0: Tabii.
1: Spor sürekli gözüm çarpıyor eski milli maçları. Zaten bir özlemle izliyoruz. 2008 en böyle hatta hiç tamamen bütün olduğumuz bir turnuvaydı. Şimdi biraz kutuplaşma başladı sosyal medyadaki vesaire. O unutulmaz Hırvatistan maçı Koray. Petrić sanırım son penaltıyı kaçırıyor. Herkes Rüştü Hoca'ya sarılmaya gider. Rüştü Hoca Petrić'i de sert etmeye. O komik bir görüntü. O yarı finale çıkar. Ne yap Sevin boş ver. Orada onun gönlünü almaya çalışıyor.
2: Haiti mesela Tunus'a hazırlık maçında 1-0 mağlup olmuş. Mart'ta oynadığı. Son İzlanda ile 1-1 berabere kalmış.
1: Haiti'li galiba.
2: Dünya Kupası elemelerinde yani. Nikaragua'yı 2-0 yenmişler. Costa Rica'yı 1-0 mağlup etmişler. Honduras'a 3-0 mağlup olmuşlar. Haiti'nin buradaki tabii gruptan çıkamayacağını Haitililer de biliyor ama bakın dünyanın binlerce kilometre uzağında bir ülkede Türkiye'de Haiti konuşuluyor. Ama zaten Dünya Kupası'na katılmak, orada boy göstermek, kendi rengini insanlara sunmak. Yani her şey kupa almak.
1: Bu arada Brezilya Fas, izleyiciler beni lütfen düzeltsin hatam varsa.
2: Sunderland'da oynayan Isidor isimli oyuncuları var Haiti'nin.
1: 98'de Brezilya sanırım Norveç'e kaybetti. Grubun sonunda olabilir ya Danimarka'ya. Fas'ın bir üst tura çıkamamasına sebep olmuştu. Öyle aklıma kalmış. Yani aralarda böyle gruplarda son maçlarda biraz rehavet olur ya,
2: evet.
1: Koray. Brezilya'nın öyle bir Fas'a yanlışı olmuştu. Öyle kalmış aklımda.
2: Bu arada şeyi söyleyeyim ya. Hemen özür diliyorum. B grubunu bir daha rica edebilir miyiz? Bir yandan neyi söyleyecektim onu da hemen hatırlatayım. Biz grubu lider bitirirsek B, E, F, I ya da J grubunun üçüncüsüyle San Francisco Bay Area'da
1: tabii
2: karşılaşacağız. Yani B muhtemel, örnek veriyorum, biz grubu lider bitirdik. B grubunun üçüncüsüyle karşılaşma ihtimalimiz var seçeneklerden
1: birisi. %25 veya %20. Ya 4-5.
2: Burada mesela üçüncülük için kimi düşünüyorsunuz? Kanada mıdır?
1: Kanada.
2: Örnek veriyorum mesela Kanada olabilir.
1: Şeyisi Avrupa ülkesi, İsviçre'yi kesinlikle istemem. Bosna'yı da istemem. İtalya'yı sonuçta futbol tabii, bir 10 kişi kalırsın bir şey olur penaltılara gider yani. Tam normal şartlarda Kosova'yı geçtik, Bosna'yı da geçeriz derim de olsun, Katar, Kanada gelsin.
2: Evet. C grubuna bakmıştık. Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya'ydı. D grubu zaten bizim grubumuz. Yine de bir görelim isterseniz onu da. D grubunu da.
1: Bizim grubu da konuşalım. Türkiye'den sonraki ikinci kim olursa onu konuşalım.
2: Ben lideriz.
1: Evet. Hemfikiriz.
2: Yani bunu şey olarak söylemiyorum.
1: Yok yok doğru.
2: Ne diyeyim?
0: Hamaset gibi.
2: Hamaset olarak söylemiyorum yani. Alenen. Çünkü ya, Amerika Birleşik Devletleri ile çekişiriz,
0: evet,
2: diye
0: onlarla
2: duruyor.
0: Çekişiriz. Paraguay burada. Grup üçüncüsü gibi görünüyor. Kağıt üstünde Avustralya'da grup sonuncusu gibi. Avustralya'nın da başında Tony Popovic var. 2017'de Karabük Spor'u çok kısa bir dönem çalıştırdı. 3 ay kadar. Çok uzun sürmemişti Türkiye kariyeri. Enteresan. Yani fizik olarak çok esasında dirençli bir takım. Yani zaten grupta şöyle şu bilgiyi de vereyim. İstatistik siteleri şu anda Dünya Kupası'nın D grubunu en az gol çıkma ihtimali en düşük grup olarak görüyor. Yani gol sayısının,
2: toplam gol sayısı,
0: evet, toplam gol sayısının en düşük skalada kalma ihtimalini en yüksek gördüğü grup D grubu. Oldukça dengeli görüyorlar. Esasında hani hep diyoruz ya bazı gruplar ölüm grubudur diye. Çünkü
2: evet,
0: şimdi biz her ne kadar burada diğer rakiplere göre favoriz desek de şu anda FIFA sıralamasında skala olarak aşağı yukarı sıralamalarda en denk takımların olduğu grup bizim grubumuz aslında.
2: Doğru.
1: Yani sadece ama aynı şöyle değil. Yani bulundukları konfederasyon ve ya, oynadıkları resmi maçların onlara kattığı puanlarla da ilişkisi var ama Türkiye tabii burada bir. Ama tabii benim buradaki yorumum şu olur Koray. Bence Paraguay maçı çok önemli, çok kritik bir maç. Nedeni şu. Biz galibiyetle başlarız. Avustralya değil mi ilk rakibimiz?
2: Evet.
1: 2-2 yapmamız neden önemli? Bence 3. Amerika maçına kazanma zorunluluğumuz bence olmamalı. Amerika'yı şöyle dikkate alacağız. Amerika'da bir kere 94'te bu turnuvayı düzenleyerek bir futbolla tanıştı. Onun sonrası Amerika'dan, MLS'den artık çok futbolcular gelmeye başladı. En basit örnek Amerika Birleşik Devletleri şu an forveti Pruschkulu, yedek forvet Hacırayt bizde ilk 11
2: çıkar. Hemen araya gireyim. Ben bu takımlardaki tehlikeli isimleri de arkadaşlarımız hazırladı. Tamam. Ön plana çıkan futbolcular. Tamam. Bir bakalım. Hacırayt genelde kenarda durur gibi ama Hacırayt da çok iyi sezon geçirdi.
1: İşte bizim milli takımımızda olsa 11 çıkar.
0: Pulisic
2: oynayabilir.
0: Timothy Weah genelde.
2: Şöyle hemen bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 isim öne çıkardık. Balogun zaten bildiğiniz gibi. Monaco forması giyen 23 yaşındaki oyuncu. O ileri uçta oynuyor. Hacırayt da muhtemelen onun backup'ı.

0: olacak. Yani alternatif olarak bekleyecek kenarda. Pulisic yine en önemli isim. 26 yaşındaki futbolcu Milan'da bu sezon 34 maçta 10 gol 4 asistlik performans sergiledi. Belki geçtiğimiz sezonlara göre daha gerideydi ama yine de kendi ülkesi adına en önemli isim. Balogun, Monaco'nun oyuncusu, 23 yaşında 43 maçta bu sezon 19 gol 4 asisti var.
1: Bir şey söyleyeceğim, araya gireceğim.
0: Tabii.
1: O yüzden baktım Koray. Monaco Galatasaray maçında gol atan oyuncu, gol evet, atmasından evet. da bağımsız o maç çok pozisyona girdi.
0: Acayip pozisyon.
1: Birçok golü kaçırdı, golü attı yani. Ben tabii. o tip oyuncuyu beğenirim.
0: 3 tane
1: sürekli oyunun içindeydi. Monaco'nun o maç böyle en tehlikeli, en yıpratıcı oyuncusuydu.
0: O yüzden hafife alınmaması tabii. gerekiyor. Bir de Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağımız maç bizim gruptaki son maçımız. Tabii. Ve Amerika biliyorsunuz ev sahibi. Yani bizim ilk iki maçtan 6 çıkarmamız lazım. Son maç çünkü ev sahibidir. Ne olacak?
1: Ya bir de şöyle
0: olmaz.
1: Bir şey, biz Amerika maçına beraberlik cepte çıkarsak muhtemelen kazanırız. Tam Montel'in istediği maç olur.
0: Tabii.
1: Ama kazanmak zorunda olursak biraz orada hakem sıkıntı olmasın.
0: Weston McKennie Juventus'ta forma giyiyor. 48 maçta 9 gol 6 asisti var bu sezon. 26 yaşındaki oyuncunun, o da sonradan biraz ritim buldu.
1: Oyuncu.
0: Zaten Mehmet az önce söyledi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ve Juventus'la karşılaştığı için iki oyuncuyu da belki daha rahat hatırlıyorsunuz performanslarını. Pulisic zaten herkesin bildiği oyuncu. Uzun süredir
2: McKennie'yi burada da izleme şansımız oldu. 5-2'lik maçta iki golü atan oyuncuydu aynı zamanda.
0: Bir de hocaları da Pochettino tabii ki.
1: Yok,
0: da
1: Locatelli mi?
2: Locatelli attı.
1: Ama McKennie revanşta mükemmel oynadı.
2: Doğru, Locatelli.
1: Revanşta sol bekleri cezalıydı. Sol bekleri
2: evet.
1: yani Galatasaray McKennie yüzünden dağıldı. O evet. kanatta yani.
2: Doğru,
1: çok
2: doğru.
1: yönlü bir oyuncu. Merkezde oynuyor yönlü. Kenarda. McKennie iyi oyuncu.
2: Ama en öne çıkan isim Pulisic yine burada.
0: Geçelim. Tabii Pulisic. Bakalım şimdi Avustralya'daki isimlere. Middlesbrough, Watford ve Aberdeen'den 3 futbolcu. Riley McGree, 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon 29 maçta 6 gol 3 asistle tamamladı. Nesteri İran Kunda yine Watford forması giyiyor. 18 yaşında 42 maçta 4 gol 4 asisti var. Avustralya'nın büyük beklentileri olan Wonderkid diye tabir ettikleri
1: Hakikaten.
0: Oyunculardan birisi. Onu söyleyelim.
1: Championship bunlar muhtemelen.
0: İran Kunda'nın. Martin Boyle, o da 45 maç 11 gol 4 asisti var. Avustralya'da dikkat edilmesi gereken futbolcular.
2: Yani şu saydığımız oyuncuların İngiltere'de oynaması bile esasında fiziksel olarak ne kadar kuvvetli olduklarını da ortaya koyuyor. Yani sertlik düzeyi çok yüksek bir maç olacak ve aynı zamanda koşu mesafelerinde de çok ciddi fark yaratacak bir maç olacaktır. Daha böyle şey minvali bir maç olabilir sertlik açısından. Böyle Premier Lig'de alt orta sıra takımların maçları olur ya.
0: Evet.
2: Sertlik düzeyi böyle bir tık yüksek. O minvalde bir karşılaşma olabilir. Jackson Irwin diye bir oyuncuları daha var bu arada. Sam Paul de oynuyor. O da hani ciğersiz diye tabir ettiğimiz orta sahalardan biri. O da tehlikeli bir oyuncu. Onu da
0: evet.
2: Altını
1: ben
2: çizelim.
1: Ben şunu söyleyeyim.
0: Bu sezon gol atamamış o da.
2: Evet.
0: Onu da hatırlatalım.
1: Caner ek olarak şunu söyleyeyim. Uluslar Ligi'nde en zorlandığımız rakip Galler'di. İki maçta da yenemedik. Son maç penaltı kaçırdık. Hatta sonra bir playoff oynadık Macaristan'la. Yani bize zaten Britanya ekolü ters geliyor
0: evet.
1: Koray Bey. Yani Avustralya'nın da şu an İngiltere'nin Championship'ten, İskoçya Ligi'nden besleniyor olması tabii ki hani kağıt üzerinde kolay geçmez ama Avustralya'nın en iyi jenerasyonu değil yani. Sırf Q'ların, Vidikaların olduğu
0: tabii,
1: takımları
0: tabii.
1: da bir düşünüyorum. Orada
0: gördüm.
1: Orta sahasında da çok iyi oyuncu vardı. Hatırlıyorum böyle yani Premier Lig'de falan gayet oynayan.
0: Doğru.
1: O yüzden
0: Paraguay'a da bakalım mı o zaman?
1: Tabii.
0: Hep birlikte bir kez daha bu arada hatırlatayım, ben saat 22'de Amerika Birleşik Devletleri'ne burada söyledik dikkat edilecek isimlerdi ama siz kendi scoutluğunuzu yapabilirsiniz. Saat 22.30'da Amerika Birleşik Devletleri Senegal'le hazırlık maçında karşı karşıya gelecek, yani yaklaşık bir saat sonra, hatta bir saatten de az bir zaman var o yayının başlaması için. A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Onu hatırlatalım. Alıcı gözde gruptaki belki de yani bize göre en önemli, en tehlikeli rakibimizi daha böyle bir dikkatli izleme şansını bulabilirsiniz. A Spor'dan ayrılmayın o yüzden. Paraguay'da Julio Enciso Strasbourg forması giyiyor. 20 yaşındaki oyuncunun bu sezon 42 maçta 12 gol 8 asisti var. Miguel Almiron 30 yaşında Atlanta United'da 42 maçta 6 gol 7 asistle dikkat çekiyor ve Paraguay'da yine bizim ön plana çıkardığımız son isim de Ramon Sosa, Palmeiras forması giyen 25 yaşındaki futbolcu da bu sezon 59 maçta 11 gol 8 asistlik

0: katkı sağlamış takımına. Paraguay'da da önemli futbolcu.
1: Kızma, biraz sulandıracağım. Ramon Sosa isimli futbolcunun kötü olma ihtimali yok.
0: Değil mi?
1: İsimden bir kere oynadığı takım Palmeiras. İstatistikler de bak, 59
0: Julio
1: maç.
0: Julio Enciso da tam böyle şarkıcı ismi gibi,
1: biraz
0: değil mi?
1: Eski diye hatırlattı. Çok iyi hatırlamıyorum.
2: Enciso geçtiğimiz sezon Strasbourg'dan önce Brighton'da oynuyordu. Ferdin'in de takım arkadaşıydı orada. Bu sezon Strasbourg'da, Fransa'da oynadı. Zaten şöyle, Paraguay yine çok elemelerde Brezilya ve Arjantin'i yenmişlerdi. Biraz sinir bozucu bir takım. Yani böyle bir nevi sabır testi olacak o karşılaşma, evet, bizim için fizik mücadelesi anlamında. Ama çok yetenekli bir takım değil. Tamamen Enciso ve Almiron'un ayağına bakıyorlar. Tamamen o iki oyuncunun bireysel yapabileceği meziyetlere bağlı turnuvadaki akıbetleri. Yoksa yetenek anlamında bizim milli takımımızda çok daha fazla yetenekli oyuncular barınıyor elbette.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Çok güzel istatistik hazırlamışsınız Koray, yani ben de bak fikir sahibi oldum. Merak ediyordum açıkçası. Mesela Avustralya'nın İngiltere'den, Championship'ten, İskoç Ligi'nden besleniyor olması önemli. Hani biraz nasıl oyunlar çıkacağına dair.
0: Bu arada biz
1: şimdi
0: şeyi söylüyoruz da, bunu biz yayında izleye söylüyoruz. Ben maça çıkmayacağım nihayetinde Amerika'da. Ben bunu söyleyebilirim ama futbolcularımız açısından asla hafife alınacak bir durum söz konusu değil. Dünya Kupası çünkü böyle çok değişik, enteresan skorları da bize izlettirdi. Suudi Arabistan Arjantin'i yendi, hatırlarsınız.
1: Tabii. 1-0.
0: Kim derdi ki Suudi Arabistan Arjantin'i yenecek diye.
1: Açılış, yani Arjantin ilk maçıydı.
0: Evet, ilk maçıydı, yenildi yani. O yüzden şimdi Avustralya ya nasıl olsa onlar futbolla ilgilenmiyor vesaire, öyle bir şey yok. Burası Dünya Kupası. Herkes en iyi şekilde ülkesini temsil etmek istiyor. Her an her sonuç olabilir. O yüzden hiç, yani biz tamam favoriyiz ama bunu spor yorumcuları söyleyebilir. Futbolcular açısından asla hafife alınabilecek,
1: tabii,
0: bir şey yok. Sen dedin yani yayının başında çok fazla gidemiyoruz, çeyrek asır sonra gidiyoruz diye. Biz de yani çok genellemelerden uzak durum yayınlarda ama bu bir gözlemim, yani yanılıyor olabilirim. Bizde çünkü şöyle bir şey var, yani iş disiplini noktasında birazcık eksikliğimiz var ve onu çok ciddiye almıyoruz Mehmet. Fransa dünya şampiyonu oluyor, Konya'ya geliyor. Biz onu yenebiliyoruz ama tabii, daha düşük düzeyde gördüğümüz takımlara karşı bu ciddiyeti sergilemiyoruz. Bir transfer gelişmesi var ekranda. Hemen onu söyleyelim. Hakan Safi'nin transfer hedefleri belli oldu. Sarı lacivertli kulübün başkan adayı Lewandowski, Girassi ve Greenwood'la görüşüyormuş. Şimdi Dünya Kupası sohbetine kısa bir mola veriyoruz. Erdem Akbaş bizimle birlikte. Erdem, hoş geldin.
3: Hoş bulduk Koray Baloğlu, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Son dakika bilgisi ekranda ama sende daha fazlası var. Detayları öğrenebilir miyiz?
3: Elbette. 3 tane çok önemli ismi bu arada paylaşıyoruz. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi. Dün akşam Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için Budapeşte'deydi. Bugün Türkiye'ye döndü. Bir süredir uzaktan bağlantılarla çok yoğun bir şekilde transfer görüşmeleri yapıyor. Robert Lewandowski, bonservisi elinde bulunan oyuncu, hedeflerden bir tanesi. Hakan Safi'nin Lewandowski tarafıyla birebir görüşmeler yaptığını söyleyebilirim. Marsilya'nın dikkat çeken oyuncusu Greenwood, sağ kanat için bizim de uzun bir süredir sağ kanat transferi yapacağını söylediğimiz adaylardan bir tanesiydi Hakan Safi. Sağ kanat için düşündüğü oyunculardan bir tanesi Greenwood. Fakat bonservisi elinde değil, seçildikten sonra ancak Greenwood'la alakalı çok net cümleler kullanabiliriz ama Hakan Safi'nin hedefi oyuncuyla görüşmeyi gerçekleştirdi. Diğer isim de Serhu Gresi. Gresi ile alakalı da mevcut Fenerbahçe yönetiminin görüşüp belirli bir aşamaya getirdiği transfer görüşmesiyle ilgili detayları Ertan Torunoğlu'nu Hakan Safi ile yaptığı görüşmede aktarmış. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran da yine birebir görüşmelerinde Giresi ile ilgili gelinen mesafeyi aktarmıştı. Bugün Hakan Safi kendisi Giresi ile ilgili açıklama yaptı ve şunu söyleyebiliriz ki Hakan Safi'nin net olarak 3 tane adayı var. Bu 3 isim, bu 3 ismi bahsettiği yıldız olarak nitelendirdiği 3 isim, bu isimler Greenwood, Lewandowski ve Giresi isimleri. Bu isimlerle alakalı girişimleri var. Seçilmesi halinde bu isimleri Fenerbahçe'ye kazandıracağını ifade ediyor Sayın Hakan Safi. Az Yıldırım tarafına da hemen geçelim buradan. Belki şu anki güncel haberimiz Az Yıldırım değil ama Giresi ile alakalı Sayın Az Yıldırım'ın da net bir şekilde görüşme yaptığını biliyoruz. Eğer Az Yıldırım da seçilirse Giresi'yi Fenerbahçe kadrosuna katmak istiyor. Yani iki ismin ortak noktası Sergio Giresi ama Lewandowski ve Greenwood'la alakalı tamamen Hakan Safi tarafının yürüttüğü bir transfer operasyonu.

0: Umut bu isimlerle de görüşüyor. Fenerbahçe başkan adayı, bir diğer aday da başkan Aziz Yıldırım. O da yine zaten iki forvet konusunda çalışmalarını sürdüğünü, prensip anlaşmalarına da vardıklarını, hatta önümüzdeki bu hafta içi, yani yarından itibaren bu hafta açıklayabileceklerini dün de söylemişti yine Aspor canlı yayınında. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım. Hazır şimdi Dünya Kupası'nı konuşuyoruz, bir küçük mola verdik demişken, Hakan Safi'nin, Hakan Safi Bey'in en azından bu isimlerle görüşmesi, Lewandowski herhalde burada en dikkat çeken futbolcu. Evet. Mehmet, Lewandowski hala, yani yaşı ilerledi ama kalitesine kimse bir şey diyemez sonuç itibariyle.
1: Yani Dzeko'nun bu ligde ne kadar iyi olduğunu düşündüğümüzde, Lewandowski zaten Dzeko'nun önünde olan bir oyuncu. Bence bizim ligin şifresi. Barcelona'da da 3 sezon dolu dolu gayet iyi performans. Hani biraz geç de transfer oldu bakarsan. Dortmund, Bayern, Barcelona mükemmel bir kariyer. Sürekli şampiyonla oynayan takımlarda oyun ezberi, ki Dortmund'da var. Dortmund onun dönemi Klopp'la birlikte şampiyonluğu var diye aklımda kalmış. Lewandowski müthiş olur. Lewandowski dışındaki işte yani Vedat Muriç ve
0: Vedat Muriç Aziz Bey için konuşuluyor.
1: Artı Greasy. Şimdi Greenwood'la Lewandowski başka seviye. Onu kabul etmemiz gerek. Yani Hakan Safi'nin zaten seçimde Aziz Yıldırım'ın önüne geçmek istiyorsa, bu tarz artı teknik adam olarak da, mesela Conte konu şu an Napoli'nin ayrı, o profil bir teknik direktör olduğun zaman seçimdeki dengeler değişir Koray.
2: Yani tabii. Ya Lewandowski ismi bazen şu eleştirileri de beraberinde getirebiliyor tabii, yaşından kaynaklı, ama her iki başkan adayının da aslında burada koyduğu hedef şu oldu. Genel açıklamalardan çıkan haritayı söylüyorum, yol haritasını söylüyorum. Kısa vadede başarı. Yani şu anda ana amaç Fenerbahçe'yi bir şekilde önümüzdeki sezon şampiyon yapabilmek. Çünkü Robert Lewandowski ile çok da uzun vadeli bir plan yapılması gibi bir durum söz konusu olamaz. Yani Robert Lewandowski, evet, kendisine fizik olarak çok iyi bakan bir oyuncu. Tabii ki istisnai örnekler var bu şekilde. Az önce Mehmet abinin de söylediği gibi, yani Dzeko Tadic gibi örnekler de Fenerbahçe'de ilerleyen yaşına rağmen iyi performans göstermiş isimler. Ama tabii ki buradaki her iki başkan adayında, hem Sayın Hakan Safi'nin hem Sayın Aziz Yıldırım'ın Al Spor yayında da ifade etmiş olduğu gibi, her ikisinin de temel amacı kısa vadede Fenerbahçe'yi Süper Lig'de şampiyon yapabilmek.
1: Evet, izle bir Lewandowski ile ilgili istatistik paylaşmak istiyorum. Bence önemli. Yani işte 17-18 sezonluk futbolculuk kariyeri var Koray. 2010 Dortmund'dan beri sadece bir sezon var 40 maçı geçmediği. Orada da bakıyorum, 38 maç Bayern Münih 2020-21, bu pandeminin sonrasındaki sezon. Yani inanılmaz maç. Yani maç kaçırmayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani fizyolojik olarak da hani kolay sakatlanmaz. Dzeko da öyleydi. Dzeko'nun da Şampiyonlar Ligi finali oynamıştı Inter'le Fenerbahçe'ye geldiğinde. Yani yaş olarak baktığımızda işte Dzeko da aynı yaşlarda geldi Fenerbahçe'ye.
2: Doğru.
1: Dzeko 86 doğum diye biliyorum. Bakalım Lewandowski'nin yaşına. 37, evet. Dzeko ile aynı yaş. Yani Dzeko'nun Fenerbahçe'ye geldiği yaşta.
2: 89 doğumlu değil mi Lewandowski?
1: Evet. 37 yaşında gelmiş olacak Fenerbahçe imza atarsa. 2 sezon oynar.
2: İki
1: yani
2: sezon,
1: şunu demeye oynar. Çalışıyorum. Her sezon 45-50 maç yapıyorsun. Bir de bu sefer geldiğin lig Türkiye Ligi olacak. Bir Almanya gibi, İspanya gibi. O seviye değiliz. Burada rahat yani Fenerbahçe ile 3 kulvarda 40 maçı kaldırır.
2: Topun oyunda kalma süresi ortalama 6-7 dakika daha düşük olacağını
1: varsayarak. Hoş tabii, yani İsmail Kartal'ın bence en büyük hatasıydı. Benzer hatayı Mourinho da yaptı. Biraz Dzeko çok iyi oynayınca çok tükettiler Dzeko'yu. Arada bir oyuncu ekonomikte kullanacaksın. Bunun en net örneği Paris Saint Germain. Dembele'yi bu sezon birçok maç oynatmadı. Luis Enrique finalde oynattı. Yani finalde de hani biraz konudan atlıyorum belki Koray, ama hani PSG'yi şampiyon yaparsın. Ama yani PSG'yi şampiyon yaparken herhalde ben tahmin etmezdim finalde uzatmaları olmadan Kvara'yla Dembele kenara gelecek.
2: Evet.
1: Ya düşün yani.
2: Vitinha'yla çıkarmıştı bu arada.
1: Bu esneklik, yani bu güzel bir şey. Tam teknik adam takımı olmuş yani. Tamam, yıldız oyuncular var ama en iyi oyuncuları da oyundan alıp penaltılara götürüp penaltılarda işi bitiriyorsun.
0: 46 resmi maçı var Lewandowski'nin bu
1: çok
0: sezon. Barcelona ile birlikte tabii, milli takımdakileri saymıyoruz. O, az önce bir liste vermiştik program başında hatırlarsanız, Dünya Kupası'nda yer alamayacak yıldızlar diye. O yıldızlardan birisi de Lewandowski. Polonya çünkü İsveç'e elenmişti playoff'ta ve Dünya Kupası bileti alamamıştı. 46 maçı var, 27'sinde ilk 11 başlamış.
1: Ya bunu niye söylüyorum biliyor musun? Şimdi bizim ligimizin bence gelmiş geçmiş en büyük transferi, en büyük oyuncusu demiyorum, Victor Osimhen. Nedeni şu: 75 milyon euro bonservis verdin. sene o bonservisi vermesen başka takımlar derim. O

0: paraları edecek bir oyuncu Osimhen ama Lewandowski'nin Osimhen'e nasıl bağlayacağımı şöyle toparlamış izleyicilere. Osimhen'le ilgili benim aldığım bilgi en büyük problem kariyerinde maç sayısı ve dakika sayısı. Artı 3000 dakika artı 40-50 maç. Mesela senden rica edeceğim Koray. Osimhen'in kariyerinde mesela şimdi bak Lewandowski inceledim. Elbette Lewandowski Osimhen'den bir 7-8 yaş büyük olduğu için hani o kariyer tabii ki daha çok maç oynayacak ama bir sezonu var, o da 38 maç Bayern Münih. Bana Victor Osimhen'in maç sayısını hemen bir söyleme şansı var mesela. 40'ları 50'leri buldu. Bu sene Galatasaray'da 33 maç benim bildiğim.
1: Sezon olarak mı?
0: Yani bütün sezonda. Belki,
1: 2024-25'te 41 maçı var geçen çok sene.
0: Çok maksimumuydu zaten o. Tabii. Süper bir sezondu.
1: 38 maçlı sezonu var. Serie A ve Şampiyonlar Ligi 2022-23. Yine 38 maçlı var. Dediğin gibi 41 maçın üstünde yok.
0: Ya aradaki farkı anlatabildim işte. Lewandowski evet. Bu yüzden Bayern, Barcelona. Yani Osimhen'in biraz o en
1: tapta... Lewandowski mesela şu an özür diliyorum araya girdim. 37 yaş diyoruz ya bu sezon için. Geçen sezon yani 36 sayı hadi 35 sayı yani 2024'e de dahil edersen 56 maçı var.
0: Osimhen'in çok 50 maçı da
1: 51 maç, 49 tabii. Maç, 46 maç, 41 maç, 47, 50, 48, 47, 51... 49, 48.
0: Ha burada tabii burada 49, şu da var tabii.
1: 48, 47, 50 hep bu civarlarda tabii, yani. Şimdi geriye gittikçe de sezon sezon.
0: Osimhen'i şöyle yani çok eleştiriyor gibi olacak ama şu da var tabii. Osimhen o deparları atınca
1: kas yapısı farklı.
0: O kadar zorlarsan muhakkak bir 4-5 maç kaçırırsın ama işte hani bazen diyoruz ya neden Galatasaray'da? Şimdi Galatasaray çok büyük kulüp ama yani Şampiyon Ligi şampiyon hedefleyen takımlar da bence Osimhen. En basit örnek işte Arsenal dün Havertz'le başladı, Gökereş'le bitirdi. Havertz'e Gökereş'i bana ver, Osimhen'i vermem. Anlatabildim ya, Osimhen bence onlardan daha değerli oyuncu. Yani dünyadaki hakikaten oynayamayacağı takım sayısı yok desek yeridir. Ama işin kariyer kısmında bu handikap işte. Lewandowski bu yüzden Osimhen çok saygı duyuyorum.
1: Osimhen demişken bugün Nijerya milli takım hocasının yaptığı açıklamayla ilgili bir bilgi var mı?
0: Chelsea'nin radarında olan bir oyuncu ama bir... Şunu biliyorum Kore, hatta ismi de paylaşayım. Geçen
1: şöyle kaçıranlar varsa Nijerya milli takım teknik direktörü dedi ki bugün Osimhen neden kadroda yok sorusuna belki kulüp değiştirebilir o yüzden aramızda değil dedi. Bu tabii şok etkisi yarattı bir anda.
0: Ama yok paniklik durum şöyle yok. Bir başkan Dursun Özbek 100 milyon euroyu neden satayım ifadesini kullandı basın mensupları sohbette ve yani şöyle açıkladı transferinde. 35-40 milyon euroyu soru işareti bir forvet mi transfer yoksa 75 milyon Osimhen, ilk 75 milyon Osimhen'e vermişim zaten karşılığını veriyor dedi. Ben şöyle toparlayacağım, geçen sezon %100 Galatasaray Osimhen'in bonservisini alır gözüyle bizler bakmıyorduk, bence Galatasaray tarafı da bakmıyordu. Oyuncunun ismini söyleyeyim, Jonathan David'le Galatasaray görüştü, o dönem Lille'den boşa çıkmıştı. Osimhen olmazsa birinci forvet olarak seni düşünüyoruz, iyi de ücret veriyoruz imza parasıyla diye. Ama bu sezona gelelim Koray, Galatasaray yedek forvet arıyor. Yani bir şimdi Osimhen'in düşün olası bir satışın herhalde bir hazırlık yaparsın şimdi Osimhen diye.
2: Icardi ayrılığında
0: yani,
2: konuşuyoruz.
0: Satma düşüncesi olsun. Zaten Galatasaray'ın yok ama futbol bu. Artı 100 milyon euroluk bir teklif masaya gelir. Osimhen nasıl Napoli ile gemileri yaktı, ben gitmek istiyorum der. Ha Osimhen şu an öyle bir ev düzeninden hani Göktürk tarafında oturuyor. Çünkü ilk sezon Maçka'da bir rezidansta Mertens'e komşu. İki sezon Göktürk'te bir müstakil villada bir düzen kurdu kendisine. Mutlu burada. Çocuğuyla, eşiyle, arkadaşlarıyla. Ben kalmasını bekliyorum ama yani Osimhen gibi bir oyuncu bir Dünya Kupası oynamayacak. Bir Dünya Kupası oynasa hani başka şeyler konuşuyor olabilirdik. Evet. Artı Galatasaray diyelim hadi Osimhen satılacak. O rakam 3 haneli olur Koray, yani öyle 70'lere 80'lere Galatasaray Osimhen'i satmaz. Ya
2: hem öyle hem de ben de bir ekleme yapmak istiyorum.
1: Araya yani. Hemen gireyim Caner müsaadenle. Osimhen'in çünkü bir açıklaması vardı, yani ben tekrar edeyim şimdi gündüzü olduğu için kaçıranlar vardır belki, malum pazar günüydü bugün. Nijerya milli takım teknik direktörü dedi ki Osimhen muhtemelen kulüp değiştirecek. Evinde kalmasını tercih ediyoruz çünkü oynarsa %100'ünü veremeyebilir, bu iyi olmaz dedi. Yani muhtemelen kulüp değiştirecek deyince bir anda gündem oldu bu. Son dakika bilgisi olarak herkes yine paylaştı ki biz de bu ekranda paylaştık. Ardından Osimhen'in bir paylaşımı var. Bu açıklamanın ardından on paylaşımı da yine size aktaralım. Teknik direktör Erik Schelle'nin sözlerinin bağlamından çıkarıldığını ve büyütüldüğünü söylüyor. Şöyle diyor Osimhen, az önce... hocamızın son röportajında benim hakkımda yaptığı yorumlar konusunda telefonda görüştüm. Maalesef sözleri bağlamından

0: kopartılmış ve abartılmıştır. Kendisi Galatasaray'a çok büyük saygı duymakta, maçlarımızın çoğunu takip etmekte ve hiçbir tartışma yaratmak gibi bir niyeti olmamıştır. Bu konuşma ve her zaman ülkemi temsil etme fırsatı için minnettarım ve kendisiyle çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Kendisi çok saygı duyduğum harika bir teknik direktör ve herkesten bu konuyla ilgili spekülasyonları dikkate almamalarını rica ediyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim diyor. Şimdi Osimhen bağlamından koparılmıştır diyor. Ama neden o zaman?
1: Bu arada yanılmıyorsam şu an İstanbul'da. Dün akşam da bir konser vardı. Konserde görüntülendi.
0: Hangisi?
1: Kanye West konseri.
2: Bir de Dolmabahçe'de de vardı.
0: Andrea Bocelli vardı. Kaçırdık dün.
2: Ben Kanye West'in bu kadar seveni olduğunu bilmiyordum. İnanılmaz. Ona şaşırdım yani.
0: Yalnız
2: bu Stronger dışında şarkısı yok benim bildiğim.
0: Trafik vesaire eleştiriyoruz, ediyoruz. Kalabalıktan zaman zaman dem vuruyoruz ama İstanbul'un eğlence anlamında da inanılmaz bir dünya kesinlikle merkezi öyle olduğu gerçeğini kabul edelim. Bugün ona bakıyordum. Bazı arkadaşlarım Kanye West konserine gitmiş. Bazı arkadaşlarım Bocelli konseri izliyor. Yani böyle bir şehir, cazibe aynı anda iki gerçekten organizasyon, inanılmaz bir şey. Hakikaten Alspor'da da Aziz Yıldırım'la beyleydik biz de. Benim için daha değerli olan kısımdı. Bir anda Şampiyonlar Ligi finali olduğu için gidemeyenler vardır belki ama yani dün böyle iki
2: Beşiktaş
0: inanılmaz
2: Galatasaray basketbol maçı vardı. Çeyrek final rövanşı. O evet da güzel bir maç oldu, çekişmeli. Beşiktaş sonunda kazandı.
0: 7-24 yaşayan bir şehir ve aynı zamanda sosyal ve kültürel anlamda da hiçbir türlü alternatifsiz kalmayacağınız bir yer. Hangisini tercih ederdin? Bocelli mi yoksa Kanye West mi?
2: Beşiktaş Galatasaray maçı.
0: Oraya mı giderdin?
2: Ona giderdim yani. Biz de şampiyonluk finalini takip ettik, görevden dolayı tercih yapsam Caner, baskete sen giderdim.
1: Ya bilemedim. Ya, Kanye West olur diye
0: Kanye
1: düşünüyorum
0: West'i tercih
1: herhalde.
0: Ederdin. O da rekormuş bu arada.
2: 120 bin diyorlar taraftar.
1: Çünkü sahne şovlarını gördüm. Biraz daha etkileyici geldi bana, bilmiyorum. Şimdi saygısızlık yapmak istemiyorum Bocelli'ye
0: de. Kanye West konserde şey dedi, 118 bin izleyiciyle bir dünya rekoru dedi. Öyle bir şey varsa İstanbul yine Atatürk Olimpiyat Stadyumu yine yaptı yapacağını yani hakikaten. İnanılmaz Liverpool Milan finalinden sonra en büyük şey oldu herhalde. Unutulmayacak an oldu. Tarihe geçti. Gruplara bakıyorduk Dünya Kupası'nda. Son dakika bilgisi üzerine biraz konudan koptuk ama devam edelim. D grubunu, bizim grubumuzu incelemiştik. E grubuna bakalım. E grubunda Almanya, Curaçao, Fil Dişi Sahili ve Ekvador var.
2: Bu grubun üçüncüsü de çıkabilir Koray. Öyle ben baktım.
0: E grubu bizim üçüncü. Evet, buradan da lider üçüncü çıkarsak bize denk gelebilir. Lider olursak. Burada üçüncü.
2: Ekvador.
0: Ekvador.
2: Belli de olmaz Ekvador fil dişi maçı. Ekvador bir ama yok ya fil dişinin. Fil dişi Mısır, o coğrafyanın en şey takımları.
0: Fil dişi kazanır gibi duruyor. Caner?
1: Evet öyle. Yani muhtemelen Almanya zaten grubun net favorisi.
0: Almanya Dünya Kupası favorilerinden biri olarak görüyor musunuz?
2: Hayır.
1: Yok, Almanya'nın ben de göremiyorum yani açıkçası. Evet, ekol ülkelerden biri ama çok onu yansıtamıyorlar.
2: Ben sana
1: sanki
2: bir şey söyleyeyim mi? Kenan Yıldız'a teşekkür ediyorum. İyi ki Almanya'yı seçmiş. Almanya'yı seçse Almanya'nın en iyi oyuncusu Kenan olurdu.
1: Oynardı evet. %100 oynardı.
0: Musiala falan da var.
2: Musiala sakatlık. Biraz ona gitti.
0: Musiala işte o FIFA Kulüpler Kupası'nda bacağı kırıldıktan sonra geri gitmiş.
2: Yoksa hani bana Musiala mı Kenan, Musiala derim. Evet. Musiala çok haksız gitmeyeyim. Bayern'de onun 17-18 yaşındaki ama sakatlık sonrası biraz unuttum onu. Evet,
1: şu an Florian Wirtz biraz öne zaten çıkartılıyor orada. Yani o global ikonlar içerisinde Almanya milli takımında evet bu yaz Florian Wirtz üzerinden.
2: Ya ben küçümseme değil.
0: Ben Musiala'yı daha çok beğeniyorum ondan bizim, bu arada ama geri gitmiş.
2: Koray, çocukluğumuz Almanya ile hani Böller'ler, Klinsmann'lar, en vasat dediğin forveti Bierhoff Avrupa Ligi'ni Avrupa şampiyonu yapan golleri attı. Türkluklar falan oynuyor yani. Ben biraz jenerasyonu bence çok
0: evet.
2: Futbol teknikten fiziğe geçince biraz Almanya bence deşifre oldu.
0: Santrfor noktasında birazcık istediklerini bulamadılar herhalde değil mi onlarda?
2: Yok.
0: Kur'an'yı Muran'yı vardı.
2: Tabii işte onu söylüyorum hep. Podolski,
0: Klinsmann gibi birisi.
2: Podolski milli takımında çok iyiydi bence.
1: Yani Dünya Kupaları dediğimizde en çok gol atmış oyuncudur. 16 golü var Dünya Kupaları.
0: O da işte yine böyle şey gibi bir rakipte. Kime ya, 8 Lam, tane Mario attıkları Gomez bir maç vardı. O zaten Klose'yi orada şey yaptı. Suudi Arabistan,
2: Suudi Arabistan 2002.
1: Devşirme oyuncular vardı. Asamoah mesela forvet. Evet.
2: Polonyalılardan çok beslendiler. Podolski de köken Polonyalı. Lam, yine Müller artı Balak. Yani iyi jenerasyonları vardı. Mateus'lardan sonra da kastediyorum. Şu an o kadar görmüyorum.
0: Çok iyiydi zaten. Şampiyon oldukları 2014. Mesut Özil'in liderliğini

0: yaptı.
1: Evet. 2010'da ama o takım birlikte oynamaya başladı. Evet. 2014'te şampiyon
2: 2014'te
1: oldu.
2: 2014'te de şampiyon oldu. Almanya dedik. Burada E grubunun üçüncüsü de bize denk gelebilir. Şayet grubumuzu lider bitirirsek. O senaryo üzerinden söylüyoruz. İkinci tamamlarsak G grubuna bakacağız çünkü. Biraz da hızlanalım. F grubuna bakalım. Burası da enteresan ve bence zorlu bir grup. Hollanda, Japonya, Tunus, İsveç. Burada her şey mesela bana göre sürprizlere açık bir grup burası.
1: Güzel grup.
2: Tahmin yapmak kolay mı?
3: Çok zor. Ya çünkü Japonya burada tamamen turnuva psikolojisi de devreye giriyor ya.
2: Süper Şeşil editörüm Japonya'ya dikkat diyor. Japonya çok iyi.
1: Japonya turnuva kaçırmıyor zaten. Tabii. Bir önceki turnuvada çok zorlamadılar mı? Lider çıkmadılar mı o gruptan?
3: Ya kağıt üstünde burada zayıf halka Tunus gibi görünüyor. Yani İsveç, Hollanda ve Japonya arasında bir çekişme olacak gibi zirve yarışı. Açıkçası burada lideri kestiremiyorum. Hani diğer gruplarda, bazı gruplarda net biçimde şu lider olur diyebiliyoruz ama burada doğrudan şu takım lider çıkar da diyemiyorum açıkçası.
2: Buranın da biz grubumuzu lider bitirirsek F grubunun üçüncüsüyle de karşılaşma şansımız var. Yani burada da üçüncü olursa buradan da kolay
1: buranın, bir takım buranın, sana bir şey söyleyeyim bak, birçok grup geçtik. Bu grubun üçüncüsünü istemem kim olursa olsun.
2: Sen bir burayı istemedin, bir de Bosna Hersek'in olduğu B grubunu istemedin. Kanada, Bosna Hersek, Katar, İsviçre. Bosna'yı istemem dedin gerçi.
1: Yok, Kanada gelebilir.
2: Daha buna göre daha kolay olur.
1: Buradan birini istemem. Japonya'yı da istemem. İsveç'i de istemem. Hollanda'yı istemem. Bunu istemem Koray. Bu grup çıkmasın bize.
2: Evet. Devam edelim. E grubuna bakalım. E'ye baktık, F'ye baktık, G grubu, özür diliyorum.
1: Bu gruba ikinci olduğumuzda...
2: G grubunun ikincisi bizle denk gelebilir. Ben yani ikinci burada Mısır olabilir.
1: Evet. Bu grup çok güzel mesela yani. Sana bir şey söyleyeyim. Eğrisi doğrusuna denk gelebilir. Yani birinci olup, örnek veriyorum, Japonya veya İsveç'le eşleşmektense ikinci olup bu gruptan Mısır almayı tercih ederim. Son mu şöyle şeyler olur mu akıl oyunları?
3: Tabii o hesaplar da devreye girer muhtemelen. Değil mi?
1: Ama ya dediğin şey, bu grubun ikincisi çok ideal. Kimi çıkar çıktı? Bu bir ikinci oldu Koray. Ciddiyim yani. İkinci ama tabii ondan sonraki o harita nasıl?
2: İkinci tamamlarsak G grubunun ikincisiyle oynuyoruz. Bu grubun ikincisiyle. Ondan sonrasına.
1: Evet, ondan sonrasına bakmak o lazım. Şekil, tabii, o harita.
2: Ama burada yani Belçika herhalde ilk tabii sırayı alır. Mısır ikinci olur gibi duruyor.
3: İran'ın nasıl bir atmosferle karşı karşıya kalacağı da merak konusu tabii ya ki.
2: Bu az bir önce kere söylemiş en çok durumlardan ötürü takip edilecek yani işte Arjantin, Brezilyalar vesaire konuşuyoruz ama en çok izlenecek takımlardan birisi İran bir kere.
1: Tabii.
2: Bu bir gerçek yani ne yazık ki sportif olarak değil, spor dışı barındırdığı hikayeyle birlikte Dünya Kupası'nda gözlerin kulakların üzerinde olacağı bir takım kimliğinde şu anda İran. Onlar için apayrı yani o kadroda futbolcu olmak hem inanılmaz motive edicidir. Hem de aşırı da bir baskı unsurudur.
1: 98'de Amerika'yı yendiler. İzlemiştim o maçı. 2-1 evet kazanmışlardı. Ali Dahi vardı. Hatta orta sahasında Bayern'e transfer olmuştuk. Kerim İtin. Bizim ülkemizde çok Trabzonspor'un stoperi vardı. Kayseri'ye gitti. Hossein sanırım.
3: Serdar Azmun vardı.
1: Serdar Azmun iyi oyuncu.
2: Taremi var zaten şu an.
1: Doğru. Porto gördü. Inter tabii gördü.
2: En önemli isim o şu
1: Yeni
2: an.
1: Zelanda ile ilgili.
2: Salah için son Dünya Kupası.
1: Aa Salah doğru.
2: Orada öyle bir hikaye var.
1: Mustafa Muhammed sanırım
2: Marmuş
1: alınmamış.
2: Marmuş var yine Mısır'da. Marmuş'la Salah.
1: Mustafa Muhammed alınmadı benim bildiğim Mısır'da. O da yoksa hani Mısır'ın o alt jenerasyonu forvetiydi.
2: Afrika kıtasını
1: kurdu. Yeni Zelanda sonuncu olur Koray. Yani Yeni Zelanda bilmiyorum o hakikaten siz Yeni Zelanda yapıyoruz değil mi? Basketten hatırlıyorum. McTickle vardı oyun kurucu da evet, futbolcusunu bilemiyorum.
2: Belçika'da artık eskisi kadar şey değil. Sürpriz olarak değerlendirilmiyor herhalde değil mi? O değer.
1: O altın jenerasyon inanılmaz bir jenerasyon. O Hazard'ların, De Bruyne'lerin iyi işte kalecisi çok iyi bir kere.
2: Courtois var, De Bruyne var.
1: Ya bir de şey tabii.
2: Yetenekli isimleri var ama.
1: Kongo'dan besleniyorlar. Hani öyle atletik siyahi oyuncuları da oluyor. Ama hani ya Brezilya 2-0'ın 3-2'ye indikleri maç vardı. O yani onun dışı zaten çok böyle akılda kalamadı. Belçika'dan
3: daha iyi. Şu an ya az kadroda ilk 11'de Openda oynuyor genelde.
1: Yok. Doğru. Belçika o sıçramayı yapamadı.
2: Lider olarak çıkarama gibi duruyor. H grubuna bakalım. Burada da daha önce Dünya Kupası kazanmış iki ülke var. İspanya ve Uruguay aynı grupta. Suudi Arabistan ve Yeşilburun Adaları mücadele edecek. İspanya zaten turnuvanın favorileri arasında.
3: Ben burada Yeşilburun'dan bir aksiyon bek-

0: diyorum. Bir plase takım olarak bir sürpriz yapabilir. Böyle her dünya kupalarında mutlaka bir sürpriz yapan bir peri masalı hikayesi olur ya. Belki bir ihtimal. Çok böyle üst düzey oyuncular yok. İşte Geri Rodriguez eski Galatasaraylı futbolcu. O
1: Giannini vardı Trabzonsporlu. Benim bildiğim o da yeşil.
0: Tanıdığımız figürler var. Ryan Mendes var. Başka bir iki oyuncu daha olması lazım. Tanıdığımız figürler var. Ya atletik oyunculara sahipler. Bir de en önemli avantajları da şu, kadrolarının büyük çoğunluğu Avrupa'da oynuyor bu arada. Yani geniş kadrodaki 22 oyuncunun tamamı çoğunluğu Portekiz'de falan oynuyor. O yüzden yeşil burun adaları
2: Pina var.
1: Aa, Pina.
0: Evet, Wagner Pina var tabii. Trabzonspor.
2: Daha ilginç bir bilgi söyleyeyim ya, yeşil burun adaları vesaire diyenler olursa, hazırlık maçında Sırbistan'ı 3-0 yendiler Dünya Kupası öncesi.
1: Ben şeyi, anlatayım ya Koray, biraz tabi cehaletimi de gün yüzüne çıkartmış olacağım ama 2016 telefon geldi Yunanistan'dan, Galatasaray PAOK'tan Geri Rodriguez alıyor diye haber geldi. Emin misin eminim, haber yapacağım, gazeteye de manşet yaptım. Hollandalı Bruma geliyor dedim. Yani yeşil Bruma farkında değildim çünkü Rodriguez Hollanda pasaportu da vardı. Evet. Oyuncuyu direkt Hollandalı yaptım. Aslında yeşil Bruma adalarını sonra onu Geri Rodriguez öğrendim ben bu ülkeyi. Sonra zaten bilmiyorum ama Rodriguez hala 11 çıkar mı?
2: Yedek.
1: Tam onu söyleyeceğim.
2: Sırbistan maçında yedekmiş.
1: Çünkü bizim ligde de bir alt lige düştü. Tabii, Ankara Gücü, Ankara Sivas en son hatırlıyorum hani artık çok üst seviye kalamadı.
2: Doğru. Şimdi bir Dünya Kupası'ndaki statları da şöyle bir hatırlayarak ara veriyoruz, ardından devam edeceğiz.
3: İlk kez 48 takımın mücadele edeceği 2026 FIFA Dünya Kupası tarihin en geniş katılımlı turnuvası unvanıyla Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ortak ev sahipliğinde düzenlenecek. Dört zaman dilimi ve üç ülkede toplam 104 karşılaşmaya sahne olacak dev organizasyonun açılış maçı 11 Haziran'da Mexico City'deki Azteca Stadyumunda gerçekleştirilecek. Kanada turnuvaya iki stadyumla katılıyor. Toronto'daki 45 bin kişilik stadı 6, Vancouver'daki 54 bin kişilik BC Place Stadyumu da 7 maçla Dünya Kupası coşkusuna ortak olacak. Meksika'nın Dünya Kupası şehirleri Mexico City, Guadalajara ve Monterrey olarak açıklandı. Mexico City'deki 83 bin kişilik Azteca Stadı Dünya Kupası açılışına 3 kez ev sahipliği yapan ilk stad olacak. İlginç dış yapısıyla Guadalajara ve yeni nesil stadyum olarak nitelendirilen Monterrey stadları da Meksika'daki diğer stadyumlar. Organizasyonu takip edecek futbol severler en çok Amerika Birleşik Devletleri içerisindeki statlara yetişmekte zorlanacak gibi duruyor. Ülkenin doğusundan batısına yaklaşık 6 saatlik uçuş gerektiği düşünülürse, turnuvanın hakkını vererek maç takip etmek oldukça yorucu olacak. Amerika Birleşik Devletleri New York'tan Los Angeles'a, Miami'den Seattle'a 11 kentte toplam 78 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşaması maçları şu stadyumlarda oynanacak. Toronto, Vancouver, Mexico City, Guadalajara, Monterrey, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, San Francisco, Seattle. 94 bin kişilik kapasiteyle Dallas Stadyumu dev turnuvanın en kalabalık maçlarına ev sahipliği yapacak. Amini takımımız Dünya Kupası macerasına Kanada'nın Vancouver kentinde oynayacağı Avustralya maçıyla başlayacak. Ay Yıldızlar daha sonra dünyanın en yüksek teknolojiye sahip stadı ünvanına sahip 1.2 milyar dolarlık San Francisco Stadyumunda Paraguay'la kozlarını paylaşacak. Milliler D grubunda son olarak Los Angeles'a geçerek ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile mücadele edecek. Grup maçlarında ilk ikiye girecek takımlar, 3. sıraya alan en yüksek puanlı 8 takımla birlikte eleme turlarına devam edecek. Sonun alt turu maçlarına Kanada ve Meksika'nın ikişer kentinin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nden 8 şehir ev sahipliği yapacak. Çeyrek final maçları Los Angeles, Miami, Boston ve Dallas'ta oynayacak.

0: oynanırken yarı finallerin dev final öncesi son durağı Atlanta ve Dallas. 2026 FIFA Dünya Kupası New Jersey'deki 83 bin kişilik MetLife Stadyumundaki finalle sahibini bulacak.
1: E grubuna da bir göz gezdirelim. Hangi takımlar varmış hemen paylaşalım. Fransa, Senegal, Norveç, Irak.
2: Bu grubun da üçüncüsü çıkabiliyor Koray. Baktım. Yani grubu lider bitirsek.
1: Caner iş beğendiren bu arada. Ben yanlış söyledim dedim değil mi Caner?
3: Olsun, olur öyle. Yoksa, problem değil.
1: Düzelt.
3: Yok, hiç problem değil.
1: Kusura bakma, özür diliyorum.
3: Yok estağfurullah. Ya Fransa-Senegal eşleşmesi 2002 Dünya Kupası'nda da izlemiştik. Bir Senegal sürprizi görmüştük orada. Daha sonra biz elemiştik tabii yarı final yolunda. Bu kez sürpriz olmaz diye tahmin ediyoruz. Buradan Fransa çıkar ama ben Norveç'ten de bir atak bekliyorum. Norveç'in Senegal'in üstünde tamamlama ihtimali kuvvetli gibi görünüyor. İyi bir jenerasyonları var. Irak muhtemelen son sırada tamamlar bu grubu gibi düşünüyorum.
2: Senegal'i ister misin peki Caner? Bir grubu lider bitirsek üçüncülükten.
3: Ya isterim esasında. Ya istemeyeceğim. Şimdi sonuçta grup etabını geçtikten sonra artık çok fazla takım seçecek durumda tabii olmuyoruz. Ben her zaman turnuva psikolojilerinde şöyle bakarım. Hep ben güçlü olan tarafı seçerim daima. Yani güçlü olan takımlara karşı bence o maçın motivasyonu çok daha yüksek oluyor. İyi takımlara karşı daha iyi mücadele ortaya koyma durumundan kaynaklı. Biraz daha güçlü
2: bir
3: olan...
2: Bir şöyle seni tamamlayayım. Bir önceki Avrupa Şampiyonası'nın en flash takımıydı Avusturya. Hocasıyla Ralf Rangnick değil mi hocaya? Doğru hatırlıyorum. Avusturya'yı biz hatırlayan yani o maçı çok favori çıkmadık. Bir de öncesi bir hazırlık maçında bizi 6-60'larda.
1: Tabii.
2: Yani onun havası başka oldu. O Avusturya'yı... Elemenin özgüveni Hollanda maçındaki futbolda yansıdı. Hollanda'ya karşı da elenmeyi hak etmedik. Daha iyi futbol oynamıştık Hollanda'dan.
1: Irak'ın işi çok zor tabii bu grupta. Norveç, Senegal, Fransa var.
2: Irak geçmiş olsun dediğiniz için. Çok zor.
1: Evet komşu adına zorlu. Haaland ilk kez Dünya Kupası'nda yer alacak.
2: Sörlot'la. Orada
1: ayrı bir hikaye var tabii.
2: Haaland, Sörlot, çift forvet oynarlar mı?
1: Olabilir mi? İki kule.
2: Olur, güzel olur.
1: Şeyde vardı, çizgi film vardı ya eskiden, sen hatırlarsın. Orada iki Tsubasa'da ya. Tsubasa'da böyle rakipleri var. Hani oluyordu ya böyle değişik takımlar. İki tane uzun boylu böyle bir rakibi vardı takım.
2: Hugo'm vardı.
1: Makabayashi kaleci. Kafayla pas yapıp kaleye gidiyorlardı.
2: Makabayashi şapkalı kaleci.
1: Evet. Makabayashi vardı, doğru. Erik vardı filan. Değişik, güzel çizgi filmdi. Bu grup I grubunun biz... Dedik ya işte grubumuzu lider bitirsek I grubunun üçüncüsüyle de karşılaşma imkanımız var. O yüzden bu gruba bakarken hangi takım üçüncü olabilir diye eminim siz de şu an düşünüyorsunuzdur. Senegal olabilir diyorsanız ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de direkt rakibimiz, Senegal'de ihtimaller dahilindeki bir rakibimiz. İki takım birazdan karşı karşıya gelecek, yaklaşık 28 dakika sonra mücadele başlayacak ve A-Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri, Senegal hazırlık maçını Dünya Kupası öncesi son provalar. Bu hatırlatmayı da bir kez daha yapmış olalım. Bu grubun ardından da devam edelim. Fransa'da favorilerden biri. Ben İspanya ya da Fransa diyorum zaten.
2: Hemfikiriz. Üçüncü takım bulmayan ilk iki İspanya, Fransa.
1: Üçüncü de Türkiye.
2: Yok, bizden önce Arjantin olur. Ya bulursun takım ya, o kadar.
1: Ben değil. Bizi sürpriz, hani nasıl eskiden Belçika sürekli sürpriz olarak adlandırılıyordu ya, ben sürpriz yapabileceğimizi düşünüyorum. Ama tabii gel direkt favoriler arasında mı izlersen bir sıralama yapsam yani
3: ya ilk Fransa'da, beşe,
1: ilk
3: beş,
1: hadi daha da şey oğlum, ilk beşte bence bizim milli takımımız var.
2: Hadi inşallah.
1: İnşallah olur.
3: Ya bu grupta ben çok bir sürpriz beklemiyorum. Arjantin'le Avusturya sanki çıkarlar. Cezayir'in eğer şansı varsa üçüncü olarak çıkar. Belki o da Ürdün'e bağlı. Ya bazı takımlar çok kapalı kutu. Şimdi direkt gömüyoruz aslında burada bazı takımları ama hiç bilemiyoruz. Nasıl bir turnuva performansı izleyeceğiz? Nasıl bir oyun ortaya koyacaklar? Şimdi oyuncu grubunu bilmediğimiz için takım performansı olarak ne ortaya koyabileceklerine dair bir fikir de yürütemiyoruz. Şimdi Ürdün milli takımını birçoğumuz izlemedi. Bilmiyoruz esasında. Neler yapabileceğine dair de pek bir fikrimiz yok. Tamamen işte direnme, tipik normal 5-4-1 şeklinde dizilip direnerek gol kovalayacaklar, öyle görünüyor. Ama şu anda görünen kağıt
1: üstünde. Arjantin, Avusturya, Cezayir. Yani şu sıralama böyle biter bu grup gibi duruyor şu anda.
2: Yani.
1: Muhtemelen J grubu. C grubu da yine aynı şekilde buranın üçüncüsü de olur mesela.
3: Gözler yine Messi'de olacak tabii ki.
2: Yine evet. Ürdün'den futbolcu Ahmet Düveroğlu, baktım Ürdünlüymüş. Ben basketbolcuya kalıyorum Koray. Futbolcu söyleyemiyorum yani. Ürdün çok yani bu gruptan da üçüncü çıkar. Yani Ürdün'e karşı evet. maç kazanmaları gerek her türlü.
1: K grubuna bakalım.
2: Portekiz nerede kaldı?
1: Portekiz, Kolombiya, Özbekistan burada. O da güzel bir hikaye olacak onlar için. Kongo var yine aynı şekilde. Burada evet. da Portekiz zaten turnuvanın... Bu arada turnuvada mesela Portekiz de şampiyon olabilir diyenler de var.
2: Tam onu söyleyeceğim. Yani biz şimdi konuştuk ya mesela turnuvadaki herhalde İspanya'dan sonraki en iyi orta saha mı diyeceğiz? O Portekiz'in orta saha merkezi çok iyi. PSG'den zaten
3: şey var bu Simpson kehaneti vardı Portekiz'in Dünya Kupası'nı Amerika Birleşik Devletleri'nde kazanması üzerine öyle bir
1: bilmiyorum onu izlemedim.
3: Öyle bir kehanet
2: ama bir şey
3: vardı.
2: Hikayesi olur ya hani
1: onu da çok fake'ini çıkarıyorlar ya şu evet, an evet. o yüzden bilmiyorum gerçekten
2: ben şey istiyorum tabi bileyim aday kadroyu Caner Mbappe'yi gönderdi ki Şampiyonlar Ligi şampiyon aldı ya PSG Ronaldo'yu kadro dışı güle güle Ronaldo'su Portekiz belli Ronaldo Portekiz daha iyi olur bir kere bilemiyorum kadroda olacak mı olmayacak
1: Portekiz şampiyon olursa şey Ronaldo dünyanın en iyisi şeyi olur mu Messi'nin o
2: yok ya Messi o top zamanıydı Portekiz'in daha iyi yani Belçika diyoruz asıl şimdi Portekiz'den bir şeyler bekliyoruz
1: olabilir
2: o orta sahasıyla Benfica'dan Porto'dan çok çıkan topçular
1: João Neves Vitinha bir kere zaten onu beraber ezber tabii. oynuyorlar önlerinde Bruno Fernandes var
2: United tamam o üçü o tamamlıyor müthiş
1: zaten orası şu an yani Avrupa'nın en formu
2: Bernardo Silva'yı yazamadın Bernardo Silva da Portekiz. Düşün onu yazamadın yani.
3: Tabii.
1: Ruben Neves var.
2: Ruben Neves'i
1: Samuel Costa Mallorca'dan var.
2: Çok iyi. Ruben Neves de çok iyi oyuncu. Bernardo Silva da çok iyi oyuncu.
1: Cristiano Ronaldo, Rafael Leao,
3: sizce Özbekistan mı hikaye yazar mı buradan? Onlar da Fabio Cannavaro var başlarında. Asya elemelerinde İyi bir performans ortaya koydular. Çok kompakt bir takım. Savunmada Husanov var Manchester City'den. Yine Başakşehir'den tanıdığımız Shomurodov, Feyzullahev gibi oyunculara da sahipler.
2: Manchester'daki stoper doğru Fransa'dan
3: evet,
2: giden.
3: Husanov.
2: Sanki Selçuk İzlanda'ya friki golü attığında değil mi? Orada birçok Özbekler mi bir takımı yenmişlerdi? Oradan bir Özbekler sayesinde işimize gelen bir sonuç da olmuştu. Yani Özbekistan.
1: Hangi takımda onu hatırlamaya
2: Özbekistan mıydı acaba ya? Bir Türkiye Cumhuriyetlerden bir takımdı.
1: Zaten gol atan futbolcuyu Aspor'a bağladı
3: değil mi? Yani, bir evet, ismi evet. vardı.
1: Evet evet öyle bir şey.
3: Öyle bir ismi vardı.
2: Yani şunu diyeyim Özbekistan'da da Şomuro'da 3 tane oyuncu sayabildik. Yani illa ki Cannavaro evet. hocasının olması.
1: Tabii. Son gruba da bakalım. Kazakistan'dan İslambek Kuat.
2: Ha Kazakistan mıymış ha. ya pardon.
1: Evet. Hatta biz onu yayına Doğru. bağladık Aspor'a dönem hatırlıyorum çünkü. Bu arada sonra teşekkür grup... etmiştik. Bir şey... R grubu İngiltere, Hırvatistan, Panama ve Gana.
2: Bence güzel grup.
1: Güzel grup.
2: Maç şey olarak
1: bu da. Bu son grup bu arada.
3: Çok güzel grup.
1: 12 grup 48
3: Çok
1: takım.
3: Çok iddialı bir şey söyleyeyim mi? Bence Hırvatistan ilk 2'de tamamlayamayabilir. Çok iddialı bir şey attım ortaya. Biraz o jenerasyon değişimi. Az önce Mehmet abinin de söylediği şey. Bu tarz mesela tam o dönüşüm dönemleri böyle bir fiyasko yaşayabiliyor. Bu tarz ekol takımlar. Mesela Fransa
1: evet.
3: az önce 2002 Dünya Kupası'ndan söz ederken 98 Dünya Şampiyonu olarak geldiler turnuvaya ve A grubunda grup sonuncusu olmuşlardı.
1: Mehmet Özcan teşekkür ediyoruz.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Caner sana da teşekkür ediyoruz.

0: heyecan artık Aspor'da. Bizim çocukları Dünya Kupası'na birlikte uğurluyoruz. Amili futbol takımımız hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı konuk ediyor. Gün boyu canlı yayınlar, stadyum çevresinden ve saha içinden özel görüntüler, usta yorumculardan maç analizleri, son dakika gelişmeleri, taraftarın tribün şovu ve sürprizler. Bugün oynanacak Türkiye-Kuzey Makedonya hazırlık maçının heyecanı gün boyu canlı yayınlarla Aspor'da.
1: Uzun, zorlu yolda ilk engel 55 bin Gürcü taraftar önünde. Zafer bizim olsun. Başarılar Türkiye. Başarılar çocuklar. Arda ve Hakan duran topların iki

0: Usta ismi. Topun gerisinde ceza sahasına kalabalık geldi. Kalkan bıraktı. Arda yaptı ortayı. Kafa! Gol! Gol! Gol! İşte bu! Deşavu! Deşavu! Deşavu Mert! Ceza sahası kalabalık. Arda çevirdi. İçeriye vuramadık. Çok iyi düşünce Abdülkerim. Şimdi atağımız devam edecek. Gol pozisyonu. Gol! Gol, gol, gol! Kerem Aktürkoğlu! Milli takımın sihirbazı! Yaptı yine sihirini. Mikau Tatse, Koçaraşvili en arkaya, dikkat edelim, dikkat edelim, olacak iş değil. Kaptık topu, Arda battı kaleye, verdi pasını, haydi gol olsun, Kerem! Kerem, Kerem, Kerem! Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu işbirliği, Yunus Akgün, Kerem ikilisi, işte bizim çocuklar. Kenan da geldi oraya. Kakabatse. Eren önde yakalandı. Yardım getirmemiz lazım. Tehlikeli geliyorlar. Kıvara. Ceza sahası. Kıvara. Direkten döndü. Çıkartalım bu pozisyonu dediğim anda. Topu ağlarımızda görüyoruz. Davidaşvili. Direkten dönen top. Önlerinde kaldı. Davidaşvili farkı ikiye indiriyor. Barış Alper'e doğru. Barış Alper. Barış Alper savaştı. Aldı o topu. Bravo Barış. Şimdi Kenan. Ayakta kaldı Kenan. Taşıdı Kenan. Kenan derinlemesine. Ceza sahası için. Barış yerde. Gözler Davide Massa'da. Devam. Devam kararı var Davide Massa'dan. Davide Massa'dan devam kararı. Potansiyel bir kırmızı kart incelemesi ekranıma yansıdı şu anda. Marco Di Bello uyardı. Davide Massa izledi. 10 kişiyiz. 10 kişiyiz. Çok uzun bir süre var önümüzde. Tüm atlarıyla yükleniyor Gürcistan. Kvaratskhelia. Oğuz karşıladı. Orkun da orada. Kvaratskhelia. Kaleci Uğurcan. İkinci pozisyon Eren. Eren uzaklaştırdı.
1: Aman aman.
0: Takip etti pozisyonu. Uğurcan önü kalabalık. Sol tarafta Kıvara. Tek top geçmedi. Kıvara bir şut daha gol. Çok kalabalık içerisi. Orta en arkaya. Geçmesin arkaya. Bir şut şansı Uğurcan. Bravo Uğurcan. Vurdurmayalım artık. Oo, orada bir müdahale. Faul bizim. Çok sert bir şut. Topu ağlarda görebilirdik. Uğurcan Çakır, bravo sana. Ardından Orkun'a faul var. Çok sert bu şut. Önü yine kapalı, yine kalabalık Uğurcan'ın. Son düdük geldi. Zor oldu. Güç oldu ama çok güzel oldu. Ayağınıza sağlık çocuklar. Gürcistan 2, Türkiye 3.
2: İşaretini verdi ve karşılaşmaya İspanyollar başladı. Yunus bıraktı İsmail. Hakan gelişine vurdu Unai. İyi başladı. Şu anda dünyanın en büyük liglerinde büyük yıldızlarla dolu bir takım. Lamine Yamal da belki de onların en parlağı. Merino geriye oynadı. Bir ara pas, Nico Williams plase, Uğurcan! Uğurcan mutlak golü çıkardı. Mert karşıladı, Nico Williams ortaya döndü. Bir plase top ağlarda. Pedri 1-0 öne geçiyor İspanya. 6. dakikada Pedri'nin plasesiyle. Bir kez daha Arda kaptı. Arda'ya.

0: Kerem hareketli. Kerem'in önüne. Kerem gidiyor. Kerem karşı karşıya. Kerem vurdu, direkte patladı.
1: Yine offside kaldırdı. Evet. Çok ince bir offside.
0: Bu öbüründen daha ama evet. Offside.
1: Evet. Evet. Öbürü daha...
0: Eren'inki gol olsaydı.
1: Evet.
0: Kukureya. Pedri. Kukureya tekrar gitti. Kukureya yerden çıkardı. Ceza sahası içinde ard arda paslar. Bir plase Merino'dan 2-0 oldu. Arda topu aldı. Arda boş alanı çok iyi gördü. Sol kanattan. Şimdi Kenan getirdi, vurdu. Bu kez Unai Simon. Köşe vuruşu, Kenan'la gole yaklaştık. 4-3 geldiler. Lamine Yamal. Yerden pası, gol tehlikesi. Tekrar Yamal dışarı vurdu. Biz yedik, onlar atamadı. İspanya savunması uzaklaştırdı. 3-1 var. Lamine Yamal önünde boş bir alan. Kenan geldi karşısına. Lamine Yamal. Lamine Yamal yerden köşeye yuvarladı. Top avuta çıktı.
1: Bir de duran toplardan sonra kontra yiyoruz.
0: Pedri son çizgide ortaya çevirdi. Merino topu ağlara gönderdi. Acaba bir offside var mı derken biz... Son saniyelerinde ilk yarının fark 3'e çıktı. Kenan Yıldız sol ayağıyla penaltı noktasına yükseltti. Havalandı top. 2-1. 3-2 oldu. Lamine Yamal boş. Lamine Yamal bıraktı. Ferran Torres 4. golü attı. Dakika 53. Korner kalemizde tehlike olduğu maçın başından bu yana. Merino kaleye battı. Merino hat-trick yapıyor. 5-0 oldu. Dakika 58. Bir çapraz koşu. Oyar Zabal topu kaybetmedi ve 6. golü ağlarımızda gördük. Son düdük geldi. Konya'da kusursuz fırtınaya yakalandık. Donduk kaldık. Ve grubumuzdaki ikinci maçta sahadan 6-0'lık korkunç bir skorla ayrılıyoruz.
2: Meriç Demiral, Zeki, Orkun çizgiye, Arda koşu var. Verdi pasını. İçeride 4 oyuncumuz, yerden iyi yere, şut pozisyonu, üst direk, üst direk, gole yaklaştık. Orkun Kökçü sol ayağıyla denedi şansını. Oğuz döndü Arda'ya, Arda içeriye koşular var, Hakan, Arda nefis, haydi Arda,
1: gol.
2: Kalitesine 11 dakika direnebildi kalabalık Bulgar defansı. Stoyanov bıraktı. Şimdi savunma arkasına Despodov yaptı ortayı. Ceza sahasına dikkat edelim. Hemen yedik. Anında cevap geldi Kirilov'dan. 1-1. Döndü Hakan'a. Çok kalabalıklar. Savunmada Abdülkerim kaleye baktı. Abdülkerim kaleyi düşündü.
1: Bir de bu kadar kapalı savunmalara şut atmak da lazım. Yani iyi yaptı Abdülkerim.
2: Savunma arkasına uzun bir top şimdi. Kenan orada. Haydi Kenan kaleye doğru. Ters vuruş, gol. Gol gol gol. Öne geçiyoruz. Öne geçiyoruz. Şimdi Arda solda boşluk var, oraya döndü. Arda'nın pası iyi yere. Tehlikeli geliyoruz. Ceza sahası dışı. Arda yerden. Kenan haydi. Kenan.
1: Gol.
2: Kenan. Kenan. Milli takımın yıldızı. Kenan Yıldız. Bir anda 3-1 bulduk. Kaptan. Hakan aldı yine topu. Hakan

0: Çalhanoğlu. Sol kanada baktı Hakan. Çok iyi pas Hakan. Nefis kontrol Kenan. Kenan nefis geçti. Kenan! Kenan Yıldız! Işıl ışıl parlayan Kenan Yıldız! Harikası Kenan! Mükemmel gol! Del Piero golü Kenan Yıldız'dan! Hakan'dan enfes pas, Kenan'dan nefis kontrol, mükemmel plase. Arda yaptı ortayı, kafa gol! Gol, gol, gol! Zeki Çelik, Arda'dan harika bir servis. Ön direğe, adrese teslim orta. Ardından da iyi bir performans sergiledi bu arada savunma arkasına. Uğurcan! Uğurcan bravo! Uğurcan Çakır! Minçev savunma arkasına sarktı. Son anda müdahaleyi yaptı. İstediğimizi almak üzereyiz. Sofya deplasmanında. Savunma arkasına doğru bir ıska orada. Oğuz ceza sahasında. Şimdi içeriye doğru. Haydi 6 golsin geldi. 6. gol. İrfan Can Kahveci. 6-1. İlklerin takımı bu jenerasyon. 1-2 daha başarıyorlar. Son düdük geldi. Milli takım tarih yazmaya devam ediyor. 6-1 kazanıyoruz. Tarihimizdeki en farklı Bulgaristan galibiyeti. Tarihimizdeki ilk dış saha Bulgaristan galibiyeti. Bu akşam Gürcistan'ı burada mağlup ederek %99 ihtimalle ikinciliği garantilemek istiyoruz. Maç başladı. Başarılar çocuklar. Kademeye girdi. Goglişitse Kvara. İsmail hemen yapış ona. Bravo İsmail. Kaptı topu İsmail Yüksek. Bugün özellikle bu dinamizm için sahada Kenan'a doğru bayrak kalkmadı. Kenan karşı karşıya. Kenan.
1: Offside, offside.
0: Kenan bayrak kalktı.
1: İşte demin söylediğim o defans bloğunun arkasına çizgi halinde kalıyorlar.
0: Kalabalık geldik, gol istiyoruz. Etkili orta Hakan, kafa gol! Gol! Melih! Melih Demiral! 2-0! Gelen taraftarlarımızdan ellerine kollarına sağlık, düşünenlere de teşekkürler. Kerem Aktürkoğlu, Arda, nefis bir top top, savunma arkasına, yine kalabalık geldik. Kenan açılar, Kenan vurdu Mamardaşvili. Eren Elmalı, Kerem Aktürkoğlu ceza sahasındaydı. İsmail. Hakan geriye döndü, yeniden İsmail. İsmail derinlemesine. Kerem, nefissin Kerem. Kenan'la geliyoruz. 4'e 4 geliyoruz. Kenan haydi. Kenan verdi. Gol mü çizgi? Yunus!
1: Gol.
0: Yunus. 3 oldu 3. Yunus taktı. 3-0. Muhteşemsiniz çocuklar. 3-0. İşte iki devlet başkanı yan yana. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sevinci ve Gürcistan Devlet Başkanı Mikeli Kavelaşvili'nin üzüntüsü ekranlara böyle yansıyor. Hakan içeriye baktı, Kenan yaklaşmıştı, Hakan gönderdi doğrudan içeriye. Gol! Duble! Merih'ten duble!
1: Sana Avusturya maçı demedim mi?
0: Avusturya maçı dedin Merih. dublesini yaptı. İkinci gol. Koçaraşvili Kakabatse ile oynadı. Davidaşvili çizgide, o derinlemesine. Koçaraşvili ceza sahası içinde, dikkat edelim. Koçaraşvili attı golü. Bu golde aslında geliyorum dedi.
1: Evet, işte onun için dedim ya, demin yani takımda bir rahatlık belirdi.
0: Koçaraşvili. Kvaratskhelia. Mert karşılamaya çalışıyor. Orta içeriye direkten döndü, uzaklaştırdık. Şans anı milli takımımız için, gole yaklaştı Gürcistan. Top direğe takıldı. Kakabatse bir orta daha. Kafa vuruşu yandan dışarıya, Zivzivatse. Uğurcan. Son düdük geliyor. Milli takımımız 4-1 mağlup ediyor Gürcistan'ı ve dev bir adım atıyor grup ikinciliği için. Türkiye 4, Gürcistan 1 maçın sonucu. Çok büyük zaferler yaşadık. Bir yeni zafer daha bekliyoruz Türkiye'den, milli takımımızdan. Başarılar çocuklar. Montella görüntüde. Abdülkerim. Kenan. İki kişi kapattı. Kenan nüfus geçti yine. Kenan çevirdi. Kerem dışarıya. Kerem Aktürkoğlu. İşaret geldi. Hakan geldi. Hakan penaltı beklentisi var. Walsh penaltı. Penaltıyı verdi maçın hakemi. Maçın hakemi penaltıyı verdi. Hakan Çağlanoğlu çok sert vurdu. Nicholas Walsh biraz bekledi. Ardından penaltıyı verdi. Sol çok el açık.
1: Net, sol el.
0: Sol el açık. Hakan geldi. Mitova baktı. Hakan! Kaptan Hakan! Ters köşe! Savunma arkasına. Şimdi Kerem iyi döndü. Haydi Kerem kaleci Mitov. Çok iyi aldı.
1: Çok güzel vurdu, kaleci de çok güzel kurtardı.
0: Hakan Çalhanoğlu sağ kanada, çok iyi yere Zeki aldı. Önünde Oğuz var. Arda da merkeze attı kendini. Oğuz'un koşu yoluna offside yok. Haydi Oğuz. Oğuz çevirdi. Haydi Kerem Müstağlar. Dördüncü kez gole yaklaşıyor Kerem Aktürkoğlu bu akşam. Ama bir türlü şeytanın bacağını kıramadı. Rusev goleyi düşündü, direkten döndü. Önemli bir uyarı bu Bulgar milli takımından bize. Etkili. Topuk pası çok klas. Arda şimdi döndü terse. Kenan orada rakibiyle birebir kalır mı, kaldı. Ceza sahası Kenan. Kenan çekti. Haydi Kenan. Kenan. Çerçeveyi bulamadı. Kenan Yıldız. Nefis bir pas geldi terse. Kenan'ın kontrolü. Üstüne gitti rakibinin. Çekti. Uzak direği düşündü dışarıya. Koşular var. Yeniden Kaan. Arda'ya iyi top. Arda Kaan'a. Kaan baktı içeri. Kaan çevirdi. Haydi artık Oğuz. Gol pozisyonu olmadı. İsmail Bursa'da. Kendi memleketinde. O da yaklaştı gole. Orta arkaya Uğurcan. Top. Dışarıda neyse ki. Orada. Şimdi sol tarafa doğru. Rusev. Tehlikeli geldi Bulgaristan. Rusev Uğurcan. Muazzam bir kurtarış Uğurcan. Baktı içeriye Hakan. Hakan çevirdi içeriye. Gol!
1: Kendi kalesine.
0: Gol! 2-0. Ters bir vuruş. Kalabalık geldik. Kenan taşıdı. Kenan bıraktı. Hakan çevirdi içeriye. Yusuf, haydi Yusuf kaleci. Kerem yine kaleci. Yusuf Sarı. yine çok kalabalık geldik. Oğuz terse döndü. Mert aldı, Kenan yanında. Mert bıraktı. Kenan ceza sahasında. Kenan! Olmuyor. Bugün olmuyor.
2: Maç bitti.
0: Maç bitti. Sayısız fırsat, sayısız pozisyon. 2-0'lık galibiyet. İlk düdük geldi ve mücadele başladı. Başarılar çocuklar. Aleş Garcia. Garcia terse döndü, Kukureya düşüncesi. Kukureya kontrol. Çevirdi içeriye. Ceza sahası içi karşılamamız lazım. Çok erken bir gol. Henüz 4. dakika. Çok hızlı başladı İspanya. İlk kez ceza sahamıza gelen topta golü buluyor İspanyollar Dani Olmo'yla. Bu arada Meriç Demiral savunma arkasına. Oyarzabal çevirdi. Oyarzabal bir daha uzaklaştıralım şu topu. Merino. Çok basit bir hata. Orada ters vuruş Meriç'ten. Mutlak fırsattan faydalanamadı İspanya neyse ki.
3: Sol taraftaki organizasyon gene.
0: Çok hareketli ve özellikle arkadaşlarını oynatma konusunda belki de dünyanın en iyisi. 9 numaralar arasında savunma arkasına Olmo döndü. Olmo vurdu. Son anda Altay. Bravo Altay. Dani Olmo döndü vurdu, Altay gole izin vermiyor. Aleş Garcia topun gerisinde. Garcia yaptı ortayı. Garcia karşıladık. Ferdi'ye gelmedi. Sert bir şut yine Altay. Arka arkaya iki nefis kurtarış Altay Bayındır'dan. Uzun boylu oyuncularımız, stoperlerimiz içeride. Haydi Orkun, etkili orta. Orkun yaptı ortayı. Orkun. Barış çevirdi. Haydi gol! Gol! Deniz Gül genç 9 numaramız atıyor. Laporte. Oyarzabal geldi çizgiye. Oyarzabal. Olmo. Ruiz. Fabian Ruiz. Altay devleşiyor ilk yarıda kalesinde Altay.
3: Yalnız Montella nasıl kızıyor, haklı.
0: Çok haklı.
3: Niye çıkıp basmıyorsun diyor.
0: Evet, rahatsız şu etmedik.
3: Gel diyor bak.
0: Zeki baktı içeriye. Yüksek top Barış Alper. Öncesinde Llorente. Atağımız devam edecek. Orkun. Orkun'dan nefis pas. Ceza sahası. Gol pozisyonu. Tam da sol ayağına İrfan'ın sevdiği açı. Tam İrfan Canlık pozisyon. Şimdi orta içeriye. Çağlar yükseldi arkaya. Barış Alper. Unai Simon. Barış Alper Yılmaz ne yaptın öne? Unai Simon.
3: Üstüne gitmese.
0: İyi oynuyoruz bu dakikalarda. Haydi Barış. Barış üstüne gitti rakibinin. Döndü Ferdi'ye. Ferdi baktı içeriye. Çevirdi, geçmedi. Orkun bıraktı. Salih Özcan. 2-1. Öndeyiz. Bu kez öndeyiz işte. 1-0 geriden geldik. 2-1 öndeyiz. İşte bizim çocuklar. Fabian Ruiz'den Kukureya yerden sert. Karşılayalım şu topu. Çok tehlikeli. Topallarımızda. Şans golü. Oyarzabal topu önünde buldu. 2-2.
3: Çok şanssız bir gol ya. Yani bu kadar mücadele oynarken çok basit gol yedik.
0: Aldı topu şimdi İrfan. Barış'ın koşusu var. Barış Alper aldı. Barış Haydi. Barış.
3: Çok
0: mükemmel şut. Unai Simon.
3: Bravo Barış sana.
0: Barış Alper'den bir füze. Çok kalabalık geliyorlar. Bastık orada. Rahatsız ettik rakibi. Baena kaleye baktı. Baena Altay. Helal olsun sana. Mükemmel kurtardı Altay. Altay
3: sana kim oğlum ya?
0: Ferran Torres.

0: işaret geldi. Hakan, Hakan! Üstten dışarıya. Hakan Çalhanoğlu. Çerçeveyi bulamadık. Şimdi sol kanada. Banku. Barış geldi yanına. Banku çevirdi. Hacı ıskaladı. Dikkat edelim. Hacı! Hacı'nın vuruşu savunma. Girdi araya Abdülkerim. Tehlikeli geldiler. Görge Hacı'nın oğlu.
1: Çantası çok kötü yere gidiyor.
0: Çok kötü yere gidiyor. Çok iyi vurmuş sahayla. Hacı'nın bu sezon Alanya Spor formasıyla da 5 gol 2 asisti var. Savunma arkasına Uğurcan tereddüt etti. Bayrak kalkmadı. Şimdi içeriye direkten döndü. İkinci pozisyon Uğurcan. Şimdi kalktı bayrak. Offside bayrağı biraz geç kalktı. Tepkiler var. Yine de bizim için iyi bir uyarı bu. İyi bir uyarı. Yani ön bölgede yetenekli oyuncuları var. Ratiu. Ratiu. Top bizde. Haydi Kenan. Haydi Kenan. Girdi içeriye. Kenan verdi pasını. Arda! Arda! Arda! Arda! Çok iyi pozisyon. Çok iyi pozisyon.
1: İlk önemli pozisyonumuz. Topun geldiği kişi de Arda ama olmadı.
0: Yani kim vursun yaydan o açıdan diye sana sorsam Arda vursun istersin. Çok iyi fırsattı. Yeniden Arda. Ferdi'den koşu var. Arda onu düşündü. Haydi Ferdi. Ferdi. Ferdi. Ferdi. Ferdi. Ferdi'yle öne geçiyoruz. Ferdi'yle öne geçiyoruz. 1-0. 1-0 öndeyiz. Attık golü. 1-0 öndeyiz. Arda. Nefis asist. Hemen Arda. Nefis bir asist verdi. Kontrol ve gol. Şimdi artık öne geçtik. Risk almak zorunda olan Romanya. Ratiu. Ratiu. Verdi pasını Ratiu. Şimdi orta ceza sahamıza Mihail arkada. Dikkat edelim. Dikkat edelim. İkinci pozisyon yana haber. Yanis Hacı bomboş kaldı bir anda, vuruşu dışarı gidiyor. Arda Ferdi'den koşu, nefis pas, haydi. Ferdi açıyı, şut açısını kaybetti, döndü Kenan. Kenan ceza sahasında, Kenan, Kenan direkten dışarıya. Direkten dışarıya. İkinci gole yaklaştık. Nefis vurdu Kenan. Harika vurdu Kenan. Şans burada Radu'nun yanında. Yeniden Arda. Arda. Arda! Kaleci Radu.
1: Çok iyi çıkardı kaleci.
0: Radu mükemmel çıkarttı. Yine paslaştılar. Yerden arkaya. Dikkat edelim, Uğurcan çıktı. Barış Alper orada. Ceza sahamızda. Direkt ikinci pozisyon. Ve top dışarı gidiyor. Top dışarı gidiyor. Bu arada yardımcının da kalkan bayrağı var.
1: O sonrası için.
0: Şans anı bizim için. Son düdük geliyor. Playoff finalindeyiz. Dünya Kupası hedefimize artık sadece bir maç kaldı.
1: Evet, çok çok önemli bir maçı geride bırakıyoruz kazanarak da. Tebrikler çocuklar diyorum.
0: Verdik. Çok ter döktük, çok bekledik. Haydi çocuklar, Dünya Kupası için başarılar. Arda'nın koşusu. Şimdi geldi Arda'ya. Haydari kapattı onu. Zeki geldi, atağa destek verdi. Zeki yayı pas Arda'dan. Haydi Zeki çevirdi içeriye. En arkaya geçer mi, geçti? Kenan Yıldız. Kenan şut açısı. Kenan vurdu. Savunma. Hakan vuruşu. Yine savunma. Voivoda orada. Kaleci tereddüt etti. Kenan vuruşu. Asfaltı dışarıya. Gole yaklaştık. Gole yaklaştık. Kenan Yıldız.
1: Rakip ayak koyması, top köşeye gidiyordu o işte.
0: Orkun, Hakan da geldi. Arda, Arda Güler. Arda içeri kat etti. Orkun baktı kaleye. Orkun, Orkun, Orkun, Orkun. Nefis vurdu. Harika vurdu.
1: Çok güzel.
0: Asfaltta dışarıya.
1: Top dışa dön-

0: doğru koysun.
1: Şimdi Recep Say aldık topu Hakan. Kerem yerde kaldı. Devam dedi maçın hakemi Hoca. Hocanın pası Aslani. Kaleyi düşündü, direkten döndü. Vedat Polis dışarıya. Vedat Polis dışarıya. Uğurcan'ın orada son anda çok kritik bir müdahalesi var. Kerem'i topla buluşturamadık. Devam dedi Michael Oliver şimdi sol kanada Kenan'a doğru. Haydi Kenan. Kenan Yıldız ceza sahasına girdi. Kenan geçti rakibini, çevirdi. Kenan düzeltti. Kenan çizgiden çıkardılar. Hatamız devam edecek. Hakan sol ayak. Hakan vurdu. Savunma Kosova savunması. Kendi yaralanından çıktı. Offside yok. Saklı savunma arkasına. Geçti rakibini. Kerem'e pozisyonu hazırladı. Çizgiden çevirdi. Kerem. Pozisyon onun kanıtı. Şimdi Arda'nın pası iyi yere. Orkun tek top Kenan'a. Kenan girdi içeri. Kenan Yıldız sol ayak çevirdi. Orkun. Gol. 1-0 öndeyiz. Aradığımız golü bulduk. 1-0 öndeyiz.
0: Bir offside'a bakılacak galiba.
1: İtirazlar var. Kosovalı oyunculardan golü attık. Kerem orada son dokunuşu yaptı mı? Yaptıysa offside var mı ona bakılacak.
2: Golü verdi.
1: Yani Kerem de geriden çıktı, gol. 1-0 öndeyiz. Şimdi avantaj bizde. Kerem Aktürkoğlu. İşte bu. Arda aldı. 4-4 çıkacağız. Arda taşıdı. Solunda Kenan, sağında Kerem. Arda şimdi döndü sol kanada. Kalabalık geldik, tehlikeli geldik. Ceza sahası. Vuruş kaleci. İkinci gole yaklaştık. Barış. Barış'tan pas hatası. Musi'ye vurdu. Düşürüyor. Neyse ki düşürüyor. Out. Musi'ye. En etkili şutörleri onun önünde kaldı. Sert vurdu. Neyse ki çerçeveyi bulamadı. Arda Güler nüfus geçti. Arda tutuldu. Avantaj. Avantaj Orkun'aydı. Orkun verdi pasını. Kenan geçersin onu. Kenan Yıldız. Kenan üstüne gitti rakibini. Kenan ceza sahası. Kenan dışarıya. Çerçeveyi bulamadık. Eren'i geçti. Ferdi karşılamaya çalışıyor. Jekrova verdi pasını. Aslani dikkat edelim. Yayla Aslani vurdu Orcan. Orcan. Helal olsun Orcan. Helal. Jekrova. Michael Oliver. Son düdük diyor. Dünya Kupası'ndayız. Hak ettiğimiz yerdeyiz. Bu çocuklar, bizim çocuklar. Her şeyi başardılar, her şeyi. Montella yönetiminde bizim çocuklarla hak ettiğimiz yerdeyiz. Futbolun zirvesindeyiz. Dünya Kupası'ndayız.
3: Can artık A-Spor'da. Bizim çocukları Dünya Kupası'na birlikte uğurluyoruz. A-Milli futbol takımımız hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı konuk ediyor. Gün boyu canlı yayınlar, stadyum çevresinden ve saha içinden özel görüntüler, usta yorumculardan maç analizleri, son dakika gelişmeleri, taraftarın tribün şovu ve sürprizler. Bugün oynanacak Türkiye-Kuzey Makedonya hazırlık maçının heyecanı gün boyu canlı yayınlarla A-Spor'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

1947 yılı Türkiye'de güreş ve atletizm sporlarında önemli ilerlemeler ve gelişim kaydettiğimiz bir yıl oldu. Özellikle güreş sporunda uluslararası arenada 1945-1950 yılları arası çok önemli bir yer tutmaktaydı. Zira Türkiye 1940-1945 yılları arasında İkinci Dünya Savaşı sebebiyle uluslararası karşılaşmalara ara vermek durumunda kalmış, birçok spor faaliyetinde olduğu gibi güreşte de sadece yurt içi karşılaşmalarla yetinmişti. Ardında büyük bir yıkım bırakan İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde 1946 yılı Ekim ayında Stockholm'de yapılan Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'nda Türk güreşçileri 3'ü altın, 2'si gümüş ve 2'si de bronz olmak üzere 7 madalya kazanarak çok güzel bir başarı elde etmişlerdi. Bu madalyalar Türk güreşçilerine ilk Avrupa şampiyonluğunu getirmişti. 1947 yılında gerçekleştirilen Avrupa Greco-Roman Güreş Şampiyonası da Türk güreşçilerinin bir yıl önce Stockholm'de kazandıkları Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'ndan sonra Türkiye için ayrı bir anlam ve önem kazanmıştı. 1947 yılında Prag'da yapılacak şampiyonada Türk güreşi bu kez de Avrupa minderlerinde Greco-Roman stilinin büyük sınavını verecekti. Organizasyon, kilo fazlalığı bulunan Türk güreşçilerimize fin hamamı tahsis etmemişti. Takımımızın o zamanki antrenörü Nuri Boytorun Hoca, otelde pratik zekasıyla bir fin hamamı yaratmış, karyolaların altına koyduğu elektrikli sobalarla yatak şiltesi ve battaniyeler arasına yatırdığı güreşçilerimizi forma sokmak için terletme yoluna gitmişti. Tartı sabahından itibaren de bu sefer milli takımımıza yönelik çek ve demir perde hakemlerinin oyunları başlamıştı. Nuri Hoca 50 gram fazlalıkları için müsabakaya katılamayacakları söylenen güreşlerimizin hemen terazi başında tırnaklarını, saçlarını keserek yine zekasıyla bu problemi de halletmişti. Artık millilerimiz mindere çıkmaya ve büyük başarılar kazanmaya hazırlardı. Ancak bu sefer de karşımızda milli güreşçilerimizin aleyhine sergilenen hakem oyunları çıkmıştı. Türk güreşçilerimizin göz göre göre hakkı yenmişti minderde. Özellikle demir perde ülkeleri güreşçileriyle yapılan müsabakalarda bu haksızlıklar had safhayı bulmuş, güreşçilerimizin tuşları görmezlikten gelinmiş, kazanmaları gereken müsabakalarda minderi yenik olarak terk etmek zorunda kalmışlardı. Tüm bu oyunlara rağmen başarılı milli güreşçimiz Yaşar Doğu, final güreşinde ezip perişan ettiği Sovyet güreşçiyi sırt üstü mindere yapıştırdıktan sonra göğsü üzerine oturmuş ve tek tek hakemlere bakıp galibiyetini kabul ettirerek şampiyon olmuştu.

Türk güreşçileri Prag dönüşünde İstanbul'da büyük bir kalabalık tarafından karşılanmışlardı. Sirkeci Garı'ndan Taksim Meydanı'na kadar millilerimiz büyük bir coşkuyla omuzlarda taşınmıştı. Bir yandan bu büyük kalabalıktan yükselen demir perde hakemlerine yönelik şiddetli protesto sesleri de uğranılan haksızlıklara milletçe duyulan öfkenin ifadesiydi. Avrupa Greco-Romen Şampiyonası sona erdiğinde güreşçilerimiz bir altın, iki gümüş ve bir bronz madalya kazanmışlardı. Aynı yıl Türk güreş tarihinde önemli bir kayıp da yaşanmıştı. Türk güreşinde çok önemli bir yeri bulunan ve Türk pehlivanlarının piri olarak aramızda yaşayan meşhur su yolcu Mehmet Pehlivan, 10 Ekim 1947 günü 107 yaşında fani dünyaya sessizce gözlerini yummuştu. 1841 yılında doğan Mehmet Pehlivan henüz 14 yaşındayken güreşe merak sarmış ve saray pehlivanlarından Lofçalı Yörük Ali tarafından yetiştirilmişti. 1947 yılı tıpkı güreş sporunda olduğu gibi atletizmde de güzel başarılar

başarılar elde ettiğiniz bir yıl olmuştu. 27-28 Eylül 1947'de Doğu Akdeniz Atletizm Şampiyonası'nın ilki Yunanistan, Türkiye ve Filistin'in iştirakiyle yapılmıştı. Bu yarışlarda da atletlerimiz büyük bir performans ve üstünlük göstermişlerdi. Takım halinde Türkiye birinciliği kazanılmıştı. Doğan Acarbay, Adnan Ölçen, Cahit Önel ve Osman Coşgül bu yarışmaların en başarılı atletleriydi. Doğan Acarbay'ın 4x400 metre bayrak yarışında son adam olarak çıkardığı şahane koşuyla Türk takımını gerilerden alıp şampiyonluğa taşıması şüphesiz ki 1947 Doğu Akdeniz Şampiyonası'nda Türk atletizmi adına en unutulmaz olay olarak hafızalarda kalacaktı. 1947 yılında Türk atletizmi açısından ilginç bir hikaye de yaşanmıştı. Bir futbol antrenmanı sırasında pistte çalışmakta olan atletlerle bir iddia üzerine yarışan Fenerbahçe'nin golcü santraforu Supi Ural, gösterdiği başarı karşısında gerek kulübünün gerekse arkadaşlarının ısrarıyla pistlere de yönelmişti. 23 Ağustos 1947 günü Fenerbahçe Stadı'nda yapılan Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 100 metrede Raşit Öztaş ve Oktay Karakulak gibi iki ünlü sprinter'ı geride bırakarak net 11 saniyelik derecesiyle şampiyonluğu kazanmıştı. Bu arada Supi Ural yeşil sahadaki başarısını pistlere taşıyan tek sporcu değildi tarihte. Futbol statlarından pistlere transfer olan başka atletler de vardı. Daha önce Ural'ın aynı takımla birlikte de futbol oynadıkları Melih Kotanca ve İzmirli Vahap Özaltay, tıpkı Ural gibi benzer ve bir o kadar da ilginç kariyer hikayelerine sahiplerdi. Türkiye'de rugby sporuna ilk adım da 1947 yılında atılmıştı. O tarihlerde İtalya'dan dönen ve Roma'da handbol oynayan Reşat Ersun'un girişimiyle Fenerbahçe Kulübü'nde rugby sporu faaliyete geçirilmiş ve tamamı Haydarpaşa Lisesi öğrencilerinden oluşan bir rugby takımı kurulmuştu. Bu oluşumun hemen akabinde Galatasaray Kulübü de rakibini yalnız bırakmamış ve onlar da Galatasaray Lisesi öğrencilerinden kurulu bir takımla çalışmaya koyulmuşlardı. İşte bu iki takım 18 Mayıs 1947 günü Fenerbahçe Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş futbol maçı öncesinde karşı karşıya gelmişlerdi. Bu sebeple de bu rugby maçını büyük bir seyirci kalabalığı takip ediyordu. Fenerbahçe takımı seyircinin de desteğiyle rakibini 12-0 mağlup etmişti. Keyifli bir maç olmuştu ancak daha sonraları maddi zorluklar yüzünden rugby branşları kapatıldı. Ve oynanan tek rugby müsabakasından sonra 1947'den 1999 yılına dek rugby sporu Türkiye'de uykuya dalacaktı. 1947 yılı Beşiktaş adına da çok önemli bir yıl olarak sayılmaktadır. İlk temeli 1939 yılında atılan ve daha sonra 2. Dünya Savaşı'nın yaşanmasıyla daha temel safhası tamamlanmadan inşası kesilen ve 1943 yılında ikinci kez temel atma töreni yapılan İnönü Stadı 1947 yılında nihayet açıldı. İstanbul'da futbol karşılaşmaları 1910'lu yıllardan başlayarak 1928'e kadar eski Union Club sahasında, 1929-1947 arasında da Fenerbahçe Stadı ile Taksim Topçu Kışlası avlusunda yapılan Taksim Stadyumunda oynanmaktaydı. İstanbul'daki ilk statlar ahşap ve tek tribünlü Fenerbahçe ile Beşiktaş'la Ortaköy arasındaki ilkel görünümlü Şeref Stadyumuydu. Taksim kışlası ile birlikte buradaki top sahası da kaldırılınca İstanbul'a büyük ve modern bir stat yapımı önem kazandı. ...1939'da İtalya'dan davet edilen ve bu konuda uzmanlığı bulunan stadyum mimarı Paolo Vietti Violi, mimar Fazıl Aysu ve mimar Şinasi Şahin Giray ile birlikte stadyum için seçilen Dolmabahçe Sarayı'nın eski ahırlarının bulunduğu yere uygun bir plan hazırlandı. Stadyumun temeli 19 Mayıs 1939'da Dolmabahçe Sarayı'nın eski has ahırlarının bulunduğu arazide atıldı. Ancak kısa bir süre sonra 2. Dünya Savaşı'nın getirdiği sıkıntılar inşaatı engelledi.

0: gelmişti. Bu nedenle 19 Mayıs 1943'te yeniden bir temel atma töreni yapıldı ve harfiyat işine girişildi. Stada dönemin Cumhurbaşkanı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarından olan İsmet İnönü'nün soyadı verildi. Stadyumun açılışını dönemin İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Lütfi Kırdar yaptı. Stadyum o dönemin parasal değeriyle 5 milyon liraya mal oldu. İnönü Stadyumu 19 Mayıs 1947'de açıldı. Siyah beyazlar İnönü Stadı'ndaki ilk maçını 23 Kasım 1947'de İsveç'in AEK Solna takımıyla yaptı. Bu stadyumdaki ilk golü de o zamanlar Beşiktaş'ın futbolcusu olan Süleyman Seba atmıştı.
1: 43'te temel atıldıktan sonra 47'de, 47'nin 19 Mayıs'ında açılıyor. Açıldıktan sonraki ilk maçta 23 Kasım 1947'de. Bu 23 Kasım 1947'de İnönü Stadı gerçek o günün değerleriyle çok büyük bir spor mabedi. O dev mabedin Türk futboluna uzun yıllar ondan sonra yataklık etmiş, kucak açmış o dev mabedin açılışında çok yaygın olmayan, bana o açılıştan çok daha fazla etkisi olan bir olay var. 1947'de işte 23 Kasım'ında Beşiktaş AEK ile oynuyor, İsveç takımı. O maçın golleri Beşiktaş 3-2 kaybediyor. Beşiktaş'ın gollerinden bir tanesini atan da gene bir efsane Süleyman Seba. Süleyman Seba'nın yeni bir oyuncu olduğu, futbolcu olduğu dönemde o takımla sahaya çıkan bir kaptan var. O kaptan Hakkı Yeten. O dönemde Hakkı kaptan hakikaten efsane bir futbolcu. Hem futboluyla hem kişiliğiyle. Hakkı kaptan Beşiktaş'ta bir efsane. Onun dediği teknik direktörün önünde falan yani. Öyle bir efsane. Aynı zamanda rakip takım oyuncularının da önünde düğme iliklediği bir efsane. Şimdi bu oyuncu efsane. Müthiş bir adam. Ve 1947'deki açılış maçında, İnönü Stadı'nın açılış maçında AYK'ya karşı oynarken biraz dökülüyor, iyi oynayamıyor. İyi oynayamıyor ve seyirci biraz buna protestolu bağırışlarda bulunuyor. Dışarı diye bağırıyorlar. Maçın devre arasında içeri giriyor o Hakkı kaptan. O 18-19 yıldır Beşiktaş'ın efsanesi haline gelen, rakiplerinin büyük saygı duyduğu o kaptan tribünlerin bağırışlarına hak verip formasını, Beşiktaş formasını çıkarıp asıyor. Böyle saygın bir adam dışarıya da bağırılarak dışarıya çıkarıldıktan sonra seyircinin emrini bir yerde yerine getiriyor ve onlara saygı gösteriyor. Ve ben röportajda sormuştum Hakkı kaptana. Yıllarca dedim seni takdir etmiş, alkışlamış bu oyuncu, taraftar. Böyle bağırınca dedim, kızmadın mı onlara dedim. Yani kızmadım ama çok üzüldüm dedi. Onlar beni yıllarca omuzlarına aldılar. Bana kaptanlık apoleti taktılar. Onlar bana büyük adam apoleti taktılar. Beni hep alkışladılar, beni hep mutlu ettiler. Benden de hep aynı beklenti içinde oldular. Ben onlara cevap verdim, istediklerini verdim. Ama artık veremediğimi onlar da gördü, ben de gördüm. Şimdi de benim apoletlerimi söküyorlar. Ve ben onlara üzüldüm bu pozisyona ama ben onlara kızmadım. Yani her şeyin bir sonu var, benim için de o son gelmişti diye bana bunu anlattı. Ben hakikaten duygulanarak onu izledim.

0: derinden kurtularak uluslararası spor faaliyetlerine yeniden yönelmeye başladı. 1948 Londra Olimpiyat Oyunları öncesinde birçok sportif hazırlığın yapıldığı bir yıl olmuştur. Ülkemizde de özellikle güreş ve atletizm alanında aynı yıl güzel başarılar sağlanmış, sporcularımız artık sadece yurt içi müsabakalarla yetinmek zorunda kalmayıp yurt dışındaki spor organizasyonlarında da kendini göstermeye başlamışlardır. Yıl 1978. 11. Dünya Kupası Arjantin'in ev sahipliğinde düzenlendi. Tüm zamanların en çekişmeli Dünya Kupası olan 1978 Dünya Kupası'nda tangocular kendi evlerinde ayaklarına kadar gelen kupayı kimseye kaptırmadı. Mario Kempes'in kupaya damgasını vurduğu Arjantin, Hollanda ile oynadığı final maçında sahadan 3-1 galip ayrıldı. Kempes, finalde iki kez Hollanda ağlarını sarstı. Uruguay, İtalya, Batı Almanya ve İngiltere'den sonra kupayı ilk kez kazanan Arjantin, ev sahibi olarak mutlu sona ulaşan 5. ülke olurken, Hollanda ise ikinci defa üst üste finalde kaybetti. Turnuvada Brezilya 3., İtalya ise 4. oldu. Arjantin milli takımında Kempes'in yanı sıra Karl-Heinz Rummenigge, Paolo Rossi, Boniek, Daniel Passarella, Zico ve Michel Platini gibi yıldızlar Dünya Kupası'nda göz kamaştırdı.
1: Allez Michel. Voilà. Oui Michel.
2: Oui, oui Michel. Oui Michel. Et le voilà. Un coup franc magnifique marqué pour cette faute de Van de Corput à la 8e minute de la partie.
3: Oui, on efface tout et on recommence. C'est une lucarne de Michel Platini. On recommence. Bravo Michel.
0: 1978 yılında Tercüman Gazetesi adına görev yapan gazeteci Kemal Belgin, Arjantin'in Dünya Kupası'nı kaldırdığı şampiyonayı yerinde takip etti. Kemal Belgin, Arjantin'in şampiyonluğuyla noktalanan turnuvayı şöyle değerlendirdi.
4: Arjantin'deki Dünya Kupası 1978'de çok ilgi çekici serüvenleri olan bir kupa. Birincisi, Arjantin'de bu kupa başlamadan 3 ay 4 ay evvel, 2,5 ay evvel, o kadar tarih aklımda değil, Arjantin'de ihtilal oldu. Rafael Videla ve arkadaşları, yani Genelkurmay Başkanı bize uyarlarsak, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri neyse, ihtilal yaptılar. Ve bu Dünya Kupası bu yüzden Arjantin'den alınmak üzere gündeme geldi. Biz de akredite olduk. Diyoruz ki ya nereye gideceğiz falan. Neyse FIFA ya bu 4 tane general garanti verdiler. Dediler ki emniyet, her şey, güvenlik bize aittir. Bunu Arjantin'den almayın. Özellikle bu ihtilalin yarın Arjantin'i götüreceği olumlu havayı olumsuz etkilersiniz, etmeyin diye yalvardılar. İmzalar verdiler ve FIFA kabul etti. Dünya Kupası'nın Arjantin'de oynanmasına karar verdi. Devam etti yani o kararına. O zaman Arjantin'e gitmek şimdiki gibi değil. 2,5 günde ancak gidebildik. Enteresan bir Dünya Kupası. Tabii 16 takımdan oynanıyor o zaman. İşte Arjantin favori, İtalya favori, Brezilya favori, bunlar Almanya favoriler arasında. Ulaşım biraz riskli çünkü ihtilalden dolayı. Öylesine bir atmosfer var ki sokaklarda tanklar dolaşıyor, efendime söyleyeyim, silahlı askerler dolaşıyor ve bize dediler ki boynunuza taktığınız bu akreditasyonu gece yatarken bile çıkarmayın. O günkü iddialara göre 150 bin tane genci, rakam öyle kullanılıyordu, nakliye uçaklarına koyarak okyanusa atmışlar. Yani komünizm yanlısı gençlere, öyle diyeyim, bu asker ihtilali yapanlar. Öyle bir atmosferde bir Dünya Kupası seyrettik. Tabii Arjantin'in kazanması için el birliğiyle çalışmalar olmuyor değildi ve nihayet Peru maçı geldi. Aynı günde Brezilya birisiyle oynuyor. Zor bir maç. Polonya ileydi galiba. Arjantin'in bu maçı 6-0 kazanması gerekiyordu. O zaman averaj var. Biz Brezilya maçındaydık. Brezilya Polonya ileydi galiba. Brezilya Polonya'yı ite kaka zarla zorla kavga dövüş 3-1 yendi. Bu maçtan 2 saat sonra da Arjantin maçı oynanacak Peru'yla. Biz de seyrediyoruz. Kimlerle birlikte? Basın merkezinde Brezilya milli takımının teknik direktörü de yanımızda. Seyrediyoruz ve maç dedikodular var işte. 2 saat, 2,5 saat sonra oynandı. Arjantin Peru'yu 6-0 yendi. Ki Peru da o dönemin en iyi milli takımlarından biri dünyada.
5: É para o lance, Kempis. Era o terceiro gol da Argentina.

0: Brezilya milli takımı antrenörü, teknik direktör hemen bir toplantı yaptı. Gördünüz, bütün dünyanın gözü önünde şike yapıldı dedi. Ve bizi final oynamaktan ettiler dedi. Çünkü Arjantin o maçı 6-0 kazanamazsa Brezilya oynuyor finali. Hollanda'yla yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden Arjantin oynadı finali. 6-0 kazandıktan sonra işte Ardilesler falan filan meşhur takım. Ve Hollanda'yı da uzatmada yanlış hatırlamıyorsam 3-1 mi öyle bir şey yendi. Uzatmaya gitti maç çünkü. İşte Rensenbrink meşhur. 88. dakikada bir topa vurdu, direkten döndü. Gol olsa gitti Arjantin. Fakat çok Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası seyrettim. O Arjantin'deki Dünya Kupası'ndaki şehir şenliklerine, şehir heyecanına, atmosferine hiçbirinde rastlamadım.
1: 6-0 para Argentina.
0: Orada bir Luque diye bir santrfor vardı yanlış hatırlamıyorsam. Arjantin milli takımının santrforu. Kempes'in o kadar büyük futbolcu olarak öne çıkmasında Luque bir Ardiles 2. Bu iki oyuncunun çok büyük rolü vardı. Şimdi burada tamam Kempes aldı, golleri attı, final maçında da attı filan falan da Luque savunmayı müthiş karıştıran, bayağı da fizikli, çok iyi duvar olan bir santrfordu. Ardiles de hatırlarsınız belki bilmiyorum, yüksek tekniği, oyun zekasıyla yani o böyle bir üçgen gibiydi. Pek üçgen olmadı. Belki aynı hat üzerinde biraz çaprazlar oldu ama yani Arjantin'e Dünya Kupası'nı onlar bir de Filol diye çok iyi bir kalecileri vardı. Ağırlıklı olarak onlar kazandırdı diyebiliriz. Ama maçlar güzel oldu yani.
2: 1978 yılında Türkiye Ligi'nde ise şampiyonluğa Fenerbahçe ulaştı. Geride kalan 2 yıl Trabzonspor'un şampiyonluğuyla geçilirken Fenerbahçe 78 yılına fırtına gibi başladı. Sarı lacivertleri o sene yine en fazla zorlayan takım Trabzonspor oldu. Fenerbahçe Karadeniz ekibi karşısında 30 maçın 17'sini kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Aynı sene Trabzonspor'sa ligi ikinci sırada tamamladı. Teknik direktör Toma Kalaporovic'in başında olduğu Fenerbahçe'nin şampiyon kadrosunda şu isimler yer aldı. Kaleci İvan Çeviç, Fuat Güngör, Niyazi Gülsever, Onur Kayador, Cem Pamiroğlu, Emin İlhan, Yenal Kaçıra, Zafer Göncüler, Önder Mustafaoğlu, Radomir Antic, Coşkun Demirbakan, Aydın Çelik, Bahri Kaya, Cemil Turan, Tuna Güneysu, Alparslan Eratlı, Şevki Şenlen, Engin Verel, Serkan Acar, İsmail Kurşun ve Halil Poçar. ...1978 yılında Türkiye Kupası'nı ligi ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor kazandı. Adana Demirspor'u ilk maçta 3-0 yenen Bordo Maviller, Adana'da oynanan rövanşta da rakibiyle golsüz berabere kalarak kupayı müzesine taşıdı. Aynı sene Trabzonspor Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazanarak sezonu 2 kupayla noktaladı. Bordo Maviller, hakem Doğan Babacan'ın yönettiği maçta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenerek kupaya uzandı. ...1979 1978 senesinde Balkan Cross Şampiyonası'nda ise yüzümüzü Mehmet Yurdadön götürdü. Yurdadön kazandığı altın madalyayla gururumuz oldu. Gençler kategorisinde ise Sadık Salman şampiyon olarak Türk halkının göğsünü bir kez daha kabarttı. ...1978 yılında Avrupa futbolunda Nottingham Forest fırtınası esti. Brian Clough önderliğindeki Forest 1976-77 sezonunda birinci lige çıkmayı başardı. Ertesi sezonsa inanılmaz bir olayın altına imza atarak İngiltere Ligi'nde şampiyon oldu. Right on top of his game tonight. Rüya döneminin kadrosunda kaleci Shilton'la birlikte sağ bekte Viv Anderson, orta sahada Martin O'Neill, kanatlarda John Robertson ve forvet hattında Trevor Francis göze çarpıyordu. Francis aynı zamanda İngiltere'de transferi 1 milyon pound'un üzerinde olan ilk oyuncuydu. Sir Alex Ferguson'ın 20 küsur yıldır Manchester United'ın başında olması gibi Brian Clough da 18 yıl Nottingham Forest'ta çalıştırdı. ...1978 yılı Avrupa'da İngiliz takımları için güzel bir yıldı. 10 Mayıs'ta oynanan Avrupa Kupası finalinde Club Brugge'de Wembley'de karşılaşan Liverpool, Kenny Dalglish'in attığı golle kupayı kaldıran takım oldu. And here's Dalglish. Over his head nicely and the cover was there, but so is Sanders there. Will he get a shot in? And when Evelyn Hughes smiles, he lights up everything around him. He takes the cup and in a moment you'll hear the roar. It's his cup. It's Liverpool's cup. 1978'de İspanya Ligi'nde Real Madrid şampiyon olurken en corto Olmo tira, el balón se estrella abajo del poste y gol. Gol de Juanito. Ha habido ese disparo de Sisi concretamente en el interior derecho del Real Madrid. İtalya'da parlak dönemini yaşayan Juventus, Fransa Ligi'nde Monaco, Portekiz Ligi'nde ise Porto şampiyonluk sevinci yaşadı. 2 Haziran 1978 tarihinde Dünya Kupası start alırken İspanyol kulübü Real Madrid'e kötü bir haber geldi. Real Madrid'in unutulmaz ismi ve şimdiki Real Madrid'in stadına adı verilen Santiago Bernabeu hayatını kaybetti. FIFA, efsane isim Santiago Bernabeu'nun yaşamını yitirmesinin ardından 3 gün yas ilan etti.

Futbolda bunlar yaşanırken Ringler'in efsanesi Muhammed Ali 1978 yılında aktif boks yaşamını noktaladığını açıkladı. Bu haber tüm dünyada hayranları tarafından üzüntüyle karşılandı. Ringler'in efsane ismi 12 yaşında başladığı macerada 36 yaşına kadar bütün şampiyonalar için tek isim olmayı başardı ve 37'si nakavt olmak üzere 56 maç kazandı. ...1978'de Leon Spinks'e yenilip ardından aynı yıl rakibini yenince dünya şampiyonluğunu 3 kez elde eden ilk boksör oldu. Ona sadece bir boksör olarak bakmamak gerekir. Çünkü o gücüyle olduğu kadar kişiliğiyle de hep daha iyisini yapmaya çalıştı. ...1988 olimpiyatları, Türk askerinin Kore Savaşı'nda canını ortaya koyduğu ve 700'ün üzerinde Mehmetçiğimizi şehit verdiğimiz topraklarda, Güney Kore'nin Seul kentinde yapıldı. Türkiye, bu dost ülkede düzenlenen olimpiyatlara oldukça geniş bir kafileyle katılmıştı. Daha önceki olimpiyatlara 30-40 kişilik kafilelerle katılan Türkiye Olimpiyat Komitesi, Güney Kore'ye tam 83 kişilik bir sporcu ordusuyla gidiyordu. Elbette bu geniş kafilenin içerisinde birbirinden değerli sporcularımız vardı ama bir tanesi gerek sportif başarıları gerekse hayat hikayesiyle diğerlerinden ayrılıyordu. Bu sporcumuzun adı Naim Süleymanoğlu'ydu. 1986 yılında Avustralya'daki Dünya Şampiyonası sırasında olaylı bir şekilde Türk Büyükelçiliğine sığınarak iltica eden Naim, artık ana vatanı Türkiye adına müsabakalara katılmak istiyordu. Ancak bunun için daha önce bağlı bulunduğu Bulgaristan Halter Federasyonu'ndan izin alınması gerekiyordu. Uzun uğraşlar ve pazarlıklar sonucu Türkiye'nin Bulgaristan'a 1 milyon dolar ödemesi şartıyla bu sorun da ortadan kalktı ve Naim resmen bir Türk sporcusu oldu. Naim, 1988 yılının Nisan ayında iltica nedeniyle verilen cezasını doldurduktan sonra katıldığı ilk uluslararası yarışmasında İngiltere'nin Cardiff kentinde dünya rekoru kırarak 3 altın madalyayla Avrupa şampiyonu olmuştu. Milli haltercimiz koparmada 150, silkbede 180 kilo kaldırarak toplamda 330 kilo ile yarıştığı tüm müsabakaları altın madalyayla taçlandırmıştı. Seul olimpiyatlarında ise Süleymanoğlu yarıştığı 60 kilo kategorisinde koparma, silkme ve toplamda 3'er rekor olmak üzere bir müsabakada 9 dünya 6 olimpiyat rekorunu kırıp ceper kilo unvanını aldı. Vücut ağırlığının 3 katından fazlasını kaldırarak tüm dünyanın dikkatini çeken Süleymanoğlu'nun yarışmalardan sonra düzenlenen basın toplantısı hınca hınç doluydu. O günün medya temsilcisi olan ve sonradan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığı yapan Togay Bayat'tı. Naim'in yaşanan süreci şöyle anlatıyordu. Dünyanın önde gelen televizyon kuruluşları ve dünyaca ünlü bir Amerikan şirketinden Naim'le görüşme talepleri gelmeye başladı. Televizyonlarla görüştük. Amerikan şirketinin davetine Time dergisinde Naim röportajını yayınlatırsanız kabul ederiz diye şart koyduk. Onlar da kabul ettiler. Bunu Naim'in ailesiyle görüşebilmesini sağlayabilmek için istemiştim. Çünkü yıllardır ailesiyle görüşemiyor, bunun ezikliği ve üzüntüsünü yaşıyordu. Sonuçta Time dergisi muhabirleriyle görüştük ve röportajın yayınlanacağına dair söz verdiler. Daha sonra medya merkezinde basın toplantısı düzenlemek istedim. Birçok kişi benimle iddiaya girdi.
20-25 kişiden fazla kimse gelmez dediler. Dünya Spor Yazarları Birliği AS Başkanı sıfatıyla bütün ajansların medya merkezlerindeki ofislerini gezdim, kendilerinden basın toplantısına katılmalarını rica ettim. Sonuçta basın toplantısında salon tıktım tıktım doldu. 200'den fazla gazeteci, foto muhabiri gelmişti. Naim konuşmasında gözlerinden yaşlar akarak 4 yıldır annesini, babasını, kardeşlerini görmediğini, bundan büyük üzüntü duyduğunu, bu konuda kendisine yardımcı olunması gerektiğini söylüyordu. Naim'in konuşmasını dinleyen Türk yabancı salondaki herkesin gözünden yaş gelmeye başlamıştı. İnsanların merhamet hissini yükselten, aynı zamanda Bulgaristan'daki zulmü kınayan tepkiler hemen hemen dünyanın bütün yayın organlarında yer aldı. Everybody Wins, Herkes Kazandı başlığıyla Time dergisine kapak olan Naim'in hikayesi, aslında tüm Türkiye için olimpiyatlarda elde edilmiş en büyük ödül haline gelmişti. Atıcılık, atletizm, boks, güreş, halter, judo, okçuluk, tekvando, yelken ve yüzme dallarında yarıştığımız Seul'de Süleymanoğlu'nun dışında kürsüye çıkan tek sporcumuz 82 kilo serbestte Necmi Gençalp oldu. Sporcumuz turnuva içinde sakatlandıktan sonra çıktığı final maçında Koreli rakibine 4-0 yenilerek olimpiyat ikincisi oldu. 1987-1988 Türkiye Futbol Ligi'nde oynadığı 38 maçın 27'sini kazanan Galatasaray, tarihinin efsane kadrolarından biriyle mücadele ederek en yakın rakibi Beşiktaş'a 12 puan fark atıyor ve Şampiyonluk Kupası'nı müzesine götürüyordu. Malatyaspor'un 3. sırada bitirdiği ligden düşen takımlarsa Denizlispor, Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Zonguldakspor olmuştu. Dönemin Federasyon Kupası'nda heyecan, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi geniş kitlelere hitap eden büyük takımların henüz ilk turlarda elenmesiyle azalmış, daha yöresel bir hal almıştı. Neticede Sakaryaspor ve Samsunspor arasında oynanan final maçında Sakarya ekibi Samsunspor'u 2-0 ve 1-1'lik skorlarla eleyerek Federasyon Kupası'nın sahibi olmuştu. Yılın Başbakanlık Kupası için lig ikincisi Beşiktaş ve Federasyon Kupası ikincisi Samsunspor Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 biten karşılaşmanın uzatma bölümünde attığı golle Samsunspor'u 3-2 yenen Beşiktaş Başbakanlık Kupası'na uzandı. Sezonun son ve en prestijli kupası olan Cumhurbaşkanlığı Kupası ise lig şampiyonu Galatasaray ve Kupa şampiyonu Sakaryaspor'u karşı karşıya getirdi. Başbakanlık kupası gibi bu kupada yine Ankara'da oynanıyordu. Zorlu mücadelenin sonunda Mirsat ve Tanju'nun golleriyle Sakarya ekibini 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, tarihindeki 6. Cumhurbaşkanlığı kupasını da müzesine götürmeyi başarıyordu. Türkiye deplasmanlı basketbol liginde normal sezonun birinciliğini 39 puanla Fenerbahçe elde etti. Efes Pilsen 38 puanla ikinci, Tofaş'sa ligi üçüncü bitirdi. Galatasaray 7. olarak playofflara kalma hakkı kazanırken, Beşiktaş'sa ligi 11. sırada tamamlayarak birinci lige veda ediyordu. Playoff serisinde ise yarı finalde Galatasaray'ı eleyen Eczacıbaşı'yla Fenerbahçe'yi playoff dışına iten Çukurova, finale çıkmayı başaran takımdan oldu. 4 maçlık final serisi sonunda Eczacıbaşı kupayı kazanan ekip oldu. Aynı zamanda Eczacıbaşı son derece başarılı geçen sezonun son kupası olan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da Fenerbahçe'yi 89-87 yenerek elde etti. Türk basketbol seyircisi 1988 yılında ligde ve kupada elde edilen galibiyetler ve şampiyonluklar dışında müthiş bir rekora da tanıklık ediyordu. İzmir Atatürk Spor Salonu'nda Hilal Spor ve Fenerbahçe arasında oynanan maçta Fenerbahçeli Erman Kunter tek başına tam 153 sayı kaydederek inanılması güç bir rekora imza atıyordu. Sarı-lacivertli takım hem maçı 175-101'lik skorla kazanıp tarihe geçecek, hem de Erman Kunter kaydettiği sayılarla sadece ülkemizde değil tüm dünya basınında kendisine geniş bir yer bulacaktı. 80'li yıllarda karate ve tekvando gibi uzak doğu sporlarında Türk sporcuları oldukça başarılı bir döneme giriyordu.
Nitekim 1988 yılındaki Avrupa Tekvando Şampiyonası Türk sporcuları için son derece başarılı bir turnuva olmuştu.

tüm kategorilerde kazanılan 13 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya Türkiye'ye takım sıralamasında Avrupa şampiyonluğunu kazandırıyordu. 1988 yılında Uzak Doğu sporlarında elde ettiğimiz başarıyı ne yazık ki atasporumuz olan güreşte tekrarlayamamıştık. İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya kazanmış, Norveç'teki Avrupa Grokoremen Güreş Şampiyonası'nda ise sadece bir dördüncülük elde edebilmiştik. Bir başka amatör spor olan okçulukta ise dönemin Yugoslavya'sındaki Balkan Okçuluk Şampiyonası'nda 7 Balkan rekoruyla Türk milli takımı yine son derece başarılı bir müsabaka çıkarmıştı. ...2005 yılı hem Türkiye'de hem de dünyada tarihe geçen olaylara sahne oldu. A milli takım Almanya'daki Dünya Kupası finallerine gidemedi ve kulüp takımlarımız Avrupa'ya erken veda etti ama... ...tarihe geçen Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'un adını tüm dünyaya duyurdu. 25 Mayıs 2005 günü İtalyanlar ve İngilizler için farklı anlamlar taşır. Bir Milanlı için o gün kabusa dönen bir rüya, Liverpool'lular içinse adeta bir peri masalıdır. İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynanan tarihi finalde daha ilk devrede 3-0 öne geçen Milan tam kupanın kulbundan tutmuşken bir anda her şey tersine döner ve maç 3-3 biter. Penaltılara giden maçta kupa İngilizlerin olurken organizasyondan alnının akıyla çıkan Türkiye unutulmaz finale ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadı. East West in Istanbul. The Grand Prix is go! Türkiye bir başka gururu yine 2005 yılında Formula 1 ile yaşadı. Ülkemizde ilk defa düzenlenen yarışta McLaren Mercedes'in Finli pilotu Raikkonen finişi ilk gören isim olurken İstanbul ünlü 8. virajıyla Formula 1'e renk kattı. 56. Formula 1 Grand Prix Dünya Şampiyonası'nda Renault sürücüsü Fernando Alonso tarihin en genç şampiyonu oldu.

Türkiye 2005 yılında bir başka başarılı organizasyona daha İzmir'de imza attı. Yaklaşık 8000 sporcunun katıldığı üniversite yaz spor oyunları sayesinde tüm dünya Türk misafirperverliğine hayran kaldı.

Üniversiyatta Türkiye 10 altın, 11 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 27 madalyayla tarihteki en başarılı sonucunu alırken birinci Rusya oldu.

2005 yılı futbolda ise hem milli takımımız hem de kulüplerimiz açısından adeta kabus gibi geçti. Trabzonspor Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Kıbrıs Rum kesiminin Anortosis Fagamuso takımına 3-1 ve 1-0'lık skorlarla elendi. UEFA Kupası ikinci ön eleme turunda ise Galatasaray Norveç'ten Tromsø'ye 1-0 ve 1-1'lik skorlarla boyun eğdi. Şampiyonlar Ligi'nde de durum farklı değildi. Fenerbahçe

grupta bir galibiyet ve bir beraberliğin yanı sıra 4 yenilgiyle 4 puan topladı ve son sırada yer aldı. UEFA Kupası'nda ise Beşiktaş bir galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 5 puan topladı ve grupta 4. sıraya yerleşerek elendi.

En büyük şokuysa milli takımda yaşadık. 2006 Dünya Kupası yolunda baraj maçında Türkiye İsviçre'ye başkent Bern'de 2-0 yenildikten sonra İstanbul'daki rövanşı 4-2 kazansa da finallere kalamadı. Maçtan sonra yaşanan olaylarsa yüzümüzü kızarttı. Futbolda yüzümüzü güldürense 17 yaş altı millilerimiz oldu. Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı U17 milli takımı Hollanda'da Avrupa şampiyonu oldu. Milliler Peru'daki dünya şampiyonasında ise yarı finalde Brezilya'ya 9 kişiyle 4-3 yenilip 4. oldu. Süper Lig'de 2004-2005 sezonunda Fenerbahçe 16. kez mutlu sona ulaşırken Fatih Tekke 31 golle ilk kez gol kralı oldu. Türkiye Kupası'nı ise finalde Fenerbahçe'yi 5-1'lik tarihi skorla mağlup eden Galatasaray kazandı. Dünya futbolunda ise 2005 yılında Konfederasyon Kupası heyecanı yaşandı. Finalde Arjantin'i 4-1 yenen Brezilya kupayı ikinci kez kazandı. Almanya'daki finalde Adriano'nun iki, Kaka ve Ronaldinho'nun golleriyle Brezilya kupanın sahibi olurken Arjantin'in tek golü 65. dakikada Pablo Aymar'dan geldi. ...2005'in en güzel haberi güreşten geldi. Henüz 17 yaşındayken dünya şampiyonu olan Hamza Yerlikaya... ...2005 yılında iki muhteşem başarıya imza attı... ...ve Avrupa şampiyonasında 7. dünya şampiyonasında ise 3. altın madalyasını aldı. Wimbledon tenis turnuvasında 2005 şampiyonluklarını erkeklerde İsviçreli Roger Federer, bayanlarda ise Amerikalı Venus Williams kazandı. Acısıyla, tatlısıyla 2005 tarihin tozlu sayfaları arasında yerini aldı.

Can artık Aspor'da. Bizim çocukları Dünya Kupası'na birlikte uğurluyoruz. A Milli Futbol takımımız hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı konuk ediyor. Gün boyu canlı yayınlar, stadyum çevresinden ve saha içinden özel görüntüler, usta yorumculardan maç analizleri, son dakika gelişmeleri, taraftarın tribün şovu ve sürprizler. Bugün

0: bir ambiyans var. Amerika'da farklı bir ambiyans ama boks gecelerinde Ruslar gerçekten bu işin son noktasını yapıyorlar.
1: Lujniki. Ağzına kadar dolu şu anda değerli izleyiciler. Rusların ağır sikletteki kahramanı Alexander Povetkin'i izlemek için geldi hepsi. Geri sayım sürüyor. 9.
0: 12'den başta roundlardan.
1: 8. Yavaş yavaş heyecan artıyor Lujniki'de. 7. Bakalım neler olacak. 6. 5. Heyecan zirvede. 3, 2, 1 ve şov başlıyor. Yavaş yavaş gelecekler.
2: Promotorская компания Мир Бокса с гордостью представляет вам главное событие сегодняшнего вечера. 12 раундовый бой за вакантные титулы интернационального чемпиона WBO и интерконтинентального чемпиона WBA в супертяжелом весе. Ваше внимание на экран.
1: Русларын Майкл Баффера, Александр Загорский. Görüntüde Андрей Руденко, украинский боксер. Dnipropetrovsklu Andrei Rudenko. 1.84 boyunda, 33 yaşında, 31 maç, 31 galibiyet, 19 nokautu var ve 2 yenilgisi var değerli izleyiciler. O 2 yenilgi de peş peşe geldi. Bir tanesi Lucas Brown'a karşı, diğeri de Hergy Ferry'e karşı. Çok önemli 2 maçı kaybetti Andrei Rudenko. Yani bu maçlar onun için belki de bir fırlama, bir zıplama müsabakaları olabilir de olmadı. Lucas Brown'a ve Hugh Jeffery'e mağlup oldu. Kariyerindeki 2 yenilgi. Ve ortada işte kemerler. WBO kıtalar arası kemeri ve WBA yine kıtalar arası kemeri.
2: Встречайте, Андрей Руденко!
1: Ve Андрей Руденко anons ediliyor değerli izleyiciler. Sizleri Andrei Rudenko'nun o ring yürüyüşüyle baş başa bırakıyorum.

0: romantik bir şekilde geliyor Rudenko. Aynı zamanda bir Ukrayna-Rusya çarpışması olacak birazdan Luzhniki'de.
1: Klitschko maçından sonra bir ikinci bir Ukrayna-Rusya maçı olacak.
0: Tam da ilişkilerin böyle gergin olduğu bir dönemde deplasmana geliyor Andrei Rudenko.
1: Ama genelde sporcularda bu iş çok ön planda olmuyor. Sporcular her zaman, ki o doğanın insanı, mücadeleyi seviyor. Özellikle sportif faaliyetlerde böyle çok şeyleri, ön plan, siyasi olayları ön planda tutuluyor. Yalnız bu maç gerçekten iki kemerin, iki kıt arası kemerin olduğu olması. Tekrar baktığımız zaman Povetkin'in bir şekilde farklı bir oyunu

Ukrayna'da da, Rusya'da da bokseverler ekrana kilitlendi. Türkiye'de de az spor izleyicileri bu dev karşılaşmaya tanıklık edecekler. Ve Alexander Povetkin. Büyük ihtimalle Nikolay Emelin'in Rus isimli

0: eseriyle sahneye yürüyecek. Çünkü her zaman o müzikle yürür. Alexander Povetkin bugün de değişmeyecek diye tahmin ediyorum. Çok da güzeldir o şarkı.
1: Fiziksel olarak da rakibi kendisinden kısa. Bu onun için bir avantaj durumuna dönüşecektir. Çünkü daha kolay yakalama, istediği yumrukları daha doğru oranlara vurabilme pozisyonunda tam fiziksel olarak ona uygun bir spor diyebiliriz. Ama Povetkin yani ilk roundlarda çok böyle hemen hızlı başlamamı bir düşünmeyecektir. Üçüncü, dördüncü roundlarda bana göre daha farklı bir kombinasyonla sallayacaktır.
0: Ve sırada Alexander Povetkin var. Birazdan ringe yürüyecek.
2: Alexander Ruski Vites Povetkin!
0: Evet, Nikolay Emeli'nin Rus isimli eseriyle ring yürüyüşünü gerçekleştiriyor Alexander.

0: Rusya'da da çok sevilen bir isim Povetkin, bir halk kahramanı adeta ve şu anda dik dik birbirlerine bakıyorlar. Bir tarafta Ukraynalı Rudenko, diğer tarafta Alexander Povetkin. Heyecanla beklenen karşılaşma az sonra başlayacak değerli izleyiciler. Gecenin ana maçında Alexander Povetkin Andrei Rudenko ile kozlarını paylaşacak. 107 kilo Andrei Rudenko, 103 kilo Alexander Povetkin. Bir sessizlik var şu anda ve gong çalıyor ve gecenin ana maçı başlıyor değerli izleyiciler. İkisi de siyah şortlu. Hadi ben siyah eldivenli Povetkin diyeyim, kırmızı eldivenli Rudenko. Şöyle kontrollü bir şekilde başlıyor sporcular. Yani boyu kısa olmasına rağmen Rudenko'nun daha size'lı gibi gözüküyor Birol Hocam.
1: Kesinlikle daha ondan daha uzun bir şey görünüyor.
0: Povetkin şöyle tartıyor rakibini, ilk yumruğunu çıkarttı, boşa gitti. Şimdi önce gövdeye çıkarttı, ardından sağını çıkarttı. Rudenko karşılık vermeye çalışıyor ilk round'da.
1: Povetkin baktığınız zaman özellikle gövdeye vuruşlarla rakibinin, bakın sol direkleri gövdeye taktik edip özellikle solu düşürüp üzerinden sağ denemesi yapıyor. Bir önceki maçta Ukraynalı Rus sporcunun yapmış olduğu gibi sağ direkleri ve sağ kroçları çok kullanmaya çalışıyor.
0: Bir sol geliyor Povetkin'den. İpe doğru yaslandı Ukraynalı boksör. Ukraynalı bir anda hemen oradan kaçması lazım. Tehlikeli olabilir.
1: Evet, son kroşeleri bazen çok tehlikeli olabiliyor. Çift özellikle, çift kroşeleri.
0: Bakın güzel bir afarkat çıkartıyor orada. Bir anda kızışıyor karşılaşma. Povetkin'den

0: Rudenko'ya bir aparkat.
1: Box.
0: Hakem enseye vurma söz konusu dedi. Rudenko şu anda ensesini tutuyor. Köşesine gönderiyor hakem Povetkin'i. Bakın burada çok güzel iki aparkat gelmiş. Burada enseye vuruyor Povetkin.
2: Yani orada enseye vurdu evet ama hakem ondan sonra kızdıktan sonra o kadar da şey yapmaması lazım.
0: Yani çok da sert bir yumruk değildi sanki enseye ama biraz boynu incinmiş gibi. Rabinski de böyle dik dik bakıyor ringe neler oluyor orada diye. Ne oldu, boynu mu tutuldu acaba Rudenko'nun? İzleyicilerden de tepki var Rudenko'ya. Spazm geçiriyor galiba. Boyun spazmı geçiriyormuş.
2: Şimdi
0: de yani çok enteresan, biz de spazm geçiriyoruz burada. Daha yeni başladı karşılaşma. Belki bu yumruklar esnasında da bir boyunda sıkıntı yaşamış olabilir ama...
2: Burada bir şey yok.
0: Burada bir şey yok. O sırada kafasını şöyle sağ sol yaparken mi oldu acaba? He? Olabilir.
2: Şimdi şöyle yaparken...
0: Şöyle sağ sol yaparken orada herhalde.
2: Rabinski yine.
0: Evet, Rabinski öyle ters baktı ve Rudenko ringe, daha doğrusu maça dönünce de salonda bir alkış tufanı koptu. Bakalım neler olacak. Şimdi sağ sol geliyor Alexander Povetkin'den. Rudenko güzel bir sol çıkartıyor. Sol geliyor Povetkin.
2: Povetkin sol kroşeleri kullanmaya çalışıyor. Özellikle sol kroşeleri kilit yumrukları.
0: İlk raundun son anlarına doğru geliyoruz. Bir sol daha geliyor Povetkin. Ve ilk round sona eriyor.
2: Hemen orada bir masaj, bir ısıtma.
0: Nasıl müzik?
2: Peki tamam.
0: Yani buradan eve gidince bir Rocky seyrederiz diye tahmin ediyorum yani.
2: Gençlik yıllarım geldi aklıma. O zamanlar Süreyya sinemasında Rocky'yi seyrederdik. Salonumuz vardı. Hemen yer çıkardık. Saatlerce boks tavası döverdik.
0: Ya ben Rocky'nin işte o en son serisinin Rocky Balboa diye, değil mi? Artık onun rakamı yok. Onu seyrettim geçenlerde. Orada bile film bittikten sonra müzikleri açıp hani evin içinde 5-6 tur attığımı hatırlıyorum.
2: Hikayesini biliyor musun peki? Rocky filminin hikayesini. Sylvester Stallone senaryoyu yazıyor ve gidiyor bir yönetmene, diyor ki benim böyle bir filmim var. Tamam diyor, ver diyor senaryoyu. Hayır diyor, ben oynayacağım diyor. Adam yok diyor. Vermiyor. Numarasını bırakıyor. Tekrar birkaç ay geçiyor, arıyor. Tekrar diyor ben oynayacağım diyor. Ya al şu parayı oynama diyor. En sonunda ikna ediyor ve oynuyor ve Oscar ödülünü kazanıyor.
0: Ve işte böyle.
2: Sonra o anda, o sırada sokaklarda yatıyor. Yani aç ve sefil bir şekilde sokaklarda yatıyor ve inancıyla Rocky Balboa oluyor.
0: Ve biz de ikinci rounda geliyoruz Povetkin Rudenko mücadelesinde. Rudenko iyi gözüküyor. O spazm geçmiş gibi bir sol çıkartıyor Povetkin. Bir sağ geliyor Povetkin'den. Güzel bir eskiyle kaçtıktan sonra hemen yumruğu çıkarttı. Bir sol daha Povetkin'den. Ardından bir sağ geliyor. Bir sol daha. Rakibini sıkıştırabilecek mi?

0: O tehlikeli solunu çıkartabilecek mi bakalım Alexander Povetkin?
1: Povetkin güzel vuruşlar yaptı. Hem de gelen kontrollerden çok güzel çıkışlar yaptı.
0: Şu anda Povetkin maça ağırlığını koymuş durumda. Bir aparkat geliyor Alexander Povetkin'den. 1 sağ çıkartıyor Ukraynalı. Gövdeye bir deneme Povetkin. 1 sol daha Povetkin'den. O öldürücü solunu bakalım oturtturabilecek mi rakibinin suratına? Sağ sol aparkat geliyor. Ayrılın diyor hakem. Bir sağ daha geliyor Povetkin. Şu anda daha derli toplu dövüşen isim Povetkin diyebiliriz. Bir kontra geliyor Rudenko. Aparkat Rudenko'dan, Povetkin'den.
1: Güzel, güzel.
0: Çok güzel değil mi?
1: Yani ağır sete göre baktığımız zaman güzel iskivler, güzel çıkışlar. Boksun zenginliğini görebiliyoruz yani.
0: Seri yumruklar. Bir sağa.
1: Povetkin iyi çalışmış. Özellikle rakibine vurmuş olduğu sağlardan sonra gelecek sollardan sonra kroşelerden hemen alttan sıyrılıp koşu düşürmeyi çok iyi çalışmış.
0: Bu round'un da sonuna doğru yaklaşıyoruz değerli izleyiciler.
1: Bakın tekrar sağa geldi yukarıdan.
0: Güzel bir sağ geliyor. Aparkatla süsleyebilecek mi derken bir kontra çıkarttı Rudenko. Ve bu round'un da sonuna geldik değerli izleyiciler. Hocam nasıl değerlendireceksin bu round'u?
1: Ya tabii ki round'un ilk round'da da tabii ki bir Povetkin üstünlüğü vardı. Bu round'da da Povetkin'in net vuruşları var. İyi içeri giriyor. Aparkatlar bazen çift el, sollu elle gövdeye ve kafaya çift vuruşlar yapıyor. Bazen de sağ elle aparkatlar ve gövdeye vuruşlardan sonra mutlaka gelecek sağ kreşten sıyrılıp rakibini çok güzel boşalıyor ama işte o anda yakalaması lazım. O boşa çıktıktan sonra bakın burada çok güzel bir sol. Burada bakın bir sol kontra yemiş. Burada bakın hop. Bakın burada solu vurmayacaktı. Burada sağa vuracaktı. Çünkü sağa doğru gitti. Solun üzerinden çıktı. Tam orada sağa kur. Burada bakın çok güzel bir kontra sol yemiş yani.
0: Povetkin Rudenko mücadelesinde Round 3. Kontrollü giriyor her iki boksör de bu rounda. Povetkin gövdeye doğru bir yumruk çıkartıyor. O ani sol yumruklarından bir tanesi gelecek mi bakalım Povetkin'in? Bakın çok güzel bir sağ sol geldi. Sağ sol daha. Povetkin burada vitesi yükseltti. Bu round bir nakavt gelebilir mi? Bir kontra denemesi yapıyor Rudenko. Durun diyor hakem. Bel altı. Boynunda hala bir problem var gibi gözüküyor Rudenko'nun. Böyle kafa yanda dövüşüyor. Bir sol geliyor Alexander Povetkin'den. Hani yenilirse bahanesi hazır Rudenko'nun. Boynum tutulmuştu diyecek büyük ihtimalle. Bir sağ çok güzel Alexander Povetkin. Solla süslüyor o kombinesini. Bir direkt denemesi hemen ardından sol Rudenko'dan. Güzel bir yumruk denemesi geldi Ukraynalı boksörden.

0: Şimdi Povetkin. Kontrol Povetkin'de gözüküyor. Bir aparkat, hemen kontra.
1: Ama bak, Rudenko sol kroşede sürekli yakalıyor. Bak yine.
0: Hemen kontrayı çıkartıyor hemen oradan.
1: Daha sağ gelmeden sol kroşeyi vuruyor. Bazen tehlikeli oluyor.
0: Bakın yine burada çıkarttı Rudenko. Yani bir şok yaşanır mı Lujniki'de?
1: Yani öyle çok net vuruşlar yapmıyor. Kontra yakalıyor rakibini. Ama istekli ve ayaklarının üzerine basarak giden Povetkin. Povetkin daha çok nakavt yumruğunu etmeyi düşünüyor. Rudenko ise kontradan savunmalar yapmaya çalışıyor. Bakın sol köşede. Yani bunlar çok nakavt yumrukları değil. Biraz daha ayaklarının üzerine basarak daha gövdeyle vurması lazım. Bu tip yumruklar
0: işte. Evet. Bakın burada bir sol çıkartıyor. Hemen ardından aparkat. Alexander Povetkin. Ve bu raundun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gerçekten oldukça heyecanlı bir müsabaka.
1: Povetkin de köşeyi şaşırdı.
0: Povetkin köşeyi şaşırdı, evet.
1: Orada bak bir kırmızı şimdi. Ringin köşelerinin iki beyaz bir mavi köşe olması lazım. İki beyaz bir mavi bir kırmızı. Ama baktığımız zaman bütün köşeleri herhalde sponsordan dolayı kırmızıya boyamışlar. Ondan dolayı ki baktığımda Povetkin kendi köşesine gireceğine öbür köşeye gitti.
0: Biraz önceki o boyun tutulma olayında ring kenarından gelen konuşmalar ulaştı bana. Rudenko devam edemeyeceğim demiş ama antrenörü hayır devam etmek zorundasın ifadelerini kullanmış orada Rusça yansıyan konuşmalar. Birazcık da antrenörü Vladimir Zolotarev'in etkisi olduğu devam etmesinde buraya kadar geldik. Herhalde bırakamazsın maçı dedi Zolotarev. Dördüncü rounddayız değerli izleyiciler. Bir sol çok güzel Povetkin'den sıkıştırabilecek bir köşeye rakibini bir aparkat çıkartıyor. Kontrolarla cevap verip oradan kurtulmayı başardı Rudenko. Sağ sol sağ sol Povetkin'den.
1: Povetkin biraz daha gövdeye çalışması lazım. Yani rakip zaten korkuyor yüzüne gelecek yumruklardan. Çok savunma yapıyor. Biraz gövdeye sert vuruşlar yapıp biraz hem kondisyonu hem de rakibinin ellerini aşağı çekmesi lazım.
0: Povetkin rakibinin boşluğunu arıyor. Sağ sol Povetkin'den çok güzel kontralar çıkartıyor Rudenko. Çok tehlikeli olabilir.
1: Tabii Rudenko özellikle bakın sağ geldiği an sol kroş yapıyor. Çünkü tam o anda vücut önde ve savunmadan çıkıyorsun. Hata geçince kontrayı yakalamaya çalışıyor.
0: Yani bu kontralar zor anlar yaşatabilir Alexander Povetkin'e beklemediği anda. Çok fazla da yaklaşmıyor Povetkin rakibine.
1: Yani rakibi bazı noktalarda enteresan yumruklar vuruyor. Çünkü düz dövüşen bir sporcu değil. Bakın siz atak yaptığınız zaman o kontra atak geri giderken bir anda kontra çıkarıyor.
0: Sol Povetkin'den bir aparkat geliyor.
1: İşte devamını getirin o zaman. Çene altına vurdun, çektin, kroşe.
0: Aslında gövdeye doğru aksiyon yapsa o body shotlar belki dediğin gibi hocam yorabilir rakibi ama şu anda o boşlukları yakalayamadı Povetkin.
1: Ya ben Povetkin 5'imdi yani bu bana göre bu maçın tam ortasından doğru farklı bir stratejiyi izleyecektir. Çünkü Povetkin zaten normalde çok çabuk nakavt eden bir sporcu değil.
0: Maça yayıyor genelde.
1: Geldi
0: evet.
1: Kroşeler.
0: Geldi sağ sol sağ sol Povetkin'den. Biraz sarsıldı. Bir sağ çıkartıyor Rudenko. Boşa gitti Povetkin. Yakalamışken bakalım yıkabilecek mi Ukraynalı rakibini? Hafifçe söyle bir sersemledi Rudenko. Oo, güzel bir kontra geliyor oradan. Ukraynalı'dan

0: Ve bu raundun da sonuna geldik. Nasıl bir round izledik bir hocam?
1: Yani yine Povetkin üstünlüğündeki bir roundu izledik. Yani Povetkin bana göre 5. 6. roundlarda farklı bir stratejiyle biraz daha şimdi rakibinin kondisyon ve fiziksel yapısını biraz hesapladı. Çünkü rakipte kondisyon ve fizik yoksa ona göre ilk roundda da çok mücadeleyi kabul etmedi. Daha çok boşlukları yakalamaya çalıştı. Ama bana göre şimdi biraz vites arttıracaktır. Bu vitesi arttırmayla kondisyon ve fiziksel olarak rakibi eğer şeyse çok bakın bu sol kroşeler.
0: Burada çok iyi evet. Tam devamını getiremedi. İyi kapandı orada. Aslında burada gövdeye doğru çalışsa değil mi?
1: Burada biraz daha vites arttırıp rakibini biraz daha yüksek tempoda yakalayıp ona göre hazır değilse bana göre o tempoyla beraber yorulmasını sağlamayı düşünecektir.
0: 5. rounddayız değerli izleyiciler. Andrei Rudenko, Alexander Povetkin mücadelesinde. Bir direk geliyor Povetkin. Şimdi kroşeler. Her iki boksör kontrollü. Bir sol geliyor Povetkin. Her vurduğu yumruktan sonra kontra mutlaka çıkartıyor Rudenko. Bakın şimdi Rudenko'dan sağ sol. Yani Rudenko dayak yemeye gelmemiş buraya.
1: Tabii. Yani şöyle bir olay var. Zaten Rudenko, bakın Povetkin gibi sporcular hep atak dövüşmeyi severler. Rudenko geri giderse Povetkin istediğini yapacaktır. Ama ona cevap verip üzerine giderse bana göre Povetkin daha hazırlık durumu hep atak dövüşmeye doğru olduğu için biraz bocalama durumu olabilir.
0: Sağ çıkartıyor Povetkin. Gerçekten güzel bir karşılaşma izliyoruz. Çok tehlikeli bir Rudenko var şu anda ringde. Povetkin de bunun farkına varmış. Bir şekilde dövüşüyor. Bir aparkat geliyor. Alexander Povetkin solla süslemeye çalıştı, olmadı. Dupas maçında da biliyorsun i̇şte, 6. rounddaydı. Şimdi gövdeye başladı.
1: Gövdeleri yapması lazım. Gövdeleri yapmazsa bu iş eksik olur. Çünkü sürekli kafaya çalıştı. Çözemedi oradan. Bana göre farklı bir stratejiyle gitmesi lazım.
0: Artık o B planını uygulamaya sokması gerekiyor Povetkin'in. Şimdi sağ sol geliyor. Bir sol daha. Her aldığı yumrukta Rudenko bir kontra çıkartıyor. Aparkat şimdi sol çıkarttı. Hemen aparkat yine Povetkin'den. Orada bir hafif dengesini kaybeder gibi oldu Povetkin. Bir ters yumruk alsaydı sıkıntı olabilirdi kendisi için. Yine sağ sol geliyor Povetkin'den. Round'un sonu. Hocam nasıl değerlendireceksin teknik olarak bu round'u?
1: Yani Povetkin tabii ki kendi saha avantajıyla ve isteği ve arzusuyla farklı bir organizasyonda ilk 15'i atmak için kendini elinden geleni yapıyor. İyi çalışmış. Ama Rudenko ise arada bazen çok uyanık hareketler yapıyor. Bazen kontralar vuruyor. Çok da geri gitmemişse aslında biraz böyle onun üzerine giderek o kendisi atak yapsa Povetkin karşısında daha farklı bir Rudenko'yu göreceğiz. Ama şu anda 6 raundun sonuna doğru bana göre Povetkin'i önerdi. Önde şu anda zaten.
0: Geldik 6. rounda değerli izleyiciler.

0: Sağ sol geliyor. Andrei Rudenko orada hemen sarılarak yumrukları engelledi. Povetkin'in yumruklarını. Şimdi kendisi bakın boş değil. Boş değil Rudenko. Povetkin uzun kolunun da yardımıyla oradan uzaktan yumruk atmaya çalışıyor. Rakibine oranla daha fazla uzanma mesafesine sahip Povetkin. Rudenko'da biraz yorgunluk başladı. Direkt çıkartıyor Rudenko. Povetkin güzel bir sağ çıkartıyor. Bakalım devamını getirebilecek mi?
1: İşte tam pozisyonu yakaladığı andan itibaren Rudenko mesafeyi kapatıp sarılıyor. Pozisyon vermiyor Povetkin'e. Povetkin de bu tip işlerde 45 derecelik açılarla bana göre üzerine sarılmaya geldiğinden yanlara çıkıp vuruşlar yapması lazım. Ya da bir adam geri çekilip vurması lazım.
0: Şimdi boşluk arıyor Alexander Povetkin. Bir direk, bir sağ. Hani boynunda pek spazm kalmış gibi gözükmüyor Rudenko'nun. Şu anda oldukça sağlıklı gibi.
1: Zaten maçın başında o şekilde bir bırakma olsun gerçekten ben de çok üzüldüm.
0: Yani ben de herhalde burada televizyonu alır duvara fırlatabilirdim çok net söyleyeyim. Bir sol, bir sol Rudenko. Povetkin.
1: Povetkin sağ kroşeyi yukarıdan kovalıyor sürekli.
0: Bakın bir direk ardından bir aparkat geliyor. Şimdi güzel kombineler. Povetkin'den sonuna doğru geliyoruz roundun. İki sol çıkartıyor Povetkin. Ve altıncı roundda sona eriyor. Biraz diğer roundlara göre daha durgun geçti diyebiliriz.
1: Yani durgun geçti. Sonuçta sürekli kaçan bir Rudenko, sürekli kovalayan bir Povetkin var. Biraz daha mücadeleyi böyle kora kora mücadele etse Rudenko daha güzel bir maç olacak bence. Doinking de yani ne boksörleri elinden geldi.
0: Ama yani o biliyorsun yetenek avcısıdır Doinking o saçlarıyla beraber.
1: Mike Tyson'dan yalı çok çekti.
0: Yedinci round'dayız değerli izleyiciler. Alexander Povetkin, Andrei Rudenko karşılaşmasında WBO ve WBA kıtalar arası kemerleri ortada. Bir sol geliyor Povetkin'den. İplere doğru atıyor Rudenko'yu Povetkin. Bir sol, bir sol. Boşa gitti. Bir sağ geliyor Povetkin. Direkler Povetkin'den. Yani Povetkin'in performansını nasıl buldun Birol hocam? Yani WBO'da böyle zirveye gidecek yaşı da ilerledi.
1: Povetkin'in ben bir önceki maçına göre performansı çok iyi görmedim. Yani kaçışlar güzel ama yumruklarının daha etkili olması lazım. Çünkü ağır skette indirici yumruklarınız olmazsa yani bir olimpiyat şampiyonu.
0: Bakın burada, ters bir yumruk aldı burada.
1: Ya diyorum yani Rudenko cevap verse Povetkin'e bakın.
0: Bakın bir kez daha.
1: Evet.

0: kontraları vuracak. Ama Rudenko sürekli kaçıyor. Çok açık veriyor Povetkin çünkü bazı noktalarda.
1: Şimdi gövdeye doğru vurdu Rudenko.
0: Biraz aşağıya geldi.
1: Bir aparkat, bir aparkat. Alexander Povetkin'den. Bakın bir tane daha Rudenko'dan. Sağ sol, sağ sol. Povetkin. Gövdeye doğru vuruyor şu anda Povetkin. Hakem ayrılın dedi. Povetkin sol çıkartıyor.
0: Güzel.
1: Sağ sol Povetkin'den yıkabilir rakibini.
0: Bu round, bu round.
1: Povetkin çok iyi çalışmaya başladı Rudenko üzerinde. Bir sol daha. Rakibini açsa belki o öldürücü solunu çıkartabilecek. Biraz bel altı vuruyor Rudenko.
0: Bazı noktalarda bel altı vuruyor. Yani Povetkin'in ikili üçlü yumruklar vurması lazım. Yani tek yumruklarda kalmaması lazım.
1: Yine round'un son anlarında Povetkin bir iki yumruk çıkarttı ama bu round da bitti. Belki round'un ilk dakikalarında etkisizdi ama sonlara doğru kontrolü eline aldı sonlara Alexander Povetkin.
0: Biraz daha
1: yıkabilirdi de.
0: Evet, knockdown yumruğu gelebilirdi. Bu arada rakip çok yoruldu. Bana göre belki devam etmeyebilecek belki duruma göre. Bakın devam etmeyecek.
1: Bırakacak galiba.
0: Evet.
1: Hala ensesine orada press uyguluyorlar. Burada. Bakın. Bak, oturmuş olsa orada tam tehlike olabilirdi.
0: Ya yani şöyle. Bu tip sporcular çok tehlikelidir. Çünkü bazı noktalarda siz ona atak yaparken böyle kontra vuruşlarıyla size sürpriz teknikler yapabilirler.
1: Devam. 8. round'dayız.
0: Ya biraz üzerine gitsin ya. Artık zaten şurada 2-4 round kaldı. Ya bu maçı zaten bu şekilde devam edersen Rudenko kaybedeceksin. Ya 4 round çalışman lazım.
1: Kesinlikle yani ya hep ya hiç demesi lazım Rudenko'nun. Povetkin'de bir sağ.
0: Povetkin sürekli şimdi aynı yere çalışmaya başladı.
1: Bir sol geliyor Povetkin. Yine kontralarıyla arayış içerisinde Rudenko ama oldukça yorgun Ukraynalı boksör. Boşa giden bir yumruk Povetkin'den. Oo, köşeye doğru sıkıştırdı Povetkin. Sağ geliyor. Düşürebilirdi orada Ukraynalıyı. Bir sol. Ve hala ensesini tutuyor Rudenko. Bırakabilir.
0: Bırakabilir ben size. Yani bırakabilir. Canı acıyınca bir şekilde bırakmak için bir fırsat arıyor kendini.
1: Bir taraftan da hakeme bakıyor.
0: Boynu bakın.
1: Boynu sürekli solda. Sol, sol, sol. Sağ. Povetkin'den. Bir aparkat Povetkin. Sağ geliyor Povetkin'den. Bakın bir orada sağ çıkarttı Rudenko. Sarılmalar var. 8. round'un son anlarında. Ringin içerisinde boynu bükük bir şekilde dolaşıyor Rudenko. Kafa sürekli solda. Tabii ensede tutulma söz konusu. Sağ sol aparkat o kombineleri tamamlayabilse Povetkin.

0: belki bir sonuç alabilir. Sağ sol Povetkin'den. Hala ensesini gösteriyor Rudenko.
1: Rudenko yani süreyi oynuyor. Futbolda
0: burada kelime. Burada kendisi bırakmak istiyor ama köşe. Antrenörü ısrarla Rudenko'yu ringe gönderiyor.
1: Evet. Rudenko da süreyi oynuyor. Yani maç bir şekilde ben böyle devam edeyim. Nakavt olmadan maçı bitireyim diyor ama yani çok zevkli bir maç olmuyor bu şekilde. Biraz daha mücadele etsin. Bir sürü seyirci gelmiş oluyor. Para vermiş. Yani sonuçta ciddi paralar veriliyor yani bu biletler için. Sonuçta da bir iki tane kemerim var, kıtalarası kemerim var. Yani bunu koruyabilecek bir mücadele yap. Çok vuruşlar yaptığın zaman vuruyorsun. Biraz daha yani çaba sarf etse çok güzel maç çıkaracak.
0: Daha yani seri ol.
1: Kumaş da var, kumaş da var yani.
0: Ivan Kirpa daha seri ol diyor. Povetkin'e rakibinin düşünmesine izin verme, daha hızlı ol ifadelerini kullandı. Aynen. Köşede.
1: Zaten kontraları vuruyorsun. Ama bana göre Povetkin'in daha böyle flash bir knockout'la maçı götürmesi
0: evet.
1: lazım.
0: Yoksa... Yani ben de öyle bekliyordum açıkçası. 4. 5. round'da böyle sağlam bir knockout'la. Şimdi sağ sol ama bir şekilde sanki yıkacak gibi, en azından hani maçta erken bitmedi, bu da bizim bir mutluluğumuz olsun.
1: Evet, evet yani baştan bitse derken zaten çok mutlu olacaktım.
0: İzleyiciler de yüreklendiriyor Povetkin'i. Yalnız Rudenko da öyle boş değil. Sağlam bir boksör olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi.
1: Ya kıtalarsız dünya şampiyonu olmak WBO'da, WBA'da kolay değil yani. Ki Rudenko'nun baktığımız zaman maç kariyeri de 30. Bayağı bir maç kariyerinde de galibiyetleri var yani. Bugün Rudenko'nun...
0: İki yenilgisi var.
1: İki yenilgisi var ki 31 galibiyetinin 19'u nakavtla yani. Bu ciddi anlamda bir başarı yani. Ki ağır skette 11 tane Ukraynalı boksör içinde 2 numara.
0: Evet.
1: Ya ki Ukrayna'da biliyorsun çok önemli boksörler çıktı yani ağır skette.
0: Arayışta şu anda Povetkin. Bir sağ çıkartıyor Alexander Povetkin. Bir sol. Sağ sol Povetkin'den tam hedefi bulmayan yumruklar bunlar. Şimdi çok gövdeye doğru işte, güzel bir işte yumruk çıkarttı. Işte
1: bunlar
0: oldukça yorgun Rudenko. Bakalım o round sonlarında vites yükselten isimlerdendir Povetkin. Burada da yapabilecek mi? Dengesiz bir sol geldi Povetkin'den değil mi? Orada
1: çift sol kroşe yaptı. Rudenko buna iyi çalışmış, biliyor muyum? Rakibinin bu şekilde geleceğine güzel geriye çıkışlar.
0: Kaçışları yaptı. Çok güzel geriye kaçışları. Görüntüde Evgenia Povetkin. Bu round da böylelikle bitmiş oldu. Yani Rudenko'nun bu maçı kazanması için mutlaka rakibi üzerinde bir baskı kurması gerekiyor. Belki düşürmesi gerekiyor. Maç Povetkin'e doğru adım adım gidiyor ama Povetkin'in de flash bir galibiyete imza atacağını açıkçası ben tahmin ediyordum. Bir knockout gelir diye düşünüyordum ama o knockout acaba bu round mu gelecek? Bundan sonraki round mu gelecek? Bilemiyorum. Onuncu rounda gireceğiz birazdan. Round 10.

0: Andrei Rudenko, Alexander Povetkin maçında heyecan devam ediyor.
1: Голова ищет. Вот, вот, вот, качает.
2: Ага. Да, да, да. Очень внимательно, да.
1: Не, не за... стоять!
2: Это долго, это много ноги.
0: Sağ sol Povetkin'den. Rudenko şimdi rakibinin üzerine doğru gidiyor. Bir sol çıkarttı, ardından bir sağ. Enseye vurmayın dedi hakem. Şimdi Povetkin sollarıyla açmaya çalıştı, ardından sağ kroşeyi gönderdi. Daha etkili vurması lazım Povetkin'in. Oldukça sağlam bir boksör Andrei Rudenko. Sağ sol, sağ sol. Povetkin düşürebilecek mi Rudenko'yu? Şöyle bir sarstı. Şöyle bir sarstı Andrei Rudenko'yu Povetkin, ama devamını getiremiyor. Rudenko şimdi bir sol çıkarttı. Kısa kaldı o yumruk. Sol çıkartıyor Povetkin. Bir sol daha. O yumrukların devamını getirmesi lazım Povetkin'in nakavt etmek istiyorsa. Oldukça dikkatli Rudenko. İyi kapanıyor. Sağ çıkartıyor Povetkin. Bir sol.
3: Povetkin de çok yoruldu yani. Povetkin de sürekli kovalamaktan artık gına geldi ona.
0: Ama iyi kapandı Rudenko'da.
3: Ya Rudenko iyi kapandı ama Povetkin gövde aslında ne güzel vuruşlar yapıyor. Biraz gövdeye çalışsa.
0: Biraz aşağı çalışsa şöyle.
3: Hiç gövdeye çalışmıyor yani.
0: Karaciğer
3: birkaç,
0: dalak.
3: Evet, birkaç kere çalıştı. Ama ondan sonra tekrar sürekli nakavt etmeyi hesaplıyor. Ama gövdeye biraz vursa bana göre rakibi çok iyi savunma yapmaya çalışıyor yukarıda. Sürekli kapanıyor. Daha iyi açacak gardını.
0: Onuncu raundun son anlarına giriyoruz. Güzel kaçtı orada Povetkin. Şimdi sollarla rakibini sarsmaya çalışıyor. Ve bu raundun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Enseye pres yapıyorlar hala.
3: Rudenko'yu da ben Lim Neeson'a benzettim.
0: Benziyor biraz, doğru söylüyorsun. biraz kilolu hali gibi adeta. Bakın burada direk. Burada sağ tam oturtamamış yumrukları. Güzel bir atak yapmış burada aslında Povetkin ama
3: ya işte Povetkin
0: yakalayamadı rakibini.
3: Rakip kaçınca bakın sürekli kaçıyor. Yumrukları boşa geliyor. Rakip üzerine basıp devam etse nakavt yumrukları gelecek.
0: Tam aslında orada Dupas'ı sıkıştırdığı tarzda yumruklar. Aynı bu şekildeki yumruklarla o ani patlamasıyla düşürmüştü Dupas'ı da. Ama burada olmadı. 11. round'dayız. Neyse ki 11'e kadar geldik bir ara. Yani tepemizden kaynar sular döküldü adeta, ilk round'da bitiyor zannettim maçı.
3: Gerçekten ben biliyorsun çok iyi hazırlıklar yaptık bu gece için. O kadar uğraştık.
0: Yani bitmemesi lazımdı. İyi yaptı orada.
3: Tatilimizi ona göre ayarladık.
0: Vladimir Zolotarev izin vermedi sporcusunun ringi terk etmesine. Ve 11. round'dayız şu anda. Alexander Povetkin, Andrei Rudenko maçı. Gerçekten oldukça heyecanlı bir şekilde ilerliyor. Rudenko'dan da ani yumruklar, beklenmedik yumruklar gelebiliyor. Güzel kontraları var. Bu şekilde Povetkin'in üzerinde tehlike oluşturuyor, tehdit oluşturuyor. Şimdi Povetkin sağ sol çıkarttı. Bir sağ geldi. Yine karşılığı veriyor

0: Rudenko adeta böyle bayılacakmış gibi Rudenko, ama bakmayın siz ona, halen dipdiri. Şimdi sağ sol geldi Povetkin'den. Bir sol geliyor Povetkin. Bir aparkat çıkartıyor Povetkin. Sarılmalar var. Bırak diyor hakem, bırak. Şimdi bakın orada yumrukları çıkartan Ukraynalı Rudenko. Sol sol sol Povetkin'den. Sağ Povetkin. Aparkatla rakibini şu anda sarsmaya çalıştı. Hedefi bulmadı. Bir sol çıkartıyor Alexander Povetkin. Şöyle bir ayaklarını kesti rakibinin. Birazdan son rounda gireceğiz. Ya da girebileceğiz mi bilmiyorum. Knockout gelir mi bu roundda?
1: Yani ihtimal... Nakavt her zaman vardı ama çok yüksek diye görüyorum.
0: Povetkin, sağ sol Povetkin. Çok inatçı Andrei Rudenko, oldukça inatçı bir boksör. Çok sağlam, bakın burada vurmaya çalıştı. Güzel bir eskivle kaçıyor Alexander Povetkin. Çok iyi kapanıyor Rudenko. Oo, güzel bir aparkat geldi orada. Round'un son saniyelerinde güzel bir aparkat geliyor Alexander Povetkin'den. Şimdi sağ sol kombineler derken gong çalıyor. Böyle şüpheli gözlerle sağına soluna bakıyor Rabinski. Vursana diyor aparkatı herhalde.
1: Yo, güzel aparkat geldi diyor.
0: Ya ama... çok memnun değil aslında.
1: Ya şöyle söyleyeyim yani... Povetkin gibi bir ismin daha böyle flash mücadele yapması lazım. Bazı yumrukları çok şey gelmiyor. Yani amatör gibi dövüşüyor. Puan alıcı yumruklar böyle. Daha net ve indirici yumruklar yapması lazımdı. Bakın bu kroşelerini mesela tam şeyini sokamadı. Bazı yerlerde avuç içiyle geldi. Bakın burada da avuç içi geldi. Tam böyle şeyde vardır ya, boks tabirinde tarak kemikleri de İngilizce knuckle derler. Tam kemikler gelmedi yani. O kemikler Tyson gibi böyle o kroşeler dönse, ki bir önceki Dupas maçında yakalamıştı. Tam böyle kemiğini çevirerek o zaman yakalıyorsun. Ama böyle avuç gibi vurduğun zaman yani puan alıyorsun, hakim etkiliyorsun ama 12. rounda kadar uzuyor maç.
0: Ve işte 12. rounddayız değerli izleyiciler. Bakalım burada vites yükseltebilecek mi? Sağ çıkartıyor Rudenko. Oo, Povetkin. Sağ sol geliyor Povetkin'den. Bir sol daha Povetkin. Bakalım bu roundda yıkabilecek mi Rudenko'yu?
1: İşte Rudenko uyanık. Yani boksun uyanıklığını çok iyi biliyor. Net yumruklar geldiğinde sarılarak işi savuşturuyor.
0: Direk denedi orada. Adeta bir güreş vardı o 3-4 saniye içerisinde. Povetkin şimdi sol sol. Sağ geliyor Povetkin. Sarılma var. Sarıldığı esnada vuruyor. Biraz da sinirlendi. Şimdi sağ sol geliyor Povetkin'den. Sürekli sarılıyor Rudenko şu anlarda. Povetkin o gövdeye yumrukları çıkartamadı daha. Sağ geliyor Povetkin'den. Şimdi sıkıştıracak mı rakibini? Seyirciler ayağa kalktı. Povetkin bir sağ, bir sol Povetkin. Bir türlü düşüremedi. Bir türlü düşüremedi Rudenko'yu. Sağ geliyor Povetkin. Sağ sol Povetkin.

0: Sağ sol yumruklar yine Povetkin'den ama sürekli sarılmalar var. Ensesini tutuyor yine Rudenko. Artık müsabakanın son saniyelerine doğru giriyoruz. Povetkin o sarılma anında bir aparkat çıkarttı. Bir sağ yolluyor.
1: Bakın
0: kontrayı gördün değil mi orada?
1: Povetkin kontra aldı. Bakın sağ kontra aldı.
0: Orada kontrayı yedi bir anda. Bir anda maç biterken yere düşse büyük şok olurdu Lujnik'de.
1: Dizleri bir aşağı doğru indi.
0: Ya,
1: şu Rudenko birazcık kontralarda cevap verseydi Povetkin'i belki düşürecekti ya.
0: Ne büyük şok olurdu, düşünsene orada bir anda Povetkin tak yere düşüyor maçın son anlarında. Bu karşılaşma burada sona eriyor. Ne diyorsun hocam? Hakemler kime verecek puanları?
1: Ya tabii ki. tabii ki Povetkin kazanacak da Povetkin de benim yani maçın başında güzel çıkışlar yaptı. Ben dedim bunların devamında kontrolü yakalar ama çıkışlar güzeldi. Vuruşlar devamı yoktu. Rakibinde aslında rakibi ters bir sporcu. Özellikle geri çıkıp geri çıkarken birden Atakan'da kontra vuruşlar yapması, en son roundda gördüm ya, en son roundda bile bazen enteresan vuruşlar yapıyor. Tehlikeli bir sporcuydu, güçlüydü, çenesi de sağlam, kolay kolay düşen bir sporcu değil ama birazcık sanki sürenin üzerine oynadı, kemerleri vermeye gelmiş gibi geldi bana.
0: Ama o ilk roundda o boynundaki tutulma da belki etkilemiş olabilir Rudenko'yu. O tam performansını ringe koymasını engellemiş olabilir ama oldukça sağlam bir boksör. Bakın aldığı yumruklar var.
1: Tabii aldığı yumruklarda mesela sarsılmadı yani. Bakın mesela o son roundtaki yumruğu gösterirse Povetkin'e vurulan yumruğu. Povetkin orada bir sallandı bir. Bir dinleyelim bakalım.
0: Bakalım Alexander Zagorovski ne diyecek? Ladies and gentlemen, after the end of the title bout, we go to the
2: scorecards. Судья Милоевич, 120-109. George Milovich scored this contest 120-109. И судьи Лагуна и Палома одинаково оценили этот бой 120-108. And Georges Laguna and Paloma are in agreement, scoring the same 120-108. Таким образом, единогласным решением судей.
0: Çok açık farkla Povetkin karşılaşmadan galip ayrılıyor. WBO ve WBA kıtalar arası kemerlerinin sahibi oluyor Alexander Povetkin. WBO'da ve WBA'de yoluna devam edecek. Değerli izleyiciler, Alexander Povetkin.
3: Heyecan artık A-Spor'da. Bizim çocukları Dünya Kupası'na birlikte uğurluyoruz. A-Milli futbol takımımız hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı konuk ediyor. Gün boyu canlı yayınlar, stadyum çevresinden ve saha içinden özel görüntüler, usta yorumculardan maç analizleri, son dakika gelişmeleri, taraftarın tribün şovu ve sürprizler. Bugün oynanacak Türkiye-Kuzey Makedonya hazırlık maçının heyecanı gün boyu canlı yayınlarla A-Spor'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: yine gelenler var denize yazın.
1: Denize değil yani şey, güneş oldu. O rahmetli oldu. Ondan beri de 3 sene oldu Covid'de.
0: Allah rahmet eylesin. Ya,
1: Allah rahmet eylesin.
2: Allah rahmet eylesin
1: hocam. Orada şey plaj var ya belediyenin falan.
0: Evet.
2: Silivri'de çok güzel plajlar var. Geçen gittim çocuklarla, sana bir şey söyleyeyim. Muhteşem deniz, kum harika yani. Önceden biliyorsun büyük sıkıntılar vardı. O bir şey vardı, ne deniyor unuttum ismini de. Ama şu anda gidiyorsun hocam masmavi.
1: Vallahi kum
2: hiç böyle ileriye. Tam o Silivri'nin girişinden biraz daha ileri git. Solda kafeler var. Kafelerde
1: depreme
2: de kahvaltı.
1: Depreme karşı ha? Ha? Depreme karşı.
2: Fark etme hocam, biz ne dalgalara göğüs geldik. Depreme de göğüs geliriz.
0: Allah. Allah korusun da tabii.
2: Allah korusun. Ya. Hocam da var ya felaket dallalı çağırıyor. Çağırma hocam. Ne alakası
0: şimdi depreme sokma yani.
2: Ya yok hocam ben işte denize... kalbi niyeti ya. İyi olduğu için Allah korusun ya şimdi çağırıyor ne diyorsun hocam? Milleti tedirgin ediyor bizi.
1: Allah sopsasın da zaten.
2: Yapma hocam ya.
1: Bak 3 tane 180 kilometre bir şey vardı. Bir 60'ı kırıldı. Öbür 60 kırıldı. Şimdi bir 60 şey tarafında. Çatalca taraflarında kırılacak.
2: Ya boş yani hocam. Şeyde. Kötüyü konuşma. Hocam bir şey soracağım. Ben mesela yazın denize tatile veyahut da bir yere gittiğim zaman her dönem, her geçen sene sakallarım daha da beyazlıyor ya. Saçlarım beyazlamıyor, sakallarım beyazlıyor. Şimdi yaramıyor. Kamerada baktım. Acaba güneş mi beyazlatıyor?
1: O kadarını bilmem. Yalnız şöyle bir dedi ya çağırma diye.
0: Evet.
1: Başımdan geçen bak şaka falan değil. Darıca Gençler Birliği'nde hocalık yapıyorum daha işte kaç sene evvel. Orada böyle butik bir tane şey var. Otel var. Ve onu o yaşa onun önünde de şey yaptık. Antrenman bitti, hava kararıyor böyle. Bitti. Oradan bir şeye girdik denize. Ben denize giderken ya falan diyorum. Jaws mask gelmesin falan. Ben espri yapıyorum bak yemin ediyorum sana.
2: Yani.
1: Ertesi gün oldu. Antrenman vardı sabah. Gittim. O bir baktım şeyin göbeğinde bir kalabalık, o balıkçı var orada. Bir gittim. Bak. Ya şaka falan değil. 4-5 metre 65 santim bir köpek balığı. Nerede yakalanmış biliyor musun? Ben onları diyordum. Ben 200 metre ilerimde. Ya ben onlar orada diyordum ya caz falan. Ne zararsız
2: yok,
1: ya.
2: Onlardan
1: sana 4 metre 65 santim bir bövdesi vardı bu kadar. Bak şöyle.
2: Ben çok denk geliyordum
1: şaka
2: hocam
1: değil.
2: Onlarla denizde.
0: Ne
1: ben,
0: zaman oldu bu, kaç senesi?
1: Ya ne bileyim ya, dünya 20-30 sene evvel. Ya, yani şunu anlatacağım yani. Ben orada onu konuşurken o da ilerler şöyle 200-300 metre ileride balıkçı ağlarına, yani benim orada hani casmaz dediğim yerde yakalanmış ya.
0: Evet.
1: İşe bak ya. Hani çağırma hocam, falan diyor ya şaka yaparken orada.
0: İşte konuşuyorsan hayır konuşacağım hocam tabii. Ya da susacaksın.
1: Evet.
0: Tabii. Değil mi? Hadis bu.
2: Evet.
0: Bilirsin.
2: Bravo bravo. Yo bir de ben şunu söyleyeyim hocam, doğru söylüyor. Marmara Denizi'nde var öyle 3-4 metrelik köpek balık. Ne, onlar zararsız, ısırmıyor. Yani. Öyle şey yapmıyor. Saldırgan cinslerden değil. Çok denk geldim Hüseyin.
1: Ya cam göz değil mi?
2: Seviyordum nasıl hocam.
0: Cam göz.
2: Hadi ya. Tabii seviyorum. Sen boyu gör hocam. 3 metrede üstüne binip geziyordum. At gibi geziyordum.
0: Recep İvedik'in şeyle boğuşması
1: üstüne
0: gibi.
1: Üstüne geziyorum. Yalancılık var mı sende?
2: Ya hocam bunu ancak Kadir İnanır esprileri var ya.
0: Ziya diyeceğiz hocam.
2: Şaka maka bir yana da Allah korusun hocam. Yani şu an güzel şeyler, ülkemiz güzel, denizlerimiz güzel, insanlarımız inşallah daha da güzel olur. Yani güzel günler hepimizi beklesin. O tür şeyleri falan çağırmayalım hocam. Ne yapıyorsun? Bak şimdi gece uyuyamayacağım. Ben takıntılı adamım ha.
1: Yok buralarda bir şey olmayacak. Allah korusun. Orada da
2: daha oralarda da olmasın. Orada da insanlarımız, şey, kardeşlerimiz var. Yapma hocam canım, ya. 60, senin kalbin niyetin 60. Temiz hocam. Onu söylüyorum.
0: Ara bizi bekleyen hala... böyle bir tehlike var nihayetinde. Unutmamak lazım. Tabii ki ona göre önlem de almak gerekiyor.
1: Sen şimdi ne duası okuyacaksın biliyor musun?
2: Ne?
1: Ha?
2: Ne?
1: Selahaten tüncina bihamil cemili el ahvali vel afat. Ya bismillahla söyleyeceksin.
2: Tamam amin inşallah.
1: Takdiren abiya cemiyel hacat. Töterrihna biya min cemil seyat. Terfana biya alet derecat. Tübelillina biya aksel gayet. Min cemil ayrat filiyat ve badel memat.
2: Amin hocam.
1: Anladın mı? Bu Selahaten tüncinayı okudun mu hiçbir şey olmaz.
2: Hele İnşallah.
1: İhlasla okudun mu? Anladın mı? Valla.
0: Evet.
1: Bana hiç bir ben İzmir'deki depremde bile ben bir göremedim. Depremi. İstanbul'daydım. O gece şey vardı, bir ödül töreni. O depremi orada görmedim. Sonra bir daha oldu. Maça gitmiştik şeye, İrlanda'ya. Onu da görmedim. Bana hiç Allah hissettirmiyor. Okuyorum ama duayı okuyorum.
0: Evet.
1: Bana.
2: Yalnız Fenerbahçe'de büyük depremler vardı. İsmi geçen oyuncuları görüyor musunuz abi ya? Başkan adaylarını.
0: Onları da konuşacağız yani ama günün ya. Sıcak gelişmesi Osimhen mevzusu asıl.
2: Evet.
0: Takip ettiğiniz gündüz siz de herhalde gördünüz. Nijerya Milli Takım Teknik Direktörü'nün yapmış olduğu bir açıklama bir anda ortalığı hareketlendirdi. Ve Osimhen'in kulüp değiştirme ihtimalinden dolayı kadroda olmadığını söyledi. Teknik direktör Erik Şerle. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Osimhen de hocanın sözleri bağlamından koparılmış ve abartılmıştır dedi. Haberi bir izleyelim.
3: Nijerya teknik direktörü Erik Şel, Victor Osimhen'le ilgili kafa karıştıran açıklamalarda bulundu. Hazırlık maçlarında Polonya ve Portekiz'le karşılaşacak.

0: Nijerya'da yıldız oyuncular Osimhen ve Lookman kadroda yer almıyor. İki oyuncunun durumu hakkında konuşan Erik Schell, Osimhen'in kulüp değiştirme ihtimali olduğunu söyledi.
1: We will miss two players because Victor Osimhen we had maybe to change the club, so I prefer that he stay in this house because if you play and you are not at 100%, well, this is not good. And Lookman is very tired, and the Atletico has asked us to let him so.
0: Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Osimhen, Erik Schell'le son röportajında hakkında yaptığı yorumlar konusunda telefonda görüştüm. Maalesef sözleri bağlamından koparılmış ve abartılmıştır. Kendisi Galatasaray'a çok büyük bir saygı duyuyor ve tartışma yaratmak gibi niyeti olmamıştır. Herkesten bu konuyla ilgili spekülasyonları dikkate almamalarını rica ediyorum dedi.
2: Hem Nijerya Milli Takım Teknik Direktörü'nün açıklamasını hem de Osimhen'in paylaşımındaki ifadelerini ekrana getirdik. Ne anladın hocam şimdi bu durumdan? Yani bağlamından koparılmış diyor Osimhen.
3: Magazin haberleri ya.
2: Çok böyle bağlamından koparılacak gibi, yani böyle kıyıdan köşeden de bir şeyler söylemiş ki net bir şekilde ayrılma ihtimali var. O yüzden burada olmasını istemedim diyor hoca.
3: Hep var. Ya ayrılma ihtimali ne alakası var şimdi hocanın söylediğinin? Yani ayrılma ihtimali olsa ne olur yani? Ne olur? Alırsın milli takıma, oynatırsın. Yani fark eder mi transfer yoksa ne oldu? Diyelim ki Real Madrid'de transfer oldu, atıyorum yani. Ne alakası var yani milli takımda? Almayacak mısın? Hadi öbürü Lookman maç oynadı, bir şeyler yaptı. Tamam, Atletico Madrid'de işte sonuna kadar falan. Çok enteresan şeyler ya. Ya gündem yaratıyor. Ben mesela bu Nijerya milli takımı teknik direktörünü tanımıyordum. Şimdi bir tip olarak tanıdım zaten.
2: Bu açıklamalardan dolayı.
3: Yani diyorsun. Adam gündem yaratıyor. Yarın bir gün Galatasaray'da hoca olabilir. Okan hocam dikkat et bak. Yani bir şeyler yaratmak istiyor. Bir hava yapıyor, bir şey yapıyor. Gidebilir de biz de bekliyoruz yani.
2: Nijerya Dünya Kupası'nda yok bu arada.
3: Yok. Ona baksın kendine. Bu hoca mıydı o? Gidemeyen hoca bu muydu?
2: Yani hayır yani şuraya gelmek istiyorum. Yani çok böyle elzem bir durum yok çağrılması gereken. Belki yani, onun üstüne örtmek için mi?
3: Maç yapacaklar hiç. Yani çocuğa adamlar bıkmıştır. Git gel sakatlandı falan filan. Bir şey bahane buluyor. Futbolda da demiştir ki buna ya hocam bir şey yapalım. Bir tatil yapalım. Bir senedir tatil yapamadık. Oraya buraya Afrika Kupası vardı bilmem ne vardı. Şampiyonlar Ligi vardı, bu vardı, bu vardı. Yorulduk, biraz bir istirahat edelim demişlerdir. O da bir senaryo yazacak işte. O da belki de kendi federasyonuna karşı veya işte Nijerya halkına karşı, tamam mı, bir şey söyleyeyim demiştir. Ne alakası var değil mi? Yani.
2: Ya Okan.
3: Transfer olsa ne olur, olmasa ne olur? Bana göre onu o şeyde ya milleti de işte kandırıyor hoca.
2: Sen nasıl değerlendiriyorsun?
4: Yalanlıyor yani Osimhen de çıkıyor yani abartıyor diyor, yalanlıyor. Sonuçta ne olursa olsun Osimhen muhteşem bir oyuncu. Her takım ister yani Osimhen gibi bir oyuncuya sahip olmak istersin. Yetenekli, yaratıcı, takımı ateşleyen, takımında bulunması gereken bir tarzda bir oyuncu. Ha, zaman zaman tabii agresifleşiyor gereksiz yerlerde, gereksiz durumlarda. Yani duygularına sahip çıkamıyor, o agresifliği sahada gösteriyor ama sahada icraat olarak çok önemli işler yapıyor. Sadece bireysel olarak değil, arkadaşlarına da yardım ediyor. Az önce söylediğim gibi yani City, Arsenal ve bakıyorsun Bayern Münih'in dışında birçok takımda banko oynayabilecek oyuncu. Major liglerinde üst seviyede takımlarında oynayabilecek bir oyuncu. He, teklif talep olur mu bu tarz oyuncu? %100 olur. Vardır da yani menajer aracılığıyla kulağına ufak böyle kar suyu kaçırırız derler ya. Kar suyu kaçıyordur ama kalkıp hocaya yani hocam işte ben transfer görüşmesi yapıyorum. İşte beni milli takıma çağırma, sakatlanma riskim olayım olabilir. Yani burada hem kulüpte hem de ben de mağdur veyahut da zor durumda kalmayalım. O sıkıntıları yaşamayalım gibi söylemler de yaşanmış olabilir. Ama şimdi iki tarafın açıklamalarına bakıyorsun. Bir taraf diyor yani Osimhen diyor transfer olacak büyük ihtimal diyor. Ondan dolayı gelmek istemedi ve yani o riski almak istemedi. Kendisi de ben de riski almadım. Kulübü de o duruma sokmayayım, zor duruma sokmayayım. Sakatlandı takdirde biliyorsun o transfer olasılığı, gerçekleşme olasılığı zorlaşır. Osimhen de bunu bu şekilde düşünmüş olabilir. Ama bakıyorsun Osimhen'in açıklamasında yani abartıyor diyor. Yani ilerleyen zamanlarda daha netlik kazanır sevgili Koray. Şimdi Osimhen hep söylediğim gibi iyi oyuncu. Her takım ben mesela teknik direktör olsam Osimhen gibi oyuncuları çok isterim. Yani yaratıcılık dışında yani takımın içerisinde isyan eden bir oyuncu. Arkadaşlarına da isyan ediyor, rakibe de isyan ediyor. Tribünleri sıcak tutuyor, sahada tutuyor. Yani burada yani bu süreçler yaşandı, biz de yaşadık. Bizim dönemimizde de çok yaşandı. Yani bazı maçlarda eğer o süreç yani ciddi şekilde önemli bir noktaya geldiği takdirde ya hocam

0: öyle böyle görüşmeler var. E kulübüm de bu kadar para kazanacak. E, ben de işte böyle böyle major liglerin çok önemli takımlarıyla diyalog halindeyim. Ya bir inisiyatif tanıyıp işte bana biraz tolerans tanısanız, biraz işte beni böyle bu maçta işte es geçseniz, bu maçlarda oynatmazsanız gibilerinden böyle söylemlerde bulunanlar var. Belki bu şekilde de bir konuşma gerçekleşmiş olabilir.
1: Belki şöyle de olabilir Okan.
0: Yani bunun üzerine de hoca da şunu demiştir. Tamam, o zaman önemli iddiası Dünya Kupası'na gidemiyor. Hocam da çok güzel söyledi. E, Dünya Kupası'na götürseydin o zaman, gidemediği için. Yani hazırlık maçlarında Lukman da izin istemiş. E, Osimhen de zaten Şampiyonlar Ligi ligde de birçok maça çıktı. Efor sarf etti. Yani vücut olarak bir sıkıntılar yaşadı. Yani ne anlamda? Zedelenme anlamında yorulmuş olabilir. Yani bir affını istemiş olabilir. Yani
1: i̇ki sefer şey, gitti.
0: Her yere çekebilirsin.
1: İki sefer gitti. Sakat geldi iki sefer.
0: Evet, sakat geldi. Bu da
1: i̇ki
0: var.
1: Sefer,
0: bravo hocam.
1: İki sefer.
0: Gibi.
1: Ben bir şey söyleyeyim.
0: Bir de en tehlikeli dönemler sevgili Koray. Şimdi ligde bir uzun bir maraton. Şampiyonlar Ligi, kupa maçları. Lig bitiyor artık. Beyin istiyor ama adeleler yıpranıyor, yoruluyor. Adeleleri toparlamak. Yani insanların da normalde vücut anatomisi dinlenme süreci istiyor. Yani dinlenme sürecinde kendi yani vücudunu yenilemek durumunda kalıyor. Orada
1: ben,
0: da
1: ben Galatasaray'ın yöneticisi olsam hocaya telefon açarım veya bir haber gönder, aman hocam alma transfer durumu var diye bir derim yani. E şimdi düşünebiliyor musun? Galatasaray bunu satacak 150 milyona. E bu sakatlandı, eyvah yani. Eyvah. Hani bir görüşmeler oluyorsa atıyorum. Tabii. Yani. Tamam mı? Galatasaray tarafından da yönetimden de iyi oldu derler yani. Hani öyle bir şey olursa, ki isteyen olur mutlaka.
2: 3 Haziran'da Polonya ile oynayacaklar hazırlık maçında. Daha sonra da Portekiz ile 10 Haziran'da oynayacaklar. Gidemediler biliyorsun zaten. Kongo gitti. Aynı hocaydı. Az önce de sormuştum. Ya işte. Şimdi herhalde orada da denildiyse hem Polonya hem Portekiz'de maçlar var. Lukman'ı yok, Osimhen yok. Takımın en önemli, en yıldız isimleri neden yok diye denildiyse, belki onu böyle zaten götürememiş hoca. Bir de kendisinin üstüne fazla gelmesinler.
0: Hayır, bir de şu var yani. Hocaya ne sevgili Koray?
2: Olabilir.
0: Ne olursa olsun sonuçta oyuncular belki bu maçlara kafa olarak, mental olarak, fizik olarak hazır hissetmiyor. Kendilerini de iyi hissetmiyor gibilerinden bir açıklama yapabilirsin. Ne olursa olsun yani kalkıp sen transfer süreçleriyle ilgili açıklama yapma, hocanın da doğru değil yani, milli takım hocasının. Dersin kardeşim oyuncu gelmek istemedi. Kendini iyi hissetmiyor. Mental, fizik olarak. Çünkü yoğun bir tempolu sezondan çıkıyorsun, geliyorsun buralara. Ya bu şekilde açıklama yap yani, o karıştırıyorlar işte ortalığı ama yani bunun ortaya çıkması 1-2 hafta sonra net bir şekilde belli olur yani. Hoca mı haklı, Osimhen mi?
1: Peki bir şey soracağım sana.
0: Belli olun.
1: Şimdi soracağım. Ne diyorlar, çok yoğun sezon var işte, yorgunluk var falan filan. niye maçları alıyorlar, özel maç alıyorlar? Bir sürü özel maç var. Sezon bitmedi mi? Bitti.
2: Tam Dünya Kupası başlayacak. Ne yapsın takımlar?
0: Hayır, gidemeyen takımlar için.
1: Ya tam ne yapacak? Gidemiyorlar.
0: Ama bu planlamalar daha önce yapılmış olabilir. Ya gidecekmiş gibi düşünmüş olabilirler.
1: Fark etmiyor yani. Ya neticede
0: i̇ptal
1: kardeşim.
0: Yani
1: iptal et o zaman.
0: Ama yorgunluk, diğer takım belki gidecek neydi? Hocam Portekiz gidiyor, Polonya, onlar şimdi bu resmi uluslararası bir maç yani, bunları
1: ya bırak, kolay kolay iptal etmek ya kolay neticede değil. Neticede
2: Polonya yok da Portekiz gidiyor.
0: Yani onlar da gidecekmiş gibi yani, belki bu maçı
1: onlar alırlar yani.
0: Koray, yani
1: ya neticede yorgunluk var, şu var, bu var diye, değil mi? Futbolcular sakatlanıyor diye herkes maç alıyor ya. Zaten o UEFA görmüyor musun ya? Maçları uzattı, hepsini yapıyor. O yorgunluk hikayeleri falan palavra, biliyor musun? Hikaye yani. Futbolcu kendine bakmasan sakatlanırsın. 2x2x4 arkadaş. Profesyonel yaşantın yoksa
0: hocam, ne olursa olsun ama yine de dinlenmesi gerekiyor. Bir süreç yaşaması.
1: Ya zaten lazım. Dinleniyor. Oğlum senin zamanında şey mi vardı? Böyle bir ne bileyim vitaminler, şunlar bunlar sağlar. Belki sen biraz onlara yetiştin de biz yetişemedik yani. Bizim zamanımızda var ya, su içmek yasak, yemek yasak. Doping avuçla, iğneler, haplar, hepsi, her şey var. Toprak sağa, ayakkabılar yok, bilmem ne yani. Bir şey olmuyor ya. Bir şey olmuyor. Laktikasa dayalı antrenmanlar falan filan. E şimdi her şey var. Adam giriyor, her türlü buz havuzuna giriyor antrenmandan sonra, masajını oluyor.
0: Ya imkanları daha da çoğaldı yani, hocanın dediği gibi.
1: Şu anda yeni jene. Şimdi sen antrenman mı istersin? Futbolcudan geldin, yeni çıktın, öyle değil mi?
0: Maç
1: ister. Hiç kimse istemez. Zannediyor ki bizim izleyenler falan konuşuyor ya millet medyada. O hani maç oynamayacak ya. Zannediyor ki futbolcu yatıyor. Ya futbolcunun anasını ağlatıyorsun. Çarşamba idmanlarını sen bilirsin. Çift idman ya, bir tane Piontek'in yaptırdığı bir idman vardı. Bizim teknik direktörlük kursunda geldi. Ya Koray inanamazsın var ya, kusarsın ya. Yani futbol, ben onları yaptırdım. Bayılırsın yani.
0: Ya merdiven çıkarttırıyorlardı bize.
1: O başka

0: Yani ben
1: böyle bir şey var neyse. Mı abi? Altta neler şişiyor ya.
0: Ya şey ya şöyle
1: böyle planlarla böyle antrenman metotları değil abi, ne sağlıklısı futbolcu sonuçta, o zemine basması gerekiyor. Taş zeminde antrenman yapılır abi, olur
0: ya
1: mu?
0: Neler neler yani şimdi
1: yap, alta dele arka dele geriliyor yani sertleşiyor, ondan sonra bir çıkıyorum bir
0: anda. Çarşamba günleri zaten biz şey yapardık yani, çok ağır idman yaptırdık o 5'e 5'ler 1'e 1'ler falan.
1: Kupur testleri.
0: Ya onunla, gerçi onları ben senede 4 defa yaptırdım, fazla değil de.
2: Kupur testine ama, girmeyelim şimdi yine de. Osimhen konusunda peki sence bu bazı şeylerin habercisi olabilir mi?
1: Ya olabilir yani, onun sinyallerini de şimdi benim kafamda şeytanın avukatlığını yapıyorum. Kafamda bazı soru işaretleri, teknik direktör niye böyle bir topa giriyor? Yani kolay kolay koskoca Nijerya milli takımcı ve çok önemli bir futbolcusuyla ilgili transfer görüşmelerinden dolayı affını istediği gibilerinden nasıl önemli bulunuyor? Yani
2: şey bunu deyip de geçiştirebilir çünkü şimdi Okan mesela.
1: Az önce söyledim ben.
2: Hafif ağrıları var, sezon bitti dese mesela kim neyine ne kadar araştırır?
0: Şu açıklamadır nedir abi, bu Türkçe mi bu, bağlamından koparılmış ve abartılmıştır.
2: Türkçe.
0: Ya bu ne yani bu? Ya bu açıklama ne abi? Böyle bir açıklama olma. Nedir
2: Osimhen
0: yani?
2: Söylüyor onu. Diyor ki hocanın sözleri. Osimhen'in
0: Türkçe mi söylüyor bunları? Bağlamından kopartılmıştır. Nedir abi? Düzgün bir şey yazsınlar ya. Ne diyor yani?
2: Ben anlamadım. Ya hocam abi, işte Türkçe'ye çevirmiş
0: ya,
2: bu.
0: Ya böyle bir abi, bağlamından kopartılmış.
2: Anlamını kaybetmiş diyor yani.
0: Abartılmıştır olabilir. Da bağlamından kopartılmış. Ama Osimhen ya, Osimhen böyle bir şey söylememiştir
1: böyle,
0: bize. Yani
1: böyle söylemek
0: bunu tercüman kimse bunu biraz o kendisi abartmış bunu, ne demek istiyorsa bağlamından kopartılmış. Ya
1: Osimhen öyle söylemek istemedi mi diyorsun hocam?
0: Ya abartılmıştır der de bağlamından kopartılmış ne anlamıyor, ne anlıyorsun? Hiç bana bir şey bir ifade etmiyor. Bağlamından kopartılmış. Ayakkabı bağısından mı acaba?
2: Hocam. Herkes böyle çevirdi zaten yani, ona da mı?
0: Ya bırak ya, ne bağlama diye.
1: Ya hocam ona ya da salladın ya vallahi.
0: Ya bağlamından.
2: Osimhen'in paylaşımı bu hocam, ne yapalım?
1: Ya şimdi Koray öyle,
0: ya,
1: söyleyeyim.
0: Ya ben size devre arası bizim maçta şey vardı, tercüman vardı Brezilyalı, tamam
2: evet.
0: mı? Alex'in söylediği sözleri anlatacağım. Bir de benim söylediğim bir atasözü var bizim. Çevir
2: unfortunately. Ne? His words have been taken out of context and blown out of proportion diyor. Yani tam olarak bunu söyle işte.
0: Bağlama.
2: Bağlamından kopartılmış diyor.
0: Bağlama.
2: Bağlama demiyor.
1: Bağlama çalıyor. Şimdi burada çelişkili olan ne biliyor musun? Bak. Birbirinin zıt açıklamaları var. Yani hocanın niye böyle bir topa girmesi, topa girdiği yani biraz beni böyle çelişkilendiriyor. İçimi rahatsız ediyor. Yani sonuçta ne olursa olsun bir teknik adam, senin dediğin gibi birçok bahane üretebilirsin. Yani sonuçta bir camianın çok önemli bir oyuncusu. Taraftarının sevgilisi, ayrılmasını istemediği bir oyuncu değil mi? Osimhen'in kim takımından gitmesini ister? Kimse istemez. Sonuçta Osimhen'in varsa 1-0 önüne başlıyor.
0: 150 verirlerse bir yönetici ister.
1: Ya yönetici her şeyi ister.
2: Şöyle
0: ama bir şey. 150 milyonu verirsinler.
2: Taraftar hayır, empati yap. Şimdi Arda Güler, Kenan Yıldız mesela benzer senaryoda gelmese milli takım kampına, doğal olarak ilk sorulacak iki futbolcu değil mi? Yani tamam. Lukman'la Osimhen de aynı çapta oyuncular
1: tabii,
2: zaten.
1: Oranın en önemli oyuncu.
2: Orada biz mesela Montella'ya sorsan, Montella çıksa dese ki Arda veya Kenan için işte transfer yapabilir, o yüzden ben gelmesini istemedim dese. Ya
0: federasyon,
1: ben bakarım maçın.
0: Acil görevden alır hocayı şey ya.
2: Hayatta demem.
0: Diyebilir mi?
1: Ben maçın önemine ve arzına
2: bu
1: da bakıp değerlendiririm.
0: Kovarlara iki dakikada hemen bizde öyle şey diyebilir mi hoca?
2: Federasyon başkanı onu yani. Şey. Ben de o yüzden diyorum, başka türlü de geçiştirebilirdi.
0: Yani şeye ne demiş, Lokman için ne demiş?
2: Lokman için yorgunluk var, Atletico Madrid izin istedi.
1: İzin istedi.
2: Hani aynı benzer şeyi Osimhen için de diyebilirdi. Ben o yüzden diyorum.
1: Yani
2: dese ki oyuncum çok yoruldu geçen sezon, Şampiyonlar Ligi'nde oynadı, hafif de ağrıları vardı, çağırmadık, davet etmedik dese kim neyi sorgulayacak? İşte ya çok
1: hocanın,
2: büyük bir acemilik.
1: Bravo hocam.
2: Ya da gerçekten ufak da olsa bir şeyler var belki.
1: Böyle bir topa girmesi doğru değil. Ne olursa olsun doğru değil yani. Seni ilgilendirmez kardeşim. Tamam, senin maçına gelmek istemedi mi? Veyahut da senin için çok önemli maçlar olabilir. Ülken için de çok önemli maçlar olabilir. Bizim ülkemiz için de çok önemli maçlar olabilir. Yani az önce örnekleme olarak verdiğinden dolayı söylüyorum bunu. Ama kalkıp oyuncunun transfer süreciyle ilgili yaptığın açıklama seni ilgilendirmez. Sen içine bak. Gelmedi mi kardeşim? Çıkar dersin. Gelmek istemedi dersin. Kendini iyi hissetmiyor. Hazır hissetmiyor. Veyahut da dediğin gibi ufak tefek bir sakatlığı var gibilerinden geçiştir gidersin. Ama sen niye giriyorsun ki böyle toplara? Kim olursa olsun bak fark etmiyor. Orada mesela örnek Orkun da olabilirdi, Oh da olabilirdi. Veyahut öbür tarafta Asensio. Öbür tarafta Onaçu yani.
2: Tabii.
1: her açıdan değerlendirip bakmak lazım.
2: O da oyuncunu zor durumda bırakıyorsun.
1: Tabii oyuncusunu zor durumda. Şimdi Nijerya'da ben mesela taraftar olsam, Nijerya milli takımı bir insan olsam, oranın taraftar olsam, Nijeryalı olsam, ya derim sen milli takımı Mısır atıyorsun, yalnız mı bırakıyorsun?
0: Senin için Nijerya'da, ilan ederler
1: senin için Nijerya daha önemli değil mi? Sen transfer süreci işte kendini düşünüyorsun gibilerinden birçok söylentiler, dedikodular başlamıştır tabii. Orada. Şu anda ben sana söyleyeyim, biraz araştırsınlar, bak baksınlar oradaki insanlar belki bu şekilde düşünüyordur.
2: Galatasaray'a karşı da çok büyük saygısızlık.
1: Yani her şey yani, bak hoca böyle toplara girmemesi lazım kardeşim. Ne olursa olsun, hangi ülkenin teknik direktörü olursa olsun girmeyeceksin. Girmemen lazım. Giriyorsan o zaman bunun altını dolduracaksın. Bak o yalanladı seni işte futbolcu. Ne oldu? Yalanladı abi, kaldın ortada işte, yalanladı. Resmen yalanladı. Yok alakası kibarca. Yok ya, abartıyorsun yani gibilerin. Kibarca değil. Yani sert mi, kibar mı, agresif mi, nasıl olursa nasıl algılarsan algıla, yalanladı. Ne oldu? Şimdi ağzımdan yanlış bir kelime çıkmasın diye, yani mors oldun diyelim mesela, anladın mı? Oturma uzun olmadın, mors oldun, yani onu demek istiyorum. Burada bu tür toplara girmeyeceğim. Ha, Dünya Kupası öncesi gideceksen oraya, hazırlık maçı olur, gelmek istemez o zaman çıkar, açıkla kardeşim, anam gelmek istemedi de. Ama senin bir iddian yok artık, Dünya Kupası'na da gidemeyeceksin. 2028 belki işte Afrika Kupası mı ne var?
0: Onu deseydi ya, çok yoruldu deseydi yani.
1: Evet
0: ya.
1: Hocam geçiştir git.
0: Yani.
2: Şimdi
0: yani
2: bu açıklama tabii ki tartışılır, o ayrı bir konu ama bir gerçek Koray, var. Osimhen, bir kere biz Osimhen'in adını transfer haberlerinde duyacağız.
1: Duyacağız, yani. Çok duyacağız.
2: Bu, az önce bu saydım, bir gerçek.
1: Az önce saydığım dünyada 3 takımın dışında her takımda oynar. Bak, City, Bayern Münih, Arsenal. Diğer takımların hepsinde banko direkt oynayabilecek potansiyelde bir oyuncu mu? Bak diğer fark etme, majörlüklerin en önemli takımları da alt liglerin takımları. Parayı verdiğin zaman alabileceğin bir oyuncu. Hem oyuncuyu tatmin edeceksin, hem kulübünü tatmin edeceksin, alabilirsin. Ama taraftar istemez. Ama sevgili hocamın dediği gibi yöneticiler de paraya bakar abi. 110-120 milyon tamam geldi. Ha, önemli olan aldı, gönderdiğin zaman yerini doldurabiliyor musun? Galatasaray bunu iyi yapıyor. Icardi'yi alıyor, tak Osimhen'i getiriyor. Osimhen'i, Mario Gomez, Gomis mesela peşinden işte kim varsa birçok örnek verebilir.
2: Evet, evet.
1: Bunları iyi yapıyor. Ha, Osimhen'in yeri dolar mı? Tabii ki de planları vardır. BC planları
0: zor
1: vardır.
0: Zor gider yalnız ya. He? Niye biliyor musun? Niye? Maaşını ödeyemezler yani.
1: O da var. 22 şimdi milyon kıçıksız alıyor. Oraya gideceksin. Vergi 40, vergi nereden? Maksa 40
0: alacak.
1: 40 bulacak yani.
0: 40 öyle vermezler ona.
1: 3 senede sözleşme yapacaksın diyelim ki. 4-8-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10- söylediği gibi hocanın ya mesela.
2: Muhasebecilik değil şimdi. Sen Avrupa'ya gitme ihtimalini konuşuyorsan onu tabii ki konuşacaksın. Tabii parası konuşacağım. Yoksa benim.
1: Örnek mesela vergiyle yani 40'ı bulacak şey değil mi bu?
2: City'nin vereceği para benim açımdan bir yani problem değil.
1: Bazı oyuncular da kardeşim şimdi şuna da bakar mesela. Şimdi kimse kusura bakmasın. Tamam Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon ülkemizin önemli kulüpleri ama şimdi diğer majör liglerde çok önemli kulüpler sana buradan 22 alıyorsan oradan 16-15'e de fedakarlık yapıp oralarda bulunma. Gidebilir. O vizyon, oradaki popülerizm falan, hedefler falan o anlamda da.
0: Kaç para yani, verirler Okan?
1: Ya 14-15 verseler.
0: Yok bu, tamam iyi de bu kulüp kaç para çıkardılar yani Galatasaray?
1: 75'i aldı. Osimhen geçen seneyle bu sene yaptığı performans, attığı goller, Şampiyonlar Ligi forma satışlarıyla bütün maliyetini çıkartmıştır.
0: Tamam kaça verirsen.
1: 110, 100'e, 80'e, 90'a bilmiyorum verirler.
0: Bak, gibi önce gibi söyledi. Bana göre var ya Osimhen'e fiyat bir şey 110.
1: 110'a verirler mi?
0: 110'a verirler.
1: 90'a?
0: Yok.
1: Sen yönetici olsan verir miydin?
0: Ya 110'dan aşağı vermem.
1: 3'e sene gösterdi.
2: 100'e, 100'e.
0: Fark etme gösterdi de ne yapalım ya. Bu sene
1: 100'e verir misin hocam? 3'e 5'e verir. Hadi 100'e anlaşalım.
0: Yok indirin.
1: Gel 100'e anlaşalım. Gel hadi gel.
0: Yok
1: hocam,
0: abi kurban da geçti.
1: Hadi hocam 100'e anlaşıyorum.
0: Kurban da geçti.
1: Şimdi 110, bak.
0: Daha 110, 15 falan da hocam, orada bir de bonuslar falan koyarlar. 110'dan aşağı gitmez abi. Galatasaray camia. Bak şimdi bu şey gidiyordu ya Barış. Ben olsam verirdim. Kaça? Kafamda.
1: 40'a değil mi? 40'a falan verdiler.
0: Falan. Niye vermediler falan diye. Sonra bir baktık maçlara.
1: Uçtu.
0: Dedim ki yok iyi ki vermemişler. Yani ben senin
2: şampiyon da olamazdım. Belki Şampiyonlar Ligi'nde de o kadar ilerleyemezdim.
0: Yani dedim ki iyi ki. Şimdi öyle diyorsun verme abi. Ya, ama 110. Şimdi ne yapıyor? 35 milyon karsın. Bir de bu sene yaptıklarını da koy. 35. Şimdi niye 110 biliyor musun? Bir de şeyi de ya onlar da verecek biraz işte. Dediği gibi 15'e falan gider. Buradan 22 alıyor ama oradan 15'e gider yani. Şampiyonlar Ligi'nde direkt oynayacak bir takımda.
1: Hocam şimdi bir şey söyleyeceğim işte sana. Sen vermem diyorsun. Bir tarafta 100 milyon. Böyle nakit hocam kılçıksız böyle bakacaksın abi. Şu odayı dolduramazsın
0: ama işte
1: parayla.
0: O şeyi misal verdim Barış'ı sana ya.
1: Tamam misal verdim.
0: 40'ta iyiydi
1: şimdi
0: abi.
1: 100, 100 milyon aldın. Vermem önüne gittin Mihailovic'i aldın. Aratır mı Osimhen'i?
0: Bilmem.
1: Birçok alternatifler var böyle alabileceğim yani. Böyle planlarım var. Cebinde de kalacak 60-70 milyon. Bu sefer gideceğim bir tane Mertan Şinaydar oraya koyacaksın.
2: Vlahovic, Vlahovic diyorsun sen.
1: Vlahovic işte. Vlahovic, evet. Vlahovic. Dilim ya, sürtüştü olabilir ya, yani. Düzeltiyorsun tamam da. Ya, yani
0: falan Okan, bana kalsan ben Vlahovic. Icardi iyi, bana göre Icardi iyileşti. Yani normal formunu buldu.

0: bana göre direkt oynar.
1: Osimhen'i keser mi diyorsun?
0: Yok, Osimhen'i kesemez.
1: Yani Osimhen gitse mesela aratmaz diyorsun Icardi.
0: Aratmaz abi. Ya hadi
1: hocam ya.
0: Ya hemen unuttunuz abi.
1: Ya unutmak kolay olsun. Çoktan unutturdum şarkısını.
2: Tam Galatasaraylara da soralım bu arada. Son sayfa etiketine yazabilirsiniz. Hocam, yine Instagram'dan da mesajları bekliyoruz. Osimhen'in satışı için mesela
1: satılabilir mi? Bak çok önemli bir şey söyledi ama. Hocam. Bak. Şimdi, Icardi diyor yani diyor toparladı diyor. Osimhen gitse bile diyor Icardi Osimhen'i aratmaz.
0: Nereden
1: diyor.
0: Alacaksın?
1: Hocam bir de Vlahovic'i git al hocam.
0: Nerede Vlahovic? Ben tanımıyorum abi Vlahovic. Icardi'den çok mu iyi yani? Ne kadar iyi? Kaça alacaksın? Yani elindeki bedava adam oynatacaksın 5 milyona. Bir de onlara bak. Adamı sattın da. Yani gene para vereceksin. Yani ne bileyim ben
1: hocam, aslında. Paraya
0: şimdi bak Icardi ile ilgili bizim şöyle bir şey var. Birisi bir şey söylüyor tamam mı? Kilo aldı diyor. Hep onu kafada herkes. Ağırlaştı ya geçen gün Mehmet'e de söyledi. Kardeşim son attırdı golü bir bak çabukluğuna serdiğine bir bak bakalım. Nerede kaldı o ağırlık? Hani ne oldu adam yürüyemiyordu koşamıyordu. Yani o şey bittikten sonra Icardi ne olacak? Golcü adam her yerde gol atar. Ha Osimhen tabii ki ararsın falan ama birisinden 100-110 milyon alacaksın. Tamam mı? Bir de para ödemeyeceksin 20. Ne yapıyor? 130-140 milyon lira cebe koyacaksın. Bunu da Icardi'yi de 7'ye 8'e oynatacaksın. Hadi 5 olmasın da. Arada 100 milyon kar edeceksin yani. Bir o da var. Ha o söylediğin adam kaç paraya gelecek? Ona da vereceksin 40-50-60.
1: Yok o kadar değil ya.
0: Ha neyse.
2: Vlahovic'e mi?
0: Ya o kadar da bir de onun yerini doldurabilir mi acaba?
2: Vlahovic kesmez Osimhen'den sonra.
0: E işte.
1: Kim keser Osimhen'den sonra?
2: Vallahi yine öyle herhalde atletik birini bulmaları lazım. Ya bir de Galatasaray'da şöyle bir şey var ya bu aslında iyi bir şey ama yanlış anlaşılmasın yani kendi standartlarını çok yukarı çektiği için Galatasaray şu anda Icardi ya Gomis vardı mesela Gomis'e de değil mi Aleyna Tilki şarkıları vardı herkes Gomis diye yıkılıyordu. Icardi geldi daha da yukarı çıktı. Icardi zaten adam rockstar gibi biriyken üstüne sen Osimhen getirdin. Daha kimi getireceksin şimdi? Haaland'ı mı getireceksin bu saatten sonra?
1: Beklentileri yukarıda tuttun. Bu
2: İnanılmaz
1: neye benzer? Aklıma ne geldi biliyor musun? 16, 15, 17 yıllarında hep geliyordu Beşiktaş'ta biliyorsun. Evet. Taraftar beklentileri hep yukarı yani tavana çıkarttın. Ne oldu bu sefer? Bir anda işte o beklentileri karşılamadığın zaman büyük demoralize oluyorsun ve tepkilerle karşılaşıyorsun. Ama burada işte gelenin yerini doldurabilmek, gidenin yerini doldurabilmek. Doldurduğun takdirde yani Osimhen'in yeri kolay kolay dolmaz. Ama aratmak istemiyorsan Osimhen'i de ne yapacaksın biliyor musun babacığım? İyi bir santrofor arkasına da Mertens Schneider etkisi. Yeri geldiği zaman oralarda o bağlantıları, asistleri yani ikinci forvet olarak hep söylerim ilk aydan alamadılar. Şimdi gittikleri profiller mesela daha da çok üst seviyede profiller o bölgedeki oyuncular. Çok iyi oyuncular. Yani ilk aydan daha üst seviyede anla isim olarak demiyorum. Evet. Performans anlamında. Yakaladıkları takdirde sana bir şey söyleyeyim müthiş işler olur. Yani orada Vlahovic diyorsun da Vlahovic gelsin ligin içinden geçer ben sana söyleyeyim. Tabii. Çevresini iyi doldursa.
2: Ya bu sezonu çok formda değildi ya, ama.
1: İçinde sen lig... çok formda bir sezon geçirmiş oyuncuyu kolay kolay alamıyorsun Avrupa'dan.
2: İşte çok kere. Nadir getiriyorsun Osimhen kolay. Gibi. Ama yok Vlahovic zaten ya fiziksel olarak da 1.90.
0: Vlahovic nerede oynuyor abi?
2: Juventus'ta oynuyor hocam hatırlarsın ya hatırlamama ihtimalin yok. 85 milyon euro gördü.
1: Yok abi elinde hiç bonservisi ya
2: ama bu sene.
1: Hayır elinde bonservisi.
2: Bu sezon 23 maç oynamış 13'ü ilk 11 10 golle kapatmış.
1: Git Gyökeres'i al Arsenal'den ver abi 60 milyon 50 milyon.
2: Nasıl alacaksın ya yeni aldı adamları da.
1: Tamam oynatmıyor doğru düzgün. Zaman zaman.
2: Nasıl abi. Oynatıyor işte tamam. Daha finalde oynattı tamam. Sonradan aldı da.
0: Tamam bir de gerilere merilere geldi ya adam. Neredeyse stoper gibi oynadı bir ara biliyor musun? Kale önlerine falan geldi.
1: Vlahovic'in bonservisi elinde.
2: Vlahovic'in önünde ama imza parası.
1: İmza parası vereceksin 10 milyon tamam mı?
2: Olabilir tabii canım olmaz değil. 6-7
1: milyon da sözleşme 100 milyon kenarda. Git arkayı doldur bu sefer. Sağdan soldan Sané'yle Barış'la arkadan bir tane işte oralarda yaratıcı bir oyuncu. O derin topları sokan Koray. 2'ye 1'ler. Kanattan geldiği zaman o sana ön direk koşusuyla arkadaki oyuncuya alan açacak. Vlahovic rakibi iyi hocam. İyi santrafor. Tamam geçtiğimiz sezon iyi performans olabilir. Ama burada tekrar ya, toparlar. Birçok oyuncu Mario Gomez geldi Beşiktaş'a gelmeden önce. Birçok oyuncular var öyle. Geçtiğimiz sezon performans düşüklüğü yaşayıp buralarda müthiş hayaller kurdurup yaşatan oyuncular bunlar.
0: Oldu.
1: Ama yani duygusal bakmamak lazım bazen. Işte yani futbolcunun o bak futbolcunun son performansı bazen yanıltabilir. Ama o futbolcuyu bak teknik direktörlük yaptı. Bazen antrenman sabaha kadar yaptı. Ama Güven Çocuğu şöyle yaptığı zaman sana inanıyorum, güveniyorum Okan dediği zaman ben o Güven Çocuğu için o topu yerim. Yeteneklerim varsa değil mi hocam?
0: Şimdi yalnız ne var biliyor musun?
1: Bu, bak hocanın aklına bir şeyler geldi.
0: Osimhen'den sonra biraz sonra şimdi ne geliyor? Hacı'dan sonra 10 numara kim giyse Fenerbahçe'de 10 numara Alex ben olsam giymezdim diyordum. Mesela çok iyi oynayanlar bile doğru.

0: kayboldu gitti. Galatasaray'da Schneider geldi 10 numara. Ondan sonra kimi aldılar? Bir tane Adana Demirspor'a giden müthiş oynuyordu. Bu şeyi bekliyorlar.
1: Belanda.
0: Belanda'yı beğenmiyor. Lan adam dünya kadar
1: Belanda böyle. Belanda 10 numara değildi ama 8 numaraydı aslında.
0: Ama tamam da yani.
2: Arsenal gözden çıkarmış Gökereş'i. Bak şimdi mesaj
1: Gökereş'i.
2: Geldi. Gökereş'i. Yani dilim sürtüşüyor. Çok büyük
1: para ama. Bir şey
2: yani.
1: Demiyorum senin ya.
2: Harflerde, şeylerde, beylerde sıkıntı yaşıyorum.
0: Dünya kadar yani gol yaptı.
2: Işte, düzeltiyorum. Teşekkür ederim. Belki ekrandakiler izleyen
1: yeni
2: arkadaşım.
1: Aldılar ama daha bu yaz transfer.
2: Olabilir yani. Abi. Sen de alıyorsun birçok oyuncu yeni. Bir bakıyorsun beklentilerini karşılamıyor. Tamam diyorsun. Daha fazla zarar etmeyeyim diye. Teklif varsa 60, 50, 70 ver abi.
1: 2030'a kadar sözleşmesi var.
2: Tamam 2030'a kadar kalacak yani. Birçok oyuncunun öyle 4 sene 5 sene sözleşmesi oluyor ama ne oluyor abi? Adam beklentisini alamadığı zaman satıyor. Piyasası varken en azından daha da düşmesin. Ver bakayım 60 milyon nasıl veriyor? Al 110'a 60 ver. Arkaya da git 2 tane bir Torreira'yla Lemina'nın yanına bir tane adam alacakmış. Bak Abdullah Kavukçu söyledi bana. Muhteşem bir oyuncu arıyorum oraya dedi. Alacağım dedi. E bir de 10 numara bakıyorlar abi. Al abi bak o parayla yine çık ligde yani istediklerini yap. Zaten beklerin kanatların, kalecilerin, stoperlerini ligi bilen bir teknik adam.
0: Beklerin hangisi? İşte
1: planlar yapılıyor. Bunu Abdullah Bey yanlış anlamasın lütfen. Abdullah Bey devre arasında da dedi ki Lemina'nın daha genci, daha serti, Şampiyonlar Ligi seviyesinde orta saha oyuncusu alacağız dedi.
2: Tamam hatırlarsın. Almaya gitmiş olabilir. Belki olmamıştır.
1: Tamam, bazen planladığın gibi olmuyor işte.
2: Ama işte devre arası biraz daha zor oluyor işler. Ama sezon
1: yaz
2: sonra.
1: Transfer dönemi.
2: Şimdi mesela
1: olabilir.
2: Transfer dönemlerine ben bakarım. Güvenç Kurtar, Koray Baloğlu. Aa, takım iyi. Sağda Sane, solda Barış, önde örnek mesela Vlahovic. Arkada bakıyorsun Torreira, Lemina, Sanchez, Abdülkerim, Salahi, sol tarafta Jacobs, Uğurcan. Bir iki tane arıyor yıldız sıkıştırdığı zaman fırsat transferi denilen dönem var abi. Ben yaşadım mesela. Konya'dan, Kayseri'den örnek mesela. Manisa'dan haber bekliyordum. Ama transfer o haberi beklerken beklentilerin gerçekleşmiyor. Adamlar gidiyor başka birini alıyor. Ne yapıyor? Mecburen bu sefer daha düşük bütçeli veyahut da daha düşük böyle şey takımlara transfer oluyorsun. Seviyeli takımlara transfer oluyorsun. Bunlar oluyor. Bunlarla yaşadık.
0: Galatasaray bunu iyi yapıyor da kim yapacak? İşte gelen bak Osimhen'den sonra geleni taraftar pek beğenemez yani. Aynı şeyi ister. Aynı performansı ister.
1: Kolay değil yani
0: olsa,
1: doldurmak.
0: Tabii, onu çok...
2: Ya hocam bazen tabii ki de taraftarda yöneticilerde kalmasını ister ama futbolcu gitmek istedikten sonra özellikle yabancı futbolcu tutamıyorsun. Parayı yani, getiriyor koyuyor.
1: Yani oluyor mu? Vlahovic de olur yani. Sadece orada şey var tabii. Okan Hoca ön alan baskısını seviyor. Ona uygun tipte olarak düşünür mü düşünmez
2: abi
1: mi?
2: İstediği bir önemli olan ne biliyor musun? Ön alan baskıda. Hoca çok iyi biliyor. Doğru yere gideceksin. Doğru yerde bulunacaksın. Yani çok fazla koşmak ön alan baskısında çok verimli anlamına gelmiyor. Doğru baskıyı, doğru alan kapatma. Arkayla beraber. Anladın mı? O kaymaları iyi yaptığın zaman...
1: Tabii. Herhal atletizmi yüksek.
2: İkardi çok mu basan oyuncuydu sağa sola?
0: Ben şimdi bir örnek vereceğim. Benim ileri üçlüm neydi biliyor musun? Bülent Uygun, Safiye Sancak'ta bir de Ergun vardı. Birisi 18 gol attı, biri bilmem ne. Biz 15 deplasman o zaman vardı. 10 galibiyetimiz vardı, 3 beraberliğimiz vardı. Çok süratli adamlar yoktu. Ama 6-0 Aydın'ı yendik bilmem 5 tane şey attık. Ne bileyim 3 Ankara gücüne 3 tane 4 tane hep böyle maçlar kazandık. Süratli adamlarımız yoktu. Yani illa süratli illa şey olacak diye bir şey
2: ama
0: yok yani.
2: Antrenmanlarda iyi çalıştırmışım ya olan baskı, yani, olan baskısı yani
0: tamam
2: organizasyonlardakiler
0: illa,
2: ya
0: tamam
2: ondan dolayı bu
0: illa,
2: goller
0: illa
2: oldu.
0: İlla öyle lan baskısını yani tabii. Çok süratli çabuk
2: çok
0: adamlarla.
2: Çok koşan adamlarla olacak diye bir şey yok değil
0: akıllı,
2: hocam?
0: Akıllı akıllı senin dediğin gibi akıllı basarsın tamam mı? Şimdi bakıyorum ben şey bu Nijerya'nın hocasının şey ama Senegal'in hocası var ya ya ben tam sopalık. Ya maçı seyrediyorum.
1: Amerika Senegal maçını.
0: Ha ya adamlar böyle aportta bekliyor. Hal o kaleci var ya. Kaleci var. Şuraya yazıyorum bak. Benim burada kulağımı çınlasın. Kesin gol yedir birkaç tane. Adamın nerelerine pas atıyor ya. İnanılmaz. Herif kendini şey zannediyor. Bize de Beckenbauer derdik ya. Beckenbauer zannediyor. Nerelere pas atıyor. Facia. Ya ben var ya o hoca var ya Allah'ım yarabbim. Bak göreceksin Senegal'de goller yiyecek öyle. Baskı yap o kaleciye. Ben şimdi Senegal'le oynasam benim amatör takım var ya Örnek Spor bugün yenildi. Gerçi onu baskı yaptır o kaleci varken. Basın oğlum ileride. Ama akıllı basıyor. Bitti.
1: Evet.
0: Ne tehlikeli paslar attı. Koray görmedin mi sen?
1: Birazdan bakarız ama. Yine. Mesajlardan devam edelim. Ahmet Bozkuş son sayfa etiketine yazmış. Osimhen'in gitmesi demek Galatasaray'ın kreatifliğini kaybetmesi demek. Icardi ilk geldiği senedeki formu olursa oynar yoksa oyun gücü inanılmaz düşer diye düşünüyorum. Saygılar demiş.
0: Güzel söylemiş.
1: Sami Bey 125'ten aşağı verir.

0: Efes'te ne yönetim kalır ne hoca demiş Osimhen'e.
1: Ya 110'a da indi alıcı olalım ya. Sami Bey 110'a indik. Biraz bonus bak, falan da tamam mı
0: bir
1: yani?
0: Bir başka mesaj var yine. Osimhen saha içinde hem kendi takım arkadaşlarına hem rakiplere hem de hakemlere aşırı agresif. Yönetmesi zor hale geliyor. Osimhen'i 110-120 arasına veririm direkt. Giderim 23 yaşındaki Höylund'u alırım. Genç, hızlı, agresif ve çok kuvvetli. Tam bizim ligin topçusu demiş.
2: Ben de beğeniyorum.
0: Höylund. Ama işte bir, bugün söyledim yine tekrar edeyim. Şey geçen yaz transfer döneminde yine Höylund'a bir yoklama yapmıştı bizim takımlardan birisi. Süper Lig istemiyorum dedi.
2: Nereye istiyormuş abi?
0: İşte Napoli'ye gitti sonra kiralık tamam. olarak. Daha şu an için yani Türkiye'ye bu aşamada düşünmüyordu.
2: Ama iyi oyuncu.
0: İkna edilirse iş yapar artık.
2: Ligde çok iş yapar. Charlotte gibi yani büyük bir katkı sağlar. Tarzı da benziyor. Biraz daha agresif bu, hareketli.
1: Ya bir tane.
2: İyi bir santrafor beyim.
0: Mehmet Bey demiş ki Mehmet Baransel iyi geceler. Icardi çapraz bağlarının sakatlığından sonra düzelme yolunda ne kamp gördü ne de doğru düzgün idman yaptı. Kamp geçirmiş bir Icardi Galatasaray'a çok iyi sezon geçirtir demiş.
1: Katılıyorum. Katılıyorum ya şöyle. Demin orada birisi Tayfun Bozkuş mu dedin sen? Şeyde.
0: İsmine bir şey bakarım.
1: Söyledi. Bir daha bak bakayım ne demişti ya. Ona kafam takıldı.
0: Ahmet Bozkuş.
1: Ya neyse. Şimdi
0: Osimhen'in gitmesi demek Galatasaray'ın evet. kreatifliğini kaybetmesi demek.
1: Var bir
0: demek.
1: De Tayfun Bozkuş. Bunlar oradan selam gönder. Bak bir Ogundu diye bir adam vardı biliyor musun? Ogundu. Alanya evet. Spor'dan. Arkadaş nasıl bir
0: Urfalı süre? Osimhen diye ilk çıktı.
1: Ya
0: Urfa
1: arkadaş
0: Spor'daydı.
1: Bu adamı oynatamadı. Onların antrenörü var ya. Kafayı yiyeceğim ya. Bu çek onu santraya. At top. Şeyi tutamadılar. O şeyi attırdı Beşiktaş'tan. Cale'yi attırdı. O Galatasaray maçında var ya. Cale'yi Sanchez attırdı, Manchez evet. var ya. Sanchez vuru. Ya 2-3 defa karşı karşıya itelediler. Kakaladılar adamı. Adam kayboldu.
2: Alan
1: bir yere gitti.
2: Yakalayamıyor. Çok ya, süratli. Uzuyor. Füleli patlıyor gidiyor. Hocamın dediği gibi. Urfa'da doğru düzgün kullanamadılar ha. Doğru söylüyorsun hocam.
1: Yok ya
2: ama Alanya'da çok iyi işler yaptı.
1: Ya gönderdiler yine.
0: Augsburg'a sattılar.
2: Sattılar hocam.
1: Ya, ya ben olsam onu bak şimdi ne yapıyordu biliyor musun adam?
0: 1.5'a almış 4.5'a şey pardon hatta bedelsiz almış 4.5'a satmış
2: Urfa'da
0: Alanya.
2: Çok uygun maliyetler seçmeler denemelerden mi ne mal bulmuşlar?
0: Fenerbahçe'ye getiriyorlar. Fenerbahçe almıyor.
2: Evet almıyor.
1: Ya ama çok sürat ya öyle adamlar ben çok korkarım. Ya şimdi bakıyorum Alanya Spor maçında adam hep geri gelip top alıyor. Ulan bunun onun böyle bir şeyi yok. Önüm misyonu böyle bir şey yok. Oyun karakteri yok ki. Çekeceksin bunu at adamın arkasına.
2: Fenor'da gitmiş Ogundu.
1: Yine mi?
2: Fenor'da gitmiş.
1: Bak görürsün ya da yakında.
2: Gitmiş Fenor'da gitmiş.
1: Ya iyi bir.
2: Yakalayamıyorsun. İyi, Beşiktaş'ta Jalu'yu, Sanchez'i bak sana bir şey söyleyeyim. Ama kırmış. İşte alan oyuncusu. Ön alanda oynadığın zaman büyük takımlarda problem yaşarsın. Çünkü yok. O koordinasyonu çok iyi değil.
1: Ya tamam da at.
2: Kontrol edeyim
1: at,
2: alayım geçeyim vurayım filan. Ama at arka bunu. Hocamın dediği gibi var ya. Arkana at bakma. Sen... Yakalama ihtimali yok. Koray acayip patlıyor. Bizim Yula'nın biraz daha süratlisi. Okan. Ben Yula'yla beraber oynadım. Yula'yı da biliyorum. O da çok süratliydi.
1: Ama bu bambaşka şey motor yakar.
0: Beşiktaş'ta bir şey
2: i̇şte az önce anlattığım gibi dar alan oyuncusu değil. Yani dar alanında biraz daha çok karar verip hızlı düşünmen gerekiyor.
1: Vallahi var ya.
0: Hocam çok bu, gördük öyle.
1: Motor yakar.
2: Ya, hoca büyük yok. Takımlar için demiyor. İyi oyuncu diyor. Ya, yani alan oyuncusu demek bak, istiyor.
1: Şey
2: at ileri böyle maçlarda.
0: Galatasaray'dan bahsediyoruz ya.
1: Şampiyonlar Ligi'nde atı bakın kimse tutamaz onu. Vallahi tutamazlar. Evet.
0: Tamam açık alan bulursa tutamayabilir.
1: Bulursa ne? Ama öyle oynatırsan adamı. Ya bizde şey vardır ya. Adam motor yakar öyle diyorum stoperler. İki tane var ya ayağını çeker bilmem ne. Vallahi diyorum bak. Sanchez'i ne yaptı ya?
2: İstiyormuş yani daha bitmemiş iş.
1: Gider o bak.
2: Hollanda basında çıktı diyor. Hollanda'daki kardeşim bizim Emre var. Bizi izliyor.
0: Evet,
2: selamlarımı abi diyor Hollanda'da basında çok isteniyor. Yani Feyenoord diyor ilgileniyor diyor. Olma olasılığı var diyor kardeşimiz.
1: Bak,
2: selamlar ona buradan. Altan abimle çok selam
1: Beşiktaş
2: var.
1: Beşiktaş takımındayız biz. Genç böyle 5-6 kişi takım aldılar bizi. Tamam mı? Bir çocuk geldi çift kaleye. O Şerest adına toprakta. Arkadaş yatırıp kaldırıyor. Beşiktaş bizim A takımdakileri. Yatırıp kaldırıyor. Şimdi bizde Halit Malit vardı. Aman dedik bu nasıl bir adam dedik bak tamam mı? Bu nasıl bir adam gelse bu süper oynar dedik. Almadılar adamı. Ama aradan zaman geç hep o anlasın. Ya bir çocuk geldi diyor nasıldı o falan. Halit Madis'te böyle gençler vardı.
0: Ama başka bir yere de mi gidemedi?
1: Dinle bak şimdi. Arada o adam bir sene geçti falan. Şeyde Ümit Bil takım kampına gittim. Dediler ki Sinan geldi. Bursa Sporlu Sinan vardı ya Sinan Bir.
0: Evet.
1: Ya gittim bak Sinan diye bir baktım. Başka bir Sinan. Ya kim Kırşehir Spor'da 30 tane mi gol atmış? Ya dedi ben dedi Beşiktaş takımına geldim. Ne o sen miydin dedi. Ya seni arıyoruz dedik biz. Hep bu çocuk bir yerden çıkacak yani tamam mı? Ondan sonra şeye geldi Beşiktaş'a geldi zaten. O Sinan. Ya müthiş

0: bir futbolcuydu. Yani bu Ogun da bir yerden çıkar, biliyor musun yani? Bak göreceksiniz.
1: Sen ama hep övüyorsun onu zaten. Ya Fenerbahçe'ye geçelim mi? Fenerbahçe'de de forvet konusu konuşuluyor. İki tane başkan adayı var tabii ki, Aziz Bey ve Hakan Bey. Onlar da bir yandan konuşuluyor. İşte Aziz Bey için Vedat Muriç transferini prensip anlaşmasına vardı. Yakında da resmi duyuruyu yapması bekleniyor deniliyor. Bugün yine biz yayında paylaşmıştık. Hakan Safi Bey için de ilgilendiği isimler arasında Lewandowski adı da geçiyor.
0: Ben olsam Lewandowski'yi alırım ya. Bir de bak, şimdi dün senle konuşmuştuk evvelsi gün.
1: Evet.
0: Şimdi ben Fenerbahçe'nin orta sahasına bak Okan. Gündüz'ü Kante, İsmail veya Fred.
2: Tamam. Asensio'yu nereye koydun?
0: Asensio'yu sağ ileride. Sağ öne bir ileride.
2: Tabii sağ öne koy
0: şimdi
2: dediğin
0: bak,
2: gibi.
0: Burada, burada, şurada Asensio'nun ve Talisca'nın oynadığı 10 tane maçta, bak ikisini oynamış ya, 10 maçta 18 puan kaybetmiş Fenerbahçe.
2: Güzel anladın.
0: Saydım. 18 puan, şeyi saymıyorum bak. Karagümrük ve bu en sonki Eyüp maçını saymıyorum. Bak, burada Asensio'nun ve Talisca'nın şurada 10 numara oynadığı 10 maçta 18 puan kaybetmiş. Sen şimdi santrafor aldın, Talisca'yı burada oynatırsan gene eyvah. Gene eyvah. Tamam. Asensio'yu burada oynatırsan gene eyvah. Git ileride oynat. Tamam mı? Yani o zaman santrafor alıyorsun. Bence şey, tam golcü ne o? Talisca. Ya illa santrafor dedin yani Muriç gibi mi olacak? Ne o? Şerif gibi mi olacak? Lewandowski gibi mi olacak? Adam müthiş oynuyor. Dünya kadar da gol attı. Yani şimdi yine burada bunu oynatırsa, bak size gene söylüyorum. Bu 10 numara meselesi var ya, Asensio, Asensio'da en iyi oynadığım mevki bu işte 10 numara falan dedi. Hoca da onu orada oynatırken 18 puanı kaybetti. Girin bakın ya. Kimse bununla ilgilenmiyor ya. Bizde istatistikçi kim var?
1: Taner Karaman.
0: Taner'e buradan sesleniyorum. Taner, Allah aşkına şunları bir çıkart kardeşim ya. Vallahi söyleyeceğim, Taner'i arayacağım, tamam mı?
1: Ara hocam, ara.
0: Ha?
1: Ara
0: ya, söyle bak, Taner. Abi söyle, çok önemli ama. Çünkü çok önemli. Bunu ben dile getiriyorum. İşte herkes diyor ki ya işte Talisca arkası dönük oynayamaz. Bilmem ne. Allah Allah, adam dünya kadar gol attı. En son şeye de 3 tane gol attı o. Başakşehir. Başakşehir gibi takıma yani. Öyle veya böyle. Ha, Kayseri'ye de 10 numarayken attı. Kayseri Spor'a.
1: Santrafor'a ihtiyacı yok mu Fenerbahçe'nin?
0: Ya
1: yani?
0: Var, alacaksın da yani.
1: Kaç illa tane alması lazım o zaman? Talisca'yı sen ya, şimdi sayıyorsan ileri uçta diye. Bak,
0: şöyle bir şey var.
1: Şerif de var. Geçen, bir tane takviye yeterli.
0: Şerif'i ne ya? Şerif ilerisi için abi, ne olacak ya? Şerif'i 22 milyon almışsın ya. Kaça satacaksın abi Avrupa'ya ya? Ya kaça satacaksın? 22 milyon ona verilir mi ya? Onun şeyi, menajeri, şusu busu, verdiğin paralar var ya, komisyonu, eyvah eyvah, 25 milyon de. Şeydi, nene de öyle. Kaç, 50'ye mi satacaksın? Şampiyonluk gitti.
1: Ama onlar şimdi Şerif ve Nene 10 artı 4 kuralı var ya mesela, oraya ya uyuyor. Şerif.
0: Ya bırak o 20, Nene, 20 küsür milyon lira verdiğinde uymasın abi o ya. Hiçbir kurala uymasın ya. 20 milyon, 22 milyon. İkisine 50 milyon para vereceğim ben ya. Ne kuralı ya? Ya acil gönderirim ben onları. Ha,
1: şunu diyorum yani, Şerif'i yollarsam o kontenjanı doldurmak için yine 23 yaş altı zaten birini
0: niye
1: alman gerekiyor.
0: Ya alırım da 5 milyonluk, 3 milyonluk adam. Ogun diye al 2 milyonu, 4 milyonu işte. Vallahi şeyden iyi. Ne o? Ha, ileride daha iyi olabilir Şerif. Bak diyorum ki adamda bir meziyet var. Güçlü, kuvvetli, nasıl aldı gidiyor. Ama arkadaş, bu Fenerbahçe takımı, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon, bu, buralarda şey beklenmez ki yani. Biz satacağız onu da yetiştireceğiz. Dünya kadar şey, puan kaybettin. Rize maçına çıkarttın. Şey dedi ki ne o Tedesco? Ben bunu dedi işte hamle oyuncusu aldım. İkinci adam. Sen bunu hem Rize maçında oynattın, akıllanmadın, bir de Galatasaray maçına çıkarttın. Hani hamle oyuncusuydu? Tam fiyaskoydu ya Tedesco. Neyse. Ya neticede, evet, neticede ben onlara o parayı vermem. Ben gidip Ogun diye aldırmış 4 milyona. Ne yapıyor bunlar? Ya hepsinden iyi. Bak yalnız şunu söyleyeyim. Nene var ya. Nene
1: hocam seni Ogun Duy'la bir gün bir araya getirmek
0: ya, tamam
1: lazım.
0: Tamam da Nene ya ne yapıyor, öbürleri ne yapıyor ya? Şimdi geçenlerde şey.
1: Hayır, Vedat Muriç ve Lewandowski üzerinden devam edelim.
0: Hadi Lewandowski şey alırım o da ben.
1: Mesela Furkan Bey demiş Muriç ki Lewandowski Vedat Muriç mi? Giresi Vedat Muriç ikilisi mi? Hangisi Fenerbahçe'ye daha fazla fayda sağlar?
0: Ya 18 demiş milyon biri, öbürünün şeyi yok. Lan servisi yok benim bildiğim kadar Lewandowski'nin, var mı?
1: Yok, be imza parası.
0: 18 milyon abi. Ya 18 milyon adamı para ben vermem arkadaş. Ya yaş benim için önemli değil. Ben o parayı vermem. Alırım Lewandowski'yi madem olacaksa. Talisca'm var, daha ne yapacağım? Şeyin var, ne o adamı, Şerif'im var.

0: Madem öyle. Nene'yi vermesen, Nene santiforken iyi oynuyor.
1: Tamam. Okan adam, sen ne diyorsun ki Lewandowski haberi için özellikle? Vedat Muriç'i de yine değerlendirmeni rica edeyim. Geçen sene, yani bu sezon bayağı iyi bir performans ortaya koydu Mallorca'da. Düştüler gerçi ama Vedat ayakta kalan isimdi.
2: Şimdi iki başkanda müthiş çekişme var. İsimler çok önemli. Çok kaliteli isimlere gidiyorlar. Yani bakıyorsun, heyecanlandıran isimler bunlar. Ama beni en çok heyecanlandıran oyuncu, az önce saydığın oyuncuların dışında kim biliyor musun? Greenwood. Geçen gün Beşiktaş taraftarı onunla ilgili takka açmışlar. Türkiye'de de gündeme geldi. Yani olmazsa olmaz bir oyuncu. Açıkçası Beşiktaş hep kanatlarda problem yaşıyordu ya. Yani Fenerbahçe'de oyuncuya dikkat ettiysen odaklanmaya başladı. Ki Hakan Safi de büyük ihtimal bitirdi ve hatta ön sözleşme anlaştı gibilerinden söylemler, konuşmalar geçiriyor. Yani bu Lewandowski, Vedat Muriç, tamam işte o Dortmund'un santraforu Gresimi'yle neydi o adamın ismi, o isim evet, de geçiyor mesela. Bunlar da önemli isimler ama hocam, yani o Greenwood denilen bir oyuncu, ya bak ligin içinden geçer, ligin bug'ı olur. Öyle bir kanat oyuncusu.
0: Demin de başka birini dışarı dedin Okan ya. Başka bir Elif Adan dedin ya.
2: Greenwood
0: bir oymuş bir
2: de. Bilal Hoca'nın Galatasaray'la ilgili forvet olarak.
0: Fark eder mi yani? Alamaz mı öbürü?
1: Fenerbahçe
2: yok, ilgili. Yok yok, Bialovic'le ilgili değil. Hoca başka bir isim söyledi ya. Yok yok. Fenerbahçe'nin üzerinde geçen isimlerle ilgili.
1: Hoca diyor ki sen az önce santrfor olarak Bilaviç'i söyledin, Fenerbahçe'de ağrıyor.
2: Tabii Fenerbahçe'yi alabilir yani, olabilir.
1: Ama biz şey üzerinden gidiyoruz ya şu an. Santrfor,
2: Greenwood dediğim oyuncu kanat, sağ kanat hocam. Öyle Gezal'ın iki tık üç tık daha iyisi. Prime Gezal'ın.
1: Hocam bir de bilgi üzerinden gidiyoruz ya şimdi, gündemde Bilaviç'in adı geçmiyor.
2: Burada önemli olan ne biliyor musun abi? Önemli olan buradaki şimdi o rekabet. Bu kime yarayacak? Fenerbahçe taraftarına yarıyor. Yani camiasına yarayacak. İki başkanın da profillerine bakıyorsun. Hem maddi hem manevi anlamda. Alım gücü olabilen oyuncular ve hedefleri de çok yüksek tuttular yani, taraftarı da heyecanlandırıyor. Şimdi ben hep söylerim böyle seçim dönemlerinde, geleceğim babacığım, ön protokolleri seçimden 2 gün 3 gün önce göstereceğim. Bak bakayım seçim oranı nasıl değişiyor. Bir taraf daha ağır basabilir ama ben gittiğim zaman örnek Greenwood'u, Lewandowski örnek mesela, geldim sol tarafa farklı bir oyuncuyu koydum. Santofora da Vlahovic'i, gelin kardeşim bakın anlaştığım oyuncular bunlar, ön protokollerde bunlar. Bak bakayım o tarafa gidecek, oy verecek insanlar bir anda sağa nasıl dönüyor. Bunlarla karşılaşabilirsin. Bunlar önemli şeyler. Taraftar duygusaldır. Bu duygusal duygularına dokunman gerekiyor. Ne anlamda? Hedef anlamında. Şimdi yıllardır Fenerbahçe'nin büyük problemi nerede yaşadı? Santrafor'da. Alıyor, istedikleri performansı yakalayamıyor. Burada dediğin gibi Vlahovic, Greenwood gibi oyuncuları getirdiğin zaman bak neler yaşanıyor. Yaşatılıyor.
0: Hakan Sadık ama
2: işte burada ha?
0: Hakan Safi, Greenwood, çok teknik adam olarak.
2: Greenwood ismi
1: teknik
2: geçiyor.
1: Adam şu an belli değil.
2: Lewandowski futbolcu olarak hocam, bir de şey Dortmund'un santraforu.
0: Teknik adam.
2: Adam bilmiyorum, sormadım, bir sorayım
0: şimdi,
2: hocam.
0: Şey herhalde.
1: Şu an belli değil hocam.
2: Belli değil de onları
0: söyleyeyim. Aykut'u alacak şey.
1: O da kesin değil dedi Aziz Bey.
0: Öyle der ama Aykut gelir yani oraya.
1: 3 tane hani, yabancı hocayla da görüşüyoruz dedi.
0: Ya yabancı.
1: Bak, yönetim olarak bir oturacağız, karar vereceğiz dedi.
0: Osimhen'e kaç para verdin? 75 milyon. Ver abi bizim 30 milyon, 40 milyon. Al Klopp'u abi.
1: Klopp çalışmak istemiyor.
0: Ay 40 milyonu ver bakayım.
1: Çalışmıyor.
0: Ya koşarak falan gelir ya.
1: Gelmiyor.
0: Nereden alacak ya? Kaç para alıyorlar sence?
1: Ya Klopp'un parayla pulla işi yok şu anda.
0: Ya nasıl yok ya? Ya çalışmak istemiyoruz. Arsene Wenger bıraktı mı? Bıraktı mı şey antrenörlüğü?
1: Yani bıraktı.
0: Ne bıraktı ya? Ne bırakacak? Ver parayı getir. Ne var yani? Yapamaz mı? Allah Allah. Ya ver, ya şunu söyleyeceğim.
1: Hocam.
0: Futbolcuya veriyorsun parayı.
1: Sen Arsene Wenger'in kazandığı parayı bizim kazandığımız paralarla falan karıştırıyorsun herhalde. Adam parayla pulla işi kalmamış. Klopp'un ben şimdi sana yaptığı son paylaşımı okusam.
0: Ne
1: sen
0: ya,
1: dersin
0: reklama
1: ki masal
0: çıkıyor
1: dersin
0: ya, bilmem ne reklamına ya.
1: Ya reklama çıkabilir adam, takım çalıştırmak istemiyorum diyor, bıktım diyor. Yağmurda yürümenin diyor keyfini çıkarıyorum falan diyor. Adam her gün haftada diyor antrenman
2: ne biliyor musun Koray? Yıllardır bir hasret var değil mi? Şampiyonluk hasreti ve oynanan oyun hasreti. Fenerbahçe taraftarı ne istiyor? Coşkulu, tempolu bir oyun. Ona göre profillere gideceksin teknik adam olarak. Seni o oyunu taraftarı tatmin edebilecek, oynatacak, oyuna yaşatacak bir teknik adama gittiğin takdirde babacığım, onunla bu sefer ne olur? İstediğin hedefe gidersin iyi oyuncularla. Bahsi geçen, ismi geçen oyuncularla o hedefe gidersin yani. Bu çok önemli oyuncuların ismi geçiyor. Yani iki tarafın da hocam teknik tamam, adam konusunda abi
0: şimdi
2: neyi değerlendireceğim bak, o oyunu oynatacak.
0: Arsenal,
2: oynatırım deniliyor. Tamam da, o oyunu oynatacağım babacığım.
0: Arsenal nasıl eğlendi? Penaltılarla eğlendi değil mi?
2: Tamam.
0: Yani, penaltı olmasaydı zaten gol diyemezdi.
2: Ya Arsenal Aspelgadel tamam hocam böyle bir yani ya karamboldan attı golü hocam. Çok böyle
0: bir karambolde de yedi, penaltı olmasa golü atamayacaktı.
2: Tamam
0: da, şey. Yani çok
2: ben,
0: iyi. Söyleyeceğim yani. İlla şeydi, İngiltere'de şampiyon oldu. Burada da penaltılarla da neredeyse alıyordu. Ya kendisi penaltı yapmasa

0: sağ bek. Şunu söyleyeceğim, illa yani işte şöyle oyun oynayacak, böyle oynayacak falan diye değil abi. Başarılı olacak, şampiyon olacağım, bitti arkadaş ya. Kötü oynamışsın, iyi oynamışsın. Şimdi rahmetli Yunus Alış bir şey attı, kılçık attı. Fenerbahçe iyi oynamıyor falan diye herkes o falan demeye başladı. Fenerbahçe'yi böldü, bitti. Tamam, Aykut'u tukaka yaptılar. Ya şampiyonluğu kaçırdı şeyle, yani avarajla veya işte bir puanla falan filan yani. Şimdi neticede
1: bir de Klopp'un açıklaması var. Evet. Alman milli takımdan başka bir takımı çalıştırmayacağım, düşünmüyorum demiş. Ya yani Klopp da. Ya tabii ikna etme meselesi var mesela, edebilirsen, ama adam da şimdi bazen kafa olarak bazı hocalar hocam yoruluyor. Yani en azından diyor kulüp takım değil, ya milli takım şey, tamam, biliyor antrenman çok fazla ya olmuyor. Yıl içerisinde 20-30 yani antrenman yapıyorsun.
0: Bir İstanbul'u bir görsün kulüp, İstanbul'u görmemiş.
1: Onlar bir Boğaz'ı bir yer.
0: Ya nereye dünyada?
1: Dünyanın her yerini görüyor. Tamam, dünyada en güzel şehir hocam. Ya. 10 numara, 1 numara değil, en bir iyisi şey, yani.
0: Şehir fiyotlar ama... var şeyde. Ne o?
1: Kim?
0: Danimarka'da. Danimarka'da mı nerede? Fiyotlar var ya. Evet hocam. Norveç'te. İstanbul gibi yer mi var ya? Şu Boğaz'ı Boğaz'ı gelsin görsün birer bakayım ne olacak.
1: Madrid de istemiş, gitmemiş.
2: Real Madrid istedi, gitmedi.
1: Gitmedi. Alman milli takımını çalıştırdı.
2: Hani şunu diyor, henüz emeklilik yaşında değilim diyor ama şu an o kafada değil yani. Yani şu en son, yani şu an bulamadım paylaşımı ama en son yaptığı paylaşım şu minvalde. Her gün işte antrenman yapmak, haftada 2-3 kere basın toplantısına çıkmak, bunlardan bıkmıştım. Şimdi yağmurun tadını çıkarıyorum, yağmurda yürümenin, torunlarımla vakit geçiriyorum. Hayatta daha önce
0: tamam, daha
2: doya doya yaşamadığım
0: yani,
2: şeylerin keyfine varıyorum ve şu an mutluyum bunda diyor. Bunu. Hayır, Klopp.
1: Klopp diyor.
2: Ama yani yarın öbür gün çalıştırır ama şu an
1: ne yapıyor? Hayır, şöyle bir açıklaması da var. Çalıştırırsam yani. Alman milli takım dışında bir yeri çalıştırmayı düşünmüyorum demiş. Yani az önce söylediğim gibi bilmiyorum, bazı hocalar yani yoruluyor mental olarak. Yani bak az önce söylediğin detaylar ne diyor kardeşim diyor. Basın toplantısı, antrenmanlar yok
0: şey,
1: işte
0: onu şey yordu ya.
1: Kaprisi oyu buyla uğraşacağım tabii diyor. Yılda diyor 10 tane maç oynuyorum milli takımla diyor. 30 tane antrenmanla diyor. Onu, hem paramı alırım hem de işimi yaparım hem de gündemdeyim.
0: Salah yordu, Salah.
1: Salah ne yordu, nerelere getirdi onu Salah? Yok. Tam prime zamanında çalıştı ya. Salah Allah hocam.
0: Sen en son
1: gözümsün.
0: En son kavga ettiler biz. Tamam, taç çizgisini kenarında.
1: Yani güzel anıları var. Olur.
0: Tabii canım, ondan öbür sene
1: soyunma odasında sen ne futbolcularla kavga etmişsindir. 50 tane anını anlatırsın. Ben de anlatırım.
0: Yok, o kadar kavga.
1: Yani burada Fenerbahçe neyi yapıyor doğru biliyor musun bana göre sevgili Koray? Bir kere çok güzel bir rekabet içerisine giren iki başkan var. Evet. Hakikaten iki başkan da profil olarak bakın Aziz Yıldırım tecrübeli, deneyimli. Çok önemli, ligi bilen, nerede nasıl reaksiyon göstereceği yani anları dönemleri yaşatabilecek bir başkan. Öbür tarafta da adam resmen gözünü karartmış kardeşim diyor. Gideceğim diyor. Greenwood'u alacağım diyor. Bak açın Greenwood'u izleyin. İzlemeyin arkadaşlar hocam. Diyor. Aç Greenwood'u izle. Böyle bir oyuncu yok. Resi. Forvet'e bakıyorsun şeyi alacağım diyor. Yani bak hep önemli bölgelere çok önemli isimler zikrediliyor.
2: Sağ içinde
1: taraftarı da mutlu eder. Burada önemli olan bu oyuncularla beraber güzel bir oyunculardan malzeme çıkarabilecek bir teknik adam. Yani bak Fenerbahçe taraftarı şampiyonluk hasreti yaşıyor ya. Ondan da tabii ki de önemli olan detay değildir ama onun kadar önemli olan o oyun deriz mesela. Fenerbahçe taraftarı evet, oyunu yaşayamıyor. Yani 5 maç yaşıyor, 20 maç yaşamıyor. 10 maç yaşıyor, 10 maç yaşamıyor. Bu ama bu sezon şey içerisinde 30 ya maç yaşatabilecek, kazansa da kaybetse de yaşatabilecek bir teknik adam bulması gerekiyor.
2: Evet.
1: Ona yönelmesi lazım. Göreceğiz, bu rekabet önemli bir rekabet. Şimdi ne oluyor? Bu sefer bir Beşiktaşlı olarak da beni imrendiriyor kardeşim.
2: Tamam, şimdi hemen Atalay Özlemi'nin sorusunu sorayım o zaman. Beşiktaş'ta hoca durumu nedir? Okan kardeşimden bir yorum rica ediyorum. Herkese selamlar demiş.
1: Ya Beşiktaş'ta hoca durumu daha belirsiz. Görüşülen isimler var Önder Özen önderliğinde. Yani birçok isme gidiliyor. Ama isimlerde şu çok dikkatli bir şekilde irdeleniyormuş. Yani hoca aç, heyecanlı ve coşkulu oyunu oynatabilecek, taraftarı da camiayı da mutlu edebilecek bir hırslı bir teknik adam profili aranıyor. İsimler ortada dolaşılıyor. Bir bakıyorsun X bir isme gidiyor ama farklı bir isim çıkıyor. Yani bu isimlerin kim olduğu ile ilgili çok detaylar bilmiyorum. Ama bu tarz profildeki teknik adamlara yönelildiği anlamında bilgiye sahibim. Ama onun dışında asıl daha önemli olan Greenwood'u alacağım baba. Gideceğim Rashford. Yani bu seviyede oyuncular alman gerekiyor. Hep
2: ben sana bir şey söyleyeyim. Greenwood yetenekli futbolcu ama
1: taraftar
2: sağ
1: çok istiyor.
2: Ama sağ dışında yaşadığı bazı
1: ya
2: sıkıntılar
1: abi,
2: var
1: şimdi yaşadı biliyorum, İngiltere'de yaşadı da babacığım, yani şimdi İngiltere'de bak oralara giriyorsun, ben sana anlatayım, orada da birçok tuzağa düşürmeye çalışan yani o tarz profildeki insanlar da var, futbolcuları anladın tamam, tuzağa düşüreyim para koparayım gibilerinden.
2: Marsilya'da hocasıyla da
1: ya yaşa abi, oluyor onu idare etmek önemli olan. Ya öyle oyuncuyu

0: Kardeşim yeri geldiği zaman inisiyatif sağlayacağını koçum diyeceğim, tamam diyeceğim. Birçok oyunculara sağlandı. Bak Lucescu, Sergen Hoca dönemi, ben anlattırma bana yani. Şimdi oralara girmeyeyim fazla. Ama ne oluyor, maç alıyor sana. Yani kalkıp sen orada o oyuncuya da çok fazla dikte ettirip otoriterlik sağlamayacaksın. Bu sadece onun üzerine değil, özelinde de değil. Birçok oyuncuda da bunu yaşayabilirsin. Ama işte onu idare sevk deriz. Yani bu da bu detayları sağlayabilecek. Abi böyle oyuncu yakalamışsın, sana maç alacak, idare edeceğin yeri geldiği zaman. Ha senin kulübünden, senden üstün değildir bu oyuncular. O konuda da o sınırı açtığı zaman da otur diyeceksin. Ne olursa olsun, ama onu idare ettiğin zaman duygularına dokunup onun psikoloji anlamında yönlendirirsen bak bakayım neler alıyorsun. İşte hep söylerim. Zaten zamanı geldiği zaman daha da detaylı derinlere ineceğim. İnmemiz de gerekiyor. Beşiktaş taraftarı artık bu sene ciddi şekilde yani çok ciddi bak ciddi şekilde artık başarısızlığı kabul etmeyecek pozisyona duruma geldi. Bunun bilincinde bir yönetim kurulu inşallah ki bilincindedir de diye düşünüyorum. Ona göre profillere, oyunculara ve teknik adama yönelmesi gerekiyor. Bu sene Beşiktaş şampiyonluk yarışı değil, şampiyon olacak bir kadro kurması gerekiyor. Bak, şampiyon yarışı değil. Ben onu artık kabul etmiyorum. Ben kendi adıma kabul etmiyorum ve çevremde duyduğum, gördüğüm Beşiktaşlarla ilgili yaptığım yorumlarla ilgili yorum yapıyorum. Diyalogları yapıyoruz, konuşur. Beşiktaş taraftarı artık o yarışta değil. Şampiyon olacağız kardeşim. Çünkü 200 milyon dolar bütçeler ayrılmış. Geçen gün sevgili Kaya Çilingiroğlu'nu aramış başkan. Onunla ilgili bilgi vermiş. Yani böyle bir bütçe ayırdık demiş. Transferlerle ilgili. 200 milyon dolara da babacığım şampiyon oynayacak bir takım kurulur artık. Kurulması gerekiyor. Bir değil, iki değil, üç değil. Dördüncü transfer dönemi geldi ha. Bak dördüncü transfer dönemi. Beşiktaş takımı, yani ben hep söylerim, normalde 8-9 oyuncuya ihtiyacı var. A kalite deriz ya, şimdi hep insanların anlayabileceği. Ama ben nasıl yorumlarım onu? Seni hedefe taşıyabilecek bölgesinin karakterli oyuncusu. Kanatlarda sorumluluk alabilecek. Forvet'te seni arkadaşlarını oynatacak. Oralarda isyan edecek. Orta sahada Orkun'a yardımcı olacak. Bütün yükü üzerinden alıp zaman zaman dinlenip o rolü üstlenecek. Yani oralarda sorumluluğu alıp o kreatifliği, yaratıcılığı o yaratacak orada. Arka tarafta bir Joseph Atiba tarzı. Yani bu profillere yönelmesi gerekiyor Beşiktaş yönetimi ve Önder Özen. Bakalım görelim yani sevgili Koray. Yani artık ben şuraya oturduğum zaman ya hatta ekran başında Beşiktaş maçlarını izlediğim zaman Beşiktaş 1-0 geriye düşse de dahil bu maçı kazanır dedirttirecek bir oyun ve oyuncu kalitesi olması lazım. Beşiktaş'taki en büyük problem oyuncu kalitesidir. Bak karakter farklıdır. Dışarıda farklı bir karaktere bürünebilir oyuncular. Ama o sahada o karakter çok ayrı bir şeydir yani. Ruh halidir. Sorumluluk, isyan. Yani liderlik vasfı yaratacak. Seni hedefe taşıyabilecek. Taraftarı mutlu, tatmin edebilecek. Okan. Teknik adam da çıktığı zaman oraya kardeşim oyunculara oyun oynatabilecek bir teknik adam. Artık bu dönem geldi. İlerleyen haftalarda, günlerde zaten gelen oyuncularla, teknik direktörle daha detaylı, daha derin analiz eder, yorumlarız bunu. Ama olması gerekenler bana göre bunlar. Ve birçok Beşiktaşlılara göre bunlar. Beşiktaş taraftarı artık başarısızlığı, bak altını çizerek mi, parantez mi, teknik miktik bir şeyler diyorlar ya, ona göre mi, nasıl algılarlarsa algılasınlar, kabul edilecek bir duruma gelmedi yani artık. Yani yok şu olmuş, bu olmuş, şöyle olacak, böyle olacak, şuraya ödeme yapın falan filan. Bu bahaneler artık bakılmıyor. Geçmişte hatalar yapıldı. Ben hep söylerim. Tamam geçmişten ders çıkartırsın bakmazsın ama artık geçmişe değil geleceğe bakacaksın. Geleceğe göre yön verip taraftarı da ona göre umutlandırmak lazım. Ben bu sene sevgili Serdar Adıl'dan şunu duymak istiyorum. Sorar mısın bana ne duymak istersin diye?
1: Evet dinliyoruz.
0: Bu sene ciddi şekilde bayrakları çıkarttın kardeşim, ona göre transferleri yapacağım demesi gerekiyor. 200 milyon dolardan, 200 milyon dolardan bunu anlıyorum ben.
2: Devre arası. Hı? Devre arası transferlerde aynı şey de söyleniyordu.
0: Ya hocam transferler,
2: bak işte şöyle adamlar aldık, böyle adamları aldık. 18 milyona santifor aldın, 20 milyona bilmem stoper aldın falan filan, yani aynı şeyler olur mu işte? O önemli.
0: Yani bakalım
2: o zaman da 50 kaç yani. Milyon devre arası para harcadın
0: 50
2: ya.
0: 50 milyon dolara yakın para harcadın.
2: Gitti fiyasko. Şimdi santifor almayacaksın mı?
0: Alacaksın.
2: Hani çok iyiydi bu.
0: Vallahi hocam ben mesela yani, işte, Beşiktaş'ın futbol aklı olsam yani oralarda mesela o tercihlerde karar merciği olmuş olsam ne yaparım mesela? İlk giderim babacığım 3. bölge, bak çok önemlidir. Santafor sağa açık sola açık. Bir tane Orkun'un yanına, bir de 6 numarayla şekillendir. Fırsat transferi dediğim dönem, az önce anlattım ya, beklediğin takımlardan istediğin teklif gelmediği takdirde hemen ne yaparsın? Bakarsın bu takımda bu oyuncular var. Hadi gideyim orada yine tekrar kendimi parlatabilir miyim, patlayabilirim gibilerinden. Sağ bek mi, sol bek mi, stoper mi, kaleci mi? Bu sefer 5 ise 3'e indirebilirsin, çekebilirsin. Ama şimdi takımına bakıyor kaliteli, üst seviyeli oyuncular.

0: Yok,
1: sezonun ikinci
0: Getson Beşiktaş'ta
1: alkışlandı, tebrik edildi, çiçek verildi. Çiçek
0: veren de kardeşlerimizi,
1: dostlarımızı.
0: Getson bal yapmayan arı diyorlardı.
1: Ki o diyaloğu kuramadın. Şey hocam olayım. Burada yöneticilik başarısı
0: ya, Okan bir dakika. Biz dinledik seni. Yani. Şimdi ben de söyleyeyim istiyorsan. Getson skor katkısı yapamıyor. Bal yapmayan arı diye eleştirilmiyor muydu?
1: Tamam. Bir kısım eleştiriyordu.
0: Gidince Getson'a 1.5 fazla verseydin kalsaydı oldu. Tamam. Ya Beşiktaş elindeki şimdi Çerni faydalanabilirsin bence yani. Kazanabilirsin oyuncu.
2: Rafa Silva gitti.
0: Yani dur bir ya hadi Rafa'da tamam. Bir şey yapamadı da yani elinde Jallo tamam. Yeterince tamam. Değerlendirmedin tamam. Belki iş yapabilirsin tamam. Jallo ile Beşiktaş tamam. Daha
1: doğru katılıyorum. Jallo verimli beğendiğim bir oyuncu.
0: Sürekli hepsi her gelene yani bunun sorumlusu ekip birden değişmesine gerek.
1: Bunun sorumlusu yani. Taraftar mı kardeşim?
3: Değil.
1: Tamam. Orayı kim yönetiyor? O koltuklarda kim oturuyor? O koltuklarda oturduğun takdirde açılmayan kapılar her türlü sana açılıyor. Beşiktaş patentist kartvizit taşıyorsun ha.
0: Ben taraftara bir şey demiyorum.
1: Şimdi taraftar derin nefes alıyor.
0: Tamam.
1: Alıyor.
0: Evet.
1: Anladın mı? Olan taraftar oluyor, taraftarın cebinden çıkıyor. Şimdi yöneticiler futbol akılları diyoruz ya, kendi şirketlerini alırken böyle çalışan birisini veyahut da tamam. Çalışacak birisini 50 tane insan haklarından geçiriyorlar. Didik didik araştırıyorlar. Futbolcu alırken veyahut da eldeki kaliteli oyuncularda bir takım oluşturacağın zaman onları da ona göre organize edip planlayıp takım kurman gerekiyor.
0: Tamam, sen
1: şimdi çok güzel bir şey söyledin. Şimdi taraftar şunu diyor kardeşim diyor. Örnek en son günden gelin. 21 oyuncu alındı. Şu ana kadar Serdar Adalı döneminden bu zamana kadar soruyorum kaç tane elde tutulacak oyuncu var seni şampiyonluğa taşıyacak? Hadi 3 tane diyelim.
0: Şu an ben sana onu sorayım. Şu an mesela Beşiktaş'ta sen benim gönül rahatlığıyla bugün itibariyle bu adamlar ilk 11 seviyesinde oyuncu dediğin kimler var?
1: Vallahi ben şunu söyleyeyim. 3. bölge dediğim profillerde benim kafamda yaşadığım yani böyle şu anda onları böyle beynimde canlandırıyorum. Onların oluşturduğun takdirle 3'le 2 Murillo, Agbadu. Agbadu'nun yanına bir tane böyle o fırsat transfer dediğim oyuncu ve hatta Jallo Agbadu tamam, yaparsın. Jallo Agbadu yaparsın.
0: Murillo Agbadu.
1: Jallo Agbadu yaparsın.
0: Jallo'yu da dahil ediyor musun?
1: Tutarım mesela ama yabancı tamam. Kontenjanına göre ön taraftaki oyunculara bakalım mesela. Sol tarafta da bak Rıdvan, arka tarafa da Ersin mesela. Sen 3. bölgeyi çok iyi şartlarda oluştur. Diyelim ki arka tarafı oluşturamayacağın hem maddi hem manevi anlamda şartlara sahip değilsen bu şekilde imkanlardan bir imkan yaratmaya çalışırım.
0: Tam olarak bunu demek bana? İstiyorum ben
1: zaten. Ben seni çok işte. İyi anlıyorum ama bunu yapması gerekenler kimler? Onlar taraftar ona bakmaz. Taraftar son maç Rize maçı gidiyor. Ondan önceki maç gidiyor. Ondan önceki maç gidiyor. İçeride dışarıda her türlü fedakarlığı yapıyor. Forma satışları az deniliyor. Git babacığım sen az önce saydığım seviyedeki oyuncularla şampiyonun oyuna bak bakayım o forma satışları 400 bin lira 500 bin lira buluyor mu bulmuyor mu? Al dediğim tarzda oyuncuları bak bakayım bir de şampiyon ol 500 bin lira buluyor mu bulmuyor mu? O loje gelirleri, sponsorluk gelirleri kuyruk gibi buradan var ya çıkışa kadar dizilirler sana sponsor olmak için. Çünkü niye? Devler arayan Şampiyonlar Ligi çıkıyorsun ya her yer yıldız abi o müzik her dünya izliyor 1 milyar 1,5 milyar insan izliyor.
0: Evet.
1: Anladın mı? Bunları düşünüyor reklamı veren insanlar. Ha, sen bunları düşünerek hareket et. Bak Koray her şeyi bir kenara koyalım. Geçmişte yapıldı hatalar tamam. Bu saatten sonra yapılması gereken bunlar bana göre. Eğer yapılmazsa bak taraftar hep derin nefes alıyor ama o derin nefesi verirken ağzından ne çıkıyor biliyor musun? Ejderha gibi ateş çıkmaya başladı. Yaşadım bunu Konya Trabzon maçlarında kapşonu taktım stadın etrafında bir tur attım. İnsanların böyle nabzını vücut dilini böyle bir yoklayayım dedim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak artık öyle bir duruma pozisyona geldi ki sevgili Serdar Adalı da bunun bilincindedir farkındadır. Çünkü 200 milyon bütçe ayırdığına göre ona göre transferler evet. Yapacaktır Önder Özen'le beraber. Bakalım inşallah yani artık önümüzdeki sezon bunlar yapılması gerekiyor. Ben mesela başkanın yerinde olsam geçen gün Greenwood'la ilgili bir duyum aldım. Yani Türkiye'de şartlar oluşursa gelirim gibilerinden böyle bir söylenti. Bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar. Bak samimi söyleyeyim ligin bug'ı olur. Bak muhteşem bir oyuncu. İdare sevki beni ilgilendirmez. Parasını vereceksin. Yönetici onu yönetecek.
0: Ama idare sevki de seni ilgilendiriyor.
1: Hayır. Onu yönetecek bir teknik adamla beraber.
0: Rafa da çok iyi oyuncuydu. Çok yetenekli oyuncuydu. Bence Beşiktaş'ın artık hiç sıfır problemli.
1: Tamam Rafa.
0: %100'e yakın garanti kredi.
1: Rafa ilk geldiği sezonla son güne kadar hiçbir problem yaşattın mı? Ne yaptı? Sağda çıktı, antrenmanda çıktı, işini yaptı. Yani belki son dönemde istediği hedefler ilk
0: adam
1: geldiği günden...
0: Yüzünde kar maskesiyle...
1: Hayır bir şey söylüyorum.
0: Şeye çıktı ya
1: bak, oraya geleceğim müsaade edersen. İlk evet. Geldiği günden sonra ben Rafa haklı demiyorum. Rafa'yı aklamak için de konuşmayı yapmıyorum. İlk geldiği dönemde son güne kadar yani bu yaşanan olaylara kadar antrenmanını yaptı, maça çıktı. İstediği gibi herkesi tatmin mutlu etti. Ligin çok önemli oyuncusuydu, biliyorsun neler yaptığını, kimlere karşı.
2: O Ayaka'ya giden çocuk kim?
1: Bak Mario.
0: João Mario.
1: Bak João Mario. João Mario.

0: Ya dedi ki çok iyi futbolcu, adamı gönderdin. Basako'yu gönderdin. Getson'u gönderdin. Süreçte... Mert Günok'u gönderdin. Arkadaş böyle bir şey olur mu ya? Ya ben bak.
1: Adem Bey'in demek istediğim sen de... elinde Beşiktaş'ın.
0: Ya var işte var ama gönderdin.
1: Bu kadar da oyuncular kötü abi. Değil. Yani Karagümrük'e sen evinde öne geçtiğin maçta yeniliyorsan futbolcu kalitesinden ben bahsedemezsin bana orada. Kimse beni ikna edemez. Ya, ben organizasyona
0: 3 tane bakarım. Derbi Hocaya kazandı bak o kadro. Bak 3 tane derbi. 2 Fenerbahçe. Bir orada bir kendi sahasında. Bir Fenerbahçe sahada. Galatasaray'ı yendi. O kadro nasıl yendi biliyor musun? Bu Rafa Silva önde, ya 3 orta sahanın önünde oynadı. Anlıyor nasıl diyoruz? Sen söyle şimdi ileride oynasın serbest. Aynı öyle yendin. Sen niye kadroyu bozuyorsun? Ya Mario'yu niye gönderdin kardeşim? Çemberlen'i niye gönderdin? Masaoku'yu niye gönderdin? Evet. Getson'u niye gönderdin? Mert Günok şimdi kaleci diyorsun. Ersin kaldı bir tek. Sen Mert gibi kaleciyi nerede bulacaksın?
2: Bak Greenwood'a baktım. Şimdi ya. İki sezonda 60 tabela yapmış adam ya. 60 tabela. Problemli oyuncu.
1: İdare
2: edip bir de problemli olmasa yüzü bulur belki demek
1: problemli
2: ki.
1: Problemli olmasa zaten buradan eşi olur.
2: Tamam da yani ama işte.
1: Hani idare edebileceğine inanıyorsan alacaksın.
2: Yani ben idare ederdim. Ya. Yönetici de olsam teknik hoca da idare ederdi. Bu tarz sana 2 sezonda ya. 60 tabela yapmış oyuncu. Hocam sen hocalık ya yaptın. Şimdi, Allah aşkına anlat
0: ya
2: hocam.
0: İlk geldi seni Icardi, Okan nasıl idare etti?
2: Yani ya? Adam sen ne yaptın? Bravo çok güzel örnek.
1: Ya yani işte idare edebileceksen al. Yani
2: şey abi işte bu tarz oyuncuları şimdi böyle yakaladığın zaman
0: Sinan anlatıyordu. Sen söyle ben anlattım Sinan'ı. Sergen'i nasıl idare etti Lucescu? Sabaha karşı geliyordu diyor Sinan. Sergen yani için.
1: Bırak hocam yanında yani takım işte arkadaşı neyse. Adam zaten
0: ama
1: şahit.
0: Onu o kadar takip edemiyor. Neyse söylemiyor. Şimdi adamı Lucescu ya ben final maçından evvel tatil belki yalan olur. Tamam o kadar bilemiyorum. Adam Bodrum'dan geldi. Yani idare etti onu Lucescu. Anladın mı? Sinan konuşuyordu. Ya hocam falan diyor. Daha ne istiyorsun diyormuş. Burada yatıyor kalkıyor. Diyor ki orada bak. Gelmese diyor sabaha karşı antrenmana gelemeyecek diyor mesela. İdare etti.
1: Sonuçların gelirse bak. İdare edersin.
2: Koray. Diyor. Başkan şunun bilincinde farkında olması gerekiyor ki olması oluyordur diye düşünüyorum. Niye? Yani şimdi önümüzdeki sezon çok büyük bir savaş var ligde. Bak Fenerbahçe çok iddialı geliyor. Galatasaray zaten hali yerinde muhteşem bir kadrosu var. 2-3 takviyeyle belki seviyede atlatacaktır takımını. Trabzon müthiş bir temel attı. O temelin de karşılığını almaya başladı. Önümüzdeki sezon rotasyonlu bir kadroyla da hakikaten ben de varım diyebilecek bir oluşum içerisine girdi. Senin ne yapman gerekiyor? Artık bunun bilincinde, o savaşın bilincinde olan bilmen için ona göre hamleler. İşte Greenwood gibi anladın mı? Bu tarz oyuncular. Çünkü bu savaş daha da zorlaştı. İlk geldiği günden bugüne kadar. Önceden 50 metre mesafe koşuyordun. Şimdi 500 metre. Bu 500 metre mesafeyi uzatmanın sebebi de senin yaptığın hatalardan dolayı uzattın. Bu mesafeyi kısaltabilirdin 10 metre. Her dönem 3 tane, 2 tane baba transfer yapmış olsaydın şu anda belki 2-3 transfere ihtiyacın
1: olacaktı. Her şeyden önce eksik çok net belli Beşiktaş'ta. Kanat yok.
2: Onu anlatmaya çalışıyorum.
1: Bütçen neyse ciddi bir kısmı oraya harcaması lazım.
2: Ben Anadolu takımlarında oynadım, büyük takımda oynadım. Anadolu takımlarında oynarken merkezi kapatırdık babacığım. Orayı daraltırdık. Kaos futbol denilen bir futbol oluşturmaya ve hocanın dediği gibi süratli oyuncularla alan bulup pozisyon bulmaya çalışıp skoru yakaladığım zaman oyunu bozardık. Oyunu nasıl açarsın biliyor musun? Basarsın 2 tane çizgiye kanat. Zaman zaman içeri, koridoru açtığı zaman içeri girdiği zaman beke koridor, sol beke koridor. Çizgiyi açarsın, iç oyunculara 8'e, 8-10'a o koridoru açarsın. Yani oyun içerisinde organizasyonu oluşturabilecek kafa yapısına ve yeteneğe sahip oyuncularla oluştursun, açarsın. Bu profilde oyunculara gitme. O savaşın içinde ben de varım diyorsan sevgili Serdar Adalı, ona göre kadro kuracaktır artık yani. Bunun bahanesi, tahammülleri hiçbir şey kalmadı. Bak net söylüyorum. İnşallah olacaktır. Önder Özen'e de inanıyoruz, güveniyoruz. Sonuçta inanmak zorundayız. Bir görev verilmiş. O da bunun bilincinde hareket ediliyor. Etmesi de gerekiyor. Yani önümüzdeki sezon çok büyük bir savaş var. Allah sonumuzu eylesin. Ha, onlardan daha da önemli. Yani bu MHK işte... Bu olaylara biraz daha kontrolü, dikkatli hareket etmesi gerekiyor. Sevgili Federasyon Başkanı, onu buradan yani biliyor, ben konuşuyorum onunla, detayları da söylüyorum zaman zaman. O da bazı şeylerden rahatsız. İnşallah daha iyi olacaktır.
1: Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Ederiz. Okan Koç ve Güvenç Kurtar'la birlikteydik. Son sayfanın sonuna geliyoruz. Herkese mutlu geceler diyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile Senegal arasında oynanan karşılaşmanın özetiyle birlikte de yayınımızı noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: İlk düdük sesi geldi maçta. Dünya Kupası öncesinde hazırlık maçında Amerika-Senegal maçı hep birlikteyiz. Robinson, Ricardo Pepi.

0: Pepi'den iyi pas. Etkili geliyor Birleşik Devletler. Pulisic çevirdi. Gol şansı ve gol! Sergio Dest atıyor. Amerika Birleşik Devletleri 1-0 öne geçiyor. Soldan çok iyi paslaştı Birleşik Devletler. Pepi, Pulisic ve son durakta Sergio Dest var. Nefis bir gol. Üstünlüğü erken ele alıyor Amerika Birleşik Devletleri.
1: Gerçekten çok güzel hazırlanış açısından müthiş bir gol.
0: Bu arada etkili geliyor Senegal. Mane gol şansı. Kaleci çıktı. Mane yerde, gözler maçın hakeminde. Topa müdahale ediyor Nick Walsh. Sağ kanattan etkili geldi Amerika. Pulisic kaleci çıktı ve Christian Pulisic 2-0. Önce asist, sonra gol. Şu ana kadar Charlotte'da, Kuzey Carolina'da Christian Pulisic fırtınası esiyor. Savunmanın arkasına bu top. Pepe hareketlendi bu kez sağ kanatta. Pulisic'e gönderdi. Kaleci Diaw kalesini boşalttı. Çok sakin, çok tecrübeli Christian Pulisic Diaw'ı geçti ve topu ağlara yolladı. 2-0. Top kaybı. Habib Diarra önünde boş bir alan yakaladı. Diarra gidiyor. Merkeze doğru gitti. Pasını aktardı. Gol şansı ve top ağlarda gol. Kaptan sahnede Sadio Mane. Senegal farkı bire indiriyor. Sadio Mane bulduğu ilk fırsatta Matt Turner avladı. Çok iyi çıktı Senegal. Krepin Diatta'dan Habib Diarra'ya. Diarra bu nefis ara pas. Gelişine, gol vuruşunu yapıyor Sadio Mane. Birleşik Devletler 2, Senegal 1. Tillman baskıda. Tillman topu kazandı. Balogun pas bekliyor. Balogun karşı karşıya. Balogun ve gol. Balogun golü attı. Birleşik Devletler 3. golü buluyor ama Barak'ta Vata ağlara giden top gol geçerliği kazanmıyor. İliman Ndiaye topu kaptırdı. Nicholas Jackson baskıda. Jackson topu kazandı. Brady çıktı. Jackson dokundu. Nicholas Jackson bir dokunuş daha. Mane takipte gol. Sadio Mane. Sadio Mane ile Senegal 2-2'yi buluyor. Nicholas Jackson'ın baskısı. Son dokunuş Mane'den. Amerikan rejisi kaynaklı skor 3-2 görünüyor değerli izleyenler ama bu golle birlikte 2-2 yakalıyor Sadio Mane ile birlikte Senegal. Birleşik Devletler Veah'la geliyor. Balogun pas istedi Balogun'a. Balogun yerde kaldı. Tillman golü atıyor. Ama Nick Walsh'un düdüğü var. Ağlara giden top geçerlik kazanmıyor. Burada faul hükmediyor Nick Walsh. Tim Veah girdiğinden bu yana sağ kanadı etkili kullanıyor. Veah çevirdi. Savunmada ata gol geliyor. Saniyeler önce yine atmıştı Birleşik Devletler. Gol sayılmamıştı. Daha doğrusu ağlara giden top. Gol değeri kazanmamıştı ama Balogun bir kez daha sahne alıyor. McKennie, Tillman nefis paslar. Kaleci çıkardı. Atağın devamı McKennie direkten döndü. Devam ediyor atak, kaleci Diaw. Direk dibinde Diaw. Nefis bir pozisyon. Müthiş bir pozisyon. Direkten döndü. Sonrasında da Diaw bir vuruş daha dışarıya gitti. Nick Walsh da son düdüğünü çalıyor. Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında Amerika Birleşik Devletleri Senegal'i 3-2 ile geçiyor.

0: heyecan artık Aspor'da. Bizim çocukları Dünya Kupası'na birlikte uğurluyoruz. Amili futbol takımımız hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı konuk ediyor. Gün boyu canlı yayınlar, stadyum çevresinden ve saha içinden özel görüntüler, usta yorumculardan maç analizleri, son dakika gelişmeleri, taraftarın tribün şovu ve sürprizler. Bugün oynanacak Türkiye-Kuzey Makedonya hazırlık maçının heyecanı gün boyu canlı yayınlarla Aspor'da.
1: Almanya Bundesliga'da yeni sezon açılış haftası açılış maçı. Bayern Münih evinde Leipzig'i ağırlıyor. Bayern ata, ceza alanında tehlike, savunmanın müdahalesi yetersiz. Devamlı çaprazdan Michael Olise 1-0. Dar açıdan harika bir gol vuruşu Olise'den. İkinci golü arıyor Bayern Münih. Ceza alanında iyi paslaşma, direğin yardımıyla topu ağlarda. Luis Diaz 2-0. Dakika 32, fark 2'ye çıkıyor. Üst üste Bayern Münih atakları. Çapraz pozisyonda, 6 pas önünde bir kez daha Michael Olise. Fark 3'e çıkıyor, dakika 42. İlk yarı sonucu Bayern Münih 3, Leipzig 0. Allianz Arena'nın dışarıdan görüntüsü ekranlara geldi. Maçta ikinci yarı. Harry Kane 4-0. İkinci yarıda da Bayern Münih gollerine devam ediyor. Burada şık bir çalım. Devamında gol vuruşu. Luis Diaz'dan topuk pası. Harry Kane sağına çekti. Harry Kane 5-0. Bayern Münih Leipzig karşısında açılış haftasında farka koşuyor. Hızlı hücum, Harry Kane dar açıdan 6-0. Hat-trick yapıyor Harry Kane, fark 6'ya çıkıyor. Ve mücadele Bayern Münih'in 6-0'lık üstünlüğüyle sona eriyor.
2: Dankert son kontrollerini yaptı. Düdüğü çaldı. Konuk Borussia Dortmund. Der Klassiker'e başlıyor. Formayı almış durumda Fransız oyuncu. İyi top. Nicolas Jackson. Kimi'ye. Kimi. Joshua Kimi vurdu. Kobel. Kimi. Dördüncü dakikada şöyle bir yokladı ama Kobel yattı çıkardı bu topu. Harry Kane, yine nerelerde görüyorsunuz Harry Kane? Derinde, epey derinde hem de yine çok klas. Harry Kane müthiş çıkardı takımı. Laimer geliyor. Laimer pası. Olise, Michael Olise çekti. Michael Olise vurdu. Dönen top Luis Diaz. Tehlike geçmişti Luis Diaz. Yine Gregor Kobel. İki pozisyonda da geçit vermedi Kobel. Kimi? Yaptı ortayı, bir kafa ve gol. 12. golü Harry Kane. Gol, gol, gol. Harry Kane yine yaptı yapacağını. Durdurulamıyor. Derbide de Harry Kane'in imzası var. 22. dakikada 1-0. Şimdi Laimer. Laimer tekte Luis Diaz'ı buldu. Luis Diaz kaldırdı. Olise'ye müthiş bir tek dokunuş.
3: Harika ya.
2: Olise'nin pası. Pavlović tekrar Olise. Gol pozisyonu attı mı? Hayır.
3: Direkt.
2: Şimdi karşı atak. Çabuk dönmeye çalışıyor Dortmund. Olise süper bir top attı. Luis Diaz gol pozisyonu. Luis Diaz son anda attı kendini savunma. Topun önüne akabinde kimin vuruşu da Kobel. Rierson. Dakika 49. Rierson kesti. Kafa vuruşu dışarıya. Mecha. En büyük tehlikesi Borussia Dortmund'un zaten ceza sahasına giremediklerinden ilk yarıda bahsetmiştik. Burada Mecha biraz daha iyi vurabilse belki de maça dengeyi getirir.

0: gelecek. Oo, çok büyük hata. Adeyemi girdi araya. Giresi. Adeyemi gol pozisyonu kaçırdı bunu. Karim Adeyemi. Bayern savunmasında hiç beklenmedik bir hata. Maç başından beri hiç olmayan bir hata. Kimi'nin çok kötü topu. Adeyemi arada Girasi. Adeyemi.
1: Kaydı.
0: Kayıyor. Basit bir hata. Boy. Upamecano topu Boy'un topuğuna doğru attı. Ama sonra hatasını telafi etti. Şimdi Harry Kane. Harry Kane. Yani oradan attığı pası görüyorsunuz. Hakikaten. Zinedine Zidane mısın Harry Kane?
1: Bir şey gerçekten ya.
0: Luis Diaz. Luis Diaz indi sıfıra, çevirdi. Son vuruşu da Bellingham'a baskı yapan Olise yapıyor 2-0.
1: Gol Harry Kane'in.
0: Yani Harry Kane'in hiç yoktan var ettiği bir gol.
1: Ya farklı açılardan tekrar tekrar gösterilmesi gereken bir uzun.
0: Yani Zidane mısın be adam dedim ben, artık dayanamadım. Pozisyonun pozisyonla uzaktan yakından alakası yokken 60 metre çapraza ayağa bir pas attı Harry Kane. Michael Olise kendini attı önüne Bellingham'ın. Golü de attı Bayern, sevinç görüntüde. Fabio Silva içeri doğru hareketlendi. Dortmund geliyor şimdi. Orta bir ayak ve gol! Oyuna girer girmez attı Julian Brandt. 10-15 saniye içinde attı golü Julian Brandt. Der Klassiker'de bitime daha bir 10 dakikamız var uzatmalarla. Julian Brandt'ın topa ilk dokunuşu gol oldu. Svensson, Fabio Silva, Fabio Silva terse çekti, Fabio Silva vuruş yapacak, yine Harry Kane, inanılmaz. Maxi Bayer baskıda, Neuer, Harry Kane, Harry Kane, şimdi Olise pası verdi, gol pozisyonu, Luis Diaz tereddüt etti ilk anda vuruşta, harcadı pozisyonu, Harry Kane yani kitap yazıyor adeta. Benzema yine bu kadar diyor Bastian Dankert, bitiriyor maçı. Leipzig Bayern Münih arasında karşılaşma başladı. Şimdi bir şut şansı dışarıya. Baumgartner. Şimdi Diomande. Diomande çevirdi ve gol Bayern. İnanılmaz kaçtı. Antonio Nusa. Leipzig soldan geliyor. Nusa. Nusa'nın pası. Ceza sahası içi. Orta vuruşu gol. Romulo. Türkiye'de çok izledik bu gollerini. Türkiye'de çok önemli bir etki bıraktı. Geldi Bundesliga'ya. Bundesliga'da da atmaya devam ediyor. Koşu gösterdi Nusa. Ofsayt söz konusu değil, aldı. Nusa. Manuel Neuer mi? Nusa dışarıya. Neler kaçırıyor Leipzig. Bugün Nusa 23 dakikada 2 tane atabilirdi. Raum yine orada. Ama şimdi büyük bir hata. Beraberlik şansı olacak iş değil. Leipzig harika oynadığı maçta tek bir hataya teslim oldu. Gnabry de çok kötü oynadığı maçta tek bir hatada teslim aldı. Futbol böyle bir oyun. Gnabry, Harry Kane. Harry Kane bekledi arkadaşlarını. Şimdi buldu Diaz'ı. Diaz'ın vuruşu kulaç

0: Savunmaya da çarptı ve çok zor bir top haline geldi ama Gulaçi'den iyi reaksiyon. Bayern golle beraber toparlandı, galibiyeti istiyor. Olise Gulaçi. Michael Olise etkisini hissettirmeye başladı. Ceza sahası için kimi attı çalımı? Son anda savunma. Son 25 dakikaya giriyoruz. Maç gerçekten çok ortada. Romulo Manuel Neuer. Manuel Neuer. Dünya futbol tarihinin en özel kalecilerinden biri. Dakika 67. Olise attı çalımı. Olise. Harry Kane. Savunma arkasına Diomende'yi kaçırma düşüncesi. Diomende. Neuer. Manuel Neuer de şov yapıyor. Onu da söylemek lazım. Ito yerden çok iyi yere. Olise. Son anda Gulaçi. Gulaçi izin vermiyor. Köşe vuruşunu kullanacak. Bayern Olise yaptı ortayı, bir kafa ve gol. Jonathan Tah. Üçü de attı Bayern. Ön direkte Jonathan Tah. Leipzig 1 Bayern 3.
1: Önce umutlandırdılar, sonra da utandırdılar biraz.
0: Bu arada Michael Olise topu oyunda tuttu. Olise içeriye dört oldu. Pavlović Olise gelin yanıma diyor. Baktı, şimdi o da Pavlović'e gidiyor. Bayern ortalamayı buldu. 4. 70 gol. Ve Luis Diaz geliyor. Luis Diaz pası Musiala bıraktı. Olise. 5-1. Leipzig parçalandı.
1: 5 dakikada 3 tane falan attılar değil mi? İstediklerinde çok rahatlar ya. Akıl almaz bir performans.
0: Leipzigliler bitir artık hoca şu maçı der gibi bakıyor maçın hakemine. Stegaman'a, Pavlović Neuer'e döndü. Hakem de maçı bitirdi, kırmadı. Leipzigli'leri. Leipzig 1, Bayern Münih 5.
2: Borussia Dortmund ve Bayern Münih Bundesliga'da 24. haftada karşı karşıya geliyorlar. Bayern bu maçı da kazandığı takdirde puan farkı 11'e çıkacak. Bitime 10 hafta, 10 maç kala. Hakem Jablonski işaretini verdi. Maç başlıyor. Bayern karşılaşmaya başlayan taraf. Olise çekti soluna. Olise baktı kaleye. Olise kaleciyi Kobel çıkarıyor. Michael Olise. Tekrar Gnabry. Serge Gnabry bir şutta o denedi. Savunmadan döndü. Şimdi Laimer. Laimer'den Luis Diaz'a. Önü kapandı. Luis Diaz geriye döndü. Pavlović. Kimi şut şansı. Kimi vurdu Kobel. Sabitzer de yakın. Svensson. Yaptı ortayı Svensson. Kafa. Gol. Schlotterbeck golü attı. 1-0 önde Dortmund.
1: Tek bir zayıflıkları var bence. Ve oradan kaybediyorlar.
2: Kornerlerden olmadı ama korner gibi bir serbest vuruştan gol geldi Borussia Dortmund adına.
1: Ya, duran topları savunamıyorlar. Bu bir açık. Dortmund da bunları seviyor. Schlotterbeck çok daha fazla seviyor bu sevinci yapmayı.
2: Sabitzer. Virus'un topta ondan geldi. Hata geldi tahta. Şimdi Fabio Silva. Ortaya doğru Bayer. Kaleci Urbik. 2-0'a yaklaştı Borussia Dortmund. Büyük hata Bayern savunmasında. Jonathan Tahtan. Diaz.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Ospor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Petrol Ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen ol.
9: Reklam.
10: Aspor Radyo.
11: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
12: Tarihte bugün 1 Haziran 1453 Ayasofya'da ilk cuma namazı kılındı. 1 Haziran 1911 Türk Hava Kuvvetleri kuruldu.
11: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
13: Bir reklam.
14: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
13: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
9: Reklam.
15: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
16: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
15: Akakçe.
17: Hemen bakıyorum hayatım.
15: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
17: Akakçe.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam.
2: A Spor Radyo.
3: Güzellikler Dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: İkinci Dünya Savaşı öncesinde ilk kez 1934'te Torino'da düzenlenen atletizm şampiyonaları birkaç istisna dışında hep 4 yılda bir gerçekleşti ve 3. Avrupa Atletizm Şampiyonası da 22 Ağustos 25 Ağustos 1946 tarihleri arasında Norveç'in Oslavice Stadyumunda düzenlendi. Bu şampiyona aynı zamanda bazı ilklere de sahne oluyordu. Tarihte ilk kez kadınlar ve erkekler bir arada yarışıyorlardı ve ilk defa İskandinavya'daki bir şehir şampiyonu

0: ev sahipliği yapıyordu. 20 ülkeden 353 atletin katıldığı şampiyonada atletler 20 farklı kategoride yarıştılar. En fazla madalya kazanan ülke turnuva sonunda İsveç olmuştu. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Reklam.
3: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: bulacaksın.
1: Unutulmaz, unutulmaz.
2: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
0: Aygaz.
3: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
4: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
5: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Aspor Radyo. Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
1: Değerli izleyenler, 1 Haziran Pazartesi günündeyiz. Haftanın ilk günü, bayramın ardından. Aynı zamanda yeni bir ay, Haziran ayının da ilk günündeyiz. Yazın da artık bence başlangıcı sayabiliriz, havalarda oldukça keyifli giderken. Şimdi milli takım haberlerimizle başlayalım. Artık Dünya Kupası'na da az bir süre kaldı. 13-14 gün kaldı. Öncesinde oynanacak hazırlık karşılaşmaları var biliyorsunuz. İki mücadelemiz var. Ve ilki bu akşam oynanacak. Çobani Stadyumunda bu akşam saatler 20.30 gösterdiğinde Türkiye Makedonya ile, Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Gün boyu Aspor ekranlarından özel yayınlarla karşınızda olacağız. Maçsa ATV ekranlarından naklen sizlerle buluşacak.
2: Milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Ay Yıldızların Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçı Çobani Stadında saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma ATV'den naklen ekranlara gelecek. Milli futbol takımı 4 yıl 7 ay 23 gün sonra Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde maça çıkacak. Türkiye son olarak 2022 Dünya Kupası elemelerinde Norveç ile 8 Ekim 2021'de oynanan ve 1-1 sona eren müsabakada Kadıköy'de boy göstermişti. Ay Yıldızlı ekip 1696 gün sonra Kadıköy'de sahada yer alacak. A milli takım Dünya Kupası öncesi ikinci hazırlık maçındaysa 7 Haziran Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde Venezuela ile karşılaşacak. Fort Lauderdale kentindeki maç Inter Miami FC stadında saat 01'de oynanacak. Venezuela mücadelesi de ATV'den naklen yayınlanacak. Dünya Kupası'nda ilk grup maçında Avustralya ile karşılaşacak milliler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ana kamp merkezi Arizona Mesa'ya geçecek.
1: Milli futbol takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella ve oyunculardan Ozan Kabak'la Deniz Gül dün basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
3: È stata una settimana piacevole, molto.
4: Kerem'le alakalı yani sadece ufak bir korku yaşadık. Yani şu anda mesela normale döndü. Antrenmanlara da başlayabilir ama ben şu anda hiçbir şekilde acele etmiyorum kendisiyle alakalı.

0: Kendisine de söyledim, bizim buradakilere de söyledim. Yani riske girmek istemiyoruz yarınki maçla alakalı da Kerem'le alakalı. İlk geldiğinde takımdan ayrı antrenman yaparken ufak bir sakatlık geçiren Mustafa da var. Onu da değerlendirmeye alıyoruz şu anda. Durumunu takip ediyoruz. Mesela Kenan Arda'yı da çok iyi gördüm. Bunu söyleyebilirim. Hani daha farklı bekliyordum ama gayet iyi durumda Arda'da. Kenan keza o şekilde. Ferdi de ufak tefek sorunlar vardı. Onları da takip altındayız. Hiçbir şekilde acele etmeden riske girmek istemiyoruz. Ve herkese açıkçası çok iyi gördüm. Çok motive gördüm. Herkes tabii ki de Dünya Kupası'na da gitmek istiyor. Ama biliyorsunuz ki benim görevimden dolayı bazı arkadaşlarımız bizimle olmayacak. Bu da hani çok büyük bir sorumluluk biliyorum. Çok da zor bir gün olacak benim için. Geçen sefer de söylemiştim. Ama futbol bu. Maalesef bazı kararlar vermek durumda olacağız. Dünya Kupası çok büyük bir organizasyon ve her ülke farklı kültüre sahip, farklı futbol kültürüne sahip dediğiniz gibi. Yani Avrupa Şampiyonası'na nazaran biraz daha bu tarz farklılıkları görebiliyorsunuz. Mesela hazırlık maçı olarak Kuzey Makedonya'yı seçtiğimizde Avustralya'ya çok benzer bir futbol oynadıklarını tespit etmiştik ve onlar da hazırlık maçı oynamak istediklerini de onaylamışlardı bizimle beraber. O yüzden öyle bir hazırlık maçı yaptık. Keza ikinci maç Venezuela'ya karşı Güney Amerika takımı farklı bir kültür dediğiniz gibi yaklaşık 10 yıldır belki de daha fazla Güney Amerikalı bir rakiple oynamamışız. O yüzden bu tarz seçimleri yaparken her zaman ileride karşılaşacağımız rakiplerimize göre kararlar alıyoruz. Biz bu turnuvaya hazırlanırken her zaman ülkemizi temsil edeceğimizin bilincinde hazırlanıyoruz. Tabii ki de Dünya Kupası hepimizin çocukluk hayali ve orada en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Ama hem duygusal anlamda da bir hazırlığımız var. Futbolcularımız da bu bilinçle hareket ediyor. Çünkü dediğim gibi çocukluk hayalimiz ama bizim sorumluluğumuz da var. Ülkemize karşı, Türkiye'ye karşı onları çünkü temsil ediyoruz dünyada. O yüzden en iyi şekilde temsil etmekten her zamanki gibi gurur duyacağız ve elimizden gelen her şeyin en iyisini yapacağız. Formatlar her zaman değişiyor. Futbol her zaman değişkenlik gösteren bir oyun. Hep her zaman en iyisini hedeflemeye çalışıyorlar bunları yaptıklarında. Hatta en son örnek olarak Avrupa Şampiyonası'nda da daha fazla maç oynandı Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek için bile. O yüzden bu tarz şeylere, yeni kurallara, yeni formatlara sadece adapte olmanız gerekiyor. Geçmişte olan başarı tabii ki de hepimizi çok fazlasıyla gururlandırıyor ve mutlu oluyoruz. Tekrar gördüğümüzde ve o andaki yaşanan duyguları hissettiğimizde. Ama şunu da eklemek istiyorum. Futbolcularımız benden futbol tarihimizi çok daha iyi biliyor. Yani onlara video göstermenize gerekmiyor açıkçası. Çünkü nasıl duygular yaşadıklarını bazıları çocuktu, bazıları biliyorsunuz doğmamıştı. Onlar da o hikayelerle büyüdü. Ben de tarihimizi hani biraz çalıştığım için hani biliyorum. Ne kadar güzel duygular yaşandığını herkes biliyor. O yüzden hani çok fazla video göstermeye gerek yok. Çünkü hepimiz bu bilinçle hareket ediyoruz. Bu duygu bilincinde hareket ediyoruz ve dediğim gibi her şeyin en iyisini yapmaya çalışacağız. Ya ben çok hayalperest bir insanım. Çok da büyük hedefleri olan bir insanım. Yani bu benim DNA'mda var. Az çok anlamışsınızdır. 2,5 senedir. Ama her seferinde adım adım ilerlemek isteyen bir insanım. Tek düşüncem her zaman tabii ki de ilk adımı atabilmek ama tabii ki de hedefimiz gruptan en iyi şekilde başarıyla çıkabilmek ve ondan sonrasını yine adım adım ilerleyebilmek. Biliyorsunuz ki grubumuz dengeli bir grup. O yüzden Dünya Kupası'na gittiğinizde her zaman dengeli rakiplerle karşılaşırız. Çünkü futbolun en iyileri oradadır. Ve futbol biliyorsunuz enstantane oyunudur. Bir anlık bir aksiyonla her şey değişebilir. O yüzden her seferinde bütün enerjilerimiz adım adım ilerleyerek bütün hedeflediğimiz hedeflere ve hayallere ulaşabilmek için atılacaktır. Ve en iyi şekilde yapmaya çalışacağız bunu. Bizim için maç fark etmiyor. Yani milli takım seviyesinde olduğunuzda hazırlık maçı ya da dostluk maçı diye bir şey yok. Her sonuç bizim için çok önemli. Ama tabii ki de yarınki maçta farklı isimlerde görme ihtimaliniz olacak sahada. Ama tabii ki de her şey bir oyun metoduna bağlı olacak şekilde olacak. Ve tabii ki de bizim önceliğimiz en iyi şekilde temsil edebilmek. O yüzden dediğim gibi maçlar bizim için hazırlık olarak hani adlandırılsa da hepsinin sonucu bizim için çok önemli. Çünkü hem ülkemizi temsil ediyoruz hem kendimizi temsil ediyoruz. Hem de en iyi şekilde sonuç almak istiyoruz ne olursa olsun. Çünkü burası milli takım.
1: Maximo.
2: Çok heyecanlıyız. 24 sene sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılıyoruz.

0: Ya bunun heyecanı tarif edilemez. Elimizden gelen en iyi şekilde ülkemizi temsil etmeye çalışacağız. Umarım gerçekten güzel bir turnuva geçiririz. Dünya Kupası zaten benim çocukluk hayalim, herkesin olduğu gibi. Belki her futbolcunun bir kere başına gelebilecek bir olay. Onun için şimdi tam konsantrasyon, tam fokus milli takım, kulüp takımlarını artık bir kenara bıraktık. Maç maç bakacağız. Tabii ki ilk hedefimiz gruptan çıkmak. Ama ondan sonra da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz.
1: I will do my best every time I play. Then, like you said, we have a lot of good players, but every time I play, I will do my best.
2: Oynadığım her fırsatta elimden gelen en iyisini yapacağım. Yani dediğiniz gibi çok fazla iyi futbolcumuz var ama dediğim gibi her oynadığımda en iyisini yapacağım. Ve tabii ki de çok büyük hedeflerim var, hayallerim var milli takımla da olsa. Hepsine hep birlikte ulaşacağımıza inanıyorum.
3: Dün toplu bir şekilde gerçekleştirilen basın toplantısına baktık. Şimdi özel röportajlara geçelim. Orada da Deniz Gül ve Ozan Kabak A-Spor'a konuştu.
0: Çok güzel bir hava var zaten. Hepimiz çok heyecanlıyız tüm ülke gibi. 24 senedir yokuz. Onun bir heyecanı var. Tüm ülkeyi bir araya getiren bir organizasyon. Onun için bunun öneminin farkındayız. Şimdi yavaş yavaş zaten havaya girmeye de başladık. Yarın ilk hazırlık maçımız var dediğin gibi. En iyi şekilde çıkıp hazırlıklara başlayacağız. Ve bu maçı da çok ciddi alıyoruz. Aynı bir turnuva maçı gibi. Bakalım, çok heyecanlıyız. Güzel bir sezon geçirdim. Son 1,5 senedir sakattım ondan önce. Ama geri dönüşüm iyi oldu. Çok çalıştım. Bunun karşılığını aldım. Onun için çok mutluyum. Çok gururluyum kendi adıma. Yani inşallah güzel bir turnuva geçer takım adına, kendi adıma, tüm ülkemiz adına. Çok heyecanlıyız.
1: To prepare good for World Cup and everyone take it very seriously.
2: Yani çok önemli bir maç. Dünya Kupası hazırlığında biliyorsunuz herkes de çok ciddi bir şekilde hazırlanıyor. Tabii ki de çok büyük bir rekabet var. Ne olur ne biter bilmiyorum ama oynadığım her dakikada tabii ki de elimden gelen her şeyin en iyisini yapacağım.
3: Kuzey Makedonya Milli Takım Sportif Direktörü Goran Pandev A-Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Futbolculuk döneminde Galatasaray forması giyen Pandev Türkiye'nin Dünya Kupası'nda iyi sonuçlar alabileceğini söyledi.
4: Pamislim дека Турција со доќењето на Монтела.
5: Milli takımına Montella'nın gelmesiyle birlikte aldığı ivmeyi hepimiz zaten görüyoruz. İnanılmaz derecede güzel bir tercih oldu Montella'nın gelmesi. Ve tabii ki genç oyuncularınızdan bahsetmek istiyorum. Genç oyuncularınızı hepimiz çok iyi biliyoruz. Oynadıkları takımları, onların kalitelerini, nasıl güçlü oyuncular olduğunu. Yani Türk milli takımı gerçekten tamam bütünlüğüyle güçlü bir milli takım. Ve Dünya Kupası'na da güzel sonuçlar elde edeceğine ben adım gibi eminim. Ama en önemlisi sağlık. Hepsi sağlıklı olsun ilk olarak. Galatasaray için şunu diyebilirim ki hem bende hem de benim ailemde çok değerli yeri var. Ben bir sezon Galatasaray'da yer aldım ve o formayı taşımaktan son derece onur ve mutluluk duyuyorum. Galatasaray kendisiyle, yönetimiyle ve özellikle taraftarıyla benim gönlümde bir o kadar da yer edindi. İstanbul'da, Türkiye'de çok fazla arkadaşım oldu, ailem gibi sevdiğim insanlar oldu. Galatasaray'a hep şans diliyorum ve inşallah en kısa zamanda bir Avrupa Kupası daha gelir.
3: Dünya Kupası sonrasında teklif alması beklenen oyuncular var. Galatasaray'da da bu isimlerin başında Barış Alper Yılmaz geliyor. Galatasaray'da bu ihtimale karşı Barış Alper Yılmaz'ın alternatiflerini belirledi.
6: Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın olası satışı üzerine planlarını yaptı.
7: Şimdi Şalai yaptı ortasını arka direğe, şut ve gol! Barış Alper Yılmaz, Galatasaray yarı finalde 1-0 önde.
6: Sarı Kırmızıların milli yıldızına Dünya Kupası sonrası teklif gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yönetimin geçen sezon Avrupa'yı düşünerek Neom'a satmadığı Barış Alper, Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla İngiliz ve İtalyan kulüplerinin dikkatini çekmişti. ...12 gol 14 asistle oynayan 26 yaşındaki futbolcu milli takımla Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Galatasaray yönetimi turnuvaya iyi geçirmesi durumunda Barış Alper'in bonservisinin 50 milyon euro seviyelerine çıkacağını düşünüyor.
7: Baskı Galatasaray'dan Yunus. Yunus ortaladı. Bir vuruş ve gol! Galatasaray 1-0 önde. Barış Alper Yılmaz.
6: Başarılı oyuncu için hedeflenen tekliflerin gelme ihtimali dikkate alan Sarı Kırmızılılar, sol kanat için iki ismi gündeminde.

0: tutuyor. Galatasaray ikinci yarıyı takımda kiralık olarak geçiren Noelang'ın durumunu takip ediyor. Napoli'ye dönen Hollandalı yıldız yeniden sarı kırmızılı formayı giymek istiyor. Ancak Galatasaray İtalyan ekibinin istediği 30 milyon euroluk bonservis vermeyi düşünmüyor. Diğer aday ise Danimarka ekibi Midtjylland'in oyuncusu Aral Şimşir. Sezonu 12 gol 21 asistle tamamlayan 23 yaşındaki oyuncu için ise 25 milyon euro bonservis talep ediliyor. Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın durumuna göre bu iki oyuncu için harekete geçecek. Sarı Kırmızılılar milli futbolcunun takımda kalması halinde de rotasyona kanat takviyesi yapmayı planlıyor.
1: Nijerya Milli Takım Teknik Direktörü Eric Chelle, Victor Osimhen'in kulüp değiştirme ihtimalinden dolayı hazır karşılaşmaları kadrosunda olmadığını söyledi. Bu açıklamanın ardından Victor Osimhen de buna bir yanıt verdi, bir açıklama yapmak durumunda kaldı.
2: Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, Victor Osimhen'le ilgili kafa karıştıran açıklamalarda bulundu. Hazırlık maçlarında Polonya ve Portekiz'le karşılaşacak Nijerya'da yıldız oyuncular Osimhen ve Lookman kadroda yer almıyor. İki oyuncunun durumu hakkında konuşan Eric Chelle, Osimhen'in kulüp değiştirme ihtimali olduğunu söyledi.
3: We will miss two players because Victor Osimhen he had maybe to change a club, so I prefer that he stay in this house because if you play and you are not at 100%, so this is not good. And Lookman is very tired, and the Atletico has asked us to let him so.
2: Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Osimhen, Eric Chelle'le son röportajında hakkında yaptığı yorumlar konusunda telefonda görüştüm. Maalesef sözleri bağlamından koparılmış ve abartılmıştır. Kendisi Galatasaray'a çok büyük bir saygı duyuyor ve tartışma yaratmak gibi niyeti olmamıştır. Herkesten bu konuyla ilgili spekülasyonları dikkate almamalarını rica ediyorum dedi.
1: Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi iki milli oyuncuyla anlaştıklarını söyledi. Safi iki dünya yıldızı getireceğim demiştim ama bu üç bile olabilir dedi.

0: Kısa vadede yapacaklarımız çok net. Fenerbahçe'nin nakit akışına zarar vermeden tarihi ne dedik? En iddialı kadrolarından birini kuracağız. Bunun için de ben ve arkadaşlarım gereken kararlılık, strateji ve finansal güce de hep beraber sahibiz. Nedir Fenerbahçe'nin limitli değeri? 350 milyon euro değil mi? Ve bunda da övünüyoruz. Ki orada da ikinciyiz yani ne yazık ki. Ne dedim ben? Tahayyül ettim. Fenerbahçe önce 500 milyon euroya, daha sonra da 1 milyar euroya çıkaracağız. Orada Real Madrid'in üstüne çıkarmazsak biz Fenerbahçe'li olarak rahat etmeyiz. Dedim ki iki tane yerli milli oyuncu alacağım dedim. Anlaştık. Onu da açıklayacağız. İki tane de dünya yıldızı getireceğim dedim. Bu belki 3 bile olabilir. Şampiyonlar Ligi müziklerinin stadımızda çalınması lazım. 2008'den beri ne yazık ki çalıştıramıyoruz, dinleyemiyoruz. Ben çok üzülüyorum.
1: Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Dortmund'un golcüsü Girassi ile görüştüklerini söyledi.
2: Fenerbahçe'de başkan adaylarının kongre çalışmaları sürüyor. Hakan Safi seçilmesi halinde Dortmund'un Gineli forveti Girassi'yi alacağını vaat etti. Müzik 30 yaşındaki oyuncuyla görüştüğünü belirten Safi, bir kez daha görüşeceğiz. Seçimi kim kazanacaksa Girassi'yi gider alır. Bu kardeşiniz onu da alacak inşallah ifadelerini kullandı. Adı geçen diğer oyuncularla ilgili konuşan Hakan Safi, kışın Lukman'la görüştüm. Artık bizim gündemimizde değil kendisi. Rafael Leao'yu gittim seyrettim. 10. dakikada bizim topçumuz olmadığını anladım. Nasıl anladın derseniz sorduk soruşturduk açıklamasını yaptı. Hakan Safi rakibi Aziz Yıldırım'ın Vedat Muriç'le anlaştığını söyledi.

0: Beşiktaş Kulübü'nde teknik direktör adaylarından biri de Braga'yı çalıştıran Carlos Vicens'i hatırlarsınız. Hatta birkaç gündür konuşuyoruz bu ismi ama yüksek bonservis talebi sebebiyle Beşiktaş hocadan vazgeçti.
1: Beşiktaş Carlos Vicens'te maliyet engeline takıldı. Futbol direktörü Önder Özen'in olumlu rapor verdiği Braga'nın İspanyol teknik direktörü için yapılan değerlendirmelerde maliyet sorunu ön plana çıktı. Geçtiğimiz yaz Braga ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Vicens'in kontratında 15 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. Portekiz ekibinin de indirime gitmeye yanaşmaması nedeniyle Beşiktaş yönetiminin geri adım attığı belirtildi. Siyah beyazlarda teknik direktör çalışmaları farklı adaylar üzerinden sürüyor. Sportif direktör Önder Özen belirlediği isimleri geçtiğimiz günlerde Başkan Serdar Adalı'ya sunmuştu. Şu ana kadar basına yansımayan iki teknik adamın listenin üst sıralarında yer aldığı, bu isimlerden biriyle görüşme gerçekleştirildiği, diğer adayla da hafta içinde bir araya gelineceği ifade edildi. Her iki teknik adamın da halen Avrupa'da aktif olarak görev yaptığı öğrenildi.
0: Alspor yorumcusu Kartal Yiğit, Beşiktaş'ta şu anda en güçlü teknik direktör adayının Bologna'yı çalıştıran Vincenzo Italiano olduğunu söyledi.
2: Beşiktaş'ta gündem hoca. Hangi hoca gelecek? Birçok isim yazıldı, çizildi, paylaşıldı. Kimi kulüp tarafından yalanlandı. Kimi sessiz kalındı. Herhangi bir açıklama yapılmadı kulüp nezdinde. Şimdi kolay değil. Yani böyle durumlarda birçok ismin çıkması doğal. İşte özellikle Razvan Lucescu'nun da görüşüldüğü ama Lucescu'nun kabul etmediğini biliyorum. Filipe Luis ismi çıkacak. Çıktı dendi. Gitti görüşüldü. Evet. Olmadı.
0: Olmadı.
2: Şimdi şunu söyleyebilirim. Olmadı. Bu belki ilk kez bir sıcak gelişme. Onu dile getireyim. Alspor'da ilk kez duyacak izleyicilerimiz. Beşiktaş'ın şu an itibariyle en güçlü adaylarından bir tanesi Vincenzo Italiano oldu. Bologna'da Süper Kupa kazandıran teknik adam. İşte Fiorentina'da Süper Kupa finalleri oynamış, Konferans Ligi'nde final oynamış bir teknik adam. Vincenzo Italiano bir görüşme gerçekleşmiş durumda. Önder Özen'in görüştüğünü duydum. En önemli adaylardan biri. O %100 Vincenzo Italiano oldu diyemiyorum ama olma ihtimalinin yüksek olduğunu çok önemli bir kaynağımdan bilgi edindim. En önemli adaylardan, en güçlü adaylardan biri Vincenzo Italiano. Bunu da Aspor ekranlarında söylemiş olalım. Bakıldığı zaman İtalyan teknik adamın oyun felsefesi Önder Hoca'nın istediği oyun felsefesi. Yani daha çok hücum ağırlıklı, cesur oynatan, tempolu, yüksek tempoyu sağlayan bir teknik adam. Yani bunlar Beşiktaş'ın aradığı özellikler. İsmi hatta Napoli'de de geçiyor şu an gündemde. Öyle bir teknik adam profili. Yani %100 olur mu olmaz mı bilemem ama şu an itibariyle sanki birinci sıraya yerleşmiş gibi görünüyor Vincenzo Italiano. Ve kısa sürede herhalde bu hafta içerisinde bu konuda bazı şeyler artık netleşecekmiş gibi gözüküyor.
0: Zaten netleşmesi,
2: netleşmesi de lazım. 15 gün sonra falan Beşiktaş antrenmanları başlayacak İstanbul'da.
0: Trabzonspor Kulübü Sidney Lopez Cabral'la transfer konusunda Benfica Kulübü'yle prensip anlaşmasına vardı. Trabzonspor Cabral transferini noktalıyor. Bordo Maviler Portekiz ekibi Benfica ile prensip anlaşmasına vardı. Kulüpler arasındaki yazışmalar tamamlandıktan sonra transfer resmiyet kazanacak. Geride bıraktığımız sezon Estrela ve Benfica formalarıyla 23 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu 6 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Gazete manşetleri bölümümüzle devam edelim. 5 gazetemiz var. Hemen foto maçla şöyle hızlı bir başlangıç yapalım. Sür manşette Marcus Rashford'u görüyorum çünkü. Bu habere bakacağız. Sarı lacivertliler dünya ünlü İngiliz sol kanat Marcus Rashford'u gözüne kestirdi. Fenerbahçe sezonu Barcelona'da kiralık tamamlayan ve bonservisi Manchester United'da olan Rashford'u istiyor. Kanarya Barça'nın satın alma opsiyonu.

ATV ekranlarında. Gençlik fanatiğe, Osimhen kulüp değiştirebilir. Az önce de bahsettiğimiz konulardan biriydi aslında. Nijerya takımı teknik direktörü Victor Osimhen'in transfer ihtimali nedeniyle milli takım kampında yer almayacağını açıklamıştı. Osimhen de tabii bu konu üzerine bir açıklamada bulundu. Şu anda böyle bir durum yok. Bir yanlış anlaşılma açıklama var dedi. Yeni sezonda Fener'in forveti Girassi ve Muriç, Aziz Yıldırım'ın imza aşamasına getirdik dediği iki golcünün Vedat Muriç ve Girassi olduğu öğrenildi. Eski yıldız yeniden Fenerbahçe formasını giymek için gün sayarken Dortmund'la yapılan görüşmelerde de önemli mesafe kat edildi. İki golcü de sarı lacivertli kulüpten gelecek son haberi bekliyor. Beşiktaş'ın hedefi ise Jackson. Beşiktaş'ta forvet listesine Nicolas Jackson girdi. Chelsea'nin bonservisini elinde bulundurduğu Senegalli golcü için kiralama formülü şu anda masada. Teknik direktör belirlendikten sonra somut adımlar atmak istiyor siyah beyazlılar. Sabahtayız. Milli Şölen ATV ekranlarında demiştik, bu akşam Kuzey Makedonya maçını izleyeceğiz. Dünkü basın toplantısından bazı bölümler var. Hayallerimize gideceğiz dedi Montella. Ben hayalperest ve büyük hedeflere sahip biriyim. Bu benim DNA'mda var. Her sonuç önemli. Biz tüm adımlarımızı hayallerimize gidebilmek için atacağız diyor. Bu akşam için bir muhtemel 11 var. Tabii tahmin etmek zor. Çünkü yarın 26 kişilik net kadromuz açıklanacak. Bugün oynanacak maçın ardından. Buna göre bir tercih yapabilir Vincenzo Montella. Bakalım buradaki muhtemel 11'e. Uğurcan kalede, Mert Ozan, Abdülkerim Eren, İsmail Orkun, Oğuz, Yunus Barış ve Deniz Gül 11'ini görüyoruz. Kerem'i hazırlık maçlarında kullanmayacağını, riske etmeyeceğini söylemişti Montella ama durumunun da iyi olduğunu vurguladı. Yani Dünya Kupası'nda olacak. Mehmet Özcan'ın haberi, Nijerya teknik direktörü Osimhen'in kulüp değiştirme durumu var dedi. Ortalık karıştı. Maskeli kralı isteyen kulüp Chelsea. Galatasaray yönetiminin satmayı düşünmediği yıldız forvet için Londra kulübünün nabız yokladığı öğrenildi. Sarı kırmızıların 150 milyon euro altında bırakmayaysa niyeti yok. Hürriyet gazetesindeyiz. Paris Saint-Germain'in üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanması bireysel egoların değil, kusursuz işleyen bir sistemin zaferi oldu. Parayla değil akılla gelen bir saadet. Messi'li, Neymar'lı, Mbappe'li ama ruhsuz bir takım gitti. Yerine kazanan bir makine geldi. Luis Enrique'nin Paris'e ayak basar basmaz yaptığı ilk ve en büyük hamle kulübün genetiğine işlemiş olan influencer futbolcu kültürünü tamamen kaldırmak oldu. Kültürel evrimini tamamlayan Paris Saint-Germain'de İspanyol teknik adam taktiksel bir devrim yaparak takımı da zirveye taşıdı. Bir de Milliyet'e bakalım. DNA'mda büyük hedefler var demişti Vincenzo Montella. Bu da Milliyet'in 16. sayfasındaki başlık olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemize karşı sorumluluğumuz var. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız dedi. Bugün de ilk provamız Kuzey Makedonya ile olacak. Millilerimiz de yarın Amerika Birleşik Devletleri'ne uçacak.

0: Dünyadan spor haberleriyle devam edelim. Şöyle Avrupa'dan haberlere bakacağız. Napoli'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne, teknik direktör Antonio Conte'nin takımdan ayrılmasına oldukça sevinmiş gibi duruyor. Çünkü hoca gittikten sonra yaptığı açıklamalara bakarsak bu durumdan oldukça memnun.
1: Kevin De Bruyne Serie A'daki ilk sezonunu değerlendirdi. Başarılarla geçen 10 yıllık Manchester City kariyeri sonrası Napoli'ye transfer olan Belçikalı yıldız, alışılmış performansının uzağında kaldı. Sakatlıkların da etkisiyle sadece 21 maça çıkan De Bruyne, 5 gol 4 asistle oynadı. Bu durumu teknik direktör Conte'ye bağlayan 35 yaşındaki oyuncu, "Asla kendi pozisyonumda oynayamadım. Durum bu. Her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım. Tabii ki benim için zordu. Çünkü Conte'nin futbola bakış açısı benimkinden çok farklı. Bu konuda lafı dolandırmamalıyız" ifadelerini kullandı. Çok fazla defansif oynadıklarını söyleyen Kevin De Bruyne, "5-4-1 dizilişinde her maçta bir gol atarsanız bu pek de iyi bir şey değil."

0: değil. Gerçekten çok geride oynuyorduk. En golcü oyuncumuzun 10 golü var diyerek eleştirilerine devam etti. Conte'nin ayrılmasından memnun olup olmadığı yönündeki soruya samimi bir cevap veren Belçikalı futbolcu, "Conte'nin ayrılmasından memnun muyum? Benim için evet, bana kalırsa kalması gerekmiyordu," dedi.
1: Son dönemde Avrupa futbolunda birçok büyük kulüp teknik direktör tercihlerinde geleneksel yöntemlerin dışında davranıyor. Takımların öne çıkardığı kriterlere ve örneklere şimdi analiz haberimizde yakından bakalım.
2: Kariyerli ünlü teknik direktör mü, potansiyelli ve takımla birlikte yükselecek bir teknik direktör mü? Avrupa futbolunda son dönemde teknik direktör profillerindeki değişim dikkat çekiyor. Artan genç teknik adam sayısının yanı sıra kulüplerin teknik direktör tercihlerinde de farklı kriterler öne çıkıyor. Geçmişte büyük kariyerlere sahip, tecrübeli ve otoriter isimlerin gördüğü ilgi eskiye kıyasla azalmış durumda. Bu durumun en çarpıcı örneklerinden biri üst üste 11 şampiyonluk serisi sona eren Bayern Münih'in 2024 yazında Vincent Kompany'yi takımın başına getirmesiydi. Baviera ekibi bir önceki sezon Burnley ile Premier Lig'den düşen genç Belçikalı teknik adamın oyun anlayışını ve potansiyelini değerli bularak riskli görülen bir karar aldı. Daha önce Julian Nagelsmann'la da benzer bir yol deneyen Bayern, genç Alman çalıştırıcıyla yakalayamadığı uyumu Kompany ile yakaladı. İlk dönemde yoğun eleştiri alan bu tercih, gelen iki Bundesliga şampiyonluğu ve sergilenen futbolla birlikte emsal gösterilen bir karara dönüştü.
3: Goretzka'nın ellerinde kupa yükseliyor. Bayern Münih 2025-2026 Bundesliga şampiyonu.
2: Geleneklerine bağlılığıyla bilinen Bayern Münih'in bu yönde bir strateji benimsemesi Avrupa futbolunda önemli bir kırılma noktası olarak değerlendirildi. Son yıllarda Mikel Arteta, Enzo Maresca, Christian Chivu, Cesc Fabregas ve Xabi Alonso gibi isimlerin yükselişi dikkat çekerken bu akımın ilk büyük örneği şüphesiz Pep Guardiola'ydı. Katalan teknik adam 2008 yılında Barcelona B takımını çalıştırırken A takımın başına getirilmişti. O dönemde herhangi bir üst düzey teknik direktörlük tecrübesi bulunmaması nedeniyle bu karar eleştirilmiş ve riskli bulunmuştu. Kararın arkasındaki isimlerden Kiki Begirstein, genç futbol adamının oyuna dair fikirlerinden etkilenmiş ve Barcelona'da yeni bir dönemin başlayacağına inanmıştı. Guardiola, 4 yıl süren Barcelona kariyerinde 3 La Liga, 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmış ve modern futbolu biçimlendirecek taktiksel reformlar yapmıştı. Teknik adamların aldığı sonuçtan öte, oynattığı futbolla değerlendirmeye başlandığı modern dönemde bu eğilime karşı çıkan örnekler de mevcut. Real Madrid gerek Carlo Ancelotti ile yakaladığı başarılı dönem, gerek Xabi Alonso denemesinden beklediğini alamaması sebebiyle yeniden Jose Mourinho ismine yönelmiş durumda. İspanyol basını bu kararın arkasında kulüp başkanı Florentino Perez'in bulunduğunu yazıyor. Avrupa'nın en dominant kulüp başkanlarından Perez, yüksek profilli kadrolarda genç teknik adamların idari zafiyet oluşturduğuna inanıyor. Real Madrid'in yeni teknik direktörü olması muhtemel Jose Mourinho da son dönemde kulüplerin yaptığı teknik adam seçimlerini eleştiren bir açıklama yapmıştı. Başarıların değil verilerin önem kazandığını sistemkar bir şekilde dile getiren Portekizli teknik adam, "Bugün en önemli şey seni parlatacak üst düzey bir uzmana sahip olmak. Dünya algılarla yönetiliyor. Eskiden en çok kazanan en iyi sayılırdı. 2024'te Premier Lig'e geldim. O sezon Avrupa şampiyonuydum. Bugün Premier Lig'e teknik direktör olarak kimlerin geldiğini bile bilmiyorum. Artık teknik direktörler galibiyet sayısına göre değil, istatistiklere, verilere göre seçiliyor," şeklinde konuşmuştu. Avrupa futbolundaki bu yönelimin en yakın örneklerinden birisi de Arda Turan. Genç teknik adam 2025 yazında Eyüpspor'dan Shakhtar Donetsk'e bir kariyer sıçraması yaşadı. Ukrayna ekibinin sportif direktörü Dario Sırna, Arda Turan'ı 2 yıl boyunca analiz ettiklerini ve oyun düşüncesindeki kazanma odaklılığından dolayı bu kararı aldıklarını açıklamıştı. Oyuna dair yeni fikirler üretebilmenin, geçmişte kazanılan kupalardan daha önemli görüldüğü bu futbol atmosferinde, gelecekte futbol severleri nelerin bekleyeceği merak konusu.

0: Dünya Kupası'ndaki rakiplerimizden Amerika Birleşik Devletleri dün Senegal'le karşı karşıya geldi ve ABD maçı 3-2 kazandı. Mücadelenin özet görüntülerine bakacağız.
1: İlk düdük sesi geldi maçta. Dünya Kupası öncesinde hazırlık maçında Amerika-Senegal maçı hep birlikteyiz. Robinson, Ricardo Pepi. Pepi'den iyi pas, etkili geliyor Birleşik Devletler. Pulisic çevirdi, gol şansı ve gol! Sergio Dest atıyor. Amerika Birleşik Devletleri 1-0 öne geçiyor. Soldan çok iyi paslaştı Birleşik Devletler. Pepi, Pulisic ve son durakta Sergio Dest var. Nefis bir gol. Üstünlüğü erken ele alıyor Amerika Birleşik Devletleri.
2: Gerçekten çok güzel, hazırlanış açısından müthiş bir gol.
1: Bu arada etkili geliyor Senegal. Mane gol şansı. Kaleci çıktı. Mane yerde, gözler maçın hakeminde. Topa müdahale ediyor Nick Walsh. Sağ kanattan etkili geldi Amerika. Pulisic kaleci çıktı ve Christian Pulisic 2-0. Önce asist, sonra gol. Şu ana kadar Charlotte'da, Kuzey Carolina'da Christian Pulisic fırtınası esiyor. Savunmanın arkasına bu top. Pepe hareketlendi bu kez sağ kanatta. Pulisic'e gönderdi. Kaleci Diaw kalesini boşalttı. Çok sakin, çok tecrübeli Christian Pulisic. Diaw'ı geçti ve topu ağlara yolladı. 2-0. Robinson, top kaybı. Habib Diarra önünde boş bir alan yakaladı. Diarra gidiyor, merkeze doğru gitti, pasını aktardı. Gol şansı ve top ağlarda gol. Kaptan sahnede Sadio Mane. Senegal farkı bire indiriyor. Sadio Mane bulduğu ilk fırsatta Matt Turner avladı. Çok iyi çıktı Senegal. Crepin Diatta'dan Habib Diarra'ya. Diarra bu nefis ara pas. Gelişine, gol vuruşunu yapıyor Sadio Mane. Birleşik Devletler 2, Senegal 1. Tillman baskıda. Tillman topu kazandı. Balogun pas bekliyor. Balogun karşı karşıya. Balogun ve gol. Balogun golü attı. Birleşik Devletler 3. golü buluyor ama Barak Davat'a ağlara giden top gol geçerliği kazanmıyor. İliman Ndiaye topu kaptırdı. Nicholas Jackson baskıda. Jackson topu kazandı. Brady çıktı. Jackson dokundu. Nicholas Jackson bir dokunuş daha. Mane takipte gol. Sadio Mane. Sadio Mane ile Senegal 2-2'yi buluyor. Nicholas Jackson'ın baskısı, son dokunuş Mane'den. Amerikan rejisi kaynaklı skor 3-2 görünüyor değerli izleyenler ama bu golle birlikte 2-2 yakalıyor Sadio Mane ile birlikte Senegal. Birleşik Devletler Veah'la geliyor. Balogun pas istedi Balogun'a. Balogun yerde kaldı. Tillman golü atıyor. Ama Nick Walsh'un düdüğü var. Ağlara giden top geçerlik kazanmıyor. Burada faul hükmediyor Nick Walsh. Tim Veah girdiğinden bu yana sağ kanadı etkili kullanıyor. Veah çevirdi, savunmada ata, gol geliyor. Saniyeler önce yine atmıştı Birleşik Devletler. Gol sayılmamıştı, daha doğrusu ağlara giden top gol değeri kazanmamıştı ama Balogun bir kez daha sahne alıyor. Kenny Tillman nefis paslar, kaleci çıkardı. Atağın devamı McKennie direkten döndü. Devam ediyor atak, kaleci Diaw.

0: Direkt dibinde Dial. Nefis bir pozisyon. Müthiş bir pozisyon. Direkten döndü. Sonrasında da Dial bir vuruş daha dışarıya gitti. Nick Walsh da son düdüğünü çalıyor. Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında Amerika Birleşik Devletleri Senegal'i 3-2 ile geçiyor.
1: NBA'de inanılmaz bir serinin daha sonuna geldik. Batı Konferansı finalinde son şampiyon Oklahoma City Thunder San Antonio Spurs'u konuk etti.
2: NBA'de finalin adı belli oldu. Batı Konferansı finalleri 7. maçında Oklahoma City Thunder San Antonio Spurs'u konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan San Antonio ilk çeyreği 7 sayı önde tamamladı. İkinci çeyrekte taraftarıyla birlikte temposunu artıran Oklahoma soyunma odasına farkı 3'e indirerek girdi. 3. periyotta savunmalar sertleşti, hücum süreleri arttı ve iki takım da 12 dakikayı sadece 24'er sayı atarak tamamladı. Both trying to either extend the lead or cut into this lead. SGA. Son çeyreğe 80-77'lik avantajla giren San Antonio son 12 dakikaya da hızlı başlayan taraf oldu. De'Aaron Fox ve Keldon Johnson'la 3 sayılık isabetler bulan deplasman ekibi 92-83 öne geçti. O andan itibaren farkın 6 sayının altına inmesine izin vermeyen Spurs karşılaşmayı da 111-103 kazandı. 27 yıl sonra finale yükselen New York Knicks'in rakibi olacak San Antonio en son 12 sene önce finale çıkmış ve şampiyon olmuştu. San Antonio'da Batı Konferansı'nın en değerli oyuncusu ödülünü kazanan Victor Wembanyama 22 sayı ve 7 reboundla takımının en skorer ismi oldu. Fransız yıldız serideki önceki etkileyici performanslarının altında kalsa da Spurs bu kez farklı isimlerden önemli katkılar aldı. Yedi oyuncusunun çift taneleri çıktığı maçta Julian Champagne 20 sayı ve 6 rebound, Stephen Castles 16 sayı, 6 rebound ve 6 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Son şampiyon Thunder cephesinde ise MVP Shai Gilgeous Alexander etkileyici bir performans sergiledi ve mücadeleyi 35 sayı 9 asistle tamamladı. San Antonio Spurs'un sağ avantajıyla çıkacağı New York Knicks serisi çarşambayı perşembeye bağlayan gece oynanacak.
1: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde de yarı final eşleşmeleri belli oldu.
3: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playofflarında çeyrek final heyecanı yerini yarı finallere bırakıyor. Yarı finallerin ilkinde iki Euroleague ekibi Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ilk turda Safiport Erokspor'u 2-0'lık seriyle geçti. Anadolu Efes'te Türk Telekom'u 2 maçta saf dışı bıraktı. 3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride saha avantajı son şampiyon Sarı Lacivertliler'de olacak. Serinin maç takvimi şu şekilde. 1 Haziran Pazartesi Fenerbahçe Beko Anadolu Efes saat 20. Aynı saatte 3 Haziran Çarşamba günü yine iki takım karşı karşıya gelecek. 5 Haziran Cuma günü saat 20 ve 7 Haziran Pazar günü yine aynı saatte Anadolu Efes Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. 9 Haziran Salı Fenerbahçe Beko Anadolu Efes saat 20'de oynanacak mücadeleyle serinin takvimi sonlanacak. Diğer yarı final eşleşmesi ise Beşiktaş G'nin Galatasaray MCT tekniği ağırladığı karşılaşma sonrası belli oldu. 1-1 eşitlikle son maça taşınan ve son anları çok büyük heyecana sahne olan maçta Beşiktaş Galatasaray'ı 71-68'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçta Beşiktaş G'nin seriyi 2-1 kazanarak adını yarı finale yazdıran son takım oldu. Beşiktaş yarı finalde Trabzonspor'u 2-0'lık seriyle eleyen Bahçeşehir Koleji ile kozlarını paylaşacak. Seride sağ avantajı normal sezonu 2. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta olacak. Serinin ilk maçı 2 Haziran Salı akşamı Beşiktaş G'nin ev sahipliğinde oynanacak. Serinin maç takvimi şöyle. 2 Haziran Salı ve 4 Haziran Perşembe saat 20'de Beşiktaş Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak. 6 Haziran Cumartesi ve 8 Haziran Pazartesi saat 20'de ise Bahçeşehir Koleji Beşiktaş'ı misafir edecek. Seride tüm maçlar oynanmak zorunda kalırsa finale yükselecek takım 10 Haziran Çarşamba günü saat 20'de Beşiktaş G'nin ev sahipliğinde belli olacak.
1: Teniste devam edelim. Fransa Açık'ta arda arda gelen sürprizlere bir yenisi daha eklendi. Iga Świątek turnuvaya veda etti.
4: Roland Garros'ta sürprizler devam ediyor. Fransa Açık tenis turnuvası tek erkekler kategorisinde dünya sıralamasının ilk 10 isminden sadece 2 isim 4. tura çıkarken kadınlarda ise 3 tenisçi yola devam edebildi. Organizasyonun son sürpriz haberi de Polonyalı tenisçi Iga Świątek'ten geldi. Dünya kadınlar sıralamasının 3 numarası 25. yaş gününde karşılaştığı Marta Kotsuka 2-0 yenilerek turnuvadan elendi. Bu sezon toprak kortlarda 16 maçtır yenilmeyen Ukraynalı, Roland Garros'a gelmeden önce toprak turnuvalar Madrid ve Ruyan Açık'ta şampiyonluk yaşamıştı. Kariyerinin en iyi dönemini geçiren Marta Kotsuk, çeyrek finalde dünya 7 numarası Elina Svitolina ile karşılaşacak. Świątek ise 2024 Fransa Açık'tan bu yana toprak kort şampiyonluğu bulunmuyor.
1: MotoGP Dünya Şampiyonası'nın İtalya Grand Prix'sini Aprilia takımının İtalyan pilotu Marco Bezzecchi kazandı.
4: MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 7. etabı İtalya'da koşuldu. 5.2 kilometrelik Mugello pistinde 23 tur üzerinden gerçekleştirilen mücadeleyi ev sahibi pilotlardan Marco Bezzecchi kazandı. Aprilia pilotu sıralama turlarında en hızlı turu atan isim olmuştu. Bezzecchi'nin takım arkadaşı İspanyol pilot Jorge Martin liderin arkasında podyumun ikinci basamağına çıkarken Ducati takımından İtalyan Francesco Bagnaia 3. sırayı aldı.

Milli pilot Toprak Razgatlıoğlu damalı bayrağı 15. sırada görse de son turda pist limitlerini aşması sebebiyle bir sıra düşerek 16. ilan edildi. Sezonun 8. etabı Macaristan Grand Prix'si 7 Haziran'da Balaton pistinde koşulacak.

0: Sabah Spor'unda ilk saat dilimimizi milli takımımızla noktalayacağız. Romanya ve Kosova ile oynadığımız karşılaşmaların özet görüntülerini hatırlayalım. Sonra da 9'da burada buluşalım.
1: Şimdi sol kanada Banku, Barış geldi yanına. Banku çevirdi, Hacı ıskaladı. Dikkat edelim Hacı. Hacı'nın vuruşu savunma. Girdi araya Abdülkerim. Tehlikeli geldiler. Görge Hacı'nın oğlu.
2: Çok kötü yere,
1: çok kötü yere gidiyor. Çok iyi vurmuş sahayla. Hacı'nın bu sezon Alanya Spor formasıyla da 5 gol 2 asisti var. Savunma arkasına Uğurcan tereddüt etti. Bayrak kalkmadı. Şimdi içeriye direkten döndü. İkinci pozisyon Uğurcan. Şimdi kalktı bayrak. Offside bayrağı biraz geç kalktı. Tepkiler var. Yine de bizim için iyi bir uyarı bu. İyi bir uyarı. Yani ön bölgede yetenekli oyuncuları var. Ratiu. Ratiu. Top bizde. Haydi Kenan. Haydi Kenan. Girdi içeriye. Kenan verdi pasını. Arda! Arda! Arda! Arda! Çok iyi pozisyon. Çok iyi pozisyon.
2: İlk önemli pozisyonumuz. Topun geldiği kişi de Arda ama olmadı.
1: Yani kim vursun yaydan o açıdan diye sana sorsam Arda vursun istersin. Çok iyi fırsattı. Yeniden Arda. Ferdi'den koşu var. Arda onu düşündü. Haydi Ferdi! Ferdi! Ferdi! Ferdi! Ferdi! Ferdi ile öne geçiyoruz. Ferdi ile öne geçiyoruz. 1-0. 1-0 öndeyiz. Attık golü. 1-0 öndeyiz. Arda nefis asist. Bir asist Ferdi. Kontrol ve gol. Şimdi artık öne geçtik. Risk almak zorunda olan Romanya. Ratiu. Ratiu. Verdi pasını Ratiu. Şimdi orta ceza sahamıza Mihail arkada. Dikkat edelim. Dikkat edelim. İkinci pozisyon yana haber. Hacı bomboş kaldı bir anda, vuruşu dışarı gidiyor. Arda Ferdi'den koşu, nefis pas. Haydi Ferdi açıyı, şut açısını kaybetti, döndü kenara.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Unutulmaz. Unutulmaz.
7: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
6: Aygaz.
8: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
9: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
10: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
6: Unutulmaz.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
12: Spor Radyo.
13: Bir reklam.
14: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
13: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
15: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
16: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
15: Çek.

0: çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
1: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: A Spor Radyo.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: maksadına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Buy farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Buy'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
1: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
6: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
7: Yoksa sorun değil.
6: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam.
2: A Spor Radyo.

0: Aspor'a tekrar hoş geldiniz. Aspor Televizyonu ve Radyo Ortak yayınımızla birlikte programımızın ikinci saat dilimine başlıyoruz. Radyosunu ya da televizyonunu yeni açan izleyicilerimiz varsa tekrar günaydın diyelim herkese. Güzel bir gün olsun hepimiz için. Şimdi Dünya Kupası maceramızın başlamasına 13-14 gün kaldı. Dünya Kupası'nda performanslara çok dikkat edilecek. Buna göre transferler gerçekleştirilecek. Milli takımımızda da tabii birçok isim var performansının Dünya Kupası'nda dikkat çekmesini beklediğimiz. Barış Alper Yılmaz bunlardan biri. Galatasaray'da tabii Barış Alper Yılmaz'a teklif gelme ihtimaline bakarak bazı alternatifler belirledi. İsimler var listede. Bakalım haberimizdeki detaylara.
1: Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın olası satışı üzerine planlarını yaptı.
2: Şimdi Şalai yaptı ortasını arka direğe, şut ve gol! Barış Alper Yılmaz, Galatasaray yarı finalde 1-0 önde.
1: Sarı kırmızıların milli yıldızına Dünya Kupası sonrası teklif gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yönetimin geçen sezon Avrupa'yı düşünerek Neom'a satmadığı Barış Alper, Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla İngiliz ve İtalyan kulüplerinin dikkatini çekmişti. ...12 gol 14 asistle oynayan 26 yaşındaki futbolcu milli takımla Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Galatasaray yönetimi turnuvaya iyi geçirmesi durumunda Barış Alper'in bonservisinin 50 milyon euro seviyelerine çıkacağını düşünüyor.
2: Baskı Galatasaray'dan Yunus. Yunus ortaladı. Bir vuruş ve gol! Galatasaray 1-0 önde. Barış Alper Yılmaz.
1: Başarılı oyuncu için hedeflenen tekliflerin gelme ihtimali dikkate alan sarı kırmızılılar sol kanat için iki ismi gündeminde tutuyor. Galatasaray ikinci yarıyı takımda kiralık olarak geçiren Noah Lang'ın durumunu takip ediyor. Napoli'ye dönen Hollandalı yıldız yeniden sarı kırmızılı formayı giymek istiyor. Ancak Galatasaray İtalyan ekibinin istediği 30 milyon euroluk bonservis vermeyi düşünmüyor. Diğer aday ise Danimarka ekibi Midtjylland'in oyuncusu Aral Şimşir. Sezonu 12 gol 21 asistle tamamlayan 23 yaşındaki oyuncu içinse 25 milyon euro bonservis talep ediliyor. Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın durumuna göre bu iki oyuncu için harekete geçecek. Sarı kırmızılılar milli futbolcunun takımda kalması halinde de rotasyona kanat takviyesi yapmayı planlıyor.
0: Nijerya Milli Takım Teknik Direktörü Erik Chel, Victor Osimhen'in kulüp değiştirme ihtimalinden dolayı oynanacak olan hazırlık maçlarının kadrosunda yer almayacağını söyledi. Bu açıklamanın ardından Victor Osimhen de Erik Chel'in sözleri bağlamından koparılmış ve abartılmıştır dedi.
3: Nijerya Teknik Direktörü Erik Chel, Victor Osimhen'le ilgili kafa karıştıran açıklamalarda bulundu. Hazırlık maçlarında Polonya ve Portekiz'le karşılaşacak Nijerya'da yıldız oyuncular Osimhen ve Lokman kadroda yer almıyor. İki oyuncunun durumu hakkında konuşan Erik Chel, Osimhen'in kulüp değiştirme ihtimali olduğunu söyledi.
4: We need to play, because...

0: Victor Osimhen, he had maybe to change a club, so I prefer that he stay in this house, because if you play and you are not at 100%, well, this is not good. And Lookman is very tired, and the Atletico has asked us to let him so.
1: Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Osimhen, Erik Schell'le son röportajında hakkında yaptığı yorumlar konusunda telefonda görüştüm. Maalesef sözleri bağlamından koparılmış ve abartılmıştır. Kendisi Galatasaray'a çok büyük bir saygı duyuyor ve tartışma yaratmak gibi niyeti olmamıştır. Herkesten bu konuyla ilgili spekülasyonları dikkate almamalarını rica ediyorum dedi.
2: Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi Bodrum'da kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi. Kerem Aktürkoğlu transferinden ceza geleceği iddialarını yalanladı.
3: Kerem Aktürkoğlu transferi yüzünden ceza aldı deniyor. Bu doğru değil. Daha sabahın arkadaşlarım gösterdi. Daha da yeni öğrenmiş herhalde. Fenerbahçe'nin, ben Kerem Aktürkoğlu'nun bütün maaşını bu kardeşiniz karşılıyor. Bonservisini kulübümüz karşılıyor. Bunu da değerli rakibimizin bugün öğrenmesi de ayrı bir keyif veriyor açıkçası. Biz bu işi yapalım bir sene geçti. Bir sene bitti. Biz Kerem kardeşimizin parasını ödedik. Bir senesini bitirdik. İnşallah önümüzdeki 3 yıl daha biz, ben ve şirketim bu paraları ödemeye devam edeceğiz. Bir çağrı da değerli rakibime yapmak istiyorum. Madem Kerem Aktürkoğlu üzerinden görüyorum hala beni eleştirmeye devam ediyorsunuz, siz de yapın bir tane böyle bir transfer. İmaj hakları kontratı yapın. Şu olayı bir Fenerbahçe'mize mal edelim. Fenerbahçe'miz, ben nasıl kazandırdıysam bir tane topçu, siz de kazandırın. Hala görüyorum Fenerbahçe'ye ceza geldi. Ceza gelecek. Boğaziçi'nde cezası var. Arkadaşlar, korkunun ecele faydası yok. Türk hukuk sistemi içerisinde bizler bu transferi gerçekleştirdik. İçimizdeki Fenerbahçe düşmanları ve rakiplerimizin de şikayetleriyle gereken UEFA'ya bilgilerimizi verdik ve konuyu kapattık. Hala bu zihniyet, hala Fenerbahçe bize zarar vermek istiyor.
2: Gazete manşetleri bölümüne geçelim. Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye biraz daha detaylı bakalım. Foto maçla başlayacağız. En üstte sür manşette en az 5 takviye diyor Foto Maç gazetesi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yönetime sunduğu listede yeni sezon öncesinde minimum 5 takviye yapılmasını istedi. Öncelikle 2 orta saha, 1 kanat, 1 forvet ve 1 de stoper transferi belirledi. Şimdi sayfanın devamına bakalım. Oldukça kalabalık bir sayfa. İlle de Turam başlığı var. Yan şekilde yazılmış. İtalya'da yayın yapan Corriere dello Sport, Galatasaray'ın ısrarla Juventus'un Fransız orta sahası Turam'ı istediğini yazdı. Galatasaray'ın orta saha için listenin ilk sırasına yazdığı isim Turam, buradaki iddiaya göre. Singo ile ilgili bir bölüm var. Geçen sezon büyük uğraşlar ve umutlarla takıma dahil olan Singo zaman zaman beklentilerin üzerine çıkarken bir istikrar sağlayamadı. Son olarak formasını Şalay'a kaptıran fil dişili yıldızı Avrupa'dan da teklifler geliyor. Ancak henüz satılıp satılmaması yönünde bir karar alınmış değil. Mertens iddiası, 2 sene daha görevine devam edecek olan Okan Buruk'un ekibine takviye yapılacağı iddia edildi. Futbolu parçalı forma altında bırakan ve 3 yıllık şampiyonluk sürecinde önemli katkılar veren Mertens'in yeni sezonda teknik heyete dahil olma ihtimali belirdi. İkilinin arasının çok iyi olduğu biliniyor. Galatasaray'da 23 Mayıs'ta seçimi kazanan Dursun Özbek ve ekibi yeni mazbatalarını alıyor. Bugün saat 12'de Ali Samiyan Spor Kompleksi Ramspark basın toplantısı odasında yönetim mazbatalarını alarak resmi olarak göreve başlayacak. Devir teslim işlemi ise 12.30'da gerçekleşecek. Okan Buruk'a da tatil yok. Galatasaray Teknik Direktörü Buruk tatilde bile çalışıyor. Hem transfer çalışmalarıyla ilgilenen Okan Buruk hem de kadro planlamasının üzerinden son bir kez geçiyor. Bu hafta yeni sözleşmeye de imza atacak olan Buruk gittiği her yerde çalışmalarını sürdürüyor.

Osimhen'e serbest. Forvetlerden yana yüzü gülmeyen Manchester United Osimhen'i bir kez daha radarına aldı. Tim Tolkien haberine göre İngilizler Nijeryalı yıldız için 150 milyon euroluk bir bütçe ayırmak zorunda. Fanatik gazetesindeyiz. Girassi ve Muriç işte Aziz Yıldırım'ın imza aşamasına getirdiği iki golcü. Başkan adayı Yıldırım daha önce yaptığı açıklamada iki forveti imza aşamasına getirdiğini söylemişti. Söz konusu isimlerin Vedat Muriç ve Girassi olduğu öğrenildi. İki oyuncunun da imza için haber beklediği ortaya çıktı. Semedo giderse eğer hedef Wan-Bissaka. Fenerbahçe'de Nelson Semedo ile yolların ayrılabileceği iddia edilirken sağ bek için Aaron Wan-Bissaka gündeme geldi. West Ham'ın küme düşmesinin ardından geleceği belirsizleşen yıldız oyuncunun sarı lacivertlerin radarında olduğu öğrenildi. Livakovic seçimi bekliyor. Sarı lacivertli ekibin deneyimli kalecisi geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu. Geçen sezonun ilk yarısını Girona'da, ikinci yarısını ise ülkesinin takımlarından Dinamo Zagreb'de geçiren Hırvat Eldiven seçimi bekleyeceğini açıkladı. Fenerbahçeli 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki file bekçisinin yeni yönetim ve başkanla görüşme yaparak yol haritasını da çizeceği bildirildi. Sabah gazetesindeyiz. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım Brezilyalı efsaneye kapıyı araladı. İhtiyaç olursa eğer Alex dönebilir dedi. 8 sene önce Alex'i getirdiler, seçim propagandası olarak kullandılar. 8 senedir hiç görev vermediler. İhtiyaç varsa, gelmesi gerekiyorsa eğer değerlendiririz diyor. Samet Yüksel'in haberinde seçimi kazanan Hakan Safin yarıştaki rakibi Yıldırım'a mesaj gönderdi. Girassi'yi alır. Girassi ile Nisan'ın 23'ünde görüştüm. Yarın, yani bugün de görüşeceğiz. Seçimi kazanan Girassi'yi gider alır. Rakibimiz Muriç'i alıyormuş. Tebrik ederiz, seviniriz. İki yerli, üç dünya yıldızı getireceğiz dedi. Milliyet gazetesindeyiz. Osimhen için şok iddia. Nijerya teknik direktörü Victor Osimhen muhtemelen kulüp değiştirecek açıklamaları büyük yankı uyandırdı. Yıldız golcü maalesef sözleri bağlamından koparılmış ve abartılmış diyerek yüreklere de su serpti. Bernardo Silva var sağ köşede. O da Marmaris'te tatil yapıyor. Onunla ilgili bir fotoğraf görüyoruz. Galatasaray İş İnsanları Derneği Başkanı İlyas Aktaş'la bir fotoğrafı var. Şimdi sayfanın devamında başkan adayları var. Fenerbahçe cephesinden sol bölümdeyiz. Hazır bir kadro olacak diyor Aziz Yıldırım. Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım transferi 25 Haziran'a kadar bitirmek istediklerinin altını çizerken biz önce 21-22 Temmuz'da başlayacak Şampiyonlar Ligi'ne hazır bir kadro yaratacağız. Onunla Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız. Sonra da şampiyonluğa oynayacağız dedi. Hakan Safi bölümünde de Girassi var. Fenerbahçe Başkanı adayı Hakan Safi dünkü dernek ziyaretlerinde transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. İki yerli oyuncuyla anlaştık. Bir tane de dünya yıldızı getireceğim. Belki de üç olabilir dedi. Takvim gazetesindeyiz. Osimhen bombası, benzer haber burada da var. Birkaç kez bahsettik zaten bundan. Osimhen için yapılan açıklama acaba ayrılacak mı sorularını akıllara getirmişti ama Osimhen de yüreklere bir su serpti, abartıldı, bağlamdan koparılmış dedi. Galatasaray ve Fenerbahçe Portekizli yıldız için karşı karşıya geldi. Kim bu isim? Leao. İtalyan basını Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Milan'dan ayrılacağını açıklayan Rafael Leao'ya yıllık 10 milyon euroluk teklif yaptığını yazdı. Budapeşte de Greenwood hamlesi. Fenerbahçe Başkan Adayı Safi Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için gittiği Macaristan'da Marsilya'nın İngiliz yıldızının menajeriyle görüşmelerde bulundu.

0: Manşetlerdeki bu bölümde Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye baktık. Öne çıkan birçok haber var. Birazdan bağlantımızda, son saatte de stüdyo konuğumuzla zaten hepsini daha fazla detaylıca konuşacağız. Haberlerde sırada Beşiktaş var. Beşiktaş'ta teknik direktör adaylarından birisi Braga'yı çalıştıran Carlos Vicens'ti, hatırlarsınız. Ama teknik direktörün bonservisi Beşiktaş'a yüksek geldi.
1: Beşiktaş, Carlos Vicens'te maliyet engeline takıldı. Futbol direktörü Önder Özen'in olumlu rapor verdiği Braga'nın İspanyol teknik direktörü

0: için yapılan değerlendirmelerde maliyet sorunu ön plana çıktı. Geçtiğimiz yaz Braga ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Wissens'in kontratında 15 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. Portekiz ekibinin de indirime gitmeye yanaşmaması nedeniyle Beşiktaş yönetiminin geri adım attığı belirtildi. Siyah beyazlarda teknik direktör çalışmaları farklı adaylar üzerinden sürüyor. Sportif direktör Önder Özen belirlediği isimleri geçtiğimiz günlerde Başkan Serdar Adalı'ya sunmuştu. Şu ana kadar basına yansımayan iki teknik adamın listenin üst sıralarında yer aldığı, bu isimlerden biriyle görüşme gerçekleştirildiği, diğer adayla da hafta içinde bir araya gelineceği ifade edildi. Her iki teknik adamın da halen Avrupa'da aktif olarak görev yaptığı öğrenildi.
1: Trabzonspor Cindy Lopez Cabral'ın transferi konusunda Benfica kulübüyle Prensip'te anlaştı. Trabzonspor Cabral transferini noktalıyor. Bordo Maviler Portekiz ekibi Benfica ile Prensip anlaşmasına vardı. Kulüpler arasındaki yazışmalar tamamlandıktan sonra transfer resmiyet kazanacak. Geride bıraktığımız sezon Estrela ve Benfica formalarıyla 23 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu 6 gol 5 asistlik performans sergiledi. Tekrar manşetlere dönelim. Fanatik gazetesinin ikinci sayfasıyla bu bölüme başlayacağız. Portekiz basını Kara Kartal'ın hedefindeki hoca adaylarını yazdı. Haftalardır aslında birçok isim üzerinde bizler de burada konuşuyoruz. Conceição ve Bruno ismi var bu bölümde. Portekiz'in önde gelen gazetelerinden Record'un haberi. Beşiktaş'ın listesinde bu iki ismin olduğunu yazmış. Savunma ya çifte bomba. Gelecek sezon bir yerli bir de yabancı stoper almak isteyen siyah beyazlar rotasını çizdi. Konyaspor'dan Adil Demirbağ ve Real Madrid'den Raul Asensio Kara Kartal'ın radarına girdi. İki oyuncu için de gerekli çalışmalar kısa süre içerisinde başlayacak. Forvet'e de Nicholas Jackson. Oyengü'yü dışında bir forvet daha almayı hedefleyen Beşiktaş yönetimi rotayı adaya çevirdi. Siyah beyazlar geçen sezonu Bayern Münih'te kiralık olarak geçiren bonservisi ise Chelsea'de bulunan Jackson için devreye girdi. Londra ekibiyle ilerleyen günlerde pazarlık masasına oturulabilir. Santrafor konusunda Beşiktaş'ın biraz fazla ağırlık vereceğini söylüyor yine bu haber içerisinde Fanatik gazetesi. Foto maça geçelim. Yerli planı Trabzonspor'la ilgili. Trabzonspor 10+4 kuralını göz önünde tutarak yerli transfer hamlesine önem veriyor. Bordo Maviller bu kapsamda Alanyaspor'un 25 yaşındaki ofansif orta sahası İbrahim Kaya'yı kadrosuna katmak istiyor. Portekiz rotası da var. Sağ bek transferinde 3 sezondur aynı lige yöneliyor Trabzonspor. Bordo Maviller Benfica'nın sağ beki Cindy Lopez Cabral da son aşamaya geldi. Fırtına Pedro Malheiro ve Wagner Pinha'dan sonra rotasını yeniden Portekiz'e kırdı. Şöyle sol taraftaki haberlere bir bakalım. Boğaz'da Bordo Mavili şölen vardı. Ziraat Türkiye Kupası'nı şampiyon tamamlayan Trabzonspor'un başarısı İstanbul'da özel bir şekilde kutlanmaya devam ediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü Trabzonspor'un renkleri olan Bordo Mavili ışıklarla aydınlatıldı. En güzel gol Paulo Onaçu'nun. Süper Lig gol kralı Onaçu bir ödülün daha sahibi oldu. Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunun en güzel golü Onaçu'nun oldu. Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü futbol severlerin oyuyla sezonun en güzel golünün sahibi oldu. Süper Lig'de 7. haftada Karagümrük'e bir gol atmıştı. Bu gol en güzel gol seçilmiş. Ahmet Can'a gelelim, gelmeye hazır diyor Fotomaç gazetesi. Fırtınada yuvaya dönmesini istenen Ahmetcan Kaplan'ın fedakarlığa hazır olduğu belirtildi. Ajax'la yapılan bonservis görüşmelerinde 23 yaşındaki stoperin tavrı da önemli olacak. Sabah gazetesine geldik. Beşiktaş'la ilgili hoca konusu. Yeni rota İtalya. Portekiz'deki Felipe Luis çıkarmasından sonuç alamayan Beşiktaş, Raffaele, Palladino ve Vincenzo İtalyano için çizmeye gidecek. Davutoğlu kapısı da açıldı. Beşiktaş uzun süredir peşinde olduğu Gürcü Yıldız için bu kez ümitli. Saint-Étienne Lig 1'e yükselemeyince 25 yaşındaki sol

0: Sanat ayrılık kararı aldı. Siyah beyazların önündeki tek engelse Fransız kulübünün 20 milyon euro bonservis bedeli talep etmesi. Bu fiyat Beşiktaş'a şu anda yüksek gelmiş. Jackson'dan bahsetmiştik. Burada da benzer bir haber var. Listede yer alıyor oyuncu. Milliyet'e geçelim. Milliyet'in 14. sayfasında en son haber. Şöyle sayfanın sonuna gelelim. Önce hoca sonra imza. Beşiktaş şimdiye kadar Altay Bayındır, Salih Özcan ve Agustin Rossi için ciddi girişimlerde bulundu. Ancak imza aşamasına gelemedi. Bu oyunculardan bir süre daha yeni teknik direktörün belirlenmesini beklemeleri istendi. Glasner açıklaması. Beşiktaş kulübü Crystal Palace'la Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğu yaşayan Avusturyalı teknik direktör Olivier Glasner'le anlaşma sağladığı iddialarını da yalanladı. Fotomaç gazetesine bir kez daha dönüyoruz. Stassin hamlesi. Futbol direktörü Önder Özen, Belçikalı golcü Lucas Stassin için ilk hamlesini yaptı. Özen, Fransa 2. ligi temsilcisi. Saint-Étienne forması giyen 21 yaşındaki forvet için eski dostu Hasan Çetinkaya'dan detaylı bir bilgi aldı. 21 yaşında oyuncu. Lig 2'de son derece başarılı bir performans göstermiş. 11 kez ağları havalandırmış. Bielsa önerisi. Önder Özen'in Başkan Serdal Adalı'ya El Loco lakaplı Marcelo Bielsa'yı önerdiği ileri sürüldü. 70 yaşındaki teknik adam Özen'in Beşiktaş'ta görev yaptığı ilk dönemde de gündeme gelmiş. Ancak Ahmet Nur Çebi ile yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle rota Bilic'e çevrilmişti. Şimdi tekrar konuşulan isimlerden biri oluyor. Son olarak şöyle bir kutu haberlere bir hızlıca el göz gezdiriyorum. Yine Glasner konusunun yalanlanması ile ilgili bir bölüm var. Bir de basketbol haberi. Potada hedef. Final zorlu çeyrek final serisinde ezeli rakibi Galatasaray tekniği saf dışı bırakan Beşiktaş Gain son dörde adını yazdırmayı başardı. Gazete manşetlerinin sonuna geldik ama tabii ki programımız devam ediyor. Haberlere bakacağız. Milli takım demek istiyorum. Dünya Kupası'na az bir süre kaldı dedik. Hazırlık mücadelelerimiz oynanacak bu hafta içerisinde. Ve bugün Kuzey Makedonya ile Amili Futbol takımımız karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma saat 20.30'da Çobani Stadyumu'nda oynanacak. Ve ATV ekranlarından da izleyebileceksiniz.
1: Amili futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Ay Yıldızların Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçı Çobani Stadında saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma ATV'den naklen ekranlara gelecek. Amili futbol takımı 4 yıl 7 ay 23 gün sonra Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde maça çıkacak. Türkiye son olarak 2022 Dünya Kupası elemelerinde Norveç ile 8 Ekim 2021'de oynanan ve 1-1 sona eren müsabakada Kadıköy'de boy göstermişti. Ay Yıldızlı ekip 1696 gün sonra Kadıköy'de sahada yer alacak. Amili takım Dünya Kupası öncesi ikinci hazırlık maçındaysa 7 Haziran Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde Venezuela ile karşılaşacak. Fort Lauderdale kentindeki maç Inter Miami FC stadında saat 01'de oynanacak. Venezuela mücadelesi de ATV'den naklen yayınlanacak. Dünya Kupası'nda ilk grup maçında Avustralya ile karşılaşacak milliler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ana kamp merkezi Arizona Mesa'ya geçecek.
0: Dün düzenlenen basın toplantısına bakacağız. Amili takımda teknik direktörümüz Vincenzo Montella ve oyunculardan Ozan Kabak ve Deniz Gül açıklamalarda bulundu.
2: Kerem'le alakalı yani sadece ufak bir korku yaşadık. Yani şu anda mesela normale döndü. Antrenmanlara da başlayabilir ama ben şu anda hiçbir şekilde acele etmiyorum kendisiyle alakalı.

0: gördüm. Herkes tabii ki de Dünya Kupası'na da gitmek istiyor. Ama biliyorsunuz ki benim görevimden dolayı bazı arkadaşlarımız bizimle olmayacak. Bu da hani çok büyük bir sorumluluk biliyorum. Çok da zor bir gün olacak benim için. Geçen sefer de söylemiştim. Ama futbol bu. Maalesef bazı kararlar vermek durumda olacağız. Dünya Kupası çok büyük bir organizasyon ve her ülke farklı kültüre sahip, farklı futbol kültürüne sahip dediğiniz gibi. Yani Avrupa Şampiyonası'na nazaran biraz daha bu tarz farklılıkları görebiliyorsunuz. Mesela hazırlık maçı olarak Kuzey Makedonya'yı seçtiğimizde Avustralya'ya çok benzer bir futbol oynadıklarını tespit etmiştik ve onlar da hazırlık maçı oynamak istediklerini de onaylamışlardı bizimle beraber. O yüzden öyle bir hazırlık maçı yaptık. Keza ikinci maç Venezuela'ya karşı Güney Amerika takımı farklı bir kültür dediğiniz gibi yaklaşık 10 yıldır belki de daha fazla Güney Amerikalı bir rakiple oynamamışız. O yüzden bu tarz seçimleri yaparken her zaman ileride karşılaşacağımız rakiplerimize göre kararlar alıyoruz. Biz bu turnuvaya hazırlanırken her zaman ülkemizi temsil edeceğimizin bilincinde hazırlanıyoruz. Tabii ki de Dünya Kupası hepimizin çocukluk hayali ve orada en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Ama hem duygusal anlamda da bir hazırlığımız var. Futbolcularımız da bu bilinçle hareket ediyor. Çünkü dediğim gibi çocukluk hayalimiz ama bizim sorumluluğumuz da var. Ülkemize karşı, Türkiye'ye karşı onları çünkü temsil ediyoruz dünyada. O yüzden en iyi şekilde temsil etmekten her zamanki gibi gurur duyacağız ve elimizden gelen her şeyin en iyisini yapacağız. Formatlar her zaman değişiyor. Futbol her zaman değişkenlik gösteren bir oyun. Hep her zaman en iyisini hedeflemeye çalışıyorlar bunları yaptıklarında. Hatta en son örnek olarak Avrupa Şampiyonası'nda da daha fazla maç oynandı Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek için bile. O yüzden bu tarz şeylere, yeni kurallara, yeni formatlara sadece adapte olmanız gerekiyor. Geçmişte olan başarı tabii ki de hepimizi çok fazlasıyla gururlandırıyor ve mutlu oluyoruz. Tekrar gördüğümüzde ve o andaki yaşanan duyguları hissettiğimizde. Ama şunu da eklemek istiyorum. Futbolcularımız benden futbol tarihimizi çok daha iyi biliyor. Yani onlara video göstermenize gerekmiyor açıkçası. Çünkü nasıl duygular yaşadıklarını bazıları çocuktu, bazıları biliyorsunuz doğmamıştı. Onlar da o hikayelerle büyüdü. Ben de tarihimizi hani biraz çalıştığım için hani biliyorum. Ne kadar güzel duygular yaşandığını herkes biliyor. O yüzden hani çok fazla video göstermeye gerek yok. Çünkü hepimiz bu bilinçle hareket ediyoruz. Bu duygu bilincinde hareket ediyoruz ve dediğim gibi her şeyin en iyisini yapmaya çalışacağız. Ya ben çok hayalperest bir insanım. Çok da büyük hedefleri olan bir insanım. Yani bu benim DNA'mda var. Az çok anlamışsınızdır. 2,5 senedir. Ama her seferinde adım adım ilerlemek isteyen bir insanım. Tek düşüncem her zaman tabii ki de ilk adımı atabilmek ama tabii ki de hedefimiz gruptan en iyi şekilde başarıyla çıkabilmek ve ondan sonrasını yine adım adım ilerleyebilmek. Biliyorsunuz ki grubumuz dengeli bir grup. O yüzden Dünya Kupası'na gittiğinizde her zaman dengeli rakiplerle karşılaşırsınız. Çünkü futbolun en iyileri oradadır. Ve futbol biliyorsunuz enstantane oyunudur. Bir anlık bir aksiyonla her şey değişebilir. O yüzden her seferinde bütün enerjilerimiz adım adım ilerleyerek bütün hedeflediğimiz hedeflere ve hayallere ulaşabilmek için atılacaktır. Ve en iyi şekilde yapmaya çalışacağız bunu. Bizim için maç fark etmiyor. Yani milli takım seviyesinde olduğunuzda hazırlık maçı ya da dostluk maçı diye bir şey yok. Her sonuç bizim için çok önemli. Ama tabii ki de yarınki maçta farklı isimlerde görme ihtimaliniz olacak sahada. Ama tabii ki de her şey bir oyun metoduna bağlı olacak şekilde olacak. Ve tabii ki de bizim önceliğimiz en iyi şekilde temsil edebilmek. O yüzden dediğim gibi maçlar bizim için hazırlık olarak hani adlandırılsa da hepsinin sonucu bizim için çok önemli. Çünkü hem ülkemizi temsil ediyoruz, hem kendimizi temsil ediyoruz, hem de en iyi şekilde sonuç almak istiyoruz ne olursa olsun. Çünkü burası milli takım.
1: Çok heyecanlıyız. 24 sene sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılıyoruz. Bunun heyecanı tarif edilemez. Elimizden gelen en iyi şekilde ülkemizi temsil etmeye çalışacağız. Umarım gerçekten güzel bir turnuva geçiririz. Dünya Kupası zaten benim çocukluk hayalim, herkesin olduğu gibi. Belki her futbolcunun bir kere başına gelebilecek bir olay. Onun için şimdi tam konsantrasyon, tam fokus milli takım. Kulüp takımlarını artık bir kenara bıraktık. Maç maç bakacağız. Tabii ki ilk hedefimiz gruptan çıkmak. Ama ondan sonra da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz.
2: I will do my best every time I play. Then, like you said, we have a lot of good players, but every time I play, I will do my best.

0: oynadığım her fırsatta elimden gelen en iyisini yapacağım. Yani dediğiniz gibi çok fazla iyi futbolcumuz var. Ama dediğim gibi her oynadığımda en iyisini yapacağım. Ve tabii ki de çok büyük hedeflerim var, hayallerim var. Milli takımla da olsa hepsine hep birlikte ulaşacağımıza inanıyorum.
1: Milli takımımızda yapılan açıklamalara baktık. Şimdi biraz bugün oynanacak karşılaşmayı konuşalım. Haldun Domaç'la birlikte kendisi bizi bekliyor. Milli takımımızla başlayacağız. Süremiz yeterse eğer tabii gündemdeki lig takımlarının haberlerine de değinmek isterim. Hoş geldiniz. İyi haftalar dilerim öncelikle. Güzel bir hafta olsun. Haziran ayına da girdik. Şöyle Dünya Kupası ayı. Keyifli geçer inşallah. Siz nasılsınız?
2: İnşallah bizi farklı bir heyecan bekliyor artık. Dünya Kupası heyecanı. Geçmişte 24 yıldır Dünya Kupaları oynanırken biz seyirci oluyorduk. Şimdi artık işin içerisindeyiz. Heyecanımız da orada olacak. Onu da söyleyeyim. Güzel bir hafta diliyorum. Ben de senin dileklerine katılıyorum. Sana ve izleyicilerimize güzel bir hafta olsun. Ve artık Dünya Kupası heyecanını daha çok içimize çekmemiz gerektiğini anlayabiliyoruz. Yavaş yavaş oraya doğru geldik. Biz biraz da böyle farklı bir görüntü sergiliyoruz. Genellikle böyle hani işin içerisine girene kadar uzaktan bakmayı seviyoruz. Evet. Sonra içine girdikten sonra heyecanımız çok üst düzeye çıkıyor. Şimdi artık yavaş yavaş ısınma turları ATV'de başlıyor. Kuzey Makedonya maçıyla ısınma turlarını yapacağız. Ondan sonra Amerika'dan sonra Dünya Kupası. Dünya Kupası ile beraber bakalım bizim çocuklar neler yapacaklar. Çünkü genelde biz hani sabun köpüğü gibi bir anda ne yapacağı belli olmayan, böyle parlayabilen bir ülkeyiz. Onun için de aslında sadece biz değil, bütün dünyada bizim ne yapacağımızı merak ediyor. Şunu da söylemek lazım. Tabii ki çok özel oyuncularımız var. Evet. O oyuncuların performanslarını da çok dikkatle izleyecekler. Yani tabii Kaptan Hakan'dan başlayıp ondan sonra Arda'yı, Kenan'ı çok merak ediyor tabii dünya futbolu da. Aslında dünya futbola böyle bakıyor. Ben biraz böyle oradan girdim ama demek dünya futbola şöyle bakıyor. Diyor ki dikkat edersen bizim ülkemizde kazanmak ve kaybetmek çok çok değerli, çok önemli. Birçok yerde kazanmak ve kaybetmek önemli ama bazı ülkeler olaya şöyle de yaklaşıyorlar. Oynanan futbolun güzelliği, orada yapılan bir hareketin güzelliği, oradaki bir oyuncunun beklentilerin fevkinde bir hareket yapması gibi noktalar onlar için biraz daha işin görsel tarafını, show business'ı öne çıkarttığını gösteriyor. Biz biraz yani hani kendimizi eleştirelim, kazanmak ve kaybetmek arasındaki ince çizgide gidip gelen bir futbol anlayışımız var. Onun için de biraz o açıdan bakıyorum. Çünkü dünyanın bakış açısı öyle. Geçmişte de böyle bir olayla karşılaşmıştım. Dünya Kupası'na gitme noktasına geldiğimizde örnek diye anlatayım. Sergen Yalçın müthiş bir futbol oynamıştı Almanya'da. Ondan sonra Alman basınında çıkan haberler biz gidemeyince ya dünya futbolu Sergen Yalçın'ı izlemekten mahrum kalacak demişlerdi. Evet. Yani onlar olaya böyle bakıyorlar. O manada bizi izlemekten keyif alacak ya da onlara bir şekilde o görseli sunacak oyuncular elimizde var. Ve bu oyuncular inşallah performanslarını aynı şekilde takımlarında yaptıkları gibi sürdürürlerse iyi bir noktaya geleceğiz. Böyle örneklerimiz var. Biz katıldığımız organizasyonlarda da genelde böyle hani söylüyorum yani bir anda organizasyonun en önemli takımı da olabiliyoruz. Bazen de böyle hani birbirimizi yerken gidebiliyoruz. Çok şükür şu anda öyle bir durum söz konusu değil.
1: Güzel bir hava var. Zaten az önce basın toplantısına da baktık. Neşeli gözüküyor herkes. Umarım bu şekilde devam eder. Bugünkü maça biraz isterseniz değinelim. Şimdi yarın Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek milli takımımız. Yarın da aynı zamanda kadro 26'ya düşmüş olacak. Şimdi bugün oynanacak olan mücadelede sizce Vincenzo Montella nasıl bir planlamayla sahada olacak? Daha çok oyuncuları görmek üzerine mi yoksa ilk oynayacağımız Avustralya maçı için bir hazırlık planı mı olur? Ne dersiniz?
2: Ya şimdi ikisi de olabilir. Olabilir diyorum çünkü hocanın basın toplantısına bakarak söylüyorum bunu. Birincisi bir kere asıl oyuncular diyeceğim yani vazgeçmeyeceği oyuncularla ilgili ufak tefek sakatlıklar vesaire var. Onları riske atmayacağını söyledi. Yani işte Arda gibi, Kenan gibi, belki Hakan gibi

0: Ferdi gibi bazı oyuncuları riske atmayacağım dedi. Demek ki bunlar zaten yani riske atmayacağı oyuncular kadronun içerisinde olacak oyuncular. O 26 kişinin içerisinde olacak oyuncular. Dolayısıyla diğer oyunculara bakacaktır. Yani kafasında soru işareti olan oyun planına ne kadar uyabileceğini düşündüğü oyunculara bakacaktır. Bu birinci tarafı. İkinci tarafı da yine ne olursa olsun bir oyun şablonunu ezberletmek gerekiyor. Kiminle oynarsanız oynayın. Hı-hı. Ve söylediği bir söz dikkat çekici. Bizim oynayacağımız Dünya Kupası'ndaki ilk maçtaki rakibimize çok benzer bir oyun oynadığı için evet, bu rakibi seçtik diyor ki bu da tabii aslında Kuzey Makedonya'nın seçilmesinin arkasındaki gerçek. O zaman baktığımızda şu çıkıyor karşımıza. Demek ki Kuzey Makedonya'nın seçimi bir özel seçim. Ayrıca bu kadroyu da daha aşağıya indirme zorunluluğu geldiğine göre onu da yapmak için bazı oyunculara son şanslarını verip oralarda kullanmaya çalışacak. Tabii ki bir oyuncunun futbol kariyerinde en önemli nokta bir Dünya Kupası, bir Avrupa Şampiyonası oynamak. Onun için de her oyuncu bu şansı yakalamak isteyecektir. Buradaki zorluk bence bazı takımlar galiba 26 açıkladılar. Hani o zorluğu yaşamayalım diye doğrudan evet, 26 açıkladılar. Biz biraz o zorluğu yaşayacağız ama işte bu da teknik direktörlüğün getirdiği bir liderlik özelliği. O liderliği yapacak.
1: Tabii zaten geçen gün Aspor'a konuştuğunda zaten kendinden örnek vererek aslında bundan bahsetmişti. Kendi teknik direktörünün onu tercih etmediğinde ne kadar üzüldüğünü ama şu an baktığında da haklı olduğunu söyledi. Biraz orada da bir ufak mesajlar da vardı sanırım oyunculara,
0: oradan
1: değil mi?
0: Oradan ders çıkardığını da söyledi. Yani evet, tabii ki şimdi söylemek kolay bir iş değil. Yani bir futbolcunun söylediğim gibi kariyerindeki en üst nokta Dünya Kupası. Bütün futbolcular oraya gitmek ister. Bir de gelip işte neredeyse bir haftadır, 10 gündür milli takımla beraber çalışıyorsunuz ve sonra işte hani dramatize etmek istemiyorum ama sonra valizinizi alıp evinize dönüyorsunuz.
1: Evet, kötü bir durum.
0: Bu tabii çok sempatik bir durum değil. Yani hiçbir futbolcu böyle bir durumu yaşamak istemez. Ama netice itibariyle bir de sayı denilen bir gerçek var. O sayıya da uyum sağlamak durumundasınız. Onun için böyle bakmak gerekiyor olaya. Şimdi önemli olan tabii bu oyuncularla tabii... Şunu da söyledim Demet, biliyorsun seninle yayın yaptığımızda da konuşmuştum. Yani bizim de kafamızda bazı isimler olabilir demiştim. Niye milli takıma alınmadı diye.
1: Evet.
0: Hatta öyle düşüncemiz de olabilir. Ama bu eleştirileri yapmayacağım demiştim. Çünkü hı-hı, neden yapmayacağım? Diyor ki Montella, ben bu oyuncularla inandım ve bu yola çıktım. Ve bu yolda sizi Avrupa Şampiyonası'na götürdüm. Şimdi de Dünya Kupası'na götürdüm. Onun için siz benim 4-6-0'ıma karışmayın. Siz benim işte Umut'u, Bertu'yu niye almadığıma karışmayın ya da Adil'i niye almadığıma karışmayın. Artık siz o noktayı kenara bırakın. Ben buraya kadar beni getiren oyuncularla olan bu mücadeleye devam etmek istiyorum. Yani tırnak içinde söyleyeyim, buna bir saygı duyun diyor. Şimdilik tabii, söyleyecek fazla bir şeyimiz de yok bu noktada. Onu da söyleyelim. Yani bizim için bir test maçı değil ama bazı oyuncular için genel olarak, skor olarak söylüyorum, test maçı değil ama bazı oyuncuların performansları hoca için belirleyici olacak. Çünkü o kafasında zaten 3 aşağı 5 yukarı belirlemiştir bu oyuncuları. Bu oyuncularla ilgili olarak son kararı verecek, son noktaları koyacak. Hı hı. Zaten 2 Haziran'da FIFA bütün ülkelerin 26 kişilik kadrolarını resmen açıklayacak zaten. Evet. Onu da hemen söyleyelim.
1: Peki şimdi dün Amerika Birleşik Devletleri Senegal'le karşılaştı. Bizim de rakibimiz biliyorsunuz ve son maçımızı Amerika Birleşik Devletleri ile ev sahibiyle oynayacağız. Zorlu da bir rakip. Ev sahibi olması da tabii bilmiyorum ne konuda onlara öncülük ve destek olacak ama iyi bir kadroları var. Özellikle Pulisic ve Kane'i dikkat çeken oyuncular da.
0: Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim, önce istersen o ev sahibi olmanın tabii ki bir kazanımı var.
1: Tabii,
0: bir
1: evet,
0: kere tribün kazanımı var. İkincisi yani maçı yöneten hakemlerin ne olursa olsun biraz ev sahibine toleransı, hoşgörüsü var. Onu özellikle söylemek lazım. Çünkü şöyle düşünün, bir ülke milli takımı gelmiş oynuyor. Daha 3 tane maç oynuyor ve veda ediyor. Yani ve üstelik de son derece

0: sadece kötü bir şekilde veda ediyor. O ülkede diğer takımlar oynarken, bir de üstelik orası Amerika, yani futbolun çok üst düzeyde olduğu bir yer değil. Bayağı Dünya Kupası heyecanı ülke açısından can sıkıcı bir duruma gelebilir. Onun için de mümkün olduğunca Amerika Birleşik Devletleri'nin devam etmesini isteyeceklerdir. Tabii bu devam etmek derken sonuna kadar, finale kadar taşıyalım düşüncesi değil. Ama yani zaman zaman da çok enteresan sonuçlar aldığını söyleyebilirim. Mesela Güney Kore, Japonya Dünya Kupası'nda da önemli işler başarmışlardı. Dünkü maça baktığımızda bir hazırlık maçı, unutmamamız lazım. Evet. Hazırlık maçlarında çok fazla anlam yüklemek zaman zaman bizim için de hatalı durumlar oluşturuyor. Ama bazı şeyleri söyleyebiliriz, onu söyleyelim. Bazı şeyler dediğim mesela savunmadan çıkarken bir ve ikinci bölge baskıları karşısında top kaybettirip geçiş hücumları yapmasına izin veriyorlar. Verdiler yani Senegal'in. Dolayısıyla şimdi bizim için de yani bu hani biçilmiş kaftan derler ya, tam öyle bir durum. Bizim tam 4-6-0'ımıza çok uygun bir oyun. İkinci bölge, bir ve ikinci bölgede baskıyı yap. Ondan sonra geçişte Kenan gibi, Kerem gibi, işte Arda gibi oyuncuları kullan. Bu bize uygun bir görüntü sergiliyor. Ama unutmamak lazım, yine söylüyorum, bu bir hazırlık maçıydı. İşin gerçek anlamdaki maçlarına döndüğümüzde sertlik düzeyi artacak. Bu arada sertlik düzeyi de yükselten bir milli takım, onu da vurgulamamız lazım. Ama savunma hataları üst düzeyde, özellikle baskılara gidildiğinde hatalar yapabiliyorlar. Şunu söyleyebilirim, maçın başındaki performansları, yani maça arzulu başlamaları da dikkat etmemiz gereken bir başka önemli nokta. Oradaki pas bağlantılarını çok iyi yapıp kanatlara topları çok iyi taşıdılar. Pulisic, tabii senin de söylediğin gibi McKennie, Pulisic, bunlar da çok özel oyuncular, var özel oyuncuları. Ama şimdi en başa dönüyorum, onların özel oyuncularından çok daha özel oyuncular bizde var. Onun için de hani genel anlamda baktığımızda iki takımı şöyle bir karşılaştırdığımızda bizim daha ağır bastığımızı ama dikkat etmemiz gereken bir maç olduğunu, ev sahibi özelliğiyle, tribün özelliğiyle dikkat etmemiz gereken bir maç olduğunu söyleyebilirim. Amerika'nın defoları var. Muhtemelen Montella da bu maçı çok ciddi bir şekilde izlemiş, defoları not almıştır. Onu söylemem lazım. Bir de kontrolsüz hücum yapıyorlar zaman zaman. Yani öne çıkarken mesela arkada çok ciddi boşluklar bıraktılar. Onları da söylememiz lazım. Böyle olduğunu gördüğümüzde yani bizim oyun tarzımızla rahat rahat baş edebileceğimiz, rahat bitirebileceğimiz bir görüntüleri var. Hazırlık maçına bakarak diyorum, 15-20 dakika sonra daha sıradan bir görüntü sergilemeye başladılar. Ama bir 15-20 dakika çok ciddi ön alan baskısı, kanat atakları, arkadan bindirmeler yaptılar. Onu da dikkat etmek lazım. Gereken konular olarak not almak lazım.
1: Tabii hızlı da uyum sağlamak lazım. Diğer taraftan saat farkı, yolculuklar çok uzun olacak milli takımımız için. Aynı zamanda stadyumlar o kadar büyük ki, ve ikinci maçımızdı galiba, İkinci oynayacağımız karşılaşma San Francisco'daki Levi's Stadyumu. İnanılmaz derecede büyük. Super Bowl'lar orada gerçekleştiriliyor, finaller.
0: Evet.
1: Orada da taraftar desteğini ben aslında çok fazla merak ediyorum, tribün. Çünkü çok büyük ve güzel, taraftarlarımız destek verir oraya giderse güzel bir atmosfer, güzel maçlar izleyeceğiz.
0: Ya bizim şöyle bir durum söyleyeyim, yani Antarktika'da maç olsa orada taraftarımız olur zaten.
1: Evet,
0: sıkıntı
1: doğru,
0: yok
1: doğru.
0: Yani onun için yani öyle bir sıkıntı olmaz. Yani ben biliyorum mesela orada, biliyorsun ben Giresunluyum, Yağlıdereliler var mesela. Yağlıdereliler bir şey gibi sanıyorlarmış, bir büyük şehrin, bir büyük ülkenin büyük şehirlerinden biri, halbuki bir ilçe yani. Onun için çok fazla sayıda bizim orada Amerika'da yaşayan Türkler var ve çok kolay bir şekilde kendilerine ayrılan yerleri dolduracaklar.
1: İnşallah.
0: Oralarda bir sıkıntı yok. O açıdan ben herhangi bir tereddütte değilim.
1: Evet.
0: Hatta bir de çevremde de dikkat ediyorum, çok sayıda kişi de Amerika'ya gidiyor.
1: Evet,
0: yani
1: bizde de, bende de aynı şekilde çok giden var. Evet. Oradakiler de zaten destek olacaktır.
0: Yani bizimkiler yönetir, onlar da destek verirler. Böylece şalli olur bizden,
1: evet,
0: gidenler. Yani bizim orada tribün açısından, yani bizim gittiğimiz hiçbir yerde, benim gittiğim şampiyonaları da söylüyorum, hiçbirinde biz tribün olarak geride kalmadık, sıkıntı yaşamadık. Oralarda bir sıkıntımız olmaz. Bütün bu işte

0: 9000 kilometre seyahatler vesaire, Kanada'dan Amerika'ya uçuşlar olmasına rağmen statların büyüklüğü bazen avantajdır, bazen de dezavantaj oluşturabiliyor. Büyük statta sesin kaybolması gibi. Ama artık oralara bakmayacağız demek ki. Biz dünya kupasına gidiyoruz 24 yıl sonra. Çok değerli oyuncularımız var. Bu oyuncularla bu turnuvayı iyi bir şekilde tamamlamak istiyoruz. Ben hani gruptan rahat rahat çıkabileceğimizi, ama sonrasında hani o turnuva ağacı diyoruz ya, o ağacın nerelerine doğru tırmanacağız, ona bakarak yola devam etmemiz gerekiyor.
1: Peki, şimdi milli takımı bitirelim. Galatasaray'a geçeceğim. Orada biliyorsunuz Nijerya milli takım teknik direktörü Erik Çel'in açıklamaları dün çok fazla gündem oldu. Victor Osimhen'in kulüp değiştirme ihtimali var. Bu sebeple kadroya almadık kendisini, hazırlık maçlarında olmayacak dedi. Herkes Osimhen gidiyor mu diye düşünürken Osimhen hemen bir açıklama yaptı. Erik Çel'in sözleri bağlamından koparılmış ve abartılmıştır dedi. Belki çeviride bir hata olabilir ya da teknik direktörün cümleleri yanlış seçmesiyle ilgili olabilir, ama ne dersiniz bu konuya, siz ne düşündünüz ilk okuduğunuzda?
0: Bağlamından koparılmış diye bir, bir ifade artık Türkçemize yerleşmiş oldu tam anlamıyla. Bağlamından koparılmış. Tabii şimdi şunu söylemek lazım. Bizim şunu bilmiyoruz. Acaba Osimhen milli takıma gitmemek için, şimdi başka bir yönden bakıyorum ben, gitmemek için yani milli takımda işte şu dönemde tatilimi yapayım, dinleneyim, işte yeni sezona hazır olayım diye, ya kafamda bazı soru işaretleri var, bazı teklifler var, onun için şimdi beni milli takımdan affedin gibi bir cümle mi söyledi acaba? Bunu hani şeyle söylemiş olabilir, iyi niyetle, hani ben gelmeyeyim noktasında söylediği bir cümleyi acaba hoca farklı bir boyutta mı taşıdı? Yani ya da onu aldı, farklı bir şekilde mi kullandı? Bilemiyoruz. Yani ikili arasında geçen bir görüşme. Zaten bu konuda söyleyecek fazla bir şey yok. Kendisi de açıkladı. Osimhen yani kalıyor. Dursun Özbek de açıkladı. Ben hep burada konuştum, söyledim de zaten Demet, biliyorsun. Osimhen'in gitmesi için bir kulübün 150 milyon euroyu kapıya getirmesi lazım, Galatasaray'ın kapısına. 150 milyon euroya hayır diyemez. Ama diğer rakamlarda, yüzün üstündeki rakamlarda biraz da oyuncunun isteği etkili olur. Yani söz gelimi Chelsea getirdi, 120 milyon euroyu masaya koydu. Evet. Şimdi Galatasaray hayır diyebilir, ama oyuncu ya beni artık bırakın, 120 milyon euro çok iyi bir rakam diye derse, yani kendisi gitmek için bir çaba sarf ederse olur. Yoksa Galatasaray'ın benim bildiğim kadarıyla aklındaki rakam 150 milyon euro, ki bu da hani Avrupa futbol tarihinin çok önemli rakamlarından biri olur. Zaten şunu da söyleyelim, Avrupa futbolunda gördüğümüz 5 değerli santrofor varsa onlardan biri zaten net bir şekilde Osimhen. O da bunun karşılığıdır, öyle söylemek lazım. Ama ben bu bağlamından koparıldı cümlesinde biraz ikili ilişkinin bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Orada söylenen bir cümle var mutlaka aralarında konuştukları. İşte hocam beni bu milli takıma, şöyle söylemiş olalım, bu milli takımı alma, kafam biraz karışık, bazı teklifler var vesaire dediyse, ki hani bunu kötü niyetle değil, yani bir anlamda kendisini milli takımda, milli takıma almaması adına kullandıysa, bu hoca da bunu farklı bir şekilde kullanmış olabilir. Yani gidiyor zaten, onun için almadık diye. Öyle bir durum olabilir, ama ben şu anda Galatasaray'da bir Osimhen'le ilgili gitmek, kalmak, yani gitmek mi zor, kalmak mı zor noktasının olduğunu düşünmüyorum.
1: Ya Galatasaray cephesini kesinlikle bırakmak istemediğini biliyoruz, ama Osimhen cephesiyle ilgili pek bir fikrim yok açıkçası benim. Yani kesinlikle kalmak istiyordur ya da gidebilir gibi bir yorumda bulunamıyorum. Çok fazla böyle röportajına da denk gelmedik sezon biterken, sezon bittikten sonra. Siz ne dersiniz? Son 30 saniyemmiş bu arada.
0: Tamam, yani ben şunu söyleyeyim, yani Osimhen, yine tekrarlayayım istersen, Osimhen şu anda büyük bir sevgi gördüğü yerde, gitme gibi bir düşüncesi yok. Ama şu gerçek var ki tabii ki bir Premier Lig takımının, üst düzey bir Premier Lig takımına teklif geldiğinde, çok ciddi bir teklif geldiğinde ve bunu düşünebilir, genel anlamda buna hayır diyemeyiz, ama netice itibariyle şunu söyleyeyim, şu anda Osimhen'in kafasında gitmek yok, Dursun Özbek'in ya da Galatasaray kulübünün kafasında da göndermek yok, eğer rakamlar çılgın şekle dönüşmezse.
1: Peki, teşekkür ederim, hoşça kalın.
0: Ben teşekkür ederim.

0: dilerim, kolay gelsin, iyi yayınlar.
1: Aydın Domaç'la bağlantımızı bitirdik. Bu saat dilimimizin de sonuna geldik. Noktalarken Fenerbahçe'nin gündemindeki en net isim biliyorsunuz Vedat Muriç. Onun bu sezon attığı golleri bir izleyelim. Sonrasında onda da tekrar stüdyo konuğumuzla burada olacağız.
2: Torre kale sahasına doğru yaptı. Ortasını Vedat attı. Vedat.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 1 Haziran 1453 Ayasofya'da ilk cuma namazı kılındı. 1 Haziran 1911 Türk Hava Kuvvetleri kuruldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.

Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.

0: Aspor Radyo.
1: Sabah Spor programına üçüncü kez hoş geldiniz değerli izleyenler. Yaklaşık bir saat boyunca buradayız. Nevzat Dindar'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. 1 Haziran Pazartesi haftanın ilk günü, bayramın ardından yeni bir aya da giriş yaptık. Yaz da geldi. Enerjim yerinde. Siz nasılsınız?
2: İyi. Biraz tabii boğazımda biraz problem var.
1: Çok geçmiş olsun.
2: Teşekkür ederim. Herkesin geçmiş bayramını bu arada kutluyorum.
1: Kutlayalım.
2: Bakalım güzel bir yaz olsun.
1: İnşallah.
2: Yaz hareketli olacak. Dünya Kupası transfer dönemi derken bir de Fenerbahçe'de seçimler var.
1: Evet, bu hafta sonu.
2: Yani habersiz kalmayacağız.
1: Öyle gözüküyor. Yani lig bittikten sonra da böyle oldu. Hiç ben boşluğa düşmedim açıkçası. Hep bir konu vardı, gündem vardı.
2: Bizde şey bitmez, haber bitmez.
1: Evet.
2: Yani futbol kamuoyunu ilgilendiren sürekli yeni gelişmeler var.
1: Evet.
2: Her an bir transfer gelişmesi bir anda bütün manşetleri süsleyebiliyor. O yüzden haber konusunda sıkıntı yaşamayacağız.
1: Peki, şimdi gündem yine tabii ki yoğun. Açıklamalar var, gündemdeki konular var transferle ilgili. Onlara bakacağız ama milli takımımızla başlamak isteriz. Bugün çünkü önemli bir karşılaşmamız var. Bu haberimizle başlayalım. Kuzey Makedonya ile bu akşam saat 20.30'da karşı karşıya gelecek A milli futbol takımımız. Ve ATV ekranlarından yayınlanacak mücadele. Maç önü haberimiz ekranlara gelsin, sonra buradayız.
3: A milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. A Yıldızların Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçı Çobani Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma ATV'den naklen ekranlara gelecek. A milli futbol takımı 4 yıl 7 ay 23 gün sonra Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde maça çıkacak. Türkiye son olarak 2022 Dünya Kupası elemelerinde Norveç'le 8 Ekim 2021'de oynanan ve 1-1 sona eren müsabakada Kadıköy'de boy göstermişti. Ay Yıldızlı ekip 1696 gün sonra Kadıköy'de sahada yer alacak. A milli takım Dünya Kupası öncesi ikinci hazırlık maçındaysa 7 Haziran Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde Venezuela ile karşılaşacak. Fort Lauderdale kentindeki maç Inter Miami FC stadında saat 01'de oynanacak. Venezuela mücadelesi de ATV'den naklen yayınlanacak. Dünya Kupası'nda ilk grup maçında Avustralya ile karşılaşacak milliler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ana kamp merkezi Arizona Mesa'ya geçecek.
1: Bugün oynayacağımız karşılaşmaya dair haberimiz ekranlara geldi bu hafta içerisinde. Bugün ve hafta sonu olmak üzere iki hazırlık mücadelemiz var. Biri zaten burada bugün, diğeri de Miami'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde Venezuela'ya karşı oynanacak değerli izleyenler. Bu akşamki karşılaşmayı isterseniz birazdan konuşalım. Birazdan açıklamalara da bakacağız. Dün basın toplantısı düzenlenmişti. Bu akşam neler bekliyoruz kadro özelinde, Vincenzo Montella'nın tercihleri özelinde?
2: Tabii Dünya Kupası yaklaşıyor ve Dünya Kupası öncesi iki hazırlık maçı yapacağız. Bunlardan birincisi, yorucu bir sezonun ardından tabii futbolcuların Dünya Kupası'na konsantrasyonu mutlaka üst düzeydedir ama fiziksel olarak ne durumda olduklarını merak ediyoruz. Rakibimiz Kuzey Makedonya. Kuzey Makedonya'ya özenle seçilmiş bir rakip olduğunu düşünüyorum. Zaten Montella da bunun altını çizdi. Dolayısıyla stil olarak, oyun tarzı olarak Avustralya'yı anımsatan bir mantaliteye sahipler. Ve Dünya Kupası performansına, elemelerdeki performansına baktığımızda da ben fena bir performans sergilemediğini görüyorum. Yani orada Belçika'ya iki maçta, grup lideri Belçika'ya iki maçta berabere kalmaları, yenilmemeleri önemli.
1: Evet.
2: Keza Galler'le bir ikincilik mücadelesi verdiler. Orada da kendi evlerinde berabere kalıp deplasmanda farklı yenildiler. Dolayısıyla dişli bir rakiple oynayacağız. Eksiklerimiz var. Ama milli takım sonuçta oraya seçilen her oyuncu değerlidir. Ve Montella karar aşamasında. Yani burada bazı oyuncularla ilgili belki

0: henüz kararını vermedi çünkü ciddi bir rekabet var. Elbette kafasında bir omurga, iskelet
1: muhtemelen
0: var.
1: Belki birkaç kişi.
0: Kesinlikle. Yani bu hep tartışma konusu olmuştur. Evet. İngiltere'de de Palmer midekma alınmadığında olay olabiliyor. Ya da birçok yerde bunlar olacak. Yani Türkiye'de de bu tartışmalar olacaktır. Ama adaletli bir ve hakkaniyetli bir tercih yapacağını düşünüyorum. Vincenzo Montella'nın yola çıktığı, beraber hareket ettiği ve bu noktaya getirdiği bir takım oyuncu grubunu ödüllendirecektir. Ben çok ciddi anlamda sürpriz beklemiyorum, onu söyleyeyim. Yani diğer Avrupa ülkelerinde mesela sürprizler oluyor. Bazı oyuncuların alınmaması tartışma konusu olabiliyor ama Montella'nın bu konuda daha adaletli bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Yani geçmişten bugüne oyuncularla iletişimi, ki bence bu konuda son derece başarılı. Bugün Fenerbahçe'de de başka takımlarda Montella'nın gündeme gelmesinin sebebi de biraz bu. Oyuncularla kurduğu güzel diyalog ve iletişim. Evet. Bu çok önemli. Kuzey Makedonya, bugünkü maç şu açıdan önemli. Zaten hoca da söylüyor. İdeal kadro olmayacak. Sonuçta eksiklerimiz olacak. Bence burada kafasında bazı oyuncularla ilgili hocanın soru işaretleri olabilir. Belki kadroyu birazdan verebiliriz. Kadro üzerinden de gidebiliriz. Muhtemel 11 üzerinde. Mesela foto maçta ben gördüğüm kadarıyla beni heyecanlandıran bir kadro. Onu söyleyeyim sana. Yani ben Deniz'in en uçtaki performansını merak ediyorum. Aral Şimşir'in performansını merak ediyorum. Çünkü Danimarka'da yılın futbolcusu seçildi. Yani çok değerli bir oyuncu. Çok hakikaten Galatasaray'a da konuşulan bir isim. Belki başka takımlar da ilgileniyor. Trabzonspor'da daha önce ilgilenmişti. İrfan Can Moralli geliyor. Kasımpaşa son dönemde o da fiziksel olarak. Ki normal şartlarda kabul edilmiyor. İrfan Can'ın Milite Fenerbahçe'de oynamayan, hatta bir ara kadro dışı bırakılan bir oyuncuyum. Vincenzo Montella sırtını dönmedi. Onu kazanmaya çalıştı. Yani bu şekilde diyalog kurabilen bir teknik direktör ve oyuncular üzerinde de otoritesini baskıyla değil, sevgiyle sağlayabilen. Yani otoriter bir teknik direktörden ziyade daha demokratik bir yolla bunu sağlayan bir hoca.
1: Bugün dolayısıyla de denemeleri olacaktır.
0: İrfan Can da Kadıköy'de, yani onu da Kadıköy'de nasıl
1: alıştığı bir
0: kendini göstermek isteyecektir. Bunun dışında Uğurcan Morelli, yani bir takım ama bir gözler tabii Arda'yı arıyor, Kenan'ı arıyor. Bunlar da sakatlıktan çıktılar. Onların da hazır olması lazım. Ama Dünya Kupası öncesi artık son iki hazırlık maçı. Yani burada bu milli takım oyuncularının bir mesaj vermesi gerekiyor. Mesela dün hazırlık maçlarına bakıyorum. ABD Senegal'i yeniyor. Bizim grubumuzdaki rakiplerden bir tanesi.
1: Evet, 3-2 yendi.
0: Diğer taraftan işte bakıyorsun Brezilya mesela Panama ile oynuyor. Önemsiyorlar maçları. Yani 6-2 aldılar maçı belki. Yani 2 gol yediler ama önemsiyorlar. Yani sonuçta ideal kadroya çıkıyorlar.
1: Tabii.
0: İşte ne bileyim Vinicius Junior, hepsi sahada. Yani Casemiro'su vesaire. Yani hepsini oynatıyorlar. Yani dolayısıyla Carlo Ancelotti Panama maçını ne kadar önemsediğini görüyoruz. Dolayısıyla bizim milli takımımız da bu maçı önemseyecek.
1: Mutlaka.
0: Ben diğer maçlarda da kez Almanya mesela Finlandiya maçına 4-0 yendiler. Onlar da önemsediklerini gösterdiler. Bizim de bu maçı önemsememiz gerekiyor. Yani skor olarak da diyorum, skor olarak da, oyun olarak da açıkçası beni heyecanlandıran tabii yeni yüzler. O yeni yüzlerin, çünkü milli takımdan süreleri hep tartışılırdı. Daha fazla mı oynasalar? İşte onlar için de bir fırsat.
1: Tabii.
0: Deniz belki bugün çıkacak. Harika bir performansı imza atacak ve Montella'nın kararını etkileyebilecek. Mesela Deniz zaten ana planda olacaktır. Dünya Kupası kadrosunda olacaktır ama belki işte ona vereceği süreleri biraz daha arttırabilir. Aral keza öyle. İsmail Fenerbahçe'de tabii ki bir rekabetin içerisinde ama İsmail milli takımımız için çok önemli bir oyuncu. Bakalım, yani burada Ozan'ın yine moralli geldiğini söyleyelim.
1: Basın toplantısında da gayet olumlu konuştu.
0: Yani, tabii rakibimize baktığımızda bizim piyasa, yani şurada maça, ben mesela bu bilgi benim için önemli. Foto Maç gazetesi vermiş.
1: Evet.
0: Yani birçok kişi belki yani çok ilgilenmez ama ben takım değerine bakarım. Yani milli takımın değeri 536 milyon euro. Kuzey Makedonya'nın değeri 32 milyon euro gösteriyor.
1: Ciddi bir
0: fark. Yani en altta ufak bir bilgi ama benim dikkatimi çeken bir bilgi. Bir de ben şeye dikkat ettim.

0: yaş ortalamalarına baktım. Kuzey Makedonya tecrübeli bir takım. Yani yaş ortalaması 29 küsur. Yüksek. Yani biz daha enerjik ve daha genç bir takımız. Onlarda bir mental yorgunluk, fiziksel yorgunluk olabilir. Bizim gençliğimiz, heyecanımız bence bugün etkili olacaktır. Kadıköy'de bugün bu genç oyuncular, genç milli takım oyuncuları bu mesajı verecektir diye düşünüyorum.
1: Şimdi bugün manşetlere de baktığımda orada zaten muhtemel 11 var. Kalede Uğurcan yazıyor değil mi? Diğer gazetelerde evet. De aynı şekildeydi. Şimdi kaleci rotasyonumuz
0: Mert sağ bekle, Mert saçları. O da yeni imaj yapmış.
1: Evet, Barış Alper'le aynıydı.
0: Dünya Kupası'nda bir ara şey vardı. Romanya bu akımı başlatmıştı. Bütün hepsi sarıya boya yapmıştı.
1: Farklılık ama dikkat çekiyor. Bence güzel gözüküyor Dünya Kupası'nda.
0: Mert ama şey, yani kendisini gizli kamufle etmeye çalıştı anlamadım ama Fenerbahçe taraftar sonra Kadıköy'de onu tanırlar. Her türlü saçlarını sarıya boyasa da tanırlar.
1: Peki şimdi kale konusunda bir sorum olacak. Çoğu muhtemel 11'de Uğurcan Çakır gördük. Rotasyonumuzda Altay Aysin, Mert ve Muhammed de var. Şimdi Uğurcan konusunda %100 zaten Dünya Kupası'na gideceği şimdi, konusunda eminizdir. Acaba demek, bugün farklı birini deneyebilir mi?
0: Şimdi artık deneme zamanı değil. Biz Dünya Kupası'na gidiyoruz.
1: Evet.
0: Şu an herkesi memnun edeyim, mutlu edeyim, ona biraz süre vereyim. Böyle bir dönemden geçmiyoruz. Evet, bu bir hazırlık maçı ama bunu önemsememiz lazım. Yani bunu bir hazırlık maçından öte, bak az önce örnekler verdim. Brezilya tam kadro, Almanya keza öyle. Evet. Hepsi çok önemsiyorlar hazırlık maçlarına, ABD keza öyle. Yani bizim bu maçı böyle bir hazırlık maçı, işte o da 10 dakika, o da 20 dakika, o işte o yarım değil yani. Bu maçı bir Dünya Kupası sanki grup maçıymış gibi görmek lazım. Futbolcuların da o ciddiyette olması lazım.
1: Tabii.
0: Biz gazetecilerin de bunu aktarırken de bu şekilde aktarması lazım. Dolayısıyla orada ben hocanın çok değişiklik yapacağını düşünmüyorum.
1: Peki. Şimdi Vincenzo Montella'nın biraz açıklamaları üzerinden gidelim değerli izleyenler. Sakatlık durumu olan oyuncularımız vardı ki Kerem konusunda oldukça endişelendik ama ciddi bir durum olmadı söylendi. Ama Vincenzo Montella hazırlık mücadelelerinde onu riske etmeyeceğim dedi. Onun yanında yine ufak sakatlıkları olan Arda Güler gayet iyi durumda. Kenan ve Ferdi'nin durumlarını da yakından takip ediyoruz dedi. Herhangi ciddi bir sakatlığı olan oyuncumuz yok şu anda.
0: Güzel haber. Yani bunlar milli takım için hakikaten de çok önemli
1: yani
0: oldular.
1: Kerem'le ilgili mesela Kerem olmadan bir Dünya Kupası hayal etmiyordum şeklinde bir yani, cümle kullandı mesela.
0: Dünya Kupası'na katılmamıza Kerem'in çok önemli payı var.
1: Mutlaka.
0: Dolayısıyla burada olmayı fazlasıyla hak eden bir oyuncuydu. Allah'a şükür durumu ciddi değil. Milli takım için de çok önemli bir oyuncudan bahsediyoruz. Arda Dünya Kupası'na belki de damga vurabilecek bir oyuncu. Kenan keza öyle. Ferdi bence öyle. Yani baktığım vakit Dünya Kupalarında hep böyle iz bırakan ve Dünya Kupası performansından sonra çok sansasyonel transferler yapan oyuncular olmuştur. Bize bu konuda Arda gerçeğin üst seviyede. Yani evet. Real Madrid'den daha nereye gidecek? dolayısıyla bu
1: Barış için birazdan konuşuruz.
0: Evet, bu oyuncular önünde. İçin bir vitrin.
1: Tabii.
0: Montella için de bir vitrin aynı zamanda. Dolayısıyla hepsine ihtiyacımız var. Genç, iştahlı bir jenerasyon. 24 sene sonra dilek olay. Hakikaten 24 sene sonra bu anı yaşamak. Uzaklarda da açıkçası biraz da şansımız var. 2002'deki o efsaneden, o başarıdan sonra şimdi 2026'da yine uzaklarda bakalım ABD'de milli takım nasıl bir performansı imza atacak ama ben hakikaten de turnuvanın ilginç takımlarından birisi olduğumuzu düşünüyorum.
1: Ben
0: oyuncu
1: de öyle.
0: Kadromuz da öyle. Oyun mantalitemiz de açıkçası turnuvanın sürpriz takımlarından birisi olacakmış hissiyatı uyandırıyor. Türkiye böyle bir ülke.
1: İnşallah. Şimdi Kuzey Makedonya ile hazırlık mücadelesi oynamayı biz istedik dedi Vincenzo Montella. Çünkü Avustralya'ya çok benzer bir futbol oynuyorlar. Bu da tabii bu akşamki maçın İyi önemini biraz daha vurguluyor bize.
0: Hakikaten de yani. Kim derdi ki Kuzey Makedonya ile Avustralya'nın oyun stilleri birbirine yakın. Bir sonraki maçımız mesela Venezuela. O da Latin takım. Güney Amerika
1: Paraguay ile biraz daha yakın
0: öyle,
1: sahipmiş.
0: Öyle. Dolayısıyla doğru seçimler. Yani ben diğer takımların da mesela maçlarına hazırlık maçlarına biraz dikkat ettim. Onlar da aynı şeyi yapmışlar. Yani
1: mantıklı.
0: Avusturya mesela Tunus'la oynayacak. Örneğin Dünya Kupası Tunus'la oynayacak. Gidip Ürdün'le bir hazırlık maçı yapıyor. Ya da işte daha farklı. Dolayısıyla

0: takımların hazırlık maçlarını bu anlamda ciddiye aldıklarını görüyoruz.
1: Peki şimdi oyuncularımızın da biraz açıklamalarını hatırlatmak isterim. Ozan Kabak, turnuvada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Dünya Kupası benim çocukluk hayalimdi dedi. Kulüplerimizi bir kenara bırakıp milli takıma konsantre olduk. Ozan'ı böyle her konuştuğumuzda bana da tabii soru mesajları geliyor. Hep Galatasaray'la ilgili sorular. Acaba Galatasaray'a gelir mi? Gelir mi? Ama sözleşme uzattı. Hoffenheim'da zaten devam ediyor. İyi de bir sezon geçirdi. Umarım Dünya Kupası'na da yansır bu performansı.
0: Yansır. Çok iyi bir performans imza attı. Galatasaray alabilse inanılmaz derecede elini rahatlatacak bir hamle olurdu. Altyapısından yetişmiş bir oyuncuydum. Kesinlikle Galatasaray kapısı ona her zaman açık.
1: Olabilir, evet.
0: Ama Almanya'da kalmayı tercih
1: memnun
0: etti.
1: Memnun olduğunu söylüyor.
0: Bu bir meydan okuma aslında. Yani Ozan Kabak'ın kariyeri buradan nereye evrilir bilmiyorum. Ama Galatasaray'a gelseydi eminim Hoffenheim'de kazandığının en az 3-4 katını kazanabilirdi. Parayı değil, kariyeri tercih etmiş. O yüzden bu tarz oyuncular beni gerçekten de umutlandırıyor.
1: Yani, skorer de bir defans oyuncusu olması Galatasaray'ın da bu anlamda çok işine yarayacak olabilir.
0: Yani orada tabii Melih hocanın ilk tercihi oluyor ama sonuçta evet. Ozan da iyi bir alternatif olabileceğini gösterir. Tabii. Bu maçta onun için bir fırsat. Abdülkerim'le de iyi bir uyum sergileyeceğini düşünüyorum. Kendi kulübünde Hoffenheim'de sergilediği performansı milli takıma da yansıyacağını umut ediyorum.
1: Evet.
0: İyi bir oyuncu yani genç. İnşallah kariyeri daha üst noktalara da evrilir. Onu... Yani inişli çıkışlı bir şeye imza attı ama
1: şanssız belki bir sakatlık geçirdi şimdi.
0: Kırılma olmuştur. Belki.
1: Bir sezonu sakatlıkla geçirdi. Ondan sonra böyle bu şekilde çıkışa geçmek bence çok önemliydi onun kariyeri adına. Bakalım Dünya Kupası'nda da izleyeceğiz. Şimdi Deniz Gül'e geleyim. Deniz çok konuşmayı sevmiyor. Dün basın toplantısında da yine çok böyle uzun cümleler kurmuyor. Ama çok büyük hedefleri olduğundan bahsetti. Oynadığım her fırsatta elimden gelenin en iyisini yapacağım. Kendisine bir soru soruldu dün. Net bir 9 numara oyuncusu aslında ama Vincenzo Montella'nın oyun planı biraz daha farklı. Kerem'i daha çok o bölgede kullanmayı seviyor. Bu kendisine bu konuyla ilgili ne düşündüğü soruldu ama bu hoca ne derse orada oynamaya hazırım dedi.
0: Sonuçta şampiyon Porto'nun golcülerinden bir tanesi. Evet. Genç, gelecek vadeden ve milli takımımızın en uçtaki problemini de göz önünde bulundurursak aslında çok alternatif olmayan bir değerden bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Her maç aynı şekilde geçmeyecektir. Evet, Kerem en uçta ya da zaman zaman Barış'ın tercih edildiği maçlar oldu. Hı hı. Ama Deniz'in de mutlaka kullanılacağı karşılaşmalar olacaktır. Ben bu turnuvanın en dikkat bizim milli takımımızdan en dikkat çeken isimlerinden bir tanesi olma ihtimali yüksek görüyorum. Çünkü son neticede bir forvet,
1: evet.
0: Ve örneğin benim aklıma bir Hollanda maça geliyor. Girip hemen verilen şansı olumlu değerlendirmesi. Dolayısıyla Deniz'in de açıkçası Vincenzo Montella'nın klasik mantalitesinin dışına çıkartabilecek özellikleri olduğunu düşünüyorum. Yani bugün de çok iyi bir performansı imza atabilir. Belki Montella onu daha fazla kullanabilir Dünya Kupası için.
1: Şimdi çoğunlukla 4-6-0 oynuyoruz. Şimdi maçlarımız arasında da 6'şar gün var. 14'ünde Avustralya, 20'sinde Paraguay, son maçımızda 26'sında Amerika Birleşik Devletleri ile. Orada bu 3 maç özelinde böyle her maç farklı bir oyun planı görebilir miyiz sizce?
0: Ya orada şimdi şöyle, milli takımımızın bir kere yani bize her türlü zorluğu çıkarmışlar baştan. Onu görüyoruz.
1: Maalesef evet.
0: Kamp yerinden tut ki o sıcaklarda o bölgede kamp yapmak kolay olmayacak. Maçlar arasındaki maçların önce şehirler, ülkeler arasındaki mesafeye baktığımızda
1: ciddi
0: da bir fark var. Yine çok ciddi şekilde bizi zorlayacak, yıpratacak bir takvim. Yani milli takım açısından bu riskler var.
1: Ya arabayla bile Los Angeles San Francisco arası 5-6 saat gibi bir süre.
0: Çok ciddi riskler var. Yani bu da tabii o katılımla alakalı. Yani katılım şansı ya da gittiğiniz yolla alakalı bir şey. Playoff oynamadan gitseydik bu zorluğu yaşamayacaktık. Playoff oynayarak Dünya Kupası bileti aldığımız için bize bu zorluk çıkartılıyor. Ama sonuçta ABD'nin olduğu gruptayız. Belki de

0: yani bunun etkisi payı var mıdır? Ona da bakmak lazım ama netice itibariyle bizim işimiz diğerlerine göre daha zor.
1: Evet.
0: Daha fazla mesafe kat edeceğiz. Daha kötü hava şartlarının daha bizi böyle olumsuz etkileyebileceği bir yerde kamp yapacağız. Ve bunun dışında da açıkçası maç saatleri de alışık olmadığımız saatler.
1: Evet, ama bu o zaten Amerika ile ülkemizin arasındaki
0: ama
1: saat farkı.
0: Ama diğer ülkelerde aynı şey söz konusu değil. O diğer ülkelerde biraz kendi prime time'larına yakın saatler.
1: Olabilir, evet.
0: Yani
1: çok
0: ya da Asya'da, Uzak Doğu'da baktığımızda o ülkelerin prime time saatlerine yakın saatlerde en azından maç. Bizde öyle değil. Yani
1: hatırlatalım
0: bizde,
1: bir saatleri izninizle.
0: Bizim maç saatlerimiz problemli saatler. Yani
1: ciddi şekilde erken, evet. Avustralya-Türkiye maçı 14 Haziran demiştik. Pazar günü saat sabah 7'de başlayacak. Kanada'da Vancouver'da oynanıyor. Sonrasındaki Paraguay mücadelemiz 20 Haziran Cumartesi saat sabah 6'da oynanacak San Francisco'da. Amerika Birleşik Devletleri ile gruptaki son maçımız da 26 Haziran Cuma günü sabah saatlerinde saat 5'te Los Angeles'ta
0: oynanacak. Sen izleyebilecek misin mesela?
1: Ben izlerim. Ben zaten 4.30'da ayaktayım. Ama şimdi ben alışkın olduğumdan izleyebilirim. 10'da uyuduğum için akşam herkes için zorlu
0: standart
1: olabilir.
0: Standart diyorsun yani 10'da uyurum, 4.30'da.
1: Evet, çoğunlukla.
0: İyi,
1: çoğunlukla.
0: 4.30'da uyanabilmek başarı yani.
1: Bakalım, mecbur
0: ama en verimli saatleri uykuyu da geçiriyorsun, güzel.
1: Evet, çok sağlıklı bir uyku düzenim olduğunu söylüyorlar ama bilmiyorum.
0: Yani tabii biz yani görevimiz olmasa da o saatte ayakta olur izleriz yani.
1: Ama şimdi tabii akşam olsaydı ülke açısından daha böyle coşkulu,
0: tabii.
1: Dışarıda tabii geçtiğimiz Avrupa Şampiyonası'nda böyle dev ekranlar kurulmuştu meydanlara. Ne bilmiyorum, sabah saatlerinde
0: olmaz.
1: Olmayabilir.
0: Olmaz. Yani neticede futbolcularımızın, evet, da alışık olmadığı saat dilimleri bunlar.
1: İşte yarın yola çıkacaklar bu arada. O zamana kadar da bir alışılmış durum
0: yani
1: olur
0: bizi,
1: diye düşünüyorum.
0: Son bizi çok zorlayacak bir açıkçası program turnuva,
1: evet,
0: var.
1: Bakalım.
0: Ama enerjimiz var, iştahımız var. Dünya Kupası'nda oyuncularımızın kenetlenmesi var. İşte bir ulusun, bir ülkenin duaları var.
1: Evet.
0: Biz sempatik bir ülkeyiz.
1: Kesinlikle,
0: sevilen bir ülkeyiz.
1: Kesinlikle.
0: Yani hakikaten Türkiye'den tahmin edilenden daha büyük bir ülke. Dışarıdaki algı da bu şekilde. Gözler üzerimizde olacak. Onu biliyoruz.
1: Peki şimdi milli takımı noktalayalım, tekrar hatırlatayım. 20.30'da bu akşam Çobani Stadyumu'nda oynanacak Kuzey Makedonya maçı ve ATV ekranlarından naklen sizlerle buluşacak. Gün boyunca da A-Spor ekranlarından özel yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Galatasaray'ın gündemine bir geçiş yapalım. Victor Osimhen'i konuşacağız bu bölümde. Biliyorsunuz Erik Şel, Nijerya milli takım teknik direktörü, bir açıklama yaptı. Yer yerinden oynadı. Victor Osimhen'in kulüp değiştirme ihtimali var. O yüzden kendisini kadroya almadık dedi. Sonra Victor Osimhen de buna bir açıklamada bulundu. Erik Çel'in sözleri bağlamından koparılmış ve abartılmıştır dedi. Şu anda böyle bir durum olmadığını söyledi. Siz nasıl yaklaşıyorsunuz bu duruma? Açıklamalar acaba biraz yanlış mı anlaşıldı?
0: Bu açıklamaları yapana kadar Nijerya bir takım teknik direktörü Erik Çel olduğunu kimse bilmiyordu. En azından bir reklamı oldu. Belki de Türkiye'deki bazı takımlara göz kırptı Erik Çel. Şimdi şaka bir yana. Niye böyle bir açıklama yaptığını anlamakta zorluk çekiyorum. Çünkü bu açıklama ajanslara düştükten sonra A-Spor'a Ceydan'ın yerine ben de bir bağlantı yaptım. Orada dedim yani sonuçta milli takımda olmama sebebi başka bir takıma transfer olacağı için, görüşmelerde bulunacağı için değil. Biz bunu biliyorduk, milli takıma gitmeyeceğini. Yani haftalar öncesinden ben biliyordum. Erik Çel'in Nijeryan hocasının bunun bilmemesine imkan yok.
1: Acaba gelmemesiyle ilgili hocanın
0: hayır
1: bir problemi
0: şey
1: olabilir
0: diyor,
1: mi?
0: O kendi Nijerya'da diğer futbolcuları belki motive etmek için burayı önemseyin, ciddiye alın. Osimhen ondan dolayıdır. Ya da işte şey de olabilir yani şimdi Osimhen tatil yapıyor, siz antrenman yapıyorsunuz, maça çıkacaksınız. Yani futbolcular üzerinde belki o şeyi yapmamak için, onları biraz daha motive etmek için de bunu söylemiş olabilir. Netice itibariyle ortalığı biraz karıştırdı. Zaten Osimhen de yanıt verdi.
1: Abartılmış.
0: Şimdi şöyle bir şey. Yani ben tabii sıcağız sen. Osimhen daha gece bu kendi açıklamasıyla zaten bir anlamda hocasını yalanlaması, tekzip etmesi diye. Yalanlama demeyeyim de tekzip etmesin. Düzeltmesi ya da.
1: Evet.
0: Ama ondan

0: 50-200 milyon, hadi 200 geliyorsa, 200 milyon euro teklif geliyorsa ve oyuncu da gitmek istiyorsa bunu değerlendirir Galatasaray. Değerlendirme mesabesi de olur. Ama Galatasaray'da mutlu bir Victor Osimhen var. Bence bir sene daha en azından Galatasaray taraftarı onu görmek, izlemek ister. Zaten Icardi nedeniyle biraz Galatasaray taraftarı en azından bir bölümü biraz böyle hayal kırıklığı içinde.
1: Evet.
0: Bir de üzerine Osimhen giderse olmaz yani, kabusa döner hayat. Galatasaray'ın dünya üzerinde çok nadir gözüken bu tarz bir golcü. Para pulla Galatasaray'ın şu an işi yok.
1: Şimdi yani taraftar...
0: az önce söyledim, 150-200 de gelse ben şuna çok eminim. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Osimhen'i satmak istemez. 200 de gelse.
1: İstemez.
0: Çok astronomik bir rakam. Yani çok uçuk bir rakam.
1: Osimhen peki?
0: Osimhen gitmek isterse o zaman işler değişir. Osimhen gitmek isterse dünyaları yakar. Yani o yüzden...
1: İsterse gider.
0: Yani. İsterse gider. Onu biliyoruz. Geçmiş dönemdeki tercihlerinden biliyoruz. Galatasaray'a gelirken neleri reddettiğinden bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada Galatasaray'ı rahatsız edecek, endişelenecek bir durum yok. Ama az önce de söyledim, yani Osimhen gibi bir değere sahipseniz, dünya üzerindeki en iyi, en özel golcülerinden biri kadronuzdaysa zaten olağan şüphelidir transfer dönemi için.
1: Tabii ki.
0: Bugün Chelsea haberi doğru. Chelsea de isteyebilir. Real Madrid'in de bence ihtiyacı var. Belki Barcelona. Bunların hepsi konuşulacak. Ama Galatasaray'da ekonomik olarak zaten bu seviyeye doğru evriliyor.
1: Evet.
0: Zaten Galatasaray'ın başındaki kişinin de derdi o. Ben sadece sağ sonuçları ile değil, ekonomik olarak da mağaza, işte altyapı, tesis vesaire, bu anlamda da ben Avrupa'nın elit kulüpleriyle yarışabilecek noktaya geleyim. Zaten bu hedefi koymuş kendisine. Dolayısıyla Galatasaray'da sıradan bir kulüp değil. Victor Osimhen de Galatasaray'da kendisine sunulan şartların ve sevginin zaten fazlasıyla farkında. Evet, gitti başka bir kulüpte daha fazla para da kazanabilir. Daha fazla göz önünde de olabilir. Ama buradaki sevgi ve mutluluğu
1: bulamayabilir.
0: Bulamayabilir. Osimhen biraz sevgiyle yaşayan birisi. Onu sadece para ve kariyer motive etmiyor. Benim gördüğüm profil bu.
1: Şimdi izleyenlerimizden gelen yorumlar var. Victor Osimhen Dünya Kupası'nda hocasıyla bu açıklamaların ardından sorun yaşayabilir mi diye. Tam o açıklamaların hepsini bir okuyayım. Çünkü hocasıyla ilgili aslında kötü bir şey söylemiyor. Kendisi Galatasaray'a çok büyük saygı duyuyor ve tartışma yaratmak gibi bir niyeti yok. Kendisiyle konuştum. Herkesten bu konuyla ilgili spekülasyonlara dikkate almamalarını rica ediyorum dedi. Böyle bir durum söz konusu olacağını sanmıyorum. Barış Alper'e geçelim mi?
0: Geçelim.
1: Barış Alper Yılmaz'la da ilgili yine haberlerimiz içerisinde bahsetmiştik. Dünya Kupası'nda en çok dikkat çekmesini beklediğimiz Türk oyunculardan biri kendisi. Galatasaray'da Barış Alper'in gitme ihtimaline karşı ya da tekliflere karşı bazı alternatiflerini de belirlemiştir diye düşünüyoruz. Yine bizim haberimiz içerisinde vardı, onlara geleceğim ama size sorayım bu soruyu. Böyle şimdi, bir ihtimal düşünülüyor mu şu an?
0: Dünya Kupası'nda beklemek lazım. Şimdi Dünya Kupası'nda çok ekstra bir performans imza atarsa bütün plan birden değişebilir.
1: Evet.
0: Eminim Okan Buruk, işte Abdullah Kavukçu, Başkan Dursun Özbek. Şimdi bu isimler tabii ki Barış Alper'in hep kalmasını istemiştir. Şimdi normal şartlarda, şimdi Dursun Özbek hakikaten futboldan anlayan bir isim. Normal şartlarda Suudi Arabistan'dan bir teklif gelmiş. 30-35-40.
1: Evet.
0: Mesela o değil. Oyuncu gitmek istiyor. Sezon başı. Hep biz Uğurcan Çakır üzerinden okuduk ya. Barış Alper'in gitmesine izin vermemek de bence çok radikal bir karar. Yani orada 30-40 fena bir para değil.
1: Tabii.
0: Bir daha da gelmeyebilir bu arada. Bir daha gelmeyebilir. Buna rağmen hayır. Bırakmıyoruz dediler. Çünkü transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kalmıştı. Dolayısıyla Galatasaray için bir anda oraya bir takviye yapmak kolay değildi.
1: Evet.
0: Ama para cezbedici de, onu da söyleyeyim. Bir de oyuncu arıza da çıkartabilir ki birkaç antrenmana
1: biraz
0: da çıkmadı.
1: Biraz evet, ekran karakteri.
0: Buna rağmen, evet, buna rağmen Galatasaray'ın başkanı bir numarası doğru bir karar verdi ve Galatasaray Barış'ın katkılarıyla bir anlamda şampiyonluğu kazandı. Önemli katkı
1: tabii
0: verdi hem ligde hem de Avrupa'da. Şimdi Dünya Kupası, ben şu an Galatasaray'ın Barış, Uğurcan.

0: özellikle bu tarz potansiyel, işte Yunus belki, Dünya Kupası'nda olası işte iyi performansları sonrası teklif gelebilecek oyuncular konusunda bugünden verdikleri kararı hani çok geçerli olduğunu düşünmüyorum. Dünya Kupası sonrası gelirse 50-60 milyon euro ki Avrupa kriteri var, şartı var Galatasaray yönetiminin. Biz Suudi Arabistan'a değil, seni Avrupa'ya, Premier Lig'e gidiyorsan 50 milyon euro getiriyorsan bırakalım. Barış'ın önünü açarlar mı? Açarlar.
1: Tabii bence ya, de.
0: Kulüp bu şekilde de dönmeli bu arada. Yani Barış'ın da isteği varsa, ki Barış'ın şartları da bu arada düzeltildi. İyi para kazanıyor şu an. Barış'ın başını döndürecek teklif maddi olarak neredeyse çifhanelere gelmek zorunda. Eğer bir Premier Lig yapacaksa, hani Galatasaray'da kazandığı rakam bonuslarla vesaire 5-6 civarım. Dolayısıyla bir Dünya Kupası'nı görmek lazım. Ama yani sonuçta burası Galatasaray. Her zaman bu senaryolara da Galatasaray'ın hazırlıklı olması lazım.
1: Aral Şimşir'i konuşalım mı bu bağlamda şimdi? Çünkü alternatifler arasında yer alan isimlerden biri. 2017 yılında Midland altyapısında başlamıştı futbol hayatına. Sonrasında birkaç takım değiştirip tekrar Midland'in A takımına geri geldi.
0: Aral'ı yani bu sezonki performansına baktığımızda da Danimarka'da yılın futbolcusu seçilen bir oyuncu. Özel bir oyuncu ama Barış sonrası Aral Şimşir kesmeyebilir. Direkt belki onun omuzlarına bu yükü vermek doğru da olmayabilir ama Galatasaray'da eğer transfer edilirse önü açık, geleceği parlak bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: 23 yaşında.
0: Yani şu an Leao ile gelse, Barış Alper sonrası onu bile tartışırız. Dolayısıyla Barış Alper'in yerini doldurmak kolay değil. Yeni kural 10+4. Yerli oyuncu daha da değerli hale getiriyor.
1: Evet.
0: Galatasaray sanki problem yaşayacakmış gibi gösteriliyor. Ya da Galatasaray yetkililerin açıklamalarına bakacak olursak yeni düzenlemenin Galatasaray'ın aleyhine olacakmış gibi bir hava söz konusu. Halbuki tam tersi, Türkiye Ligi baz alındığında Galatasaray yerli konusunda en şanslı kulüp. En fazla yerli oyuncudan yararlanan kulüp. Dolayısıyla Uğurcan, Abdülkerim, Barış Alper, Yunus, Eren... Yani belki bunların arasında başka oyuncular da katılacak. Bu kadar değerli yerli oyuncuların bulunduğu Galatasaray için 10+4 problem yaratmaz. Galatasaray'ın tepki gösterdiği nokta ya da yani federasyonla anlaşamadığı nokta yeni düzenlemenin özellikle Avrupa hedefleri açısından problem yaratacağı.
1: Peki şimdi yine gazete manşetlerinde Galatasaray'ın kaç takviye yapabilir ya da Okan Buruk'un tercihleri ne konusuyla ilgili bazı haberler vardı.
0: Ben bir sayı çıkardım.
1: Maçta mesela 5 takviye deniyor.
0: Ben 7. Ben bir sayı çıkardım.
1: 5 neymiş bakalım. 2 orta saha, 1 kanat, 1 forvet ve 1 stoper. Siz bunlara hangilerini ekliyorsunuz?
0: Şimdi bir...
1: 2 orta saha.
0: 2 orta saha, evet.
1: 1 forvet.
0: Evet.
1: 1 kanat.
0: Evet.
1: 1 de stoper.
0: Şimdi bir kanat bence olmaz, iki kanat olur. Niye? Zaten Asprilla ve Lank'ı devre arasında almış ve iki kiralık futbolcudan çıkan Galatasaray'ın demek ki iki tane kanat oyuncusu ihtiyacı ve isteği olacak. Yani oraya alternatif yaratmak istiyor. Yerli yabancı fark etmez. Forvet konusunda ise bir değil iki olur tahminim. Bir yerli, bir yabancı olur. Bir Osimhen ile işte o seviyede olmaz ama en azından o olmadığında problem yaratmayacak, onun yerini doldurabilecek üst seviye bir golcü, bir de yerli bir golcü. Yani oraya tabii Icardi'nin gittiği senaryoya göre konuşuyorum.
1: Evet.
0: Bunun dışında belki bekler konusunda da gelişmelere göre, ayrılıklara göre belki orada da bir yeni bir seçenek gelebilir. Yani ben dün o konuyla ilgili biraz çalıştım. Yani
1: bekler için mi?
0: Ben 7 rakamı bana uygun geliyor. Yani 7 olur. Minimum 7 transfer yapar Galatasaray.
1: Peki şimdi Galatasaray'ı noktalayalım değerli izleyenler. Fenerbahçe'nin gündemiyle devam edelim. Başkan adaylarının transferle ilgili net ve dikkat çeken açıklamaları var. Hemen şöyle bir sabah gazetesiyle başlamak istiyorum. Çünkü güzel bir haber vardı burada. 17. sayfaydı yanlış hatırlamıyorsam.
0: Samsun, Real Madrid seçimlerinden daha heyecanlı.
1: Gerçekten çok heyecanlı ilerliyor. İki başkan adayının da vaatleri var transferle ilgili, özellikle forvet bölgesi için. Aziz Yıldırım anlaştığı isimler olduğunu söyledi. Hakan Safi Giresi'den bahsetti ki hemen sabahın 17. sayfasında

0: Samet Yüksel'in bir haberi var. Seçimi kazanan Hakan Safi yarıştaki rakibi Yıldırım'a bir mesaj gönderdi. Girasi'yi alır dedi. Girasi ile Nisan'ın 23'ünde görüştüm. Yarın yani bugün de görüşeceğiz. Seçimi kazanan Girasi'yi gider alır. Rakibimiz Vedat Muriç'i alıyormuş. Tebrik ederiz, seviniriz. İki yerli belki de üç dünya yıldızı getireceğiz diyor Hakan Safi. Vedat Muriç konusu belli ki Aziz Yıldırım'da net. Girasi konusu da iki adayın da listesinde.
1: Evet, yani isimler netleşmeye başladı. Evet. Girasi çok özel bir oyuncu. Kim seçirse seçilsin belli ki Fenerbahçe'nin yeni dönemde golcülerinden birisi olacak. Vedat da bence çok özel bir oyuncu. Teşhisi doğru koymuş. Yani iki başkan adayı da doğru isimler. Çok özel isimler. Hakan Safi kanadında bir Lewandowski ismi de telaffuz edilmeye başlandı. Evet, eğer konuşuldu. Lewandowski gelirse ya da öyle bir ihtimal varsa Girasi Lewandowski fazla lüks. Yani hakikaten de heyecan verici bir hat olur.
0: 3 dünya yıldızı bile olabilir takımda dedi.
1: Yani orada Vedat ihtimali bence azalır. Eğer Leva ismi varsa tabii.
0: Vedat Muriç'e zaten Aziz Yıldırım şu anda belki okey dedi.
1: Yani bence ikisi de beraber olursa çok Fenerbahçe için doğru olur.
0: Evet.
1: Beraber oynadıklarında da yani Vedat tek başına da o yükü sırtlayabilir. Girasi zaten Dortmund'un golcüsü. Çok özel golcüler. Yani dünyada bugün çok işte ne bileyim üst seviye takımların dahi golcü problemi varken Fenerbahçe'nin aynı anda 2-3 isminin anılması Fenerbahçe'nin de gücünü gösteriyor.
0: Tabii.
1: Başkan adaylarının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Networklerinin ne kadar sağlam olduğunu gösteriyor. Kim seçirse seçilsin belli ki Fenerbahçe yeni sezonda gerçekten de iyi golcülere sahip olacak.
0: Şimdi Hakan Safi'nin transfer açıklamalarına biraz daha bakayım, cümlelerini aktarayım
1: Hakan
0: size.
1: Safi biraz daha mesela futbolcu detaylara girmeye başladı.
0: Evet, 2 mil ama Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından sonra o da iki kişiyle anlaştık, hatta gelmek istiyorlar, biz biraz daha bekleyin dedik. Bayağı net konuştu aslında transferlerle ilgili. Sonrasında Hakan Safi de 2 milli futbolcuyla biz de anlaştık ve yakında duyurabiliriz dedi.
1: Vallahi güzel, şimdi Fenerbahçe taraftarı mutlu oluyordur.
0: Tabii.
1: O onunla anlaşmış, bu bununla anlaşmış. Güzel bir şey yani bunları dinlemek, bu haberleri okumak, kafasını yastığa koyduğunda, takımı hayal ettiğinde bu oyuncuların takımında görmek.
0: Bu vaatlerle bundan fikri değişen taraftarlar olur değil mi?
1: Ya. Niye olmasın?
0: Kongre üyeleri ya da.
1: Sonuçta Fenerbahçe'nin derdi şampiyonluk şu an.
0: Evet.
1: İki başkan adayı da ben şunu alacağım, bunu alacağım diyor. İsimler hakikaten de heyecan verici isimler. O yüzden bir Fenerbahçe taraftarı şu an bu gelişmelerden mutlu. Keşke her sezon seçim olsa. Gerçi o istikrarsızlık, yani bu şey demezler ama transfer anlamında, heyecan anlamında söylüyorum. Evet. İki başkan adı da çok hakikaten de iyi çalışıyor. Dersini iyi çalışmış. Aziz Yıldırım tabii geçmişin bir tecrübesi var. Kendisi Fenerbahçe'ye uzun yıllar hizmet etti. Tesisleşme anlamında, proje anlamında çok hakikaten devasa işlere imza attı. Ama sportif olarak son döneme tabii istediği gibi geçmedi. Hakan Safi biraz daha genç tabii ona göre. Ama onun da tabii ki yeni bir yüz olması ve işte çok önemli isimlerle, marka isimlerle temas halinde olması açıkçası Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırıyor. Yani insan şöyle diyor, ikisi bir arada olsa
0: değil mi?
1: Yani bu güç birleştirilse ortaya bambaşka bir şey de çıkarmış. Ama Fenerbahçe o birlikteliği bir türlü sağlayamadı.
0: O zor artık bu saatten sonra. Şimdi bir cümlesini daha okuyacağım. Kışın Lukman'la görüştüm. Artık bizim gündemimizde olmayan bir oyuncu. Rafael Leao'ya gittim. Onu seyrettim. 10. dakikada bizim topçumuz olmadığını anladım. Nasıl anladın derseniz sorduk, soruşturduk dedi.
1: Şimdi iki başkan adayı da belli ki futboldan anlıyorlar. Yani direkt bu tespitleri yapması, direkt oyuncu performansı üzerinden notunu vermesi ilginç. Ama Leao iyi bir oyuncu, yani o kadar da 10 dakikada karar verilecek bir oyuncu bence.
0: Tabii,
1: iyi bir oyuncu.
0: İyi bir oyuncu mutlaka. Peki şimdi teknik direktör konusu ne olacak?
1: Orada işte nedense iki, yani bu seçim normal şartlarda teknik direktör adayı seçime yön verebilecek bir noktada iki tarafta geri adım atıyor. Yani biraz sessiz kalmayı tercih ediyor. O ilginç.

0: Yani hep yıldızlar, golcüler. Peki bunu yıldız ve golcüleri oynatacak
1: kim? Yönetecek?
0: Kim? Hoca kim? Orada demek ki stratejik adımlar atılacak. Hakan Safi kanadı galiba yabancıya gidecekler. Conte ismi konuşuluyor. Aziz Yıldırım, Sayın Yıldırım'ın da sonuçta Alp Kocaman'ın bir şekilde denklemin içinde olacağı bir formül üzerinde çalıştığını biliyoruz ama orada da işte ne bileyim Aykut Kocaman yanına belki bir yabancı Şekayt ya da futbol aklı olarak Aykut Kocaman yabancı bir teknik direktör. Seçenekler mevcut ama yani bütün bunlar tabii başkan adaylarından duymadıktan sonra şu an ne söylesek doğru olmaz.
1: Kerem konusuyla ilgili bir açıklama yaptı. Bodrum'da kongre üyeleriyle ve taraftarlarla Hakan Safi bir araya gelmişti. Ceza geleceğine dair iddialar vardı biliyorsunuz. Kerem Aktürkoğlu transferinden herhangi bir ceza gelmeyecek dedi. Bu iddiaları da yalanladı.
0: Ha, bu önemli.
1: Evet. Kerem'in maaşını...
0: Susartmıştır. Orada... İşte Aspor'daki yayında Sayın Aziz Yıldırım'ın da açıklamaları da oldu. Yani o da bir belirsizlikten bahsetti. Netice itibariyle Fenerbahçe yani şöyle konuşuluyor. Daha önce Hakan Safi oyuncunun ücretini veriyor şeklinde biz biliyorduk. Bu şekilde
1: Kerem'in maaşını benim şirketim ödüyor. Bonservisini kulüp dedi.
0: Evet. Şimdi yani bunu da aslında UEFA çok şey yapmıyor. UEFA'nın kabul ettiği bir şey değil bu. Yani bunu şöyle formülize edebilirler. Hakan Safi parasını Fenerbahçe'ye verir. Fenerbahçe oyuncuya. Yani zaten farklı bir şey değil aslında.
1: Evet, aslında öyle.
0: Yani bu şekilde belki Fenerbahçe ceza almanın önüne ceza almasının önüne geçilebilir.
1: UEFA'ya biz gereken bilgilendirmeyi yaptık ve şu anda konu kapandı dedi. Onu da net şekilde açıkladı aslında.
0: Ya öyle dedi. Söyledir yani şimdi. Farklı bir şey söyleyemeyiz.
1: Peki şimdi Fenerbahçe ile ilgili ekleyeceğiniz bir şey var mıdır? Başkan adaylığı için hafta sonu yarış var.
0: Katılım önemli. belli bir sayıda olursa bu sanki Aziz Yıldırım'ın lehine olacakmış gibi. Katılım ama yüksek olursa Hakan Safi etkisi ya da işte ne bileyim o işte sessiz Fenerbahçeliler belki işte transfer haberleriyle harekete geçmiş olabilir ama Aziz Yıldırım da o kitleye hitap etmeye başladı. İşte şunu alacağım, bunu getireceğim. 25 Haziran'da transferler bitecek. Yani klasik söylemlerin dışına çıktı. Aslında stratejik olarak da son derece başarılı bir kampanya yürüttüğünü düşünüyorum. Rakibinin kozlarını bir şekilde elinden almaya çalışıyor.
1: Evet.
0: İki tarafında ama kendine göre stratejisi var. Bekleyip görmek lazım. Yani bir günde her şey değişebilir. Bir isimle her şey değişebilir.
1: Bu kadar yani isim telaffuz edildiğine göre bence açıklayacaklar.
0: Ben üçüncü bir başkan adayı çıktı. Klopp'la anlaştım dese kaç oy alır? Değil mi? Yani o yüzden beklemek lazım.
1: Evet. Peki Beşiktaş'a geçelim. Siyah beyazlarda da hoca konusunu konuşalım. Bilmiyorum ne kadar artık konuşacağız çünkü bir an önce de artık teknik direktörün belirlenmesi ve oyuncu transferlerine de geçilmesi lazım. Orada teknik direktör konusuna Fenerbahçe'nin tam tersi çok daha fazla ağırlık verilmiş durumda. Şimdi Braga'nın teknik direktörü Carlos Vicens gündemdeydi biliyorsunuz. Braga'da da başarılı bir sezon geçirdi kendisi. Ama yüksek bir bonservisi var, bir çıkış maddesi var, 15 milyon euro civarında. Bu bonservis yani talebini
0: teknik
1: duyan
0: direktöre bonservis vermek de ayıp olur şimdi yani.
1: İşte bir çıkış maddesi koymuşlar.
0: Yok, ayıp olur. Yani zaten Braga'nın hocası sıradan bir hoca olmaz. Yani Braga Portekiz'de göz önünde birlikte baş altı. Hatta yani işte Porto, Benfica, Sporting son dönemde gerçi Sporting daha iyi.
1: Evet.
0: Dördüncü takım olarak kimi sayarsın? Braga'yı sayarsın. Braga'nın zaten başarısı Portekiz Ligi'nde ki yeri burası. Avrupa'da da zaten yıllardır hep Braga Avrupa Ligi olsun, diğer işte katıldığı platformlarda olsun belli bir seviyeye kadar gelebilen bir takım.
1: Evet, bu sezon Avrupa'da
0: ilerdi. Yani ben Braga'daki performans bana çok şey gelmiyor. Referans alınabilecek performans mıdır? En azından bir sezon iki bana çok gerçekçi gelmiyor. Beşiktaş bir model, bir kültür seçmeli. Bir ekol seçmeli daha doğrusu. Yani burada farklı farklı teknik direktörler, farklı farklı ekoller. Yani bir futbol aklı var Beşiktaş'ın. Önder Özen.
1: Evet.
0: Önder Özen belli görüşmeleri de oluyor. Ama tercih edilen hocalar, adı geçen teknik direktörlere baktığımızda birbiriyle alakasız futbol mantaliteleri söz konusu. Ya mesela ben bir Alman ekolüne gideceğim. İşte ona göre bir planlamaya gidersin. 3 tane Alman oyuncu alacağım. İşte teknik direktör mesela Roger Schmidt mesela, sallıyorum. Bu tarz bir teknik direktör. Ya bunun adının konması lazım. Ama işte bir taraftan Razvan, bir taraftan işte ne bileyim
1: Nuri Hoca,
0: Bielsa, Nuri Şahin, işte ne bileyim böyle farklı farklı ekoller, farklı farklı işte isimler kafa da karıştırıyor. Açıkçası daha sezon başlamadan insanların umudunu kırıyor.
1: Şimdi yeni bir isim de Vincenzo Italiano. O da Bologna'nın başındaydı. Bologna'da son sezonu 8. sırada bitirmiş. Avrupa kupalarında görev alamayacak önümüzdeki yıl.
0: Vincenzo Italiano.
1: Evet. Önder Özen bir görüşme yapmış söylenene
0: göre. Tamam, Vincenzo
1: göre.
0: Italiano'yu getirdim. Ne yani Vincenzo Italiano'yu onun istediği bütçeyi, oyuncuları, transferleri yapabilecek misin? Yani mesele hocayı getirmekle bitmiyor ki. Bologna Vincenzo Italiano'yu getirirken sabretmiş mi? Bologna'nın imkanları. Ya bunlara bakmak lazım.
1: Napoli'nin de gündemindeydi bu arada Vincenzo Italiano.
0: Ya ben, mesela ben yani şu an tabii Como'yu bırakıp hiçbir yere gitmem ben. Como zaten güzel bir yer. Fabregas mesela. Genç. Elit hocalar kategorisine yükselebilecek. Bence işte Guardiola'nın tahtına geçebilecek hocalardan bir tanesi. Como'da nasıl bir performans imza attı? İnanılmaz.
1: Evet.
0: Fabregas mesela, ama gelmez yani şu an Fabregas'ı herkes ister.
1: Tabii. Bakalım, daha konuşacağız belli ki teknik direktör adaylarını. Teşekkür ederim. Ağzınıza
0: sağlık.
1: Rica ederim.
0: İyi haftalar.
1: İyi haftalar. Tekrar Sabah Spor programını noktalıyoruz değerli izleyenler. Noktalarken milli takımımız oyuncularından Can Uzun'un sezon içerisindeki kaydettiği golleri şöyle bir izleyelim. Hoşçakalın.

pas. Ritsudoğan'ın koşu yoluna. Ritsudoğan

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

Unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar petrol.com.tr.

Ası Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 1 Haziran 1453 Ayasofya'da ilk cuma namazı kılındı. 1 Haziran 1911 Türk Hava Kuvvetleri kuruldu. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Bir reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
2: Reklam. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.

0: İşte Topaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
1: Yani Setur'dan al, tatilde kal. Aradığın tatil
2: Setur. Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz.

0: de bulacaksın.
1: Reklam. A-Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo.
1: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
2: A-Spor Radyo.

0: Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. İlk bölümde günün öne çıkan gelişmelerine birlikte göz atacağız. Bir sonraki saat başından itibaren de bugünkü konuklarımız Selahattin Kınalı ve Suat Umurhan bize katılacak. Gündemi kendileriyle değerlendireceğiz. Gelin hemen başlayalım. Bugüne Galatasaray'la başlıyoruz. Nijerya Milli Takım Teknik Direktörü Erik Şel dün açıklamalar yaptı ve ortalık bir anda karıştı. Victor Osimhen'in kulüp değiştirme ihtimali olduğu için milli takıma gelmediğini söyledi. Osimhen de bunun üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve dedi ki maalesef Erik Şel'in sözleri bağlamından koparılmış ve abartılmıştır.
1: Nijerya Teknik Direktörü Erik Şel, Victor Osimhen'le ilgili kafa karıştıran açıklamalarda bulundu. Hazırlık maçlarında Polonya ve Portekiz'le karşılaşacak Nijerya'da yıldız oyuncular Osimhen ve Lookman kadroda yer almıyor. İki oyuncunun durumu hakkında konuşan Erik Şel, Osimhen'in kulüp değiştirme ihtimali olduğunu söyledi.
2: We will miss two players because Victor Osimhen he had maybe to change a club, so I prefer that he stay in this house because if you play and you are not at 100%, no, this is not good. And Lookman is very tired and the Atletico has asked us to let him so.
1: Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Osimhen, Erik Şel'le son röportajında hakkımda yaptığı yorumlar konusunda telefonla görüştüm. Maalesef sözleri bağlamından koparılmış ve abartılmıştır. Kendisi Galatasaray'a çok büyük bir saygı duyuyor ve tartışma yaratmak gibi niyeti olmamıştır. Herkesten bu konuyla ilgili spekülasyonları dikkate almamalarını rica ediyorum dedi.
0: Galatasaray Dünya Kupası'nın ardından teklifler alması beklenen Barış Alper Yılmaz'ın alternatiflerini belirledi.
3: Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın olası satışı üzerine planlarını yaptı.
4: Şimdi Şalai yaptı ortasını arka direğe, şut ve gol! Barış Alper Yılmaz, Galatasaray yarı finalde 1-0 önde.
3: Sarı Kırmızıların milli yıldızına Dünya Kupası sonrası teklif gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yönetimin geçen sezon Avrupa'yı düşünerek Neom'a satmadığı Barış Alper, Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla İngiliz ve İtalyan kulüplerinin dikkatini çekmişti. ...12 gol 14 asistle oynayan 26 yaşındaki futbolcu milli takımla Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Galatasaray yönetimi turnuvaya iyi geçirmesi durumunda Barış Alper'in bonservisinin 50 milyon euro seviyelerine çıkacağını düşünüyor.
4: Baskı Galatasaray'dan Yunus. Yunus ortaladı. Bir vuruş ve gol! Galatasaray 1-0 önde. Barış Alper Yılmaz.
3: Başarılı oyuncu için hedeflenen tekliflerin gelme ihtimali dikkate alan Sarı Kırmızılılar, sol kanat için iki ismi gündeminde tutuyor. Galatasaray, ikinci yarıyı takımda kiralık olarak geçiren Noel Ank'ın durumunu takip ediyor. Napoli'ye dönen Hollandalı yıldız yeniden Sarı Kırmızılı formayı giymek istiyor. Ancak Galatasaray, İtalyan ekibinin istediği 30 milyon euroluk bonservis vermeyi düşünmüyor. Diğer aday ise Danimarka ekibi Midtjylland'in oyuncusu Aral Şimşir. Sezonu 12 gol 21 asistle tamamlayan 23 yaşındaki oyuncu için ise 25 milyon euro bonservis talep ediliyor. Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın durumuna göre bu iki oyuncu için harekete geçecek. Sarı Kırmızılılar milli futbolcunun takımda kalması halinde de rotasyona kanat takviyesi yapmayı planlıyor.
0: Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi iki milli futbolcuyla anlaştıklarını söyledi. İki dünya yıldızı getireceğim demiştim. Üç bile olabilir ifadesini kullandı.

0: Kısa vadede yapacaklarımız çok net. Fenerbahçe'nin nakit akışına zarar vermeden tarihi ne dedik? En iddialı kadrolarından birini kuracağız. Bunun için de ben ve arkadaşlarım gereken kararlılık, strateji ve finansal güce de hep beraber sahibiz. Nedir Fenerbahçe'nin limitli değeri? 350 milyon euro değil mi? Ve bunda da övünüyoruz. Ki orada da ikinciyiz yani ne yazık ki. Ne dedim ben? Tahayyül ettim. Fenerbahçe önce 500 milyon euroya, daha sonra da 1 milyar euroya çıkaracağız. Orada Real Madrid'in üstüne çıkarmazsak biz Fenerbahçe'li olarak rahat etmeyiz. Dedim ki 2 tane yerli milli oyuncu alacağım dedim. Anlaştık. Onu da açıklayacağız. 2 tane de dünya yıldızı getireceğim dedim. O belki 3 bile olabilir. Şampiyonlar Ligi müziklerinin stadımızda çalınması lazım. 2008'den beri ne yazık ki çalıştıramıyoruz, dinleyemiyoruz. Ben çok üzülüyorum.
1: Hakan Safi ayrıca Dortmund'un golcüsü Sergio Girassi ile görüştüğünü de açıkladı.
2: Fenerbahçe'de başkan adaylarının kongre çalışmaları sürüyor. Hakan Safi seçilmesi halinde Dortmund'un Gineli forveti Girassi'yi alacağını vaat etti. ...30 yaşındaki oyuncuyla görüştüğünü belirten Safi... ...bir kez daha görüşeceğiz... ...seçimi kim kazanacaksa Girassi'yi gider alır... ...bu kardeşiniz onu da alacak inşallah... ...ifadelerini kullandı... ...adı geçen diğer oyuncularla ilgili konuşan Hakan Safi... ...kışın Lukman'la görüştüm... ...artık bizim gündemimizde değil kendisi... ...Rafael Leao'yu gittim seyrettim... ...10. dakikada bizim topçumuz olmadığını anladım... ...nasıl anladın derseniz... ...sorduk soruşturduk açıklamasını yaptı... ...Hakan Safi rakibi Aziz Yıldırım'ın... ...Vedat Muriç'le anlaştığını söyledi...
1: Beşiktaş'ta teknik direktör adaylarından biri olan Carlos Vicens için yüksek bonservis talebi nedeniyle geri adım atıldı.
2: Beşiktaş, Carlos Vicens'te maliyet engeline takıldı. Futbol direktörü Önder Özen'in olumlu rapor verdiği Braga'nın İspanyol teknik direktörü için yapılan değerlendirmelerde maliyet sorunu ön plana çıktı. Geçtiğimiz yaz Braga ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Vicens'in kontratında 15 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. Portekiz ekibinin de indirime gitmeye yanaşmaması nedeniyle Beşiktaş yönetiminin geri adım attığı belirtildi. Siyah beyazlarda teknik direktör çalışmaları farklı adaylar üzerinden sürüyor. Sportif direktör Önder Özen belirlediği isimleri geçtiğimiz günlerde Başkan Serdar Adalı'ya sunmuş. Şu ana kadar basına yansımayan iki teknik adamın listenin üst sıralarında yer aldığı, bu isimlerden biriyle görüşme gerçekleştirildiği, diğer adayla da hafta içinde bir araya gelineceği ifade edildi. Her iki teknik adamın da halen Avrupa'da aktif olarak görev yaptığı öğrenildi.
1: A-Spor yorumcusu Kartal Yiğit, Beşiktaş'ta en güçlü teknik direktör adayının son olarak Bologna'yı çalıştıran Vincenzo Italiano olduğunu söyledi.
3: Beşiktaş'ta gündem hoca. Hangi hoca gelecek? Birçok isim yazıldı, çizildi, paylaşıldı. Kimi kulüp tarafından yalanlandı. Kimi sessiz kalındı. Herhangi bir açıklama yapılmadı kulüp nezdinde. Şimdi kolay değil. Yani böyle durumlarda birçok ismin çıkması doğal. İşte özellikle Razvan Lucescu'nun da görüşüldüğü ama Lucescu'nun kabul etmediğini biliyorum. Filipe Luis ismi çıkacak. Çıktı dendi. Gitti görüşüldü. Evet. Olmadı.
4: Olmadı.
3: Şimdi şunu söyleyebilirim. Olmadı. Şunu söyleyebilirim. Bu belki ilk kez bir sıcak gelişme. Onu dile getireyim. A-Spor'da ilk kez duyacak izleyicilerimiz. Beşiktaş'ın şu an itibariyle en güçlü adaylarından bir tanesi Vincenzo Italiano oldu. Bologna'da Süper Kupa kazandıran teknik adam. İşte Fiorentina'da Süper Kupa finalleri oynamış, Konferans Ligi'nde final oynamış bir teknik adam. Vincenzo Italiano bir görüşme gerçekleşmiş durumda. Önder Özen'in görüştüğünü duydum. En önemli adaylardan biri. O %100 Vincenzo Italiano oldu diyemiyorum ama olma ihtimalinin yüksek olduğunu çok önemli bir kaynağımdan bilgi edindim. En önemli adaylardan, en güçlü adaylardan biri Vincenzo Italiano, bunu da Aspor ekranlarında söylemiş olalım. Bakıldığı zaman İtalyan teknik adamın oyun felsefesi, Önder Hoca'nın istediği oyun felsefesi, yani daha çok hücum ağırlıklı, cesur oynatan, tempolu, yüksek tempoyu sağlayan bir teknik adam. Ya bunlar Beşiktaş'ın aradığı özellikler. İsmi hatta Napoli'de de geçiyor şu an gündemde. Öyle bir teknik adam profili. Yani %100 olur mu olmaz mı bilemem ama şu an itibariyle sanki birinci sıraya yerleşmiş gibi görünüyor Vincenzo Italiano. Ve kısa sürede, herhalde bu hafta içerisinde, bu konuda bazı şeyler artık netleşecekmiş gibi gözüküyor.
1: Zaten netleşmesi,
3: netleşmesi
1: de
3: lazım. 15 gün sonra falan Beşiktaş antrenmanlara başlayacak İstanbul'da.
1: Trabzonspor, Sidney Lopez Cabral'ın transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına vardı. Trabzonspor, Cabral transferini noktalıyor. Bordo Mavililer, Portekiz ekibi Benfica ile prensip anlaşmasına vardı. Kulüpler arasındaki yazışmalar tamamlandıktan sonra transfer resmiyet kazanacak. Geride bıraktığımız sezon Estrela ve Benfica formalarıyla 23 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu 6 gol 5 asistlik performans sergiledi.

0: milli futbol takımımız Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'da başlayacak mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.
1: Milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Ay Yıldızların Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçı Çoban Stadında saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma ATV'den naklen ekranlara gelecek. Milli futbol takımı 4 yıl 7 ay 23 gün sonra Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde maça çıkacak. Türkiye son olarak 2022 Dünya Kupası elemelerinde Norveç ile 8 Ekim 2021'de oynanan ve 1-1 sona eren müsabakada Kadıköy'de boy göstermişti. Ay Yıldızlı ekip 1696 gün sonra Kadıköy'de sahada yer alacak. Milli takım Dünya Kupası öncesi ikinci hazırlık maçındaysa 7 Haziran Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde Venezuela ile karşılaşacak. Fort Lauderdale kentindeki maç Inter Miami FC stadında saat 01'de oynanacak. Venezuela mücadelesi de ATV'den naklen yayınlanacak. Dünya Kupası'nda ilk grup maçında Avustralya ile karşılaşacak milliler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ana kamp merkezi Arizona Mesa'ya geçecek.
0: Milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella ve oyunculardan Ozan Kabak ve Deniz Gül mücadele öncesi basın toplantısında konuştu.
2: Kerem'le alakalı yani sadece ufak bir korku yaşadık. Yani şu anda mesela normale döndü. Antrenmanlara da başlayabilir ama ben şu anda hiçbir şekilde acele etmiyorum kendisiyle alakalı. Kendisine de söyledim. Bizim buradakilere de söyledim. Yani riske girmek istemiyoruz yarınki maçla alakalı da Kerem'le alakalı. İlk geldiğinde takımdan ayrı antrenman yaparken ufak bir sakatlık geçiren Mustafa da var. Onu da değerlendirmeye alıyoruz şu anda. Durumunu takip ediyoruz. Mesela Kenan Arda'yı da çok iyi gördüm. Bunu söyleyebilirim. Hani daha farklı bekliyordum ama gayet iyi durumda Arda da. Kenan keza o şekilde. Ferdi de ufak tefek sorunlar vardı. Onları da takip altındayız. Hiçbir şekilde acele etmeden riske girmek istemiyoruz. Ve herkese açıkçası çok iyi gördüm. Çok motive gördüm. Herkes tabii ki de Dünya Kupası'na da gitmek istiyor. Ama biliyorsunuz ki benim görevimden dolayı bazı arkadaşlarımız bizimle olmayacak. Bu da hani çok büyük bir sorumluluk biliyorum. Çok da zor bir gün olacak benim için. Geçen sefer de söylemiştim. Ama futbol bu. Maalesef bazı kararlar vermek durumunda olacağız. Dünya Kupası çok büyük bir organizasyon ve her ülke farklı kültüre sahip, farklı futbol kültürüne sahip dediğiniz gibi. Yani Avrupa Şampiyonası'na nazaran biraz daha bu tarz farklılıkları görebiliyorsunuz. Mesela hazırlık maçı olarak Kuzey Makedonya'yı seçtiğimizde Avustralya'ya çok benzer bir futbol oynadıklarını tespit etmiştik ve onlar da hazırlık maçı oynamak istediklerini de onaylamışlardı bizimle beraber. O yüzden öyle bir hazırlık maçı yaptık. Keza ikinci maç Venezuela'ya karşı

0: Güney Amerika takımı farklı bir kültür dediğiniz gibi yaklaşık 10 yıldır belki de daha fazla Güney Amerikalı bir rakiple oynamamışız. O yüzden bu tarz seçimleri yaparken her zaman ileride karşılaşacağımız rakiplerimize göre kararlar alıyoruz. Biz bu turnuvaya hazırlanırken her zaman ülkemizi temsil edeceğimizin bilincinde hazırlanıyoruz. Tabii ki de Dünya Kupası hepimizin çocukluk hayali ve orada en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Ama hem duygusal anlamda da bir hazırlığımız var. Futbolcularımız da bu bilinçle hareket ediyor. Çünkü dediğim gibi çocukluk hayalimiz ama bizim sorumluluğumuz da var. Ülkemize karşı, Türkiye'ye karşı onları çünkü temsil ediyoruz dünyada. O yüzden en iyi şekilde temsil etmekten her zamanki gibi gurur duyacağız ve elimizden gelen her şeyin en iyisini yapacağız. Formatlar her zaman değişiyor. Futbol her zaman değişkenlik gösteren bir oyun. Hep her zaman en iyisini hedeflemeye çalışıyorlar bunları yaptıklarında. Hatta en son örnek olarak Avrupa Şampiyonası'nda da daha fazla maç oynandı Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek için bile. O yüzden bu tarz şeylere, yeni kurallara, yeni formatlara sadece adapte olmanız gerekiyor. Geçmişte olan başarı tabii ki de hepimizi çok fazlasıyla gururlandırıyor ve mutlu oluyoruz. Tekrar gördüğümüzde ve o andaki yaşanan duyguları hissettiğimizde. Ama şunu da eklemek istiyorum. Futbolcularımız benden futbol tarihimizi çok daha iyi biliyor. Yani onlara video göstermenize gerekmiyor açıkçası. Çünkü nasıl duygular yaşadıklarını, bazıları çocuktu, bazıları biliyorsunuz doğmamıştı. Onlar da o hikayelerle büyüdü. Ben de tarihimizi hani biraz çalıştığım için hani biliyorum. Ne kadar güzel duygular yaşandığını herkes biliyor. O yüzden hani çok fazla video göstermeye gerek yok. Çünkü hepimiz bu bilinçle hareket ediyoruz. Bu duyguların bilincinde hareket ediyoruz ve dediğim gibi her şeyin en iyisini yapmaya çalışacağız. Ya ben çok hayalperest bir insanım. Çok da büyük hedefleri olan bir insanım. Yani bu benim DNA'mda var. Az çok anlamışsınızdır. 2,5 senedir. Ama her seferinde adım adım ilerlemek isteyen bir insanım. Tek düşüncem her zaman tabii ki de ilk adımı atabilmek. Ama tabii ki de hedefimiz gruptan en iyi şekilde başarıyla çıkabilmek ve ondan sonrasını yine adım adım ilerleyebilmek. Biliyorsunuz ki grubumuz dengeli bir grup. O yüzden Dünya Kupası'na gittiğinizde her zaman dengeli rakiplerle karşılaşırsınız. Çünkü futbolun en iyileri oradadır. Ve futbol biliyorsunuz enstantane oyunudur. Bir anlık bir aksiyonla her şey değişebilir. O yüzden her seferinde bütün enerjilerimiz adım adım ilerleyerek bütün hedeflediğimiz hedeflere ve hayallere ulaşabilmek için atılacaktır. Ve en iyi şekilde yapmaya çalışacağız bunu. Bizim için maç fark etmiyor. Yani milli takım seviyesinde olduğunuzda hazırlık maçı ya da dostluk maçı diye bir şey yok. Her sonuç bizim için çok önemli. Ama tabii ki de yarınki maçta farklı isimlerde görme ihtimaliniz olacak sahada. Ama tabii ki de her şey bir oyun metoduna bağlı olacak şekilde olacak. Ve tabii ki de bizim önceliğimiz en iyi şekilde temsil edebilmek. O yüzden dediğim gibi maçlar bizim için hazırlık olarak hani adlandırılsa da hepsinin sonucu bizim için çok önemli. Çünkü hem ülkemizi temsil ediyoruz hem kendimizi temsil ediyoruz. Hem de en iyi şekilde sonuç almak istiyoruz ne olursa olsun. Çünkü burası milli takım.
1: Çok heyecanlıyız. 24 sene sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılıyoruz. Ya bunun heyecanı tarif edilemez. Elimizden gelen en iyi şekilde ülkemizi temsil etmeye çalışacağız. Umarım gerçekten güzel bir turnuva geçiririz. Dünya Kupası zaten benim çocukluk hayalim, herkesin olduğu gibi. Belki her futbolcunun bir kere başına gelebilecek bir olay. Onun için şimdi tam konsantrasyon, tam fokus milli takım, kulüp takımlarını artık bir kenara bıraktık. Maç maç bakacağız. Tabii ki ilk hedefimiz gruptan çıkmak. Ama ondan sonra da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz.
2: I will do my best every time I play. Then, like you said, we have a lot of good players, but every time I play, I will do my best.
0: Oynadığım her fırsatta elimden gelen en iyisini yapacağım. Yani dediğiniz gibi çok fazla iyi futbolcumuz var ama dediğim gibi her oynadığımda en iyisini yapacağım. Ve tabii ki de çok büyük hedeflerim var, hayallerim var milli takımla da olsa. Hepsine hep birlikte ulaşacağımıza inanıyorum.
3: Şimdi de Ozan Kabak ve Deniz Gül'ün A-Spor'a özel yaptıkları açıklamaları izleyelim.
1: Çok güzel bir hava var zaten. Hepimiz çok heyecanlıyız tüm ülke gibi. 24 senedir yokuz. Onun bir heyecanı var. Tüm ülkeyi bir araya getiren bir organizasyon. Onun için bunun öneminin farkındayız. Şimdi yavaş yavaş zaten havaya girmeye de başladık. Yarın ilk hazırlık maçımız var dediğin gibi.

0: En iyi şekilde çıkıp hazırlıklara başlayacağız ve bu maçı da çok ciddi alıyoruz, aynı bir turnuva maçı gibi. Bakalım, çok heyecanlıyız. Güzel bir sezon geçirdim. Son 1,5 senedir sakattım ondan önce. Ama geri dönüşüm iyi oldu. Çok çalıştım. Bunun karşılığını aldım. Onun için çok mutluyum. Çok gururluyum kendi adıma. Yani inşallah güzel bir turnuva geçer takım adına, kendi adıma, tüm ülkemiz adına. Çok heyecanlıyız.
1: To prepare good for World Cup and everyone take it very seriously.
2: Yani çok önemli bir maç. Dünya Kupası hazırlığında biliyorsunuz herkes de çok ciddi bir şekilde hazırlanıyor. Ya tabii ki de çok büyük bir rekabet var. Ne olur ne biter bilmiyorum ama oynadığım her dakikada tabii ki de elimden gelen her şeyin en iyisini yapacağım.
3: Kuzey Makedonya Milli Takım Sportif Direktörü Goran Pandev de A-Spor'a konuştu.
4: Pamislim da Türkiye sodokianetora na Montella.
5: Türk milli takımına Montella'nın gelmesiyle birlikte aldığı ivmeyi hepimiz zaten görüyoruz. İnanılmaz derecede güzel bir tercih oldu Montella'nın gelmesi. Ve tabii ki genç oyuncularınızdan bahsetmek istiyorum. Genç oyuncularınızı hepimiz çok iyi biliyoruz. Oynadıkları takımları, onların kalitelerini, nasıl güçlü oyuncular olduğunu. Yani Türk milli takımı gerçekten tamam bütünlüğüyle güçlü bir milli takım. Ve Dünya Kupası'na da güzel sonuçlar elde edeceğine ben adım gibi eminim. Ama en önemlisi sağlık. Hepsi sağlıklı olsun ilk olarak. Galatasaray için şunu diyebilirim ki hem bende hem de benim ailemde çok değerli yeri var. Ben bir sezon Galatasaray'da yer aldım ve o formayı taşımaktan son derece onur ve mutluluk duyuyorum. Galatasaray kendisiyle, yönetimiyle ve özellikle taraftarıyla benim gönlümde bir o kadar da yer edindi. İstanbul'da, Türkiye'de çok fazla arkadaşım oldu, ailem gibi sevdiğim insanlar oldu. Galatasaray'a hep şans diliyorum ve inşallah en kısa zamanda bir Avrupa Kupası daha gelir.
3: Dünya Kupası'ndaki rakiplerimizden Amerika Birleşik Devletleri hazırlık maçında Senegal'i 3-2 ile geçti.
6: İlk düdük sesi geldi maçta. Dünya Kupası öncesinde hazırlık maçında Amerika-Senegal maçı, hep birlikteyiz.
7: Robinson, Ricardo Pepi, Pepi'den iyi pas, etkili geliyor Birleşik Devletler. Pulisic çevirdiği gol şansı ve gol! Sergio Dest atıyor. Amerika Birleşik Devletleri 1-0 öne geçiyor. Soldan çok iyi paslaştı Birleşik Devletler. Pepi, Pulisic ve son durakta Sergio Dest var. Nefis bir gol. Üstünlüğü erken ele alıyor Amerika Birleşik Devletleri.
8: Gerçekten çok güzel hazırlanış açısından müthiş bir gol.
6: Bu arada etkili geliyor Senegal. Mane gol şansı. Kaleci çıktı. Mane yerde, gözler maçın hakeminde. Topa müdahale ediyor Nick Walsh.
7: Sağ kanattan etkili geldi Amerika. Pulisic kaleci çıktı ve Christian Pulisic 2-0.
6: Önce asist, sonra gol. Şu ana kadar Charlotte'da, Kuzey Carolina'da Christian Pulisic fırtınası esiyor. Savunmanın arkasına bu top. Pepe hareketlendi bu kez sağ kanatta. Pulisic'e gönderdi. Kaleci Diaw kalesini boşalttı. Çok sakin, çok tecrübeli Christian Pulisic Diaw'ı geçti ve topu ağlara yolladı. 2-0.
7: Robinson, top kaybı. Habib Diarra önünde boş bir alan yakaladı. Diarra gidiyor, merkeze doğru gitti. Pasını aktardı. Gol şansı ve top ağlarda gol.
6: Kaptan sahnede Sadio Mane. Senegal farkı bire indiriyor. Sadio Mane bulduğu ilk fırsatta Matt Turner avladı. Çok iyi çıktı Senegal. Krepin Diatta'dan Habib Diarra'ya. Diarra bu nefis ara pas. Gelişine, gol vuruşunu yapıyor Sadio Mane. Birleşik Devletler 2, Senegal 1.
7: Tillman baskıda. Tillman topu kazandı. Balogun pas bekliyor. Balogun karşı karşıya. Balogun ve gol. Balogun golü attı. Birleşik Devletler 3. golü buluyor ama Bayraktarvat'a ağlara giden top gol geçerliği kazanmıyor. İliman Ndiaye topu kaptırdı. Nicholas Jackson

0: Alışım düdüğü var. Ağlara giden top geçerli kazanmıyor. Burada faule hükmediyor Nick Walsh. Tim Weah girdiğinden bu yana sağ kanadı etkili kullanıyor. Weah çevirdi, savunmada ata, gol geliyor. Saniyeler önce yine atmıştı Birleşik Devletler. Gol sayılmamıştı. Daha doğrusu ağlara giden top. Gol değeri kazanmamıştı ama Balogun bir kez daha sahne alıyor. McKennie, Tillman, nefis paslar, kaleci çıkardı. Atağın devamı McKennie, direkten döndü. Devam ediyor atak, kaleci Diaw. Direkt dibinde Diaw. Nefis bir pozisyon. Müthiş bir pozisyon. Direkten döndü. Sonrasında da Diaw bir vuruş daha dışarıya gitti. Nick Walsh da son düdüğünü çalıyor. Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında Amerika Birleşik Devletleri Senegal'i 3-2 ile geçiyor.
1: Şimdi biraz dijital basının gündemine göz atalım değerli izleyenler. Bugün dijital basında ağırlıklı olarak dikkat çeken ve konuşulacak haberlere birlikte bakacağız. Fenerbahçe'den bir haberle hemen gelin başlayalım. İşte yerli ve milli yıldızlar şeklinde SporX imzalı bir haber görüyoruz değerli izleyenler. Hakan Safi'nin Salih Özcan'la anlaştığı, Melih Demiral'la da görüştüğü ortaya çıktı diyor haber, ki az önce bültenimizde de benzer bir haberi sizlerle paylaşmıştık. SporX'ten yine dijital basının öne çıkan haberlerinden biri olarak ekrana getirmiş olalım ve devam edelim. Galatasaray'dan şimdi yine bir transfer iddiası paylaşacağız. Galatasaray'da da dikkat çeken manşet: Galatasaray'ın gözü Paris Saint-Germain'de şeklinde yine SporX'in haberi. Galatasaray PSG'den İspanyol orta saha oyuncusu Fabian Ruiz için devreye girebilir ifadesi kullanılmış. Elbette bir yıldız takviyesi yapması bekleniyor Galatasaray'ın. O ismin Fabian Ruiz olabileceğini söylüyor SporX bugün. Ve devam edelim. Yine dikkat çeken bir başka haber bugünün gündeminde. O ödüle layık gördüler. Arda Güler'i görüyoruz. Milli yıldızımız Şampiyonlar Ligi Arda'yı onurlandırdı diyor Fotomaç imzalı haber. 2025-26 sezonunun çıkış yapan oyuncusu ödülü milli futbolcumuz Arda Güler'e gitti. Şampiyonlar Ligi'nde UEFA tarafından seçilen isim Arda Güler oldu. Ve son olarak bir de Beşiktaş'tan bir haber paylaşalım. Yine bugün dijital basının gündeminde. Spor Arena imzasıyla Beşiktaş'ta yeni hoca adayı Italiano haberini görüyoruz, ki A Spor yorumcusu Kartal Yiğit de Vincenzo Italiano ismini öne çıkarmıştı. Beşiktaş'ta en ciddi aday olarak biz de yine dijital gündemden bu haberi sizlerle paylaştık. Evet, dijital basının gündemine göz attıktan sonra yeniden akışımıza dönüyoruz ve Arjantin'le devam ediyoruz. Dünya Kupası'nda son şampiyon Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaştı. Arjantin milli takımını taşıyan uçak Kansas'a indi. Taraftarlar Lionel Messi'yi görmek için havalimanı etrafında kamp kurdu. Turnuvadaki ilk maçında Cezayir'le karşılaşacak Arjantin, J grubunda Avusturya ve Ürdün'le pozlarını paylaşacak. Napoli'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne, teknik direktör Antonio Conte'nin takımdan ayrılmasına sevinmiş görünüyor. Tecrübeli oyuncu İtalyan çalıştırıcıyla futbol anlayışlarının ters olduğunu söyledi.
2: Kevin De Bruyne Serie A'daki ilk sezonunu değerlendirdi. Başarılarla geçen 10 yıllık Manchester City kariyeri sonrası Napoli'ye transfer olan Belçikalı yıldız alışılmış performansının uzağında kaldı. Sakatlıkların da etkisiyle sadece 21 maça çıkan De Bruyne 5 gol 4 asistle oynadı. Bu durumu teknik direktör Conte'ye bağlayan 35 yaşındaki oyuncu, "Asla kendi pozisyonumda oynayamadım. Durum bu. Her zaman

0: Elimden gelenin en iyisini yaptım. Tabii ki benim için zordu. Çünkü Conte'nin futbola bakış açısı benimkinden çok farklı. Bu konuda lafı dolandırmamalıyız ifadelerini kullandı. Çok fazla defansif oynadıklarını söyleyen Kevin De Bruyne, 5-4-1 dizilişinde her maçta bir gol atarsanız bu pek de iyi bir şey değil. Gerçekten çok geride oynuyorduk. En golcü oyuncumuzun 10 golü var diyerek eleştirilerine devam etti. Conte'nin ayrılmasından memnun olup olmadığı yönündeki soruya samimi bir cevap veren Belçikalı futbolcu, "Conte'nin ayrılmasından memnun muyum? Benim için evet, bana kalırsa kalması gerekmiyordu," dedi.
1: Şimdi bir analiz haberle devam edeceğiz değerli izleyenler. Son dönemde Avrupa futbolunda birçok büyük kulüp teknik direktör tercihlerinde geleneksel yöntemlerin dışına çıkmaya başladı. Takımların öne çıkardığı kriterlere ve örneklerine haberimizden daha yakından bakalım.
2: Kariyerli ünlü teknik direktör mü, potansiyelli ve takımla birlikte yükselecek bir teknik direktör mü? Avrupa futbolunda son dönemde teknik direktör profillerindeki değişim dikkat çekiyor. Artan genç teknik adam sayısının yanı sıra kulüplerin teknik direktör tercihlerinde de farklı kriterler öne çıkıyor. Geçmişte büyük kariyerlere sahip, tecrübeli ve otoriter isimlerin gördüğü ilgi eskiye kıyasla azalmış durumda. Bu durumun en çarpıcı örneklerinden biri, üst üste 11 şampiyonluk serisi sona eren Bayern Münih'in 2024 yazında Vincent Kompany'i takımın başına getirmesiydi. Baviera ekibi, bir önceki sezon Burnley ile Premier Lig'den düşen genç Belçikalı teknik adamın oyun anlayışını ve potansiyelini değerli bularak riskli görülen bir karar aldı. Daha önce Julian Nagelsmann'la da benzer bir yol deneyen Bayern, genç Alman çalıştırıcıyla yakalayamadığı uyumu Kompany ile yakaladı. İlk dönemde yoğun eleştiri alan bu tercih, gelen iki Bundesliga şampiyonluğu ve sergilenen futbolla birlikte emsal gösterilen bir karara dönüştü.
3: Goretzka'nın ellerinde kupa yükseliyor. Bayern Münih 2025-2026 Bundesliga şampiyonu.
2: Geleneklerine bağlılığıyla bilinen Bayern Münih'in bu yönde bir strateji benimsemesi, Avrupa futbolunda önemli bir kırılma noktası olarak değerlendirildi. Son yıllarda Mikel Arteta, Enzo Maresca, Christian Chivu, Cesc Fabregas ve Xabi Alonso gibi isimlerin yükselişi dikkat çekerken, bu akımın ilk büyük örneği şüphesiz Pep Guardiola'ydı. Katalan teknik adam, 2008 yılında Barcelona B takımını çalıştırırken A takımın başına getirilmişti. O dönemde herhangi bir üst düzey teknik direktörlük tecrübesi bulunmaması nedeniyle bu karar eleştirilmiş ve riskli bulunmuştu. Kararın arkasındaki isimlerden Kiki Begirstein, genç futbol adamının oyuna dair fikirlerinden etkilenmiş ve Barcelona'da yeni bir dönemin başlayacağına inanmıştı. Guardiola, 4 yıl süren Barcelona kariyerinde 3 La Liga, 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmış ve modern futbolu biçimlendirecek taktiksel reformlar yapmıştı. Teknik adamların aldığı sonuçtan öte, oynattığı futbolla değerlendirmeye başlandığı modern dönemde bu eğilime karşı çıkan örnekler de mevcut. Real Madrid gerek Carlo Ancelotti ile yakaladığı başarılı dönem, gerek Xabi Alonso denemesinden beklediğini alamaması sebebiyle yeniden Jose Mourinho ismine yönelmiş durumda. İspanyol basını bu kararın arkasında kulüp başkanı Florentino Perez'in bulunduğunu yazıyor. Avrupa'nın en dominant kulüp başkanlarından Perez, yüksek profilli kadrolarda genç teknik adamların idari zafiyet oluşturduğuna inanıyor. Real Madrid'in yeni teknik direktörü olması muhtemel Jose Mourinho da son dönemde kulüplerin yaptığı teknik adam seçimlerini eleştiren bir açıklama yapmıştı. Başarıların değil, verilerin önem kazandığını sistemkar bir şekilde dile getiren Portekizli teknik adam, "Bugün en önemli şey seni parlatacak üst düzey bir uzmana sahip olmak. Dünya algılarla yönetiliyor. Eskiden en çok kazanan en iyi sayılırdı. 2024'te Premier Lig'e geldim. O sezon Avrupa şampiyonuydum. Bugün Premier Lig'e teknik direktör olarak kimlerin geldiğini bile bilmiyorum. Artık teknik direktörler galibiyet sayısına göre değil, istatistiklere, verilere göre seçiliyor," şeklinde konuşmuştu. Avrupa futbolundaki bu yönelimin en yakın örneklerinden birisi de Arda Turan. Genç teknik adam 2025 yazında Eyüpspor'dan Shakhtar Donetsk'e bir kariyer sıçraması yaşadı. Ukrayna ekibinin sportif direktörü Dario Sırna, Arda

0: Turan'ı 2 yıl boyunca analiz ettiklerini ve oyun düşüncesindeki kazanma odaklılığından dolayı bu kararı aldıklarını açıklamıştı. Oyuna dair yeni fikirler üretebilmenin, geçmişte kazanılan kupalardan daha önemli görüldüğü bu futbol atmosferinde, gelecekte futbol severleri nelerin bekleyeceği merak konusu.
1: NBA'de Batı Konferansı finali tamamlandı ve San Antonio Spurs NBA finaline yükseldi.
2: NBA'de finalin adı belli oldu. Batı Konferansı finalleri 7. maçında Oklahoma City Thunder San Antonio Spurs'u konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan San Antonio ilk çeyreği 7 sayı önde tamamladı. İkinci çeyrekte taraftarıyla birlikte temposunu artıran Oklahoma soyunma odasına farkı 3'e indirerek girdi. 3. periyotta savunmalar sertleşti, hücum süreleri arttı ve iki takım da 12 dakikayı sadece 24'er sayı atarak tamamladı. Both trying to either extend the lead or cut into this lead. SGA. Son çeyreğe 80-77'lik avantajla giren San Antonio son 12 dakikaya da hızlı başlayan taraf oldu. De'Aaron Fox ve Keldon Johnson'la 3 sayılık isabetler bulan deplasman ekibi 92-83 öne geçti. O andan itibaren farkın 6 sayının altına inmesine izin vermeyen Spurs karşılaşmayı da 111-103 kazandı. 27 yıl sonra finale yükselen New York Knicks'in rakibi olacak San Antonio en son 12 sene önce finale çıkmış ve şampiyon olmuştu. San Antonio'da Batı Konferansı'nın en değerli oyuncusu ödülünü kazanan Victor Wembanyama 22 sayı ve 7 reboundla takımının en skorer ismi oldu. Fransız yıldız serideki önceki etkileyici performanslarının altında kalsa da Spurs bu kez farklı isimlerden önemli katkılar aldı. Yedi oyuncusunun çift taneleri çıktığı maçta Julian Champion'in 20 sayı ve 6 rebound, Stephen Castle'sı 16 sayı, 6 rebound ve 6 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Son şampiyon Thunder cephesinde ise MVP Shai Gilgeous-Alexander etkileyici bir performans sergiledi ve mücadeleyi 35 sayı 9 asistle tamamladı. San Antonio Spurs'un sağ avantajıyla çıkacağı New York Knicks serisi çarşambayı perşembeye bağlayan gece oynanacak.
1: Evet, NBA'de finalin adı belli oldu dedik. San Antonio Spurs mü, New York Knicks mi zafere uzanacak? Bunu hep birlikte göreceğiz. Öncesinde gelin dev finalle ilgili satır başlarına şöyle bir göz atalım. San Antonio 12 yıl sonra, New York Knicks'e tam 27 yıl sonra adını finale yazdırmayı başardı değerli izleyenler. İki takım 1999'da karşılaşmış. Spurs 4-1 kazanarak şampiyon olmuştu. Çok eski bir tarihten artık bahsediyoruz. En son 99'da finalde karşı karşıya geliyor iki takım. San Antonio'nun şampiyon olduğu yıllara bakalım. 2014, 2007, 2005, 2003, 99. Özellikle 2003, 2005, 2007 döneminde ciddi bir başarı yakalandığını hatırlıyoruz San Antonio'da. New York Knicks'in şampiyon olduğu, başarılı olduğu yıllarsa çok geride kaldı. 1972-73 ve 1969-70 sezonlarından bahsediyoruz New York'un zafere uzandığı dönemlerde. Bir de şöyle bir detay paylaşalım. NBA'de 8 yıl üst üste farklı şampiyon görüyoruz değerli izleyenler. Onları da hemen paylaşalım. Toronto, Los Angeles Lakers, Milwaukee, Golden State, Denver, Boston ve Oklahoma zafere uzanmıştı. Yine farklı bir takım şampiyon olacak NBA'de. Bakalım San Antonio mu, New York Knicks mi? Elbette Knicks'te yıllardır beklenen bir şampiyonluk var. Belki de çok daha heyecanlı olduğunu söyleyebiliriz o tarafın. Ama San Antonio'da yeni bir başarı serisi yakalamayı hedefliyor elbette. Artık çarşamba günü başlayacak seride neler yaşanacağını birlikte izleyip göreceğiz diyelim. Yine basketboldan devam edelim ve Türkiye'ye dönelim. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Gain Galatasaray MCT teknik serisinin bitmesiyle birlikte yarı final eşleşmeleri de belli oldu.
3: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playofflarında çeyrek final heyecanı yerini yarı finallere bırakıyor. Yarı finallerin ilkinde iki Euroleague ekibi Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ilk turda Safiport Erokspor'u 2-0'lık seriyle geçti. Anadolu Efes'te Türk Telekom

0: Como 2 maçta saf dışı bıraktı. 3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride saha avantajı son şampiyon sarı lacivertlilerde olacak. Serinin maç takvimi şu şekilde. 1 Haziran Pazartesi Fenerbahçe Beko Anadolu Efes saat 20. Aynı saatte 3 Haziran Çarşamba günü yine iki takım karşı karşıya gelecek. 5 Haziran Cuma günü saat 20 ve 7 Haziran Pazar günü yine aynı saatte Anadolu Efes Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. 9 Haziran Salı Fenerbahçe Beko Anadolu Efes saat 20'de oynanacak mücadeleyle serinin takvimi sonlanacak. Diğer yarı final eşleşmesi ise Beşiktaş G'nin Galatasaray MCT tekniği ağırladığı karşılaşma sonrası belli oldu. 1-1 eşitlikle son maça taşınan ve son anları çok büyük heyecana sahne olan maçta Beşiktaş Galatasaray'ı 71-68'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla Beşiktaş G'nin seriyi 2-1 kazanarak adını yarı finale yazdıran son takım oldu. Beşiktaş yarı finalde Trabzonspor'u 2-0'lık seriyle eleyen Bahçeşehir Koleji ile kozlarını paylaşacak. Seride saha avantajı normal sezonu 2. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta olacak. Serinin ilk maçı 2 Haziran Salı akşamı Beşiktaş G'nin ev sahipliğinde oynanacak. Serinin maç takvimi şöyle. 2 Haziran Salı ve 4 Haziran Perşembe saat 20'de Beşiktaş Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak. 6 Haziran Cumartesi ve 8 Haziran Pazartesi saat 20'de ise Bahçeşehir Koleji Beşiktaş'ı misafir edecek. Seride tüm maçlar oynanmak zorunda kalırsa finale yükselecek takım 10 Haziran Çarşamba günü saat 20'de Beşiktaş G'nin ev sahipliğinde belli olacak.
1: MotoGP Dünya Şampiyonası İtalya Grand Prix'sini Asprilla takımının İtalyan pilotu Marco Bezzecchi birinci bitirdi.
2: MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 7. etabı İtalya'da koşuldu. 5.2 kilometrelik Mugello pistinde 23 tur üzerinden gerçekleştirilen mücadeleyi ev sahibi pilotlardan Marco Bezzecchi kazandı. Aprilia pilotu sıralama turlarında en hızlı turu atan isim olmuştu.

Bezzecchi'nin takım arkadaşı İspanyol pilot Jorge Martin liderin arkasında podyumun ikinci basamağına çıkarken Ducati takımından İtalyan Francesco Bagnaia 3. sırayı aldı.

0: Milli pilot Toprak Razgatlıoğlu damalı bayrağı 15. sırada görse de son turda pist limitlerini aşması sebebiyle bir sıra düşerek 16. ilan edildi. Sezonun 8. etabı Macaristan Grand Prix'si 7 Haziran'da Balaton pistinde koşulacak.
1: Fransa Açık'ta sürprizler devam ediyor değerli izleyenler. Tek kadınlarda dünya 3 numarası Iga Świątek turnuvaya veda etti.
0: Roland Garros'ta sürprizler devam ediyor. Fransa Açık tenis turnuvası tek erkekler kategorisinde dünya sıralamasının ilk 10 isminden sadece 2 isim 4. tura çıkarken kadınlarda ise 3 tenisçi yola devam edebildi. Organizasyonun son sürpriz haberi de Polonyalı tenisçi Iga Świątek'ten geldi. Dünya kadınlar sıralamasının 3 numarası 25. yaş gününde karşılaştığı Marta Kotsuk'a 2-0 yenilerek turnuvadan elendi. Bu sezon toprak kortlarda 16 maçtır yenilmeyen Ukraynalı, Roland Garros'a gelmeden önce toprak turnuvalar Madrid ve Ruyan Açık'ta şampiyonluk yaşamıştı. Kariyerinin en iyi dönemini geçiren Marta Kotsuk, çeyrek finalde dünya 7 numarası Elina Svitolina ile karşılaşacak. Świątek ise 2024 Fransa Açık'tan bu yana toprak kort şampiyonluğu bulunmuyor.
1: Evet değerli izleyenler, bildiğiniz gibi milli heyecanı yaşamaya artık başladık. Dünya Kupası'na adım adım ilerlerken A milli takımımızın hazırlık maçları var ve bu akşam da Türkiye Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Bir kez daha hatırlatalım, saatler 20.30'u gösterdiğinde oynanacak mücadele ve ATV'den naklen yayınlanacak. Şimdi biz spor ajansında ilk saati tamamlayacağız. A milli futbol takımımızın Dünya Kupası bileti aldığı Romanya-Kosova maçlarını şöyle bir hatırlayacağız birlikte ve ardından da saat başında stüdyo konuklarımız Selahattin Kınalı ve Suat Umurhan bize katılacak. Gündemdeki gelişmeleri kendileriyle değerlendireceğiz. Şimdi özetleri gelin birlikte izleyelim.
2: Ferdi kontrol ve gol. kaldı bir anda vuruşu, dışarı gidiyor. Arda Ferdi'den koşu. Nefis pas. Haydi. Ferdi açıyı, şut açısını kaybetti. Döndü Kenan. Kenan ceza sahasında. Kenan! Direkten dışarıya. Direkten dışarıya. İkinci gole yaklaştık. Nefis vurdu Kenan. Harika vurdu Kenan. Şans burada Radu'nun yanında. Yeniden Arda. Arda! Kaleci Radu.
3: Çok iyi çıkardı kaleci.
2: Radu mükemmel çıkarttı. Yine paslaştılar. Yerden arkaya dikkat edelim. Uğurcan çıktı. Barış Alper orada. Ceza sahamızda. Direkt ikinci pozisyon. Ve top dışarı gidiyor.
3: Ay, ay, ay.
2: Top dışarı gidiyor. Bu arada yardımcının da kalkan bayrağı var.
3: O sonrası için.
2: Şans anı bizim için. Son düdük geliyor. Playoff finalindeyiz. Dünya Kupası hedefimize artık sadece bir maç kaldı.
3: Evet, çok çok önemli bir maçı geride bırakıyoruz kazanarak da. Tebrikler çocuklar diyorum.
2: Çok ter döktük, çok bekledik. Haydi çocuklar, Dünya Kupası için başarılar. Arda'nın koşusu şimdi geldi Arda'ya. Haydari kapattı onu. Zeki geldi.

0: destek verdi. Zeki'ye iyi pas Arda'dan. Haydi Zeki çevirdi içeriye. En arkaya geçer mi, geçti. Kenan Yıldız. Kenan şut açısı. Kenan vurdu. Savunma. Hakan vuruşu. Yine savunma. Voivoda orada, kaleci tereddüt etti. Kenan vuruşu. Asfalte dışarıya. Gole yaklaştık. Gole yaklaştık. Kenan Yıldız.
1: Rakip ayak koyması, top köşeye gidiyordu vuruşta.
0: Orkun, Hakan da geldi. Arda, Arda Güler. Arda içeri kat etti. Orkun baktı kaleye. Orkun, Orkun, Orkun, Orkun. Nefis vurdu. Harika vurdu.
1: Çok güzel.
0: Asfaltta dışarıya.
1: Top dışa doğru koysa.
0: Şimdi Recep Say, aldık topu Hakan. Kerem, Kerem yerde kaldı. Devam dedi maçın hakemi. Hoca, hocanın pası. Aslani, kaleye düşündü. Kerem'i topla buluşturamadık. Devam dedi. Michael Oliver şimdi sol kanada Kenan'a doğru. Haydi Kenan. Kenan Yıldır ceza sahasına girdi. Kenan. Kenan. Geçti rakibini. Çevirdi. Kenan. Düzeltti. Kenan. Çizgiden çıkardılar. Hatamız devam edecek. Hakan. Hakan sol ayak. Hakan vurdu. Savunma. Kosova savunması. Kendi yaralanından çıktı. Offside yok. Saktı savunma arkasına. Geçti rakibini. Kerem'e pozisyonu hazırladı. Çizgiden çevirdi. Kerem. Bu pozisyon onun kanıtı. Şimdi Arda'nın pası. İyi yere. Orkun. Tek top Kenan'a. Kenan girdi içeri. Kenan Yıldız. Sol ayak çevirdi. Orkun. Orkun. Orkun. Orkun. Gol. Gol. Gol. Gol. 1-0 öndeyiz. Aradığımız golü bulduk. Aradığımız golü bulduk. 1-0 öndeyiz.
1: Bir offside'a bakılacak galiba.
0: İtirazlar var. Kosovalı oyunculardan golü attık. Kerem orada son dokunuşu yaptı mı? Yaptıysa offside var mı, ona bakılacak.
1: Golü verdi.
0: Yani Kerem de geriden çıktı, gol. 1-0 öndeyiz. Şimdi avantaj bizde. Arda taşıdı. Solunda Kenan, sağında Kerem. Arda şimdi döndü sol kanada. Kalabalık geldik, tehlikeli geldik. Ceza sahası. Vuruş, kaleci. İkinci gole yaklaştık. Barış. Barış'tan pas hatası. Musya vurdu. Düşürüyor. Neyse ki düşürüyor. Out. Musya. En etkili şutörleri onun önünde kaldı. Sert vurdu. Neyse ki çerçeveyi bulamadı. Arda Güler nefis geçti. Arda tutuldu. Avantaj. Avantaj Orkun'aydı. Orkun verdi pasını. Kenan geçersin onu. Kenan Yıldız. Kenan üstüne gitti rakibini. Kenan ceza sahası. Kenan dışarıya. Çerçeveyi bulamadık. Eren'i geçti. Ferdi karşılamaya çalışıyor. Jekrova verdi pasını. Aslani, dikkat edelim. Yayla Aslani vurdu. Kupasındayız. Hak ettiğimiz yerdeyiz. Bu çocuklar, bizim çocuklar, her şeyi başardılar, her şeyi. Montella yönetiminde bizim çocuklarla hak ettiğimiz yerdeyiz. Futbolun zirvesindeyiz.

0: tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Reklam.
1: A Spor Radyo.

0: Sırasında stüdyo konuklarımızla devam ediyoruz değerli izleyenler. Bugün stüdyomuzda Selahattin Kınalı ve Suat Umurhan bizimle birlikte gündemi kendileriyle değerlendireceğiz. Yoğun bir gündem var. Hem kulüp haberlerini konuşacağız hem A milli takımımızı konuşacağız. Ekranda bir son dakika görüyorsunuz. Onu konuşup üzerine bağlantılar yapacağız. Hızlıca bir konuklarımıza merhaba diyelim. Selahattin Kınalı hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Suat Umurhan hoş geldin. İyi yayınlar diliyorum. Hemen son dakika gelişmesiyle başlayalım. Fenerbahçe'de adım adım kongreye gidiyoruz değerli izleyenler ve başkan adayı Hakan Safi'nin teknik direktör Antonio Conte ile bir görüşme daha yapacağına dair ekranda sıcak gelişmeyi görüyorsunuz. Hemen muhabir arkadaşımız Erdem Akbaş'la bir bağlantı yapalım ve bu konunun detaylarını Erdem hoş geldin yayına senden dinleyelim.
2: Hoş bulduk Ezgi. Sana ve konuklarına iyi yayınlar diliyorum. Artık Fenerbahçe'de kongre haftasına girdik. Geri sayım başladı. İki başkan adayı Sayın Aziz Yıldırım'la Sayın Hakan Safi karşı karşıya gelecek. 6-7 Haziran'da Fenerbahçe'de seçimin sonucunu öğreneceğiz. Hakan Safi cephesinden bir haberimiz var. Öncelikle onunla başlayayım. Hakan Safi'nin transfere ve teknik direktöre dair çok sıcak temasları var. Bu hafta içerisinde kendisi zaten transferleri açıklayacağını ifade ediyor. Ama teknik direktör konusuyla ilgili yanıt bekleyen bir soru işareti vardı ki ben de bir süredir bu soru işaretinin cevabını arıyordum. Teknik direktörü kim olacak? Elbette farklı farklı isimlerle temas halinde olduğunu da biliyorum Hakan Safi'nin ama Antonio Conte konusu sıcak bir konu. Bu hafta içerisinde Hakan Safi'nin Antonio Conte ile bir kez daha görüşme gerçekleştireceği bilgisine ulaştım. Ve şu detay var. Hakan Safi Conte'ye 2 yıllık sözleşme teklif

0: etmeyi planlıyor. Tabii burada bir yıl sonra Fenerbahçe'ye tekrar seçim var ama Conte'ye böyle bir sözleşme teklif etmeyi planlıyor Hakan Safi. Detaylarına ulaştıkça elbette paylaşacağız ama sıcak gündem şu ki Hakan Safi'nin teknik direktör adaylarından bir tanesi ve en sıcak olan ismi Antonio Conte diyelim. Az Yıldırım tarafına da geçeceğim ama asıl sorularınız gibi konuyla ilgili önce onları cevaplayayım.
1: Safi ile ilgili sözleşmesiyle ilgili detaylar paylaşacağım dedin Erdem.
2: Ücretle ilgili bir şey var mı Erdem sende?
0: Kiminle?
2: Ücretiyle ilgili bir bilgi var mı? Hani o da çok konuşuluyor astronomik olacağı yönünde.
0: Zaten şöyle şu an için net bir rakam veremeyeceğim ama zaten bu tarz teknik direktörleri getirebilmeniz için belli bir meblağı ödemeniz gerekiyor. Yani bunlar seviyeleri çok belli olan, daha doğrusu tabir yerinde ise kaşeleri belli olan teknik direktörler. Bu sebeple maliyet kısmı elbette konuşulacaktır. Bende şu an çok keskin rakamlar yok ama 2 yıllık sözleşme teklif edecek Hakan Safi Antonio Conte'ye. Bu görüşmede de bu teklifini sunacak. Bu hafta içerisinde yapılacak bir görüşme. Ardından somutlaşırsa artık Conte konusu kesinleşirse biz detayları öğrenmeye çalışacağız elbette.
1: Peki Aziz Yıldırım cephesiyle istersen devam edelim. Aziz Yıldırım'ın da bir taraftan transfer görüşmeleri yaptığını biliyoruz. Şu anda hangi isimler üzerinde biraz daha duruyor Aziz Yıldırım?
0: Şunu bir anlatalım. Aziz Yıldırım forvetle alakalı iki ismi zaten medyaya yansıdı. Biz de Vedat kısmını haberleştirmiştik. Ama stoperle alakalı da çok yoğun bir çalışması var Sayın Aziz Yıldırım'ın. Şunu söyleyelim. 3 tane yabancı stoper adayı var an itibariyle. Aziz Yıldırım'ın Manchester City'den Nathan Ake, Fulham'dan Calvin Bassey ve Lens forması giyen Malang Sarr. Bu üç oyuncu listede yer alıyor. Londra'ya gittiğinde Aziz Yıldırım, geçtiğimiz hafta bayram haftasında Londra'ya gittiğinde Nathan Ake ve Calvin Bassey temsilcileriyle görüşme gerçekleştirdi. Eğer birinci tercih Ake olmazsa Aziz Yıldırım ve futbol aklı Calvin Bassey'i almak istiyor. Son tercihleri de Malang Sarr. Bu gelişmeyi de paylaşalım. Transferi hızlı bir şekilde tamamlamak istiyor. İki aday da Şampiyonlar Ligi ön elemesine hazır bir şekilde gitmek istiyoruz dedi. İki isim de Aziz Yıldırım'ın da bu kapsamda forvet kısmını büyük oranda tamamladığını duyuyorum. Stoperle alakalı da hedefinde sol stoper olarak bu isimler var. Tekrar edelim. Birinci sırada Nathan Ake var, olmazsa Calvin Bassey var, son tercihte Malang Sarr. Bekleyip göreceğiz, gelişmeler oldukça alt spor ekranlarına paylaşmayı sürdüreceğiz Ezgi. Benim aktaracaklarım şimdilik bu kadar.
1: Peki, Erdem Akbaş'a çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Elbette her gün yeni sıcak gelişmelerden bahsediyoruz Fenerbahçe'de. Bu arada bir taraftan ekranın az önce sol tarafında, şimdi tamamında görüyorsunuz Galatasaray'da da bir mazbata töreni düzenleniyor şu dakikalarda. Bildiğiniz gibi Dursun Özbek tek aday olarak girdiği seçimde yeniden başkanlığa seçilmişti. Şimdi yeni yönetim devir teslim töreninde, mazbata töreninde mazbatalarını alıyor. Metin Öztürk'ü şimdi ekranda gördük. Görüntüler canlı olarak ekranlarınıza geliyor değerli izleyenler. Biz birazdan tabii ki hem az önce Fenerbahçe'de Erdem Akbaş'ın verdiği bilgiler üzerine kongre sürecini değerlendireceğiz. Hem Galatasaray'da elbette transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Onları konuşacağız. Ama şu anda ekranda canlı olarak izliyorsunuz. Dursun Özbek yeni yönetiminin mazbata töreni an itibarıyla düzenleniyor.
3: Üst üste 4 yıl şampiyon olunca böyle törenler falan hep laylaylam oluyor işte. Bu iş böyle, Fenerbahçe şampiyon olsa orada, bu tören orada olacaktı. Galatasaray'dan biri İngiltere'ye uçacaktı, biri Brezilya'ya gidecekti. Kontelerle Montelerle görüşülecekti.
1: Aslında bir devir teslim de yok yani. Başkan aynı, sadece yani, değişen birkaç isim var. Güncellenen isimler var. Onların da mazbata törenlerini şu anda ekrana getiriyoruz. Suat sen neler söylersin?
2: Galatasaray'da yeni yönetim tabii çok güçlü geliyor. Yani tek adaylı seçim kolay kolay olmaz Galatasaray'da da. Yani yıllar sonra bildiğim kadarıyla bir Ünal Aysal girmişti 13 yıl önce falan. Şimdi tekrar bir tek adaylı seçim. Bazı

0: ilerinde değişikliği var. Seçilen ve yeni yönetime dahil edilen Sayın Özbey'in eklediği üyelerde böyle bir geleceğe yönelik yapılacak projelerin, özellikle bu Aslantepe Vadisi'ndeki proje, diğer gayrimenkul işlerine böyle ağırlık verileceği, o konuda uzman isimlerin girdiğini söyleyebiliriz. Abdullah Kavukçu'nun daha etkin olarak, resmi olarak bir rolde olmasını bekliyoruz. Tabii nasıl görevlendirme yapılacak herkes bekliyor ama kısa süre içinde açıklanıp yeni yönetim farklı işler olacak. Mesela şöyle bir bilgi var bende. Amatör branşlara daha ağırlık verileceği bir bilgisi var. Galatasaray basket, voleybolda özellikle sürekli başarılar sağlayan bir durumda değil. İnişli çıkışlı bir süreçte yıllardır. Orada biraz bazı yöneticilere orayı emanet edip bazı sponsorları sadece oraya kanalize edip orada yeni projeler, daha güçlü takım kurma planları var. Özellikle erkek basketbol ve kadın voleybolda böyle bir ağırlık olacak. Çünkü Fenerbahçe oralarda ciddi anlamda çok güçlü. Hani Fenerbahçe ile bu alanda rekabet edecek, diğer kulüplerle rekabet edilecek bir planlama önümüzdeki günlerde göreceğiz.
1: Özellikle de açıklanan yeni bütçeyle birlikte tabii taraftarlar şu anda çok heyecanlılar. Suat'ın da dediği gibi bu törenin ardından biraz daha işlerin hızlanmasını bekliyoruz. Şu an Abdullah Kavukçu da mazbatasını aldı bu arada.
2: Fenerbahçe tarafında hem Aziz Bey hem Sayın Safi, mesela amatör branşlara harcanan paraların çok fazla olduğundan, özellikle basketbola, mesela sorgulanmaya başlamışken bu dönem, Galatasaray'a da tam tersi öte taraftan amatör sporlara, özellikle basketbola, işte Suat'ın dediği gibi yönelecek derken, hani sanki böyle roller önümüzdeki 4-5 yıl değişir mi? Galatasaray basketbolla teselli bulmaya çalışıp Fenerbahçe şampiyonluklarla mı acaba yeni bir döneme mi girilecek? İnsanın aklına gelmiyor diye benim aklıma o geldi. Ama ben amatör sporların, büyük, özellikle büyük kulüplerin her alanında olmalarını istiyorum. İsterim, güzel bir şeydir ama.
1: Yani bu kadar, çok özür dilerim ama bu kadar profesyonel branşlara amatör dememiz de beni ayrıca üzüyor bu arada. Yani lafın gelişi söylüyoruz onu tabii ki ama.
2: Ya,
1: yani böyle bir görüşle, evet, ağız alışkanlığı ama Lugat yani.
2: Ama basket dışında o kürek, mürek, yani masa tenisi, onlar amatör.
1: Evet, ama ben hani onlara basketbol, voleybol, bunlar çok başarılı branşlar artık.
2: Bunlar halkın takımları ve halkın yapabileceği sporlar özelinde. Çok daha fazla yatırım yapabilirler ama çok daha fazla yatırım bile Fenerbahçe'nin 30 milyon euro harcama yapıyor, 40 milyon euro harcama yapıyor Euroleague'e, kazandığı 1 milyon euro. Ya o ne kadar akıllıca bir şey bilmiyorum. Fenerbahçe marka olarak kendisini dünyaya kanıtlamak zorunda olan bir marka değil ki. Çeşitli vesilelerle dünyanın en çok tanınan markalarından biri zaten. O yüzden basketbola 40 koyup 1 almak çok mantıklı gelmiyor bana. O 39 milyon euro ile Fenerbahçe bütün Fenerbahçelileri, yani yıl boyunca, sezon boyunca mutlu edebilecek organizasyonlar yapabilir. Şimdi Galatasaray tekrar şeye dönünce, yani tekrar basketbol, amatör sporlara ağırlık verecek. Bunun iki nedeni olabilir. Bir, gerçekten amatör sporları işte önemseyip sempatizanlarına, taraftarlarına onu yaşatmak duygusu olabilir. Ya da işte Fenerbahçe'nin son yıllardaki başarısı karşısında bir komplekse kapılmak olabilir nedeni. Ama kapılsaydı çoktan kapılırdı Galatasaray. En başarılı olduğu dönemde böyle bir karar alıyor. Umar ve dileriz ki yani kitleye, tabana yayılabilecek sporlar konusunda para harcayacaksa bu kulüpler, oralar harcasınlar.
1: Yani nereye harcanacağını açıkçası göreceğiz ilerleyen süreçte.
2: Ya hepimiz biliyoruz nereye harcanacağını.
1: Özellikle futbol için bütçenin 500 milyon euro olarak açıklanması tabii
2: 500-600 dedi Sayın Başkan. 600'e gideceğiz diyor. 600 milyon euro. Hakan Safi 1 milyar dolar diyor bütçeyi yapıp gelirimiz olacak diyor. Devlet 1 milyar dolar bulamıyor. Emeklisine 100 lira 300 lira daha fazla verebilmek için 1 milyar dolar arıyoruz diyor Maliye Bakanı. Bulamıyor. Fenerbahçe bulacak. Bulabilir mi? Çok akılcı planlamalar olabilirse, yani olabilir. 1 milyar olmaz da 500 milyon dolar olur. O da az para değil. 500 milyon euro ya da her neyse. Çok korkunç paralar bunlar ama biz kariyerlerinin son demlerine gelmiş oyuncu topluluklarına öylesine yüksek meblağları ödüyoruz ki artık rakamlar bizim gözümüze küçüldü. Ya bir gerçeklik zemininden koptuk. Yani 25-28 bin lira asgari ücret alan abi diyor ki ya verin 25 milyon, ne var ki diyor, niye vermiyorsunuz diyor şeye. Bir oyuncunun adı geçti de, Fenerbahçeli sıfır hata Bekir abimiz var bizim. Asgari ücretli Bekir abimiz, çoğumuz gibi yani. Ya versene 25 milyon, ne var ki diyor. Rakamlarla gerçeklik ilişkimiz koptu. Artık illüzyon

0: illüzyonist bir ilişki var aramızda. O da şeyden kopuyorsun. Battı balık yan gider gibi gidiyoruz yani.
1: 25'leri çok normal karşılamaya başladık artık.
2: Piyasa öyle geldi yani.
1: Yani 50'ler 75'ler falan
2: teknik
1: verince.
2: Adam konuşurken şimdi konuşacağımız bütçeler biraz önce Erdem de altını çizdi. Yani normal bir şey oldu. Conte'yi almak istiyorsan, Mourinho'yu almak istiyorsan. Sıradan bir teknik adama gittiğinde bile bütçeler ciddi bir şekilde arttı. Tabii Türkiye'ye getirmek için daha da fazla üstüne çıktığım bir ortam var. Ama Galatasaray, hani konunun başına döneyim, amatör branşlara bir proje dahilinde gireceği bilgisi var bende. Aslantepe Vadisi projesinde orada sonuçta basketbol salonu var, voleybol salonu var, evet. Çok amaçlı salon, yüzme havuzu, olimpik tesis anlamında böyle bir o atılımı yaparken 4-5 sene sonra belki bitecek proje öncesi oraya bir ortam oluşturma.
0: Orayı halka açabiliyor mu? Mesele bu. Efendim? Halka, Galatasaraylılara orayı açabilecek mi Galatasaray? Yani, yoksa sadece üyeler mi gelecek?
1: Çok ama rahat şey yapabilir. Salonlar orada olmayacak mı?
2: Hayır, salonlar orada olacak. Orası şey gibi değil. Yani Galatasaray adası işte lokal tarzı değil. Orası spor tesisi olarak.
1: Barcelona'nınki gibi basketbol sahası, voleybol sahası hepsi aynı kompleks.
2: Öyle bir ortam olsun.
0: Tamam, sonuçta bunların hepsi birer yatırım. Sen kitleni o duygunun ortağı ne kadar yapabiliyorsun? Yani zaman zaman gelip gezebilecek mi oraya insanlar? Orada bir organizasyon düzenleyebilecek misin? Amatör düzeyde. İlle de rakiplerle yarışmalı bir müsabakat geleneğinden söz etmiyorum. Galatasaray'a gönül veren çocukları toplarsın, getirirsin. Orada birkaç gün boyunca eğlenebilecekler mi? Onu sağlayabileceksen bu yatırımların anlamı var. Yoksa amatör spor diyorsa senin dediğin gibi 3 milyon euro maaş alıyor şey basketbol oyuncu. Biz ona amatör diyoruz. Papucumun amatörü.
1: Bu arada Dursun Özbek bir açıklama yapacak mı şu anda bilmiyoruz. Dolayısıyla şu anda canlı olarak mazbatı törenini ekrana getirmeye devam ediyoruz değerli izleyenler. Dursun Özbek yönetiminin mazbata töreni şu anda Rams Park'tan canlı olarak ekranlarınızda. Yavaş yavaş zannediyorum sona da yaklaşıyoruz. Şu an bir bilgimiz yok. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek konuşacak mı? Konuşabileceği yönünde
0: konuşursa
1: bilgiler var. Şöyle yapalım o zaman. Biz Galatasaray'dan devam edelim. Biraz transferleri konuşalım, değerlendirelim. O arada Dursun Özbek açıklamalar yaparsa kameralarımız zaten Rams Park'ta, doğrudan oraya döneriz. Şimdi özellikle dün Nijerya Milli Takım Teknik Direktörü'nün yaptığı bir açıklama sonrası ortalık karıştı biliyorsunuz. Victor Osimhen'le ilgili transfer görüşmeleri yapıyor. Başka bir kulübe gideceği için milli takıma gelmedi dedi. Osimhen'den de bir jet hızıyla açıklama geldi sosyal medya hesabından. Biraz amacından sapan açıklamalar oldu. Biraz yanlış anlaşıldı dedi Victor Osimhen de. Şimdi bunlar üzerine biraz konuşalım. Tabii ki Galatasaray taraftarı için bir kabus olur şu aşamada Victor Osimhen'in başka bir kulübe gitmesi. Selahattin Kınalı, neler söylersiniz? Bir anda böyle bir bu haberi okuyan herkesin yüreğine indi diyebiliriz.
0: Yanlış anlaşılmaya müsait her söylemde doğrudan da paylar vardı. Şimdi sözleri bağlamından koparılmış ve söz abartılmıştır diyor Osimhen. Mesela bu cümleleri Osimhen cümleleri olmadığını ben kalıbımı basarım. Profesyonel bir yardım almış. Ha, ayıp bir şey mi yok? Ayıp bir şey değil, alabilir. Kendi uzmanlık alanı değildir. Ama burada sanki böyle planlanmış bir şey var gibi hissettim ben. Yani benim ilk hissiyatım oldu. Konuyu bilmiyorum. Bana Galatasaray'a bir arkadaşımız dedi ki ya işte Osimhen'i duydun, nedir şudur budur. Dedi vardır arkasında bir şey. Onun arkasından bir şey çıkar. Ha ne çıkabilir? Sonrasında birazcık tabii baktım sağa sola. Sonra Osimhen'in açıklaması geldi. Ya ben Osimhen'in önümüzdeki sezon Galatasaray'la linç ekibi hazır olsun. Söylüyorum. Önümüzdeki sezon Galatasaray'a çok faydası olacağına inanmıyorum. Niye? Oyuncu olarak ilk değeri tartışılmaz. Fakat geçen sezon yani ikinci yarı özellikle yani geride kalan sezonla Osimhen'in vücut dili çok değişti. Bana sorarsan kendisini Galatasaray'ın üzerinde görmeye başladı. Bu da çok tehlikeli bir durum. Yani sen kimsin de kendini Galatasaray'ın üzerinde göreceksin? Yani Osimhen değil yani Tilla gelse mümkün olmamalı böyle bir şey. Olamazdı. Galatasaray kültürü de buna izin vermez. Eğer Osimhen'i normal değerlerine ne deniyor fabrika ayarlarına geri çekebilirse o konuca ve

0: denetim elbette ki Osimhen çok büyük bir silah. Çok büyük bir oyuncu yani. Bu günümüz futbolunda sonuç açısından, sonuç alma açısından en yararlı birkaç oyuncudan biri ön bölgedeki, yani dünya üzerinden bahsediyorum. Ama kulüp değerleri diye bir şey var. Yani sen Osimhen'sin. Bu kulübün tarihinde belki 3-5 yılını geçecek. Kulüp 1905'ten beri var. Belki 2105'e gidecek. Belki 2205'e gidecek. Yani siz gelip geçeceksiniz yani. Kulüpten büyük olma ihtimaliniz yok. Ben o vücut dilinden biraz rahatsız oldum. Ve onun Galatasaray'a önümüzdeki sezon faydadan çok zarar sağlayacağı öngörüsündeyim. Söyleyelim burada dursun. Çünkü Osimhen'den vazgeçmek öyle çok kolay bir karar da değil. Yönetime de diyemezsin niye yollamadın filan, ama eğer aldığından yüksek bir para teklifi varsa, ben olsam Galatasaray yönetiminin yerinde hemen Osimhen'le yolları ayırırım. Yine Osimhen kalitesine Galatasaray oyuncu bulur. Osimhen'i getiren kulüp başka bir ona yakın birilerini bulup getirir yani. Ben Galatasaray'ın kurumsal değerlerinin Osimhen'in atacağı gollerden çok daha önemli olduğu fikrindeyim. İnancındayım. Bütün kulüpler için söylüyorum bunu. Bütün geleneği olan, hatırası, geçmişi, birikimi, hasreti, hüzünü, hazzı, her şeyini yaşamış kulüplerin oyunculardan çok daha kıymetli olduğu fikrindeyim. Ve Osimhen'in de birazcık böyle yani yalpaladığını düşünüyorum. Galatasaray'ın buna ne kadar izin verirse o kadar zarar görür. Eğer 100 artı falan bir değer buluyorsa hemen yolları ayırmanın Galatasaray açısından en sağlıklı yol olduğunu düşünüyorum. Bana Osimhen bunu düşünürdü yani. Dünkü olayla ilgisi yok. Geçen sezonun sonlarında artık o duyguya ben kapıldım. O vücut dili falan. Yani mahallenin kabadayısı falan. Arkadaşlarını küçümseyen tavırlar falan. Benim kabul edebileceğim şeyler değil çünkü... Önce ahlak, ondan sonra performans.
1: Yalnız Osimhen zaman zaman kameralar önünde arkadaşlarıyla ilgili böyle sitemkar açıklamalar ilk sezonunda da yapmıştı. İşte beklediğim pasları çok alamıyorum falan gibi. Hani o biraz saha içindeki hırsı olarak yorumlamıştı ama anladığım kadarıyla siz biraz artık kendini takımdan daha yukarıda bir yerde konumlandırdığı şeklinde yorumluyorsunuz. Suat, sen yani, nasıl düşünüyorsun?
2: Ben hani... Direkt böyle bir konumlandırma görmüyorum açıkçası. Ruh halinde, hareketlerinde böyle şeyler, bu tarz davranışlar var mı? Var, ama senin dediğin gibi ilk geldiğinden beri vardı. Yani ben buraya geldim, ben sizin için muhteşem bir şeyim gibi değil. Yani adamın karakteri, kariyeri boyunca yaptığı iş. Mesela şampiyonluk kutlamalarında herkes otobüsün üstündeydi, o aşağıda oturuyordu. Evet. Herkes dedi ki ya bir problem var, yok stada geldi. Hani... sunuma tek başına öyle bir çıktı ki hiçbir problem olmadığını gösterdi, eğlendi. Yani maç içindeki hırsı zaman zaman fazla abartılıp sağa sola sataşmasına kadar gelse de hani böyle genel bir durum olduğunu görmüyorum. Öyle bir bilgi de yok yani takım içinden. Diğer tarafta Osimhen'in ayrılığı ihtimali yarın sabah da olabilir. Ocak ayındaki devre arasında da olabilir. Bir sonraki senede de olabilir. Galatasaray'ın şu anda dünya çapında dünyanın isteyen 3 desin, isteyen 5 desin bir tane santrforu var. Tarihi bir bedelle alınmış ve buna rağmen hani biraz önce dedik ya sayılara çok alıştık.
1: Çok özür dileyerek bir araya gireceğim. Şu anda Dursun Özbey'i de mazbata töreninde görüyoruz değerli izleyenler. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte
0: artık görmüyoruz.
1: Bir fotoğraf çekimi gerçekleşti ve zannediyorum şimdi kürsünün arkasına da geçecekler.
0: Alt evet. Toplarından değişen olmadı değil mi son?
2: Yok. Abdullah Kavukçu daha ciddi görev aldı. Sedat Artukoğlu var. Muhtemelen ciddi bir görev olacak. İkinci başkan Metin Öztürk'ün yine aynı görevde devam edeceği konuşuluyor. Biraz önce söyledim. Bu gayrimenkul projeleri için ciddi bir çalışma oluşturacağı bir ekibi dahil etti.
1: Daha fazla
2: Özbek.
1: Kadın görüyoruz bu arada. Bu da güzel.
2: Kadın yöneticiler var. Yani Galatasaray yönetimi biraz ayrılacak. Bazıları transfere, bazıları gayrimenkule, bazıları idari işler olmak üzere ciddi bir böyle hani alanında uzman bir ekip oluşturuldu. Bir de bu görevi tamamlarsa yönetim, Dursun Özbek Ali Sami Yen'den sonra en çok görev yapan ikinci başkan olarak tarihe de geçecek.
0: Fotoğraf güzel Ali Sami Bey'le.
2: Evet, tam da bu sırada geldi. Yani bitirmek istediği projeler var Sayın Başkan'ın. Aslantepe Vadisi en az transferler kadar hani ses getiren bir

0: bu alanda umutlandıran bir iş. Çünkü yıllardır Galatasaray farklı salonlarda, farklı branşlar için dağılmış bir durumda. Tabi bu projede kendisinin seçim atılımlarından biriydi. Mesela bu seçimi düşünerek planını yaparken devre arasında hiç para harcamadı. Bu gözden kaçıyor bazen ama mesela Fenerbahçe çok ciddi para harcarken Galatasaray devre arasında sırf kiralık oyuncu aldı.
1: Niyaga'yı almadı mı?
0: Niyaga zaten çok yüksek bir bedel değil sizin o 500-600 dediğinizde.
1: 5 milyon falan ya.
0: 5 milyon euro Galatasaray için artık çok büyük bir bedel değil.
1: Görüyor musun Ezgi, neler duyuyoruz.
0: Yani 5 milyon
2: sizin
0: bedel
2: için
0: değil.
2: Bir şey değil. Ya, yani. Aynen öyle. Sizin bizim için...
1: Yok, Galatasaray mi yanlış
0: yani aldığı oyuncuyu kullanmadı. Sen öyle düşün. Evet. 5 milyon 6 milyon Trabzonspor'la arasının bile açılmasına sebep olan iş, hiç kullanmadığı bir oyuncu. Diğer 3 oyuncu kiralık zaten döndüler. O yüzden şimdi yapacağı atılım için o bütçeyi biraz cebinde tuttu.
1: Evet.
2: Evet, fotoğraf çekimleri de yapılıyor değerli izleyenler. Dursun Özbey'in yeni yönetimi mazbatalarını aldı ve
1: gayrimenkul ekibi gitti, tesisleri ekibi
2: evet,
1: geldi.
2: Öyle oluyor sanki. Dediği evet. gibi bir ekip o fotoğraf çekimi de yapılıyor. Önce yönetim kurulu üyelerini gördü. Tabii kurullar var, doğru.
1: Tipik holding örgüt şeması gibi.
2: Evet.
1: Çok
0: yani Selahattin abi çok daha bazı holdinglerden çok daha büyük bütçeler, çok daha büyük insanlara hitap eden kulüpler bunlar. Tabii özellikle ki. Dört büyükler. Belki az bile profesyonelce idare ediliyorlar. Yani bunları da sık sık zaten maliyetlerde görüyoruz. Yani hitap ettikleri kitle, harcanan bütçe, holdingleri falan zaman zaman katlıyor. İşte milyar dolar dedim biraz önce.
1: Gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşüyor kulüplerimiz.
0: Nereden
1: borsaya girmedikleri kaldı gayrimenkulde. Yakında o da olabilir, belli olmaz.
0: Galatasaray şimdi şeyi açacak. GS Store'ları mağazacılık anlamında. Bu yönetim onun muhtemelen anlamı. Sırada bekliyor bildiğim kadarıyla SPK'da. Oradan açacaklar halka arzı.
2: Bir de bu arada kafeler açılacakmış galiba.
0: O da biz, evet yani yine bu yönetimin projesi evet. Belli lokasyonlarda GS Kafe adıyla farklı gelir üretmek zorundasın Ezgi. Tabii. Yani bu kadar havaya saçılan paraların bir yerden toplanması lazım.
1: Yani 21 milyon maaş veriyoruz Osimhen'e. Nereden gelecek para, toplayacağız?
2: Peki Osimhen'e geri dönelim. Suat az önce araya girmiştim, özür dilerim.
0: Şimdi Osimhen'e talip var. Mesela Chelsea istiyor. Arsenal istiyor.
2: United.
0: Senin işaretin para. Bu para ne kadar olacak? Şu anda sadece istiyorlar. Sadece bakıyorlar. Menajerler arada bir git gel yapıyorlar. Kaça bırakırsınız? Kaça? Burada Galatasaray çok net bir duruşu var. 150 milyon euro diyor. 150 milyon euro veren olur mu? Bu parayı bonuslar ekleyerek mi tamamlarsın? O artık kulüple, ama Sayın Özbek ve tabii ki Okan Hoca Osimhen'in satılmasını asla istemiyor.
1: Kim ister?
0: Oyuncunun böyle bir talebi yok ama yarın bir gün geldi Chelsea verdi 120 milyon euro, 130 milyon euro.
2: Ki verse de Chelsea verir muhtemelen.
0: Yani Chelsea.
2: Real Madrid, Chelsea.
0: Real Madrid'i falan düşünmüyorum ama hani İngiliz ekipleri bu paraları daha rahat verebilecek durumda. Bu sefer Osimhen'in bakış açısı değişebilir mi? Ben gitmek istiyorum diyebilir mi? Elbette diyebilir ama şunu unutulmasın. Osimhen nereye giderse gitsin aldığı paradan vazgeçecek. Yani hiçbir kulüpte 21 milyon euro
2: tabii.
0: Osimhen ücret alamaz şu anda.
2: İşte orada biraz daha kariyer hedefini... İşte,
0: yani ona göre dizayn edecek ama şu anda günümüzde ne Galatasaray'a ulaşmış resmi bir teklif var. Ne Galatasaray'ın böyle bir isteği, planı var. Bak yerine forvet falan Galatasaray asla bakmıyor. Ama bu bir ay sonra Dünya Kupası'ndan sonra bir şey olur, bir teklif gelir, Galatasaray bir anda masaya oturur.
2: Dursun Özbek açıklamalarda bulunuyor, hemen dönelim.
3: 26-2028 dönemi için yönetim kurulu ve diğer kurul üyelerinin mazbata töreni için bir aradayız. Ben buradan özellikle Sayın Genel Kurulu'ma büyük bir teşekkür gönderiyorum. Bu büyük emaneti tekrar bize teveccüh ettiği için, bize verdiği için kendilerine büyük bir teşekkür gönderiyorum. Bildiğiniz gibi 2022 dönemden itibaren 2022, 2024 ve 2026 dönemleri için benim başkanlığımda yönetim kurulları oluşturduk. Geçtiğimiz 4 sene içinde yapmış olduğumuz icra

0: Galatasaraylıların, genel kurulumun, taraftarlarımın, herkesin şundan emin olması lazım. Evet, bu amaçla geliyoruz. Bu dönemde, geçmiş dönemde yaptıklarımızdan daha fazlasını, daha iyisini yapmak gayreti içinde olacağız. Ben bugüne kadar Galatasaray camiasının genel kurul ve taraftar nezdinde olsun bize verdikleri desteği aynen devam ettirmelerini istiyorum. Onların desteğiyle biz bu başarıyı sağladık. Bundan sonra da başarıyı daha yukarı çekmek için gene onların desteğine büyük ihtiyacımız var. Ben şimdiden kendilerine teşekkür ediyorum. 2026-2028 döneminin Galatasaray Spor Kulübü için hayırlı olmasını diliyorum. Ve güzel günlere arkadaşlarımla beraber Galatasaray Spor Kulübü'nü taşıyacağımız için de söz veriyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyoruz Sayın Başkanımıza.
2: Evet, Galatasaray'da Dursun Özbey'in yeni yönetimi mazbatalarını aldı ve Başkan Dursun Özbey'in açıklamalarını da canlı olarak ekranlarınıza getirdik Rams Park'tan diyelim. Şöyle Galatasaray'ı toparlayalım. Bu saati tamamlamadan Fenerbahçe'yi de konuşmak istiyorum. Osimhen konusunda önümüzdeki günlerde tabii hareketli bir süreç yaşanabilir. Özellikle Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisi olduğunu biliyoruz ama Nijerya Milli Takım Teknik Direktörü'nün açıklamalarına biraz daha abartılmış ve bağlamından koparılmış ifadesini kullandı Osimhen. Tabii burada belki Selahattin Kınalı'nın söylediği yani ateş olmayan yerden duman çıkmaz parantezini de ya, ufak bir...
3: Osimhen yani böyle bir yalanlar mesajı yok, açık konuşuyor.
4: Yalanlamıyor.
3: Yani orada hani bağlamından koparıldı. Ben abartılmış. Aslında da yani Osimhen de
2: tamamen yalandır, hiçbir şekilde böyle bir şey
3: kimseyle görüşmüyorum.
2: Bak, çok ben, sert bir açıklama da yapabilirdi.
3: Dersin ki ben kimseyle görüşmüyorum, aklımda da böyle bir şey yok. Ben seneye Galatasaray'dayım dersin. Hani açıklama. Ama hocamı seviyorum, hocam farklı bakmış dersin. Yani Osimhen görüşüyordur, görüşecektir. Bu da futbolun doğasında, normalinde var. Bunu da unutmayalım.
2: Birkaç cümleyle sadece gündemdeki isimler son olarak Paris Saint Germain'den Fabian Ruiz'in gündeme geldiğini biliyoruz. Birkaç gün öncesine kadar biraz daha 10+4 kuralı nedeniyle genç ve biraz daha yerli isimlere yönelebileceğine dair haberler vardı Galatasaray'ın. Hemen şöyle transfer gündemini de Selahattin Kınalı birkaç cümleyle siz nasıl bir süreç geçmesini bekliyorsunuz bu yaz döneminde?
4: Şunu ekleyelim de bütün futbol severlerin kulağına küpe olsun. Afrika ülkelerinin milli takım hocalarıyla oyuncularının ilişkileri değişik, enteresan. Yani bizdeki gibi değil, öyle düşünmesinler. Onlar birbirleriyle bağlantılı hareket ederler. O birazcık yani nasıl söyleyelim, böyle oryantalistler gibi hani geri kalmış ülkeler falan jargonuna girmek istemiyorum da. Hani kısmen nispeten geri kalmış ülkelerde ilişkiler, ikili ilişkiler böyle yürüyor. Milli takım hocaları da birazcık o ülkenin en büyük futbol otoritesine dönüşüyor. Federasyon başkanından bile yukarıda. O yüzden o pencereden bakarsak bu ikilini neler yapmak isteyeceğine dair bazı tahminleri de geliştirebiliriz kendi kafamızda. Fabian Ruiz finalde oynamadı mı? Çok iyi bir oyuncu ama yine Türk futbol severleri için bazen diyorlar ki bu Türkiye'ye nasıl geldi? Şöyle gelir, geliyorlar çocuklar. Çünkü Fabian Ruiz'in Paris'te kazandığı paranın daha fazlasını Türkiye'de kazanabiliyor. Maalesef kulüplerimiz futbolcuların vergilerini de kendileri ödediği için dünyada böyle bir şey yok yani. Böyle bir cennet olmaz yani. Her anlamda dünyanın cennetiyiz. Bir de orta yaş üstü son vurgunun, son voli vurgununa hazırlanan oyuncular için de ayrı bir cennetiz biz. Vergi yok, bir şey yok. Fabian Ruiz gibi oyuncuyu, finalde oynamış her oyuncuyu maaş anlamında Türkiye'ye çağırıp oynatabiliyoruz biz. Yani.
2: Ama öyle zenginiz. Hem bir kadro avantajı var artık hem de bir Şampiyonlar Ligi avantajı var. O anlamda belki biraz daha sadece maddi yönünü de değerlendirilebilir.
4: Yapma Ezgi ya. Fabian Ruiz'in ne başka maddi beklentiden başka ne beklentisi olabilir? Genç adam değiller ki bunlar. Osimhen'in olabilir mesela. Osimhen genç adamdı. Kendini kanıtlamak istiyor. Fabian Ruiz mesela. Fabian Ruiz de burada çok kıymetli bir annenin çocuğu. Menajerliğini bile annesi yapıyormuş. Çok el bebek, gül bebek. Çok değerli bir evlat yani. Ayrı mesela. O adı onun geçtiysen ondan bahsediyoruz. Bu yaştan sonra tek motivasyonları para kazanmaktır ya. Bir de İstanbul güzel şehri. İstanbul'u da şöyle bir yaşayalım der yani. Yok motivasyon olmuş, yok Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynuyormuş falan. Öyle oyuncular değil bunlar. Öyle oyuncular var. Galatasaray'da da var. Kovaladığı oyuncular içinde de bu tip oyuncular var. Kendini kanıtlama ihtiyacı
2: duyuyor. Ya bu yüzden sonuçta 38 yaşında değil, daha 30 yaşında.
3: Fabian Ruiz ile PSG

0: kontrat uzatmak istiyor. Birincisi bu. Açık konuşalım. Eğer PSG uzatırsa zaten orada kalacak. Galatasaray şöyle bir umudun peşinde. PSG ile uzatmazsa biz nabız yoklayacağız. Biz abi devreye gireceğiz.
1: Galatasaray'da ne oynar, nasıl oynar? Paris'te oynadığı gibi mi?
0: Paris'te oynadığı gibi. Torreira'nın yanında da oynatırsın. Biraz daha önde de kullanırsın. Yani şöyle bir durum
1: çok
0: var.
1: Çok akıllı bir oyuncu, ayrı.
0: Şu unutulmasın, hem Mertens hem Osimhen faktörü Galatasaray'ın cebinde duruyor. İkisiyle de Napoli'de oynadı. Oradan da bir arkadaşlıkları var. Hani işin manevi ikna çabasında onlar da taşın altına elini sokacak. Ama bu çok zor bir transfer. Yani oyuncunun konumu, durumu birçok isimle konuşuluyor. Ama ben Galatasaray'da kısa vadede böyle bir transfer hamlesi de çok beklemiyorum şu anda. Bonservisli oyuncu olarak
1: söylüyorum. Ben yine sağ gösterip sol vurmasını bekliyorum Galatasaray yönetimine.
0: Bedelsiz de olur. Ama
1: bize
0: bonservis
1: bir
0: sürü ismi konuşturup biraz bekliyor.
1: Arkadan flash bir iki isim
2: olabilir, koyacak. Tabii ki olabilir. Peki şimdi yeniden Fenerbahçe'ye dönelim. Yayınımızın başında muhabir arkadaşımız Erdem Akbaş'tan her iki başkan adayının da çalışmalarına dair bilgileri almıştık. Hatırlatalım, Hakan Safi şu anda Antonio Conte ile bir görüşme daha yapmayı planlıyor değerli izleyenler. Aziz Yıldırım ise biraz daha transfer çalışmalarına ağırlık vermiş durumda. İki santrfor ve iki stoper takviyesi yapmak istiyor Aziz Yıldırım. Özellikle Erdem'in verdiği isimlerde Nathan Ake ve Calvin Bassey şeklindeydi stoper isimleri. Malangsar'ın da son sırada olduğunu söylemişti. Şimdi biraz bunlar üzerine konuşalım, değerlendirelim. Özellikle Hakan Safi'nin yine biraz daha yabancı teknik direktör adayları üzerinden gittiğini, Aziz Yıldırım'ın da özellikle son olarak A-Spor canlı yayınında yaptığı açıklamalarla birlikte Aykut Kocaman'ı biraz daha öne çıkardığını yeniden söyleyebiliriz. O açıklamaların üzerinden de elbette geçeriz ama sıcak bilgi Antonio Conte ve Aziz Yıldırım'ın da transfer görüşmeleri yaptığı yönünde. Suat, şimdi biraz istersen yine Conte üzerinden ve biraz maliyeti üzerinden de konuşalım. Çünkü bu konuda senin de bilgilerin olduğunu biliyorum. Sözü sana vereyim.
0: Conte şöyle bir hoca bir kere. Conte şampiyonluk garantili bir teknik adam gibi. Bunun garantisi olur mu? Tabii ki olmaz ama o profili çiziyor son
1: yıllarda. Çabuk etki ediyor.
0: Çabuk etki ediyor. Kısa sürede işin içine dahil oluyor. Sonrasında hatalar yapılıyor. İlk senede iyi ama sonrasında biraz, Selahattin abi hatırlarsın, futbolculuğunda da öyleydi. Yani mizaç tabii değişmiyor teknik adam tabii. Olsan da. Herkesle kavga eden, tartışan, böyle hırçın bir teknik adam. Yani Fenerbahçe mesela Hakan...
1: Simeone 1, o 2.
0: Kim?
1: Simeone.
0: Simeone de
1: öyleydi. Aynıydılar.
0: Aynıydılar. Yani. Aynı jenerasyon. Şimdi Hakan Safi Conte'yi açıklarsa, ben anlaştım derse bence oy kazanır. Yani Conte öyle bir teknik adam. Yani bir kitleyi bir anda ya da ortada kalan kararsız seçmeni, Fenerbahçe üyelerini bir anda yanına çekebilecek.
1: Ya şu anda Klopp, Guardiola dışında taraftarı heyecanlandıracak bir numaradan belki de Conte.
0: Conte.
1: Taraftarı da futbolu az çok takip ediyor. Conte'nin oyuna etkisini, hızlı etkisini görüyor. Conte şey gibi, grip olursun da atom verirler sana damardan. Hemen kalkarsın ayağa ama 3 gün sonra yine yatabilirsin. Conte öyle
0: o
1: bir adam.
0: O etkiyi yapar.
1: Damardan verir sana ilacı, seni kaldırır ayağa. Fenerbahçe ile bunu bekliyor. Biz şampiyon olalım bir de sonrasına bakarız kafasında herkes. Doğru mu? Değil tabii ama.
0: Burada Conte için o. Aziz Yıldırım cephesinin de bir görüştüğü iddiası var. Yani onlar da bir Conte ile temas kurmuş bilgisi var. Benim aldığım bilgiye göre yine 15 milyon euroluk bir yıllık ücret isteği var Conte'nin. Ki biraz önce Erdem'in de dediği gibi kaşesi bu. Yani bunun altına hani Real Madrid isterse 12'ye gider belki. Barcelona istese 12'ye gider ama Fenerbahçe olunca hani 15 milyon euro artı bonus şeklinde bir talebi olmuş. Bu Sayın Hakan Safi'den de muhtemelen bu civardadır. Bu paralar verilir mi? Şimdi bir anda bakıyorsun geçmişte verdiğin paralar bu.
1: Yani Mourinho'ya 12 mi verilmişti?
0: 11-12 diye hatırlıyorum. Evet. Şimdi Mourinho öyle. Bunların ekipleri de var. Jorge Jesus da iyi para kazandı burada ki o da 15 milyon eurolar
1: aklı burada hala baksana.
0: Tabii,
1: aklı fındıklıkta.
0: Hep nabız yokluyor. Şimdi böyle olunca Conte içinde normalmiş diyorsun. Ama filmi başka tarafa saralım. UEFA ile mali bir sorunum var. Mourinho'nun kontratı da var o işin içinde. Limit aşımında. Şimdi Diego Carlos'a verdiğim para var. O da bugün yarın açıklanabilir Fenerbahçe'ye bir ceza. Hani inşallah iyi tarafından gelir. Tabiri caizse yırtarlar o cezanın büyük bölümünden. Çünkü UEFA'nın

0: Nasıl baktığı çok önemli.
1: Bu arada çok özür dilerim, Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamada yabancı teknik direktörlerle ilgili yabancıya gidiyorsunuz 15 milyon euro artı 5 milyon euro da prim istiyor diye aslında bu maliyetleri eleştiren bir
0: ben de o açıklama sonrası tavırda baktım. Conte işte o. Yani Jesus da olabilir ama Conte ağırlıklı olarak.
1: Ama o seviyede aşağı yukarı bütün teknik direktörler artık özellikle Türk kulüplerinden bunları isteyebileceklerini anladılar.
0: Evet, şimdi Selahattin abinin dediği gibi yani Conte Avrupa'nın değil dünyanın en iyi 5 hocasından, en üst seviye 5 hocası arasına yazacağınız bir isim. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım seçilirse ben Conte ile falan anlaşacağını ya da Jorge Jesus'la düşünmüyorum. Bir numaralı adayı Aykut Kocaman'dır. Takımın başına kısa sürede getirip hemen çalışmalara başlayacaktır. Muhtemelen bir de yabancı piyasasına bakayım seçim öncesi dedi. Hani bu yönden beni eleştirmesinler diye öyle bir yol izledi. Ama Aykut Kocaman Aziz Yıldırım seçilirse direkt göreve hemen başlayacakmış gibi çalışmalarını, hazırlıklarını yapıyor.
1: Öyle görünüyor. Çünkü özellikle yine Aspor yayınında Aykut Kocaman'dan da çok övgüyle bahsetti Aziz Yıldırım. Hı-hı. Gerçi zaten yakın ilişkileri olduğunu biliyoruz ama şu ifadesi dikkat çekici. Hoca konusu yönetimde daha oturulup konuşulmadı. 3 yabancıyla görüşmeler yapılıyor. Aykut Kocaman da onlardan biri. Şimdi yaklaşık 2 hafta önce yaptığı açıklamada haftaya açıklayabiliriz hocayı demişti. Ama bir açıklama gelmedi Aziz Yıldırım'dan. Özellikle 18 maçta 17 galibiyet aldı. Geri oynatmadı. Herkesi yendi. Bir tek Bursa Spor'la berabere kaldı. Her zaman yanımızda olduğu ifadeleri dikkat çekti. Aykut Hoca'yı eleştirenlerin somut bir şeyi yok ifadesini kullandı. Kendini, özellikle bizim burada çok tartıştığımız bir konu vardı. Kendini geliştiriyor. Belçika'ya, Hollanda'ya maçlara gidiyor. Çalışıyor yani ifadesini yine kullandı. Bu kadar eleştirilmesini anlamıyorum dedi. Dolayısıyla hem Selahattin Kınalı, şimdi size döneyim, hem Antonio Conte hem de Aziz Yıldırım cephesinde yine Aykut Kocaman ismi.
2: Bugün pazartesi, evet. Cuma yayındaydık. Burada bir sürü isim vardı. Dedim ki Türk futbolu için en uygun isimlerden biri dedim. İtalya'da göz kırpıyor. Daha önce de söyledim bunu. Bologna'nın hocası dedim. Vincenzo Italiano.
1: Evet. Şu an Beşiktaş'ın gündeminde.
2: Ben Fenerbahçe için konuşurken söylemiştim bunu. Yani o da kısa sürede etki eden hocalardan. Oyununa etki ediyor. Bologna mesela 2 yılda Bologna puan sıralamasında yeri çok değişmedi. Öncesiyle sonrası aynı ama Bologna oynadığı oyunu izletmekten keyif alınan bir takıma dönüştü. Yani Fenerbahçe için çok uygun bir isim diye birkaç defa söyledim. Galatasaray için olmaz. Okan Buruk var. Beşiktaş'ta uygun diye düşünüyorduk ama Kartal dün haberini verdi. Beşiktaş herhalde sportif direktör bizi dinlemiş olmalı ki. Duydu gittiydi Vincenzo'yla. Bence doğru seçim. Direkt etki edebilir takımına ama isimlerin doğru olması gelecek adına bir umut inşa etmenin sağlamaktan uzak kalıyor. Niye? Senin yapın bozuk. Yani yapısal sorunları görmezden gelip isimler üzerinden kağıdı temize çekmeye çalışıyoruz. Olmaz, çekilmiyor. Şimdi Aykut Hoca konusunu konuşuyoruz mesela. Aykut Hoca geçmişte bir sürü doğru yaptı, yanlış yaptı. 5 yıldır takım çalıştırmıyormuş. Evet. Geriye gitmiştir diyor herkes. Ya nereden biliyorsunuz? Şimdi ben Aykut Hoca fanı değilim. Herkes bilir beni. Trabzon'da bir hemşerilik bağımız var. Ayrı gerçi de. O vakfı kibir kökenlidir Aykut Kocaman. Yani ama ya bir adam 5 yıldır sahalarda görünmüyor diye kendi alanında geriye gitti diye bir iddiada bulunamayız. Bunun tek yolu var. Hocaya takımı teslim edersin. Sahaya çıkar. Bakarsın aynı hoca aynı yerden devam ediyor. O zaman eleştirilerde bulunabilirsin. Ama şu anda hiç işte 5 yıldır yatıyor. O dünya futbolunu izlemekten uzak filan. Hem teknoloji çağından bahsediyoruz hem işte bu tür eleştirilerde bulunuyoruz. Ya şu an bir tek tuşa bassa Aykut Hoca bulunduğu yerden Arsenal'in muhtemelen hafta boyu ne çalıştığını görüyor zaten. Ya da Barcelona'nın. Yani görmeme ihtimali yok. Ya iletişim çağında yaşıyoruz. Herkesin her bilgiye ulaşma kolaylığı var artık. Ya korkunç bir lüks bu zaten ayrıca. Ha.
1: Ama işte ulaşabilmek ne kadarını aldığınızı işte etkilemiyor ya, bilmiyoruz.
2: Bilemeyiz işte, evet. Onu diyorum. Ben insanlar bilemeyiz. Bir bilinmezdir Aykut Hoca derlerse onu evet. Anlarım da ya biliyor, eskimiştir, kafası basmıyor.
1: Tabii o çok iddialı bir.
2: Bunlar çok gereksiz, lüzumsuz ve temelsiz eleştiriler oluyor. Ama Fenerbahçe taraftarında Aykut Hoca'nın karşılığı şu. kendini geliştirdi, geliştirmediğinden ziyade ya oynattığı futbol kimsenin hoşuna gitmiyordu. Mesele bu. Kazanıp kazanmamak değil. Aziz Yıldırım diyor ki 18 maçın 17'ini kazandı. Taraftar da diyor ki biz o maçlara nasıl kazanıldığını biliyoruz yani. 9 doğurduk falan demeye getiriyor. O yüzden birazcık daha yeni neslinin umut veren isimlerinden görmek istiyorlar ama doğru mudur yanlış mıdır ona da emin değilim. Çünkü kulübün iç yapısını çok bilemeyiz. Mahalle yapısını da çok bilemeyiz. Şimdi Suat diyor bir sürü UEFA ile sorunlar var. Sadece Fenerbahçe'nin değil diğer kulüplerin de var. Bundan sonra da olacaktır. Çünkü bu kadar aşırı derecede şeyden çuvalla para bulmuş gibi para dağıtımının sözleşmelerle para dağıtımının bir de gerçeklik zemini var. Yani o sözleşmeyi imza atarken kolay. Para istemiyorlar senden. Fakat o sözleşmelerin birer nüshası UEFA'ya da gidiyor. O yüzden onları herkes ödemek zorunda ve onu ödemekte de kulüpler çok zorlanabilir. Taraftar bu tarafıyla çok ilgilenmiyor doğal olarak. Ama yönetmeye talip olanların ya da yönetenlerin bu tarafında düşünmesi gerekiyor. Ben Aziz Yıldırım'ın biraz da o tarafından bakarak, yoksa Aziz Yıldırım gibi iddialı bir adam Aykut Kocaman ısrarında bu kadar bulunmazdı. Belli ki ekonomik olarak da büyük bir sorun var. Ama Hakan Bey nasıl karşılayacak? Hakan Bey Kerem transferini hallettiği gibi belki bunu da halleder. Bilmiyorum UEFA buna ne kadar izin veriyor onu bilmiyorum da. Yani belki aynı şekilde param çok diyor adam. Ben karşılarım en az 2 değil 3 tane dünya yıldızı getireceğim diyor. Ama soru şu, Fenerbahçe 15 yıldır zaten hep dünya yıldızları getiriyor. Şampiyon neden olamıyor? Bunun nedeni oyuncu kalitesi değil ki, yapısal sorunlar. Yapısal sorunlarla da kimse yüzleşmek istemiyor. Ben önümüzdeki yıllarda da yani bu sene Fenerbahçe 3 tane çok doğru adam getirdi. Şansı yaver getirdi. Rakipleri kötü oldu. Şampiyon olabilir. Mesele o değil ki, şampiyon olmak değil mesele Türkiye'de. Maalesef Türkiye'de asıl mesele bu gibi algılandığı için yapısal sorunların çözümüne yönelik ne eleştiri ne öneri hiç duyamıyoruz. Kimsenin de işine gelmiyor. Oysa yapılması gereken o sorunları çözmek. Sen tarlayı bir düzelt, yaban otlarından, ayık otlarından temizle. Seneye ona ister çilek ek, ister çive ek, ister patates ek. Tarla uygun olsun buna. Şu an tarla uygun değil. O anne aklımıza ne geliyorsa en ucuz ne var bu sene, soğan fidesi çok ucuz. Hop soğan ekiyoruz tarlayı. Herkes soğan ekmiş oluyor. Soğan bir anda mesela 10 liraya düşüyor şey tonu. Böyle yani kulüplerimizin de planlaması bu şekilde. Öyle olunca da sürdürülebilir ve futbol dünyasının saygı duyacağı bir üretim sürecine geçemiyoruz. Hep tüketiyoruz şu anda. Türk futbolu tüketici bir futbol ülkesi. Ya bundan niye rahatsız olmuyor kimse? Ben onu anlamıyorum. Yani niye biz üretemiyoruz? 85 milyon tane gencimiz var. 85 milyon nüfusumuz var. Yaklaşık 30-40 milyonu bu sporu yapmaya müsait. Ve biz bunlardan dünya ölçeğinde kendiliğinden çıkmış beton gibi, kardelen gibi çıkmış işte Arda gibi birkaç örneğin dışında Kenan'ı falan Hakan'ı saymıyorum. Bunları biz üretmedik. Alman sistemi, Avrupa sisteminin ürünleri bunlar. Niye üretemiyoruz? Bununla kimse dertlenmiyor, dert etmiyor. Niye? Biz parayı buluruz bir şekilde. Biz bulamazsak devletimiz bize yardım eder. Gideriz en pahalı oyuncuları, en klas oyuncuları alırız, geliriz şampiyon oluruz. Olamıyorsun. Olsan da sürdürülebilir olmuyor. Mesele bu. Bunu dert etmemiz gerekiyor bizim.
1: Biraz da transfer üzerinden konuşalım. Şimdi özellikle Hakan Safi cephesinin Serhul Girassi açıklaması camiada tabii ki yine heyecan yarattı. 32 milyon euroluk bir piyasa değeri var oyuncunun 30 yaşında. Bir taraftan da Aziz Yıldırım'ın Vedat Muriç ile anlaştığına dair haberleri paylaşmıştık geçtiğimiz günlerde. Suat, biraz da genel kurul üyelerinin transferden ne kadar etkilenebilecekleri ve bu isimler üzerinden konuşalım. Neler söylersin?
0: Şimdi bence etkilenecek bir genel kurul var. Yani ortam öyle. Çünkü
1: taraftar profiline daha yakın bir profil aslında.
0: Doğru. Çok üyesi var Fenerbahçe'nin ve şöyle bir durum var. Kararsız üye çok. Yani son yıllarda Fenerbahçe'deki seçimler biraz düşmanlık üstünden ilerliyordu. Yani nefret dili üstünden gidiyordu. Yani Ali Koç'u sevmiyor diye diğer tarafa oy veren, Aziz Yıldırım'ı sevmiyor diye diğer tarafa oy veren böyle bir ortam vardı. Sonuçlar da zaten bunda etkiliydi. Şimdi iki taraf belli oyları, kemik oyunu tutarken ortada belirsiz, seçime bile gelmeyi düşünmeyen ciddi bir kitle olduğu bilgisi mevcut. Şimdi burada yıldızların transferi elbette ki rotayı değiştirir. Fenerbahçe taraftarının geçen sezon forvet eksikliğinden, santrfor yokluğundan duyduğu üzüntü, yaşadığı kabus bir kere bu seçimde ciddi etkili olur. Yani burada iki tarafta bu açıklamaları genel kurul öncesi mi yapar? Yoksa belli bir sistemle 2-3 gün kala mı yapar? Onu göreceğiz. Ama süre daralıyor ve kimse de şu ana kadar ben net şu oyuncuyla anlaştım demiyor, diyemiyor. Ufak ufak böyle hani işaret ediyor. Çünkü bazı gittikleri oyuncular şöyle diyor. Başkan olduğunuz zaman konuşalım.

0: Menajerler de öyle. Seçili.
1: Ama işte zaten buyurun, konuşalım. Prensip anlaşması dediğimiz şey de bu değil mi? Yani ama netice itibariyle bir şey imzalamıyorsunuz ama şunu diyebilirsiniz çok rahat. Biz bu oyuncuyla prensip anlaşmasına vardık. Elbette ıslık imza atmadık ama.
0: Ciddi bir risk. Yani anlaştım dediğin oyuncu. Hani bonservisini alamıyorsun, resmi imzayı atamıyorsun. Bunlar problem yaşanabiliyor sonradan. Almama imkanım var. Bugünden yarına çok şey değişiyor. O yüzden kimse böyle net açıklamalar yapmıyor. Ama protokol yapıp gerekirse işte hani belli bir miktarını ödeyip böyle bir anlaşmaya seçim öncesi girmek ciddi bir güçlendirir tabii ki. Güresi ismi var. O biraz diz problemi var. Evet, isim olarak ciddi etki gösterecek, ihtiyaç karşılayacak bir durum ve şöyle bir durum. Serbest kalma bedelini ödediğiniz zaman çıkabiliyor. Yani hı hı. Öyle kulübünün bırakmaması gibi bir durum yok. Vedat Muriç öyle. Vedat Muriç Fenerbahçe'de son yıllardaki belki de en etkileyici forvet, en sert forvet, çalışan, yırtan, kovalayan bir oyuncu. Ama Fenerbahçe'nin iki santrforunu alacağı yerde mali boyutu işin ne olacak? Ben asıl onu merak ediyorum. Yani UEFA'dan ceza gelip bir transfer limitin azalabilir mi? Bütün planlarını yaparsın. Bir anda UEFA'dan bir, çünkü bütçe aşımı nedeniyle böyle bir problemle karşı karşıya Fenerbahçe. O da yaşanabilir. Yoksa Vedat Muriç.
1: Vedat gerçi çok maliyetli bir oyuncu olmayacak.
0: Nasıl olmayacak? 18-19 milyon eurodan bahsediliyor.
2: Ha, 18. Hay Allah.
1: Ben de yani, 4,5 değil mi?
3: Şeye bak, 4,5, Allah sen ya.
0: 4,5 milyon euro yani mümkünatı yok. Fenerbahçe, ben sana söyleyeyim. Fenerbahçe 10 milyon euronun altına Vedat Muriç'i alsın. Ha,
1: piyasa değeri öyle yazıyor mu?
0: O şey değeri yani.
1: Market
0: değeri. 18
3: Mallorca'da mı?
0: Mallorca'da.
3: Ha, o yani zaman... öyle. Kolay değil.
0: Yani 15'in falan altına asla düşmezler gibi bilgi var. Hmm. Yani o yüzden Vedat Muriç...
1: Zaten 18'e satılmıştı.
0: Tabii. Şimdi bir de şöyle bir eleştiri var tabii. Ya 18'e sattık, yaşlandı, tekrar o parayı alıyoruz diye de bir düşünce var. Ve birinci santrforunuz olmayacak. Hedefiniz o. O yüzden yani bu başkanlık seçimi sonrası kim göreve gelirse hızlı bir şekilde hareket etmesi ve hemen işi bitirmesi lazım. Teknik adam için de aynı. Çünkü Avrupa maçları geldi kapıda. Başka soracağım bir isim varsa?
1: Aziz Yıldırım bizdeki yayınında yetişeceğini söylemişti diye bir hatırlatma yapıyor Yusuf şimdi bana. Tabii yani 20 Haziran'a kadar her şeyi halletmemiz lazım. Hı, açıklamasını lazım. Yapmıştı. Tabii 20 Haziran'da aslında.
0: Daha biraz önce Erdem isimleri saydı. Savunmaya evet, takviye evet. lazım. Yerli nüfusu arttırman lazım takımda. Şimdi Fenerbahçe'nin yerli oyuncuları ciddi efor kaybeden, ciddi geriye giden oyuncular var. Bunları güncellemen lazım. Savunma takviyesini hızlı çözmen lazım. Kolay bir süreç değil. Bazı yerlerde tamam net isimlerim var ama en az bir 4 tane ilk 11'e takviye yapman lazım. Ederson problemi de ayrı duruyor orada.
1: Tabii Ederson sanki iki başkan adayının da şu an biraz daha kazanmaya çalışacakları bir profil gibi öne çıkıyor ama Dünya Kupası'ndan sonra alacağı teklifler ve onun üzerine zaten değerlendirmeler yapacağız. Bu saati şimdi tamamlıyoruz değerli izleyenler. Biz devam edeceğiz elbette. Bu arada A milli takımımızın da bildiğiniz gibi bu akşam Kuzey Makedonya mücadelesi var. Saat başından itibaren bağlantılarımızla birlikte biraz da tabii ki milli takım konuşacağız. Bizden ayrılmayın, görüşmek üzere.
4: İlk düdük sesi geldi maçta. Dünya Kupası öncesinde hazırlık maçında Amerika-Senegal maçı hep birlikteyiz. Robinson, Ricardo Pepi, Pepi'den iyi pas, etkili geliyor Birleşik Devletler. Pulisic çevirdi, gol şansı ve gol! Sergio Dest atıyor. Amerika Birleşik Devletleri 1-0 öne geçiyor. Soldan çok iyi paslaştı Birleşik Devletler. Pepi, Pulisic ve son durakta Sergio Dest var. Nefis bir gol. Üstünlüğü erken ele alıyor Amerika Birleşik Devletleri.
5: Gerçekten çok güzel, hazırlanış açısından müthiş bir gol.
4: Bu arada etkili geliyor Senegal. Mane gol şansı. Kaleci çıktı. Mane yerde, gözler maçın hakeminde. Topa müdahale ediyor Nick Walsh. Sağ kanattan etkili geldi Amerika. Pulisic kaleci çıktı ve Christian Pulisic 2-0. Önce asist, sonra gol. şu ana kadar Charlotte'da, Kuzey Carolina'da Christian Pulisic fırtınası esiyor. Savunmanın arkasına bu top Pepe hareketlendi. Bu kez sağ kanatta Pulisic'e gönderdi. Kaleci Diaw kalesini boşalttı. Çok sakin, çok tecrübeli Christian Pulisic Diaw'ı geçti ve topu ağlara yolladı. 2-0. Robinson, top kaybı. Habib Diarra önünde boş bir alan yakaladı. Diarra gidiyor, merkeze doğru gitti. Pasını aktardı. Gol şansı ve top ağlarda gol. Kaptan sahnede Sadio Mane. Senegal farkı bire indiriyor. Sadio Mane bulduğu ilk fırsatta Matt Turner avladı. Çok iyi çıktı Senegal. Krepin Diatta'dan Habib Diarra'ya. Diarra bu nefis ara pas. Gelişine gol vuruşunu yapıyor Sadio Mane. Birleşik Devletler 2, Senegal 1. Tillman baskıda. Tillman topu kazandı. Balogun pas bekliyor. Balogun karşı karşıya. Balogun ve gol. Balogun golü attı. Birleşik Devletler 3. golü buluyor ama Bayraktar Vat'a ağlara giden top gol geçerliği kazanmıyor.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 1 Haziran 1453 Ayasofya'da ilk cuma namazı kılındı. 1 Haziran 1911 Türk Hava Kuvvetleri kuruldu.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Reklam.
6: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya buraya şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
7: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe.
8: Hemen bakıyorum hayatım.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.

0: Az Spor Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: İkinci Dünya Savaşı öncesinde ilk kez 1934'te Torino'da düzenlenen atletizm şampiyonaları birkaç istisna dışında hep 4 yılda bir gerçekleşti ve 3. Avrupa Atletizm Şampiyonası da 22 Ağustos 25 Ağustos 1946 tarihleri arasında Norveç'in Oslavice Stadyumunda düzenlendi. Bu şampiyona aynı zamanda bazı ilklere de sahne oluyordu. Tarihte ilk kez kadınlar ve erkekler bir arada yarışıyorlardı ve ilk defa İskandinavya'daki bir şehir şampiyonaya ev sahipliği yapıyordu. 20 ülkeden 353 atletin katıldığı şampiyonada atletler 20 farklı kategoride yarıştılar. En fazla madalya kazanan ülke turnuva sonunda İsveç olmuştu.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
2: Aspor Radyo.

0: Ajansı'nda 3. ve son saatteyiz değerli izleyenler. Artık adım adım Dünya Kupası'na gidiyoruz ve ilk hazırlık mücadelesinde A Milli Futbol takımımız Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak mücadele ve ATV'den naklen ekranlara gelecek. Şimdi bağlantı noktalarımızda arkadaşlarımız bizleri bekliyor. Onları hemen bir görelim. Çobani Stadyumunda Melike Çelik, Riva'da da İbrahim Uslu bizi bekliyor. Şimdi karşılaşmanın oynanacağı Çobani Stadyumuna kameralarımızı çevirelim ve sözü Melike'ye bırakalım.
1: Ezgi Toper, çok teşekkür ediyorum. Çobani Stadyumundan tüm A-Spor Televizyonu izleyicilerine ve A-Spor Radyo dinleyicilerine mutlu günler. 1 Haziran artık yazın resmen başladığı gün ve Dünya Kupası'nın da aslında böyle başlamasının hani startının verildiği gün diyebiliriz. A Milli takımımız Dünya Kupası macerası öncesi 2 provasını yapacak. ATV ekranlarından yayınlanacak karşılaşmalarla ve bu akşam onlardan biri bu stadyumda, Çobani Stadyumunda oynanacak A Milli futbol takımımız Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek bu stadyumda. Bu akşam saat 20.30'da oynanacak karşılaşma ATV'den naklen ekranlara gelecek. Çok heyecanlıyız Dünya Kupası için. Çok sevinçliyiz Dünya Kupası'nda olduğumuz için bir taraftan da. Ve böyle güzel bir günde, böyle güneşli bir günde burada biz de A-Spor Televizyonu olarak akşam saatlerine kadar milli takımı bekleyeceğiz. O heyecanı sizinle paylaşmaya çalışacağız. Gün boyu yayınlarımız olacak bu stadyumdan. Özel konuklarımızla birlikte son provalar dedik. Bu provalardan biri burada Kuzey Makedonya ile gerçekleşecek. Ve sonrasında da Florida'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde yine Venezuela ile karşı karşıya gelecek A Milli futbol takımımız. Ve bu iki provanın ardından da artık Dünya Kupası'nın başlangıcı olacak. Arizona'da orada kamp yapacak A Milli futbol takımımız, onu da söylemiş olalım. Biraz da aslında Dünya Kupası planlamasından bahsetmek istiyorum. Takıma dair notları, çünkü Riva'da bulunan İbrahim Uslu'dan dinleyeceksiniz. Sakatlığı bulunan futbolcular, tedavileri süren futbolcular, takımla çalışan ama yine tedavisi süren isimler var. Onlara dair bir

0: bilgileri İbrahim Uslu size aktaracak. Ben biraz milli takımın aslında programından bahsetmek istiyorum burada. Evet, burada Kuzey Makedonya karşılaşması oynanacak. Bu arada Kuzey Makedonya'ya karşı da daha önce oynadığımız karşılaşmalarda bir üstünlüğümüz bulunduğunu hatırlatalım. En son oynanan maçta sadece golsüz eşitlikle sonuçlanmış Kuzey Makedonya ekibiyle A milli takımımızın oynadığı karşılaşmalarda. Sonrasında Venezuela ile Florida eyaletinde Amerika Birleşik Devletleri'nde bir maç oynayacak milli takımımız ve Arizona'da kamp var demiştik. Maç sıralamasını da söyleyelim. İlk sınavını grup mücadelesinde Avustralya ile verecek A milli futbol takımımız. Sonrasında Paraguay ile karşı karşıya gelecek ve gruptaki diğer maçta Amerika Birleşik Devletleri ile olacak. Bu maçların da yerlerini söyleyelim. Kanada'da oynanacak ilk karşılaşma, Avustralya ile oynayacak açılış karşılaşması ve sonrasında San Francisco'da Paraguay ile bir maç oynayacak millilerimiz ve sonra da Amerika Birleşik Devletleri Los Angeles'ta oynanacak bu mücadelede. Dileriz devamında gruptan çıkar millilerimiz ve Dünya Kupası'nda sonuna kadar gider diyoruz. Burada bu hazırlık maçıyla bu heyecanı ATV izleyicileriyle paylaşmış olacağız. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Gün boyu Aspor ekranlarında konuklarımızla birlikte milli takımımıza dair tüm haberleri paylaşacağız sizinle. Sadece bu dilim için bu bağlantıdan ben veda etmek istiyorum. Sözü sana bırakmak istiyorum Ezgi Toper, ama yine gün boyu burada görüşeceğiz.
1: Evet, Melike Çelik'e paylaştıkları için çok teşekkür edelim ve şimdi birlikte Riva'ya gidelim. Milli takımdan son bilgileri, detayları İbrahim Uslu'dan dinleyeceğiz.
2: Ezgi, teşekkürler. Riva'dan mutlu günler. Milli bir güne uyandık. A milli futbol takımımız Dünya Kupası aksiyonlarına başladı. İlk önemli prova bugün İstanbul'da Kuzey Makedonya karşısında olacak. Mücadelene yine 20.30'da ATV ekranlarında canlı ve şifresiz bir şekilde futbol severlerle buluşacağını hatırlatalım. Geçelim milli takıma. Milli takımımızda Kerem Aktürkoğlu'nun bir sakatlığı vardı. Bugünkü karşılaşmada süre almasını beklemiyoruz. Hakan Çalhanoğlu'nun yine hafif bir sakatlığı vardı. Şahsen ben onun da bugün süre almasını beklemiyorum. Tabii ne kadar hazırlık karşılaşması olsa da özellikle Montella bu karşılaşmayı oldukça önemsiyor. Futbolcuların form durumunu görmek, oyun formasyonunu son bir kez check etmek adına fazlasıyla önemli bir karşılaşma. Rakibimiz Kuzey Makedonya, mücadele gücü yüksek, disiplinli bir takım. Dünya Kupası'ndaki rakiplerimizden Avustralya ile benzer bir oyun yapısına sahipler. Kadrosunda yolu Türkiye'den geçmiş futbolcular da bulunuyor. Kocaeli Spor'dan Darko Çurlinov, Konya Spor'dan ve eski Trabzonsporlu Bardi ve Fenerbahçe'de forma giymiş iki eski isim Ali Özki ve Elif Elmas. Bu isimleri söyleyebiliriz. İkili rekabette de 9. randevu olacak bu. İki takım arasında bugüne kadar 8 karşılaşma oynandı. 5'inde galip gelen taraf bizdik. Bir keresinde mağlubiyet yaşadık ve iki karşılaşmada da eşitliğin bozulmadığını ifade edelim. Bu bilgiler ışığında muhtemel 11'lerimizi sizlerle paylaşalım. Milli takımımızda kalede Uğurcan'ı bekliyoruz. Stoper ikilisi Abdülkerim Ozan Kabak. Sağ bekte Mert Müldür, sol bekte Eren Elmalı. Orta saha ikilisi İsmail Orkun, forvet arkasında Yunus Akgün, sağ açıkta İrfan Can Kahveci, sol açıkta Barış Alper Yılmaz ve en uç noktada Deniz Gül milli takımımızın gol umudu olacak. Rakibimiz Kuzey Makedonya'nın muhtemel 11'i de şu şekilde. Kalede Dimitrievski'yi bekliyoruz. Üçlü defans kurgusunun sağ tarafında Musli, sol tarafında Zaykov, ortada Verkovski, orta saha dörtlüsünün sağ tarafında Yankulov, sol tarafında Alioski, orta ikili de Atanasov Nikolov ikilisi ve üçlü hücum hattının sağ tarafında Miyoski, sol tarafında yakından tanıdığımız bir isim Elif Elmas ve en üst noktada Rastoder Kuzey Makedonya temsilcisi adına gol arayacak. Bardi'nin hafif bir sakatlığı vardı. Bugünkü maçın kadrosunda olmayacağını da hatırlatmış olalım. Riva Hasan Doğan milli takım tesislerindeyiz. Takım saat 18'de buradan çıkış yaparak Çobani Stadyumu'na gidecek. Artık son hazırlıklar Çobani Stadyumu'nda yapılacak. Biz Riva'da mesaiye devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Evet, İbrahim Uslu'ya da çok teşekkür ediyoruz ve milli takımımıza şimdiden başarılar diliyoruz. Hemen Türkiye'yi konuşmaya başlayalım biz de stüdyo konuklarımızla. Heyecanlıyız değil mi?
3: Tabii ki.
1: Dünya Kupası'na adım adım giderken hazırlık maçlarımız. İlk rakip Kuzey Makedonya olacak. Suat, neler söylersin?
3: Dünya Kupası'nı çok özledik. Yani böyle gün

0: saydık artık. Evet. Sonunda da yaklaştı. ATV ekranlarında da en son ciddi provaları görme imkanı doğru. olacak. O da bizim için çok önemli aslında. Bu iki hazırlık maçı seçildiği zaman herkes bir yani daha güçlü bir takımla mı oynasak, niye bu ekiplerle oynuyoruz diye düşünmüştü ama geçtiğimiz günlerde Montella'nın yaptığı açıklamalar burada bütün soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Yani Kuzey Makedonya'nın ilk rakibimiz Avustralya ile olan benzerliği, Venezuela'nın Paraguay'la olan benzerliği sebebiyle kendi isteğiyle bu hamlelerin yapıldığı söylendi. Şimdi ilk maçlar böyle turnuvalarda çok önemlidir. Yani ilk maçlara hele ki böyle turnuvanın favorilerinden biri çıkmadıkça 3 puanla başlamak, en kötü 1 puanı cebine koymak çok önemli. Yani klasik tabir var ya, her maçı final gibi
1: evet.
0: göreceğiz. Aslında tam da bu Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası grup maçları için geçerli. Olası bir Avustralya galibiyeti bizim hayallerimizi büyütecek. Üst turlarda daha güçlü, daha dominasyonu kurabileceğimiz futbolun önünü açacaktır. Mesela bu akşam İbrahim'in söylediği kadroya da bakınca sanki biraz Montella takımı gizliyor gibi de geliyor bana. Bazı oyuncuları deneyecek kadroda, çünkü eksilme yapacak, ama mesela normalde biz Deniz Gül'ün santrforda oynadığı bir futbolu tercih etmiyoruz.
1: Doğru.
0: Şimdi biraz tabii ki Deniz de deneyecektir. B planı, C planı oluşturacaktır ama diğer türlü baktığımızda da sanki bütün planlarını göstermeye bir engel, biraz daha böyle kafa karıştırıcı bir ortam da Montella muhtemelen oluşturacak.
1: Selahattin Kınalı, buyurun.
2: Kadıköy'e böyle sarı saçlı, siyah gözlüklü bir sürü adam dolaşıyormuş. Avustralya ajanları. Bizi de izlemeye
1: gelmiş.
2: Ya ben muhtemeli ekrana getiremiyoruz değil mi?
1: Getiririz canım, niye getiremeyelim?
2: Yani hazırda varsa çocuklar getirsin.
1: Var tabii ki.
2: Ama Suat'ın dediği gibi olduğunu düşünmüyorum. Hani kendimizi saklamaktan ziyade oyuncuların son halini bir oyun içinde görmek istiyor. Mesela Deniz bence de çok iyi bir santfor adayı gibi duruyor.
1: Tabii
2: i̇yi
1: kadrodan 9 oyuncu çıkacak, onu söylemek lazım.
2: Ayrıca Abdullah Hoca'yla Montella'nın, Cüneyt'in yaptığı röportajda Montella diyor ki 4-6 oynuyorsunuz deniyor mesela diyor. Muş yani ekran dışındaki bu sohbetlerden kalanlardan biri bu. Beni biz hep 3 hücumcuyla oynuyoruz diyor. Yani dizilişe çok takılıyor insanlar diyor. Burada da yani bence
1: bir paylaşalım, çok
2: Denizli,
1: özür dilerim.
2: Evet.
1: Kalede Uğurcan bekleniyor Kuzey Makedonya karşısında değerli izleyenler. Savunma hattı Mert, Ozan, Abdülkerim, Eren şeklinde. Önlerinde Orkun, İsmail, Yunus. Kanatlar İrfan Can, Barış Alper ve ileri uçta da Deniz'i bekliyoruz şu an itibarıyla.
2: Yani aslına bakarsan kim arıyor gözler? Hani ideal bir oyun olsa Avustralya oyunu diyelim. İşte Kenan'ı, Arda'yı, değil mi? Onları arıyoruz.
1: Tabii orada da riske etmeme durumu var. Onu da çok özür dileyerek bir araya girip hatırlatayım mı Montella'nın onlarla ilgili söylediklerini? Çünkü elbette merak ediyor izleyiciler de. Kerem'le alakalı ufak bir korku yaşadık. Şu an normale döndü, antrenmanlara başladı. Acele etmiyorum, riske girmek istemiyoruz. Takımdan ayrı antrenman yaparken Mustafa sakatlandı, onu değerlendiriyoruz. Arda'yı çok iyi gördüm, gayet iyi durumda. Kenan o şekilde. Ferdi'de ufak tefek sorunlar vardı. Acele etmek istemiyoruz, kimseyi riske etmek istemiyoruz dedi bu oyuncularla ilgili Montella.
2: Mustafa sakatlandı diyerek yolunu yapıyor galiba. Alıp götürmeyecekler onu belli. Kendi takımda oynamayan adamı alıp onu almayacak gibi bir hissim var ama öyle bir şey yaparsa yanlış yapar. Avustralya ile oynuyoruz ya ilk maçımız. Avustralya biliyorsunuz sanki dünyadan izole başka bir kıta gibi. Yani Avrupa ile Amerika ile çöküşüyor. Kendi hayatlarını yaşıyorlar. Biraz lars insanlar. Bir etki varsa da İngiliz, işte İngiliz egemenliği altında olan bir kraliyet şeyleri var ya bunların. O dünyanın bir parçası olarak biraz İngiliz etkisi var. Onun dışında Avustralya'da da iç muhalefet, İngiliz karşıtlığı falan da gelişiyor. Uyanıyorlar yavaş yavaş, yani onu da söyleyelim. Yani İngiliz kökenli İngiliz Avustralya vatandaşları bile İngiliz hegemonyasından bıkmışlar. Neyse, o siyasi boyutu. Ama rahat adamlar. Biz kasmazsak kendimizi kazanmayı bekliyorum ben Avustralya oyununu. Dün Amerika Senegal maçını izledim.
1: Evet, 3-2 kazandı Amerika.
2: Evet, ilk yarıdaki Amerika ile 1-1 berabere kalırız. İkinci yarıdaki Amerika'ya 5 atarız mesela. Bizi yenemezler gibi bir duyguya da kapıldım. Yani ben şeyi söylerken gerçekten iyi oyuncu grubumuz var. Yani isabetli bir şeye döneme rastladık yani. Oyuncular birbirlerini de tamamlıyorlar. Bu milli takım yarı final falan gerçekten benim için sürpriz olmayacak. Çok değerli oyuncularımız var, çabuk oyuncularımız var. Modern futbolun ihtiyaç duyduğu hem yetenek hem fizik hem de çabukluğa sahip çok oyuncumuz var. Şimdi Kerem'i beğenmiyoruz ama Kerem'de öyle bir doğal bir çabukluk var ki çalım atma yeteneği yok Kerem'in. Fakat Kerem topla bir hızlanıyor, 3 kişi birden arkasında kalıyor. Yani roketleme özelliği var. Kenan'da var bu. Barış Alper'de var. Sağ kenarda Arda. Muhtemelen Arda'yı orada kullanıyor. Çünkü Yunus var orta sahada. Orkun var. Yani 10 numara işini görebilecek adamlar.
1: Yani zor, gerçekten bu arada hakikaten kadro oluşturmak da zor yani.
2: Gerçekten iyi bir jenerasyon yakaladık. İşte hep söylüyorum. Ben stoperlerde biraz sıkıntımız var bizim. Orta sahanın stoperlerle bağı kopmazsa, mesela İsmail oynarsa o bağın kopacağını da düşünmem. Orada da çok fazla sıkıntı yaşamayabiliriz. Özellikle grup maçlarında, ama sonrasında elbette ki sen tur geçtikçe, aşama geçtikçe o rakiplerin zorlaşacak. Ama Türk milli takımındaki oyuncu grubu her sıkı rakiple de oyun oynayabilecek. Yani masaya yumruk koyabilecek, sen varsan ben de varım diyebilecek bir oyuncu grubu yakaladık. O yüzden yani Avustralya galibiyetiyle başlayıp en azından bir 7 puanlık grup performansı bekliyorum ben milli takımdan. Ama Amerika'ya da yenerlerse Avustralya sonrasında zaten Paraguay'la da çok zorlanacağımızı düşünmüyorum. Ama onlar da sonuçta Latin ülkesidir. İnatlara bir tuttum, onlarda bir inat, Latin inadı vardır. Katolik Kilisesi'nden miras.
1: İşte orada yine Montella'nın söylediği şu açıklama, az önce Suat bir bölümünü söyledi. Kuzey Makedonya'yı seçtik çünkü Avustralya ile benzer bir futbol oynuyorlar. Bu analizin yapılmış olması çok kıymetli. İkinci hazırlık maçının Venezuela ile yapılacak olması da farklı bir kültür. 10 yıldır Güney Amerika'dan bir rakiple oynamadık. Bu tarz rakiplere karşı oynama kültürünü de bir şekilde geliştirmemiz lazım ifadesi. Çok önemli yani, teknik heyetin ne kadar iyi hazırlandı ve konsantre olduğuna dair aslında önemli bir ipucu bu.
0: Valla Montella çok hazır ancak bunu da çok göstermek istemiyor gibi bir durum okudum ben. Böyle bazen bir fotoğrafı görünce, bir röportajı dinleyip izlerken mimiklerinden bile Montella'nın ne kadar hırslı olduğunu, biz tamam Dünya Kupası'na yıllar sonra döndük ama Montella da belki kariyerinin en büyük fırsatını eline geçirdiğini, çok genç bir oyuncu grubuyla çok güzel bir kura çekimiyle bence ilerleyebileceği aşamayı gördü. Çok çalıştığını biliyorum bu konuda. Rakip analizinde ciddi bir hani uykusuz geceler geçirdiğini biliyorum. Ama buradan şimdi oyuncu eledikten sonra önümüze çıkacak kadro, biraz yedekleri tartışıyoruz. Aslında ilk 11'imiz aşağı yukarı belli. Evet. Yani 15-16 oyuncumuz, özellikle ön alanda çok ciddi bir gücümüz var. Ama geride bunu tamamlayacak, turnuva şanssızlığı inşallah yaşamayacak bir oyuncu grubu önünü de kendi performansıyla açacaktır.
1: Şu 11'e dair senin söyleyeceklerin neler?
0: Bunlar bazı oyunculara bakacaktır. Ben mesela böyle başlarsa ikinci yarıda neredeyse 7-8 oyuncunun da değişebileceğini düşünüyorum. Hı hı. Yani bir sınır uygulayacaklar mı bilmiyorum onu, hani oyuncu değişikliğinde, ama çünkü herkesi göreceği, bildiğim kadarıyla 9 oyuncu çıkacak.
1: Doğru.
0: Milli takımdan.
1: Yarın itibarıyla.
0: O yüzden yani son bir prova olarak kafasında birkaç soru işareti varsa onları kaldırmak isteyecektir. Yoksa şuradan bakıyorum. Yani Barış banko oyuncunuz. İsmail Orkun banko oyuncular. Abdülkerim öyle. Ozan sakatlık sonrası ciddi bir performans. Banko oyuncun. Uğurcan öyle. Hı hı. Yani ama 4-5 oyuncuyu deneye deneye o elemeyi yapacaktır Montella.
1: Peki. Şimdi arkadaşlarımız birkaç güzel barko hazırladı. Onlar üzerinden şöyle bir ilerleyelim istiyorum ben. İlk olarak Kuzey Makedonya maçını şöyle bir toparlayacak olursak, Türkiye ve Kuzey Makedonya'nın önceki eşleşmelerinden çıkan sonuçlara bir göz atalım birlikte. A milli takımın daha önceki Kuzey Makedonya performansı barkosunu bir rica edeyim arkadaşlarımdan ve onlar üzerinden şöyle sırayla barkolarımıza da bakalım ve üzerine değerlendirmeler yapalım. 8 maçta karşı karşıya geldi iki takım. A milli takımımızın 5 galibiyeti, 2 beraberliği, 1 de mağlubiyeti bulunuyor değerli izleyenler. Attığımız 14 gole karşılık 9 gol yemişiz. Şimdi buradan biraz bu performansı değerlendirelim. Neler söyleyeceksiniz?
0: Şimdi tabii burada Türkiye hep bu maçların favorisiydi. Yani Makedonya tarihi Yugoslavya sonrası hep oynanan maçlarda Türkiye zaten favoriydi. Bu akşamki maç biraz hazırlıktan çok yani daha

0: deneme yanılma maçı olacağı için çok skora bakmamamız gereken bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Oyuncu bazlı inceleyeceğimiz, işte mesela biraz önce Selahattin abin dediği o Mustafa'nın durumu, kim gidecek, kim kalacak, bu tarz bireysel oyuncu performanslarıyla ilgilenince herkesin bir mücadele olacak. Yoksa normal oyunumuzla Makedonya biz kat be kat üstün olduğumuz çok keyifli, güzel, gollü bir maç.
1: Tabii bir olur. Resmi yani, maç kıvamında da bakmamak lazım.
0: Hazırlığında farklı bir hazırlık. Dünya eleme maçı, yani oyuncu elemeniz gereken bir maç. O yüzden hani Montella bireysel mevki bazlı bakacağı bir mücadele bence.
1: Selahattin Kınalı, bu tabloya dair sizin söyleyecekleriniz nedir?
2: Kim hazırladı? Gayet güzel hazırlamışlar. Galibiyet sayısı, beraberlik,
1: evet.
2: Mağlubiyet. Yani Makedonya'nın da bize karşı bir galibiyeti var. Hepten onlara şey muamelesi yapmamışız. Evet. Balkan futbolu sonuçta. Futbolcu kaynağı olan bir coğrafyadır Balkanlar. Bizim dahildeki futbolcularımızın pek çoğu da yani Trabzon kökeni çok var denir de Balkan kökeni de çok vardır. Bursa Spor'un başarısı, o coğrafyanın başarısı biraz da bu yüzdendir. Yani hoca takımı, oyuncuları son bir kez görmek istiyor. Makedonya'da, Kuzey Makedonya sağ olsunlar, gönül birliğimizle gelip bize aslında bir hizmette bulunuyorlar yani. Bir katkıda bulunuyorlar. Onlara da teşekkür etmek lazım. O yüzden böyle bugünkü oyunun galibi, kazananı falan çok önemli değildir. Bence 2-2, 3-3, 4-4'lük dostluk maçı gibi bitse daha iyi. Maksat hoca açısından amaç hasıl olsun. Önemli olan budur. Görsün görecekleri neyi merak ediyorsa, evet, onları görsün. Ama mesela bir sonraki Venezuela maçı daha ciddi bir oyuna dönüşecek. Muhtemelen hoca Venezuela maçına neredeyse Avustralya maçının kadrosuyla çıkacaktır.
1: Peki şimdi hocamıza güveniyoruz. Montella'ya çok güveniyoruz. Biraz neler yaptı Montella, onu da bir hatırlayalım. Yine arkadaşlarımdan ikinci barkumuzu da rica edeyim ben. Biraz da Montella'yı konuşalım. Şimdiye kadar 31 maç, 18 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet, 55 attığımız gol sayısı, yediğimiz gol sayısı 41 ve Euro 2024'te de çeyrek finali görmeyi başardık. Ciddi tartışmaların gölgesinde görevine başladı ama hakikaten oynadığı futbolla, elde ettiği sonuçlarla şu anda herkesin çok güvendiği bir isim. Çok da sevdiğimiz bir isim oldu aslında Vincenzo Montella, Selahattin Kınalı. Dünya Kupası'nda da elbette beklentimiz büyük.
2: Ya sonuçta ben hep söylüyorum ya, İtalya, Yunanistan, Türkiye 50 ya da 100 yıla kalmaz birleşir diye. Biz farklı insanlar değiliz. Zaten bizden çok farkı yok Montella'nın. Biraz fazla hızlı da uyum sağladı bize. Hani vatandaşlık filan da.
1: Olabilir.
2: Şey, acının memleketinden
1: sıcak
2: başladı.
1: Iklimden,
2: yoruldu geldi. Yani hoca oyuncu grubunun saygısını kazandı. Önemli olan bu. Oyuncu grubu da bakıyor ki bizim hoca kimdir? Bakıyorlar, Roma, İtalya liginde filan bayağı saygı gören bir oyuncuymuş. Oyuncu böyle söylüyor. Birebir ilişkilerde de insan karşı tarafın karşı taraf sana ne hissettiriyorsa sende o kalıyor. Demek ki hoca oyuncuları bir iyi hissettirmiş. Oyuncularda da karşılığını almış. Ve bu toplam yarar Türk milli takımının başarısı olarak bize geri dönüşü oluyor. Bu duyguyu koruyabilirlerse, koruyabildikleri ölçüde elbette futbol şansı, top o gün seni sever, hakem saçmalamaz filan. Seni yani finale, yarı finale, finale kadar getirirse de bu ekip, yani başlarda İbrahim Hacı Osmanoğlu şampiyonluk sözü ederken ya hoca başkan tamam yani dilemen normal tabii filan anlıyoruz diyorduk da içimizden ufak bir tebessüm ediyorduk. Sonra diğer takımları görmeye başlayınca da ya niye olmasın yani Kenan, emin olun Kenan kimse de yok ya. Bir Kravashvili var, Kravashvili, o da Dünya Kupası'nda yok zaten. Gürcistan, o da yok ya, onun gibi çok az oyuncu var yani. Hakan oyunu derinden kuran Hakan gibi çok az oyuncu var dünyada.
1: Hakan
2: ya.
1: Kenan dediniz, şimdi hemen o barkomuzu da Hakan getirdi geldi. Arkadaşlarımız 30 maçta 12 gol 7 asisti var kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun. Arda Güler 51 maçta 6 gol 14 asist, Kenan Yıldız da 47 maçta 11 gol 10 asistle şu anda kariyerlerini sürdürüyorlar milli takımla.
2: Arda bu yaşta mesela 70 yaş olgunluğuyla oynuyor ya. O şimdi bir gol attı diye övmek için söylemiyorum. O anda onu düşünüp uygulamak öyle herkesin harcı.
1: Bu arada Şampiyonlar Ligi'nin de en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi Arda.
2: Arda'ya şimdi dünya futbolu severleri Arda'ya bir ödül vermek istiyorlar, tamam mı? Çünkü bak, görüyorlar çocuğu. Bundan başka bir şey var. Hani onu da verdirir. Önemli değil. Yani ama Arda futbol zekasıyla şimdi kaç tane Arda zekasında oyuncu var ya? Ya böyle bu milliyetçi bir hamasetle konuşuyor olmak duygusu beni rahatsız ediyor da.
1: Ya o bu

0: Bunlar bizim çocuklarımız.
1: Sonuç itibariyle çok başarılı bir performans sergileyen.
0: Bunlar bizim mahallenin çocukları. Arda sallıyorum. Ermeni de olabilirdi, Rum da olabilirdi, Çerkez de olabilirdi, Laz da olabilirdi. Fakat şeyi değiştirmez. Arda bizim mahallenin çocuğu. Ve çok yetenekli bir çocuk. Hakan da öyle, Kenan da öyle, Orkun da öyle, Mustafa da öyle. Bir sürü çocuklarım.
1: Hepsi öyle. Tabii.
0: Çok yetenekliler. Yani bunları biz, Montella bunu iyi yapıyor. Belki Montella'dan daha iyi yapacak da vardır. Bilmiyoruz onu. Ama Montella iyi yapıyor. Çünkü birini getirirsin daha kötü olur bu sefer. Montella kendini kanıtlamış. Karakter olarak da. Bir de sakin konuşuyor. Yani hamasete gitmiyor. Hoşumuza gidiyor öyle insanlar. Hamaset yapmıyor.
1: Pozitif.
0: Yani. Olan olduğu gibi söylüyor. Evet. O anlamda çocuklardan gerçekten umutluyuz yani.
1: Suat, arka arkaya iki barko. Hem Montella hem milli yıldızlarımız. Sen neler söyleyeceksin?
2: Montella'nın istatistiklerine baktığında orada bir de yıldızlı Avrupa şampiyonası başarısı olduğunda şunu düşündüm. Yerli bir teknik adam olsa ne kadar ekibi olurdu? Şu ekip, yani onu daha da yukarı yücelten, bunu gördük. Daha da olmayan olmuş gibi gösteren bir sürü medyadan, sosyal medyadan, her yerden isimler olurdu. Montella çok konuşmuyor. Boş konuşmuyor. Olanı söylüyor. İşi yükseltmiyor. Ayakları hep yere basıyor. Belki de milli takımın yıllardır istikrarsız tablosunda en gereken isimdi. O günün şartlarında tartışıldı. Avrupa Şampiyonası'ndaki futboluyla zaman zaman eleştirildi. Bu takım daha iyi hak ediyor diye. Evet, hak ediyor. Ama önemli olan milli takımın bir istikrara kavuşmasıydı. Bu istikrar, bu oyuncu grubu sağlandı. Bundan önceki jenerasyon belki daha kaliteliydi. Daha çok şey vaat etti hepimize. Ama darma duman oldu, gitti hepsi. Şimdi mesela arkamızda gördüğümüz isimler Hakan Çağlanoğlu, işte Arda, Kenan, Orkun, kalede Uğurcan. Bunlar bize umut veriyor. Hani o bizim çocuklar tabirini daha rahat, daha içten kullanabiliyoruz. Sadece kağıt üstünde bir slogan olmaktan çıktı bu. Dünya Kupası'nda da o eforu, o birlikteliği gösterdiklerinde çok daha kıymetli olacak. Şimdi şu barkoda olan 3 oyuncu Avustralya milli takım forması giyseydi sabahtan akşama kadar dikkat edin, şurada şu özelliği var, bu artısı var diye övecektik. Hı hı. Bu 3 oyuncu dünyanın, hadi İspanya'yı falan dışarıda bırakayım, bütün milli takımlarında, Fransa'yı da dışarıda bıraktım, bütün milli takımlarında net bir şekilde oynayacak isimler. O yüzden bu kıymetli kadro çok daha yukarılara gitmeyi hak ediyor bence.
1: O zaman bugünlük şimdilik milli takımımıza başarılar dileyelim. Yürekten başarılar dileyelim. Tabii ki Kuzey Makedonya karşısında sergilenecek performanslarla ilgili yarın çok daha detaylı değerlendirmeler yapacağız. Adım adım tabii Dünya Kupası da gidiyoruz. Arkadaşlarımız, editör arkadaşlarımız da hummalı bir çalışma içindeler. Rakiplerimizi de analiz ediyoruz. Rakiplerimizin tehlikeli oyuncuları da var. İlerleyen günlerde hepsine bakacağız birlikte değerli izleyenler. Çok fazla konuşacağız milli takımımızı, rakiplerimizi, ama şimdilik başarılar dileyerek noktalayalım. Bu saati tamamlamadan, kim bilire geçmeden önce tabii ki Beşiktaş ve Trabzonspor'un da gündemlerini konuşacağız, değerlendireceğiz. Siyah beyazlılarla şimdi devam edersek, teknik direktör arayışları sürüyor ve Anspor yorumcusu Kartal Yiğit'in dün verdiği haber önemli elbette Beşiktaş'ta. Vincenzo Italiano isminin ön plana çıktığını söyledi. Şu an itibarıyla son olarak Bologna'yı çalıştırmıştı Italiano ve Beşiktaş'ın bir numaralı hoca adayı şu anda Selahattin Kınalı. Az önce, bir önceki saat diliminde Fenerbahçe'nin gündemine gelebilecek bir isim olduğunu söylemiştiniz. Beşiktaş şu an itibariyle anlaşmaya yakın.
0: Gündemine gelebilecek değil de
1: düşünmesi
0: gereken adamlardan biri. Hani çok yıldız isimlerden ziyade futbola emek veren, o tarafından kazıya kazıya gelen hoca. Bu da öyle. İtalyan'ın bir önceki dönem Fiorentina'nın hocasıydı. İşte Trapani filan kazımış kazımış gelmiş. Çok önemli bir oyuncu da değil. Futbolda oynamış. Futboldan geliyor ama şunu söyleyeyim. Mesela oğlu da İtalyan'ın on numarası. U19 takımının, Bologna'nın, ve iyi bir oyuncuymuş. Gelirse onunla beraber gelsin yani, onu da alsın gelsin. Yani ben İtalyano tipi oynattığı oyunla da yani büyük takım hocası hissi veriyor. Yani takımı önde oynatmaya çalışıyor ve komplike bir oyun oynatmaya çalışıyor. Ben Bologna'yı 2 yıldır izliyorum. Biraz o yüzden birkaç oyuna rastladım, çok hoşuma gitti. Yani adamın

0: Sezon başlarında iyi çalıştırıyor. İyi, fizik gücü yerinde takımlar. Ya, en azından gördüğüm ikisi oydu. Ya, Fiorentina oyunlarını da birkaç tane izlemiştim. Oradan zaten ya bu adam bir yerden tanıyorum falan. Baktım ha Fiorentina'da geçen sene kötüydü ama önceki senelerde biliyorsun İtalya Ligi'nin baş altı takımlarından biridir. Bolonya da öyle işte 6. 7. 8. oralarda dolaşır ama bir kupa aldı. Bolonya'da bir kupa kazandı.
1: Bolonya yani, kimi istiyor biliyor musunuz?
2: Tedesco.
1: Tedesco'yu.
0: Öyle mi?
2: Evet. Hatta. İstiyordan bir kademe...
1: İmzalar atıldı mı?
2: Yani resmi imzalardan bir kademe ilerisinde artık o iş.
0: Sevindim Tedesco adına. Çünkü Tedesco'nun bir kayıp olduğunu düşünüyorum. Biz oyuncu, hoca ve özellikle hoca seçerken sırf kariyerine bakıyoruz. Ama hocanın camiaya hissettirdiklerini çok değer vermiyoruz. Ya Fenerbahçe camiasında Tedesco'ya kızan çok ama ya, hakaret boyutuna çıkaran kimse yok. Sahiplenen çok. Yani aslında ve sadece Fenerbahçeliler açısından bakma, futbol severler açısından. Tedesco ile ilgili kötü bir şey kimsenin aklına gelmiyor ya. Adam kendini sevdirdi. Yani o duygu da önemli yani. Pozitif enerji saçıyor her tarafa. Ben aslında Fener'i yendi, ondan vazgeçmezdim. Ama Fener 12 yıldır olamıyor, ne yapıp edip olacağız diyor. Ne yapıp edeceklerse artık yani 100 milyonluk oyuncular alacaklar. Onlardan bahsediyor. 100 milyonluk para harcayacağım, 2 tane 3 tane dünya yıldızı getireceğim diyor Safi. Dünya yıldızı ne demek? 100 milyon demek yani. Osimhen 75 milyon tek başına. Yani sabredilseydi Tedesco'ya ben Fenerbahçe için çok hayırlı olacağını düşünüyorum. Aynı şekilde ama ben hep istikrardan yanayım. Çünkü biz kavun yetiştirmekle oyun inşa etmeyi aynı şey zannediyoruz. Kavunu koyuyorsun, güneşin altında dura dura olgunlaşıyor. Futbol öyle bir şey değil. Yani futbolda çalışacaksın, sürekli tekrar edeceksin, sürekli emek vereceksin. Aynı şeyi yüzlerce, binlerce kez tekrar edeceksin. Ondan sonra sahaya çıktığında bir şeyleri değiştiğini göreceksin. Biz diyoruz ki şey gibi hep söylüyoruz ya Enginar Karaciğer'e iyi geliyormuş, duyuyor Hikmet abi, akşam gidiyor 5 kilo enginar alıyor, onu yiyor, sabah düzelmiş olarak akmayı planlıyor. 5 kilo enginar dedim, Karaciğer'e iyi geliyordu, düzelmiştir herhalde, bir film çek bunu. Biz futbolu da biraz öyle görüyoruz yani, öyle bir şey değil. Hele Guardiola sonrası öyle bir noktaya evrildi ki futbol, Guardiola'nın önderliğinde iyi ve kötü tarafları var. Tekrar sabırla tekrar. Mesela şeyi görüyor musun öyle salma direkt orta yapan kimse var mı? Yok. Sürekli rakibi hataya zorluyorsun. Ara. Ben sıkıldım gerçi bu oyundan da yani. Ben sevdiğim tarz bir oyun değil ama futbol buraya evrildi. Eğer endüstriyel futbol dediğimiz ve dünyanın en büyük düşünce ekonomisine dönüşmüş.
1: Guardiola şimdi sahneden çekiliyor bakalım. Nasıl
0: ya onlar 3'e 5'e sürediğine Klopp'la biraz gezerler mezerler sonra tekrar dönerler inşallah.
1: Peki bilmiyorum. Şimdi hemen Suat'tan da bir İtalyano değerlendirmesi rica edeyim.
2: Beşiktaş biraz sıkıştı tabii yani teknik adam konusunda birçok istenen ilk isimler olmadı. Geçmişteki hatalar yüzünden diyelim. İtalyano biraz Spezia'da çıkış yaptı. Oradaki performans sonrası Fiorentina ardından Bologna'ya giden bir teknik adam. Şöyle bir kritik nokta var. Hücum seven, bir yüzdeye vursan hücumu %90, savunmayı %10 düşünen bir isim. İleride sert baskı yaparken de bunu farklı planlara oturtan ve farklı şekilde rakibe göre o baskıyı yönlendiren bir teknik adam. Oyuncularını hani farklı planlama yapıyor ama hepsi hücum üstüne. O yüzden savunma yönü hep eleştirilir. Böyle bir eksisi olabilir ama göze hoş gelen futbol, baskı, şimdi Beşiktaş üstünden konuşuyoruz. Beşiktaş stadında Dolmabahçe'de o ambiyansı tekrar kendine getirebilecek, o oyun coşkusunu yaratabilecek bir isim. Bunlar önemli. Burada biraz tabii hızlı iş biterse, olursa hızlı bir transferle Beşiktaş'ın hemen kolları sıvaması gerekiyor. Sonuçta yeni bir ekol getiriyorsunuz. Yani Beşiktaş son yıllarda kimi bulduysa getirdi. Hepsi birbirinden farklı ekoller. O yüzden bence güzel bir isim. Elbette eksileri, hataları olacaktır. Ama zaman içinde hiçbir şey yapmamaktansa daha hızlı bir şekilde harekete geçmek Beşiktaş adına daha faydalı
1: olur. Bir taraftan
2: olur.
1: Da hakikaten zaman daralıyor. Yani çok. Yeni bir yabancı teknik direktör camiayı evet. Tanıyacak, takımı tanıyacak. Hı hı. Takımı tanıma kısmı şu açıdan önemli Suat. Gidecek çok fazla oyuncu var yine Beşiktaş'ta. Yani son birkaç sezonda gördüğümüz gibi o oyuncu sirkülasyonunun bu sezonda yaşanması bekleniyor. Şimdi oyuncuları tanıyıp kaçıyla yola devam kararı verilecek, kaçıyla ayrılık.
2: Da Italiano asla bu şablonla da uyuşmayacak bir teknik.
1: Öyle mi?
2: Bir türlü takımın omurgasını oluşturmaz. Yani tabii ki bir belli isimler olur ama

0: sürekli 11'i değiştirir. İki aynı 11'i.
1: Bak bu Türkiye'de çok yine tartışılan bir konu.
0: İki aynı 11'i yani asla görmezsiniz onda. Yani böyle bir ay 4 maç falan aynı kadroyla çıktığı yoktur belki de tarihinde. Hem Fiorentina'da hem Bologna'da. Bu da en büyük hani onunla ilgili eleştirilerden biri de budur.
2: Ama
0: bir
2: işte
0: türlü takımı oturtmuyor diye.
2: Takımlarında da sakatlık çok az oluyor.
0: Hiç
2: bu
0: sürekli
2: oyunculara verimli kullanıyor.
0: Sürekli
2: yani.
0: Rotasyon yapar.
2: Aslında 40-50 maç oynayan takımlar için uygun hocam modeli.
0: İşte yok eldeki kadroyu hemen elemesi lazım anlamında
2: hemen
0: dedi.
2: Bir şey beklerlerse zaten.
0: Yani tabii ki o eldeki oyuncuları göndermek biraz da Önder Özen'in işi. Bence yeni teknik adamın işi değil. Yeni teknik adama kilit oyuncuları vereceksiniz. Sonra transfer desteği
2: en az 2-3 oyuncu getirme hakkı vereceksin.
0: Tabii ki olmazsa olmaz ama geri kalanı yani bazı oyuncuların yollanması işi yönetim ve sportif direktörün hemen bitirmesi gereken bir operasyon.
1: Yani az zaman var. İtalyano ile görüşmeler şu anda tam olarak ne aşamada bilemiyoruz. En yakın aday olarak Vincenzo Italiano ismi var ama bugüne kadar gidilen tüm isimlerden olumsuz yanıt alınmış olması tabii Beşiktaş adına düşündürücü bir senaryo. Çünkü çok fazla aday da kalmadı. Yani olur da Vincenzo Italiano ile de anlaşılamazsa fazla aday da kalmıyor.
0: Kartal Yiğit'in haberinden sonra ben bekledim bugün. Hani herhangi kulüpten bir açıklama evet. Diye. Çünkü bir önceki gün Braga'nın hocasıyla ilgili hemen kulüp yalanlama
1: gelmişti,
0: geçti
1: doğru.
0: Ama bu saate
1: İtalyano
0: kadar hiç öyle
1: gelmedi.
0: Bir şey gelmediğine göre hani zaten Kartal Yiğit çok iyi bir muhabir ve
1: tabii
0: gazetecidir.
1: Sanki anlaşma
0: üstüne,
1: yakın gibi.
0: Yani bu ortam anlaşmanın yakın olduğunu bize gösteriyor.
2: Evet olacak gibi diyor Kartal zaten.
1: Peki.
2: Bu olmasa da Karabağ'ın hocası ya niye kimse düşünmüyor onu? Yoksa o da mı olmuyor? Karabağ'ın müthiş işler yaptı adam. Kaç yıldır orada üstelik.
0: Abi sabrederler mi burada o kadar?
2: Ama sabretmezsen yine aynı türkü söylerse seni devre arasında şuraya 5 isim daha konur. Biz onlardan seçme yaparız gene.
1: Peki.
2: İllüzyon.
1: Selahattin Kınalı.
2: Benim buyurun.
1: Bir dakika bir şey varmış. Son dakika geliyormuş. Ne gelecek acaba? Çok merak ediyorum şu an. Benim de haberim yok. Tam Trabzonspor'a geçecekken.
2: Kabral mı olmuş?
1: Sidney Lopez Cabral'ın transferi konusunda bir prensip anlaşması vardı Trabzonspor'da. Onu konuşacağız değerli izleyenler. Ancak şimdi zannediyorum yeni bir haber Beşiktaş'la alakalıymış. Editör arkadaşlarımız hazırlıyorlar değerli izleyenler. Şimdi sıcağı sıcağına biz de stüdyomuzda öğrenip üzerine konuşacağız. Muhtemelen muhabir arkadaşımız Efe Can'la da bir bağlantı yapacağız. Şöyle ki transfere dair bir haber değerli izleyenler. Önder Özen'in teknik direktör arayışları kapsamında bir Avrupa seferine daha çıktığına dair duraklardan birinin İtalya olacağı söylenmiş. Vincenzo Italiano isminden az önce biz bahsettik. Bir diğer aday olarak da Raffaele Palladino ismi ön planda deniyor. Birazdan bu isimleri siz de ekranda göreceksiniz değerli izleyenler. Artık bu hafta içinde bu görüşmeler doğrultusunda somut adımların atılmasının beklendiği ve Beşiktaş'ta yeni teknik direktörün belli olacağı yönünde haberler geliyor diyelim. Birazdan daha fazla detay almak üzere tabii muhabir arkadaşımız Efecan Öztaş'la da bir bağlantı yapacağız. Suat kısaca sana diğer ismi de sorayım, Palladino ismi.
0: Vallahi şu anda onunla ilgili çok bir şey söyleyemeyeceğim ama Beşiktaş'ın burada gittiği ilk ismin Italiano olması.
1: Evet şu an ekrana da geldi. Önder Özen'in hem Vincenzo Italiano hem de Raffaele Palladino ile bir görüşme yapacağı.
0: Italiano ile anlaşılmazsa mı Palladino olacak yoksa tam tersi mi? Onu elbette ki şimdi bilmemiz mümkün değil ama gidilen adayların hücum isteği, Önder Özen'in çizdiği stratejide olduğu bir gerçek. Yani şu ana kadar görüşülen isimleri de düşündüğümüzde iddiaları hepsinin daha Beşiktaş'ı hücum futboluna taşıyacak. Biraz ortamda bulunan kara bulutları hızlı dağıtmaya yönelik ve genç jenerasyonu da yakından tanıyan bir teknik adam olacağı aşikar. Ama Italiano profil olarak Beşiktaş'a çok daha yakın gibi görüyorum ben.
1: Peki. Hazır mı bağlantımız? Hemen sorayım arkadaşlarım. Değilmiş. Selahattin Kınalı sizden de Palladino ismi de yine gündemde. Az önce söylerken aslında

0: İtalyanı olmazsa çok fazla aday kalmadı demiştik. İkinci bir aday olarak Raffaele Palladino ismi de öne çıkıyor. Çok özür dilerim. Efecan da hazırmış bu arada. Hemen detayları dinleyelim Efecan senden.
1: Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Beşiktaş futbol direktörü Önder Özen teknik direktör arayışları kapsamında ikinci Avrupa seferine çıkıyor. Bugün Portekiz temaslarının ardından Filipe Luis'in olumsuz olmasından sonra rota bu kez farklı ülkelere çevrildi. Özen'in duraklarından birinin de İtalya olması bekleniyor. Ben daha önceki yayınlarımda iki tane aday olduğunu söylemiştim. Bu aday sayısı an itibariyle 3. Bu iki adayın görüşmeleri İtalya'da gerçekleşecek. Kim bu isimler? Gündemdeki isimler Vincenzo Italiano ve Raffaele Palladino. Bu iki isimde siyah beyaz ekibin yetkilileri Önder Özen olmak üzere bir görüşme gerçekleştirecekler. Daha önceki yayınlarda da 50 yaşın altında kariyerine önemli işler yapmak isteyen iki isim olduğunu söylemiştim. Bu iki isim Vincenzo Italiano ve Raffaele Palladino. Onu söyleyebilirim. Siyah beyazlarda teknik direktör konusunun da hafta sonuna doğru bir somut gelişme, artık sonuçlanmak adına bir somut gelişme olmasını bekliyoruz. Cuma'ya kadar siyah beyazlı yetkililer transferi bitirmek istiyor. Teknik direktör konusunu bitirmek istiyor. Onu söyleyebiliriz. Bir de üçüncü aday olarak da yeni bir görevini bırakmış teknik direktör adayı da bulunuyor. Onu da söyleyebilirim. Kendisinden perşembe gününe kadar siyah beyazlı ekibin yetkilileri haber bekliyor. Bu iki ismin dışında siyah beyazlı yetkililerin haber beklediği bir isim de var. Görevini yeni bırakan bir isim. Onu söyleyebilirim şifre olarak. Siyah beyazlı ekibin yetkilileri de kendisinden perşembe gününe kadar haber vermesini bekliyor. Siyah beyazlı ekibin yeni sportif direktörü Önder Özen İtalya çıkarması yapacak. Vincenzo Italiano ve Raffaele Palladino ile bir görüşme gerçekleştirecek ve nihai kararı vermelerini isteyecek. Siyah beyaz ekibin yetkilileri de hafta sonuna kadar teknik direktör konusunu artık kapatmak istiyorlar. Ezgi Toper.
0: Peki Efe Can'a da çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Zaten biz Italiano ismini özellikle detaylı bir şekilde konuştuk stüdyomuzda. Bakalım Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak değerli izleyenler. Hemen hızlıca Trabzonspor'un gündemine de geçmek istiyorum ben. Selahattin Kınalı, Sidney Lopez Cabral'ın transferi konusunda Benfica ile bir prensip anlaşması olduğu bilgisini vermiştik. Zaten bir süredir de konuşulan bir haberdi bu. Neler söylersiniz? Trabzonspor yine hareketli bir transfer dönemi geçirecek gibi görünüyor.
2: Öyle görünüyor ama hareket daha çok gençler üzerinden yoğunlaşıyor. Hani olmuş adam değil, olacak adam ama
0: Hoca bu dönem, 23 yaşında.
2: Hoca bu dönem en az 2-3 tane olmuş adam da istiyor yönetimde. Yönetimde o konuda çalışıyor zaten ama Cabral geçen sezondan beri istenen bir oyuncu. Fatih Tekke özellikle izledi ve istedi Cabral'ı. Benfica sorunu çıktı. Benfica'ya gitti çocuk. Şimdi tekrar Trabzonspor ciddi görüşmeler yapıyor. Hoca çok istiyor çünkü. Ve şöyle bir yanılgı da var kamuoyunda. Cabral geliyor, acaba Pina mı gidecek? Hiç alakası yok. Pina da kalacak, Cabral da kalacak. Zaten Trabzonspor 50-55 maçlık bir serüvene hazırlanıyor. Belki daha fazla.
0: Doğru.
2: O yüzden her mevkide birkaç tane alternatife ihtiyacı var. Cabral hem sağ bek oynayabiliyor, hem sol bek oynayabiliyor, hem sol iç hem sağ iç. Yani Cabral bir joker oyuncu ve genç adam ve Fatih Tekke de istiyorsa zaten onun kalitesinden herhalde kimsenin kuşkusu olmaz. Daha önce Fatih Tekke'nin seçtiği oyuncularda bunu gördük. Bazı seçtiklerini alamadı, hatta Galatasaray aldı.
3: Niagara'yı.
2: Fatih Hacı keşfidir yani. Niagara'yı Fatih Tekke başka bir oyuncuyu izlerken keşfediyor. Fakat Trabzonspor bir ayda o transferi bitiremeyince Galatasaray'ı aldı. Yani Fatih Tekke'nin izleyip onay verdiği oyuncular konusunda Trabzonspor'un sıkıntı çekmesini beklemiyoruz. Şu anda da Trabzonspor yönetimi maddi imkanların el verdiği ölçüde önümüzdeki sezon için hocanın istediği en az 4-5 oyuncuyu takıma katmak istiyor. Yerli oyuncular çok konuşuluyor. Ben isim vermeyeceğim ama sadece şunu söyleyeyim. 2 tane yerli oyuncuyu hoca istedi. İsmini yöneticiler biliyor. Ben de biliyorum da söylemiyorum tabii. Ama anlatılanların içinde bir tanesi hiç yok mesela. Bir tanesi tek kısmen söyleniyor. Ama hocanın istediği şu ya. Bizim kulübede de en az 8 oyuncumuz olması gerekiyor. Hazır anlamında 8 oyuncu. Hı hı. O yüzden Trabzonspor hocanın özellikle verdiği 2 Türk isim dışında başka Türk oyuncular da kadroya katacaktır. Ama Cabral gibi en az 2-3 yabancı oyuncuyu da sol kenar sağ

0: kenarda oynayabilecek takıma kaçacak Trabzonspor. Yönetim eldeki imkanların ölçüsünde Ertuğrul Doğan'ın büyük emeğiyle, yani biliyorsunuz onun yan odasını, şeyde iş yerinin yan odasında da şeyleri, scoutları duruyor. Sürekli oyuncu izliyorlar. Fatih Tekke herhalde dünyada en çok oyuncu izleyen teknik direktörü olmuştur son 2 yıldır. Oralardan Trabzonspor'a katkı sağlayabilecek, ekonomik olarak da altından kalkılabilecek 2-3 kemik oyuncuyu, 2-3 tane de genç oyuncuyu, 1-2 de Türk oyuncuyu Trabzonspor kadrosuna katacak. Oyuncuların uyumu ve kalibrasyonları ölçüsünde de Trabzonspor yeni sezon hedeflemesini yapacaktır. İlle de şampiyonluk iddiası konacaksa ortaya, transferlerin de en az 2-3 transferin de o kalibrasyonda olması gerekiyor.
1: Birkaç cümle Suat senden de rica edeyim.
2: Tam bir joker oyuncu. Dünya Kupası başlamadan bu hamleyi yapmak bence önemli. Yani Dünya Kupası'nda oynayacak oyuncu. Bu da bir anda çok daha herkesin istediği bir oyuncu erkenden bitirme operasyonu da olabilir. İki kanatta oynaması, iki beki de kullanabilmesi oyuncunun geleceği adına da Fatih Tekke ile beraber iyi bir umut ışığı olacaktır bence.
1: Peki bakalım resmi açıklama geldiği zaman zaten sizlerle yine detaylarını paylaşacağız değerli izleyenler. Haydi son olarak bir de kim bilir diyelim. Evet, hazır mısınız? Güzel sorularımız.
0: Bir heyecan bastı beni.
1: Biraz önce Melike'nin bağlantısını iyi dinlediyseniz bir kopya verdi size sorulardan biriyle ilgili. Bakalım göreceğiz. İlk sorumuzu bir görelim önce. Vincenzo Montella, Türkiye kariyerinde ilk iç saha galibiyetini hangi takıma karşı almıştır diye soruyoruz. Karadağ mı? Bulgaristan mı? Letonya mı? Gürcistan mı? Süremiz de başladı.
0: Ben bilmem, Suat bilir.
2: Günlere bir geriye sarmak.
1: Biraz geriye saralım.
2: Gürcistan'la önce deplasmanda oynadık, sonra...
0: Gürcistan yeni daha.
2: Gürcistan.
0: Gürcistan daha yeni oyunlar.
2: Yok, daha önceki turnuvada da bir oynadık.
0: Orada
2: sanki elemedi
0: miydi?
2: Ama.
1: Size tarih söyleyeyim mi? Yardımcı olur mu?
2: Bir dene bakalım.
1: Bir bakalım. 15 Ekim 2023.
2: 2023.
1: İlk iç saha bu arada. İç sahanın altını şöyle birkaç kez çizmek isterim.
0: Kırmızı mı?
1: Kırmızı olur, mavi olur, mor olur. Sizin öyle rengarenk bir kaleminiz vardı. Onu getirmediniz mi?
0: Yok, bugün o yok. Galiba mor olacak benim çizgim. Mor arayacağım yani.
1: Estağfurullah.
0: O yüzden ne, mor aralım. Ne olacak yani? Mor da çok güzel bir renk.
1: Çok güzel bir renkti. Ben de çok severim.
0: Bizim komar ağacı, komar çiçeği dediğimiz bir çiçek vardı. Balı da değil, deli balı.
1: Çiçeğe yani. De çok yakışır.
0: Çiçeği de çok güzel. O da mor renklidir. En çok sevdiğim orman gülü deriz ona.
1: Evet.
0: Aslında
1: peki,
0: da komar.
1: Peki, güldük, eğlendik.
0: Karadağ.
2: Ben Karadağ. De
1: Karadağ. Karadağ.
0: Ha, ben salladım. Seni bilmiyorum.
2: Bir ışık geldi ama.
0: Ha, olabilir.
1: Işık falan. Ben...
2: Kurtarmadım. Kurtarmadım.
1: Gelsin cevap.
0: Letonya diyor.
2: Letonya.
1: Evet, görebiliriz cevabı. 4-0'lık Letonya galibiyeti. Bilemediniz.
2: Yok.
1: İkinci sorumuzu görelim.
0: Bittik biz.
1: Bizim çocuklar Dünya Kupası grup maçlarında hangi şehirde maça çıkmayacak? Los Angeles, Monterrey, Vancouver, San Francisco. Az önce bağlantıyı dinlediyseniz bunu söyledik.
2: İlk maç Vancouver'da. Son maç Los Angeles'ta olması lazım.
0: Monterrey Kanada'da mı, Amerika'da mı? Nerede Monterrey? Onu bile bilmiyorum ki ben.
1: Onu söyleyemiyoruz maalesef.
2: Hazırlık maçı mı? Hiç de ipucu vermiyorsunuz.
1: Beran, kusura bakmayın. Bir öncekinde verdim.
2: D diyorum.
1: San Francisco mu diyorsun?
2: San Francisco.
1: Peki. Suat Umurhan San Francisco dedi.
0: Ben de Francisco sandım.
1: Siz de mi D şıkkı diyorsunuz? Hani biri bilemeyeceksek de beraber bilemeyelim mi diyorsunuz? Ya da bileceksek de
0: yani
1: garanti.
0: Vancouver'da oynuyor. Yani.
1: Peki, görelim. San Francisco yanıtları geldi. Bilemediniz, Monterrey'di.
0: Monterrey nerede? Onu bile
1: muhteşem bir performansla devam ediyorsunuz. Haydi

0: Dünya Kupası'nın resmi müziğidir. 98 mi? 2002 mi? 2006 mı? 2010 mu? En çok hangi resmi şarkıyı seviyorsunuz?
1: Ricky Martin'inkiydi zaten, o yüzden. Vaka Vaka vardı.
2: O İspanya mıydı, Fransa mıydı?
0: Vaka Vaka hangisiydi?
1: Vaka Vaka Güney Afrika'dakiydi.
0: Tamam, hangisi?
2: Ricky Martin Fransa'ydı değil mi?
1: Fransa'da, Fransa'ydı.
0: Yani sanki eleyerek bulunur gibi.
1: Ha. 2006'yı hatırlamadım.
0: İpucu vermeye çalışıyorum ama.
2: Ya 2002'de biz Dünya Kupası'ndaydık.
1: Böyle bir şey duymadım.
2: Böyle bir şey hatırlamıyoruz. Onu eledik.
0: 2002'de biz Tarkan'a çok odaklanmış olabiliriz.
1: He. 2006 diyelim hadi. 3'te 3 başarısızlıkla kapatalım.
0: 3 hayırla sizi.
1: 3 hayırla
0: uğurlayacak.
1: Tona basın. 2006 diyorum ben son kadar.
2: Yok, ben başka bir şey söyleyeyim de. Yani bir puan havaya uçuyor bu seferi. 3 puanlı sistem değil mi yarışma?
0: Nasıl?
2: Yarışma 3 puanlı sistemle mi?
0: Yarışmanın herhangi bir sistemi yok.
2: Beraberlik halinde bir puan boşa gidiyor ya, o yüzden diyorum. Ya Suat kazansın ya ben kaybedeyim.
0: 2006 dedi Suat.
2: Ben de 2010 diyeyim.
0: 2010. Hı-hı. Vaka Vaka 2010'du.
2: Öyle mi?
0: Ricky Martin 98.
2: Evet, tamam. Aley Aley 98. Hı. 2002 değilim. 2002. Sen bize tüyoyu verdin aslında.
0: 2002.
2: Sen tüyoyu verdin. Evet. Biz öyle bir şey duymadık derken.
0: Evet, yani biz o kadar
2: kendi
0: şarkımıza odaklandık ki o Dünya Kupası'nda. Resmi şarkıyı. Biraz daha yükleyelim sesi. Yeni müziği de tabii 15 gün içinde fazlasıyla dinleyeceğiz. Onu da soracağız. Artık size mi denk gelir bilmiyorum. Belki biraz çalışmak istersiniz eve gittikten sonra. Peki, Selahattin Kınalı çok teşekkür ediyorum. Suat Umurhan çok teşekkür ediyorum. Biz spor ajansını noktalıyoruz değerli izleyenler. A milli takımımıza bir kez daha başarılar dileyelim. Gün boyu özel yayınlarımız olacak. Hatırlatalım ve hoşça kalın diyelim.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Reklam.
2: A Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 1 Haziran 1453 Ayasofya'da ilk cuma namazı kılındı. 1 Haziran 1911 Türk Hava Kuvvetleri kuruldu. Güzellikler
2: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: O Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Unutulmaz, unutulmaz.
2: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
3: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
4: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
5: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz

0: Ağız Spor Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
4: A-Spor Radyo.

0: Yetenek, tutku, inat.
1: Çobani Stadyumu'ndan tekrar herkese merhaba, maç gününe hoş geldiniz. Stadyumda sağ kenarında Onur Özkan ve Cem Pamiroğlu konuklarım ve bu akşam oynanacak Türkiye-Kuzey Makedonya mücadelesi öncesi kendileriyle sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhaba Melike, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Ne güzel bir gün. Yazılı resmen giriş yaptık
2: harika.
1: Cem Pamiroğlu.
2: Harika, çok güzel bir gün. Şanslıyız, hava açık. Maç oynamaya elverişli, saha çok güzel. Sevgili müdürümüz Ali Bozan'la da konuştuk maçtan evvel. Çok güzel hazırlanmışlar. Dolayısıyla da güzel, keyifli bir maç olmasını temenni ediyoruz.
1: Uzun zamandır da milli takımın burada maçı yoktu. Evet. Uzun bir aradan sonra milli takım da burada Kadıköy'de sahaya çıkacak Onur Özkan.
3: Bugün hem milli takımımız ev sahibi hem de Cem abi. Hocamız ev sahibi.
1: Evet.
3: Burası onun evi sayılır.
2: Sağ ol, teşekkür
3: burada
2: ederim.
3: Bizi misafir ediyor. Ya tabii çok güzel bir hava var bir kere, onu söyleyelim. Ve şunun altını çizelim. Bu hani sıradan bir hazırlık karşılaşması değil. Bu Dünya Kupası öncesi, yani bizim 24 yıl sonra katılacağımız turnuva öncesi en ciddi iki sınavımızdan bir tanesine bugün çıkacağız. Dolayısıyla hani bir resmi karşılaşma öneminde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Buradaki bazı performanslar olumlu ya da olumsuz Montella'nın kafasındaki bazı şeyleri belirleyebilir.
1: Kesinlikle.
3: Onun altını çizmemiz gerekiyor. Artı biraz sonra açarız. Bu bir aslında prova. Direkt ABD maçına özel bir hazırlık bu. Çünkü oyun sistemleri birbirine benzeyen iki tane takım aslında burada söz konusu. Çünkü ABD'yi dün izledik. Üçlü oynayan bir takım. Bugün rakibimiz Makedonya'da üçlü oynuyor. Özellikle seçilmiş bir rakipten bahsediyoruz burada. O anlamda hani bir hazırlık maçının çok daha ötesinde bir önem arz ediyor bence.
1: Evet, dün de Aspor ekranlarında ABD-Senegal karşılaşması vardı. O karşılaşmayı da izleme fırsatı buldu Aspor izleyicileri. Artık adım adım Dünya Kupası'na kendimizi hazırlıyoruz. Burada bu akşam oynanacak Kuzey Makedonya maçı. Sonra Florida'da Venezuela'yla da bir hazırlık maçı oynayacak millilerimiz. Ve Arizona'da bir kamp olacak. Oradan da maçların oynanacağı noktalara gidilecek. Kanada'da, San Francisco'da ve Los Angeles'ta karşılaşmalar sırasıyla Avustralya, Paraguay ve Amerika Birleşik Devletleri maçları. Artık şöyle hani girişi yaptık ama yavaş yavaş bir milli takımımızın durumunu konuşmaya, sizi de maç havasına sokmaya başlamak istiyorum. Cem Pamiroğlu, seninle başlayayım. Şimdi biraz moraller bozuldu sezon içinde, tam bitmeye yakın gelen sakatlık haberleriyle. Ama oyuncuların da artık hani tedavilerinin son virajı diyebiliriz. Diliyoruz ki de sorunsuz bir şekilde turnuvaya yetişecek eksiklerde. Onu söyleyelim. Umarım problemsiz gideriz. Sen neler söyleyeceksin?
2: Şöyle Kerem Aktürkoğlu'nun son antrenmanda sakatlanması hepimizin içini çok burktu. Onu söylememiz lazım. Ama görüntülere baktığımızda biz de o sırada yayındaydık. Onu biz değerlendirirken hakikaten de içimiz çok acıdı. Acaba dedik turnuvayı kapattı mı? Acaba herhangi bir sorunla karşılaşıp maçlardan uzaklaşır mı derken. Ama iyi haberler gelmeye başladı. Sayın Montella'nın da söylemesiyle Kerem'in yapmış olduğu rehabilitasyon dönemi, tedavileri ve de özel antrenmanlarıyla maçlara hazır hale gelecek. Hatta belki de önümüzdeki oynanacak olan Venezuela maçıyla oynanacak olan bir maçta da ufak bir süre alarak da Kerem Aktürkoğlu Amerika maçına yetişecek şeklindeki açıklamaları hepimizin içine su serptiğini söyleyebiliriz. Evet, bugün burada çok önemli bir uzun zamandan sonra bir milli maç oynanacak ve Kuzey Makedonya sevgili Onur'un da bahsettiği gibi üçlü oynayan, Amerika karşısındaki oynayabileceğimiz en iyi rakiplerden bir tanesi ve kendimizi de test edeceğiz. Tabii bu test ederken de bu maça hangi oyuncularla çıkacağız? Aslında hiç bugüne kadar, şu ana kadar da kadro ile ilgili yani ser verip sır verilmeme dediğimiz anlamda bir 11 ile nasıl karşılaşacağımızı çok da kestiremiyoruz. Acaba işte yarın da milli takım Amerika'ya
1: mesela
2: uçacak.
1: Mesela Deniz'i bekliyoruz. Onu söyleyebilirim.
3: Evet, denemeler olacak.
2: Denemeler olacak. Yani şekilde. Harmanlanma şeklinde bir 11 olacağını düşünüyorum. Yani Amerika maçındaki oynanabilecek olan bir dizilişle, o dizilişteki rol alacak olan futbolcularla bir de kafamızdaki olan hepimizin de beklentilerini sezon içerisindeki form grafiklerine çok yükselmiş oyuncuları da bugün sahada görebileceğiz diye düşünüyorum. Hepimizin merak ettiği dün işte Amerika Amerika Senegal maçını seyrettiğimizde Amerika'nın hakikaten güçlü bir takım olduğunu ve oynamış olduğu maçta da ikinci yarıdaki farklı 11'lerle çıkmasına rağmen de hep oyunu domine eden bir takım olduğunu söylememiz lazım. Yani kısacası Amerika turnuvaya hazır. Yani maça hazır bir şekilde geleceğinin sinyallerini verdi. Netice itibariyle bugün 11'de bizim nasıl bir oyun performansı, hangi oyuncu seçecek merakla da bekliyoruz.
1: Hemen Onur sana döneyim yine kadro üzerinden, eksikler üzerinden. Sen neler bekliyorsun? Az önce Deniz'e değindim ben. Bunun dışında çok sürpriz isimler bekliyor musun sahada ilk 11'de?
3: Bir kere şunu söyleyelim, hatırlatalım izleyicilerimize de. Bugün 1 Haziran ve FIFA'nın verdiği süre bugün doluyor.
1: Evet.
3: Yani artık ülkeler Dünya Kupası'na götürecekleri 26 kişilik kadroları bugün bildirmek zorunda. Birçok ülke zaten bu bildirimi yaptı ama yapmayan ülkelerden bir tanesi biziz. Maçtan önce ben bu açıklamayı bekliyorum. Çünkü şunu belirtelim, zaten şu an futbolcuları bu deklare edilmiştir. Yani bugün,
1: evet,
3: bugün kadroda olan futbolcuların tamamı Dünya Kupası'na gidecek. Yani hocanın bugün hani o 25 ile 26 ile 35 arasındaki tercihi bugün yapacağını düşünmüyorum Bekir, onu
1: yapmıştır,
3: söyleyeyim. O tercih yapıldı. Bugün götüreceği oyuncular üzerinden bazı denemelerde bulunacaktır Vincenzo Montella. Şunu da biliyoruz, Montella'nın bir tarzı var. Milli takım kadrosu üzerine çok fazla denemeler yapmayı seven bir isim değil. Artık kemikleşmiş bir 13-14 futbolcusu var. Genellikle bunların üzerinden birçok şeyi döndüren bir teknik adam profili bu, zaman zaman eleştirdi ama bence başarıyı getirdi. Çünkü bir kulüp takımı kimliği kazandırdı milli takımımıza Vincenzo Montella. Şunu da biliyoruz az çok, Dünya Kupası öncesi 11 özelinde kafasındaki 8-9 isim net şu anda Montella'nın. Bunları tek tek saymaya gerek yok. Zaten futbol severlerin birçoğu bunu biliyor zaten. O 2-3 oyuncunun pozisyonuyla alakalı bazı soru işaretleri var. Bence bugün onunla alakalı denemeler olabilir. Mesela Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığı, evet, korkulacak kadar kötü bir sakatlık değil. Ama bugün kadroda olmayacağını Montella söyledi. Onun ABD maçına yetişememe ihtimali olursa, ki bence yetişecekmiş gibi duruyor, yine de o ihtimale karşın 9 numara pozisyonda kim oynayacak? Orada bir deneme olabilir. İşte belki, evet, bir devre Deniz Gül, bir devre Barış Alper Yılmaz kullanılabilir orada. Belki Can Uzun'u orada kullanabilir. Bilemiyoruz.
1: Doğru.
3: Yani mesela orta sahanın merkezinde baktığımız zaman Arda ve Hakan Çalhanoğlu çok net

0: gözükürken üçüncü oyuncumuz kim olacak? Hatta hatırlarsanız Orkun'la ilgili bir tartışma da olmuştu playoff maçlarında.
1: Evet.
0: İşte Orkun mu İsmail mi? Oralarda denemeler olabilir.
1: Orada alternatif çok çünkü.
0: Çok fazla oyuncumuz var orada. Sahada. Aynen.
1: O
0: kesinlikle.
1: Farklı isim. Yani mesela Yunus'u da zaman zaman orada önlerinde değerlendiriyor ya. İşte orada İsmail'i, Orkun'u, Yunus'u kullandığını düşünecek olursak olabilir. Turnuva içerisinde nasıl değerlendirecek? Yani
0: 3 merkezi olur. Arda'yı kanatta kullanabilir. Bir evet. De şunu altını çizmemiz gerekiyor. Şimdi şampiyonalar genellikle sakatlıkların çok olduğu turnuva organizasyonlardır. Hatırlayalım 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası.
1: Of, evet.
0: Belki de bizim en büyük sakatlık krizini yaşadığımız turnuvaydı. Yarı finaldeki Almanya maçında.
1: 12 kişi mi? Kaç kişi kalmış?
0: 12-13 kişiyle çıkmıştık, evet. Almanya aynen. maçına.
1: Belki de kaderimizi o belirledi.
0: Evet. Yani. Dolayısıyla şimdi kadromuza baktığımız zaman oynayan futbolcular.
1: Evet.
0: Yani 45 maç, 50 maç, 52-53 maç yapan oyuncularımız var şu an kadromuzda. Allah korusun bir sakatlık ihtimalinde Montella'nın daha önce çok fazla düşünmediği isimlere çok kritik maçlarda şanslar doğabilir. O yüzden de bugün o oyuncuları da Montella'nın görmek isteyeceğini tahmin ediyorum. Güzel bir maç olacak bence. Onun altını çizerim ama dediğim gibi maç öncesinde de ben tamamıyla o kesinleşmiş 26 kişilik kadromuzun duyulacağını tahmin ediyorum.
1: Şimdi Montella'nın açıklamalarına biraz değinmek istiyorum. Özellikle Euro 2024 ve onun hani öncesine değinerek 2,5 sene önce gençtik dedi ve hani hedeflerinin de aslında bir anlamda bu turnuva, Dünya Kupası olduğunun da altını çizdi. Bana göre, bilmiyorum sen ne düşünüyorsun Cem Pamiroğlu, biz çok güzel bir turnuva geçirdik Avrupa Şampiyonası'nda da. Güzel de bir hazırlık oldu o seviyede bir bu oyuncuların büyük bir çoğunluğunun yer aldığı turnuvada ilerlemek, iyi maçlar çıkarmak, güzel maçlar çıkarmak. Montella da gençtik dedi, daha fazlasını vaat ettiğini düşünüyorum bu ifadeyle.
2: Kesinlikle.
1: Sen neler söylemek istersin?
2: Ya bu şu bir gerçek sevgili Melike. Şunu bir altını çizmemiz lazım. Yani iyi bir jenerasyon yakaladık. Bu iyi jenerasyonu yakalamakla beraber iyi bir hocayı yakalamak da çok önemli. Bunların hepsi birbiriyle, o taşların, puzzle'ın taneleri birbiriyle bir araya geldiği zaman zaten başarı arkasından geliyor. Evet, çok iyi oyuncularımız var. Yurt dışında oynayan oyuncu kadro yapılımında çok yurt dışında oynayan oyuncularımızın sayısı fazla ve bu sayı fazlalığı Türkiye'deki oynayan oyuncuların başarı grafiğiyle örtüştüğü zaman zaten saha içerisindeki performanslar, bireysel performanslar, takım performansları kendini gösteriyor. Bunu da yaratan Vincenzo Montella. Vincenzo Montella bana göre çok başarılı bir teknik adam. Neden? Dünya Avrupa Kupası'na giden takımın bir altyapısını yaparken Avrupa Kupası'nı hazırladı takımı. Arkasından da Dünya Kupası'na gitmesini sağlayan bir teknik adam. Buradaki bütün bu ortamı sağlamak, aile ortamını sağlamak, bunların mental ve fiziksel bir hale getirecek, bir seviyeye getirilecek bir çalışmaları yapan Vincenzo Montella. Dolayısıyla bir de en büyük avantajlarından birisi de Avrupa Kupası'na oynayan o kadro devam ediyor.
1: Evet.
2: Dünya Kupası'na devam ediyor. Ve bundan sonra da devam edecek olan işte 2030 yılında FIFA'nın 100. kupası oynanacak 2030 yılında. Bu da çok değerli. Buradan da devam edecek oyuncularımız var. Bu da bizim için büyük bir başarı. Özetlemek gerekirse bugün milli takımımızın beraber oynayan oyuncu sayısı belki işte Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası, bir Dünya Kupası, bir arada Avrupa Kupası olmak kaydıyla çok değerli bir süreç içerisinden geçiyoruz. Sevindirici taraf şu. Avrupa'da oynayan oyuncularımızın alttan da gelen oyunculara bakıldığı zaman da çok sevindirici olduğunu söylememiz lazım. İşte Can Uzun gibi, Deniz Gül gibi, evet. Atakan gibi hepsi çok değerli fiziksel, mental olarak kendilerini turnuvaya hazırlayan oyuncular. Bugün Türkiye'de de bakıldığında işte Galatasaray'da, Fenerbahçe'de ve beraber oynama alışkanlığını, şunu da ifade etmem lazım. Bakın milli takım oyuncusu olmak, milli takımda oynamak hakikaten bazen farklı olarak algılanabiliyor ama işte İrfan Can Kahveci, işte oynamayan kendi takımındaki oyuncular, bütün oyuncuların hepsi oynayan oyuncular. Ne olursa olsun bu çok değerli ve buna da ben çok dikkat ettiğini düşünüyorum Montella'nın. Bu düşünce birlikteliği, bu saha içi başarısının getiren en büyük etkenlerden biri olduğunu düşünüyorum.
1: Bu arada rejideki arkadaşlarımıza da teşekkür edelim. Çok güzel görüntüler.
2: Evet.
1: Drone görüntüleri. Aynen. Stadın içi dışı. Bizi de yine farklı açılardan paylaşıyorlar, ekrana getiriyorlar stadın dışı. dışı o kadar da güzel bir yerde ki gerçekten Çobani Stadyumu da Cem Pamiroğlu ev sahibi. Çok da güzel bir yerdeyiz. Güzel bir hava var. Size de elimizden geldiğince
2: İstanbul'daki
1: etrafı,
2: bütün statlarımız aslında yerleri evet, çok güzel,
1: güzel
2: değil mi?
1: Görüntüleri göstermeye çalışıyoruz. Tabii yani çok güzel lokasyonlarda da onlardan en güzellerinden birindeyiz kesinlikle aslında şu anda. Arkadaşlarımıza da teşekkür edelim. Gün boyu bu stadın çevresinden görüntüleri bizimle paylaşacaklar. Drone görüntülerinde canlı olarak ekrana geldiğini hatırlatalım. Hemen Onur Özkan sana rakiple dönmek istiyorum. Aslında biraz değindin. ABD karşılaşması için önemli bir prova dedin. Bu maç için üçlü oynadıklarından ötürü, benzer oyun sistemleri olduğundan ötürü bizim için önemli bir prova. Kuzey Makedonya ekibine dair neler söyleyeceksin?
0: Yani rastgele seçilmiş bir rakip değil bir kere, evet, onu söyleyelim. Yani Montella'nın grup kuraları sonrası ekibiyle beraber yaptığı bir değerlendirme vardı. Kimlerle oynayalım hazırlık maçlarını diye. Mesela Venezuela maçı da Paraguay maçının bir provası aslında. Mesela onlar da dörtlü oynuyor. Hatta 4-4-2 gibi oynuyor. Paraguay da benzer. Yani bunlar hep seçilmiş karşılaşmalar, seçilmiş rakipler. Bu anlamda onun için dedim Makedonya maçı ciddi bir sınav. Şimdi üçlü oynayan takımlar milli takım düzeyinde çok fazla göremiyoruz. Genellikle dörtlü oynuyor takımlar. Hatta bizim de elemelerde, playofflarda genellikle dörtlü oynayan takımlara karşı mücadele ettik. Bu ayrı bir sınav olacak bizim için tabii ki. Ön alan baskısı, karşılamalar, saha içi yerleşimleri hep rakibe göre de olabilir bazen dönem dönem. Evet. O yüzden de bu da bir prova bizim için. Şimdi Kuzey Makedonya özellikle son 8-10 yıldır Avrupa futbolunda yükselen bir değer. İşte 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katıldılar tarihlerinde ilk kez. 22 Dünya Kupası'nda İtalya elediler playoff'ta. Sonra Portekiz, bizi eleyen Portekiz'e mağlup olup Dünya Kupası'ndan döndüler.
1: Hatta o zaman da çok konuşmuştuk. Hani rakip olmayalım, rakip olmayalım, aynen, diye. Evet. Çünkü Kuzey Makedonya ile aramızda büyük bir dostluk
0: kesinlikle
1: var.
0: Kesinlikle bir bağ var. Sonra 24 elemeleri çok onlar için olumlu geçmedi.
1: Evet.
0: Dünya Kupası elemelerinde ise playoff vizesi aldılar, bileti aldılar. Uluslar Ligi'ni lider bitirdikleri için orada da Danimarka önünde ağır bir yenilgi aldılar. Ama dediğim gibi son dönemde yükselen bir değer. Tanıdık isimler de var. Elif Elmas gibi, Enis Bardi gibi baktığımız zaman hani bizim ülkemizde oynamış ve şu anda oynayan futbolcular var Makedonya'nın kadrosunda. Genç bir takım onlar da. Onlar da aslında yeni bir oluşum içine girdiler. Yeni bir teknik direktör 2025 yılında göreve geldi. Onunla beraber hani kadronun yeni bir oluşumu söz konusu. Pandev buradaydı. Evet. Gördük. Onların federasyonda görevli yöneticilik yapıyor. Goran Pandev ülkemizde Galatasaray forması giymişti. Çok önemli bir yıldızdı futbolculuk döneminde. Baktığımız zaman dediğim gibi bugün bizi bir resmi karşılaşma kadar zorlayacak bir rakipten bahsediyoruz. Çünkü onlar da bir çıkış arıyorlar. Onlar da Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ve Uluslar Ligi'nin hazırlığını şimdiden yapıyorlar. Dolayısıyla bir resmi maç ciddiyetinde bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Şu ekleme yapayım Melike naçizane. Yani kadro açıklanacak ya bugün, hı hı, 26 kişilik. Mutlaka insanların hoşuna gitmeyen şeyler olacaktır. Ben dünya üzerinde herhangi bir kadronun tüm ülkeyi memnun ettiğini görmedim. Bakın İngiltere kadrosunu açıkladı, ortalık karıştı. Fransa açıkladı, ortalık karıştı.
1: Hiçbir zaman.
0: Şunu rica ediyorum naçizane. Kulüpçülük üzerinden artık yıpratıcı söylenmeden uzak duralım. Bakın Dünya Kupası ne kadar kaldı şurada. Yani mutlaka insanların aklında, zihninde, kalbinde, kadroda olmasını istediği bir futbolcu vardır. Onu görmeyebilir listede. Üzülebilir. Ama tepkiyi de ölçülü koyalım. Yani oyuncuları, kadroya giren ya da girmeyen oyuncuları ve hocamızı yıpratıcı sosyal medya üzerinden kulüpçülük altyapılı paylaşımları bence bir kenara bırakalım.
1: Bu bize hep zarar verdi zaten.
0: Ve turnuva var önümüzde yani.
1: Futbolcularımıza da zarar
0: kesinlikle
1: verdi.
0: Kesinlikle bir faydası yok. Ha, uzun vadeli işte eleme grubunda bir karşılaşma bu yapılıyor. Ama bir Dünya Kupası var önümüzde artık ve Vincenzo Montella kafasındaki, kalbindeki inandığı, bakın en iyi 11, en iyi kadro demiyorum. En çok inandığı, en çok güvendiği 26 tane futbolcuyu götürecek Dünya Kupası'na ve 26 futbolcu bizim futbolcumuz. Hepsi. Dışarıda kalanlar da, oynayanlar da. Dolayısıyla bu akşam kadro açıklandıktan sonra ben rica ediyorum herkesten, eleştiri olsun tabii ki, çok doğal, ama yıpratıcı ifadeleri bence bir kenara bırakalım artık.
1: Çok güzel söyledi Onur Özkan. Montella'nın zaten milli takımda görev yaptığı süre içerisinde ben hani kulüpçülük tartışmasına sebep olacak tercihleri olduğunu da düşünmüyorum. Aynen. Cem Pamiroğlu.
2: Kesinlikle katılıyorum. Onur çok güzel bir yerden girdi konuya. Şimdi yıllardan beri oralarda olan kişi olarak hepimiz bulunduğumuz yerlerde şunlara dikkat ederdik. Acaba basında neler konuşuluyor ve bizim hakkımızda konuşulan şeyler kimin ne kadar çok ilgilendirdiğine bakmaksızın etkilenen bir kesim oluyorduk hep beraber o zamanlar. Fakat bugün Vincenzo Montella gerçekten o kadar

0: kadar güzel bir aile ortamında milli takım yarattı ki bence milli takıma destek verilecekse de bu şekilde destek vermek lazım. Yani Türk halkının burada daha çok kulüpçülük adı altındaki düşüncelerle takıma böyle bir eleştiri veyahut da kadronun dışında kalan oyuncuların niye bu var, niye şu yok gibi bu basit söylemlerden daha ziyade altını doldurarak bu arkadaşlarımızı, milli takımdaki olan arkadaşlarımızı maçtan önce onları muhakkak ki gururunu okşayacak şeyler söyleyerek maçlara hazırlamamız lazım. Dolayısıyla da milli takımın içerisindeki işte bu işin psikolojisi dediğimiz konuştuğumuz şeyler de bunları kapsıyor sevgili Melike. Onları orada hepsini rahat ettirebilecek en güzel şekildeki sözcüklerimizi ve de cümlelerimizi onlar için kullanmaya gayret edelim.
1: Şimdi biraz böyle turnuvaya ısınalım istiyorum. Ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Şimdi bu akşam bir hazırlık maçı oynayacağız. Bu bize bazı oyuncular hakkında fikir verecek. Ve bunun sonrasında Florida'da Venezuela ile bir karşılaşma oynanacak. Ama artık o zaman kadro da netleşmiş Tabii. olacak. Onu da tekrar hatırlatmış olalım. Ve sonraki maç ilk olarak Avustralya karşılaşması. Biraz böyle sınavlarımıza dair de sohbet edelim. Yine akşamın maçına değineceğiz elbette. Nasıl bir gruptayız sana göre Onur Özkan?
2: Ben grubun kendi içinde bir kolaylığı bir de zorluğu olduğunu düşünüyorum. Evet, baktığımız zaman bizim asla yenemeyeceğimiz kağıt üzerinde bir takım yok. Bu bir avantajdır. Evet. Yani grup liderliğini hedefleyebiliriz. Grup lideri olduğumuz zaman yolumuz çok açık oluyor. Yani ondan sonra çeyrek finale kadar çok rahat bir şekilde gitme şansımız var. Bu bir avantajdır. Grubun dezavantajı bence şu. Biz genellikle topa sahip olan değil de topu bize veren takımlara karşı zorlanıyoruz. Çünkü net bir 9 numara profilimiz yok. Yani örnek vermemiz gerekirse işte elemelerde de gördük. Mesela Romanya maçı playoff'ta çok zorladı bizi.
1: Çok.
2: Yani topu bize verdiler, bize bıraktılar daha doğrusu ve üretimde baya baya sıkıntı çekti. Kosova maçının belli bölümlerinde yine problem yaşadık. Dolayısıyla 3 rakibimize de baktığımız zaman maçın senaryosunda sanki topun bizde daha fazla kalacağı 3 maç bizi bekliyor. Yani hem Avustralya hem ABD hem Paraguay kağıt üzerinde bizim aslında favori olduğumuz karşılaşmalar. Yani baktığımız zaman Avustralya Türkiye dünya üzerinde %95 Türkiye'nin favori olduğunu ifade edecektir. Bunu Avustralya da kabul eder. Bu oyun içi bazı zorlukları beraberinde getirir. Yani bizim aslında iyi olduğumuz nokta ne? Geçişler, hızlı hücumlar. Ama bunu bu tip takımlara karşı çok fazla oynayamayacağız. Skor avantajını elde ettikten sonra bunları oynayabiliriz. O anlamda grubun takım profilleri bir zorluk çıkartabilir bize. Çünkü bir 9 numara net profilimiz olmadığı için keşke olsaydı elimizde. Olsa bambaşka bir şey de konuşabilirdik. Yani şu turnuvaya bir Burak Yılmaz'la gidebilsek. Hatta bugün yorumcumuz bir Umut Bulut'la gidebilseydik keşke.
1: Keşke.
2: Yani öyle bir profilimiz olsaydı biz bugün başka şeyler de anlatabilirdik.
1: Ya zamanında o anlamda çok zengindik.
2: Çok zengindik.
1: Hatta yani. Ben hep şunu söylüyorum. Aynı jenerasyonda o kadar fazla santrforumuz vardı ki milli takım seviyesinde. Bazıları bu yüzden şanssızdı. Orada çok değerlendirilemediler. Şans bulamadılar. Forma giyemediler. Evet. Belki de az forma giydiler. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki yani yok. Yok derken tabii ki kimse hiçbir oyuncuyu da aşağı çekmek tabii. istemiyorum. Sadece hani o profilde böyle işte Burak
2: üst seviye
1: Yılmaz
2: şu anda,
1: gibi net söyleyebileceğimiz bir oyuncu profili yok.
0: Hakikaten dediğin gibi belki bugün zaten ligimizde oynanan maçlardaki işte gol krallık yarışmalarına bakıldığın zaman da bir tane Türk oyuncuyu göremiyorsun mesela orada.
1: Evet.
0: Ve ben açıkçası bugün burada bir Deniz Gül'ü, bir Can Uzun'u merak ediyorum. Görmek de istiyorum.
1: Gol kralı oldu.
2: Umut
1: Bozok ama o da yine paylaştı diye hatırlıyorum. Kimle paylaşmıştı unuttum ama evet. iki oyuncu paylaştı gol krallığını.
0: Bakıldığında mesela Vincenzo Montella'nın şöyle bir başarısı olduğunu da söylememiz lazım. Altını çizmemiz lazım. Aslında genelde bütün takımların santrforları vardır. Bir santrfor konuşursunuz ama bugün milli takım kendi 4-6-0 diye nitelendirdiğimiz daha çok Kerem'i bıraktığı zaman zaman Barış Alper'i kullandığımız dönemlerde de sanki bu oyunu içselleştirmiş bir milli takım hissettik. Bu oyun bence bizim milli takımımıza çok yakıştı ve bu oyunu oynamaktan da futbolcular keyif almaya başladı. Biraz onun da başarısının arkasındaki kriterlerden biri olduğunu düşünüyorum. Burada ama şu turnuvaya giderken de şunu hiç atlamamak lazım. Bizim bir santrfora ihtiyacımız olabilecek maçlar olabilir.

0: Tabii. Çünkü bazen oyun sana ne getirdiğini bilemeyebilirsin. Elde olmayan sebeplerden dolayı atıyorum kart olur, ceza olur, sakatlık olur.
1: Ya da geriye düşer.
0: Bunda geriye düşebilirsin. Mesela rakip alanda daha çok uzun boylu hareket yaratabilecek, rakibin defansını bozabilecek, baskılı bir oyuna ihtiyacın olabilecek bir süre ihtiyacı olabilir. Buralarda kullanabileceğin oyuncuların olması lazım. Bence bunları da biraz hazırlamak lazım. Aslında elimizde yok mu? Var bence. Deniz Gül iyi bir sezon geçirdi. Can Uzun iyi bir sezon geçirdi. Yani çok buralarda bu oyuncuları en azından belki bu akşam denenebilir. Venezuela maçında denenebilir diye düşünüyorum açıkçası.
2: Peki Cem Pamiroğlu, sen grupla ilgili ne düşünüyorsun? Sana göre en zorlayıcı maç hangisi olabilir? Avustralya, Paraguay, Amerika Birleşik Devletleri maçlarına dair.
0: Şimdi sevgili Belki, bizim grubumuz çok dengeli bir grup. Ya bakıldığında ne kadar FIFA sıralamasına göre bir düşündüğümüz zaman evet Türkiye çok önemli, çok iyi bir takım. Burada daha çok %50'nin üzerinde gruptan çıkan takım olarak gösterilmesine rağmen grubunda zorlu maçlarda olacağında açıkça bir göstergesi. Bir galibiyeti aldığınız zaman işiniz büyük bir ölçüde rahatlayacak. Yani gruptan çıkarsınız ama bir mi olur, iki mi olur, atıyorum en üçüncü mü, onu kestirmek kolay olmuyor. Ama bugün diğer rakiplere baktığınız zaman, siz kendi takımınızla bir teraziye koyduğunuz zaman biz oyun şekli olarak ve sahadaki konumlanmamız, topla olan ilişkilerimiz, oyundaki geçişimiz, rakip alandaki oradaki kreatif oyuncularla alan yaratmamız, skor bulmamız bizim daha çok avantajlı bir takım haline getiriyor diğer rakiplerin karşısında. Diğer takımların genelde de bakıldığında Amerika Birleşik, Paraguay, işte Avustralya, bunların daha çok kreatif özelliklerinden daha ziyade fizik kaliteleri, temaslı oyunu seven ve sahanın her tarafında rakibi bozmaya çalışan bir oyun anlayışları var. Tabii ki orada da kreatif oyuncular var ama bizim esas oyunumuz kreatif oyuncuların üzerine daha çok yönelik olduğu için bu yüzden de sahanın içerisinde sorun çözebilecek çok oyunculara sahip olmamızda bizim oyunumuzu da etkileyeceğini düşünüyorum açıkçası.
1: Yani grupta açıkçası çok net bir favorinin olmaması bazen olumlu bazen olumsuzdur. Mesela 2002'yi hatırlayalım. Brezilya'nın grupta olması bizim avantajımıza oldu. Çünkü onların aldığı galibiyetler aslında bizi bir şekilde bir üst tura atmıştı. Hatırlayalım. Costa Rica önünde kazanması.
2: Yine Avrupa'dan bir ülke yok grubumuzda.
1: Evet, yine Avrupa'dan bir ülke. Evet. Çok enteresan bir gerçekten bu da bir tesadüf oldu. Dolayısıyla hani bir avantaj olabilir, denebilir ki ya Türkiye evet lider olabilir bu grupta ama ben puan bareminin biraz düşük olacağını düşünüyorum. Biraz dengeli bir grup olacağı için mesela herhangi bir takımın 3'te 3 yapmasını beklemiyorum. İnşallah biz yaparız ama hani bir turnuva olduğu için bu biraz maç maç bakılacağı için yani 5 puanlı bir takımın bile grup lideri olabileceği bir gruptan bahsediyoruz
2: evet.
1: Burada.
0: Hocamın 4 puanlı avarajlar çok değer kazanabilir.
1: Yani bir kere 48 takımlı bir turnuva. Tarihin en kalabalık Dünya Kupası'nı oynayacağız.
2: Evet, formatın değişmesi, sık sık böyle değişikliklerin olması da eleştiriliyor. Ama bu hep rastladığımız bir şey.
1: Yani kapsayıcılık var. Bu kapsayıcılık bence duygusal bir kapsayıcılık. Yani FIFA'nın ekonomik anlamda biraz
2: duygusal
1: işi büyütmek istemesi.
2: Ekonomik.
1: Evet, yani. Tamamen ekonomik bir duygusallıktan bahsediyorum
2: derken,
1: burada.
2: Gerçek duygusal
1: bu da tamamen duygusal.
2: Tamamen duygusal.
0: Şöyle mi yapacaksın?
1: Biraz pastayı büyütme çabası FIFA'nın. Daha fazla kapsayıcılık buna sebebiyet verdi. Yani aslında Dünya Kupası'nda olmaması gereken birçok ülkenin olduğunu görüyoruz. Bu grup aşamasında heyecanı bir tık düşürebilir bence. Yani çok Dünya Kupası kıvamında olmayan maçlar da izleyebiliriz.
2: Ne alaka diyecekleri böyle takımlar.
1: Evet, yani çok
2: böyle
1: Dünya Kupası heyecanının rekabetinden uzak bazı maçlar olabilir ne
2: ama
1: yazık ki.
2: Ama renk de katabilirler. Başka
1: evet.
2: Anlamlarda.
1: Olabilir.
2: Gördük Katar'da da bunu çünkü.
1: Aynen, bazen böyle enteresan ülkelerin renk kattığı da turnuvalar olmuştur. 2002'de Güney Kore'nin yaptığı gibi. Daha önce işte 90 Dünya Kupası'nda Afrika ülkelerinin Kamerun'un inanılmaz bir çıkışı vardı 90 Dünya Kupası'nda. İşte 94'te Bulgaristan, İsveç. Yani böyle Romanya. Yani bazen böyle sürprizler oluşabiliyor. Dolayısıyla hani burada da böyle bir şey olabilir. Demek istediğim şu, maç sayısı çok fazla olduğu için biraz ekonomik de oynamak isteyebilir ülkeler. Şimdi baktığımız zaman bir tur fazladan oynayacak
2: evet.
1: Artık herkes. Bir maç sayısı artmış durumda. Bu neye sebebiyet verir? Biraz daha ekonomik, biraz daha hedefe yönelik. Oyun tabii ki önemli ama artık turnuvalarda skor önemli olduğu için bu anlamda bizim biraz stratejik yaklaşıp olaya mutlaka grup liderliğini hedeflememiz gerekiyor. Dediğim gibi grup lideri olduktan sonra 32 turu 16 turu

0: seviyor. Ben böyle düşünüyorum. Bir de şimdi İtalya ile bir ortak turnuva ev sahipliğimiz olacak 2032'de. Büyük bağlarımız var. Bence transfer ilişkilerinde de büyük bağlarımız var. Montella'ya da büyük bir sevgi var. Kendisini hatta 2002 hatırlatıldı.
1: O da kötüydü İtalya
0: evet,
1: için turnuva.
0: Evet. Futbolculuk zamanı hatırlatıldı. Yani onun için de güzel bir meydan okuma diye düşünüyorum. Bence ki kendi ifadelerinin satır aralarında da bu var. Kariyeri için büyük bir şans, büyük bir fırsat Türk milli takımının başında şu anda Dünya Kupası'na gitmek.
2: Kesinlikle katılıyorum. Dediğimiz gibi yani Vincenzo Montella her türlü övgüyü hak eden ve de o sahanın kenarında olsun, sahanın dışarısındaki ilişkileri olsun, vücut dili, kullandığı kelimeler, pozitif bakmalar, pozitif şeyler hepsi Türk milletine adeta yansıyor. Bu tabii milli takımımız için, başındaki teknik adam için hepimizin içine su serpiyor ve de hepimiz de gurur duyuyoruz milli takımımızın başındaki Vincenzo Montella ile. Dileğimiz tabii hepimizin beklentisi Amerika'da işte 32 dediği gibi 16 devam edip çeyrek finale kadar gitmek. Ama şu tur grup aşaması çok önemli. Buradan çıkacağın yer, tayin edeceğin yer, senin gideceğin olan, yapacağın olan maçlardaki o kuvvet dengesi nasıl olacak, onun kararı çıkacak ortaya. Evet. Buradaki 32'de son gruptan sonra hep tek maç oynayacaksın. Yani bunu sürdürebilmek çok önemli. Bu mesela 2002'deki Dünya Şampiyonası'nda dünya üçlüsü olan takımın ilk şöyle bir hatırlayalım. Maçlara başlamadan evvel dünya üçlüsü olma ihtimali var veyahut da bununla ilgili herhangi bir şey konuşuluyor muydu? Öyle bir şey yoktu. Ama maç maç, grup grup öyle bir seviyeye çıktı ki milli takım. Yani o Brezilya karşısındaki oyunu, oradan işte Dünya Kupası üçüncü olması, o kupayı kaldırması, bunlar hiç hayalimizde koyamadığımız yerlerdi.
0: Tabii.
1: Montella onu ondan bahsediyor. Bak dedim ya, çok iyi iletişimci. Niye bunu söylüyorum? Ya çok sıcakkanlı olması ayrı bir nokta.
2: Evet.
1: Verdiği her mesaj bence planlı mesajlar. Şimdi diyor ki öncelikle hayallerimiz büyük. Büyük hayaller kurmalıyız. Heyecanı, motivasyonu bir kere artırıyor. Ama bir yandan da diyor ki tüm rakiplerimiz çok güçlü, çok değerli, adım adım gitmeliyiz. Beklenti de düşürüyor. Baskıyı azaltmaya
2: çalışıyor. Onlara saygı duyduğunu da ifade ediyor.
1: Şahane bir iletişim yürütüyor. Evet. Yani ne Dünya Kupası öncesi çok iddialı mesajlar verip beklentiyi, baskıyı arttırıyor, ne de çok düşük enerjili mesajlar verip bizim enerjimizi aşağı çekiyor. Bence çok iyi planlanmış turnuva öncesinde şu ana kadar iletişim izleniyor Montella tarafında. Çok kıymetli. Zaten hocanın en büyük artılarından bir tanesi bu. Yani oyuncu grubuna bakalım, inanılmaz seviyor herkes Vincenzo Montella'yı.
0: Evet.
1: Yani herhangi bir oyuncuyla bugüne kadar sorun yaşadığını, Berke Özer olayını ayrı bir noktaya koyalım. O başka bir olay çünkü. Yani bütün oyuncularla çok iyi arkadaş, çok iyi iletişim var. Hepsiyle ki anlatıyor oyuncuların tamamı. Bence başarıda çok ciddi bir faktör bu. Montella'nın iletişiminin güçlü olması. Sadece iş şu sahada bitmiyor Melike.
2: Tabii ki.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi daha öncesinde Türkiye'de bir takım çalıştırmış olması, kazandığı tecrübe Türkiye'ye biraz daha tanıma fırsatı buldu kulüp takımında çalıştırarak. Bu bir. İkincisi, milli takımda bir büyük turnuva daha götürdü. Ve o büyük turnuvada yani hepsi tecrübe diyoruz ya. Euro 2024'te bence çok şey kattı. Hem takıma kattı, hem Montella'ya kattı.
1: Kazandık.
0: Kesinlikle bütün o krizlerin nasıl yönetilebildiğini, neler olabileceğini.
1: Arda Güler krizi vardı. Çok iyi bilirsin evet. Sen de. Sen de oradaydın yani.
0: Evet evet. Her şeyi çok iyi deneyimlediği için. Bir de hep diyoruz ya zaten, bu kulüp düzeyinde Avrupa maçlarında, Avrupa mücadelelerinde de başarının kesinlikle kilidi istikrar. Çeyrek final, yarı final,
1: aynen,
0: final, üst üste
1: oynama
0: final. Sürekli turnuva alışkanlığı. Yani aynı şekilde UEFA'nın organizasyonlarında nasıl bu devamında başarıyı getiriyorsa, bizim de turnuva alışkanlığımızın artması lazım. Aynen. Şu an bence bu anlamda çok iyi.
1: Eurolarda iyiyiz. Euro kısmında.
0: Şeye başladık yani. Evet, Dünya evet. Kupası'na yoktu. Bu.
1: Aynen. Onu da artık devamlı hale getirmemiz gerekiyor.
0: Euro'da da gitmek ve biraz da orada iyi işler yapmak aşamasında bence Montella ile bir adım attık.
1: Kesinlikle.
0: İşte bunda tabii ki kadromuzun da çok büyük bir payı var diye düşünüyorum. Karşılaştırma illaki ister istemez yapılıyor. İşte o dönem en son gittiğimiz Dünya Kupası ve bugünkü kadro ile ilgili. Şimdi adettendir size de soracağım. Ben de bir tek hatırladığım, hani zaten yok başka da, onun öncesindeki kadrolarımız, mücadele eden gitmeye çalışanları da çok hatırlayamayabilirim ama 98 ve sonrası milli takım takım kadrosuna hakim olarak sormak istiyorum size de. 2002 kadrosuyla Cem Pomiroğlu da değindi ya, hayal edebiliyor muyduk üçüncülüğü diye?
1: Hayır.
0: Şimdiki kadroyu kıyasladığında neler hayal ettiriyor sana milli takım?

0: Ya açıkçası o dönem biz turnuva anlamında çok tecrübesizdik. Yani evet. Bir 96 Avrupa Futbol Şampiyonası, sonra 2002. Yani bu turnuvalara gitmeyi biz hayal edebilen ama sürekli kıyısından köşesinden dönen bir ülkeydik ne yazık ki elemelerde. Dolayısıyla 2002'ye giden takım baktığımız zaman aslında şöyle bir avantajı vardı. Galatasaray'ın bir iskeleti üzerinden aslında kurulmuş bir takımdı o. Yani UEFA şampiyonu olan
1: yani, birçok oyuncunun olduğu evet, bir takımdı.
0: Belki Galatasaray'dan ayrılan oyuncular da vardı o dönem ama Galatasaray'da birlikte oynamış 8-9 evet, tane futbolcu üzerinden bir takımdı.
1: Özellikle savunma hattı çok önemlidir yani istikrarda. Bu anlamda Galatasaray'ın o kadrosunun çok evet, etkilediğini düşünüyorum.
0: Yani hatırlarsak benim hatırladığım Yıldıray Baştürk vardı, Alpay vardı.
1: 2002'nin Yıldıray Baştürk vardı.
0: Yani Galatasaray'ın 7-8 tane oyuncusu Avrupa şampiyonu olmuş kadrodan bir iskelet vardı. Onun bir avantajı oynama alışkanlığı. Şimdi belki milli takımımızda öyle bir kulüp birlikteliği yok ama bu takımın da beraber oynama alışkanlığı var
1: oluştu
0: kesinlikle.
1: Artık.
0: Belki de milli takım tarihine baktığımız zaman birlikte oynama alışkanlığı en yüksek takım bu takım olabilir. Hani Montella'nın hep eleştirilen bir kısım var ya, işte kadrolar açıklanıyor. Niye bu oyuncu var? Ya Montella ligin ya da Avrupa liglerinin en formda Türk oyuncularını çağırmıyor ya da en iyilerini. En fazla güvendiği ve birlikte oynama alışkanlığı en yüksek oyuncuları çağırıyor. Mesela Samet Akaydın konusu hep tartışma.
1: Tartışıldı evet.
0: Yani bu takımı bir kulüp takımı olarak görüyor. Bakın Didier Deschamps yıllarca Fransa'da bunu uyguladı. Hala da uyguluyor ve tartışılıyor bu. Mesela N'Golo Kanté. Bakın N'Golo Kanté şu an Fenerbahçe'de oynuyor. Yani baktığımız zaman Avrupa seviyesinde düşüş yaşamış bir oyuncu gibi gözüküyor. Kamavinga'yı almıyor Real Madrid'den.
2: Kante'yi alıyor.
0: Kante'yi alıyor. Niye? Çünkü Kante bu takımın bir parçası. Oynama alışkanlığı var.
2: Bir araya gireyim. Sadece sahanın içerisinde de değil. Sahanın dışındaki belki o sıcakkanlılığı, takım birlikteliği, aynen, orada o ortamı sağlayabilecek davranışlardaki onu da ön plana da çıkarıyor olabilir.
0: Tabii hocam.
2: Bunlar yani teknik adamlar, bunların hepsini bir sürü bu milli takımı oluştururken, kadrolar yapılırken bir sürü parametreleri göz önünde bulundurmak zorunda.
0: Hocam sen takımların içinde bulundun. Örnek veriyorum. Yemek çıkacağı zaman ahçı herkesin ne yediğini biliyor, ne sevdiğini biliyor.
2: Kesinlikle.
0: Ya da takım içinde bir oyuncu bir şaka yaptığı zaman o şakaya kimin tepki vereceğini, kimin tepki vermeyeceğini de biliyor. Herkes birbirini tanıyor artık. Neden hoşlanıyor, neden hoşlanmıyor. Evet. Takım böyle olunuyor. Biz milli takım ifadesinde millilik kısmında hep iyiydik. Milli ruhumuz hep var. Ama takım kısmında hep problem yaşadık. Çünkü hep değişen oyuncular, değişen teknik adamlar, değişen 11'ler, değişen kadrolar bizi bir türlü oyun istikrarından uzak tuttu her şekilde. Bizim milli takımımızın artık bizim anlatabileceğimiz, yazabileceğimiz, çizebileceğimiz bir oyunu var. Bir oyuncu grubu var. Bu son derece kıymetli. Bunu da başaran Vincenzo Montella. Turnuva öncesi bence en büyük avantajımız bu diye düşünüyorum. Biz bir takımız şu anda. Çok net bir şekilde.
2: Şeyde de öyle mesela 2002'nin kadro yapısına baktın. Sen Galatasaray dedin ya, o da öyle mesela. Galatasaray'ın bir aklımıza geldiği kadar Fatih Akyel, Bülent Alpay, sol tarafta da Ergün Pembe oynuyor.
1: Evet, işte yani Tugay,
2: Tugay, Ümit Davalan, Emre Belezoğlu.
0: Hep oynama alışkanlığı olan oyuncular.
2: Aynen dediğin gibi oynama alışkanlığı olan oyuncular. Buna dikkat etmek lazım. Mesela bu Dünya Kupası'na giderken çok bir arada oynanan Avrupa Kupası, uluslar ve aradaki maçlar ve bu oyuncuların hepsinin canlı, diri ve birlikteliğini sağlamak için bu maçlar, turnuva maçları çok önemliydi. Bunların iyi oturduğunu düşünüyorum. Vincenzo Montella'da hatta bu hazırlık kampında, Riva'daki kamplarda, antrenmanlardan sonra oyuncuları eve bıraktı, eve gönderdiğini de söyledi mesela. Aynen. Bu çok önemli bir davranıştır. Genelde teknik adamlar oyuncuları biraz çok sıkar. Yani çok önemli maçlara gittiği için takımın kamptan ayrılmasına müsaade etmezler. Ve bu yüzden de oyuncularla bazen iletişimde problem yaşarlar. Ama Vincenzo Montella burayı çok iyi ayarladı. Bu önemliydi. Aslında şöyle bir geçmişe baktığımız zaman da Fatih Terim Hoca ile beraber hazırlanırken turnuvalara da hoca da hep aileleriyle kampları almıştır
0: evet,
2: mesela.
0: Evet,
2: bunlar da çok değerliydi.
0: Hatta hocam bence bugün kadro açıklanırken de yani kadro 35'ten 26'ya düşürülürken de Montella'nın en büyük kriterlerinden biri daha önce bu takımın bünyesinde çok fazla bulunmuş oyuncular olacaktır diye tahmin
2: ediyorum. Ben de
0: ediyorum.
2: Öyle tahmin ediyorum.
0: Yani yeni girmiş kadroya isimlerden ziyade daha önce burada bulunmuş oyuncular üzerinden bence bir 26 yapacak. Zaten şu anda ikimiz
2: belli olmuştur aslında.
0: Üçümüz
2: tabii.
0: Şu an bir kadro yapalım 26. 20 kişi büyük ihtimalle tutar. 5-6 evet, oyuncu üzerinden belki tartışmaya şeyiz. O oyuncu 5-6 oyuncunun tercihi de bence mutlaka bu takımın parçası olmuş daha önce. Elemelerde daha

0: fazla forma giymiş isimler üzerinden olacaktır.
1: Peki şimdi biraz yine bugün Kuzey Makedonya maçına dönelim. Hoca neler dener üzerinden konuşuyorduk. Biraz oyuncuların aslında performansına bakacak ama Onur Özkan'ın da söylediği gibi zaten büyük ölçüde hatta %100 gidecek oyuncular bellidir dedi. Evet. Kimlere şans verir? Özellikle tabii ki götüreceği oyuncuları değerlendirecektir. Biraz onlar üzerinden gidelim. Mesela uzun zaman şans bulamayan kulüplerinde çok fazla forma giymemiş ama hocanın yine milli takım da görmek istediği bazı oyuncular var. Olacaktır
0: İrfan
1: da.
0: İrfan Can Kahveci örnek mesela, verelim mesela.
1: Ya İrfan Can Kahveci'nin milli takım performansı bence alkışı hak ediyor.
0: Hep iyidir.
1: Hep iyidir.
0: Milli takım oyuncusu. Ben Ozan Tufan için de hep böyle derim
1: Ozan
0: mesela.
1: Ozan Tufan da öyle.
0: Her geldiğinde milli takıma iyi katkı verir. Mesela Kerem Aktürkoğlu iyi bir milli takım oyuncusu.
2: Aslında hiç mesela plan dışı gibi gözüken Oğuz Aydın'da da bu var. Mesela
0: Oğuz Aydın da milli takım
2: oyuncusu.
0: Aynen. Her geldiğinde katkı verdi.
2: Aynen. Mesela Ferdi ile orada sol tarafta Eren Elmalı da çok birbirleriyle iyi bir diyalog içerisinde. Evet. Mesela birbirleriyle o bölgeyi iyi paylaştığı dönemler de olmuştur. Ben de zaten şu geniş kadroyu yazmıştım. Hem de kalecilere baktığımızda kalecilerden de başlayalım. Başlarsak
0: 5 evet. kalecimiz var.
2: 5 tane değerli. Kalecimiz var. Yani 2 tane kaleciyi dışarıda bırakacağım.
0: Dışarıda kalan çok değerli bir kalecimiz de var. Farklı sorunlardan dolayı. Berke.
1: Evet. Berke bu arada Fransa'da 11'e seçildi. Onu da söyleyelim.
0: Resmi federasyonun 11'i değil ama bir organizasyon 11'ine evet. seçildi Berke Özer'de. Evet.
2: Mesela burada sürprizlerden bir tanesi stoperlerde çok stoperimiz var. Orada Samet Akaydın öne çıkıyor. Hocanın çok değer verdiği bir stoper olarak. Orada mesela bakalım Ozan'la Merih arasında bir tercih mi yapması icap edecek? Veyahut da Çağlar hiç belki de performans olarak bu sene iyi bir performans
0: ben
2: geçirmedi
0: Ahmet
2: ama.
0: Çağla hocam
2: ben
0: orada Ahmet Yusuf Akçiçek'in dışarıda kalacağını
2: düşünüyorum. Evet, düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum.
0: Büyük ihtimalle de Mustafa Eski ile aşacak dışarıda kalacak.
2: Aşağı yukarı 7-8 tane çıkıyor.
1: Çok da iyi bir performans sergilemişti ama orada tabii rakipleri dediğim diğer performansı biraz daha
2: aslında
1: fazla.
2: Aslında kadro dışında kalan oyuncuları performansla ilgili bir şey değil o.
0: Onu söylemek gerekiyor.
2: Onun altını bir çizelim. Onu da hakikaten belirtmemiz lazım. Bu oyuncuların hiçbirisi bu milli takımdan performanslarından dolayı kadro dışı kalmıyor. Kadronun oluşturulması gereken sayı bu olduğu için ve daha önce de beraber oynama alışkanlıkları bu oyuncular olduğu için karar veriliyor. Onu bir belirtelim aslında.
0: Bir daha fazla parametre var. Mesela hocam benim tahminim Mustafa dışarıda kalacak Eskeller. Çok iyi bir sezon geçirdi. Hatta Eren'in üzerinde bir sezon geçirdi. Ama şöyle düşünecektir Montella. Zaten Ferdi ters ayaklı bir bek. Sol bek. Bir de diğer sol bek de ters ayaklı olmasın diye sol ayaklı standart klasik bir bek tercih edebilir. O yüzden de Eren'i kullanabilir diye düşünüyorum hoca. Yani iki tane sizin sol bekiniz de sağ ayaklı olursa bazı problemler yaratabilir. Mesela yani, o yüzden Ferdi ve Eren tercih yapılabilir.
2: Mesela Zeki ile Mert Müldür sağ tarafı paylaştığı zaman evet. mesela ikisinden birine bir şey olursa Ferdi oynayabilir.
0: Oynayabilir.
2: Veyahut da sol taraftakiler sakattan sonra Mert Müldür ile sol bek oynayabiliyor.
0: Zaten hocam bu turnuvalarda genellikle böyle birden fazla pozisyonu oynayan futbolcular büyük avantaj yaratır.
2: Evet demin de söyle konuştuğumuz gibi
0: Onur. Yani... Karşın.
1: Bu arada bu maçın kadrosu da açıklanmış. Olmayan mi? İsimler var. Hani akşam zaten hocanın da sakatlıklara çok ciddi olmamakla birlikte.
0: Kim var onun ismi mesela?
1: Uğurcan Abdülkerim, Ferdi ve Kenan ilk görünenler. Şöyle bir bakıyorum. Arda var. Bu akşamı maçı tekrar hatırlatalım.
0: Hoca herkesi almış o zaman kadroyu. Anladığım kadarıyla kadro maçtan sonra o zaman deklar
2: edecek. Maç kadrosu mu şey mi bu?
1: Bu maçın kadrosu.
2: Evet,
1: o zaman bu maçın kadrosu.
0: 26 kişilik kadromuz maçtan sonra açıklanacak.
1: Şu anki yani herkes şu an maç şu kadrosu evet. diye açıklanan da herkes var sakatları hariç onu söyleyeyim.
0: Tamam o zaman kadro demek ki maçtan sonra işte akşam 10.30-22.30-23 sularında Vincenzo Montella kadrosunu açıklayacak. Artık sürenin dolmasına az bir zaman kala.
1: Kalede de muhtemelen Altay olacak o zaman. Ya da Mert olabilir.
0: Ya şöyle düşünüyorum. Bence bizim
1: problem... Bu akşamki maç için söylüyorum.
0: İnşallah yaşamayız ama problem yaşamamız muhtemel pozisyonlardan bir tanesi bence kale şu anlamda. Keşke Berke problemi çözülebilseydi şampiyon öncesi. Burada Berke'nin bir adım atıp atmadığını bilmiyorum. Yani Berke özür diledi mi dilemedi mi süreçle alakalı Montella ile görüştü mü bilmiyorum ama ülke futbolunun şu anda en iyi ikinci kalecisi Uğurcan'dan sonra Berke Özer ve biz kadromuzda onu alamıyoruz. Allah korusun turnuvada Uğurcan'a bir şey olsa bizim yedek kalecimize problem olacak. Yani net bir şu anda ikinci kalecimiz yok. Altay son dönem hiç oynamadı. Performans evet. inişli çıkışlı.
2: Ersin'in performansı var.
0: Ersin son dönem yükselişti ama bakın Beşiktaş'ın bile şu an güvenmediği bir kaleci net bir şekilde.
1: Kaleci Ersin'in, almayı düşünen evet. bir takımdan bahsediyoruz.
2: Ersin'in de olup olmamasında biraz soru işareti var ama ben mesela 3. kaleci olarak baktığımızda Altay, Uğurcan, Mert

0: gibi duruyor ama.
1: Yani ben yani olsam Ersin'i alırım, Mert'i almam mesela. Ama dediğim gibi Montella'nın tercihleri burada, Mert Günok bu takımın abilerinden, liderlerinden bir tanesi olduğu için onu götürmek isteyebilir. Evet. Yani o yüzden de Ersin'e göre tercih edebilir ama ikinci kaleci konusunda net değiliz bence şu anda. Keşke orada Berke Özer kadromuzda olsaydı diye düşünüyorum. Zaten bazı pozisyonlar bizim çok net olduğumuz pozisyonlar. Mesela evet. Zeki ve Mert Müldür yani kesin olarak zaten olacaklar. Kim oynasa fark etmiyor çok fazla. İkisi de paylaşıyor. Yusuf Sarı büyük ihtimalle bence dışarıda kalacaktır diye tahmin ediyorum. Demirege Tıknaz yine Demirege iyi kalır. Sezon geçirdi Braga'da ama onun da kadroda olması ama bana zor geliyor.
2: Daha çok hoca dediğin gibi performanstan değil, ziyade tabii tecrübeye ve birlikte oynama alışkanlığına bakacak.
1: Yani elemelerde daha fazla olan futbolcular. Aral Şimşir müthiş bir sezon geçirdi. Çok değerli bir futbolcu baktığımız zaman. Ama sanki bir sonraki elemelerin, bir sonraki milli takımın oyuncusuymuş gibi duruyor şu anda.
0: Bu
1: Aral Şimşir.
0: Dışarıda kalan oyuncuların en büyük şanssızlığı birlikte oynama alışkanlığına geç başlıyor
1: evet,
0: olmaları.
1: Geç başlamaları oldu.
0: Geç başlamaları. Yoksa erken başlasalar tabii ki burada kadroda daha önce yer alabilirler. Ama oynama alışkanlığına daha erken başlayan bir daha erken başlayan bu oyuncularla da başarı yakalandığı için de ister istemez hocalar bu başarılı olan takımlarla devam ederler.
1: Mesela Kenan Yıldız'ın da bir sakatlığı var. Bugün büyük
2: evet,
1: ihtimalle onu da hoca oynatmayacak.
2: Evet.
1: Orada baktığımız zaman Kerem Aktürkoğlu'nun da olmadığı bir ortamda büyük ihtimalle Barış Alper Yılmaz sol kanatta oynayabilir diye düşünüyorum. İşte Deniz Gül'ü 9 numara pozisyonunda bekliyoruz. Onun dışında orta sahada belki bugün Hakan Çalhanoğlu dinlenebilir.
2: Evet.
1: Belki onu bir Venezuela
2: İsmail,
1: maçına.
2: Orkun ve Yunus olabilir.
1: Olabilir.
0: Biraz harmanlı bir 11
1: evet,
0: olacak
1: evet,
0: gibi
1: yani
0: hissediyorum ben.
1: Hocanın kafasındaki banko isimlerle, kafasındaki bazı şüpheli isimlerle alakalı, karar verme aşamasında olduğu isimlerle alakalı bir harman olacak.
0: Burada şeyi kaçırmamak lazım Onur. Oynayacağımız maçtaki diziliş ve bazen oyunun içerisinde yapmak istediğimiz şeyleri de uygulayabileceğimiz bir aynen formatı da işte ondan vazgeçmemek
1: mesela
0: lazım.
1: Mesela hocam dün ABD maçını A-Spor'dan izleyenler görmüştür. ABD'nin en büyük zaaflarından bir tanesi baskıya karşı inanılmaz zorlandılar. Senegal hala baskı yaptığında çok zorladı ABD'yi. Ve üçlü oynadılar. Biz de bugün büyük ihtimalle üçlü oynayan Makedonya önünde bir ön alan baskısını kullanacağız. Yani üçlü oynayan takıma karşı eşleşmeleri nasıl yapacağız orada? Biz de mi evet üçlü bir şekilde dizileceğiz ön bölgede? İkili mi dizileceğiz? Yani onları görmemiz gerekiyor. Yani prova anlamında bir kere ön alan baskısını bence mutlaka bugün kullanacağız.
0: Yapmamız
1: yani
0: lazım tabii.
1: Yani ABD'yi zorlamak için onu bugün test etmemiz gerekiyor. Üçlü takıma karşı ön alan baskısını.
0: Çünkü dün akşam gözüktü ki ABD takımı oyun kurulumunu yaparken geriden çıkışlarda hata yapıyor.
1: Çok hata
0: baskı
1: yaptılar
0: altında özellikle 7-8 çok hata
1: kere
0: yapıyor.
1: Orada hata yaptılar Senegal'e karşı.
0: 7-8 kere katılıyorum onlara. Onu bizim kullanmamız lazım. Onu kullanmak için de burada benim bir antrenmanını
1: evet,
0: yapmak lazım.
1: Bugün yapmamız gerekiyor.
0: İdmanını yapmamız gerekir diye düşünüyorum.
2: Hocanın birçok oyuncuyu görmek isteyeceğini düşünüyorum ben de bu karşılaşmada. Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri karşılaşmasına hazırlık olduğu için. Dediğiniz gibi o baskıyı yapacak oyuncular. Şöyle hatırlıyorum son maçlarımızı çünkü eksik kaldığımız hangi nokta vardı. Ona göre işte bir taraf mesela iyi çalıştı. Kapanan takımlara senin
1: evet,
2: de söylediğin
1: evet
2: gibi bir türlü uzaktan hani şutlar denemek zorundaydık. Çünkü kanat organizasyonları bir türlü açamıyorduk. Aşamıyorduk o savunmaları. Hani bunu nasıl aşacağımızı da görmek isteyecektir bu iki provada.
1: Aynen.
2: Sadece bunun için
1: mesela
2: söylemiyorum.
1: Romanya maçında Ferdi sürpriz adam olarak sahneye çıktı.
2: Evet.
1: Bir sürpriz koşu, çok önemli bir boş koşu. Bunları da kullanmamız gerekiyor bugün. Mesela bugün Deniz'le oynarsak eğer uzun bir aradan sonra sanırım İspanya hazırlık maçı, İspanya'daki Uluslar Ligi maçıydı.
2: Evet.
1: Bizim oynadığımız. Ondan beri ilk kez sanırım biz bir 9 numarayla, net bir 9 numarayla sahaya çıkacağız. O zaman tabii farklı bir oyun formatı. Kenar ortalarının daha fazla ön plana çıktığı, belki de Deniz'in o pivotluk özelliğini kullanıp merkez oyuncuları savunma arkasına kaçıracağımız bir oyun da olabilir. Farklı bir oyuna dönüşebilir bu. Bizim eksilerimiz belli, artılarımız da belli. Eksilerimiz senin de söylediğin gibi oyun sıkıştığında, sete dönüştüğünde bazen çözüm üretmekte problem yaşıyoruz. Birebirleri kullanamadığımız zaman Arda üzerinden, Kenan üzerinden,
2: evet,
1: Barış üzerinden tıkanabiliyor bazen oyun. Merkez oyuncularımızı çok fazla kutunun içine sokamıyoruz. Bence en önemli problemlerimizden bir tanesi bu. Profil anlamında da böyle bir oyuncumuz yok. Yani bence işte İsmail, Orkun, Hakan özel oyuncular baktığımız zaman hepsi ama etkin olduğu bölge ceza sahasının dışı yay bölgeleri hep baktığımız zaman. Ceza sahası içine çok fazla girmeyi seven profiller değil bunlar. Ne yazık ki. Keşke öyle bir oyuncumuz da olsaydı kadromuzda. Bunları da yapmamız gerekiyor. Ferdi'nin koşusu belki de bugün bizi Dünya Kupası'na götürdü. Bakın bir boş koşudan bahsediyoruz.

0: Bunu yani çok mesela, kıymetli bunlar.
1: Dün Amerika'da gördüğümüz gibi mesela arkasında koşu yapan Senegalli oyuncular özellikle
0: Sadio Mane
1: müthiş bir koşu yaptı. Evet. O koşular mesela bizim için güzel bir referans olabilir. Aynen. Onun. Şimdi mesela bugün oynayacağımız Kuzey Makedonya maçındaki o dizilişle beraber oyuncuların hareketliliği çok önemli. Biz eğer ne diyoruz takımımızdan bahsederken kreatif oyuncularımız var. Kendilerine topu ayağında tuttukları zaman daha başarılı oluyoruz. Sete dönüşüyoruz. Setten geçişi çabuk yapıyoruz ve oyun. Şimdi bizim avantajlarımızdan biri de dikine giden oyuncularımız var. Barış Alper gibi. Zaman zaman Arda gibi.
0: Alan bulması gerekiyor
1: ama rakibin arkasında koşuları hiç vazgeçmememiz lazım. Hareketlilikten vazgeçmemiz lazım. Oyundaki herhangi bir oyuncu topu ayağına aldığı zaman en az ona 3-4 tane alternatif sunabilecek bir koşul yaratmak gerekiyor. Rakibin arkasına yapacağın bir koşu, rakibin arasına yapacağın koşu veyahut da bir boşa çıkma ve veyahut da kendine bir alan açma. Bunların hepsini yaparsak ancak rakibin alanında daha etkili oluruz. Onun dediklerine de katılıyorum. Rakip alana yerleştikten sonra sağdan soldan gelen dönen ve seken toplarda muhakkak bizim ön libero diye tabir ettiğimiz kim oynayacaksa, hangi arkadaşsa muhakkak o kutunun içerisinde veyahut da yayın üstünde olması lazım.
0: Mutlaka biz ikilemeliyiz.
1: Muhakkak
0: orada
1: Orayı ikilememiz lazım. Dönen ve seken toplarda da ceza sahası üstlerinde muhakkak bizim bir oyuncumuzun olması gerekiyor. Bir de altını çizmek istediğim bir başka konuda oyunun gidişatına göre hamleler de çok önemli sevgili Melike. Yani hoca oyundaki skor dengesi veyahut da skorun durumuna göre önde misin, geride misin, berabere misin veya neye ihtiyacın var? Ona göre de hamleler. Hangi oyuncuları, hangi mevkilere kullanacaksın? Mümkün olduğu kadar da bu oyuncuların oyundaki netliği çok önemli. Yani devşirme oyuncu değil, net oyuncuları sokmamız lazım.
2: Şimdi bir de şu kamp konusunda konuşalım sizinle. Evet. Arizona'da milli takımın kamp yapması bekleniyor, planlanıyor. Ve bu aslında seçilmiş bir şey değil. FIFA'nın bir kararı. Bütün takımların nerede kamp yapacağı aslında belli. Özellikle sonradan bizim gibi playoff üzerinden gelenlerin bir seçme şansı da fazla olmuyor. Bunu Montella da açıklamıştı. Zaten konuşmuştuk. Biraz tabii bu tartışma getirdi beraberinde. Oradaki iklim koşulları nedeniyle. Kamp ne kadar etkiler onu Özkan? Sen sık sık da kampları takip eden bir gazeteci olarak nasıl yorumlarsın?
0: Ya mutlaka etkiler. Çünkü uzun yolculuklar, bir de ABD zor bir ülke baktığımız zaman. Saat farkları var, iklim farkları var eyaletler arasında. Baktığımız zaman bu ciddi zorlayıcı olacak. Bizim kamp yerimiz Arizona. Bir hayli handikaplı gözüküyor şu anda. Mesela Arizona'dan Vancouver'a falan gideceğiz yani. Bir hayli sıkıntılı.
1: Ama belli bir sabit bir olmayacakmış.
0: Şöyle bir şey var hocam. Onun bilgisini verelim. Şimdi FIFA playoff üzerinden şampiyonaya katılan takımlara şöyle bir teklifte bulundu. Siz dezavantajlısınız çünkü kamp yeriniz sonradan belli oldu. İsterseniz eğer maçlardan önce maçı yapacağınız yerde bir günlük kamp yapma hakkını biz size veriyoruz dedi FIFA. Bunun kararı tamamen federasyonuma Vincenzo Montella'ya ait. Yani örnek verelim. Montella derse ki ben Vancouver'da kamp yapmak istiyorum. Biz maçtan bir gün önce Vancouver'a gidip orada kamp yapabiliyoruz.
1: Galiba öyle olacakmış. Bugün de biraz evvel maçtan
0: daha sağlıklı
1: evvel.
0: Çünkü hocam iklim farkları çok fazla. Yani örnek verelim, Antalya'dan Erzurum'a gitmek gibi bir şey olacak bizim için. Yok, yani. Tabii. Bazı eyaletler arasında. Dolayısıyla
2: ben mutlaka bir plan yaptım. Zaten Allah kolaylık versin.
0: Sen hem mont almışsındır, hem bere, hem tişört almışsındır yanına büyük ihtimalle.
2: Yani
0: öyle.
2: Çok zor. Mesela San Francisco serin olabiliyormuş. Evet. Arizona çok sıcak.
0: Şimdi Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda gördük. Yani hava güneşli, bir anda dolu yağdı.
2: Ay evet.
0: Yani
2: evet.
0: İnanılmaz değişken bir iklim baktığımız zaman, hani içinde bulunduğu coğrafya itibariyle ABD zor bir coğrafya iklim açısından. Evet. Fırtınalar, kasırgalar, dolu yağmaları falan çok sık yaşanabiliyor. Bu yüzden de o kamp bir tercih bence de olacaktır diye düşünüyorum yani. İşte ama bir dezavantajımız var kesin yani.
1: Vancouver'a bir gün evvel değil de oraya gidip orada kamp yapıp.
0: İki gün önce falan olabilir.
1: Ondan sonra gidecekler.
0: Çok
1: daha mantıklı. Vancouver'dan bittikten sonra da diğer Paraguay maçının olduğu yere gidilip orada 5-6 gün yani öyle devam edilecek kamplar.
2: Öyle çok daha mantıklı olacak.
0: Mantıklı. Ama şu da var, mesela Montella genellikle böyle çok sessiz, böyle dış dünyaya kapalı kamp yerlerini tercih ediyor. Mesela ben Almanya'daki kamp yerine gitmiştim. Milli takımımızın Avrupa Şampiyonası sırasında. Yani inanılmaz uzak stat

0: da baktığımız zaman Dortmund'daydı o gün maçımız. Çok bakir bir yer. Yeşillikler içinde inanılmaz sessiz bir aracın bile zor girdiği bir yerden bahsediyorduk. Hani Montella böyle tercihlerde de bulunabiliyor. Biraz dış dünyaya kapatıyor takımımızı. Yani çok fazla böyle medya günleri, işte medyanın futbolcularla buluşması. Bunu çok fazla isteyen bir teknik direktör değil Montella. Onu belirtelim. Yani oraya gidecek olan meslektaşlarımız büyük ihtimalle bunun şikayetini yapacaktır.
1: Evet.
0: Yani Montella diyor ki ben basit toplantısını yaparım. İki tane futbolcum çıkar biter benim için. Yani kampa girip çıkamazsınız. Futbolcularla görüşemezsiniz
2: aslında,
0: diyor Montella.
2: Aslında basın için zor bir zor zaman. Bu süreçte teknik adamlar mümkün olduğu kadar izole olmak isterler.
1: Evet.
2: Takımlarıyla
0: onlar
2: beraber
0: açısından kapanmak doğru olabilir. İtirazım yok.
2: Bu çok da doğrudur.
1: Başarı gelsin sonra aynen. Açar kapıları
0: aynen,
1: canım.
0: Sıkıntı
1: yani.
0: Yok canım. Evet. Aynen kesinlikle. Hatta şöyle herkes bir örnek vereyim.
2: Herkes bakacak artık canım.
0: Basına açık bir idmana gittik Almanya'da. Şöyle düşünelim. Şurada biz buradayız. Ta en uçta çalıştırdı milli takımı Montella. Yani burada bile çalıştırmadı. Hani yakın bir temas kurmayalım oyuncularla diye. O kadar izole ediyor takımı yani. Öyle bir anlayışı var. Saygı duyuyorum. Hiçbir itirazımız
1: yok. Çok teşekkür ediyorum. Yine gün içinde yayınlarımız olacak tabii ki. Sadece bu saat dilimini noktalayacağız. Bu akşam Kuzey Makedonya ile oynayacağımız özel maç öncesi Çobani Stadyumunda sağ kenarında Cem Pamiroğlu ve Onur Özkan'la birlikte canlı yayındaydık. Şimdilik sadece yayınımızı noktalıyoruz. Yine stadyumdan özel yayınlarımız, canlı bağlantılarımız sürecek. Şimdilik hoşça kalın.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 1 Haziran 1453 Ayasofya'da ilk cuma namazı kılındı. 1 Haziran 1911 Türk Hava Kuvvetleri kuruldu.
3: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Reklam.
6: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
7: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Winstar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Win Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sundu.

0: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Spor gündemiyle karşınızdayız sevgili seyirciler. Yaklaşık 3 saat boyunca gündemin öne çıkan gelişmelerini Ahmet Akçam ve Taner Karaman'la beraber değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: İyi yayınlar olsun Taner, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Kerem.
0: Milli takımımız bu akşam saat 20.30'da Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi bağlantılarımız olacak ve program boyunca da tabii ki milli takımımıza geniş yer ayıracağız. ATV'de yayınlanacak karşılaşma saat 20.30'da. Gün boyu zaten yayınlara başladık. Maç saatine kadar da A-Spor ekranlarında hem milli takımı bu akşam ne bekliyor hem Dünya Kupası'nda neler yapabiliriz, bu konularında mutlaka altını çizeceğiz. İbrahim Uslu Riva'da bizi bekliyor. Milli takımın kamp tesislerine kameralarımızı çeviriyoruz ve sözü İbrahim Uslu'ya bırakıyorum.
3: Kerem Can Bulat, teşekkürler. Riva'dan sizlere de iyi yayınlar diliyorum. A milli futbol takımımız için Dünya Kupası heyecanı resmen başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında bugün önemli bir prova gerçekleşecek. Saatler 20.30'u gösterdiğinde Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Çobani Stadyumunda Kuzey Makedonya'yı konuk ediyoruz. Mücadele 20.30'da, senin de ifade ettiğin gibi ATV ekranlarında canlı ve şifresiz bir şekilde futbol severlerle buluşacak. Milli takımımızda Kerem Aktürkoğlu'nun bir sakatlığı vardı. Bugünkü karşılaşmada riske edilmeyeceğini söyleyelim. Hakan Çalhanoğlu hafta boyunca takımdan ayrı çalıştı. Şahsen ben Hakan'ın da riske edileceğini düşünmüyorum. Ne kadar hazırlık karşılaşması olsa da Montella bu karşılaşmayı oldukça önemsiyor. Futbolcuların form durumunu görmek, oyun formasyonunu son bir kez check etmek ve de taraftar desteğiyle motivasyonu yükseltmek adına oldukça önemli bir karşılaşma bizleri bekliyor. Rakibimiz Kuzey Makedonya. Mücadele gücü yüksek, oyun disiplinini önde tutan bir takım. Dünya Kupası'ndaki rakiplerimizden Avustralya ile benzer özelliklere sahip. Kadrosunda yolu Türkiye'den geçmiş birçok futbolcuyu da barındırıyor. Kocaeli Spor'dan Darko Çurlinov, Konya Spor'dan Bardi ve son olarak Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Ali Özki ve Elif Elmas bu isimlerin başında geliyor. İkili rekabette de 9. randevu olacak bu. Bugüne kadar oynadığımız 8 karşılaşmadan 5 galibiyet elde ettik. Bir maçta mağlup ayrıldık. İki karşılaşmada da eşitliğin bozulmadığını hatırlatalım. Bu bilgiler ışığında beklenen muhtemel 11'leri sizlerle paylaşalım. Milli takımımız kalede Uğurcan'la başlayacak. Stoper ikilisi Abdülkerim Ozan, sağ bekte Mert Müldür, sol bekte Eren Elmalı, orta ikili de İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, forvet arkasında Yunus Akgün.

0: Açıkta İrfan Can Kahveci, sol açıkta Barış Alper Yılmaz ve en üst noktada Deniz Gül, milli takımımızın gol umudu olacak. Deplasman ekibi Kuzey Makedonya'nın beklenen 11'i de şu şekilde. Kalede Dimitrievski'yi bekliyoruz. Üçlü defans kurgusunun sağ tarafında Muslu, sol tarafında Zarkov, ortada Verkovski. Dörtlü orta saha kurgusunun sağ tarafında Yankulov, sol tarafında Alioski, orta ikili Atanasov, Nikolov ve üçlü hücum formasyonunun sağ tarafında Miovski, sol tarafında tanıdık bir isim Elif Elmas ve en üst noktada Rastoder, Kuzey Makedonya temsilcisi adına gol arayacak. Şu anda Hasan Doğan milli takım tesislerindeyiz. Takım içeride kampta. Hafta boyunca bu maçın hazırlıklarına devam edildi. Saatlerimiz 18'i gösterdiğinde milli takımın Riva'dan çıkarak Çobani Stadyumu'na hareket edeceğini ve artık son hazırlıkların stadyumda yapılacağını hatırlatarak sözü tekrar size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz İbrahim Uslu'ya. Sevgili seyirciler, ilerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde de yine bağlantılarımızın A-Spor ekranlarında devam edeceğini belirtelim. Hocam, önemli bir akşam. İki hazırlık maçımız var. Evet. Biri Makedonya'ya karşı, diğeri Venezuela'ya karşı. Amerika'da oynanacak mücadele ve takımımızın da son durumunu görebilmemiz için iyi bir fırsat. Aynı zamanda ekibi Amerika'ya uğurlayacağımız akşam. Doğru. Anlamını da biraz taşıyacak. Taraftarımızla takımımız bir araya gelecek. Nasıl duygular içindesiniz? Dünya Kupası deyince Haziran ayı, Katar'daki hariç, Haziran ayı hep akıllardadır ve 1 Haziran gününde, tam da 1 Haziran'da rakibi konuk edeceğiz. Duygular herhalde biraz yükselmeye başladı.
2: Ben de hep yüksek zaten. Çünkü ben Türk futbolunun dünyanın çok önemli, potansiyeli yüksek ülkelerinden birine sahip olduğuna inananlardanım. Temenni ediyorum ki milli takım olarak bunu orada gösterebiliriz. Ama bizi bekleyen tabii ki bazı zorluklar var. Dünya Kupası'na iki açıdan yaklaşıyorum. Bunlardan bir tanesi tamamıyla bizim milli takımımızı, bizi ilgilendiren kısmı. Orada duygular, heyecan zirve yapacak. O kesin. Bir başkası da yani özellikle büyük organizasyonlarda futbolun gelişmelerine dair hep bazı yenilikler görebiliriz. Yani bu senede Amerika'da onu göreceğimizden ben kendi adıma eminim. Çok basit bir şekilde işte maçlarda 3 dakikalık bir ara verilecek. Şimdi biz Avrupa'da varın bile 10 saniye, 15 saniye uzadı, daha çabuk olması lazım, tempo düşüyor diye isyan ettiğimiz bir dönemde oraya gelecek bu tür aralar futbola ne şekilde etki edecek? Her şeyden önce kalıcı olacak mı? Yani bakıyorum dün Pochettino basket koçları gibi devre arası bilgisayarından veya bu küçük arada çok önemli analizler yaptı. Yani bu Avrupa'ya da sirayet edecek olursa demek ki teknik adamları burada da bekleyen bazı yenilikler var ama aslında orada konuşulacak şeyler hep vardı. Yani biz işin psikolojik yönünü, mental yönünü, taktiksel yönünü çok ön plana çıkarmadık. Yani çok zaman işte bizim ülke futbolunda duygulara hitap eden vatan millet Sakarya misali mücadeleyi ön plana çıkardık. Biz oynatmamayı ön plana çıkardık. Ligimizin yapısı biraz daha bu şekilde gelişti. Yani işin o boyutunu çok merak ediyorum. Ve işte orada da belirli maçlarda sayının 48 olması, bazı maçlarda temponun, kalitenin düşüyor olması, temenni ediyorum futbola zarar vermesin. Ama ben milli takımımızın çok ciddi bir şekilde, her ne kadar hocamız Montella dengeli grup dese bile, bu grupta birinciliğe en yakın aday olduğunu düşünüyorum. Ondan sonraki maçlarda da bizi zorlu rakipler bekleyecek. Belki ilk 32'de şu an Bosna gibi, fil dişi veya Ekvador gibi bir takımla karşılaşacağız. Geçeriz diye düşünüyorum. Grup birincisi olduğumuz takdirde. Ki benim bütün planlarım o yönde.
1: Evet.
2: Ondan sonra Belçika ile oynayacağız büyük bir ihtimalle. O altın nesil gitti artık. Onları da geçmeyi
1: zaten
2: bekliyorum.
1: Geçeriz.
2: Zaten ne değil. Yani biz onu çok yapıyoruz.
1: Evet evet.
2: Diğer
1: İşin esprisi.
2: Tabii ama ondan sonra da İspanya bekliyor.
1: Ama daha iyi takımız yani.
2: İspanya'ya karşı da işimiz çok zor. Evet. Belki de turnuva ağacının

0: diğer tarafında yani Güney Amerika takımlarının ağırlıklı olduğu o grupta olmak bizi Portekiz'de karşılaştıracak. Portekiz'in de kolay olmadığını biliyoruz ama o turlarda hep böyle güçlü rakipler bekler. Dolayısıyla ben daha şimdiden programlarımı yaptım. Heyecanımı zirveye çıkardım. Yani bu akşamdan beklentim de birçok kişinin düşündüğü kadar, yani tamamıyla Avustralya maçına hazırlık bir taktik maçı olacağını düşünmüyorum. Böyle bazen biz tek maça çok büyük anlamlar yüklüyoruz. Sonuçta bu futbolcuların hepsi bugün uygulayacakları taktiğin bir benzerini bu sene kendi takımlarında 50 maçta uyguladılar. Yani onlara yabancı olan bir taktik anlayışı yok. Birliktelik diyorsak zaten milli takımın en önemli özelliği de o. Bu biraz da Montella'nın kadro tercihine uygun seçeceği bir 11 olacak. Yani oradaki 1-2 değişiklik bile her ne kadar Avusturya takımının oyun anlayışına uygun bir oyun ortaya koyuyor olsa bile onun iddiası Makedonya'nın biraz farklılıklar arz edebilir. Orada tek ortak nokta büyük bir ihtimalle Makedonya'nın oynadığı üçlü defansın beşliğe dönüşecek olması.
1: Evet.
0: Avustralya 5-4-1 gibi oynuyor daha fazla. Yani çok kompakt bir defans. Geçiş hücumları deniyorlar. Aynı şey Makedonya yapacak. O da bizim ligimizde her hafta konuştuğumuz konular. Yeni bir şey değil yani. Değil.
1: Taner, sen aslında Makedonya'yı da gayet iyi tanıyorsun. Biraz bu akşamdan bahsedelim. Hı-hı. Genel turnuvaya bakış açını da tabii ki merak ediyorum. Tabii. Az sonra kulüplerin gündemini de değerlendireceğiz. Galatasaray ve Osimhen'le başlayacağız. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Bu akşam ne getirebilir bize?
2: Yani bu akşam bize öncelikli olarak sükunet getirmesi lazım. Bunun Hı-hı. da en büyük sebebi şu. Birincisi karşımızda İtalya'yı da vaktiyle saf dışı bırakmış olan, son Avrupa şampiyonalarında yer almış olan, İyi performans gösteren, Uluslar Ligi'nde bir yere gelmiş olan Elif gibi çok gerçekten de iyi ayaklara sahip ve oyuncu grubuna baktığımız zaman ise çok uzun süredir benzer oyunlarla ve benzer kadrolarla müsabakalara çıkan bir Makedonya milli takımı var. Ve bizim buradaki stratejimiz maçı kazanma stratejisi olmayabilir. Buna bir dikkat etmek lazım. Yani bizim burada önceliğimiz Makedonya'yı yenelim ve sonrasında bir sonraki maça geçelim değil. Bizim buradaki önceliğimiz takımı görelim, sakatlık yaşamayalım.
1: Kesinlikle.
2: Tam kadro bir şekilde Riva'ya geri dönelim olacak. Yani bu akşamın finalinde herkesin gönlünden geçen maç ne olursa olsun. Biz bir ideal bir provamızı, Riva'daki antrenmanda yaptıklarımızı bir sakatlık yaşamadan Makedonya karşısında oynamaya çalışalımın hesabını yapacak Montella Hoca burada. Ve şunu muhtemelen göreceğiz. Bugün herhangi bir şekilde bir galibiyet gelmemesi durumunda Montella Hoca'ya dönük yine eleştirenler çıkacaktır. O yüzden sözüme sükunetle bir final yaşamamız gerekiyor dedim. Çünkü bugünkü karşılaşma bir galibiyetten öte biraz daha iyi oyunu oynamaya çalışan, sakatlık yaşamadan da maçı bitirmeye çalışan bir milli takım göreceğiz. Biz yani bugünkü maçı kazanırız kazanamayız çok problem değil. Önemli olan oyuncularımızın Dünya Kupası'na giden yolda, Amerika yolunda özellikle tam kadro bir şekilde orada olacak bir düzlemde kendilerini Riva'ya götürmeleridir.
1: Sen tam kadro gittiğimiz takdirde Dünya Kupası'na ideal 26 kişilik ekibimizle grubumuzu da düşündüğünde etap etap gitmek lazım.
2: Tabii.
1: Ne bekliyorsun ilk aşamada?
2: Kontrollü olmak lazım. Yani konuştuğum bazı İsimler oluyor. Teknik direktörler de görüşüyorum. Hocalarla görüşüyorum. Yani kolay rakiplerimiz yok. Ve bizi gerçekten de yıpratabilecek, fiziksel anlamda yorabilecek. Rehavete kapılırsak, işte bizim Real Madrid'den oyuncumuz var, bizim Juventus'tan oyuncumuz var gibi bir rehavetle sahaya çıkarsak, Dünya Kupası'nda işimiz kolay olmaz. Bizim kenetlenme duygusunu evet her zaman yaşayalım da, önceliğimiz rakibi zaten iyi görmemiz lazım. Montella Hoca'nın son basın toplantısında yaptığı açıklamayı hatırlayalım. Rakiplerimizi aslına bakarsan futbol biraz rakibi analiz etme oyununa döndü artık. Kendi takımını bir şekilde zaten yönetiyorsun. Mevzu rakibin ne yapacağını tartabilmek ve şu an ne yapabileceğini tartma konusunda rakiplerimizi öngörmemiz

0: kolay olmayan ekipler. Aha. Ve fiziksel anlamda da bizi yıpratabilecek takımlar. Kadro kalitesi açısından bizden bir adım da geride olsalar da fiziksel anlamda bizi yorabilecek kadrolar olduğu için de zorluk yaşama ihtimalimiz var. Dikkatli olmamız lazım.
1: Hocam fiziksel durumdan bahsediyor Taner, haklı. Yani fiziksel olarak biz en fit milli takımlardan biri değiliz. Ama teknik kapasitemiz belli bir seviyede.
2: Doğrudur.
1: Fiziksel olarak da rakipler iyi olunca zaten bir Dünya Kupası organizasyonunda hemen hemen her takım en iyisini, en iyi motivasyonunu ortaya koyup en iyisini yapmaya çalışıyor. Buna da şüphe yok. Bu açıdan biraz problem yaşar mıyız? Ne dersiniz?
2: Problem yaşayabiliriz. Çünkü önümüzdeki dönemde Montella'nın uygulayacağı program ben bilmiyorum. Eğer fizikten bahsediyor isek. Bildiğimiz gerçek şu. Bir defa kolay maç orada olmayacak.
1: Evet.
2: Yani biz en zayıf, teknik kapasitesi en düşük takımların bile artık günümüzde fiziksel yönden belirli bir seviyeye ulaştıklarını, hepsinin oyun disiplininden hiç kopmadan üst düzey bir konsantrasyonla takım oyunu oynadıklarını görüyoruz. Bu tür takımlara karşı da bizim işimiz kolay değil. Hele hele grup maçlarını göz önünde bulunduracak olursak Amerika maçını ben biraz farklı görüyorum. Ama onlarda da oyunun bir bölümünde oyunu rakip yarı sahada oynayacağımız anlar olacak. Özellikle Paraguay'a, Avustralya'ya karşı kesin. Orada oynadığımız bölümü çok doğru oynuyor olmamız lazım. Yani biz milli takımımızla her ne kadar onlara inansak, güvensek, beklentilerimiz çok yüksek olsa bile teknik kapasiteden dolayı bizim takım oyununda ve fiziksel yönden eksiklerimiz olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu bir kenara koyduk. Ben bunlara rağmen beklentilerimi yüksek tutuyorum. Çünkü lig bitti, 2 haftalık bir süre oldu. Montella Hoca kısa bir aradan sonra milli takım futbolcularıyla çalışmaya başladı. 2 gün bir bayram izni verdiler. Hemen dönüşte fiziksel testler yaptılar. Madem fizik konuşuyoruz. Ondan sonra da gelen açıklamalar veya benim aldığım bilgi şu. Fiziksel yönden takımın kapasitesini yükseltmek için özel bir programın hazırlandığı. Şimdi burada çok dikkatli olmak lazım. Yani eğer biz kapasiteyi yükselteceğiz diye sezon başı hazırlık dönemine yakın bir yükleme yapılacaksak bu milli takımımız için çok doğru değildir. Ama o testlerde bence çok doğru bir şey yaptılar. Testi her zaman yapabilirsin. Futbolcuların bireysel seviyelerini hepsini şu an ellerindeki verilerle tespit ettiler. O verilere uygun bir şekilde her futbolcuya ayrı özel bir program yaparak onları oynayacağımız özellikle 3 tane grup maçında yormayacak bir seviyede sezon içi çalışmalarda olduğu gibi onlara böyle küçük ama doğru diyelim dokunuşlarla onların fiziksel yönden biraz daha diri olarak oraya gitmelerini de sağlayabiliriz. Çünkü evet. Montella'dan aldığım en önemli mesaj şuydu. Sezonun yorgunluğunu, yıpranmışlığını üzerlerinden atabilecek bazı tedbirleri de hoca almış durumda. Yani milli takımımızın özellikle böyle imkanlarının olduğunu da biliyoruz. Bunlar bizim için avantaj. Yani şundan emin oldum ben. Milli takımımızda işin fiziksel yönünü de çok iyi bilen, bunu doğru planlayacağından emin olduğum bir ekip var. O ekibin olduğu yerde güveneceksin. Bir de şu var son cümlem. Çok özel maçlarda fiziksel yönden de eşiğe gelirsin. O eşiği geçtiğin anda bir %15'lik bir kapasite daha kullanmaya başlarsın. Dünya Kupası da o eşin rahat geçilebileceği bence bir nokta milli takımımız için. Evet, rakipler belki bizden daha sert olabilir. Belki bizden biraz daha fiziksel yönden önde görünebilir. Biz de onlardan aşağı kalmayacağız.
1: Galatasaray'la devam edelim. Sarı kırmızılı takımın gündemine bakacağız. Özellikle 17 itibariyle yeniden milli takıma odaklanacağımızı ve o saat boyunca Al Yıldız'la ekibimizi konuşacağımızı da ifade edelim. Nijerya Milli Takım Teknik Direktörü'nün Victor Osimhen'in kulüp değiştirme ihtimalinden dolayı kadroda olmadığını söylemesi geniş yankı bulmuştu. Osimhen de sosyal medya hesabından paylaşım yaparak teknik direktörünün sözlerinin

0: bağlamından koparılmış ve abartılmış sözler olduğunu dile getirdi. İzleyelim neler yaşandı, sonra üstüne konuşalım.
1: Nijerya Teknik Direktörü Erik Şel, Victor Osimhen'le ilgili kafa karıştıran açıklamalarda bulundu. Hazırlık maçlarında Polonya ve Portekiz'le karşılaşacak Nijerya'da yıldız oyuncular Osimhen ve Lookman kadroda yer almıyor. İki oyuncunun durumu hakkında konuşan Erik Şel, Osimhen'in kulüp değiştirme ihtimali olduğunu söyledi.
2: We will miss two players because Victor Osimhen he had maybe to change the club, so I prefer that he stay in this house because if you play and you are not at 100%, well, this is not good. And Lookman is very tired, and the Atletico has asked us to let him so.
1: Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Osimhen, Erik Şel'le son röportajında hakkında yaptığı yorumlar konusunda telefonla görüştüm. Maalesef sözleri bağlamından koparılmış ve abartılmıştır. Kendisi Galatasaray'a çok büyük bir saygı duyuyor ve tartışma yaratmak gibi niyeti olmamıştır. Herkesten bu konuyla ilgili spekülasyonları dikkate almamalarını rica ediyorum dedi.
0: Victor Osimhen'in hocasına yanıtı ekrandaydı. Ne düşündürdü sana hocanın açıklaması, ardından Osimhen'in sözleri, bağlamından koparılmış ve abartılmış hikayesi?
3: Yani Osimhen doğaldır. Yani Osimhen gibi bir oyuncuysanız yaz döneminde bir transfer görüşmesi yaparsınız. Yani bu çok anormal gelmiyor.
0: Evet.
3: Hocası biraz girmemesi gereken bir konuya girerek... Şimdi oyuncuya izin verirsin ama izini neden verdiğinle alakalı bu kadar takımıyla onu zor duruma düşürebilecek ya da camianın diğer mensuplarıyla zor duruma düşürebilecek ifadeleri kullanmak teknik direktör açısından talihsiz bir söylem. Ama Osimhen de sözleri bağlamından koparılmış ve abartılmış ifadesiyle hocasını, aslına bakarsanız hocasına karşı bir cevapta bulunuyor. Yani bir görüşme yapmıyorum, bir yere gitmiyorum değil. Her oyuncunun yaz transfer döneminde görüşme yapması normaldir. Ben Galatasaray Kulübü'nün de bundan habersiz olduğunu düşünmüyorum. Osimhen için Paris Saint Germain kapıdadır. Bakın yani böyle bu vitrinlere gelmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve Galatasaray...
0: Tahmin olarak mı? Benim kapıdaki bildiğim, Paris Saint Germain mi hakikaten?
3: Kapıdaki Paris Saint Germain diye biliyorum. Ama bu kapıdan içeriye girer mi girmez mi? Ne zaman girer ya da bu dönem böyle bir şey olur mu olmaz mı bilemem. Ama böyle bir Osimhen'e karşı bir bakış açısının Paris Saint Germain'in olduğuyla alakalı bilgiler var.
0: Aha.
3: Birincisi bu. Şimdi oyuncunun Dünya Kupası öncesinde ki böyle yoğun bir tempodan sonra milli takımdan affını isteyip ki hatırlayalım Osimhen sezon içerisinde çok zor şartlarda milli takıma gittiğini biliyoruz. Antrenmanlar, oradaki yaşadığı sakatlıklar. Oradaki zeminler neler neler gördük. İşte oyuncunun milli takımdan bu yüzden de Dünya Kupası öncesinde üstelik. Çünkü az bir dönem var artık. Herkes Dünya Kupası'na odaklandığı zaman transfere sadece bu zamanda böyle yıldız oyuncular vakit ayırabilecek.
0: Evet.
3: Ben Osimhen'in bir kulüple Galatasaray kulübünün haberi dahilinde görüşme yapmasını abes karşılamıyorum. Galatasaray taraftarı da buna hazırlıklı olması lazım. Galatasaray'a İstediği bonservisi kazandırdıktan sonra Galatasaray Kulübü istediği bonservisi kazandıktan sonra da Osimhen'in gitmesi kadar doğal bir şey yoktur. Ya Galatasaray Kulübü B planını muhtemelen zaten hazırlıyordur. Yani Galatasaray'ın dili daha önce gönderdiği santrforların boşluğunu dolduramadığı için yanmıştır. Gomis bunlardan bir tanesi, hatırlayalım.
0: Evet.
3: Şampiyonlar gruplarına golcüsüz giren bir Galatasaray vardı. Galatasaray zaten elinizde Osimhen gibi isimler varsa hep bir B planınız olması lazım. Ya giderse diye. Yani yarın Paris Saint Germain'den 150 milyon euroluk bir teklif gelir. Sen dersin ki tamam satıyorum. Biter konu. Olay. Bir ticaret aynı zamanda. Sadece hocası biraz erken konuşarak tabii ortalığı biraz alevlendirdi.
0: Evet.
3: O yani.
0: Hocam siz ufukta bir ayrılık ihtimalinin ciddi bir şekilde konuşulabilme olasılığını görüyor musunuz?
4: Görüyorum. Ben bunu sürekli dile getirdim. Kaldı ki sezon bittikten sonra Galatasaray'ın yeni sezon takım planlamalarında bu konunun mutlaka Galatasaray tarafından dikkate alınması gerektiğini söyledim. Yani bugün dünyanın hangi takımının teknik direktörü olursanız olun. İşte şu an dünyanın bir numarası Paris Saint Germain deniyor. Sevgili Taner, onu

0: mesele de orada gündeme geliyor dedi. Sen Enrique olsan, takım planlaması yapıyorsan, ya Osman Dembele format olarak Osimhen'den çok farklı bir santrofor veya forvet oyuncusu. Oraya sizin takımınızın kalitesine, temposuna uygun ve farklılık katacak Osimhen gibi bir futbolcuyu her zaman düşünürsünüz. Onu alır mısınız, o ayrı konu. Burada işin ekonomisi de ayrı bir önem arz ediyor. Sonuçta bu tür futbolcuların bonservisleriyle ilgili ne isteneceğini de biliyorsunuz. Paris Saint Germain diyorsa ki Galatasaray 150'nin altında vermez. Bu rakamı çok görüyorsa hiç ona talip bile olmaz. Bazen kulüpler bunu sorabilir, el altından sorabilir. O yüzden bizde şu cümle her zaman geçerli: satılmayacak futbolcu yoktur. Yani doğru zamanda doğru futbolcuyu, hatta mümkünse de doğru fiyata doğru bir kulübe vermek her zaman hem futbolcunun hem kulübünün hayrına olur.
1: Bir de aranmayacak oyuncu yoktur diyebiliyor musunuz?
0: Aranmayacak oyuncu yoktur.
2: Yokluğu dolmaz diye mi diyorsun?
0: Ya şimdi Osimhen'in yerini doldurmak Galatasaray için çok zor. Yani onu kabullenelim.
1: Herhangi bir takım için de zor olabilir.
0: Biz Osimhen'den, Galatasaray'dan bahsediyoruz. Evet. O yüzden çok zor. Çünkü diğer takımların Osimhen'i olmadığı için onlar Osimhen'li olmanın ne olduğunu bile tam olarak bilemiyorlar. Ama elinizde böyle bir futbolcu var iken, o sizde %100 kalacak olsa bile bence onun gitme ihtimaline karşı tedbir almanız lazım. Ben hocası Erik Schell'in bunu bilinçsiz bir şekilde açıklayacak kadar büyük bir hata yapabileceğini düşünmüyorum kendi adıma. Orada bence püf noktası şurada: Osimhen'le aralarında bir konuşma geçti. Osimhen'de nedeni ne ise milli takımda şu an olmamayı daha uygun gördüğü mazeret olarak da, ya hocam bu dönemde bazı teklifler var veya olabilir. Yani o yüzden kafam biraz da orada. Bakın, teklif olmasa bile teklif bekliyorum, aklım orada dediyse, hoca da zaten açıklamasında o cümleyi kurdu: aklı burada olmayan, kafası burada olmayan bir futbolcuyu ben buraya da almak istemedim, o yüzden kendisine izin verdim. Bunu şuradan görüyoruz. Lukman için Atletico Madrid izin istemiş. Yani eğer kulübü bu izni istemeyip futbolcu istiyor ise, hoca buna da saygı gösterip o izni futbolcuya verebilir. Ama bazen de, ya madem futbolcu benden böyle bir izin istedi, yani bu izni istemesini istemezdim, biraz onu bir ona bir dokundurayım diye bilinçli bir açıklama da olabilir. Ama bence bu görüşmelerin samimi bir şekilde olduğunu ben kendi adıma düşünüyorum. O yüzden Osimhen de hocasına bunları söylediği için biraz da hocasını düzeltme ihtiyacı duydu. Yani hocanın açıklamalarında bağlamdan koparılmış bir cümle yok, bir anlam yok. Çok basit, çok net bir şekilde hoca bunu anlattı. O yüzden hepimiz ayrı bir telaş demeyelim, panik demeyelim ama acaba mı diye bu soruyu kendimize sorduk. Bu acabalar hep devam edecek. Osimhen'in gitmesi çok kolay değil. Yani bakın, hem ona ödenecek bonservis hem ona verilecek ücret Osimhen'e şu an olduğu gibi Galatasaray'daki 21 milyon euro neti verecek kulüp sayısı Avrupa'da çok az.
2: Zaten hocam Osimhen segmentinde bir oyuncunun gideceği kulüpler bu 21'i verir. Hayır. Yani bunu gidersiniz alırsınız, yani PSG'den vesaireden alırsınız. Zaten oyuncunun da baktı orada 2-3 tane kulüp var. Onun dışında Galatasaray'dan ayrılma ihtimali de ben yüksek görmüyorum. Yani PSG ister, Real ister, buna benzer bir yerden gelir teklif. O zaman bu rakamlar zaten verilir. Böyle netten alırsın o paraları.
1: Onun dışında United ve Chelsea için de bu arada onun olasılık olduğu konuşuluyor.
2: Evet, yani bu parayı verebilecek Avrupa'da kulüpler var. Şundan bahsetmiyoruz. Real Zaragoza'ya falan gitmeyecek bu adam. Bu evet. Adam zaten hala mevcutta bu paraları kazanan oyuncuların olduğu kulüplere gidecek. Bu parayı alır. Ama nereye gider kısmında da sadece süreç şöyle oldu. Yani biraz beklenenden erken bir anda patladı konu. Yani bunu bir Di Marzio'nun, örnek veriyorum, attığı bir tweetten de öğrenebilirdi Galatasaray taraftarı. Osimhen transfer görüşmesi yapıyor bilgisini Di Marzio'ya atsaydı, herkes bunu

0: milyon o yatırımı Avrupalı büyük kulüpler bile yapar mı, bir soru işareti var. Bakın biz şunu karıştırmayalım. Biz de özellikle büyük kulüplerimiz şu an sorumsuzca bir harcama yapıyorlar. Sorumsuzca Osimhen'e 75 milyonu ödemek bence çok doğru bir yatırımdı. Orada problem yok. Ama biz diyelim 10 lira bedeli olan veya ödenmesi gereken bir futbolcuya 30 lira, 40 lira, 50 lira vermeyi düşünüyoruz ki bu UEFA'nın, FIFA'nın da çok istediği bir şey değil. Yani o yüzden ekonomik yönden kulüplerin de incik cincik edildiği bu dönemde bu paraları ödemek o kadar da kolay iş değil. O yüzden evet, prensipte ödeyebilir diyoruz. Ama Osimhen'in performansını bile ayrı sorgulayacağız. Neden milli takımıyla şu an şeyde değil, Dünya Kupası'nda yok. Osimhen bu sene ayrı bir sakatlık yaşadı. Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde her ne kadar çok önemli performanslar sergilemiş olsa bile, bakın 2 milyon veya 2,5 milyon alan bir ona şu gol kralı oldu Şamuradov'la beraber.
1: Evet.
0: Yani bunlar bile o kulüpler için hep etken olabilecek konular. Amacım Osimhen'i daha da değerli hale getirmek. Bence Osimhen'in en büyük avantajı, Galatasaray'ın en büyük avantajı, Osimhen Galatasaray'ı seviyor, Türkiye'yi seviyor. Ailesini sevdiği için de burada çok güzel bir ortamı var. Bu ortamı böyle çok kolay da terk etmeyi düşünmeyecektir. Ama gideceğim dediği anda da onu bırakın Galatasaray'a, herhangi bir kulübün tutma şansı hiç yok. Napoli'de olduğu gibi.
1: Hocam küçük bir soru. Eğer Osimhen'le yollar ayrılırsa Galatasaray nasıl bir profile yönelmeli? Santrfor'da isim olarak sormuyorum ama hani örnek olarak söyleyebileceğiniz isim varsa olabilir, onu da duyabilirim. Bir de netice itibariyle Osimhen'in gittiği bir noktada ciddi de bir bonservis geliri olacak Galatasaray'ın. Belki 75 değil ama 40'lar 50'ler de verebilir bir santrfor.
0: Yani verebilir de öyle bir oyuncu var mı? Yani ben senin tabirinle bir cevap vereceğim. Osimhen formatında birini alman lazım.
1: Evet.
0: Öyle bir futbolcu şu an için var mı?
1: O yüzden ben de nasıl
0: yani
1: bir profil yönelmeliyim?
0: Sevgili Taner'e de denk gelmiştir programda. Kerem şöyle diyor. Topu Osimhen'e değil, Osimhen'in bulunduğu yere doğru oyna yeter. Osimhen gider onu alır.
1: Evet.
0: Gider onu alır, atar veya attırır. Şimdi böyle bir futbolcu yoksa, o yüzden diyorum bunun planlamasını da erkenden yapman lazım. Hatta bu planlamanın biraz da şöyle olması lazım. Eğer ben Taner'e bağımlı bir futbol oynuyorsam, Taner gittiği anda ben onun yerini ikinci bir Taner'le dolduramayacaksam, takım oyunuyla o eksikleri kapatmak için takım oyununu bile ayrı dizayn etmiş olmam lazım benim.
1: Belki de takıma yarayacak bir profile yönelmesi gerekebilir Galatasaray'ın.
0: Hayır, Osimhen ona yarar bir şey. O yüzden takım oyununu zaten Osimhen'le bir takımda bile ön
1: biraz daha takıma dedim kastım, tabii onun çalışkanlığında zaten santrfor yok da belki topla biraz daha becerisi iyi olan, belki biraz daha servis yapabilen, duvar olabilen, ne bileyim Sané'yi daha değerli kılabilecek, gösterebilecek, belki öyle bir profile yönelmek gerekir o dakikadan sonra.
0: Ya mutlaka, yani o profilde en çok aranacak özellik yine son vuruşlardaki etkisi.
1: Evet.
0: Yani Icardi'nin bir bölümünü, Osimhen'in bir bölümünü birleştirsen dünyanın bir numaralı futbolcusu olur.
1: Taner, ne dersin? Sonrası için kafanda ne var?
2: Ya şöyle, illa Osimhen profilinde bir oyuncu alınmak zorunda mı ya, ben biraz eğiliyorum. Yani Osimhen'in olmadığı dönemde Icardi'nin formda olduğu bir anı hatırlayalım. Yani bundan 2 sene öncesine bakalım. Bu takımı şampiyon oldu. Avrupa'da da bir nebze yol aldı. Farklı bir profil oyuncuyla yine bunu gerçekleştirdi Galatasaray. Daha geriye gidelim. Yine daha geriye gittiğimizde yine farklı profil oyuncularla farklı işler yaptığını gördük. Osimhen'in kimliği farklı. İlla Osimhen gitti diye gidecekse, giderse Osimhen gibi birini aramak zaten... Osimhen çok nadide bir oyun tarzına, nadir bir oyun tarzına ve yapısına sahip olduğu için bu paralar konuşuluyor onun için.
1: Evet.
2: Ondan böyle 3-5 tane piyasada olsa zaten değeri için bugün 150 milyon eurolar konuşulmazdı. Sen böyle bir riske girdin. 75 milyon euro senin bütçen için tarihi bir rakamı ödedin. Kazandın ve bugün onu belki 2 katı fiyata satmayı başarırsan bu ticari bir başarıdır. Biz şunu unutmayalım. Bu kulüpler aynı zamanda bir işletme. Bu kulüpler aynı zamanda

0: anda bir anonim şirket. Bu şirketlerin bir yatırımcıları var, faaliyetleri var, gelir elde etmeleri lazım. Alım satım yapmaları gerekiyor. 75 milyon euroya aldığın bir adamı 150 milyon euroya satıyorsan bu çok önemli bir başarıdır. Sana bir yıl gibi bir sürede 75 milyon euro kazandırma ticari başarısını göstermen anlamına gelir. Konuda hiç duygusal bakmamak lazım. Ve bir taraf, diğer taraftan da Galatasaray'ın sportif kadrosu da bu yüzden var. Scout ekibi bu yüzden var. Osimhen'in B planını çoktan teknik heyetin önüne sunmuş olmaları lazım. Sunulmuştur. Yani elinizde zaten Osimhen'i transfer ettiğiniz gün bir sene sonra bu adam gidersenin B planını yapmanız gerekiyor. Çünkü aldığınız adam vitrin bir adam. Vitrindeki bir adam alıyorsan o vitrinden her an birinin onu satın alma ihtimalini hesaba katmak zorundasın.
1: Doğru.
0: Yani vitrinin arka sıralarından bir ürün almıyorsun. En önündeki adamı alıyorsun. Ve bu adam Şampiyonlar Ligi performansı veriyor. Lig performansı veriyor. İyi işler yapıyor. Milli takımda da iyi işler yapıyor. Finalinde satılması kadar doğal bir şey yoktur. Konuya kimse duygusal yaklaşmasın. Burası bir ticarethane aynı zamanda. Ve Galatasaray Kulübü'nün sorumluları da yöneticileri de sattıktan sonra yerine koymakla da sorumludurlar. O sorumluluğu yerine getirecek olanlar da Galatasaray'ın içerideki sportif yapısıdır. Bu kadar. Yani Galatasaray burada aynı profil oyuncu bulamıyorsa başka profil bulacak. Aynı profil oyuncu varsa zaten PSG'ye gider 40 milyon euroya onu alır. Olmadığını biliyoruz zaten.
1: Evet.
0: Sen gideceksin başka bir profil bulacaksın. Ben başka bir profilden nasıl meyve yerimi hesabını yapacaksın. Şu an onun hesabını yapıyor Galatasaray içeride.
2: Şimdi zaten Osimhen'in bir benzeri yok. Osimhen formatında dediğimiz zaman şunu diyoruz. Her futbolcunun bir görev tanımı vardır saha içinde. Osimhen'in de var. Galatasaray şu an bu oyunu oynuyorsa o yüzden oyun değişmediği sürece bu görev tanımına uygun futbolcu almak zorunda. Yani daha önceki dönemde Icardi ile de oldu noktasında ben biraz farklı düşünüyorum. Neden? Programın başında dedik ki futbol hep değişiyor, gelişiyor. Dünya Kupası da bunların en önemli diyelim organizasyonlarının başında geliyor. Şimdi biz bırakalım 5 sene sonranın, 1 sene 2 sene sonranın futbolunu şu an burada anlatmaya kalksak bir atletizmi çok ön sıralara çıkaracağız. Demek ki Galatasaray artık atletizmi olmayan futbolcularla istediği başarıları elde edemez. Icardi'nin geldiği dönemde Süper Lig şampiyonluğu Galatasaray için yeterli bir hedefken şu an Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde hedef koydu. O hedefe ulaşacaksan Icardi'nin atletizmi yetmiyor. O yüzden bakın olay bambaşka boyutlara gidiyor. İki, futbolun geleceğinde demin ben onu iddia ettim. İşin psikolojik yönü, mental yönü, takım oyunu, birliktelik, aidiyet duygusu o kadar önemli ki yani bunu en güzel bir şekilde Paris Saint Germain'den vereceğiz. Bu insanlar en dünyanın yıldız futbolcularını en büyük rakamlara aldılar. İşte Neymar'ı aldılar, Messi'yi aldılar, Mbappe'yi aldılar. Başarı elde edemediler. Sonuçta dediler ki git. Onları sattılar. Şu an dünyanın bir numarası oldular. Yani bu gelişmelere uygun futbolcu tercihlerini Galatasaray yapmak zorunda. Ben demin şunu da dedim. Osimhen olsa bile senin oyununu geliştirmen lazım. Hedefin Şampiyonlar Ligi ise senin Şampiyonlar Ligi'ni kazanman için Paris Saint Germain'i geçmen lazım. Yani Türkiye'de nasıl şampiyonluğu hedef koymuş başka bir takımın Galatasaray'ı geçme zorunluluğu varsa önündeki bir Galatasaray, Galatasaray da orada başarı istiyorsa bence bunu hem futbolcu tercihlerinde hem de oyunu geliştirerek sağlamak zorunda. Böyle bir hazırlığı da maalesef Galatasaray'ın yok. Olması da çok zor. O yüzden Galatasaray mecbur kalmadıkça Osimhen'i vermeyecektir. Ama şu fikre katılıyorum. Dedim her futbolcuyu verebilirsin bir sorun yok. Yalnız altın yumurtlayan bir tavuğun var ise her gün bir altın yumurtayı alma yerine ben onu satıp da nasıl olsa onu diyelim 10 yumurtayı almışım. 20 yumurta veren var. Yani ikiye katladı fiyatını. Onu ikiye verdiğin zaman her gün alamayacağın o altın yumurtalar bazen ekonomik yönden bile sana daha fazla zarar verebilir.
0: Burada ben kısa bir düz mantık bakayım.
1: Tabii ki.
0: Hocam sezonun yarısını Süper Lig seviyesinin çok uzağında olan Şerif'le geçiren Fenerbahçe

0: Galatasaray'la aynı gol sayısına ligi bitirdi. Bunu da hesaba katmak lazım. Performansı orta sahalar belirliyor. Yani Icardi'nin şampiyonluktan bahsettiğimiz dönem Mertens olmasaydı belki Icardi şampiyonluk sevinci yaşayamayabilirdi. O yüzden bu sezon Galatasaray İlkay Gündoğan'dan dolayı aslına bakarsanız biraz daha hücumdaki aksiyonlarında Fenerbahçe'nin gerisinde kaldı. Yani orayı Mertens gibi bir üçüncü bölgeye geçiş oyununu oynatabilen, taşıyabilen, fiziksel anlamda iyi durumda bir merkez adamıyla kapatabilseydi Galatasaray bambaşka bir oyun görebilirdik. Galatasaray takımının bugün artık evet oyunu bir adım daha ileriye taşıma zorunluluğu var. Ama bunu yaparken de kaldıraç etkisi dediğimiz etkileri de görmezden gelmemek lazım. Yani biri iki yapmak demek finans da bambaşka bir hikaye. Yani biri iki yapıyorsunuz. Bu mükemmel bir şey. Ve böyle bir tabloyu elde edebiliyorsanız bunu geri çevirmemeniz lazım.
1: Taner, şu da var. Eğer Osimhen'in gitme durumu böyle netleşmeye başlarsa, eğer böyle bir şey yaşanırsa, gider gitmez o ayrı bir konu. Hı hı. Sanki Osimhen'i satmadan birini almak da daha mantıklı olabilir. Çünkü onu sattığınız zaman herkes paranız olduğunu biliyor olacak.
0: Tabii tabii, piyasa başka yere gidecek ondan sonra.
1: Evet.
0: Mutlaka yani orada zaten bu arada şuraya gitti konu. Bu takım Osimhen'e 75 milyon euro verdiyse seviyesine geldin artık.
1: Evet.
0: Yani artık kapılar yukarıdan açılacak Galatasaray'da. Galatasaray çünkü bu seviyenin takımı durumunda olduğunu ve bu paraları bir şekilde verebileceğini gösterdi piyasaya. Bu yüzden de belli bir seviyenin üstündeki her oyuncuya gittiniz, o kapılar artık 70'den 80'den açılması da çok anormal değil. Bu yüzden ne yapacak Galatasaray? Fırsatı yakalayacak. Fırsatı görecek. Yani fırsat yatırım yapacak aslına bakarsanız. Yani göreni zaten herkes bir şekilde parayla alabilir. Görünmeyeni keşfedip almaya çalışacak. Bunu yapabilmek de zaten asıl yeti burada. Yarını keşfetmek. Yani bugünün, ben geçen programda da söyledim. Bugünün futbolunu herkes konuşur. Çıkalım kapıda 100 kişinin 99'u zaten burası Akdeniz ülkesi. Bugünün futbolunu, bugünün transferini herkes yapar. Önemli olan yarının futbolunu konuşabilmek. Bir futbolcunun yarını tahmin etmek. Yarın nereye gideceğini öngörebilmek. Yani keşfedilemeyeni görüp onu konuşabilmek. Galatasaray Napoli'den Osimhen alırken 75'i veriyorken risk aldı. Çünkü Osimhen gerçekten de evet bir marka, ben hafif hafif geliyorum diyordu ama o tam olarak orada değildi henüz. Galatasaray aldı, gördüm ben dedi, üstüne koydu, şimdi iki katına satabilir. Mevzu yarının futbolunu konuşabilmek. Dediğim gibi bugün herkes konuşur. Mevzu yarını konuşabilmek.
1: Hocam, yarını konuşurken de biraz Osimhen dışına da çıkalım istiyorum aslına bakarsanız. Kadro yapılanmasıyla...
2: Ben şöyle bir şey söyleyeceğim.
1: Bir şey söylemek istiyorsunuz. Osimhen'le ilgili mi yine?
2: Osimhen'le ilgili bir şey. Kaldı ki bir de Galatasaray Fenerbahçe rekabetinde bu Trabzon Beşiktaş'ı da ilgileniyor. Bizim bence çok doğru yapmadığımız bir konuda takımların veya futbolcuların performanslarını doğru bir şekilde analiz etmek. Ki bu analizlerde istatistiğin ne kadar önemli rolü olduğunu en iyi bilenlerden biri sevgili Taner. O yüzden biz bazen diyoruz ki işte Galatasaray ile Fenerbahçe'nin attığı gol eşit. O yüzden biz Şerif'i neredeyse Osimhen'le aynı performansı sağlayan bir futbolcu konumunda bile ima etmeye başlıyoruz. Bakın, eğer burada gol sayıları eşitse neden eşit? Fenerbahçe diyelim Osimhen'i olmamasına rağmen nasıl önde o golleri attı veya Galatasaray niye daha fazlasını atamadı? Bence biz bu sorulara doğru cevap bulmadığımız sürece belirli sıkıntılar hep yaşayacağız. O genellemeleri o yüzden yapmamak lazım. Ama çok doğru bir cümle şu. Önemli olan bugünün futbolunu değil, yarının futbolunu konuşmak. Ya doğrudur. Yarının futbolunun nasıl olacağını kim biliyor? Bakın, büyük organizasyonlarda oraya yönelik mesajlar geliyor. O yüzden ben şunu diyorum. Biz bir takip etme sevdasına düşmüşüz. Bakıyoruz Guardiola ne yaptı, aynısını yapalım. Klopp ne yaptı, Liverpool ne yaptı, hep bir taklitçilik var. Yani günümüzde bir teknik adam takip eden değil. Takip edilen olmalı. Futbola yön veren olmalı. Sen belki şu an bir Türk teknik direktör olarak dünya futboluna yön veremezsin. Ama Türkiye'de o kadar büyük hatalar var ki Türk futboluna yön verip takımını şampiyonluğa, başarıya ulaştırabilirsin. Oradaki yükseliş de yavaş yavaş seni

0: Evet.
1: Dünya seviyesinde ayrı bir yere taşıyabilir. Arda'nın, sevgili Arda'nın şu an yürüdüğü yol gibi. Önemli olan oralara gidiyor olmak lazım. O yüzden yarının futbolunu biz konuşurken bizim şu an bugünün futbolunu tam olarak bilmeyen insanların biliyormuş gibi konuşmalarının yanı sıra bir de yarının futbolunu konuşmamız bence mümkün değil. Bunu düşünen kaç kişi var ülkede?
0: Osimhen konusu aslında planlamada yoktu. Yani herhalde dün akşama kadar bugün bu konuyu konuşacağımızı kestiremezdik. Galatasaraylı taraftarlar belki bu konuyla ilgili bir şey düşüneceklerini de kestiremezdi ama genel hatlarıyla biraz belki planlamadan bahsetmek gerekir. Bir hareketlilik seziyor musunuz Galatasaray'da yoksa daha erken mi? Böyle Sara gibi, Şalay gibi, Barış Alper gibi oyunculara bazı ilgilerden de bahsediliyor.
1: Fırtına öncesi sessizlik. Bir defa yeni yönetim seçildi. Mazbatalar bugün alınacak. Dolayısıyla resmen göreve başlamamış bir yönetimin o hareketliği direkt bu bayram döneminde de uygulamaları zaten beklenemezdi. Bugün mazbatalar sonrası yapılacak ilk şey de görev dağıtımı olacak. Yani büyük bir ihtimalle Abdullah Kavukçu Bey yine futbolda sorumlu kişilerin başında gelecek. Başında diyorum, neden başkan da Dursun Özbek de belirli bir ölçüde futbola müdahil olacak. Onu net bir şekilde görüyoruz artık. Yani o Uğurcan transferi başkanı ayrı bir noktaya getirdi. He, o transfer çok iyi diye bundan sonra da bütün transferlere karışmak ne derece doğru? Bakın, bu Galatasaray'ın kendi içinde kuracağı düzenin, sistemin beraberinde getireceği bir soru olsa gerek. Ama şunu biliyoruz. Okan Hoca'nın ve ekibinin yeni sezonla ilgili çok net bir şekilde transferini istediği futbolcular var. Veya o futbolcuların bir profili var. Yani Taner olmaz da Kerem olur tarzında.
2: Aha.
1: Galatasaray'da o profilde olan futbolcuları almak için ekonomik yönden ciddi bir kaynak yaratacağını söyledi. O kaynak varsa hocanın isteklerine cevap vermek için Galatasaray elinden gelen her şeyi yapacaktır. Bu da yani bir olmasa bile ikinci futbolcunun transferi demek. Bu da Galatasaray'ın önümüzdeki sene bazı futbolcuları kaybetmediği takdirde daha güçlü olması demek. Ama çok net, Galatasaraylı başkan da Okan Hoca da şunu biliyor. Osimhen'e teklif gelebilir. Osimhen gitmek isteyebilir. Barış'a teklif gelebilir. Barış gitmek isteyebilir. Galatasaray'ın böyle vazgeçmesi zor bir iki futbolcusu giderse o zaman Galatasaray'da bir geriye gidiş olur ki bu da şampiyonluk yarışına apayrı bir şekilde etkiler. Çünkü birinciyi geçmek için bazen senin ondan daha hızlı koşman gerekir. Bazen de senin o temponun altına düşüyorsa birinci, yavaşlıyorsa aradaki farkı yine kapatıp geçme şansın olur. Biz geçmişte Türkiye'de bunu çok yaşadık. Çok iyi giden takımlar bazen kendi kendilerine zarar verip yavaşlamışlardır. Galatasaray'ın öyle bir niyeti olmadığını biliyorum yalnız. Camia buna kenetlenmiş durumda.
0: Radikal bir değişim bekliyor musun?
3: Yani aslında ihtiyaç var ama beklemiyorum. O da dönemin zorluğuyla alakalı bir şey. Ama radikalden kastım da şu. Transfer harekatı konusunda Galatasaray'ın ihtiyaçları var. Sağ bek kalması lazım. Merkez orta sahada Lemina Torreira ikilisini güçlendirmesi lazım.
0: Sağ bek Şalay'ı kalırsa almasına gerek var mı?
3: Lazım, çünkü taşımasıyla değirmen dönmüyor. Yani Şalay'ı varken evet orada bir performans var ama analiz ettiğimiz zaman Şalay'ın performansını bu seviyede tutmak adına da Lemina ile sağ merkezde Sanchez'i çok fazla sağ beke destek olmak zorunda kaldığını görüyoruz. Bu da onların biraz fazla kullanımından dolayı kendi mevkilerinde aksamalarına ve bir yerden sonra devamlılık sorunu yaşamalarına sebebiyet veriyor. Yani bölgeyi kendi has adamıyla doldurmadığın için finalinde tablo güzel ama o tablonun o güzelliğini sağlayanlar bir tarafta sağ merkez oyuncun, bir de sağ bek, sağ stoperin. Onların katkısıyla birlikte Şalay'ı orada çok iyi bir performans ortaya koydu.
0: Ama bir yandan da Şalay'ın varlığı Taner takıma işin hücum boyutunda çok katkı sağladığı gibi aslında özünde sağ bek olmayan bir isme göre savunma gayreti de iyi. Mesela şu an Avrupa'da Şalay'dan daha iyi 15 tane sağ bek var mıdır emin değilim.
3: O işte o performansı vermesini sağlayanlar aslında sürekli olarak onun mevkisine asiste etmeye çalışan sağ stoperle sağ merkez oyuncusu. Böyle olduğu zaman kendi mevkidi. Yani aslında burada bir zincirin halkası var. Şalay iyi bir performans gösterdi mi?

0: verdi. O gösterirken ona %10, %20 bile olsa merkez sağ oyuncusu katkı sağladı. Sağ stoper katkı sağladı. Neden? Çünkü adamın asıl mevkisi hücuma dönük bir oyun ve savunma performansı aksıyor. Sen sürekli bir ayağın sağa doğru bakıyor. Bir ayağın sağa doğru baktığı için bu sefer asıl destek personelin olan, yanına destek göstermen gereken Torreira'yı aksattığın için bu sefer Torreira aksamaya başladı. Takviye alamamaya başladı. Aynı şey Abdülkerim için de geçerli. Yani bir adam eksilince oradaki 7-8 oyuncu da etkileniyor.
1: Bir araya gideceğiz sevgili seyirciler. Dünya Kupası'ndaki rakiplerimizden Amerika Birleşik Devletleri'nin Senegal'le oynadığı ve Aspor'dan canlı yayınlanan hazırlık mücadelesinin özet görüntüleriyle araya gidelim. Dönüşte görüşürüz.
2: Spor'un radyosu Aspor Radyo.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum. Bir gün gelecek.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam.
2: A Spor Radyo.
3: Bir reklam. Bir reklam.
4: Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. A milli takımımız bu akşam saat 20.30'da Makedonya ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. ATV'den canlı yayınlanacak mücadele öncesi milli takımı konuşmayı sürdüreceğiz. İlerleyen dakikalarda tekrar kulüp takımlarımızın gündemine de dönüş yapacağımızı ifade edelim. Şimdi kameralarımızı Riva'ya çevireceğiz. İbrahim Uslu bizi bekliyor. Sonrasında Kadıköy'de stadyumda Erdem Akbaş'a uzanacağız. İlk olarak söz İbrahim'de.
1: Teşekkürler Kerem Can Bulat. Riva'dan mutlu günler, iyi yayınlar. A milli futbol takımımız Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında bu akşam önemli bir provaya çıkacak. Rakibimiz Kuzey Makedonya. Bu maç öncesi Türkiye'de Kerem Aktürkoğlu'nun hafif bir sakatlığı vardı. Maçta süre almasını beklemiyoruz. Yine Hakan Çalhanoğlu hafta boyunca takımdan ayrı çalıştı. Yine riske edilmesini beklemediğimizi ifade edelim. Ne kadar hazırlık karşılaşması olsa da Montella bu karşılaşmayı oldukça önemsiyor. Futbolcuların form durumunu görebilmek, oyun formasyonunu check etmek adına gerçekten fazlasıyla önemli bir karşılaşma futbol severleri bekliyor. Rakibimiz Kuzey Makedonya, mücadele gücü yüksek, disiplini yapısıyla dikkat çeken bir ülke. Dünya Kupası'ndaki rakiplerimizden Avustralya ile de benzer özelliklere sahip. Kadrosunda yolu Türkiye'den geçmiş birçok futbolcuyu da barındırıyor. Kim bu futbolcular? Kısaca aktaralım. Kocaelispor'dan Darko Çulinov, Konyaspor'dan Bardi ve eski Fenerbahçeli futbolcular Ali Özki ve Elif Elmas. İkili rekabette de 9. randevu olacak bu. Bugüne kadar oynanan 8 karşılaşmada 5 galibiyetimiz, 1 mağlubiyetimiz bulunuyor. Yine 2 karşılaşmada da eşitliğin bozulmadığını ifade edelim ve muhtemel 11'leri sizlerle paylaşalım. Milli takımımız kalede Uğurcan'la başlayacak. Stoper ikilisi Abdülkerim Ozan, sağ bekte Mert, sol bekte Eren Elmalı. Orta ikili İsmail Orkun, forvet arkasında Yunus Akgün. Sağ açıkta İrfan Can Kahveci, sol açıkta Barış Alper Yılmaz ve en uç noktada Deniz Gül. Milli takımımız adına gol arayacak isim. Rakibimiz Kuzey Makedonya'nın muhtemel 11'i de şu şekilde. Kalede Dimitrievski, defans üçlüsü Zaykov, Musli, Berkovski, orta saha dörtlüsünün sağ tarafında Yankulov, sol tarafında Alioski, orta ikili Atanasov, Nikolov ve hücum hattının sağ tarafında Miyovski, sol tarafında Elif Elmas ve en üst noktada Rastöder, Kuzey Makedonya'nın gol umudu olacak. Bardi'nin sakatından ötürü bugünkü karşılaşmada süre alamayacağını belirtelim. Milli takımın saat 18 gibi tesislerden çıkarak stadyuma geçiş yapacağını da sizlerle paylaşalım. Son olarak bir gurbetçi vatandaşımız Hollanda'dan milli takımın tesislerine geldi ve bir şiir yazmışlar. Babası şu an fabrikada işçi olarak çalıştığı için kızlarını göndermiş ve gerçekten müthiş bir şiir yazmış. Kısaca bunu da size okumak istiyorum. Dünyanın en güzel ülkelerinden birine sahipsin Türk vatandaşı. El ele vererek çıktık bu yola. Elbet kazanırız biz bu yarışı. A milli takıma güvenimiz tam. Sevindir halkımı yüce yaradan. Kupayla dönelim Amerika'dan. Gençler hak ediyor güçlü alkışı. Bizim çocuklara yakışır zafer. Altın madalyalar eşsiz mücevher. Yurdumun fertleri coşar her sefer. Ulusça dökelim sevinç gözyaşı. A yıldızlı bayrak kırmızı beyaz. Coş milli takımım, coş da tarih yaz. Hiç kimseler mani engel olamaz. Güçlü söylenecek İstiklal Marşı demiş Murat Emir abimiz. Evet, şu an kızı yanımızda. Neler söyleyeceksiniz? Nereden geliyorsunuz?
2: Hollanda'dan geliyoruz.

0: Çok mutluyuz burada olduğumuz için. Babam bizi yolladı maça gelelim diye. Şiirini de getirdik elbette yanımızda. Çünkü babam çok güzel şiirler yazıyor. Bunu da özel milli takımımız için yazdı. Burada tüm dünyaya duyurabildiğimiz için çok mutluyuz, gururluyuz. Ve inşallah çok güzel şeyler başaracağız. Herkese güzel dileklerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun.
1: Teşekkür ederiz. Bu inançla Dünya Kupası'na gidiyoruz diyelim ve Riva'dan sözü tekrar size bırakalım.
2: Kadıköy'e gidiyoruz şimdi. Erdem Akbaş bizi bekliyor.
3: Kerem Can Bulat, Kadıköy'den Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndan selamlar. Amilli takımımız Dünya Kupası öncesi Amerika'ya gitmeden önce son sınavına Kadıköy'de çıkacak. Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 20.30'da ATV'den naklen yayınlanacak. İbrahim Uslu zaten amilli takımımıza dair detayları aktardı. Milli takımda çok fazla eksiğimiz yok. Kerem Aktürkoğlu'nun durumu turnuvaya yetişecek. O anlamda biz problemi yok Kerem'in. Turnuvada amilli takım formasını giyebilecek. Yani ilk maçımızda Kerem'i sahada görebileceğiz. Şans verilmesi halinde. Bu anlamda Kerem'le ilgili durum bu. Hakan Çalhanoğlu da dün Montreal'le beklediğimden daha iyi demişti. Arda Güler aslında bir aylık bir sakatlık süreci vardı ama ilk iki haftasını tedaviyle geçirip son iki hafta tamamen milli takım için özel antrenör eşliğinde Madrid'de çalıştı ve İstanbul'a milli takım kampına katıldı. Arda beklediğinden çok daha iyi geldiğini zaten Montella da ifade ediyor. A milli takımımız 24 yıllık hasreti sonlandırdı. Dünya Kupası biletini aldı ve Türkiye'deki de son sınavına bu akşam Şükrü Saracoğlu stadyumunda çıkacak. 20.30'daki mücadele ATV'den naklen yayınlanacak. Bunu tekrar hatırlatalım. Tabii Kadıköy'de uzun süre sonra A milli takımı izleyeceğiz. 1696 gün sonra Kadıköy'de sahne alacak A milli takımımız. Son olarak 2022 Dünya Kupası elemeleri öncesi Norveç'te oynanan mücadelede 1-1 sona eren mücadelede A milli takımımız Kadıköy'de sahne almıştı. 1696 gün sonra da tekrar Kadıköy'de sahne alacak. Biletlerin tamamına yakın tükendi diye biliyorum. Bugün stadyum dolu tribünler önünde A milli takımımızı Amerika'ya uğurlayacağız. Yarın da A milli takımımızın Amerika'ya Türkiye'den ayrılış görüntüleri. Yine A-Spor ekranlarında paylaşacağız bu görüntüleri. A milli takımımız yarın Amerika'ya gidiyor. Miami'de bir hazırlık maçı daha var A milli takımımızın. 6'sında oynayacağı. Yani Türkiye'ye göre 7 Haziran Pazar günü oynanacak bir maç var Venezuela ile. Bu mücadele de yine ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Bizler orada olacağız. Mücadele heyecanını an be an aktaracağız. A milli takımımız ardından kamp merkezine geçecek. Arizona'ya daha sonra da Kanada'ya geçecek. İlk maçına Vancouver'da Kanada'da Avustralya ile karşı karşıya gelecek A milli takımımız. Ve Dünya Kupası serüveni de başlamış olacak. Tabii Dünya Kupası'na gitmeden önce ATV ekranlarında, A-Spor ekranlarında A milli takımımızın hazırlık süreçlerini ekranlara getireceğiz. Gelişmeler oldukça paylaşmayı sürdüreceğiz Zeynep. Bizi izlemeye, bizde kalmaya devam edin. Ben sözü tekrar Kerem Can Bulat'a bırakıyorum.
2: Teşekkür ediyoruz Erdem Akbaş'a. Önümüzdeki saat tamamıyla milli takıma odaklanacağımızı ifade edelim. Kulüplerden görüşmeler, daha doğrusu kulüplerden haberleri yine ekrana taşıyacağız. Fenerbahçe'de tabii ki başkanlık seçimi bekleniyor bu hafta sonu. Son derece önemli Sarı Lacivertli camia için. Biraz iki başkan adayının genel tavırları, tutumları ve açıklamaları üstüne konuşalım. Sonrasında futbolcu ve teknik adam tercihleri neler olabilir? Gündemde hangi isimler var? Bunlara da değinebiliriz. Hocam nasıl gördünüz şu ana kadar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin performanslarını?
4: Ya her ikisi bir defa çok istiyor. İstemek bence çok önemli. Tabii burada nedenler bence bir o kadar önemli. Yani bizim ülkemizde iki başkan nezdinde söylemiyorum. Genelde biz bir hedef koyarız. Koyduğumuz hedef de işte maçı kazanmak olur veya seçimleri kazanmak olur. Ama onun dışında bence başka hedeflerin oluyor olması lazım. Yani kişinin başkanlığı kazanmaktan önce o kulübün geleceğini kazanmasını öncelikli hale getirmesi lazım. Yani ben seçimi kazanamıyorsam o zaman da o kulübe verebileceğim hizmetleri, destekleri vermiyor olmak o kulüp adına büyük bir kayıptır. İki başkan adayının da ben samimi şekilde kulübe hizmet etme aşkıyla dolu olduğunu kesinlikle düşünüyorum. O işin bir noktası. Her geçen günde seçimi kazanma adına yaptıkları hamleler biraz daha diyelim gelişiyor. İşte önümüzdeki

0: günlerde de biraz daha fazla teknik adam isimleri duyacağız. Biraz daha fazla futbolcu isimleri duyacağız. Ama şu ana kadar da yapılmış herhangi bir anlaşma yok. Çünkü o anlaşmanın olması mümkün değil. Sizin alacağınız teknik adamın da futbolcunun da zaten çok üst düzey kalitede olması şartı var. O kalitedeki kişiler de hiçbir zaman seçimi kazanmamış bir başkanla öyle bir sözleşme imzalamazlar. Tabii prensipte bazı görüşmeler yapılır. Belki iki tarafa zarar vermeyecek bazı ön protokoller konusunda hemfikir olunur. O işin başka boyutu. Yani Fenerbahçe'nin gerçeği şu, kim kazanırsa kazansın işi gerçekten kolay değil. Demin örneğini verdiğimiz gibi önünde koşan geçmesi gereken bir Galatasaray kulübü var. O kulübü geçmek için de tabii ki her an içinde bulunduğunuz an yapılması gerekenleri doğru bir şekilde yapmanız şart olduğu gibi geleceğe yönelik o planlamaları da yapmanız lazım. Yani sizin hızlı koşmanız yetmeyebilir bile. O yüzden bu doğrultuda bakıldığında önümüzdeki sezon Fenerbahçe'nin işinin kolay olmadığını, olmayacağını hepimiz net bir şekilde görüyoruz. Ama bazen çok zor denilen maçlar bile çok kolaya dönebiliyor. Yani öndekinin yavaşlıyor olması gibi. Yani ben Fenerbahçe kongre üyesi olmadığım için orada fikir yürütmem çok doğru değil. Ama prensipte bir tarafta tecrübe, bir tarafta da işte geleceğe yönelik ekonomik yatırımlar biraz daha ön plana çıkıyor. Şu an ikisi de birbirlerine biraz yaklaştılar. Hem para hem akıl diyorlar. Fenerbahçe'ye ikisi de lazım. Hatta bir onlar kadar da sabır ve doğru çalışma lazım. Doğru organizasyon lazım. Bunun için de belki futbolcular şu an daha fazla konuşuluyor ama teknik direktöre veya o organizasyonun içinde idari yönden görev alabilecek insanların ekip çalışmasına Fenerbahçe'de en çok ihtiyaç var. Yani işe buradan başlıyor olmaları lazım.
1: İki adaydan birinin şu ana kadar öne çıktığını düşünüyor musun? Düşünüyorsan neden?
2: Düşünmüyorum. Yani
1: düşünmüyorsan neden?
2: Çok büyük bir heyecanla da seçim sürecini takip edemiyorum. Hı hı. Şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'nin iki başkan adayının da ortaya transferden öte donelerle çıkma ihtiyacı var. Şu anda büyük bir eksiklik var. Yani şu anda Fenerbahçe taraftarının da çok büyük heyecanlarla bu kongre sürecini takip ettiğini düşünmüyorum. Yapılan açıklamalar transfer odaklı, isim odaklı, şunu getireceğim, bunu götüreceğim. Söylemler çok fazla para odaklı. Ve Fenerbahçe kongresinin önemli bir gerçeği var ki Fenerbahçe kongresinin derdi para değil. Fenerbahçe kongresinin derdi transfer de değil. Çünkü Fenerbahçe kulübü bugün zaten istediği transferleri büyük ölçüde yapabilecek kapasiteye sahip bir takım. Fenerbahçe'nin derdinin bir oyuncu satın almak olmadığını da Ali Koç yönetimi zaten yaptığı 130 civarı transferle fazlasıyla gösterdi. Mevzu yapılacak transferin kim olduğu değil ya da parayı bulmak değil. Mevzu olan parayı nereye kullanacağını bilmek.
1: Bu arada şöyle şeyler de yaşanıyor Taner. Yani iki başkan adayı da mesela Seru Jiras ile görüştüklerini söylüyor. Dortmund kulübünden genel müdür Lars Riken diyor ki Jiras için bize ulaşan bir teklif yok. Onu bırakma gibi bir niyetimiz de bulunmuyor diyor. Evet. Yani bunlar da iki adayı da aslında biraz terse yatırıyor yani.
2: Bir de bazı söylemler.
1: Artık kim olarak konuşuyorsunuz mesela?
2: Evet, yani biraz aslında futbolun günümüzün gerektirdiği futbol yaklaşımının çok uzandığı söylemlerde görüyoruz. Yaklaşımlar görüyoruz. Bu da farklı senin az önce söylediğin gibi. Evet. Yani bugün Fenerbahçe kulübü ve Galatasaray kulübü diye ikiye ayırdığımız zaman İstanbul'da iki tane camiayı karşılaştırdığımız zaman açıkçası Fenerbahçe'nin şu anki başkan açıklamaları bana çok 1990'ları hatırlatıyor. Fazlasıyla. Yani ben eğer bugün başkan adaylarının söylemleriyle 30 yıl geriye gidiyorsam burada bir çağı gerekliliklerini yerine getirmeme durumu vardır diye düşünüyorum. O yüzden kalan sürede, kalan bir haftada artık kim kazanır?

0: tarafında stratejisini değiştiren kazanır diyorum. Ya o strateji de hocam, çok özür diliyorum. O strateji de çağı yakalamaktır. Yani ben onu getireceğim, bunu getireceğim değil. Fenerbahçe'ye ne katacaksınız? Fenerbahçe'nin bugünün çağına yaklaşan yaklaşımları ne olacak? Fenerbahçe sistemini kurgulayabilecek mi? Her gelen başkan adayı, her gelen teknik direktör gittikten sonra Fenerbahçe'de bir gram miras bırakmıyor.
1: Sorum şu olacaktı. Fenerbahçe 30 sene geri mi gidiyor? Yoksa Fenerbahçe zaten geride mi?
0: Yok, 30 yıl geride.
1: Yani 30 yıl geride değil ama belirli bir süre geride olduğu kesin. Çok net, son zamanda da bu net bir şekilde
0: hocam
1: görülüyor.
0: Şöyle.
1: Her şey de görülüyor. Kaldı ki Fenerbahçelilerin ortak açıklamaları da bunu içeriyor.
0: Şöyle tabii, bu kadar uzun süre şampiyon olamamanın altında yatan sebep de günümüzün ihtiyaçlarını tam karşılayamamakla alakalı gibi gözüküyor. Yani oradan girebilirim. Ama bugünkü söylemler, yinelemiş olayım, beni çok gerilere götürüyor. Çok eskilere götürüyor. O yüzden seçimi kazanacak taraf son bir haftada transfer dışında Fenerbahçe'ye kim miras bırakacak? O mirası doğru açıklayandır. Ve kongrenin buna duyum ihtiyacı var. Şimdi Galatasaray taraftarlarının paylaşımlarını okuyorum. Doğru. Bazen yolda karşılaşıyoruz, sohbet ediyoruz vesaire. Eğer şampiyonluk yolundaki rakibinizin taraftarları seçim atmosferinizden bir kaygıya sahip değilse orada bir yanlış vardır. Hiçbir Galatasaray taraftarı endişe duymuyor şu anda. Yani söylenen açıklamalar, ya yanarız, yani şu başkan gelirse Fenerbahçe şaha kalkar gibi bir hissiyatta rakibi yok Fenerbahçe'nin şu anda. O zaman iki başkan adayı da cicek. Yani ya benim şampiyonluk yolundaki rakibimin taraftarları benim başkan olmamdan dolayı tedirginlik hissetmiyorsa o zaman yol haritanı değiştirmeniz gerekiyor. Ve şunu duymak lazım, yani şunu söylemeleri gerekiyor. Ya da rakibi ya da bir şekilde kamuoyunu transferlerle etki altına alma dönemi çok geride kaldı artık. Çok geride kaldı. Bakın, Fenerbahçe'ye bugüne kadar Aziz Yıldırım'ın bir önceki döneminin yapılmış olan mühendislik ya da müteahhitlik işleri dışında, stadyum projesidir vesairedir, bir tane miras yok Fenerbahçe'de. Ne oyun mirası var, ne tam olarak oyuncu mirası var, ne altyapı mirası var. Bir tane miras yok. Hangi teknik direktör gelirse onun dönemi bittikten sonra o defter kapanıyor. Yeni bir Fenerbahçe. Yine bir miras yok. 99 gol, 99 puan toplayan İsmail Kartal diyoruz. İsmail Kartal'ın oynattığı oyun bir sonraki sezonun ikinci haftasında ortada yok. Hoca gittikten sonra. Bir kere böyle bir derdi olması lazım Fenerbahçe camiasının. Yani bu başkan adayının ya da başkanın kim olacaksa Fenerbahçe için böyle kaygıların olması lazım. Miras kaygıları. Ama şu ana kadar böyle bir kaygıyı da ben görmedim. Yani iki başkan adayının da bu yüzden yaklaşımları birbirine benzediği için denklik görüyorum. Biraz daha safi tarafının da öne çıkan söylemleri sebebiyle de bazen yanlış anlaşıldığı kanısı bende uyanıyor. O yüzden de biraz konuşma temposunu Sayın Safi'nin sanki azaltmasında da fayda olabilir.
2: Hocam.
1: Ya bir defa olumlu olan şu, biz de genelde bu tür seçim kampanyalarında karşı tarafı karalama anlayışının çok ön plana çıktığını geçmişten beri biliyoruz.
2: Evet.
1: Şu ana kadar Fenerbahçe'de iki başkan adayı da belirli bir seviyeyi korudular. Yani ben işin bu yanını olumlu görüyorum. Diğer taraftan evet, hepsi bir söylemde bulunuyor. Transfer okey. Kaliteli futbolcu okey. Oyun okey. Teknik direktör okey de bunu nasıl yapacaksın konusunda o düzen sistem benim için de çok önemli. O yüzden sevgili Taner'in görüşüne katılıyorum. Günümüzde artık şu anlayışın herkeste olması lazım. Sadece kulüplerde değil. Kendinle yarışma anlayışı. Yani bugün dünden daha önde olman lazım. Bizim kişilerde bu olmadığı gibi kulüplerde de bu anlayışın olmadığını görüyoruz. Belirli bir süre ilerlemek için gayret sarf ediyorsunuz. İstediğiniz noktaya gelemediğiniz anda da sil baştan yapıyorsunuz. Bütün bunları yaparken de biz de hep ya biz yapalım zihniyetinden ziyade biz öyle bir çözüm bulalım ki veya öyle bir sorumlu bulalım ki o bizi şampiyon yapsın. Biz hem yetkiyi

0: Hem sorumluluğu ona verelim. Fenerbahçe bu yetkiyi vermeye çalıştı son zamanda ama tek adamla olacak iş değil bu. O yüzden ekip çalışması lazım. Yani ben iki başkan adaylarının da satır aralarında belki buna yönelik bazı mesajlar verdiklerini görüyorum ve onları duyuyorum ama bu yeterli değil. Nasıl? Ne yapacaksın? Nasıl yapacaksın ki burada soruları çoğaltmak mümkün? O yüzden burada Fenerbahçe'de kararı başkan verecek, o kesin. Seçimler olmadan da bu nasıl'a biz cevap alamayacağız. Belki seçimi kazanma amaçlı son günlerde biraz daha fazla bu bahsettiğimiz sözler verilebilir. Futbolcu adları, teknik adamlar gündeme gelebilir. Ama çok ileri gideceklerini de hiçbir zaman sanmıyorum. Çünkü ben bu projelerin iki ekipte de günümüz şartlarına uygun veya çağımıza uygun, çağımız büyük kulüp olma, bakın büyük organizasyona sahip olan kulüp olma anlayışının şu ana kadar çok olmadığını düşünüyorum. Yani iki başkanla da biraz ben merkezli konuşuyorlar. Artık günümüzde böyle olmuyor. Yani 10 tane büyük başkanınız bile olsa, 10 tane büyük teknik direktörünüz, futbolcunuz bile olsa uyum içinde bütün bu paydaşlar çalışmıyorsa başarı gelmiyor. Bir de bunu başarıyla uygulayan bir rakibiniz var. Onu geçmeniz gerekiyor. Kolay iş değil ama geçmişte bunu başaran kulüpler var. Fenerbahçe'de bunlardan biri. Yani her şey bir tarafa, zihniyet şu olmalı. Hemen bugün şampiyon olacakmış gibi bugünü, anı doğru planlamak ve uygulamak veya gelecekte çok büyük başarılara ulaşabilecek kadar da uzun vadeli planlamaları ve uygulamaları yapabilmek, böyle iki yolu birlikte yürümesi lazım kulüplerimizin. Ben buna yönelik bir mesaj alamadım şimdiye kadar. Onları eleştirmek de haliyle benim de haddime değil, onun da bilincinde.
1: Hakan Safi'nin Antonio Conte ile görüşeceği dile getiriliyor. Conte de genelde gittiği bir kulübü ilk sezonda şampiyon yapmasıyla tanınan bir profil. Oyun anlayışı bizim lige ve Fenerbahçe'nin beklentilerine uyar mı bilmiyorum. Ama tarih de diyor ki bu hoca ilk sezonda şampiyon olmasıyla ünlü. Ne dersin Taner böyle bir ihtimal için?
2: Yani Conte'nin şampiyon olduğu takımları bir saymak ister misin bana?
1: Chelsea, Napoli.
2: Yapı. Başka?
1: Juventus'ta da olmuş.
2: Juventus'ta çok güzel bir yapılanması var. Altı dolu yani. Böyle bir sistemi var, entegrasyonu var. İşte Chelsea diyorsun, dünya çapında kiralık oyuncu mekanizması sonsuz denilebilecek seviyede içeride kurgulanmış bir sistem. Peki yani bu tesadüf değil. Yani Conte evet. Gidiyor ama gittiği takımlar da ona o fırsatı, transferin de ötesinde fırsatlar veriyor.
1: Inter.
2: Mesela. O yüzden Conte gidiyor, ilk sezonda şampiyon yapıyor ama o şampiyonluğun başka bir sebebi de Conte'ye sunulan transferden de öte içerideki yapı.
1: Kulüp yapısı.
2: Kulüp yapısı. Yani şimdi bir önceki yayında bahsetmiştim yanılmıyorsam. Hatta beraberdik. Liverpool'un şampiyon olduğunda oyuncu devamlılık yüzdesi %90 hocam. Yani bir oyuncudan ya da 10 tane oyuncum varsa 9'undan sezonun birinci haftasına, son haftasına kadar performans aldı.
1: Slot'un ilk sezonu.
2: Evet, ilk sezonu.
1: İkinci sezonda çok fazla oyuncu katıldı takıma. Evet. Kalitenin çok arttığını konuştuk. Hiç alakası olmadı.
2: Evet. İki Liverpool Premier Lig ortalaması %77. Fenerbahçe'nin %50. Şimdi sen önce oyuncu devamlılığını bu kadar bozan, içerideki sorunları tespit edecek bilimsel yapıyı bir kur. Sen Conte'nin önüne %70, %80 bandında oyuncu devamlılık sağlayabilecek bir bilimsel entegrasyonunu, mekanizmanı sağla. Yapıyı getir, sonra Conte seni şampiyon yapar. Mourinho da yapardı.
0: O yapı içinde...
2: Tedesco da yapardı hocam. Yani bunlar tesadüf değil. Yani burada hiçbir şey yapmayıp...
1: Mourinho artık kimseye şampiyon yapamaz gibi.
2: Hayır, o da yapabilirdi.
0: Yapabilir.
2: Ama sen hocam... Yani
0: yerli hocalar da yapabilir.
2: Yapardı yani. Yapar. Tedesco da yapabilirdi. Mourinho da yapar. Ama sen adama iki tane transfer yapıyorsun. Birisi iş yapmadığı zaman. Ya da yaptığın transferler 2000 dakikanı sadece 1000 dakikasında oynayabildiği, geri kalanında sakatlıklarla boğuştuğu sürece

0: İsterse Conte'yi getir, istersen Pep Guardiola'yı getir. Fenerbahçe önce içindeki bilimsel yapıyı çağın gerektirdiği seviyeye bir ulaştırsın. Bunu yapmadığı sürece kimde çalıştığım önemi yok ki. Şimdi Conte ilk sezonda şampiyon oluyor, evet. Ama olduğu takımların hepsi bunları yıllar yıllar öncesinde yapmış. 2026'yı değil 2036'yı yaşayan kulüpler. Anlatabiliyor muyum? Yani çağın 10 yıl önünde gidiyorlar. O zaman önce bir sen bir 10 yıl önceyi değil de bugünün çağına bir yaklaştır içerideki mekanizma. Sonra bakalım Conte'ye ihtiyaç var mı? Zaten şampiyon olabilirsin belki de.
1: Hocam isimleri düşünmeden baktığınızda ihtiyaç olan teknik direktör profili üstüne mi belki konuşmak lazım? Tabii Conte üzerinde bir şey söylemek istiyorsanız ondan önce dinlerim.
2: Ya iyi hoca, orada söylenecek bir şey yok. Tabii günümüzde artık belirli seviyeye gelmiş teknik adamların kötü olmalarını beklememek lazım. Onların büyük hatalar yapacaklarını beklememek lazım. Ama onların belirli bilgi eksikleri olabilir. Bakın bu da o ülkeyi, o takımı veya oradaki anlayışı bilmedikleri için. Şimdi teknik direktörün profilinden önce yönetimin zihniyeti önemli. Şimdi bir tarafta Aziz Yıldırım aynen şu cümleyi kurdu. Bizimle beraber çalışacak teknik direktör. Bizimle beraber çalışmaktan ne anlıyorsun? Eğer Taner teknik direktörse, ben başkansam, ya hocam gel şuraya bak, bu ülkede işte işler nasıl yürüyor ben sana bir anlatayım. Veya bizim takımın kaptanı Kerem budur, Kerem'i bir anlatayım. Veya bizim rakibimiz budur diye bir yönlendirme yapılacaksa zaten çocuk ölü doğar. Bakın bu mesajı çok doğru bir şekilde vermek lazım. Benim veya o konuda Taner'le aynı düşünüyoruz. Doğru bir organizasyonu kulüp içinde kurmak çok önemli. Seni o organizasyon şampiyon yapar, başarıya götürür. Şimdi böyle olunca biz daha kafadan bir hata yapıyoruz. Burada ben sorumluyum, ben başkanım. Çünkü şampiyon yapamazsa benden hesap soracaklar. Dolayısıyla ben daha sezon içinde teknik direktörden hesap sormaya, ona bazı şeyleri dikte etmeye başladığım anda orada lastikler patlıyor. Diğer tarafa geçiyoruz. Hakan Safi aynen şunu dedi. Ya biz yönetim olarak Samandıra'da 24 saat yatacağız kalkacağız. Bu da aynı anlama geliyor. Yani biz orada sadece teknik direktörle değil futbolcuya, takıma bile ne yapması gerektiğini bütün yöneticiler birlikte anlatacak.
1: Bu arada ya arkadaşlar, takım, hocalar orada başkan, yönetici falan görmek de istemiyorlar yani.
2: O ayrı konu. Kesinlikle
1: sizi istemiyorlar yani. Bütün kulüp yöneticilerine söylüyorum, tesislerde bulunmayın lütfen.
2: Kesinlikle öyle. Şimdi bakıyorsun aynı zihniyet orada var.
1: Evet.
2: Çocuk baştan ölü doğuyor sevgili Kerem. O yüzden oradaki profil Conte olmuş, isim vererek söylüyorum, Guardiola olmuş, Klopp olmuş, hiç önemli değil. Hocanın kariyerine göre, bilgisine, seviyesine göre o hocaların biri bir hafta sonra seni dinlememeye başlıyor. Bazıları da iki ay sonra dinlememeye başlıyor. Yani biz bazı şeyleri değiştirelim. Amacım olumsuz konuşmak değil. Tedesco'yu da biz öyle anlattık. Yani Tedesco bir geldi, ilk iki ay Samandıra'dan çıkmadı. Orada yattı kalktı. Ya Samandıra'da yatıp kalkmakla şampiyon olunmuyor. Samandıra'ya günde iki saat gel. O iki saat içinde evinde veya başka bir yerde doğru işler yap. Bu seni şampiyon yapar. Ama bütün gün Samandıra'da olmak veya orada yatıp kalkmak başarının bir garantisi değil. O yüzden biz doğru işler yapmamız lazım. Onun için de ilk düğmeyi doğru iliklememiz lazım. Biz de maalesef o doğru iliklenen düğme çok nadir görülüyor. Eğer Galatasaray son dönemde o başarıları elde ettiyse, bakın çok net şunu görüyoruz. Galatasaray'da son 4 senedir Okan Hoca'nın işine karışan bir yönetici gördünüz mü?
0: Yok.
2: Yani çok basit. Yok.
0: Sadece
2: oradaki bazı yöneticiler Okan Hoca'nın organizasyonunun daha iyi yürümesi için Okan Hoca'ya, takıma destek oldular. Hocanın istediğini yaptılar, transferler dahil. Formül bu kadar basit.
0: Bu arada bir miras aslında hocam. Az önce bahsettiğim konu. Bu Fatih Terim'in Galatasaray'a bıraktığı bir mirastır. Yönetimlerin hocalara karışamaması. Florya zamanıyla, Florya, Kemerburgaz, buralara böyle herkesin

0: O yüzden Fenerbahçe'de bu kapıya bir dur diyecek bir hoca ya da sportif direktör çıkmadan işler çok zor. Saadettin Saran yönetiminin bir önceki sportif direktör ve hocaya dönük söylemleri, daha önce ifade etmiştim, ultimatom verdik tarzında basın toplantıları, hocayı ve sportif aklı itibarsızlaştırabilecek söylemler, yaklaşımlar, bunlar olduğu sürece Fenerbahçe'de bir şeylerin raya girmesi bir kere mümkün değil. Bir diğer taraftan Fenerbahçe'de piramit tersten kurulmuş durumda. Asıl konu burada patlıyor. Yani piramitten kastım şu, gözümüzde bir piramit canlandıralım. Normal şartlarda o piramidin en üstü A takımdır.
1: Aha.
0: Fenerbahçe'de en üstte A takım yok. Fenerbahçe piramidin en altına A takımı koymuş. Yani piramidin en altı en üstü beslemesi gerekirken Fenerbahçe'de piramit ters durduğu için sürekli devriliyor. Buna futbolda Kanada modeli denir. Ve siz bu yetiştiriciliğinizi tersten inşa ettiğiniz için ne altyapıdan çok zamanında, evet, Arda Güler'ler vesaire bahsedebiliriz ama yapılan yatırım ve çıkan arasındaki meyveye baktığımız zaman gerçekten problem var. Ne altyapıyı yeterince değerlendirebiliyorsunuz, ne üst yapıyı besleyebiliyorsunuz. Üstüne bir de piramidi ters koyduğunuz için piramit sürekli devriliyor. Ve baştan bir daha piramit yapmaya çalışıyorsunuz. Gelecek yönetim bir kere o piramidi dünya normlarına göre düzgün bir şekilde inşa etmesi lazım. Baştan. Fenerbahçe'nin baştan aşağı değişmesi lazım. Ben 360 derece değişim diyorum. Bazı izleyenlerimiz diyebilir 360 derece olunca başa dönüyor diye. Öyle değil. 360 derece dediğim her noktasını, bütün baştan aşağıya değiştirme ihtiyacı var. Bu yapılanmayı sağlayacak olan kimse o başkan seçilsin. Çünkü Türk futbolunun Fenerbahçe ihtiyacı var. Şu anda Türk futbolunun Fenerbahçe ihtiyacını olduğu için de bu yapılanmayı sağlayacak kimse eğer bir zahmet kongre onu seçsin, o başkan olsun. Ama şu an iki başkan adayının da konuşmalarında ben bunu yapacağım, şunu yapacağım kısmında transfer ötesinde çok da bir şey görmedim. Yani var, sayın başkan diyor ki işte stadyumu büyüteceğiz diyor. Bu değil ki Fenerbahçe'nin ihtiyacı. Yani Fenerbahçe'nin ihtiyacı gerçekten de 50-60 bin kişilik stadı, 55 bin kişilik stadı, 10 bin 15 bin kapasite arttırmak mıdır? Yoksa Fenerbahçe'nin ihtiyacı stadyumdan öte, bu az önce bahsettiğim gibi bir mekanizmayı kurmak mıdır?
1: Mekanizmayı kurmak tabii ki önemli. Beşiktaş'a bir dönüş yapalım. Beşiktaş'ta da malum teknik direktör arayışları devam ediyor. Hatta hazırladığımız bir haber de var. Onu ekrana getirebiliriz. Siyah beyazlı kulüpte futbol direktörü Önder Özen bu hafta Vincenzo Italiano ve Raffaele Palladino ile görüşecek. Beşiktaş futbol direktörü Önder Özen teknik direktör arayışları için ikinci Avrupa seferine çıkıyor. Filipe Luis ve Carlos Vicens için yapılan görüşmelerden olumlu yanıt alamayan Beşiktaş'ta gözler diğer adaylara çevrildi. Özen'in bu seyahatinde duraklarından birisinin İtalya olması beklenirken listenin başında Bologna'dan ayrılan Vincenzo Italiano geliyor. 48 yaşındaki hoca Napoli ile anılsa da İtalyan basınında mavi beyazlıların tercihinin Massimiliano Allegri olacağı yazıldı. Son 2 yılını Bologna'da geçiren Italiano 2025'te İtalya Kupası'nı kazandı. Bologna Serie A'da geride kalan sezonu 56 puanla 8. sırada tamamladı. Vincenzo Italiano öncesinde ise Fiorentina ile Konferans Ligi'nde final oynama başarısı göstermişti. Atalanta'dan ayrılması gündemde olan Raffaele Palladino da Beşiktaş'ın gündemine giren isimlerden. Daha önce Monza ve Fiorentina'yı da çalıştıran Palladino, Atalanta ile bu sezon 39 maça çıkarken 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı. Serie A'yı 7. sırada tamamlayan 42 yaşındaki hocanın ayrılması ve yerine Maurizio Sarri'nin geçmesi bekleniyor. Beşiktaş'ta Önder Özen'in yapacağı görüşmelerin ardından hafta sonuna doğru hoca konusunun netlik kazanması bekleniyor.
2: Hocam gecikiyor mu Beşiktaş? Palladino ve Italiano isimleri de bu arada önemli hocalar. İki İtalyan teknik direktör için bir ısrar söz konusu ya da adaylar arasında yer alıyorlar. Öyle söyleyebiliriz. Genç diyebileceğimiz profiller ki Palladino zaten 42 yaşında. Ne bekliyorsunuz Beşiktaş'tan?
3: Ya mümkün olduğunca erken teknik direktörü belirlemesini, onunla anlaşmasını bekliyorum. Ama bu işlerdeki zorluğu da biliyorum.

0: Şimdi Beşiktaş'ın bence bu kadar çok teknik adama gidip de hepsinden hayır cevabını alması bence konuşulması gereken önemli bir konu. Demin Fenerbahçe'yi konuşurken bir yapıdan, bir organizasyondan bahsettik. Bence Beşiktaş bu organizasyonu kurma adına çok doğru bir kişi Önder Özen'e gitti. Yani Önder Özen'e bu dönemde belirli yetkilerin verildiğine dair ben bilgiler de alıyorum. Bu çok güzel bir şey. Ama şu gerçeğin de altını çizelim. Ben şu an Beşiktaş'ın teklif için geldiği bir teknik direktör olsam, ya benden önce 10 kişiye gittiler. Onlar niye kabul etmediler diye bir sorarım. Ve her şey bir tarafa, benim büyük kulüple veya bu organizasyonu doğru yapacak günümüz yapısıyla ilgili beklentim şu: hayır cevabını alacağım bir soruyu sorma. Eğer senin görevini, senin teklifini kabul etmeyecek bir teknik adama da gidip kamuoyu önünde öyle bir teklifte bulunma. Bakın, her teknik adamla görüşebilirsin. Bu görüşme iki kişi arasında kalıyorsa oradaki hiçbir sorun yok. Ama bu camiayı da belirli bir şekilde moralman aşağıya çekiyor. Bu o takımda görev yapacak profesyonelleri de aşağıya çeker. Uh-huh. Ya işte dünyada kabul gören belirli hocalar, eğer benim kulübümde görev kabul etmiyorsa ben diyeceğim ki eyvah, önümüzdeki sezon bizde ortamda yine bir terslik olacak. Ama ekonomik, ama organizasyon yönünden idare bir şekilde, ama teknik yönden bir şekilde. O yüzden bazı şeyleri kapalı kapılar arkasında konuşup kararlaştırmak, uygulamaya geçtikten sonra da evet cevabını alacağın o hamleyi yapmak çok önemli. Çünkü 10 tane teknik adam konuştuğunda o 10 tane teknik adam içinde işte bir %10 bu bizim için doğru, bu doğru, bu doğru diye belirli Beşiktaşlıları da sen bir teknik adama destek veya doğrulama adına yol veriyorsun. Sonuçta alacağın teknik adamın da destekçisi %10 oluyorsa geriye kalan %90 kendi beklentilerinin yerine gelmemesinden maalesef oraya gerekli desteği de veremiyor. Burada sorunlar çok. O yüzden bence Önder Hoca'nın nereye gideceğini, kiminle görüşeceğini hiç kimse bilmeden bunların biraz daha gizli yapılması lazım. Biraz da bu kadar çok detayın içine çok kişiyle girdiğin anda kafalar karışır. Yani o yüzden belki Önder Hoca, belki bir yönetici Murat Kılıç'la beraber işbirliği içindeler. Başkan dahil olmak üzere birkaç yöneticiyle bence bu kararları vermeleri lazım. Çünkü demin şunu dedim: seçeceğiniz teknik direktörden çok oraya kuracağınız düzen önemli. Dolayısıyla onların önce buraya yoğunlaşması lazım. Ama orada Beşiktaş'ta da görüldüğü kadarıyla bir eksik var. Ama Önder Hoca çok doğru bir kişi. Bu dönemde Beşiktaş'ın genel ihtiyaçlarına da bakarsak, hemen kısa bir süre içinde belki Beşiktaş o seviyeye gelmeyecek. Ama zor bile olsa doğru adımlar atılarak Beşiktaş yakın zamanda o şampiyonluğun önemli adaylarından biri seviyesine gelecek.
1: Ya Önder Hoca'nın kulüpteki varlığı sizin Beşiktaş'ın bu sezon için geleceğine dair böyle işinizin rahat olmasına mı yardımcı oluyor?
0: Aynen öyle. Bir neden? Önder Hoca her şeyden önce kendi çıkarından önce Beşiktaş'ın çıkarını düşünür. Yani ben, bakın, belki bu konuşulacak bir konu değil ama çok önemserim. İyi bir insan değilsen, senden iyi bir teknik direktör olmayacağı gibi iyi bir sportif direktör de olmaz, iyi bir X görevinde kişi de olmaz. Önder Hoca kendini futbola ve Beşiktaş'a adamış biri. Önder Hoca'nın en büyük artılarından bir tanesi, günümüzde sportif direktör, teknik direktör uyumunun, işbirliğinin çok iyi olması lazım. Burada yapılacak birinci işte sportif direktör hiçbir zaman teknik direktörün yerine görev yapmayı rüyasında bile görmemesi lazım, düşünmemesi lazım. Önder Hoca'da bu yapı var, bu anlayış var ve her şeyden önce Önder Hoca son dönemlerde her ne kadar belki yorumcu olarak futbolun içinde olsa bile çağdaş futbolu çok yakından takip eden ve bunu doğru bir şekilde yorumlayan bir spor adamı. Dolayısıyla kendi görev alanında, teknik adamın görev alanıyla örtüşen o bölümde doğru diyalogları sağlayacak, doğru soruları soracak, doğru işbirliği için ortamı hazırlayacak biri de. Ama yeter ki yönetimden ve taraftardan o destek kendisine verilsin. Sabır olmadan maalesef o başarılar da gelmiyor. Sabır Beşiktaş'ın bu dönemde olmazsa olmazlarından biri.
1: Taner, isimler sana ne düşündürüyor?
2: Yani Beşiktaş'ın teknik direktörsüz 13. günü bugün. 2 hafta olacak artık ve Beşiktaş'ın bu 13 günlük süreçte şunu kaygı ediyor olması lazım. Dünya Kupası başlıyor artık. Yani futbol oraya odaklanacak. Bir an önce teknik direktörünü belirleyip yol haritasını çizmesi lazım. Neden Dünya Kupası Beşiktaş'a etkiler? Çünkü bir yerden ayağınız Dünya Kupası'na dolaşırsa, yapacağınız bir transferde, atacağınız bir adımda, bu sizi bir anda 1,5 ay ileri atabilir. Böyle bir lüksünüz de yok. Ve Avrupa defterini açacaksınız. Serüven devam ediyor. Bir şekilde yol alacaksınız ve 13 gün bana uzun geliyor. Ve adaylar arasında kim konuşulursa konuşulsun kamuoyuna bir şekilde sızıyor olması da başka bir soru işareti şu anda. Yani Önder Özen'in geldiği günden bugüne şu isimle görüşüldü, bu isimle görüşüldü. Çok isim konuşuluyor ve herkes kamuoyunda konuşuyor isimleri. Yani sanki Beşiktaş'ın teknik heyet masasında biz de varız. Böyle isimleri duyuyoruz gibi. Bu biraz bana fazla geliyor bu dönemde. Yani Beşiktaş'ın iç yapısında Nevzat Demir tesislerinde olan bitenin bu denli fazla dışarıda konuşuluyor olması ile ilgili de bir sorgu suale ihtiyaç var gibi geliyor bana. Bu ileride sezon içinde de Beşiktaş'ın biraz keyfini kaçırabilir. Şu anda Beşiktaş'ta bir sızma var gibi duruyor dışarıya. Teknik direktör adayları kim için gidiliyor, ne zaman gidiliyor, muhabirliğinin verdiği sorumluluğun dışında bir de muhabir olmayan arkadaşların bile içeriden bilgi alıp da paylaştığını görüyoruz. Bunlar bir kere çok soru işareti getiren şeyler. Teknik direktör isimlerinin iyi olup olmaması değil, Beşiktaş'ın oyuncu grubuna ve yapacağı adımlara, yani Önder Hoca'nın aklındaki isimler olması bence kıymetli. Ve bu isimleri de Önder Hoca'nın kendisini keşfedip, daha doğrusu Beşiktaş adına iyi olacağını düşünüp de oralara gidiyor olması da bence önemli. Yani bir şekilde X bir menajerin önermesiyle bir teknik direktör transferi yapılmıyor. Sportif direktörün budur bizim reçetemiz deyip o isimlere bir gidiliyor olması aslında kıymetli olan şey. O yüzden de bugün Beşiktaş doğru adım atıyor. Ben de aynı fikirdeyim hocam. Yani Önder Özen ismi iyi bir isimdir. Ve yönetimin Önder Özen'e bu işi bırakmış olması da başka bir kıymettir. Sezon içinde yıpratmalar olacaktır. Alınan kötü sonuçlar olduğunda mutlaka konuşulacaktır. Ama burada hocanın arkasında durmak, sportif aklın arkasında durmak da Beşiktaş'ı ileriye taşır.
1: Beşiktaş'ta yeni teknik direktör meselesi tabii ki devam eden bir süreç. Önümüzdeki günlerde eğer bu isimler olmazsa daha farklı adaylara da yönelme durumu söz konusu olabilir. Hocam böyle olur ya. Bazen istediğiniz öncelikli hedeflere ulaşamazsınız. Alternatifler üretmeniz gerekir. Bizde de hep tartışılan konudur. Yerli hoca mı, yabancı hoca mı mevzusu. Beşiktaş için Sergen Yalçın hep bir opsiyondu. Şu an için değil. Şenol Güneş'i birçok insan opsiyon olarak görür. Değil, opsiyon değil. İçeride bir aday görebiliyor musunuz? Yani işler beklenildiği gibi gitmezse Türkiye'den birilerine de yönelebilir mi siyah beyazlı camia?
0: Çok zor. Bir defa şu ana kadar o isimler gündeme gelmedi.
1: Evet.
0: Bakın şu an gündeme gelecek her teknik adam ki yerli teknik adamların içinde bu işi de layıkıyla yapabilecek teknik adamların olduğunu ben düşünüyorum. Ama şu an o kişilerin camianın %100 desteğini, güvenini almış bir şekilde oraya gelme şansları yok. Bakın bunların içinde Sergen Yalçın en büyük desteği almış olmasına rağmen ortada bir başarısızlık var. O yüzden ben onu anlatmaya çalışıyorum. Konuştuğunuz her teknik direktörün siz sırtına bir kambur koyuyorsunuz. Bu da onun işini zorlaştırır. Onun işinin zorlaşması demek kulübün işinin zorlaşması demektir. Hiç konuşulmadan, kamuoyuna yansıtılmadan bir kişi tespit edilip budur diyerek arkasında

0: destek vermesi lazım. Şimdi doğru bir hamle şu: Beşiktaş'ın genlerine uygun, Beşiktaş'ın geçmişine uygun, Beşiktaşlılığa uygun bir futbol anlayışından bahsediyoruz. Ya bu futbol anlayışını biz tarif etmeye kalksak herhalde bizim ilk 10 cümlemiz aynı olacak. Biz orada teknik kapasiteyi sayacağız. Biz orada hızı, tempoyu sayacağız. Biz orada mücadeleyi sayacağız. Biz orada yeri geldiğinde işte ön alan baskısını sayacağız. Yeri geldiğinde biz geçiş hücumlarını sayacağız. Ya bu bahsedilen teknik direktörlerin hepsi, bahsedilmeyen yerli teknik direktör dahil olmak üzere, bütün bunları yapmak zorunda zaten. Yani o seviyeye gelmiş bir teknik direktörün bunları antrenmanda çalıştıramayacağını veya uygulatamayacağını düşünmek bile çok büyük yanlış olur. He, burada şu var: eğer bir futbolcu Rafa Silva için bırak bunları yapmayı, antrenmana bile çıkmıyorsa, bu teknik direktörün kalitesiyle, bilgisiyle ilgili bir şey değildir. Bu oradaki organizasyonun ne kadar yanlış olduğunu gösterir. Evet. Yani yönetim, o yüzden herhangi bir yani bu seviyedeki teknik direktörlerden hangisini alırsa alsın, eğer onlara o çalışma ortamını sağlıyorsa, ki Önder Özen'in sağlayacağından eminim, yani yeri geliyorsa futbolcudan vazgeçeceksin, teknik adamdan değil. Türkiye'de futbolcuya dayalı düzen olduğu yerde Rafa Silva davranışını sergileyen birçok futbolcu görüyorsun. Bu da teknik direktörün de kulübünde sonu demektir. O yüzden evet, yerli hocalarda olabilirdi ama şu an için Beşiktaş bence bütün bunları gündeme getirmemeli. Bir tek Nuri Şahin'in adı geçti.
1: Evet.
0: Şu an o da çok mümkün gibi görünmüyor Başakşehir'le olan ilişkisinden dolayı. Kaldı ki Nuri Şahin'i bile yetersiz gören belirli kişiler var. Çünkü neden? Biz dahil, ben dahil yorum yaparken belki çok objektif olamıyoruz bile. Hele bir takımın taraftarıysan. Hele hele o takımın içinde bazı kişilerden hayal kırıklığına uğradıysan, hele hele beklentilerin çok büyükse, bir de şu var: ya bizde artık bilgiye, bu konularda bilgiye ulaşmak çok zor. Sosyal medyada o kadar bilgi kirliliği var ki, o kişilere hiçbir zaman söz konusu olmayan çok çirkin yakıştırmalar yapıldığını da görüyoruz. Onlardan birini duyduğun anda zaten olumsuz etkileniyorsun. O yüzden hocamın dediği doğru. Başkan diyecek ki ben dahil. Kimseye bilgi vermiyorsun. Murat Bey örneğin yönetici, Önder Özen sportif direktör, ikiniz beraber gidin, en doğru kişiyi tercih edin. Bundan emin olduğunuz zaman gelin, önce sadece bana bilgi verin. Yani bu seviyede başkan dahil hiçbir bilgi almazsa hiçbir şey sızmaz. Biz de herkes öğrenmek istiyor. Öyle olunca da o sorulara cevap vermek zorunda kalıyorsun. Önder Özen vermez. Evet. Ama verebilecek orada başka kişilerin olduğunu da biliyoruz hepimiz. Yani.
1: Başkan olabilir mi?
0: Ya hepsi olabilir. Ya günümüzde bir yerlere gelmenin bir bedeli var sevgili Kerem. Eğer sen beni buraya getiriyorsan, senin bazı isteklerini de ben yerine getirmek zorunda hissedebiliyor olabilirim kendimi.
1: İki dakikamız var. Senin yerli teknik adamla ilgili bir bakış açın var mı?
2: Ya şöyle, 2 dakika bu arada. Yerli hoca konusu olabilir. Ama ben bu konuda teknik direktörün milletine hiç çok takılan biri değilim. Yani burada şifa dünyanın bir diğer ucundaysa Beşiktaş bulsun getirsin. Özellikle öz evlatçılık mantığına hiç katılmıyorum. Beşiktaş'ın da başına ne geliyorsa sürekli öz evlatçılık yapayım diye çıktığı yollarda geliyor genellikle. Ve işte futbolu öz evlata bırakalım. Futbolu o yönetsin. Teknik direktörümüz öz evladımız olsun. Yöneticimiz öz evladımız olsun. Vesaire diye Beşiktaş'ı gerçekten bir semt takımı seviyesinde tutmamak gerekiyor. Beşiktaş büyük bir camiadır. Ve Beşiktaş o 100. yılındaki oyununa geri dönmek istiyorsa dünya çapında isimlerle yol alması lazım. Yani bugün öz evlatçılık yaparak belki de sana çok büyük işler yapabilecek isimlere sırt çevirmemesi lazım. Önder Özen de şu an bunu yapıyor gibi gözüküyor. Yerli havuzundaki evet Nuri Şahin ya da buna benzer başka isimler de olabilir. Ama burada belli ki Önder Hoca'nın kafasındaki

0: sorun yani çözüm odağı biraz da İtalya futbolu gibi gözüküyor. Bulmuştur hoca bir yolunu. Bir vardır bir elinde bir reçetesi. İtalya futboluna gittiğine göre de oradan bir meyve alacağını düşünüyordur. Saygı duymak lazım ama ben şu an için Türk futbolunun yerel havuzunun Beşiktaş'a çare olacağını düşünemiyorum.
1: Kısa bir araya gideceğiz. Az sonra yeniden birlikteyiz. Bir yere ayrılmayın.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Güzellikler Dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 1 Haziran 1453 Ayasofya'da ilk cuma namazı kılındı. 1 Haziran 1911 Türk Hava Kuvvetleri kuruldu.
2: Güzellikler Dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Bir reklam.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
7: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.

0: spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
1: Paspor ekranında ana haberle karşınızdayız.
0: Sıcak haberler, canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle buluşturuyor olacağız.
0: Ana haber hafta içi her gün 18.00.

0: 8'de A-Spor'da.
1: A-Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, kameralarımızı Riva'ya çevireceğiz. Sonrasında Kadıköy'e, stadyuma gideceğiz. Riva'da İbrahim Uslu, Kadıköy'de ise Melike Çelik konuklarıyla beraber bizi bekliyor. İlk olarak söz İbrahim'de.
1: Teşekkürler Kerem Can Bulat. Riva'dan mutlu akşamlar. Amirli futbol takımımız Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında bu akşam önemli bir provaya çıkacak. Rakip Kuzey Makedonya. Kuzey Makedonya Dünya Kupası'ndaki rakiplerimizden Avustralya ile benzer özelliklere sahip. Biz dönelim milli takımımıza. Milli takımda Kerem Aktürkoğlu'nun hafif bir sakatlığı var. Bu akşam riske edilmesi beklenmiyor. Keza Hakan Çalhanoğlu hafta boyunca takımdan ayrı çalıştı. Yine bugünkü karşılaşmada süre almasını ben beklemiyorum. Montella ne kadar hazırlık karşılaşması olsa da Montella bu karşılaşmaya fazlasıyla önem veriyor. Futbolcuların form durumunu görmek, oyun formasyonundaki değişiklikleri tekrar gözden geçirmek adına oldukça kıymetli bir karşılaşma futbol severleri bekliyor. Kuzey Makedonya mücadele gücü yüksek, disiplinli bir takım. Kadrosunda yolu Türkiye'den geçmiş birçok futbolcuya da yer veriyorlar. Kim bu futbolcular? Hemen onlardan bahsedelim. Kocaeli Spor'dan Darko Çurlinov, Konya Spor'dan Bardi ve son olarak Fenerbahçe'de futbol oynamış iki isim Ali Özki ve Elif Elmas. İkili rekabette de 9. randevu olacak bu. İki takım bugüne kadar 8 kez karşılaştı. 5 galibiyetimiz bulunuyor. 2 maçta da eşitliği bozamadığımızı ifade edelim. Bu bilgiler ışığında beklenen muhtemel 11'leri sizlerle paylaşalım. Milli takımımız kalede Uğurcan'la başlayacak. Stoper ikilisi Abdülkerim Ozan, sağ bekte Mert, sol bekte Eren Elmalı, orta sahada Orkun İsmail, forvet arkasında Yunus Akgün, sağ açıkta İrfan Can Kahveci, sol açıkta Barış Alper Yılmaz, en uç noktada Deniz Gül milli takımımızın gol umudu olacak. Deplasman ekibi Kuzey Makedonya'nın muhtemel 11'i de şu şekilde hemen paylaşalım sizlerle. Kalede Dimitrievski'yi bekliyoruz. Üçlü defans kurgusunun sağ tarafında Muslu, sol tarafında Zarkov, ortada Velkovski. Dörtlü orta saha kurgusunun sağ tarafında Yankulov, sol tarafında Alioski. Orta ikili Atanasov, Nikolov ikilisi ve üçlü hücum hattının sağ tarafında Miovski, sol tarafında Elif Elmas. En üst noktada Rastoder, Kuzey Makedonya adına gol arayacak isim. Hemen arkamda otobüsleri görüyoruz. İki tane otobüs şu an milli takımı bekliyor. Yaklaşık bir saat sonra milli takımın Riva'dan çıkarak Çobani Stadyumu'na hareket edeceğini aktaralım. Biz Riva'da mesaiye devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Kadıköy'e gidiyoruz şimdi. Melike Çelik bizi bekliyor. Yanında konukları var. Bu akşamı konuşacaklar. Söz Melike'de.
2: Kerem Can Bulat, çok teşekkür ediyoruz. Tekrar bütün Aspor izleyicileri ve Aspor Radyo dinleyicilerine Çobani Stadyumu'ndan merhaba. Yine Onur Özkan ve Cem Pamiroğlu burada saha kenarında konuklarım. Maça gittikçe yaklaşıyoruz. Hem heyecan artıyor hem stadın etrafı yoğun bir kalabalık var artık. Yoğunlaştı, trafik de yoğunlaştı. Gelirken öyle değildi ve çok güzel bir duygu milli formalarıyla insanları çevrede görmek, o kırmızı beyaz formalarla insanları görmek. Siz de eminim çıktığınızda gözlemlemişsindir, öyle değil mi Onur?
3: Evet, taraftarlar stat çevresinde artmaya başladı. Dediğin gibi işte eşini yanına alan, kız arkadaşını, çocuğunu yanına alan herkes milli formalarını giymiş. Stada doğru artık gelmeye başladı. Güzel bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Tabii Dünya Kupası öncesi bir uğurlama aynı zamanda bu milli takımımız. Öyle bir özelliği de var.
2: Hani evet, bugün uğurlayacağız.
3: Tabii alkışlarla, tezahüratlarla, marşlarla, dualarla bir yandan milli takımımızı artık ABD'ye yolcu edeceğiz. Hani o anlamda da önemli bir karşılaşma. Hani ben tribünlerin dolmasını bekliyorum bugün. Zaten biletlere çok yoğun da bir ilgi vardı. Dünya Kupası öncesi takımımızı son kez biz burada canlı olarak izleme şansını yakalayacağız. Bence oyuncuların da ayrı bir duygu yoğunluğu olacaktır bu karşılaşma öncesi. Onların da farklı bir bakışı olacağını düşünüyorum.

0: Makedonya maçına. Yani ilk bölümde söyledim, ben bir resmi maç kıvamında, havasında bir maç bekliyorum açıkçası.
1: Zaten çok ciddiye aldığımız bir maç olduğunu söyleyebiliriz. Hem Montella hem takım, hem bence bütün ülke anlamında da
0: kesinlikle,
1: bunu söyleyeceğim.
0: Kesinlikle, aynen.
1: Şu anda resmi bir milli maçımız varmışçasına bayağı bir konsantreyiz Cem Pomiroğlu, öyle değil mi?
2: Aynen öyle. Sahanın dışına biraz evvel ara verdiğimizde, çıktığımızda işte yolların kapandığını, insanların evet, milli takımımıza karşı göstermiş olduğu sevgi gösterileri, işte resim çektirmeleri, herkesin milli takımın girişini büyük bir zevkle orada beklediklerini, onlardan hatıra fotoğrafı çektirmek için adeta hepsi yavaş yavaş bir kuyruk olma yolunda ilerliyorlar. Sahanın dışı keyifli. Kadıköy ve Şükrü Saraçoğlu çok Bani Stadı'nın çevresindeki ortam her gün maçlardan önce çok güzel bir görüntülere sahne oluyor. Özellikle de tabii bugün milli takımımızın olması, milli takımımızın son maçını İstanbul'da oynayarak buradan da ağırlanacak olması, alınacak olan güzel bir sonuç, net bir sonuç, güzel bir oyun, herkesin damaklarında tadını bırakacak bir oyunla beraber herkesin büyük bir gururla göndereceği bir milli takımı bu akşam seyretmek istiyor açıkçası sevgili Melike.
1: Şimdi merak ediyorum, bu akşam çıkacak hem 11 hem sonradan Montella'nın hamleleriyle sahaya süreceği futbolcular ile ilgili öngörüleriniz neler? Mesela şunun için soruyorum, ezberimizde olan pek çok oyuncu var, neler yapabildiklerini, ne bildiğimiz oyuncular var ama bugün başka isimleri de deneyebilir hazırlık maçı olduğu için Montella. Mesela Dünya Kupası'na da şöyle düşünecek olursak, kimlerden çıkış, yükseliş, sürprizler bekliyorsunuz, merak ediyorum. Biraz böyle daha az konuşulan isimlere de bence yer verelim. Mesela işte dedik ya işte Aral için belki bir sonraki turnuvalarda daha da çok adını alacağımız bir oyuncu. Bunun dışında Can Uzun, Deniz Gül, bu isimleri daha çok duyacağımızı düşünüyorum. Özellikle ihtiyaçlarımız doğrultusunda.
0: Kesinlikle.
1: Onur Özkan ne dersin?
0: Özellikle son söylediğin iki isim, Can Uzun ve Deniz Gül, bence milli takımımız adına elemelerde çok fazla forma giyemeyen, genelde sonradan oyuna giren futbolcular ama büyük potansiyeller ikisi evet, de baktığımız zaman ve milli takımımızın ihtiyaç duyduğu pozisyonun futbolcuları ikisi de. Açıkçası Dünya Kupası'nda ben iki oyuncumuza da beklentilerin ötesinde şans geleceğini, ihtiyaç olacağını da açıkçası düşünüyorum. Zaten böyle turnuvalar genellikle birçok sürpriz oyuncunun sahne aldığı turnuva olarak hep ön plana çıkmıştır. Deniz Gül mesela bugün ayrı bir gözle izleyeceğim. Özel bir yetenek ve şöyle söyleyeyim Deniz Gül'le alakalı, hani milli takımımızın ihtiyaç duyduğu profil tam anlamıyla. Sırtı dönük oyunu biliyor. İyi bir pivot özelliği var. Sırtı dönük oynuyor. Yüzü dönük oynayabiliyor. İyi bir pasör. Uzun boylu, hava toplarına hakim. Yani milli takımımızın ihtiyaç duyduğu ne varsa hepsi Deniz Gül'de var aslında. Dolayısıyla bugün onun ben 11'de sahaya çıkmasını bekliyorum. Onun performansı süreleri açısından Montella'ya bazı fikirler verebilir. Can Uzun aslında ne tam bir 9 numara ne tam bir 10 numara. Hani 9.5 numara diye tarif edebileceğimiz bir forvet arkası oyuncusu
1: yani
0: ama.
1: Yani böyle aslında birbirde oynatılabilen bir
0: oynatılabilen
1: oyuncu.
0: Milli takımımızın formatı içinde kendi pozisyonda oynaması zor gözüküyor ama 9 numara pozisyonunda özellikle ben şans bulması halinde ciddi fark yaratabileceğine inanıyorum. Çok potansiyelli. Bundesliga'nın geçen sezon yükselen yıldızlarından, değerlerindendi. Katılıyorum sana. Bu iki oyuncumuz özelinde ben baya baya umutluyum. Yani bugün özelinde olabilir ya da Dünya Kupası'nda mutlaka iki oyuncumuz da beklentilerin üstünde forma şansı bulabilir diye düşünüyorum.
1: Cem Pomiroğlu sen ne dersin? Özellikle Deniz Gül ve Can Uzun için.
2: Onur'un dediklerine kesinlikle katılıyorum. Onunla beraber de Can Uzun ve Deniz Gül'le beraber bugün hep bunu diyoruz ki bir yeni oynayan oyunculara ihtiyaçtan daha önemlisi bizim bu milli takımımıza katkı yapacağı ihtiyacı nasıl olacak? Yani bu taktiksel beklentilere cevap verebilecek mi? Montella'nın kafasındaki zaman zaman oyun içerisinde Amerika'daki oynayacağımız maçlarda Dünya Kupası'nda sıkıştığımızda oyunda geçişlerde veyahut da taktiksel kurgularda santrafor istediğimizde santraforlu nasıl oynayacak ve bunlara beklenti ne olacak? Bunlarla beraber de taktiksel olarak bugün oynanacak olan bu Kuzey Makedonya'daki karşısındaki milli takımımızın beklentilerine karşılık verebilecek mi? Bu bakımdan bu akşamki bu test maçı çok önemli bizim için. Bu maçı şöyle algılamamak lazım. Yani oynamayan oyuncular da oynayacak. Bugün ne görecek, ne yapacak bekleyeceğiz. Arkasından da ona göre de kadronun dışında kalacak. Yani bugünkü form grafikleri olsun, bugünkü herhangi oyun

0: Buradaki performansları bu kadronun dışında kalıp kalmayacağını belli edecek şeyler değil. Bir kere bu maç öyle bir maç değil. Bu maç tamamen Dünya Kupası'ndaki elemelerindeki oynayacağımız maçlara taktiksel beklenti olarak cevap verebilecek mi milli takımın bu dizilişindeki oyuncular? Önemli olan altı çizilmesi gereken konu bence bu. Ve bununla beraber de performanslar. Yani biz milli takım olarak ne oynuyoruz? Biz bu oyunumuzu geliştirmek için Kuzey Makedonya gibi oynayan ülkeler olduğu zaman Avustralya, işte ABD veya işte Paraguay maçları, bu takımlara karşı da biz bu taktiksel becerimizi ortaya koyacağız mı? Bu beklentilere karşılık cevap verebilecek milli takım. Bunun beklentisi içerisinde olan bir milli takımımızı bu akşam görmek istiyoruz. Arzumuz bu yönde zaten.
1: Ve tabii ki gol de izlemek istiyoruz şimdi. Bir havaya soksun istiyoruz değil mi milli takım?
2: Güzel bir uğurlama değil mi? Gollü evet. Bir uğurlama olur tabii ki ama şunu da altını çizelim. Totalde bu bir hazırlık karşılaşması. Yani bir yenilgi de ortaya çıkabilir. Zaten bu maçtan hedeflenen, istenen, beklenen skorun çok ötesinde şeyler. Hocamın da söylediği gibi aslında bu net bir ABD maçı hazırlığı. Hem rakibin sistemi, rakibin oyun planı, oyuncu profilleri özellikleri itibariyle baya baya ABD'ye benzerlik gösteren bir takım olduğu için.
1: Hoca Avustralya'ya da dikkat çekti.
2: Evet. Yani aynı ya Dünya Kupası sonuçta. Hani tabii ki yani burada güç farkı var takımlar arasında ama buraya gelen her takımın bir oyunu var. Bir mücadelesi olacaktır mutlaka. Bir kimlik göstermek isteyecektir herkes. Hani o anlamda kolay bir gruba düştük. Kesin biz bu işi başarırız demek çok doğru bir bakış açısı olmayacaktır diye düşünüyorum. Dünya Kupası'nda ne kadar büyük takımların, büyük devlerin hüsrana uğrayıp evlerine döndüğünü çok çok iyi biliyoruz. O anlamda aman
1: bugün,
2: diyelim.
1: Bugün son Avrupa'nın da hani en başarılı takımlarından biri olan İtalya'nın bir önceki Avrupa'da da 24-20'de şampiyon olan İtalya'nın da gelemediğini, kaç seferdir Dünya Kupası'na gelemediğini hatırlatmak lazım.
2: Hatırlayalım 2002 Dünya Kupası'nın açılış maçını Senegal-Fransa, bir önceki Dünya Kupası'nın şampiyonu olarak gelen Fransa'nın Senegal önünde aldığı tek farklı yenilgi.
1: Bizim de Dünya Şampiyonu Fransa'yı yendiğimiz Konya'daki maçı
2: hatırlıyorum. Aynen, yani dolayısıyla her maça ciddi hazırlanmak son derece önemli. Montella'nın mesajı da bunu içeriyor zaten. Bu son derece önemli. Evet biz iyi bir takımız, yetenekli bir takımız ama rakiplerimiz de çok isteyecek. Dünya Kupası sonuçta. Dolayısıyla aynı ciddiyete hazırlanmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Peki madem biraz takımlarla ilgili konuştuk. Şu anda böyle İspanya en büyük favori tabii. Sonda Avrupa'nın da şampiyon olduğu için ama başka Fransa'yı çok favori görüyorlar. Başka böyle sizin bu kupaya en büyük aday dediğiniz İngiltere. Ülkeler. İngiltere artık işte beğenmeye yine finali gördü ya. Yine
2: yani Tuchel yönetiminde İngiltere'yi bir turnuvada göreceğiz ilk kez. Bu önemli. Yani İngiltere'nin performansını ben de merak ediyorum. Çok önemli bir oyuncu havuzu içinden.
1: Evet.
2: Yani çok tartışmalı. 26 tane oyuncu seçti Thomas Tuchel. Yani geride kalan oyuncular, gönderilmeyen oyuncular birçok takımın 11'inde oynar. O derece önemli. Dediğimiz 3 takım artı son şampiyon Arjantin'de koymamız gerekiyor her türlü bence bu listeye.
1: Son şampiyon Arjantin'den başlayalım. Senin favorilerin kim Cem Pamiroğlu?
0: Ben çocukluğumdan beri Brezilyacıyım.
2: Kadrosu en kötü Brezilya olabilir mi hocam yani? En zayıf Brezilya diyebilir miyiz?
0: Oraya gelecektim. Brezilyacıyım ama bakıldığında da Avrupa futboluna döndüğümüz zaman da işte İspanya'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin
1: İngiltere bir de namağlup geldi.
0: Bravo. Güney Amerika ülkelerinin önünde olduğunu söylememiz lazım. Bugün bizim milli takımımızla işte bu ülkeleri karşılaştırdığımız zaman en önemli sevindirici taraf hepsinde çok rahatlıkla boy ölçüşü yemiş şekilde Onur. Ben bu hakikaten benim için en önemli değerlerden bir tanesi. Bugün milli takımımızı teşkil eden oyuncular, oynayan kadronun içerisinde bulunan, hatta kadronun içerisinde dışarıda kalan oyuncular bile bugün Avrupa'nın elit kulüplerinin hepsinde çok rahatlıkla forma bulduklarını ve de bulundukları o sezon içerisindeki en iyi 11'lere, en iyi oyuncuların olduğu bir oyuncu portfelinin içerisine girmişlerdir. Buradaki önemli dikkat edilmesi gereken, evet dönüp dolaşıp gene akşam maça geliyoruz. Maçtaki bu performanslar ve bu sıfır forvet veyahut da santraforlu forvet oyununu bizim oynarken hakikaten bu oyuncuların bunu içselleştirerek sahada performans alınabilecek mi? Bazen maçlarda Dünya Kupası'ndaki oynayacağımız olan işte maçlardaki Amerika, Paraguay, Avustralya maçlarında bu futbolcuların performanslarıyla çok öne çıkmalarını bekliyorum. Bugüne kadar milli takımların kadro yapılarına baktığınızda bu kadar yurt dışında o takımlarda oynayan ve kendinden söz ettiren başka bir futbolcu topluluğu olmamıştı. Ben bu akşamki maçı dengeli ama oyunu elinde tutan, oyun disiplinine hakim, oyunun ciddiyet tarafında iyi oynayan bir milli takımımız bekliyorum açıkçası.
1: Şimdi teşekkür ediyorum size. Bir güncelleme de yapalım. Bir önceki yayınımızda aslında bahsetmiştik kadro, bu maçın kadrosu açıklandığında olmayan isimlerden. O yüzden beklediğimiz muhtemelle de bir güncelleme yapmak gerekirse kalede Altay Bayındır'ı görebiliriz. Onun dışında savunmada Abdülkerim'in de bu maç kadrosunda olmadığını hatırlatalım. Mert sağ bekte, Merih ve Ozan'ı aynı şekilde stoper ikilisi olarak görebiliriz. Eren sol bekte, İsmail Orkun, Yunus orta sahası, kanatlarda İrfan Can ve Barış Alper ve ileride Deniz Gül beklediğimiz 11. O güncellemeyi de yapmış olalım ve Çobanlı Stadyumu'ndan sadece şimdilik yayınımızı sevgili Cem Pamiroğlu ve Onur Özkan'la noktalıyoruz. Yine bu güzel stattan, bu sağ kenarından milli maçımız öncesinde yayınlarımız sürecek. Şimdilik söz yeniden stüdyoda.
3: Teşekkür ediyoruz Melike Çelik'e. Kadıköy mücadeleyi bekliyor. Türkiye-Makedonya karşılaşması saat 20.30'da oynanacak ve ATV'den canlı olarak ekranlara gelecek. Abdülkerim Bardakçı'nın bu maçın kadrosunda yer almadığını belirtelim. Muhtemel 11'imizi aslında eğer hazırsa bir kez daha göz atabiliriz. Nasıl bir kadro bugün sahada bekliyoruz sevgili seyirciler. Altay milli takımımızda kalede olacak. En azından görünen bu. Bu 11 üzerinden de belki tartışabiliriz bazı şeyleri. Mert, Ozan, Merih, Eren, Yusuf'u da görürsek şaşırmam. Merih'in yerinde Orkun, İsmail, Yunus, İrfan Can, Barış Alper ve Deniz. Hocam bu kadro sanki böyle ideal 11 değil.
4: Değil yani. Ama, sanki değil, hiç
3: evet,
4: değil.
3: Evet, ideal 11 değil. İdeal 11'den çok uzak bir kadro. Acaba alma ihtimali, kadroda tutma ihtimali güçlü gördüğü oyunculara mı hoca şans veriyor?
4: Evet. Şimdi bakıyorum, bence buradaki futbolcuların hepsi kadroda yer alacaktır. Hı hı. İlk bildirilecek
3: 26'da. 11 buysa tabii. Göreceğiz.
4: Buysa tabii. Şimdi benim burada bir beklentim de şu. Montella Hoca biraz da bizim yapımızı çok iyi bildiği için taktiksel yönden 35 kişilik geniş bir kadro açıkladı. Bazı ülkelerin 26 kişi direkt açıkladığını görüyoruz. Çünkü bizde kadroya alınmayan her futbolcu birçok konuşmayı, eleştiriyi de beraberinde getirecekti. Hoca ilk açıklanan kadroda aman fazla eleştiri olmasın diye 35 kişi tuttu. Sonra da kadronun 26'ya düşürüleceği bu geceye kadar, yarına kadar biz zaten kendi aramızda konuşmaya başladık. Buradan çıkacak 9 kişi kim? Büyük bir ihtimalle şu an bu soruyu futbolla ilgilenen insanların tamamına sorsak, büyük bir ihtimalle bu 9'dan 6'sında, 7'sinde, 8'inde hemfikir olacaklardır. O yüzden bizi alıştırarak hoca bunu yaptı. Ama diğer taraftan da şunu da biliyoruz. Hoca da zaten duygusal bir yapısı olduğunu söylüyor.
3: Evet.
4: Kadroda olmayacak futbolcular adına çok üzüldüğünü açık açık beyan etti. Onların bir kısmına bu akşam biraz da gönül alma adına görev verirse bu benim için sürpriz olmaz. Diğer taraftan da zaten turnuvanın başlayacağı son güne kadar verilen geniş kadroda bazı değişiklikler yapabilirsin. Yani 26'yı bildirsen bile geniş kadrodan bazı oyuncuları değiştirebilirsin. O futbolculara o mesajı da verecek. O yüzden ben bu kadrodan çok emin değilim. Neden emin değilim? Hocanın özellikle söylediği, ya Makedonya takımı Avustralya ile işte aynı anlayışa sahip. En azından aynı formatta oynuyorlar. Bunu tercih ettim, bu yüzden tercih ettim diyorsa bu biraz da provaya yakın bir maç olabilir mi? Öyle olabilir diye düşündüm. En azından bütün 11 oyuncularını beraber kullanmasa bile sistemi değiştirmez diye düşündüm. Bugün de yine o klasik 4-6-0 düzeniyle ben oyuna başlamasını bekliyorum. Yani Deniz'le başlamasını beklemiyorum kendi adıma.
5: Aha.
4: Deniz'i mutlaka kadroda tutacaktır ama Deniz'i bu 4-6-0'ın dışında biz mutlaka gole ihtiyaç duyduğumuz anlarda, 3. bölge set hücumu oynadığımız anlarda, hatta oyunun biraz daha rakip ceza sahasına yıkıldığı anlarda, doldur boşalta geçirdiği anlarda daha fazla kullanmayı planlayacaktır. O yüzden oyunun başından itibaren öyle bir beklentim kendi adıma yok. Hoca hangi kriterlere göre kadroyu kuruyor, bugün için onu bilmek çok zor. Ama bildiğimiz bir gerçek şu, ufacık da olsa sakatlık riski olan futbolcuları bugün kesinlikle kullanmayacak. Onun için de sakatlıksız bir şekilde o 26 kişiyi Amerika'ya götürüyor olmak hoca için çok önemli.
5: Bu arada kadroda olmayan oyuncular arasında, bugünün kadrosunda olmayan oyuncular arasında Dünya Kupası'ndaki yeri banko olan bazı isimler de var.
4: Var.
5: Onu da söyleyeyim. Uğurcan gibi, Abdülkerim gibi, hatta biraz daha böyle dikkatlice
4: Kerem gibi.
5: Kerem. Ama Kerem'in kupaya
4: geçeceği
5: söyleniyor.
4: Hakan kadroda var mı? Hakan gibi.
5: Hakan kadroda. Hakan kadroda.
6: Evet. Ya aslında bugün biraz daha kulübe oyuncularının form durumunu hoca tartacak gibi gözüküyor. Yani ilk 11 oyuncularımızı ya da daha doğrusu büyük oranda ilk 11'de olmayı beklediğimiz oyuncular değil. Dünya Kupası'nda kulübede oturma ihtimali olan, daha yüksek olan oyuncuların hocanın taktik anlayışıyla nasıl bu karşılaşmayı çıkartacağını izleyeceğiz gibi gözüküyor. Ve ben burada hocanın kafasında dışarıda bırakma ihtimali olan bir oyuncuyu sahaya süreceğini de çok düşünmüyorum. Yani böyle bir kontenjanını zihninde dışarıda bırakma ihtimali yüksek olan bir oyuncuyu sahaya atarak kullanacağını da zannetmiyorum. Çok yüksek bir ihtimal. Bu karşılaşma Dünya Kupası'nda kulübeden oyuna girme ihtimali yüksek oyuncuların form durumunu tartmak için çıkacağımız bir maç olacak. Ve milli takım için tabii her oyuncu için milli maç bir galibiyet mücadelesidir.
5: Evet.
6: Bu yüzden de bunun özeniyle de sahada olacaktır milli takım, ama bunun en temel noktası da burada fizik kapasitemizi koruyacağız. Kendimizi çok yormadan mücadele etmemiz gerekiyor ve bunun da etkisiyle birlikte sakatlık yaşamadan da Amerika'ya gitmemiz çok önemli. Maçın değeri çok yüksek. Tarihe geçecek bir karşılaşma nihayetinde. Milli takımın her maçı tarih sayfalarında bir yerlerde not alınır. O yüzden de o tarih sayfalarında yazan notta da elbette ki galibiyet yazması kıymetlidir.
5: Sen Makedonya'nın 11'ini de az önce ekranlara getirmiştik. Evet, evet. Onlardan ne bekliyorsun?
6: Tekrar bir görme şansımız varsa
5: bir kere daha bakalım mı? Eğer mümkünse Makedonya'nın muhtemel 11'ine. Taner ciddi anlamda hakim.
6: Yok canım.
5: Makedonya'nın muhtemel 11'i de görüntüde.
6: Evet, ama Barco'ya da rica etsek evet. Şurada Dimitrievski,
5: Yankulov, Musliu, evet. Velkovski, Zaykov, Alioski, Miyovski, Nikolov, Atanasov, Elif Elmas ve Rastoder. Beklediğimiz Makedonya.
6: Evet, yani burada şöyle. Birincisi Dimitrievski zaten takımın en deneyimli profili. Daha önce Avrupa Şampiyonası'na giden kadroda da başrolde olan isimlerden bir tanesiydi ve takımın vazgeçilmez ismi. Rastoder ileride olur mu ondan çok emin değilim. Biraz daha orada farklı bir profile kayar mı hoca? Olma ihtimali var. Elif'i burada biraz daha kanat gibi görüyoruz ama biraz daha konuşulanlar biraz daha Elif'i merkeze kaydırabilir hoca. Böyle bir ihtimal de olabilir. Ve burada aslında şöyle bir senaryo da göreceğiz. Makedonyalı oyuncular için de bu karşılaşma vitrin bir maç olduğu için onlar bu vitrini iyi çıkartmaya çalışacaklar. Ve bu vitrini çıkartmaya çalışırken de hepsi bir kere hoca da, o da Sedlovski için de bu karşılaşma başka bir anlam ifade ediyor. Bu maçı iyi çıkartan bir Sedlovski'nin kalıcılığı da biraz daha fazla olabilir. Yani böyle maçlarda oynanacak oyunun kalitesi de hoca için vitrindir. Alioski'yi zaten izleyenlerimiz de Fenerbahçe döneminden yeterince biliyorlardır. Bu Fenerbahçe dönemindeki oynadığı oyun aslında Alioski'nin oynayabileceğini çok daha altında bir oyundu. Çok daha üstünü defalarca kez oynamış bir isimden bahsediyoruz. Ve burada milli takım performansı izleyenlerin zihnindeki Fenerbahçe performansının çok daha önünde. Şimdi Musli iyi kadroda görüyoruz zaten savunmada. Belçika Ligi'nde çok iyi işler yaptı zaten. Yani burada çok istikrarlı bir şekilde Belçika performans sergilen bir isim. Yani idealin bir adım gerisinde Makedonya kadrosu da. Ama burada varyasyonlar biraz daha ofansa dönüp olabilir. Bir kere kompak oyunu çok iyi oynuyorlar. Yani burada her ne kadar 5-4-1 gibi gözükse bile biraz daha dizilişleri 5-3-2, 4-2-3-1 gibi mantıklı olabilir. Ve oyunu çift yönde oynamayı başarıyorlar. Şimdi iki taraftan da bizim kadromuz da zaten ekrana geldi. Karşılaştırdığımız zaman bizim kadromuz her ne kadar kulübe alternatifli bir kadro olsak bile Makedonya'ya göre üstün bir kadro. Fakat görece daha gerimizde gibi gözüken bu tarz kadrolar bazen takım oyununu çok iyi çıkarttıkları için bize zorluk da çıkarttığını söyleyebiliriz.
5: Bu arada hangi oyuncuların bugünün maç kadrosunda olmadığını da az sonra sizinle paylaşacağız. Bir yandan ona bakıyorum. Başım o yüzden ekranda, bir yandan da özür diliyorum verdiğim görüntüden dolayı. Ama bize bazı ipuçları da verebilir. Yani bugün bu maçın kadrosunda hocam iki grup var olmayan. Bir, yeri milli takım havuzunda banko olan 4-5 oyuncu var. Bir de varlığı takımda Dünya Kupası'nda olacak mı tartışılan isimler arasında birkaç kişi var. Eğer bu isimler, kadroda olacağı tartışılan isimlerden bahsediyorum, bugünün maç kadrosunda yoklarsa bu oyuncular Dünya Kupası'nda olmaz çıkarımını yapabilir miyiz?
4: Bence yapmamız da lazım, çok net. Yani ben orada özellikle onların 35'e davet edilmesinde, aha, kendilerinde oluşan o Dünya Kupası'na katılma ümidinin, hayalinin ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. Hayır cevabını almak da onlar için bir o kadar ayak kırıklığı olacak. Ama işte ilerleyen günlerde orada bugün için kesin olmaz dediğin bir veya bazı futbolcuları davet etme zorunluluğu hasıl olabilir. Kaldı ki bizim kadromuzda bence genç bir kadro. Bugün milli takımda olmayacak dediğimiz o futbolcuların hepsi geleceğin milli takımında görev alacaktır. O yüzden hoca da onlarla olan ilişkisini bence çok iyi tutacak. Tabii kadro tercihini yaparken hocanın hem onu hem de milli takımı bu seviyeye getirene kadar üst düzey performans sergilemiş futbolculara bir ayrıcalık tanıyacağı da kesin. O yüzden ben bugünkü maçı gerçekten bir işte Avustralya maçının provası olarak görmüyorum. Veya işte hoca futbolcuların son durumunu görmek istiyor görüşü de benim için çok ön planda değil. Nedeni de şu, ya Montella zaten milli takım kampı olmasa bile bu futbolcularla beraber yatıp kalkıyor. Onların sezon içinde neredeyse bütün maçlarını izlemiş. Diyaloglarını hiç koparmamışlar. Belirli bir süredir de zaten takımla beraber antrenman yapıyorlar. Onların son durumlarını öğrenmek için onların bugünkü maçta ne yapacaklarını görmesine hocanın bence kesinlikle ihtiyacı yok. Hoca onu biliyor. O yüzden bugünkü maçın öncelikleri bile saha içindeki bazı futbolcuların konsantrasyonunu direkt olarak etkileyebilir. Hatta biz sakatlığı çok konuştuk. Bazı futbolcular bugün özellikle sakatlanmama adına daha kontrollü oynayabilir. Çünkü işleri kolay değil. Yani Sedlowski dün çok net bir şekilde şunu açıkladı. Biz yeniden yapılanma içindeyiz. O yüzden takımımıza yeni genç futbolcular da davet ettik. Onların bir kısmına bugün görev verecek. Evet, kesinlikle bir vitrin maçı onlar için. Hem hocaya hem de futbolculara büyük katkısı olacak. İşte herhalde bugünkü kadroyu dizerken de Avustralya'nın o 5-4-1'i tarzında dizmişler. Ben de sevgili Taner'e katılıyorum. Önde kanatta görülen Elif. Bir de sağdaki futbolcuyu da not alamadım. Onlar biraz daha içte oynayacaktır. Çünkü beşli görünen o defans, top Makedonya'da olduğu zaman kanat beklerinin hücuma katılma adına öne çıktıkları. Dolayısıyla onlara alan yaratmak için öndeki kanatta görünen iki futbolcunun biraz daha merkeze kaydıkları bir anlayışa bürünecek. Ama prensipte, stratejide değişen bir şey olmayacak. Birinci bölge kompakt defans, kazandıkları anda da mümkünse direkt, eğer direkt hücum yoksa da geçiş oyunlarıyla skor aramaya çalışacak olan bir Makedonya'da göreceğiz.

0: Ne dersin Taner? 4 oyuncu için. Ersin, Atakan, Mustafa, Ahmetcan.
1: Yani görece diğer oyuncu grubumuza göre bir adım daha geride olabilirler. Bu yüzden tercih noktasında hocanın Mustafa'da bir sakatlık haberleri dolaşıyordu bu arada eski ilaçta. Sakatlıktan dolayı olabilir ama işin finalinde kadromuzun şu an 1-2 diye sıraladığımız zaman mevkilerinde belki de 3. basamakta olabilecek isimler. İşte Kaleci Ersin'de kez daha çok kıymetli isimler. Ama elbette bazı isimler dışarıda kalacak. Burada kendi gönüllerini şöyle ferah tutmaları lazım. Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanmış milli takımın geniş kadrosunda olma duygusu da bence onların kariyeri açısından kıymetlidir. Milli takımda Dünya Kupası'na gidemedim hissiyatından ziyade Dünya Kupası'na giden milli takımın geniş kadrosuna seçildim. Bardağın dolu tarafından bakarlarsa motivasyonlarını biraz daha yukarıda tutma ihtimalleri olabilir.
0: Geniş kadroyu da arkadaşlarımız görüntüye getirdi. Eğer yan tarafları da alırsak tamamen kusursuz bir şekilde belki bu tartışmamızı sürdürebiliriz. Hocam Ersin, Atakan, Mustafa, Ahmetcan 9 oyuncu dışarıda kalacak o kesin. Sizin kafanızda bu 9 oyuncu arasında da herhalde 10, 11 belki 12 tane aday olabilir kafanızda. Bu oyuncuların tamamı muhtemelen dışarıda kalacak adaylarınız arasında mı?
2: Bence bu 4 oyuncu Ersin, Atakan, Mustafa ve Ahmetcan dışarıda kalan futbolcuların içinde.
0: Bu arada şunu söyleyeyim mi? Çünkü izleyiciler açısından da hassas olabiliyor. Herkes özellikle kendi takımında oynayan oyuncuyu milli takımda görmek istiyor. Bu da doğal. Çünkü onların performanslarına sezon boyunca tanıklık ediyor taraftarlar. Şu an biz sadece bir varsayım üstüne konuşuyoruz. Belki bu oyuncular içinde Dünya Kupası kadrosuna girecek isimler de olabilir. Ama mantıken dışarıda kalma olasılıkları söz konusu. Tabii ki nihai kadroyu Türkiye Futbol Federasyonu açıklayacak. Belki Vincenzo Montella'dan ilerleyen saatlerde bazı ipuçları görebiliriz. Biz sadece şu anda varsayımda bulunuyoruz. Buyurun.
2: Tabii ki hocanın bütün bunları izah edecek nedenleri, sebepleri olacak. Buna da hepimizin anlayış göstermesi lazım. İşin bir gerçeği şu, FIFA şart koşmuş, 26 kişilik kadro, bunlardan 3'ü kaleci. Yani istesen de istemesen de buna uymak zorundasın. Hoca da en azından o futbolcular kadar üzülür, hatta daha fazla üzülür, ondan emin olsunlar. Yani ufak da olsa bu Dünya Kupası bile onlar için %100 kaçtı denilemez. Ama sakatlık olmaması için hepimiz duacıyız. O yüzden geçmiş performanslar da burada mutlaka çok etkili olacak. Benim kendi görüşüm, eğer oradaki oyuncuları söyleyecek olursak, zaten iki kaleci dışarıda kalacak. Bu iki kaleciden bir tanesi Ersin. Bir diğeri de Uğurcan olacaktır, Altay olacaktır. Mert'in son zamanda oynamamış olması, Muhammed'in iyi bir performans sergilemiş olması hocanın işini çok zorlaştıracak. Geçmişte katkı sağlayan, milli takıma katkı sağlayan bir Mert mi, ki Uğurcan'dan önce de milli takımın birinci kalecisiydi, yoksa bu sene daha iyi performans sergileyen Muhammed mi? Bu tercihi hoca yapmak zorunda. Defansa baktığımda Zeki, Mert, Müldür okey. Ozan, Samet, Merih, Abdülkerim okey. Çağlar da geçmişte hizmet veren futbolculardan biri. Sanki takıma sonradan katılan Yusuf orada dışarıda kalabilir. Mustafa eski ilaççı saydık. O da bu sene çok iyi performans sergiledi. Onun adına ben gerçekten çok üzülürüm. Ama bir gerçek de şu. Bakıyoruz milli takımımızda sol ayaklı diyebileceğimiz futbolcu yok gibi. Yani Ferdi de Mustafa Elli eski Ellaş'ta sağ ayaklı. Birbirinin neredeyse kopyası diyebileceğim tarzda aynı özelliklere sahip futbolcular. Oyun içinde hücumda genişlik sağlama adına bazen sol ayaklı bir beke ihtiyacın olabilir.
0: Evet.
2: Eren oradan kesinlikle avantajlı.
0: Hocam 4 oyuncu dışarıda kalabilir dedik. 5 isim daha dışarıda kalacak. Şu an böyle hızlıca çalıştım. 2, 4, 7, 9, 11 tane oyuncu belirledim.

0: belirledim. Bu 11 oyuncudan 5'i dışarıda kalacak bence. Tercihlerde sanki şu isimler arasında olacak. Oğuz ve Aral. Sizce hangisi dışarıda kalır?
1: Aral dışarıda kalacak.
0: Tamam. İrfan Can mı, Yusuf Sarı mı?
1: Yusuf Sarı dışarıda kalacak.
0: Demir Ege, Salih Özcan, Kaan Ayhan.
1: Demir Ege dışarıda kalacak.
0: Yusuf Akçiçek mi, Çağlar Söyüncü mü?
1: Yusuf dışarıda kalacak.
0: Mert mi, Muhammed mi?
1: Ben o konuda kararsızım. Bu kararı hoca bahsettiğim kritere göre verecek. Kendi adıma Mert gerçekten bu sene Beşiktaş'tan ayrılmasıyla, Fenerbahçe'de geçirdiği süreyle ilgili Mert Muhammed'in arkasında kalıyor. Ben Muhammed'i tercih ederim kendi adıma performansından.
0: Ama hocada da böyle beraber yol yürüdüğü isimleri değerlendirme, en azından Oğuz'un içinde tutma gibi bir görüş olabiliyor. Mesela
1: var,
0: kulüp onu... performansı itibariyle Salih'in hiç oynamadığını bu sene söyleyebiliriz. Mesela.
1: Çok doğru.
0: Kaan Ayhan çok az oynadı. Ama sanki hoca biraz daha geçmişten gelenleri de düşünüyor.
1: Mutlaka öyle. Bir de ya işte bakın bu sene performansı iyi olan bir futbolcuyu da kadroya aldım mesajını günümüz böyle büyük hedefi olan futbolculara verebilmesi için bence bir tane iki tane de diğer taraftan tercih edebilir, etmesi de lazım. Ben bundan dolayı Muhammed Şengezer'i tercih ederim.
0: Aynı soruyu sorayım mı?
2: Ya ben biraz daha farklı yerden gideyim. Hepsi çok büyük kıymet zaten. Hepimiz aynı fikirdeyiz. Ve az önce dediğim gibi bardağın dolu tarafından bakıp böyle bir geniş kadroya Dünya Kupası havuzunda dahil olmuş olmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşaması lazım. Dışarıda kalacak oyuncular da dahil olmak üzere. Buradan isim ifade etmem zor. Çünkü kimin gidip gitmeyeceği aslında bu iki karşılaşmada yaşayabileceğimiz, inşallah yaşamayız ama olası bir sakatlık senaryosu hikayeleri değiştirir. Yani sol bekle 3 opsiyonumuz gözüküyor ama orada Mustafa biraz daha 3. sıra gibi gözükse bile orada yaşanılabilecek herhangi bir istemde istemsiz 1. ve 2. basamaktaki problem bir anda dengeleri değiştirebilir.
0: Olabilir.
2: O yüzden bu dengeler her an değişebileceği için şu an isim ifade etmem zor. 180 dakika var çünkü önümüzde. Sonrasında biraz daha iyi sağlıklı değerlendirme yapmam mümkün olabilir.
0: Taner için o değerlendirmeyi yapmak adına erken. Bu arada belki bu akşam, bu gece, belki yarın sabah görebiliriz 26 kişilik kadronun kimlerden oluşacağını. Ama 26 kişi gitmeyeceğiz Amerika Birleşik Devletleri'ne. Daha kalabalık gidecek takım. O yönde de duyumlarımız var. Hoca kalabalık antrenmanı seviyor. Zannediyorum takımı 4'e bölüp 7'şerden 8'erden çift kalede yaptırıyor. O yüzden kalabalık bir ekip gidecek. Kim seçilirse seçilsin, dışarıda kalan oyuncular kim olursa olsun, o takım ruhunu korumak hem taraftar için, vatandaş için, hem de ekip için herhalde hocam son derece önemli.
1: Ya mutlaka, ama 26'yı biz yarın öğreneceğiz. Yani evet. İkisinde FIFA bütün katılımcı takımların 26 kişilik kadrolarını açıklayacak. Evet, ekstradan oraya belki birkaç futbolcu götürülebilir. Yani ben Montella'nın onu yapmasını da kendi adıma bekliyorum. Son 7'sinde oynayacağımız Venezuela maçında acaba bu 26 kişiden bir değişiklik olabilir mi? Tabii ki her şey mümkün. Temenni ediyoruz sakatlık olmasın. Ama bence sakatlık olmadıkça o 26 kişilik kadroda kalıcı olacak gibi duruyor şu an için. Yani oraya gitmiş olmanın artıları da var, eksileri de var. Yani o süreci yönetmek dönem dönem çok zor olabilir. Ama ben şundan eminim. Şu an dışarıda kalacak 9 futbolcuyu da oraya götürüyor olsak, onlar sanki takımın içindeymiş gibi arkadaşlarını motive etmeye çalışacaklar ve de takımın birlikteliğine katkı sağlayacaklar. Ondan eminim.
2: Ya burada ben başka bir noktadan değineyim son kısımlarda. Burada tabii Dünya Kupası'na gitme heyecanı ve deneyimi spor kamuoyumuzda da mevcut da aktif pozisyonda görev alan birçok meslektaşımızın çok sahip olmadığı bir deneyim. O yüzden burada spor kamuoyunun da üstüne düşen bazı vazifeler

0: olduğu düşüncesindeyim. Bunlardan bir tanesi milli takım üstünden özel habercilik yaparken biraz aslında milli duygularımızı daha ön planda tutmamız gerekiyor. Yani habercilik görevi evet, ama bir diğer taraftan da o havuza zarar verir miyim bu haberle acaba duygumuzu da hep bir zihnimizin bir kenara tutmamız lazım. Çünkü sıradan bir yere gitmiyoruz. Yani Dünya Kupası'na gidiyoruz.
1: Şunu mu diyorsun Taner, meslektaşlarımıza?
0: Kadroyu sızdırmayın.
1: Takımcılığı da bırakın.
0: Takımcılığı bırakalım. Kadro sızdırmayalım. Şu adam...
2: Kadro sızdırmayalım derken?
0: Ya ben bugün gördüm hocam, özel haberler görüyorum sosyal medyada. Şu isim kadrodan çıkartılıyor. Bu isim kadrodan çıkıyor. Şu isim olmayacak gibi haberler. Bunlar olmaz. Yani bunlar Dünya Kupası öncesinde özellikle bir zahmet olmasın. Çünkü kadroda olmayacak oyuncu da hocasından öğrensin bir zahmet kadroda olmadığını. Hı. Yani gidip de kamuoyundan bir masın mensubunun attığı Twitter'dan tweetten görmesin. İşte bunlar içerideki dengeleri bozar, motivasyonu bozar, oradaki ahengi bozar. O dengeleri bozmayalım. Kamuoyu evet sorumlu habercilik anlayışını devam ettirsin, ama bunu devam ettirirken de bir milli duyguyla hareket etmekte fayda olduğu kanısındayım. Buraya biraz böyle bakıyorum. Hı. Yani milli maçlardan önce yine göreceğiz. Özel haber. Şu kadroyla çıkıyoruz. Yapmayalım bunu.
2: Ama bu sefer bilgileri hocadan almıyorlar. Bakın
0: hocam, kimden aldığı önemli
2: bu
0: değil.
2: Bu kararı hoca verecektir. Benim kendi hocam, şahsi fikrim.
0: Bakın kadrolar Montella... çıkıyor ama. Hocam milli maçta bile öğleden sonra 12'de kadro açıklanıyor. Sosyal medyada kadrolar düşüyor. Özel haber akşam bu kadro. Çok özür dilerim hocam. Akşam şu kadroya çıkıyoruz diye özel haber yayınlanıyor. Akşam o kadroyla çıkıyoruz.
1: Bu arada çok kolay milli takımın 11'ini
2: sevgili Taner, ben hiç bilgi sahibi olmadan. Aha. Özel haber yarın şu kadroyla çıkıyoruz diye bir şey yazabilirim. Sosyal medyayı kullanan milyonlarca insan var.
0: Bunların ben referans hepsi hocam referans kabul edilen kişilerden bahsediyorum.
2: Bunların hepsi böyle yapıyor.
0: Hocam o hayır, öyle yapmıyorlar. İçeriden bilgi alıp da paylaşan haberci kimliği ve haberci cebinde haberci olan kişiler yapıyor. Ben onlardan bahsediyorum.
1: O zaman şöyle diyelim.
0: Sosyal medya trollerinden bahsediyorum.
1: İçerideki bilgi vermeyecek o zaman.
2: O zaman bir şey söyleyeceğim. Bakın bu eleştiri Montella'ya gider. Montella'nın kadroyu ben futbolcularıyla paylaşmadan herhangi biriyle paylaşacağını kesinlikle düşünemiyorum.
0: Benim bahsettiğim yani, kadro ilk 11'ler hocam.
2: İlk 11 ya. Montella evet. Bunu kimseye söylemediyse nereden bilecek o adam?
0: Hocam antrenmana sadece Montella çıkmıyor ki. Hayır. Yardımcı kadrosu çıkıyor, analizcisi çıkıyor, kondisyoneri çıkıyor. Herkes çıkıyor. O, akşam çıkacak maçın as kadrosunun taktik antrenmanına Montella ile 11 oyuncu mu çıkıyor sadece?
2: Bakın antrenman neyse, o konulara detaylı girmeyelim. Aha. Ama bir antrenmanda bile hoca her ne kadar 11'i kafasında oluşturmuş olsa dahi orada mutlaka değişik uygulamalar olur. Yani hele hele Riva'da yapılan çalışmaları git dışarıdan izle, onu sen de görebilirsin. Yani orada o bilgiler illa bu diye bence bir kural yok. Birçok hoca da neyse kadroyu da değiştirebilir.
0: Sen 11'ini yaparsın. Sonra gönderirsin X bir departmanına. Grafiğinizi hazırlayın. X şununuzu yapın. Buna göre hazırlık yapın. Maç sonra görsel, gol görseli için şunu yap. Sızar. O kadro sadece hocanın zihninde kalmıyor. Dolaşıyor. O yüzden Kerem'in söylediği doğru. Yani o orada olanların o sorumluluğu üstünde hissetmesi de lazım.
1: Evet, evet.
2: Mutlaka tabii.
1: Çünkü gazeteci alır Taner.
0: Alır ama yani sadece burada biraz daha farklı yerden zihnimizi yürütmemiz lazım.
2: Bu beni rahatsız ediyor.
1: 1,5 dakikamız var.
2: Programın daha önceki bölümünde bir düzenden, bir sistemden bahsettik. O sistemde benim kulübümde görev yapan teknik adamlar kadroyu dışarıya vermez diyemiyorsam, onlara o güveni duyamıyorsam sistemden bahsetmenin bir anlamı bile yok. Bizim de biraz daha pozitif senaryolar düşünüyor, yazıyor olmamız lazım.
1: Bu arada hocam 12-13-14 belki oyuncu arasında dönüyor yani milli takımın ilk 11'de.
2: Doğrudur.
1: Öyle bir durum da var yani milli takımın 11'ini tahmin etmek de çok zor değil.
2: Bence de değil.
1: Yani çok zor değil. Tedesco'nun Fenerbahçe 11'ini tahmin etmek gibi değil. Yani en azından onu tutturmak kolay değildi gerçekten. Son artık bir dakikamız mı? Arkadaşlarıma sorayım. Evet, son bir dakikamız içindeyiz. Kadıköy'den bu güzel görüntülerle veda edeceğiz sevgili seyirciler spor gündemine. Makedonya'yla bu akşam saat 20.30'da milli takımımız Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Ahmet Akçam ve Taner Karaman'la beraber bu mücadeleye dair değerlendirmelerde bulunduk. Geniş kadroda

0: kimler dışarıda kalabilir? Bunu da bugünkü maç kadrosunun elimize gelmesiyle, geniş kadronun tartışma imkanı bulduk. A-Spor ekranlarında yayınlarımız devam edecek. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Noktayı koyuyoruz programımıza. Bizden ayrılmayın. Hoşça kalın.
1: Spor'un radyosu A-Spor Radyo.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A-Spor Radyo. Spor'un radyosu.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
4: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Bir reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
2: Reklam.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya buraya şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Unutulmaz, unutulmaz.
7: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız, yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
8: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
9: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
10: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz.

0: günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV Enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: ASAPO Radyo.
1: Spor heyecanı ve tutkusu büyüyor. ASAPO Radyo.

Kadıköy'den iyi günler sevgili seyirciler. Amine futbol takımımız Dünya Kupası öncesinde Türkiye'deki son hazırlık maçında Kadıköy'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Çobani Stadı'nda Kuzey Makedonya

0: Makedonya'yı konuk edecek. Maç için geri sayım sürüyor. ATV ekranlarında bu heyecanlı karşılaşma sizlerle buluşacak. Öncesinde maç başlayana kadar biz çok değerli isimlerle beraber Kadıköy'de buradayız. Bir kez daha yanımıza hoş geldiniz. Selçuk Şahin ve Abdullah Ercan bizler birlikte. Eski milli futbolcu ve milli takımda çalışmış isimler. Fenerbahçe'de forma giymiş isimler. Madem Kadıköy'deyiz isterseniz öyle başlayalım. Şöyle bir ambiyansı stadyumu görünce heyecanlandınız herhalde. Ne dersiniz Selçuk Hocam?
1: Hayır, misafir Selçuk.
0: Hocam şimdi, siz daha eskisiniz.
2: Yani biz yıllarca bu statta tabii sahaya çıktık, futbol oynadık ama şu anki bulunduğum ortamda açıkçası ilk defa bulunuyorum. Biraz daha yüksekte. Çok iyi bir görüş açısı. Güzel, görüntü güzel. Saha çok iyi gözüküyor. Tabii yıllarımız geçti burada. Çok güzel anılar tabii ki. Üzüldüğümüz anları da yaşadığımız bir stadyum. Çok güzel bir stadyum. Buradan da maçı izlemek, milli takımı desteklemek keyifli olacak açıkçası.
0: Abdullah Hocam, siz de bu stadyumda eski halinde biliyorsunuz, evet, forma giydiniz, şampiyonluk yaşadınız. Sizin de sevinçleriniz, hüzünleriniz oldu tabii bu stadyumda.
1: Uzun zaman sonra milli maçı oynanıyor zannediyorum, evet, burada. Onun için de önemli tekrar milli maçın burada oynanması. Bir de ulaşım biliyorsun kolay bir stat, çok çabuk da dağılıyor. Sağ içi anılarıyla, iyisiyle kötüsüyle bir sürü olayın yaşandığı bir
0: 4
1: stat.
0: 4 yıl sonra hocam, ben onu nota almıştım, evet, bu arada. En son 8 Ekim 2021'de Norveç'te 1-1 beraber kaldığımız maç bu statta oynanmıştı.
1: Çok da uzun bir süre yani, 4 evet, yıl bir süre. Dediğim gibi iyi anılar, kötü anılar çok yaşadık burada.
0: Çok güzel lokasyon bir kere. Bakın drone kameramızdan masmavi Boğaz.
1: Evet.
0: Ve sonrasında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu kompleksi, Çobani Stadyumu pırıl pırıl parlıyor. Canlı yayında hem havadan hem karadan her yerden yayındayız. Yüreğimiz, kalbimiz tabii bugün milli takımımızla birlikte, evet, atacak. Evet. Kuzey Makedonya maçıyla Türkiye bölümü tamamlanacak. Sonrasında Birleşik Devletler yolculuğu ertesi gün var. Birleşik Devletler'de de, Amerika Birleşik Devletleri'nde de Venezuela ile karşı karşıya gelecek. O maç da ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Sonrasında Temmuz'a kadar oradayız. Çünkü hedef final ve İnşallah bugün iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Hazırlık maçı da iyi olsa kazanarak uğurlamak istiyoruz milli takımımızı. Selçuk Hocam, siz milli takımda hoca olarak da görev yaptınız. Evet. Oynayan oyuncuların birçoğunu da tanıyorsunuz. Kadro seçimi sizin oynadığınız dönemlerde de öyleydi. Hep tartışılır, hep konuşulur ama bu defa çok fazla o niye yok, bu niye var tartışması yapılmadı. Şimdi kimler çıkacak tartışması yapılıyor ama genel anlamda milli takımımızı Dünya Kupası öncesi nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Şimdi ben Montella ile beraber göreve başlamıştım milli takımda. Çok başarılı bir süreç hocamızla geçirdik ve Avrupa Şampiyonası'na gittik. Orada da yine başarılı, ülkeyi tatmin eden bir oyun ve sonuç alarak döndük. Daha iyi ileriye de gidebilirdik Avrupa Şampiyonası'nda ama talihsiz bir Hollanda maçı hatırlıyorsunuz.
0: Oradaydım hocam.
2: İyi oynadığımız bir maçı kaybettik maalesef. Hakem hataları da olduğu bir maçtı. Ama yine de çok güzel izler bırakarak hem sahadaki oyunla hem de tribünde taraftarlarımızın göstermiş olduğu güzel coşkuyla güzel bir iz bırakarak Avrupa Şampiyonası'nı bence başarılı bir şekilde tamamladık. Kesinlikle. Ondan sonraki süreçte Dünya Kupası elemeleri oynadı takımımız ve gerçekten ben o zaman tabii beraberdim hocamızla çalışıyorduk. İstemediğimiz tek takım da açıkçası İspanya ve İspanya ile aynı gruba düşerek bu yola çıktık eleme grubunda. Çünkü belki de dünya şampiyonasını kazanacak bir takımla aynı grupta eleme oynuyorsunuz ve birincinin gittiği ikincinin playoff oynadığı bir süreç vardı. Biz oradaki gerçekçi hedef tabii ikincilikti. Bunu da milli takımımız başardı ve Dünya Kupası elemelerden sonra playoff oynayarak gitmeye kazandık. Ben çok iyi bir grubun olduğunu, oyuncu grubunun olduğunu düşünüyorum ve bu grubun mutlaka bir turnuvada çok ciddi bir ses getirecek bir başarı yakalayacağını düşünüyorum. Bu Dünya Kupası olur, bir sonraki Avrupa Şampiyonası olur. Çünkü genç, istekli, hem oyuncu kalitesi teknik anlamda hem de fiziksel anlamda güçlü oyunculardan kurulu iyi bir grup yakalandı ve genç bir takımız. O anlamda da şanslıyız. O anlamda
0: siz için dediniz, hava da çok iyi değil mi milli takım kamplarında? Herhangi bir olay hiç yansımadı bu jenerasyonda. Şimdi, gerek Abdullah Hocam gerek senin milli takımda oynadığın dönemlerde zaman zaman öyle kamptan hoş olmayan haberler geliyordu. Şimdi, ama bu jenerasyonda hiç öyle bir şey duymadık.
2: Hocamızın aslında ilk sağlamak istediği

0: şeylerden bir tanesi oldu Montella'nın. Yani şimdi az önce siz söylediniz, kadro mutlaka zaman zaman tartışılıyor, gelenler gelmeyenler, niye alınmadı diye konuşulanlar, ama hocanın yaratmış olduğu bir grup, genelde de bu siz de görüyorsunuz, kemik bir grup var. Bu grubun içine çok ciddi bir performans göremediğiniz bir oyuncu dışında çok zor yani bir tekrar birinin gelmesi. Tabii milli takım en iyilerin olması gereken, mutlaka en formda olması gerekenlerin çağrılması gereken bir takım. Ama hocanın yaratmak istediği de bir kulüp takımı havası var açıkçası. Yani beraber oynamaya alışmış, hocanın ne istediğini bilen, hocanın istediklerini anlayan bir grup hoca yaratmak istedi. Ve açıkçası çok karakterli bir grup oluşturduk. O anlamda hoca açıkçası oyuncu seçiminde buna da çok dikkat ediyor. O içeriği, havayı bozacak bir oyuncu açıkçası içeri katmak istemedi hiçbir zaman. En azından benim dönemimde. Ve şöyle de bir durum var. İçeride yapıştırıcı dediğim benim oyuncu modelleri var. Yani oynamasa dahi grubu yüksek tutan, enerjisini yüksek tutan oyuncular var. Bunlar sakatken ya da az oynadığı sürelerde dahi hoca bunları çağırıyordu kadroya. Çünkü o grubun,
1: Samet Akaydın, İrfan Can Kahve
0: için. O grubun enerjisini her zaman yüksek tutma adına bunları da yaptı. Sonuçta hocamız başarılı bir milli takımımız var. Dünya Kupası'na 24 sene sonra katılarak çok büyük bir başarı elde ettik. Ben Avrupa Şampiyonası'ndan daha kolay olduğunu düşünüyorum Dünya Kupası'nda. Yani bir yere kadar. Yani bu güçlü takımlarla karşılaşana kadar. Çünkü Avrupa'da gerçekten...
1: Bir kere grubumuz kağıt üzerinde grubumuz kolay olacak.
0: Grubumuz şöyle düşünüyorum.
1: Tabii ki hiç maç oynanmadan mutlaka kazanılmaz ama.
0: Çok kolay
1: daha
0: olarak,
1: güçlü grup
0: çok
1: da olabilirdi.
0: Çok kolay olarak oyuncu grubumuzu da hazırlamamız lazım. Yine de zor maçlar olacaktır. Ama bir Avrupa Şampiyonası'nda oynadığımız gruptan...
1: Tabii.
0: Ben futbol adamı gözüyle baktığımda daha zayıf bir grupta şu an Dünya Kupası'nda. Zaten 3 takımın çıktığı bir yarış olacak. Ben grubu rahat çıkacağımızı düşünüyorum. Sonraki süreçte eğer çok ciddi takımlar karşımıza gelmezse ben bir, yani tabii burada hedef koymak gibi bir şey üstüme almak istemiyorum ama bir çeyrek finalleri yine görebilecek bir kadro.
1: İnşallah.
0: Daha yukarıları görebilecek bir kadromuz var inşallah. Başarılı olurlar. Biz her zaman destekçiyiz onlara. Ben çok güzel bir Avrupa Şampiyonası yaşadım. Çok güzel anılarım var. Gönül isterdi Dünya Kupası'nda da orada olayım ama başka bir yola kendim girmek istedim.
1: Öyle olsun diyelim hocam. Teknik direktör olarak
0: ederim,
1: da inşallah sizin belki çalıştırdığınız bir milli takımı da izleriz dilerim.
0: Ya neden olmasın? Işte. O tabii en üst seviye, herkesin hayali oralar. Ama Dünya Kupası'nda da çok başarılı olacağımızı açıkçası düşünüyorum.
1: Abdullah hocam, Sinerji'den, kamptaki oyuncuların oluşturduğu Sinerji'den bahsetti Selçuk hocam. Oyuncularla birlikte Montella'nın da oluşturduğu bir Sinerji var. Beraber özel röportaj yaptık. Müthiş bir elektrik aldık hocadan, değil mi?
2: Ya şöyle,
1: çok pozitif, çok ya, samimi, çok dobra. Hiçbir şeyi saklamıyor, her şeyi konuşuyor hocam.
2: Sevgili Cüneyt, ben şöyle değerlendiriyorum. Milli takımda eğer başarılı olmak istiyorsan milli takımı bir kulüp takımı havasına sokman gerekiyor. Ne zamanki büyük başarılara bak, hep bu olgu ön plana çıkmış. Şu andaki şey var herhalde.
1: Milli takım çıkıyor. Testlerden arkadaşlar almış. O görüntüyü benim önüme de verecekler şimdi. Logolu yayını rica edeyim. Biz stadyumdan görüntüleri izliyoruz. Milli takım kafilesi Riva'dan, kamp tesislerinden ayrılıyor. Verebiliyor muyuz arkadaşlar o görüntüyü? Bizim önümüze de rica etsem ben sizden. Logolu görüntü PGM'in yerine. Milli takımımız kamp yaptı. Riva'dan ayrılıyor. A milli takım kafilesi stadyuma doğru hareket ediyor. Verdik mi o görüntüleri arkadaşlar? Kulaklıktan yardımcı olursanız. Stadyum. Peki. Milli takımımız stadyuma doğru hareket etti. Birazdan karşılayacağız milli takımımızı.
2: Yani burada önemli konu bence, dediğim gibi, yani milli takımı bir kulüp takımı havasında yönetmek. Hep büyük başarılarda bence bu olgu çok ön plana çıkıyordu. İşte 2008'de, 2024'te, 96'da, 2002'de gelinen noktada bir yabancı hocanın bence bunu başarması çok önemli. İletişim çok önemli. Ki Montella ile yaptığımız röportajda sen de söylüyorsun. Ben kendimi Türk gibi hissediyorum. Türk-İtalyan ayırmıyorum diye konuştu. Şimdi grubu tabii insanlar

0: farklı değerlendiriyorlar. Bazıları grubu biraz kolay gibi görüyorlar. Bazıları dengeli bir grup görüyorlar ama benim bazı çekingelerim var. Neden çekingelerim var? Bence bu şampiyona, diğer hiçbir şampiyonaya benzemeyecek. Çünkü 48 takımla oynanıyor. Oyun pratiklerinden çok bence toparlanmanın çok ön plana çıkacağı bir şampiyona izleyeceğiz. Süreler kısa. Gruptan çıktıktan sonra elemeler başlıyor. Yani bu kavramlar bence çok önemli. İkincisi, Selçuk da çalıştı. Ben de milli takım bütün kategorilerinde çalıştım. Grubu değerlendirdiğimiz zaman biz antrenörler ilk başta şunu bakarız. Başlıyoruz. İlk maçta kaybetmemek çok önemlidir. Grubun devamı açısından. Kazanmak çok daha büyük bir başarıdır. Bence bu turnuvada Avustralya'yı potansiyel olarak en rahat yeneceğimiz takım gibi gözüküyor ama sevgili Cüneyt, inan onların da belli bir oyunları var. Belli bir artıları var. Belki biraz sonra
1: bunun altını çizdiniz.
0: Tabii yani çok dikkat etmemiz lazım. Hazırlık sürecine gelirsek bugün ben hocanın özellikle şeyde şampiyona da başlayacak ilk 11'inden farklı bir 11 göreceğimizi düşünüyorum.
1: O önemli. Bu arada milli takım gelmek üzere, Riva yollarını siz daha iyi biliyorsunuz. Biraz evet. Virajlıdır. Evet. Canlı olarak takip ya ediyoruz. Ama stadyum tabii Riva'dan çıktıktan sonra çok yakın. Birazdan burada olacak.
2: 45-50 dakika yolları var gibi.
0: Aşağı yukarı süre.
1: Güzel ama keyifli yollar onlar.
2: Evet, şimdi müzik çalıyordur. Eğlene eğlene geliyor.
1: Otobüsün
2: Kaptan
1: içinde
2: Hakan
1: bir ama vardır.
2: Çalmıştır müzik. Çalıyordur.
0: Seninle yaptığımız şeyde röportajda hoca şunun da bence küçük ipuçlarını verdi. Dedi ki bu şampiyonada az şeyde, bu maçta daha doğrusu, az riskli oyuncuları çok kullanmayacağız. İşte bunlar kim olabilir? Arda, Hakan, Kenan, Kerem bence bugün ilk 11 bazında göreceğimiz oyuncular değil. Yani sonuç itibariyle
1: Uğurcan sakat mesela.
0: Ya Uğurcan'ı hocam büyük ihtimalle
1: Kerem şey, yok.
0: Yani ama yine çıkacak 11 bence çok yetenekli bir 11 çıkıyor. Oyun olarak bir sorun yaşamayacağız.
2: Ben burada bir araya girsem Abdullah abi. Yani şeyle ilgili, söylediğin şeyle ilgili, oynamayan oyunculardan kurulu bir kadro düşünüyor evet. Hoca. Ben de Atletico'yu ziyaret ettim. Evet. Yani her zaman gördüğümüz has oyuncular değil de daha işte ne yapabileceğini görmek isteyeceği oyuncuları oynatacak hoca ve bu akşam bir kadro vermesi lazım. 26 evet. Artı bir kişilik bir kadroyu bugün saat 12'ye kadar vermesi
1: artı
2: lazım.
1: Bir artı bir kaleci olacak tabii.
2: Artı bir kaleci.
1: Oynamayacak ama idmanlarda olacak.
2: Yani bugün tabii biraz çok hızlı aksiyon alması gerekebilir belki, bilmiyorum belki.
0: Ama
2: çok
0: bence kafasında herhalde
2: mutlaka
0: belirlemiştir.
2: Mutlaka oluşturmuştur ama bugünkü performansla çok üst düzey performans görürsek belki kafası karıştırabilir.
0: Olabilir.
2: Şeyler çıkabilir.
0: Ama hoca şöyle bir tüyo verdi Selçuk. Orada dedi ki birkaç bölgede alternatif olabilecek oyuncuları tercih edebiliriz diyor. Bir iki tane diyor. Tabii onları da tabii izleyecekler.
2: Onu her teknik adam mutlaka öyle yani, oyuncuları ister.
0: Çünkü ihtiyaç oluyor. Evet. 2002'de de öyle pozisyonlar olduğu tabii, zaman tabii. O profildeki oyuncular tercih edildi.
1: Mesela somutlaşması adına söylüyorum. Kaan Ayhan.
0: Yani öyle gözüküyor. Tabii,
1: hem stoper oynatır.
0: Şimdi bir de
2: sağ bek.
0: Çok stoper oynar, sağ bek oynar, üçlünün merkezinde tabii. Oynar. Yani
1: ama normal şartlarda kamptan ayrılacak oyuncu olarak da yazılma ihtimali var ama çok yönlü olduğu için.
0: Ya Cüneyt,
1: o tarz
0: tabii,
1: oyuncuları
0: taraftarın gözüyle hoca öyle bakmıyor.
1: Tabii.
0: Hocanın şöyle bir bence çok doğru bir stratejisi var. Hoca diyor ki ben şampiyonadan veya devam ettiğim oyuncularla devam edeyim ki bence doğru. Milli takımdaki en önemli konu istikrardır. Bunun kadro istikrarı da çok önemli. Hoca bence bunu sağladı. Yani hocanın şu eleştiriler yapıyorlar. İşte şu da vardı niye almadın? Bu da vardı niye almadın? Ki her dönem oluyor. Bizim dönemimizde, Selçuk'un döneminde de bu konular ön plana çıkıyor. Tabii. Ama bir de hocanın yoğurt işi var. Ona bakmak lazım. Hoca niye bu adamı götürüyor? Niye bununla devam ediyor? Bazen kullanıyor. Yani o yüzden biraz saygı duymak lazım. Sonuçta 24'te Avrupa Şampiyonası'nda en iyi oynadığımız maçta çeyrek finalde biz Hollanda'ya elendik. En iyi oynadığımız maçtı. Hakemin art niyeti sayesinde, vermediği kırmızı kart sayesinde. İşte hoca oradaydı. He. Yani şimdi
1: ben de türbündeydim, kahroldum.
0: Yani biliyorsunuz. Onun için ama ben şöyle bir şey var. 2002'yi yaşamış bir futbol adamı olarak şunu söyleyeyim. Dünya Kupası çok farklı bir platform. En zorluk şeyler, takımlardan birileri de Güney Amerika'dan gelen takımlar. Çünkü takım sayısı çok. Yani oradaki hak buradaki Avrupa Şampiyonası'ndaki gibi değil. İlk altı otomatikman geliyor. Ki bence

0: bizim oynayacağımız şey maçı, Panama maçını çok dikkatli analiz etmek lazım. Tabii oralar ilerler safhalar ama ben bugün iyi bir oyun oynayacağımı zannediyorum.
1: Tabii bu hazırlık maçları da test açısından önemli. Biz özellikle bu takımları hocanın seçtiğini biliyoruz, sorduk da kendisine. Venezuela'yı ve Kuzey Makedonya'yı tercih etti hoca. Bugün nasıl bir futbol oynayacağımız da turnuvaya bir bakıma aynı tutacak ama her şeye rağmen.
2: Şimdi ya Kuzey Makedonya, yani isim olarak tabii ülkemizde çok böyle Avrupa'da futbolda söz sahibi bir ülke olarak görünmese de
1: tanıdık play-off isimler var hocam.
2: Playoff oynamış, yani Dünya Kupası için playoff oynamış, tabii. Danimarka'ya eğlenerek veda ettiler. Ciddi bir rakiple oynayacağız.
1: Şeçuninov, Elif Elmas, Alioski.
2: Evet, Elif Elmas var.
1: Gibi
2: yakından tanıdığımız oyuncular.
1: Önemli.
3: Vardy var.
1: Enis Vardy var tabii. Evet.
2: Şimdi grupta Dünya Kupası elemelerinde Belçika ve Galler'in arkasından üçüncü oldular. Bir tek maç kaybederek üçüncü oldular. O da son maç Galler'e kaybettiler. Farklı kaybettiler. Ama C grubunda Uluslar Ligi'nde lider olduğu için playoff oynama hakkı kazanmıştı Dünya Kupası elemesinde. Onu da Danimarka'ya kaybederek elendi ama iyi bir takımla oynayacağız. Tabii bugün nasıl çıkacaklar bilmiyorum. Onlar da mutlaka bazı uzun süredir liglerinde oynamış oyunculardan arınmış gelebilirler bugün.
1: 7 yeni oyuncuyla çıkacaklar.
2: Yani onlar da tabii başka
1: ama Türk futbolu onlar da tabii
2: planlama içinde olabilir.
1: Çok yakınız malum Makedonya'yla. Yakından takip ediyorlar. Sportif direktörleri zaten Galatasaray'da da oynayan Pandev.
2: Evet,
1: bizi de tanıyorlar. Çok kolay bir maç olmayacak, evet. Ki öyle olması gerekiyor zaten. Gerçek bir sınav vermemiz gerekiyor.
2: Çok doğru. Biz Avrupa Şampiyonası öncesi çok ciddi maçlar oynamıştık. Avusturya ile oynamıştık. Çok acı bir şekilde 6-1. Yani hazırlık maçları ama ciddi maçlar alarak biz oraya gittik. Çünkü yani
1: Avusturya'dan o maçı da aldık hocam, onu da söyleyin de.
2: Açıkçası
1: Erzi'ye diye tezahüratlarla gönderdik.
2: Evet, ben Avusturya maçını kaybettiğimizde çok yani kötü bir gündü bizim için. 6-1 kaybettiğimizde inşallah dedim Avrupa Şampiyonası da karşımıza çıkarlar. O bütün biz ekip olarak bunu çok istedik ve çok önemli bir yerde karşımıza çıktılar.
1: Ve yani dedik, çok güzeldi hocam, biz de
2: hangi galibiyeti,
1: kendi dillerinde güle güle dedik.
2: Hangi galibiyeti istersiniz? Bir hazırlık maçı 6-1 kazanmak mı? Bir çeyrek finale çıkan maçı kazanmak mı? Tabii ki biz daha değerli olanı yaptık ve çeyrek finale onları yenerek çıktık. Çok keyifliydi. Biz o dönemde de hocamız hep böyle zor maçlar alarak oyuncu grubunun son durumunu görmek istemişti ve sert maçlar oynamıştık. Almanya'yla da biliyorsunuz hazırlık maçı oynamıştık, kazanmıştık gibi. Hoca yine aynı yolda gidiyor. Yani bugün Kuzey Makedonya işte milli takım rahat yeneriz gibi değil de izleyenlerin karşımızda da iyi bir takım olduğunu bilerek Türkiye'yi takip etmesi daha doğru olur diye düşünüyorum. Zor bir maç olacaktır.
1: Abdullah hocam ya, ne dersiniz?
0: Şimdi tabii
1: rakip ve bizim
0: sevgili Cüneyt, yani Kuzey Makedonya ve aynı zamanda Venezuela'nın tercih edilmesinin bazı sebepleri var. Bunların en başında Kuzey Makedonya ilk oynayacağımız Avustralya'ya oyun stili olarak çok benziyor. Venezuela da Paraguay'a çok benziyor.
1: Amerika kıtası tabii takımı. Ya Amerika oynamamıştı.
0: Tabii zaten. Yani Amerika'yı
1: da zaten Venezuela da biliyorsunuz o kıtada Dünya Kupası'na hiç gitmemiş tek ülke.
0: Ama tabii şöyle de bir gerçek var. Son 6 Dünya Kupası'nda bulunan ülke Avustralya.
1: Evet.
0: Orası önemli. Bugün sahada formasyon olarak şeye çok benzeyen bir takım var. Avustralya'ya çok benziyor. İşte üçlü oynuyorlar. Dörtlü bir orta saha, üçlü bir atak bölümü, bazen 2+1, bazen yan yana üçlü oynuyorlar. Bir kere formasyon olarak ve oyun stili olarak da çok benziyorlar. Fazla hata tercih etmeyen, kompakt bir savunma yapan, topun arkasında çabuk kapanan ama yakaladığı pozisyonları da golle çevirme oranı bakımından çok yüksek bir takım. Selçuk Hoca'nın dediği gibi yani çok az gol atıyorlar, çok az yeniliyorlar ama yenildikleri zaman da Galler'den 7 yiyorlar. Evet. bugün ben hocanın son Bosna maçındaki oynattığı oyuncuları biraz profil olarak inceledim. Farklı oyuncuları oynatacak diye düşünüyorum ama formasyonun yine 3-4-2-1, 3-4-3'e yakın bir dizilişle sahada olacaklarını düşünüyorum. Bir de buradan şunaya bağlayayım. Tabii Elif Elmas çok kıymetli bir oyuncu. Hatta zamanında biz milli takıma kazandırılması için çok uğraştık. Ama bazı Türk olma problemleri nedeniyle çok çeviremedik. Mesela onu kazandırabilseydik çok kıymetli bir oyuncu kazanacaktı Türk milli takımı. Şunu söyleyeyim. Bizim iyi yapmadığımız bir konu üzerine bugün bir oynayabilir. Mesela Selçuk Hoca da çalışırken bizim de eleştirdiğimiz en önemli konu, biz seti oynarken çok başarılı olamıyorduk. Yani rakip yarı sahayı oyunu yıktığımız zaman seti oynarken ya üretkenliğimizde eksiklik kalıyordu. O konuda bence bugün yine kapanan bir savunmaya çok da merak ediyorum. Nasıl bir çözüm üretecekler? Bir de dikkat etmemiz konu geçiş savunması. Yani bizim bir zaafımız da o bence. Ona da büyük ihtimalle Montella Avustralya maçında çalışacaktır diye tahmin ediyorum. Ama yeni oyuncularla mücadele eden bir Kuzey Makedonya'ya karşı bir oyun. Yani kazanmak hep moral verir ama bugün kazanmaktan çok özellikle soru işaretli olan oyuncuların performansını da bence hoca çok merak ediyordur.
1: Tabii önemli olan orada Dünya Kupası'nda kazanmak. Evet. Buradan da kazanarak uğurlamak isteriz abili futbol takımımızı. Sanırım oyuncular da o istek, o heyecan içinde olacaklar.
0: Kazanma alışkanlığı diye bir şey var işte. Onu kaybetmemek çok önemli. Ben bugün de galibiyeti alacağımızı düşünüyorum ama tabii yani normal az kadronun da kullanılmayacağını düşünüyorum.
1: Ne dersiniz hocam? Nasıl bir oyun anlayışı göreceğiz sizin pencerenizden bakarsanız?
2: Şimdi az önce biraz
1: bahsettim. Bu tarz maçlar çünkü motive olmak da zor. O yüzden bu soruyu ısrarla soruyorum.
2: Yani şimdi ne kadar maça ilgi olacak bilmiyorum. Biraz seyirci de işin içinde olduğu zaman ister istemez sahadaki o yıllarca yaşadık tabii Abdullah abi, siz de biliyorsunuz.
0: Tabii.
2: Seyirci yani buraya hiç motive olmadan bile gelseniz seyircinin yarattığı ortamla bir anda motivasyonunuz değişebiliyor. Yani bugün ne kadar ilgi olacak maça o da önemli. Pazartesi akşamı bir maç. Seyirci mutlaka destek olacaktır milli takımımıza. Burada hocanın az önce bahsettim daha çok oynamayan daha az süre alan oyuncuları göreceği bir oyun olacak. İşte bu hocanın kafasındaki oyuna ne kadar uygun oyuncular sahada olacak onu göreceğiz hep beraber. Ama bizim geniş ve birbirinden değerli çok fazla oyuncumuz var. Ben yine oynamayan oyuncular olsa dahi çok iyi oyuncular olduğunu düşünüyorum milli takımda. Başarılı bir maç çıkaracaklardır diye düşünüyorum. Kazanmak tabii ki değerli ama burada bence hoca skordan daha çok işte oyuncu grubunun göstereceği performans, işte oraya kimle gidebilirim, hangi oyuncudan ne alabilirimi bugün görecek ve onu analiz edecektir. Yine de kazanmak ve kazanma alışkanlığını sürdürmek değerli ve önemli.
1: Şimdi geniş kadroya bakıyorum bir yandan da Abdullah Hocam.
0: Evet.
1: Çok merak ediliyor kimlerin ayrılacağı. Bugün işte az önce Selçuk Hoca da söyledi. Onlar için de bir test maçı olacak. Sen hem Avrupa Futbol Şampiyonası hem Dünya Kupası ettin. En zor kararı olacak herhalde Montella'nın oyuncu seçimi.
0: Çok. Hala da bence karar vermemiştir hoca. Yani ama bir kemik kadro oluşturmuştur. Yani sayıyı 26 düşünürsek hadi 3 kaleci çıkar. Artı bir de kaleci gidecek antrenmanları. İyi anlamda oluşturmak için herhalde bir hocanın kafasında bir 19-20 kişi nettir bence. Yani son 3'ü arıyordur. İşte dediğim gibi o son 3 son 4'teki oyuncu profilleri, birkaç bölgede oynayabilen, işte şu maçta ekstra bunu kullanabilir miyiz gibi. Ama sevgili Cüneyt, bir 20 kişi bence hocanın kafasında bilmiyorum tabii de belirlidir diye düşünüyorum yani.
2: Yani bu süreç aslında çok kolay olmadı. Biz Avrupa Şampiyonası'nda listeyi verirken 23 kişi veriyorduk o zaman. Evet. 26 da değildi. Gerçekten son ana kadar toplantı, oyuncu, bunu mu alsak, diğerini mi alsak, özellikle bir iki oyuncu arasında o kadar çok gittik geldik. En son kararı tabii hocamız verdi. Biz de ekip olarak saygı duymak zorundayız. Böyle bir kadro seçimi oldu ama çok kolay süreç değil. Bugün de eminim çok zorlanacaktır.
1: Çünkü ve gidenler bunu, kadar kalanlar da üzülüyor hocam. Tamam.
2: Yani aslında en şey o süreci yönetebilmek. Şimdi hocamızın iletişim gücü gerçekten çok kuvvetli. Bana göre en güçlü olduğu yer orası. Çok oyuncu grubuyla arası çok iyi. İşte oynamayacağı oyuncuları Avrupa Şampiyonası'na yani dışarıda kalan oyuncuları çağırıp tek tek konuştu. O süreç aslında çok kolaydır. Yani bunu oyuncunun yüzüne söyleyebilmek kadro dışı oldu. Çünkü onun da hayalleri var. Bazı şeyler düşünüyor. 24 yıl sonra bir Dünya Kupası. Aday kadrodasınız geniş listede. Sonra dışarıda kalmak ve bunu oyuncuya direkt ikna ederek söyleyebilmek. Açıkçası çok kolay şeyler değil. Bu da işte bizim mesleğin artık yeni geçtiğimiz mesleğin zor yanlarıdır diye düşünüyorum. Hoca bu akşam zorlanacaktır diye tahmin ediyorum.
1: Ama şu da var, artık turnuvalara katılan bir ülke haline geldik. Hep onu konuşuyorduk.
0: Ama bunu Avrupa şampiyonası diyelim. Dünya

0: Kupası biraz uzun oldu. Avrupa Şampiyonası'na artık biz hep var
1: böyle
0: gibi.
1: Böyle devam etmeliyiz hocam. 2028 Avrupa Şampiyonası yani. Sonrasında Dünya Kupası şeklinde. O motivasyonu her zaman yüksek tutmak lazım. Biz de şöyle bir bakış açısı var. Yoldayken katılmak önemli diyoruz. Katılınca neden başarı yok diye eleştiriyoruz. Ya orada olmanın da keyfini çıkarmak
0: tabii,
1: lazım.
0: Oranın keyfini
1: onu bazen atlıyoruz biz. Hani medya
0: biz,
1: olarak biz bizim de
0: suçumuz Cüneyt var. Çok kaçırdık yani Dünya Şampiyonası'nı. Evet. Enteresan bir de 48 takımlıya denk geldik yani. Hiçbir zaman bu kadar ülkenin katıldığı bir Dünya Kupası
2: evet,
0: yoktu.
2: İlk defa böyle oldu.
0: Bir de çok sıcak, bak o çok önemli. Belki ben bunu hocaya sordum Cuma günü. O da çok önem veriyor. Bu recovery diyorlar, toparlanmaya çok önem veriyor. Hem kendisinin hem doğru, oyuncuların bence. Hocanın da durumu kötü. Biliyorsun bir de biz kamp yeri seçme konusunda playoff oynadığımız için öyle bir şansımız da ortadan kalktı.
1: Çöle gidiyoruz hocam.
0: Ha? Arizona'ya. Ama orada FIFA bir hak tanıyor. Özellikle playoff oynayan takımlara bir gün önceden gidip stadı artı oteli seçebiliyorsun. Orada yine küçük bir avantajımız var ama hoca bence çok adaletli birisi. Hem konuştuğumuz, tanıdığımız kadarıyla ama çok da zor bir iş. En zor iş burası. Karar almak ve bunu açıklamak bence çok zor. Doğru. Yani onun için diyorum ya 35 alsan eleştiriliyorsun. Bunları niye almadın de. Çıkarırken eleştiriliyorsun. Ama ben hocanın en doğru işi yapacağına, özellikle oynayacağımız takım profillerine, rakip takım profillerine bakarak en doğru oyuncuları seçeceğine inanıyorum.
1: Bu arada kafilemiz gişeleri geçiyor. Az kaldı herhalde buradan sonra. Trafikten açık zaten İstanbul geneli de. Onun altını çizelim. Ay yıldızlı bayrağımız da bezenmiş otobüsümüz. Tabii oraya gidip kazanıp dönmek de güzel hocam. Biraz da onu anlattı bize. F-16'lar karşılamıştı biliyorsunuz.
0: Evet dönüşte evet.
1: Ya biz tabii, eskort F-16 değil mi sağınızda ve solunuzda?
0: Aslında orada hiçbir şey anlamıyorsun ne olduğunu. Ülkede tabii neler oluyormuş. Tabii. Biz o, bu kadar iletişim aracı da yoktu Cüneyt. Bir de biz maçları sabah 10'da oynuyorduk. Millet saati kurup kalkıyormuş. Şimdi ne olacak?
1: Sahura kalkar gibi maça kalkıyor.
0: Yok kahvaltı artı milli maç yapacağız. Ama çok keyifli oluyor. Özellikle başarı geldiği zaman.
1: Ama işte o saat fark etmiyor Türk halkı için. Erken olması o dönemde ev kadınlarının ilgisini çekmişti. Eşimden biliyorum hocam. Bir gün buzdolabının üzerine baktım. Sizin posteriniz var hocam. Ben asmadım. Kim asmadım? Hani kadınlarda çok futbolla var. Webimizdeki gibi ilgilenmez. Eşim asmış hocam. Çünkü benimle birlikte o da maçları seyrediyor. Dayanamamış. Ya. Posteri alıp asmış. Birçok evde de durum böyleydi yani. Kadın erkek.
0: Bence olacak.
1: Çocuk
0: yani,
1: fark etmeyecek. Desteği vereceğiz.
0: Bence turnuva yaklaştıkça bu duygular ön plana çıkacak. Bizim o zaman oynadığımızda bir avantajımız şuydu bence. Hı hı. Bizde Brezilya vardı. Çünkü Brezilya'nın olması şöyle avantaj. Ya biz diyorduk ki Brezilya bil olur burada. Aynı İspanya'nın olacağı gibi. O rakipleri yener. İki de en kötü biz oluruz. Dediğimiz gibi oldu ama biz özellikle gruptan sonra çok iyi performans gösterdik.
1: Tabii Costa Rica'ya takıldınız hocam.
0: Şeyde Çin'i yendik, Senegal'i yendik.
1: Costa Rica?
0: Costa Rica'yı grupta yendik. 5-1 yendik evet. Galiba. Yani ben aslında bu takımı o takıma çok benzetiyorum. Bu takımda da çok yetenekli oyuncular var ve beraber oynama alışkanlığı uzun süre olan oyuncular var. Bence o da çok kıymetli. Yani bence 24'te bir başarı elde ettik ama bu bizi kesmez. Burada 26'da inşallah daha iyisini yapacağız. Öyle gözüküyor.
1: Başarılı isimler var demişken hocam çok yakın tarihe kadar o isimler birlikteydi. Mesela Arda Güler, evet. Kenan Yıldız yani gençler olduğu için nasıl hocam kamptaki tavırları nasıl? Dünya starı oldu artık bu iki çocuğumuz. Hakan'ı yani, kaptanı zaten saymaya gerek.
3: Kenan'la bizim dönemde çalışmaya başladık. Yani Montella geldikten sonra milli takımı almaya başladı ve gerçekten sağ iç ve sağ dışı inanılmaz bir profil. Tamamen yaptığı işe odaklı bir çocuk. Çok da profesyonel aynı şekilde Arda. Bunlar sağ iç olduğu kadar sağ dışında da yaptıklarıyla çok değerli şeyler kattılar milli takıma. Biz maç oynayıp izin veriyorduk ertesi günü sert oynayan oyunculara ve uzun süre alan oyunculara ama gelip tekrar antrenman yapmak istiyorlardı. Yani tabii genç oyuncular enerjileri de yüksek. Onun dışında da çok iyi gelen genç oyuncularımız var. Can Daman'a göre çok kaliteli ve iyi bir oyuncu.
0: Evet bence çok potansiyelli.
3: Çok potansiyelli bir oyuncu ve üstüne koyarak geliyor. O da farklı bölgelerde oynayabilen bir az önce bahsettiğimiz joker oyunculardan bir tanesi. İyi bir oyuncu. Deniz Gül santrafor mevkiinde bana göre işte niye

0: hafta çok kaliteli ve iyi oyuncular var. İşte
1: 44 maçta 7 gol 2 asist var hocam dediniz.
0: Kerem, Barış, Arda, Kenan. Şimdi hangisini oturup da bir santrafor atacaksınız? Bunun tribünde santraforsuz oynuyor diye eleştiren birine sordunuz da o da cevap veremiyor. Ya tamam şu otursun şunu oynatayım diyemiyor. Aslında bir de hocanın Adana Demirspor'dan beri gelen bu oyuna çok yatkın bir özelliği var. İki tane işte gizli santrafor gibi kullandığı oyuncular var. Onları biraz orta sahaya çekerek oynatıyor. Biraz santraforsuz oynamayı seven bir yapısı da var açıkçası. Bizim kadromuzda buna çok uygundu. İlk başta insanlar biraz böyle farklı görse de sonradan bu oyunu hocamız da kabul ettirdi insanlara ve çok gol atan bir takım olduk. Yani iyi oyunculardan kurulu bir takım olduk. Zaman zaman Abdullah abi de bahsetti. Yerleşmiş takıma karşı sette zaman zaman zorlandığımız anlar oluyordu. O zaman bazen işte bu işte Denizgül gibi profil, bir santrafor profili ihtiyacımız oluyor açıkçası. Ama işte her oyuncu profilinin elinde olması, zengin bir kadronun olması değerli. Bugün de belki Makedonya'ya yaslanacak, geçiş oynayacaklar. Bu yaslandığı dönemde belki o zaman Deniz'i orada neler yapabileceğini görürüz. Ben bugün oynayacağını düşünüyorum. Onun orada işte yaslanmış takımlara karşı nasıl bir çözüm üretecek? Bunu Deniz yapacaktır. Az önce siz zaten rakamları söylediniz. Süre alan bir oyuncu. Daha da gelişerek geliyor. Genç de bir oyuncu.
1: Porto'da 44 maç, 7 gol, 2 asist.
0: Evet.
2: Şampiyon oldu Porto'da.
0: Şampiyon oldu. Evet, bayağı.
1: Mesela Aral Şimşir'in 12 gol, 21 asisti var. Sağ sol kanat oynuyor.
2: Aral Şimşir Danimarka'da yılın oyuncusu seçildi. Onlar çok genç ve çok
1: Stuttgart'ta 44 maçta şans kesinlikle buldu. Ki Stuttgart bu sezonda fena geçirmedi Bundesliga'da.
2: Fenerbahçe'nin rakibiydi zannedersem.
1: Evet evet.
2: Değil mi?
1: Evet.
2: İzledik orada da. Oynadı.
0: Evet, geçen sene oynamışlardı. O da kaliteli, yetenekli, sette özellikle çok çözüm üretebilecek bir oyuncu. Geniş alanda zaman zaman zorlandığı dönemler oluyor. Evet, eksiklikleri savunma anlamında ama sette rakibi oraya yıktığınızda bence çok faydalı olacaktır. Özellikle maçın 10-15 dakikalarında gole ihtiyacınız olduğunda kullanılabilecek bir oyuncu açıkçası. Ya
1: Zeki Roma'da 45 maç, 1 gol, 4 asist. Ahmetcan Kaplan, Nekliğmegen'de kiralıktı biliyorsunuz. Ayaksan oraya gitti. 33 maç, 3'te golü var. Hocaya Allah kolaylık versin. Bunların hangisini
0: eleyeceksin? Ahmetcan sanırım...
2: Bir de sol ayaklı Ahmetcan.
0: Evet, Ahmetcan sanırım bir sakatlık var. Dışarıda var. Kalabilir.
2: Evet, öyle diyorlar.
0: Öyle bir şey duydum ben de, evet.
1: Yaşı
0: ama o da
1: genç
0: çok
1: ama
0: potansiyelli
1: mutlaka,
0: arkadaş sol ayaklı.
1: İlerleyen süreçte mutlaka milli takım değişmez.
0: Çok değerli bir oyuncu olacak.
1: Olacak. Evet. İyi bir kalede de müthiş bir rekabet var. İyi bir kalecimiz var.
2: Yedeklerde aslında kalede çok rekabet yok. Yani şimdi Uğurcan'ın Galatasaray performansını söylersek
1: yani
2: en güvendiğimiz bölge.
1: Kesinlikle. Evet. Ama Allah maçta korusun hani Uğurcan'ın zaman zaman kart cezası veya sakatlık Allah korusun.
2: Altay var, Mert var.
1: Altay var, Mert var.
2: Yani şey
1: Ersin
2: çok Muhammed
1: var. Bakalım onlardan
2: Muhammed bence çok iyi sezon geçirdi Başakşehir'de.
0: Evet.
2: Uzun zamandır da kadronun içinde Ersin var keza.
0: Aslında işte Berke'nin yaşadığı olay olmasa Berke de çok iyi bir sezon
2: potansiyelli
0: geçirdi. Evet. Ama bu başka bir olay yaşandığı için şu an dışarıda tahmin ediyorum ama iyi kalecilerimiz var açıkçası.
2: Şeyi anlattınız ya Hollanda maçı, orada da mesela şey o maçta değil de turnuva genelinde Mert çok iyi oynadı bence.
1: Tabii canım.
2: Değil mi o yani?
0: Avrupa şampiyonası.
2: Evet.
0: Mükemmel. Mükemmel. Yani hele onu, bir çıkardığı top var. Belki 50 yıl.
1: Antapot gibi çıkardı.
2: O inanılmaz bir şey.
0: 50 yıl.
2: Yağmur yağıyor, yere vuruyor, ayağının önünde müthiş reaksiyon.
0: İnanılmaz bir şey. Ya biz, uzun bir
2: biz
0: kaleci için.
2: Biz şey stüdyodaydık, gol oldu dedik hatırlıyorsun. Ama müthişti yani, çok iyi oynamıştı. Yani Cüneyt, kalede bir sorun yok.
1: Defansa gelelim o zaman. Abdülkerim, Ahmetcan, Çağlar, Eren, Ferdi, Merih, Mert, Mustafa, Ozan Kabak, Samet, Yusuf, Zeki. Valla enflasyon var.
2: Allah hocaya kuvvet versin, kimi çıkaracak.
0: Yani orada Abdülkerim ve Merih gibi gözüküyor oyuncular.
1: Onun ya Ozan da iyi sezon çok iyi, geçirdi.
0: Ozan bravo, Ozan da çok iyi sezon geçirdi. Ama tabii iki stoperin birinin sol ayak birinin sağ ayak olması her zaman daha büyük avantaj oluyor.
1: Samet'ten de hoca vazgeçmiyor.
2: Ama Merih Abdülkerim beraber uyum açısından da daha doğru iki iri gibi duruyor yani. Hem Meri
0: şu an
2: hem
0: şöyle bir şey, milli takım kadrosunu sayabiliyorsunuz. Yani bir iki yer belki değişiyor ama şu kadroyu sayabiliyorsunuz. Bir istikrar oluştu. Yani tahmin ediyorum öyle hazırlanacaktır ama Ozan çok iyi sezon geçirdi. O da alternatif oldu.

0: olabilir.
1: Sanki üçlüye dönüyor bazen hoca. Oyunun tabii, son bölümünde orada şey Ozan girebilir. Kaan'ı alırsa zaten kullanıyor. Mert Müldür aynı zamanda sağ stoper gibi, sağ bek gibi kullanıyor.
0: Zeki bu sene Roma'da zaman zaman üçlü sağ stoper gibi de rol aldı.
1: Oraya da oyunu oynuyor hocam. Evet, oradan iyi de çıkıyor.
0: Oradan enerjisi de yüksek bir oyuncu. O anlamda bence savunma anlamında zaten çok bir zaafımız yok. Ferdi zaten çok iyi bir sezon geçirdi.
2: Sol tarafta Mustafa da iyi bir sezon geçirdi. Mustafa da iyi bir sezon geçirdi. Bence.
0: Hocanın işi çok kolay olmayacak.
2: Eren'de bir düşüş vardı.
1: Eren tabi Jakobs çok uzun süre aldı. Eren çok alamadı.
0: Son dönemde evet biraz geride kaldı.
1: Dediğin gibi Eren'i çok ama Eren de oynadığı zaman hiç sırıtmadı milli takımda.
0: Zaman bir zaman böyle sol önünde kullandı.
1: Tabi sol önde de bazen. Yani zaten hocanın yani defans artı ön tarafta eksileceği gözüküyor. Yani hangi
2: forveti oyuncu çıkaralım? Arda Güler, Barış Alper, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can, Kenan, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Yusuf Sarı. Burada da bir yoğunluk var.
0: Yoğunluk var. Orta saha da tabii 4 ya da 5 oyuncu
2: Demir Ege, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan.
0: 7 oyuncu saydınız sanırım. Evet. Orada da maksimum bence 5 oyuncu gider. 2 tane dışarıda kalır.
2: 2 kişi orta sahadan mı hocam?
0: Evet.
1: Ya görünen ya çünkü... o ki defanstan 2, orta sahadan 2. Forvet hattından da bilmiyorum abi. Hepsi çok kıymetli. Şimdi değişik özellikleri var.
0: 7 kişilik saydığınız orta saha 2 pozisyonu sayın. Yani 2 tane 6, 2 ya da 2, 8 gibi oynadığı için o 7 tane oyuncudan 2 pozisyon için liste. Öyle 2 pozisyon orta için 7 oyuncu fazla yani 2 oyuncu belki 4 zaten olmalı da 5 olacaktır orası diye düşünüyorum. Ama ön tarafta 4 oyuncu yani bu kaç oyuncu var ön tarafta saydınız? 4, 1,
1: 2, 3, 8 tane var.
2: 8.
0: Fazla. 10, 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 oyuncuyu 4 pozisyon yani sağ açık sol açık 2 santrafor gibi düşünün. Evet. 11'e 4, 7'ye 2. Yani orta sahadan mutlaka sayı az olduğuna bakmayın. 2 oyuncu için orada pozisyon çıkıyor. Oradan 2 oyuncu gidecektir diye düşünüyorum.
2: Daha bunları hoca düşünsün deyip ben defteri kapatıyorum.
0: Hocanın işi bugün evet kolay olmayacak.
2: Bugün oyuncular için de hoca için de kolay olmayacak. Tabii bu hani gidebilir dediğimiz oyuncuları belki sahada göreceğiz. Belki bugünkü performansları yeni isimleri belirleyecek. Onun hepsine
1: ya Montelli hoca karar verecek. Bugün kesinlikle ilk 11'i görmeyeceğiz. Yani hocanın kafasında Avustralya maçınca çıkacak ilk 11 bugün olmayacak. Ha, onu nerede görebiliriz? Belki Venezuela maçında yani ona yakın bir 11 görebiliriz.
0: Tabii artık listede belli olduğu için yani, ona yakın bir kadro olabilir.
1: Yani bugün ben daha çok işte ne yapabilir, bize nerede katkı sağlar, şurada düşünsek olur mu, hocanın diyeceği oyuncular bence burada olacak. Ama sevgili Cüneyt senin de saydığın gibi çok yetenekli bir kadro.
2: Çok.
1: Her an her şey yapabilecek bir kadro var. O yüzden çok şanslıyız. Geçen gün işte beraber röportaj yaptık Cüneyt'le şeye. Ona, hocaya şöyle bir şey söyledik. Ya her turnuvada bir takım sürpriz yapıyor. Bu sene biz olur muyuz diye. Yani biraz yuvarlak cevap verdi ama hocanın da içinde büyük şeyin olduğu yani hedefin olduğunu çok net anlıyoruz.
2: İyi de hocam siz çıtayı Şenol Hoca'yı öyle bir yere koydunuz ki yani dünya üçüncülüğü zaten bir sonrası.
0: Yok. Yani, hayır, dünya üçüncülüğü en son katıldığımız.
2: Yani geçmek zor hocam yani dünya üçüncüsü olmuş.
1: Niye olmasın canım?
2: Bir ülkeyi daha fazla da sevindirebilirsiniz filel oynayarak.
1: Yani.
0: Evet çok büyük iş başarmışlardı o zaman. Bu grup az önce söyledim.
2: Ama Avrupa takımıyla oynamadılar.
0: Bir yerde. Bu grup bir turnuvada bunu başaracak bence yani. Bu belki bu sene olmaz. Bir sonraki Avrupa şampiyonası olur.
2: Çünkü
0: belki
2: o grup da çok iyiydi. 2032
0: ülkemizde yapılacak. Belki orada bir başarı yakalayacak bir grup oluşabilir. Evet. O da olabilir.
2: Ya neden olmasın? Avrupa şampiyonasında da biz yine finale çok yaklaştık. Dünya Kupası'nda da çok yaklaştık. Bir kez daha Dünya Kupası'da olabilir. Yani 2008'i hatırlayın. Hem de en iyi oynadığımız Almanya maçında
1: 13 kişi
2: elendik.
1: Kaldı. Evet. 13 kişi kaldı.
0: Evet.
1: Yani
2: biz bunları yapabilen bir ülkeyiz aslında.
1: Ama
2: hayal etmek lazım, inanmak yani lazım, istemek lazım.
1: Biz antrenörler taraftar gözüyle bakmıyoruz milli takıma. Farklı gözle bakıyoruz. O zaman da şöyle bir sonuç çıkıyor sevgili Cüneyt. Hakikaten çok yetenekli bir takım var. Bu yetenekli takımın bir tane büyük başarı yapması lazım. Bir tane. Bunu Avrupa Şampiyonası'nda ramak kaldı. Yapıyordu. Yapıyordu. Bir tane hakem yüzünden bence yapamadı. Benim değerlendirmem bu. Atsaydı oyuncuyu.

0: ve süre de çok erkendi.
1: Çok.
0: 13 mü 17 miydi? Şimdi tam net şimdi hatırlamıyorum. Ve çok iyi oynadığımız bir maçı kaybettik.
2: İkinci yediğimiz gol %100 faul var. Gidilip dönmedi. Vermedi. Evet.
0: Yani onun için yani bu kadar yetenekli Avrupa'nın üst düzey takımlarında oynayan oyunculara ya hani bir tane ne derler? Ya bir başarı gerekiyor. Ama ben inşallah gruptan çıkarsak daha emin adımlarla özellikle birebir maçlarda çok etkili olabilecek bir milli takım gözlemliyorum.
1: 19 Temmuz 2026'dan önce dönmeyelim o zaman hocam işte.
0: İnşallah.
2: Şimdi öyle bir grup oluştuk ki Real Madrid'de oynayan oyuncumuz var, Juventus'ta oynayan oyuncumuz var, Inter'de oynayan oyuncumuz var, Dortmund'da oynayan oyuncumuz var. Yani büyük takımlarda mesela sizin döneminizde abi 2002 döneminde.
0: İki kişi vardı. Bir Yıldıray vardı. Bir de Muzu İzzet gelmiş.
2: Evet. Ağırlık Türkiye'de oynayan oyunculardı ama şimdi Avrupa'da da çok üst düzeyli liglerde ciddi maçlar oynayan başarılı olmuş tamam oyuncularımız var. Biraz daha artık yukarıları hedefleyen bir ülke olmak zorundayız diye düşünüyorum.
1: İşte hocam sen söyledin ya o takımın havasına da yansıyor. Kampa da yansıyor Avrupa'da oynayan oyuncunun fazlalığı. Ne dedin? Kaptan müziği açmıştır Hakan. Müzik dinleyerek geliyorlardır yani. O sinerjiyi de sağlıyor yurt dışında oynayan.
2: Ya şimdi 2002'de...
1: Ben hiç unutmuyorum. Rüştü Hoca, Rüştü Reçber Barcelona'ya gidince ya soyunma odası eğitim her şeye hazırdı. Jelatinden çıkarıp maç antrenman formalarını giymiştik dedi. Yani vizyon farkı var Avrupa ile aramızda. Bu olumlu yönde yansıyor. Çünkü onlar başka bakıyorlar, biz başka bakıyoruz.
2: Şimdi Amerika'ya gittiğinizde otelin önünde Arda'dan imza isteyen insanlar olacak. Çok Kenan'dan güzel imza isteyen oyuncu. Yani Avrupa'da, Amerika'daki insanlar tanıyor artık oyuncularımızı. Eski dönemde bunlar maalesef yoktu. Ülkenin yetiştirdiği değerlerle biz çok büyük başarı elde ettik. Şimdi oyuncularımız da dünya çapında oyuncular. Bir takip edilen oyuncular oldular. Şimdi Arda Şampiyonlar Ligi'nde yılın en genç oyuncusu oldu. Ya başarılı giden bir grup var. İnşallah güzel bir dünya şampiyonası yaşarız.
0: O şey var Cüneyt ya, o Mehter Marşer dönem var bizim dönemimizde.
1: Var var, tabii, tabii, tabii, var.
0: O eksik olmazsa olmaz. İyi ki de var yani. Acayip bir şey o.
2: Tabii.
0: Özellikle maça gidene kadar çok etkili oluyor. Çok da güzel oluyor, onu da söyleyeyim.
1: Bu arada tribünlere bakıyorum bir yandan da.
2: Hareketlilik başladı.
1: Güzel görüntüler var. Bayram tatilinin ardından aileler çocuklarıyla birlikte de gelmişler maça.
2: Tabii stadyum çok kültürü ulaşılabilir bir stadyum.
1: Evet. Oluşmaya başladı. Göbeğinde. Daha da fazlası olmalı zaten. Milli takımımızı hiçbir maçta yalnız bırakmamalıyız. Hani Amerika Birleşik Devletleri'ne de ben inanıyorum hatırı sayılır bir destek olacaktır tribünlerde.
0: %100.
1: Dünyanın her yerinde Türkler var ve biz söz konusu bayraksa, vatansa, milli takımsa gerisi teferruattır bizim için. Taraftarımız yine tribünlerde destek verecektir al bayraklarımıza.
2: Tabi Almanya'da onu çok ciddi yaşadık ama Amerika'da da bence yine
0: iyi potansiyel.
2: Seyirci gelecektir diye düşünüyorum. Amerika'da da çok fazla Türk var.
1: Kesinlikle.
2: Orada da desteği olacaktır milli takım.
1: Orada hem kamp yerimiz hem maçlarımız sıcak iklimde oynayacağız. Sıcak o gün biraz, de hava o biraz, aratmıyor Arizona'yı.
0: O bizi biraz işte evet, özellikle turnuvanın başında biraz yorabilir. Yani orayı hocaya da sorduk biliyorsun. Orayı da iyi planlıyordur. Hoca dedi ki çalışacağız, buna da bir önlem alacağız. Yani ama o çok önemli. İnanın tabii çok. Mesela dün Amerika-Senegal maçını yayınladık Cüneyt. Orada da çok ciddi bir sıcak var. Yeni kurallar var biliyorsun. Bir sürü yeni kural uygulanacak. Başarılı olursa devam edecek. Yani her anlamda çok enteresan bir Dünya Kupası olacak. Yani.
2: Sıcak çok etken olacak evet gibi gözüküyor. Ben de hafta içi testlere gittim Riva'ya. Hem hocayla hem oyuncularla biraz oturdum kamptayken. Havanın çok sıcak olacağını söylediler. Bir de işte biz mesela Almanya'da çok iyi bir tesiste kaldık. Böyle yeşillikler içinde. Tesisten sağ önündeydi. Yürüyerek sahaya gittik, idman yaptık. Yani ortam bize de ayrılmış, tamamen kapattığımız bir yerdi ve çok güzeldi. Ama şimdi Amerika'da
1: bambaşka bir kıta.
2: Amerika'da işte 40-45 dakika her antrenmana yol gidilecekmiş, gelecekmiş. Bir sürü dezavantaj var. Hava çok sıcak. İşte gideceğiniz, bir de Amerika çok büyük bir kıta. Bazen bir yerden bir yere 5 saat uçuş oluyor.
0: Doğru.
2: Zor bir
1: şimdi ilk maçımızı Kanada'da oynayacağız.
2: Durum zaten olacak.
0: Vancouver'da oynayacağız.
1: Vancouver'e.
2: Almanya'da konfor alanımız bizim çok iyiydi şampiyonada ama şimdi Amerika'da biraz daha zor şartlar bekliyor gibi.
1: Kıta her alanda yayıncılar olarak bizleri de çok zor.
2: Sizi de zorlayacak.
1: Çekim açıları izleyenler

0: de çok zorlayacak. Akşam biz bir maç yayınladık. Hani biz çekmedik tabii. Amerika'dan bu tarz yurt dışındaki maçlar oranın yayıncısı tarafından çekiliyor. Biz burada anlatımını sağlıyoruz. Biraz fatura bize de çıkarıldı ama Amerikalı yönetmen böyle çekti maçı. Tabii. Golü yanlış yazdılar. Bir daha evet, düzelttiler. Evet. Hani Dünya Kupası'nda da bunlar olacaktır. Şimdi ne yazık ki. Offside'i gösteremediler.
1: Evet. Geçen sene Amerika'ya hazırlık kampına gitmiştik. Milli takımla. Hem işte Dünya Kupası öncesi bir
2: prova gibi.
1: Evet, prova gibi olsun istedik. Gerçekten statlar Avrupa ile alakasız, zemin alakasız. Çok böyle farklı. Ben dedim Dünya Şampiyonası'nı burada mı yapacağız? Bu nasıl?
0: Bir antrenman yani, statlar uygun vardı. Değil. Galiba Senegal antrenmanı değil. Top sekmiyor hocam şimdi.
1: Gerçekten
2: o
1: öyle.
2: Sahada da oldu. Sahada oldu. Atıyorsun zıplamıyor.
1: Gerçekten öyle. Hatta biz bir maça çıkacaktık. Sanırım Amerika maçıydı. Yani saha top atıyorsun sekmiyor. Allah korusun sen de biliyorsun tabii, abi sakatlık takılır. İçin evet dizi, tabii, için.
2: Dizi için
1: çok tehlikeli yani herkes korkarak oynadı. Yani inşallah değişmiştir tabii zeminler şeyler. Çok ama çok ben uygun görmedim oynadığımız yerleri. Çok
0: hava lazım. Durumu da zaman zaman etkili oluyor. Fırtına yüzünden
1: sulamayı nasıl yaptılar biliyor musun abi? Yok. Kenardan hortum tut.
2: Öyle mi?
1: Evet bir tane hortum getirdiler yani. Elle. Hort, yani her yer öyle midir bilmiyorum ama bizim oynadığımız maç öncesi çünkü sulama istedik. Sağa takılıyor. Tabii. Allah korusun sakatlık olmasın diye.
0: Onlar her şeyi orada, Amerikan futboluna veya evet, beyzbola göre
1: orada
0: yapıyorlar. Buna soccer diyorlar
1: ona
0: zaten.
1: Göre yapılıyor.
0: Futbol da buna demiyorlar.
1: Futbol orada o kadar göz önünde olmadığı için. Stadyumlar da ona göre organize edilmiş. Ya mutlaka bir değişim içine girmişlerdir. Bakalım nasıl bir şampiyon olacak.
0: Göreceğiz ama her ne şartta olursa olsun bizim milli takımımız elinden geleni yapacaktır. Yani aslında siz Almanya'da bunu gösterdiniz hocam.
1: Zemin aslında bizim gücünü. Takım için çok önemli. Çünkü pas yapan kaliteli iyi oyunculardan kurulu mutlaka iyi zemin arayan bir grup var. Milli takım var. Biz onun zorluğunu Karadağ'da yaşadık. Çok yağmur yağan bir sahada, balçık olan bir sahadayız. Bir türlü oyuna giremedik ve orada da kaybetmiştik. Çünkü oyuncu grubumuz hep böyle kaliteli, ayağı oynayan, oynamaktan keyif alan, pas yapmaktan keyif alan bir grup. O yüzden sahanın iyi olması bizim milli takım için değerli olacaktır. İnşallah bilmiyorum oynayacağımız statlar nasıl ama bu anlamda iyi statlarda oynarız inşallah.
0: Geri sayım sürüyor. Kuzey Makedonya maçı için. Bir yandan da gözüm ekranda milli takımın her an stadyuma gelebilir. Ardından da 11 belli olduğunda üzerine konuşmak çok daha sağlıklı evet. olacak tabii. Hocanın Montella'nın neler planladığını da değerlendirme şansımız olacak. Kuzey Makedonya bir test maçı. Sadece bir özel maç değil. Bir uğurlama maçı ama sonuçlar ne olursa olsun buradan moralli bir şekilde uğurlayacağız milli takımımızı. Ardından Venezuela karşısında son sınavını verecek. O maç Amerika'da. O maç da çok değerli tabii. Orada da bir kez daha son kez görme şansımız olacak. O maçta biraz daha taktik ağırlıklı bir 11 ve ona göre bir oyun bekleyebiliriz herhalde.
2: Ya tabii de şey Cüneyt ne olmasın dersen ama sakatlık olmasın. Tabii. Bence kesinlikle. Çok önemli. Sezon sonu
0: sakatlarımızda
2: oyuncular
0: iyileşsin bir an önce.
2: Ya tabii sezon sonu oyuncular yorgun. Hem sakatlığın oluşabileceği durumlar var şu an. Yani bugün tabii ki iyi oyun kazanmak önemli ama sakatlık olmasın. Çünkü Kerem Aktürkoğlu'nun antrenmanda bir görüntüsü var ki milli takım Korkut için çok önemli bir oyuncu. Ne oluyoruz dedik hep beraber. Belki Fenerbahçe'de oynadığı oyun eleştiriliyor ama milli takımın en önemli oyuncularından bir tanesi. Ben o eleştiriye de katılmıyorum. Bir tabelaya baksınlar. Yaptığı asist, attığı gole oyuncunun. Bir de oynamadığı zaman milli takım için ne kadar kıymetli olduğunu anlasınlar. Şimdi tabii ben bunu söyledim diye çok insan eleştiriyor ama milli takımın bence taktiksel anlamda çok önemli bir parçası. Tabii hoca çalıştı. Biz sadece maçları takip edip analiz ediyoruz. Onun için bugün Allah korusun yani herhangi iki takım için de hiçbir oyuncu için sakatlık olmasın.
0: Kerem'e özellikle sormuştuk iyileşme sürecinde ama riske atmayacağım evet, demiş evet. Montella. Bize söylediği gibi bugün kamp kadrosunda yok. Bugün oynamasını beklemiyoruz.
1: Evet. Yok yetişmiyordur. Yani şimdi oyuncu grubunun da değişik bir psikoloji içinde çıkacak. Bir yandan dediğiniz gibi işin sakatlık riski var. İşte bir yandan da gitmek için Dünya Kupası'na gitmek için her şeyini vermek zorunda. Ama diğer taraftan da ya gidecekken bir sakatlık yaşasa evet. ve bir Dünya Kupası'nı kaçırsa çok büyük bir üzüntü.
0: Doğru.
1: Oyuncular da zaman zaman kendilerini koruyabilirler. tehlikeli pozisyonlardan doğal olarak.
2: Tabii tabii.
1: Ama kendini göstermek isteyen de bir yandan da zorlamak zorunda. Doğru. Değişik bir psikoloji içinde olacaklardır.
0: Peki kısa bir reklama gidelim. Devam edeceğiz. Kadıköy'den Milli Maç'a doğru canlı yayınımız sürecek.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

bir reklam. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
1: Akakçe.
3: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Reklam.
5: A-Spor Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
8: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
9: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bin Star koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Bin Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti.

0: Güzel. Spor Radyo
1: ağırlayacak. Oyuncu değişikliği yaptık. Umut Bulut bizlerle. Umut Hocam hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. Oyuncu bulduk. Yayınlar
1: Selçuk diyorum. Hoca'yı sağ kenarına gönderdik. Golcü lazımdı. Gol lazımdı. Umut Bulut transferini gerçekleştirdik. Bu akşam da bize gol ve goller lazım hocam. Milli takımımız Türkiye'deki son sınavını veriyor Dünya Kupası öncesinde. Son bir kez izleme şansı bulacağız. Şüphesiz bizi gururlandırdılar. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılacak olmamız hepimizi sevindiriyor. Bu akşam nasıl bir milli takım bekliyorsunuz?
2: Şimdi grubumuzda önemli rakipler var. Avustralya, Paraguay ve Amerika'nın kompakt oyununa karşı bugün stratejik olarak Makedonya'ya karşı oynamamız bizim için bir ön bir prova olacaktır. Bu anlamda bizim için milli takımımızın aslında daha çok goller tabii ki atmayı bekleriz ama skordan daha çok daha bağımsız nasıl bir oyun oynayacağımızı öngöreceğiz. Çünkü kompakt oynayan bir Makedonya takımı var. Bizim de bu kompakt olan takımı nasıl açabiliriz, ataklarını nasıl sonlandırabiliriz onları göreceğiz. Milli takımımız için son provayı da bu şekilde göreceğimizi düşünüyorum.
1: Milli oyuncularımız zemin kontrolündeler

0: Anadolu hocam. Deyim yerinde ise Kerem Aktürkoğlu bu akşam oynamayacak ama o da arkadaşlarıyla birlikte Kadıköy'e geldi. Zemine çıktı. Çok da yabancı oldu. Bir stat değil zaten.
1: Kendi evin.
0: Kendi evinde arkadaşlarını misafir ediyor diyebiliriz. Evet. Ay Yıldızlar bu akşam Kadıköy'de Türkiye'nin her yeri milli takımımızın zaten. Gurur duyuyoruz onlarla. Zemini kontrol ediyorlar. Hiç konuşmadık hocam. Siz nasıl buldunuz zemini?
2: Vallahi ben yani şu anda Türkiye'de oynanabilecek en iyi 3 tane zeminden bir tanesi. Biliyorsun Fenerbahçe zemin konusunda çok önem veriyor. Kendi takımının da topa sahip olmayı seven oyuncuları olduğu için şu anki görünüş çok güzel görünüyor. Makedonya'da hep bizde oynayabilen bir takım biliyorsun sevgili Cüneyt. Hep karşımıza çıkıyor. Onlar da şampiyonaya, Dünya Kupası'na gidemedikleri için bir değişim yaşıyorlar. Belki bugün Makedonya'da da yeni oyuncular görebiliriz. Tabii biraz önce Selçuk da buradaydı. Yaptığımız yayında seçilen rakip takımların profilleri Dünya Kupası'nda oynayacağımız özellikle ilk iki maçın rakip şeyine çok benziyor. Ya mesela bir Avustralya'ya Kuzey Makedonya'nın oyun stili, oyuncu profilleri, özellikle yüksek oyuncular var. Geçiş oyunu oynuyorlar, duran topta hücum atak bölümünde etkili olmaya çalışıyorlar. Yani bir nedeni var seçilen rakiplerin. Bence bu kıymetli. Ama tabii bugün bizim şampiyonada kullanacağımız ilk 11'i çok kullanacağımızı zannetmiyorum. Yani bazı ilk 11 oyuncularını bence Montella bugün kulübede oynatacak, oyuna sokmayacak diye düşünüyorum. Merak ettiği oyuncuları oynatacak. Bu da çok doğal. Farklı bölgelerde kullanabileceği oyuncuların son durumunu görmek isteyecektir. Hı hı. Bu önemli. Belki kalecide Uğurcan'ı görmeyeceğiz. Belki Mert oynar, belki Altay oynar ki o geri şeyde muhtemelen de Altay gözüküyor. Yani değişik oyuncuları görebiliriz bugün. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bir artık Montella soru işaretli aklında herhangi bir şey varsa tam bir test maçı. Onun için kıymetli bir maç. Eksiklerimizi görmemiz açısından da önemli ama bizim tabii esas ilk 11'imizi biz ayın 7'sindeki Venezuela maçında göreceğiz.
0: Umut Bulut da buradayken şu milli takım denilince asla kapanmayan konuyu da konuşalım. Senin gibi bir golcü arıyoruz milli takıma. Biz halk olarak, medya olarak ama Montella Hoca çok aramıyor. Klasik santraforsuz oynayan bir milli takımımız var. Bu da çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. O bölgenin en iyi isimlerinden birisin sen. Türkiye'de gelmiş geçmiş en iyi golcüler arasında mutlaka girecek bir isimsin. Nasıl değerlendiriyorsun milli takımımızın santraforsuz futbolunu?
3: Aslında milli takımımız bu konuyu ben açtığını düşünüyorum.
0: Kesin. Çünkü milli takım açtı da kamuoyu aşamadı.
3: Kamuoyu aşamadı çünkü inanılmaz derecede son 2000 yılından bu yana bakıldığı zaman çok modern futbol oynayacak futbolcu kapasitemiz var her mevkide. Şu anda bakıldığı zaman kimin kadro dışı kalacağı aslında çok Montella Hoca için çok sıkıntı. Hücum hattında olsun, defans hattında olsun her bölgede ciddi sıkıntılar var. Ben Montella Hoca'nın bu anlamda nasıl bir karar vereceğini açıkçası ben merak ediyorum. Çünkü çok gerçekten de işi zor. Ama milli takımımızın ben bugünkü oynayacağı maçta Abdullah Hocam çok güzel değindi. Yani bu maçı almanın bir sebebi, nedeni var. Avustralya'nın, özellikle de Paraguay'ın bu sistemde oynaması ve duran toplarda etkili olması bu açıdan bizim için önemli. İyi bir prova olacaktır duran toplarda çünkü Avustralya özellikle Amerika'da atletizm açısından çok iyi duran top kullanan takımlar. Geçiş oyunu da çok iyi yapıyorlar. Bu maç bu anlamda bizim için iyi bir prova olacaktır.
0: İki takım oyuncuları saha zeminini kontrol ediyor. Bir kez daha bunun altını çizelim. Birazdan 11'lerde belli olacak. 11'lerin açıklanmasını bekliyoruz. Bakalım tahmin ettiğimiz gibi farklı bir 11 mi olacak ki? Aslında hoca onun sinyallerini vermişti Abdullah Hocam. Evet. Seninle birlikte yaptığımız özel röportajda. İlk 11'i hemen paylaşayım sizlerle. Gerçekten farklı bir 11. Altay, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Eren, Salih, Orkun, Yunus, Can Uzun, Oğuz Aydın, Deniz Gül.
2: Evet.
0: İlk 11. Bu şekilde A Milli Futbol takımımızın ilk 11'i sıcağı sıcağına soralım hocam tam da.

0: beklediğiniz gibi aslında. Yani, farklı bir 11, evet. Farklı bir dizilişle göreceğiz. Milli takımımızı Altay Mert, Ozan Çağlar, Eren, Salih, Orkun Yunus, Can Oğuz ve Deniz. Milli ya, takımımızın 11'i.
1: Aslında oyuncu profilleri değişse de ben oynayacağımız oyunun çok değişmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü milli takımın istikrarlı bir kadrosu var. Çekirdek istikrarlı bir kadrosu var, onu söyleyeyim. Oynadığı oyunu çok değiştirmiyor Montella. Bazen belki rakibe göre bir oyun tercih edilebilir ama bugün baktığım zaman formasyonu aynı tutan, bölgelerdeki oyuncu profillerine bakıyorum. İlk 11'de kullandığı oyuncuların aşağı yukarı aynısı. Mesela bugün Aras Şimşir'i biz uzun zamandır milli takımda görmüyorduk. Hı hı. Danimarka'da müthiş bir performans var. Avrupa'da transfer piyasasının gözdesi. Danimarka'da yılın oyuncusu seçildi. Çok genç bir oyuncu. Milli takımı geleceğinde mutlaka potansiyel bir oyuncu. Mesela onun kullanımı bence çok önemli. Demek ki hoca ilk 11'de şans veriyor ki bir beklentisi var. Aynı şekilde İrfan Can mesela uzun zamandır takım değiştirdikten sonra ilk 11'de çok başlamıyordu. Ya diğer oyuncular, Ozan'ın mesela müthiş bir sezonu var bence. Ozan'ın ilk 11'de hem bu 11'de bence de ilk 11'e de göz kırpıyor, onu da söyleyeyim. Yani biraz önce Umut'a sorduğum bir soru vardı, santroforsuz oyun. Bugün santroforlu oynuyoruz.
0: Evet.
1: Bugün Deniz var. Yani Deniz'i de bir göreceğiz alıcı gözüyle. Ne katkı yapar ileride bu takımın, eğer santroforlu bir oyun tercih ederse hoca. Orada acaba önemli bir oyuncusu olabilir mi ki? Bence çok potansiyelli bir oyuncu.
0: Deniz bu sezon Porto'da 44 maçta şans buldu. 7 gol, 2 asistlik katkı sağladı skora. Bugün de 11'de
1: yani
0: başlıyor.
1: Bugün de 11'de. Onun için konular çok kıymetli Cüneyt. Hep böyle hocanın kafasındaki soru işarete verecek konular var. Hem de oyuncular var. Ama şunu söyleyebilirim. Bizim milli takımımız genel havuzundaki bütün oyuncular çok kıymetli, çok yetenekli. Onu söyleyebilirim. Bir de bu maçı şöyle görmeyecekler. Ya işte bizim hazırlık maçımız, Türkiye'de son maçımız değil. Bence bir mesaj yine vermek için, en azından kazanma alışkanlığının devam edilmesi açısından o yüzden kıymetli bir oyun.
0: Hemen Umut Bulu sana da sorayım. Altı Çağlar, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Deniz Gül, Can Uzun, Eren Elmalı, Ozan Kabak, Mert Müldür, Yunus ve Oğuz milli takımımızın 11'i.
2: Hocamın dediği gibi aslında kimin oynayacağından daha çok hocamızın istediği sistem önemli. Bu açıdan bizim futbolcularımızın sahada göstereceği performans hocamızın Dünya Kupası'ndaki kimden ne alabilir onu göreceğiz. Özellikle de burada İrfan Can'dan, dediği gibi hocamın, Aral'dan, Deniz'den beklentilerimiz çok yüksek. Çünkü bu sene özellikle de İrfan Can, yani ikinci yarı biraz daha...
0: İrfan Can yedek, Altay Bayındır. Yedek.
2: Evet, o zaman şey...
0: Çağlar Soyuncu, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Deniz Gül, Can Uzun, Eren Elmalı, Ozan Kabak, Mert Güldür, Yunus Akgün, Oğuz Aydın.
2: Evet, evet, Oğuz Aydın, evet. Evet.
0: 11'imiz bu şekilde, farklı paylaşımlar da oldu. Amili futbol takımımızın 11'e ekranları da yansıdı. Bu şekilde sahaya çıkacak Kuzey Makedonya karşısında. Kalede Altay Bayındır var. Çağlar, Salih, Orkun Kökçü, Deniz Gül, Can Uzun, Eren Elbalı, Ozan Kabak, Mert Müldür, Yunus Akgün ve Oğuz Aydın 11 ile son derece ilginç seçimler aslında Montella'dan. Onun altını çizmek lazım. Biraz sanki oynamayan oyuncuları görmek için oluşturulmuş bir 11.
2: Burada Oğuz'u bence hocanın oynatması onu son hamlesini görmek istiyordur. Yunus zaten bu takımın milli takım olmazsa olmazlarından. Bir de forvetten Deniz'i görmek isteyecektir, dediğiniz gibi. Forvetli bir oyun tercih ediyor hocamız. Daha çok dediğimiz gibi, yani sisteme bağlı bir şekilde herkes oynayacaktır ve hocamızın göstereceği, futbolcudan göstereceği performanstan da son provamızı gerçekleştireceğiz.
0: Evet ya, yani bizim çocuklar, hepsi bizim çocuklarımız. Evet. Bu 11'de hani asla kötü bir 11 anlamında söylemiyoruz ama farklı bir 11 ve farklı bir diziliş olduğu için dikkatimizi çekti. Özellikle santraforla oynamak konusunda işte Umut Bulut da söyledi, bir kamuoyu baskısı vardı oyuncuların evet. üzerinde. Bugün bir deneme yapmak istemiş hocam belki de.
1: Ya işte
0: bazı maçlarda belki de kullanacak.
1: Bizim mesela Can'la ilgili de çok potansiyelli bir oyuncu olduğunu anlatıyorduk. Bugün ilk kez bu ilk 11'de oynayacak. Biliyorsun o da...
0: Tabii ön bölgeyi Yunus Can Oğuz yapacak.
1: Öyle gözüküyor.
0: Santrafor'da Deniz.
1: Yani
0: Orkun Salih arkalarında oynuyor.
1: Can çok potansiyelli bir oyuncu. Bugün taraftarlarımızın da merak ettiği oyunculardan bir tanesi. Ki Almanya'da da çok kıymetli bir oyuncu. Onun performansını da açıkçası çok merak ediyoruz. Başka dediğim gibi Deniz'i çok... Aslında senin paylaştığın kadroyla biraz önce benim üzerime konuştum. Kadro arasında oyuncular anlamında farklılık var ama senin söylediğin kadro ilk 11 kadrosu.
0: Tabii.
1: Yani onun için şunu da söylemek lazım. Milli takım bu maçta, yani Türkiye'deki son maçta bu böyle bir kadroyu hocanın tercih etmesi sebebi, bazı hani gittik konuştuk seninle de riske atmayacağı oyuncular var. İşte Arda bunlardan bir tanesi, Kenan keza öyle, Hakan Çalhanoğlu öyle. Hoca Meri'yi de biliyorsun çok riske atmak istemiyor. Uğurcan'ın küçük bir sakatlığı var. Ama çıkan kadroda bence çok iyi, yetenekli ve çok iyi performans gösterecek bir kadro diye düşünüyorum.
0: Aslında mutlu biraz da bu milli takımın güzel yanı, hani bu çocukların %90'ı bir sonraki turnuvada da olacaklar.
2: Zaten
0: genç bir kadromuz.
2: Evet, çünkü bu 4 senedir aşağı yukarı yani 4 senedir beraber oynayan bir ekip var şu anda. Bu bizim için müthiş bir avantaj. Benim aslında beklentim, bundan önceki Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiğimiz performansı bu Dünya Kupası'nda da göstereceğimizi düşünüyorum. Bundan sonraki gideceğimiz turnuvalarda da kupanın en büyük favorisi olacağımızı düşünüyorum. Çünkü müthiş bir genç jenerasyonumuz var.
0: En büyük avantajımız zaten gençliğimiz. Genç ama yıldızlarla da dolu bir kadro.
1: Ama tecrübeliler de var.
0: İyi harmanlanmış.
1: Tabii.
0: Ve o gençlerin mesela en dikkat çekeni Kenan ve Arda, ikisi de takımın en genç isimlerinden.
1: 2005'li evet. ikisi de. Can da 2005'li. Yani daha uzun yıllar milli takıma hizmet edecek yaştalar.
0: Tecrübeliler demişken Hakan kaptanımız görüntüye geliyor.
1: Hakan da hocanın bugün kullanmayacağı oyunculardan bir tanesi. Ya Hakan şöyle, milli takımdan hangi oyuncu olmazsa bu milli takım olmuyor diyorsun ya, Hakan olmayınca olmuyor. Yani o kadar.
0: Ama hatırlayalım, başlarda da Hakan olunca olmuyor diyordu kamuoyu. O tersine
1: onu
0: döndü.
1: Onu söyleyenler performansına göre söylüyordu ama Hakan'ın daha başka işlemleri var.
0: Evet.
1: Milli takım özelinde. Onun için bir oyuncu yoksa bence bu Hakan Çalhanoğlu. Çok kritik bir oyuncu.
0: Peki şimdi sağ kenarına dönelim. Melike Çelik bizi bekliyor. Yanında da Cem Pamirov ve Onur Özkan var. O sağ kenarında atmosferi biraz daha yakından yaşamış olacağız. Sözü Melike Çelik'e bırakalım.
3: Cüneyt Şen, çok teşekkür ediyoruz. Statta artık sağ kenarında heyecan biraz daha arttı. Hem taraftarlar sebebiyle hem de futbolcular da sahaya çıktı. Hemen zaten millilerimizi gören taraftarlar hemen sağ kenarında onlarla fotoğraflar çektirdiler. Biz de yine Cem Pamiroğlu ve Onur Özkan'la birlikte artık 11'ler de belli. Direkt kadro değerlendirmesi yaparak yayına başlayacağız. Bir yandan da gözlemliyoruz saha içini. Siz de görüntülere şahitlik ediyorsunuz. Şimdi hemen ben 11'i söyleyeyim. Üzerine biraz sürprizler de oldu muhtemelimize ek olarak.
1: Evet.
3: Üzerine konuşalım. Kalede Altay'ı izleyeceğiz. Yine bizim muhtemelde belirttiğimiz gibi sağ bekte Mert Müldür var. Stoper'de Çağlar Ozan ikilisini göreceğiz. Sol bekte Eren var. Orta sahada Orkun Salih, onları izleyeceğiz. Kanatlarda Oğuz'la Yunus'u bekliyoruz. Yine beklediğimizden farklı olarak Can Uzun ve Deniz Gül'ü bir arkalı önlü bekliyor. bir şekilde oynatacak hoca. 11 bu şekilde. Beklediğimizden farklı olan ne oldu burada? Can Uzun'u beklemiyorduk. Onu sürpriz olarak söyleyebiliriz.
4: Oğuz Aydın olabilir.
3: Oğuz Aydın yine sürpriz isimlerden biri. Bir de savunmada Çağlar'ı tercih etmiş.
4: Çağlar, Salih Özcan.
3: Montella ve evet orta sahada biz İsmail Orkun derken Salih Özcan ve Orkun'u izleyeceğiz. Şimdi 11'i paylaştık. Biraz 11 üzerine konuşalım. Farklı bir seçim. Onur Özkan, ne dersin?
4: Mesela buradan alacağımız bazı mesajlar var. Mesela 26 kişilik kadro özelinde soru işareti koyduğumuz isimlerden bir tanesi Oğuz Aydın'dı.
3: Evet.
4: Olur mu olmaz mı? 26'ya girer mi girmez mi diyorduk.
3: Çok özür diliyorum. Erdem Akbaş bizi bekliyormuş. Tamam. Bir bağlantımız var. Biz 11 değerlendirmeye sonrasında devam edeceğiz.
5: Türkiye-Kuzey Makedonya maçı öncesi takımımızın tecrübeli ismi Merih Demirel'le beraberiz. Merih, Dünya Kupası yolculuğu öncesi Türkiye'deki son maçımıza Kadıköy'de çıkıyoruz. Taraftarlar tüm Türkiye heyecanla bekliyor. Nasıl geçti şu ana kadarki süreç? Takımın ruh hali nasıl?
6: Merhaba abi öncelikle. Takımın hali güzel. Çok iyi bir kamp süreci geçiriyoruz. Yarın da Amerika'ya yolculuğumuz olacak. Onun öncesinde önemli bir hazırlık maçı var bugün. Güzel bir maç olacak. Antrenmanlarımız zaten devam ediyor. Çok yoğun çalışıyoruz. O yüzden sakatlıksız belasız inşallah hayırlısıyla bugünü bitirip bir an önce yolculuğa başlamak istiyoruz. Biz de çok heyecanlıyız.
5: Teşekkürler Meri. İyi yolculuklar diliyorum. Görüşmek üzere. Röportajlarımız devam edecek. Ben sözü tekrar size bırakıyorum.
3: Merih Demiral yanındaydı. Erdem Akbaş'ın yine röportajları oldukça oraya gideceğiz. Hemen sana döneyim tekrar. Onur Özkan, Merih'i de dinledik. Yarın evet. Yolculuk var.
4: Oğuz Aydın'la alakalı bence soru işaretleri şu dakika itibariyle ortadan kalkmıştır. Oğuz Aydın milli takımımızın Dünya Kupası kadrosundadır diye düşünüyorum. Çünkü az çok Montella artık kafasındaki o kadroyu oyunculara da söylemiştir resmi olarak açıklanmasa da. Tabii sürprizler var. Ağırlıklı olarak Montella'nın bence performansını merak ettiği oyunculardan kurulu bir 11 görüyoruz. Örnek vermemiz gerekir Salih Özcan.
3: Evet.
4: Performansı merak edilen bir isim. Çünkü kulüp takımı performansı ve ritmi çok iyi durumda değildi. Ama milli takımımızın bir parçası. Onun bugün oynayacağı oyun son derece önemli. Deniz Gül, Can Uzun aslında bence milli takımımızın bir sonraki elemelerde direkt önlü arkalı oynayabilecek ikilisi olabilecek potansiyele sahip bir ikili. Hani o anlamda onların performansı önemli. Bir önceki yayında hatırlarsan Dünya Kupası'nda Can Uzun ve Deniz Gül'e biz ayrı bir parantez açabiliriz demiştik.
3: Evet, yani aynen öyle.
4: Sürpriz oyuncularımız olabilir demiştik. Bugün onları 11'de göreceğiz. Bence maçın en heyecan verici kısmı benim adıma Can Uzun, Deniz Gül bağlantısını izlemek olacak diye düşünüyorum. Onun dışında zaten...
3: Tam da onu konuşmuştuk. Bir bir oynamaya alışık demiştik Can
4: evet,
3: Uzun
4: kesinlikle.
3: İçin. Hani bu farklı nasıl oynar mı acaba bu şekilde diye. Ve hoca bugün bunu deneyecek
4: aynen,
3: aslında.
4: Aynen. Ben çok dikkatle izleyeceğim. Can Uzun, Deniz Gül bağlantısı eğer bugün çok iyi bir sonuç verirse Dünya Kupası'nda Montella'nın oyunculara vereceği süreyi de etkileyebilir bu 11 üzerinde. O son derece bence kıymetli. Onun dışında zaten diğer oyuncular milli takımımızın sürekli oynayan direkt oyuncuları diyebiliriz. Çünkü Çağlar zaten milli takımımızın sürekli forma
3: evet.
4: giyen futbolcusu. Dediğim gibi yani Montella'nın kafasına sanırım bazı soru işaretleri var. Bazı oyuncuları görmek istiyor. O anlamda bir 11 yapmış gibi duruyor şu anda.
3: Hemen Cem Pamiroğlu'na döneyim. Sen nasıl yorumlayacaksın kadroyu?
7: Bugünkü 11'e baktığımız zaman bizim daha çok içselleştirdiğimiz 11'den çok daha farklı bir 11. Aslında bakıldığında Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Abdullah, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Barış Alper, Kerem, Orkun'un da tabii ki bu kadro, esas içselleştirdiğimiz kadro bu kadroydu. Ama Onur'un söylediklerinin altını çizerek ben eklemek istediğim şey şu. Oğuz'u mesela uzun zamandan beri sağ tarafta oynadığı bu bölge olarak görmedik mesela ama bugün göreceğiz ilk 11'de başlamasını. Yunus da son zamanlarda hep genelde Can Uzun'un şu andaki
3: evet, 10 numarada görmeye alışmıştık kendisine.
7: Ama hem kendi bugün oynamış olduğu takımındaki performansıyla Can Uzun'un yeri çok orijinal bir yer değil. Çok kendi esas yeri ve Deniz'le beraber de orada nasıl bir ikili oluşturacağını hepimizin merak konusu gerçekten de. Uzun zamandan beri oynamayanlar var tabii ki. Zaman zaman süre alanlar var. Ama buradaki en önemli esas bence iki tane bu demin saymış olduğum kadroyla zaten ayrı kadro bir 22-23 kişi zaten oluşturuyor. Dışarıda kalan 3-4 kişiyle de 26 kişi tamamlanacak. Bugün burada bu oyunla beraber Makedonya'ya karşı oynarken nasıl bir performans çizilecek ve ilerisi için bu oynanacak oyun ne kadar yeterli olacak? Bence Venezuela maçında da çok daha farklı bir 11'li, daha çok Amerika Birleşik Devletleri'yle Avustralya ile oynayacağımız maçın daha belirgin bir kadrosu yer alacaktır diye düşünüyorum o akşam.
3: Tabii iki maçta da hoca belki de görmek istemediği oyuncuları da görmek isteyecektir. Farklı şeyler denemek isteyecektir.
4: İki maç iki farklı 11 olacakmış gibi gözüküyor sanki, değil mi?
3: Yani evet.
4: Venezuela maçında da sanırım bu 11'den bayağı farklı. Hani biraz daha az kadroya
7: yakın. Maça yaklaştıkça evet. Venezuela maçında son hazırlık maçı olduğunu düşündüğümüzde daha belirgin bir kadroyla çıkacağını tahmin ediyorum ben de.
3: Evet, benim de en çok merak ettiğim ikili aslında, evet, sizin de dediğiniz gibi Can Uzun'la Deniz Gül, ama burada hocanın savunma tercihini de biraz konuşalım istiyorum. Çağlar evet çok tecrübeli bir oyuncusu milli takımın, ama son turnuvaya baktığımızdaki performansları düşündüğümüzde bundan sonrası için Dünya Kupası'nda vazgeçilmez stoper ikilisi kim olur? Çünkü orasının çok da sakatlık vesaire olmadıkça değişmeyeceğini tahmin ediyoruz ya. Hocanın size göre ikilisi kim olur ya da Venezuela maçında kimleri dener?
4: Ya Venezuela maçında bir deneme yapar mı? Çok zannetmiyorum. Bence ideal ikili Abdülkerim Bardakçı, Merih Demiral ikilisidir.
3: Evet.
4: Yani bu ikili çok değişir mi? Ben sanmıyorum. Tabii ki hazırlık maçında farklı denemeler olabilir. Bunun altını çizerim ama
3: evet.
4: En azından Dünya Kupası'nda, Avustralya maçında öncelikle Merih Demiral ve Abdülkerim Bardakçı ikilisini oynayacağını düşünüyorum. Mesela sağ bek pozisyonumuz bence değişken bir ikili olabilir. Yani rakibe göre Montella bunu kurgulayabilir. Örnek veriyorum, daha hücumda katkı istediğimiz bir maçsa bekten, burada Mert Müdür görebiliriz.
3: Mert daha çok olur, evet.
4: Savunma kısmında önde mesela rakibin sol kanadında çok etkili bir oyuncu varsa orada daha farklı bir oyuncu, Zeki Çelik'i görebiliriz tabii ki orada. Ama sol bek mesela Ferdi Kadıoğlu. Aslında baktığımız zaman kaleci ve savunma dörtlüsünün üçü bence banko. Yani evet. Oğulcan Çakır, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu bankomuzdur. Ama sağ bek konusunda büyük ihtimal rakibe göre tercihler
3: rakibe
4: yapar.
3: Rakibe göre savunması daha güçlü ya da
4: daha güçlü,
3: ofansif yönü daha güçlü bir oyuncu seçebilir Cem Pomeroğlu.
7: Bu akşamki oyunda ikililerden bahsederken biz performanslarla önümüzdeki maçlarda merak ettiğimiz Can Uzun ve Deniz Gül performanslarını santraforlu bir oyunda acaba nasıl bir oyuna evrilir, ona bir bakmamız gerekiyor. Buradaki Ozan ve Çağlar'ın ikisinin performansı aslında Çağlar'ın yıl içerisindeki Fenerbahçe performansından çok memnun olmayan bir bu futbol kamuoyu genelde bugün sahaya Çağlar'la çıktı. Samet'in belki de burada olmamasını getirmiş oldu. Belki kadronun dışında da kalıyor diye algılayabilir miyiz sevgili Onur?
4: Yok, aslında aklıma da o geldi ama 5 stoper götüreceğini düşünüyorum
7: ben. 5. stoper olacaktır. Hatta
4: Samet
7: ben bugün
4: Akaydın olacaktır.
7: Ben bugün de başlarken acaba dedim Samet'i de başlayabilir mi diye.
4: Oyunun devamında yani, mutlaka sakatlığı yoksa görürüz Samet'i.
7: Görürüz diye düşünüyorum. Bunun dışında zaten Altay'ın performansını da çok merak ediyorum açıkçası.
3: O
7: performansını
3: çok, evet.
4: Merak biraz
3: evet. Fazla maçı oynamadı. Evet, evet.
7: Performanslarını merak ettiğim oyunculardan bir tanesi de Altay'ın performansı. Bugün üçlü defansı oynayan, üçlü dizilişte sahaya çıkan Kuzey Makedonya takımına karşı böyle Deniz Güllü, arkada Can Uzunlu ve kenarda daha çok oyunun ritmini yukarı tutabilecek iki tane oyuncuyla ön alanda neler yaparız? Bunları göreceğiz ve bunları merak ediyorum ben açıkçası. Bunun dışında da oyunu kompakt oynamak adına uzun zamandan beri belki bu oyuncular tek tek bireysel olarak esas ana kadroda yer aldılar ama bugün bu oyunla ilk defa oynayan bir milli takım seyredeceğiz bu akşam. Bu akşam milli takımındaki bu oyun acaba Montella'nın yarın öbür gün santraforlu bir dönüşüme geçmesi için bir ışık tutacak mı? Buradaki tamamen performanslar Can Uzun'un, Deniz Gül'ün ve onunla beraber tabii ki asiste edecek olan o oyuncuların da performansları dikkat çekici olacağını düşünüyorum bu akşam için.
3: Şimdi bu arada orta saha zenginliğinden de bahsetmiştik önceki yayınlarımızda. Çok sayıda isim var orada hocanın şans verebileceği. Bizim için yani gerçekten uzun sürede yaşları itibariyle orada görev yapabilecek. Bir jenerasyonda da devam edebilecek. Bir de o mevkinin yaşı da biraz daha ileri gidebilir. Biraz oyuncular var. Bunlardan biri İsmail Yüksek. Belki şu an 11'de yok ama hocanın bence ideal 11'inde olacak bir isim diye tahmin ediyorum. Şöyle bir talihsizliği vardı tabii ki. Fenerbahçe'de çok düzenli forma şansı bulamamıştı ama şu anki 11'deki orta saha bize çok bir fikir vermiyor. Şimdi savunmayı nasıl söylediysek onu da söyleyelim. Hocanın Dünya Kupası'nda orta saha tercihleri de bazı isimler ya, Orkun'u net kullanacaktır.

0: diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde İsmail'in de daha çok şans bulabileceğini düşünüyorum. Ne dersin?
1: Bence çok zorlayacak Montella'yı bu konu.
0: Hazır mı Montella? Birazdan mı? Birazdan Montella'ya gideceğiz. Tamam. Tam da almışken tamam. Devam et istersen.
1: Şimdi bir tartışma olur bence Dünya Kupası'nda Montella'nın tercihleri üzerinden. Ona bir hazırlıklı olsun bence hocamız. Hakan Bankosu bu takımın orta evet. Sahada.
0: Çok özür dilerim. Montella açıklamalarda bulunacak özel röportajımızda.
2: Türkiye Kuzey Makedonya öncesi teknik direktörümüz Vincenzo Montella ile birlikteyiz. Önemli bir hazırlık maçı. Avusturya ile oyununun benzer olduğunu ifade etmişti dünkü basın toplantısında. Bugün takımı ideal 11'de mi sahaya sürmeyi planlıyor yoksa çok daha alternatifli bir kadroyla mı sahada göreceğiz?
3: No, una partita importante perché si gioca per la nazionale, per il nostro paese, quindi non può essere amichevole. Giocheranno sicuramente dei calciatori che hanno giocato meno un po' in campionato, che ho più voglia di vederla anche con la maglia della nazionale, cercando di preservare chi ancora non sta bene, sia fisicamente e sia chi ha giocato tantissime partite quest'anno.
4: Ya aslında çok önemli bir maç. Çünkü milli takımda eğer oynuyorsanız ve temsil ediyorsanız bir ülkeyi temsil ediyorsunuz. Yani ülkemizi temsil ediyoruz. O yüzden bizde hazırlık maçı diye bir şey yok. Öyle bir kavram yok. Tabii ki de burada kulübünde daha az oynayan, daha az süre alan futbolcularımızla değerlendirmek istiyoruz. Aynı anda da tabii ki de ufak tefek sakatlık geçiren futbolcularımızı da korumak istiyoruz. O yüzden bütün futbolcularımızı değerlendirmek istiyoruz. Burada bugün de farklı bir 11'de görebilirsiniz.
2: Bu akşam kadroları belirlemek için artık son gün. Kadrosunu belirledi mi? Bugünkü maç bir değişiklik için bir sebep olabilir mi bugünkü
4: maç?
3: No, no, purtroppo l'ufficialità arriverà prima della fine della partita, quindi io ho le idee abbastanza chiare. È stato un giorno difficile, giorno delle come tutti meriterebbero di venire al mondiale, purtroppo più di 26 non posso convocarli, non posso mettere in lista, un giorno triste. Per me, ma siamo professionisti di alto livello, da parte mia è una mia responsabilità, la scelta me l'assumo, da parte dei calciatori è una loro responsabilità accettare anche l'esclusione, che so che dispiace, ci sono passato anch'io da calciatore, ma l'importante è essere corretti, leali e fare le proprie scelte in tutta serenità.
4: Ya aslında şöyle, maç bitmeden hani kadro verilmiş olacak, liste hani son listeyi vermiş olacağız. Aslında şöyle de söylemek lazım, hani herkes gelmeye hak ediyor açıkçası bizim futbolcularımızın arasında. O yüzden benim için çok zor bir gündü, hani çok böyle üzüntü de yaşadığımız bir gündü baktığınızda. Çünkü son kararlarımı verirken her seferinde duygusallık yaşıyorum bu tarz şeylerde. Çünkü futbolcu için de ne kadar zor olduğunu biliyorum. Ben futbolcuyken de açıkçası ben de bu yollardan geçerken benim de başıma gelmişti. O yüzden şurada ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki de vereceğimiz karar milli takımımızın en iyisi için ve biliyorsunuz ki hem saygılı bir şekilde olmamız gerekiyor, kabul etmemiz gerekiyor. Futbolcularımız da zaten son derece profesyonel, bu bilince sahipler ve bu sorumluluklar bizim de sorumluluklarımızın olduğu bir görevdi. O yüzden bunu yaparken dediğim gibi üzücü bir gündü, yorucu bir gündü.
2: Teşekkürler koç, başarılar. Mücadele öncesi Vincenzo Montella ile beraberdik. Söz tekrar sizde.
0: Evet, Vincenzo Montella'nın da açıklamalarını dinledik. Devam edelim Onur istersen.
1: Yani orta saha tercihi çok zor. Hoca da söyledi, kadro tercihine evet. Çok zorlandım dedi. Götüreceği kadro ile alakalı. Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler takımın bankosu. Kesin. Üçüncü oyuncu kim olacak? Yani burada Orkun, Kökçü, İsmail, Yüksek ikilisinden biri. İşte rakibe göre tercih yine burada devreye girecek.
0: Ve bazen de rakibe göre Arda'nın yeri değişirse orta saha zenginliği artabilir.
1: O da olabilir. Arda'yı kanatta da kullanabiliyor.
0: Evet.
1: Evet, yani nasıl Romanya maçı İsmail Kosova maçında Orkun'u gördük. Evet. Buna benzer şeyleri Dünya Kupası'nda yine göreceğiz. Hocanın tercihleri burada kolay değil.
0: Ama bu anlamda futbolcuların çok yönlü olmasının da bence avantajını kesinlikle yaşayacak Montella turnuvada.
1: Turnuvaları sakatlıklar, Allah korusun, cezalar, bunlar çok fazla rastlanabiliyor.
0: Evet. Merih'in Avrupa Şampiyonası'nı yaşadığını hatırlayalım.
1: Zaten 23'ten 26'ya çıkarıldı kadrolar artık. Yani evet. Şampiyonaya götürülen kadrolar. Bu yüzden oluyor.
0: Reklama gitmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Şimdi bir ara.
5: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: ve ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Reklam.
4: A Spor Radyo.

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: İkinci Dünya Savaşı öncesinde ilk kez 1934'te Torino'da düzenlenen atletizm şampiyonaları birkaç istisna dışında hep 4 yılda bir gerçekleşti ve 3. Avrupa Atletizm Şampiyonası da 22 Ağustos-25 Ağustos 1946 tarihleri arasında Norveç'in Oslavice Stadyumunda düzenlendi. Bu şampiyona aynı zamanda bazı ilklere de sahne oluyordu. Tarihte ilk kez kadınlar ve erkekler bir arada yarışıyorlardı ve ilk defa İskandinavya'daki bir şehir şampiyonaya ev sahipliği yapıyordu. 20 ülkeden 353 atletin katıldığı şampiyonada atletler 20 farklı kategoride yarıştılar. En fazla madalya kazanan ülke turnuva sonunda İsveç olmuştu.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.

yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Asipo Radyo. Spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
1: Paspor ekranında ana haberle karşınızdayız.
0: Sıcak haberler, canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle buluşturuyor olacağız.
0: Ana haber hafta içi her gün 18'de Aspor'da.

0: Kadıköy'den birlikteyiz. Milli maça doğru devam ediyor. Sözü hemen Erdem Akbaş'a bırakalım. Yanında Ali Özki var. Röportajlarımız sürüyor.
1: Mücadele öncesi Kuzey Makedonya'dan Ali Özki ile beraberiz. Yeniden Kadıköy'desin. Bilmiyorum, özledin mi Türkiye'yi, İstanbul'u, Kadıköy'ü? Neler hissediyorsun? Nasıl bir maç bekliyorsun? Bunları merak ediyorum.
2: Stigna Kadıköy za tebe. Ušte jedna doagaš na Kadıköy. Što misliš za utakmicava i što očekuvaš?
3: Kaže včera mnogo ubav da se vraćaš doma kaj si igral. Dobri memori imam tuka, dobri atmosfera, sve mnogo ubav, stadion. I sakam da uživam u utakmica, zašto je jedan protivnik što ima mnogo kvalitet i ki bude mnogo interesantno, ima mnogo drugarina ova od druga strana i ki bude za mene mnogo važno je za emociji i samo sakam da uživam, zašto ki bude stvarno jedna dobra utakmica, ne samo ja i svi te drugi od Makedonije treba da uživamo utakmica, zašto za nas je jedan golem uspeh i da pravime tuka nešto pozitivno.
2: Dünkü basın toplantısında da dile getirmiştim, insanın evine dönmesi, oynadığı yerde tekrar oynaması son derece mutluluk verici. Karşımızda çok güçlü ve değerli bir rakip var. Benim burada çok fazla arkadaşlarım var. Burada futbol oynadım, bir sürü anılar biriktirdim. Ben bugün sadece anı yaşamak istiyorum. Bizim için de çok değerli bir maç olacak, çok değerli bir tecrübe olacak. Bütün takım arkadaşlarım, Makedonya'dan gelen bütün oyuncular için de anı yaşamalarını gerektiğini de söyledim. Zaten onlar da öyle yapacaklar ve güzel bir anıyla buradan ayrılacağız.
1: Teşekkür ediyoruz Ali Özki'ye. Başarılar diliyorum. Söz tekrar size.
0: Teşekkür ediyoruz. Ali Özki'nin düşünceleri de böyleydi. Tekrar Türkiye'de olmak güzel diyor Ali Özki.
4: Evet, Fenerbahçe'de oynadığı dönemlerde bayağı etkili oynuyordu. Herhalde şimdi İsviçre'de devam ediyor futbol hayatını.
0: Evet, Lugano'da oynuyor.
4: Bu sahaya da yabancı değil tabii. Ama Ali Özki tabii ki Makedonya için çok kıymetli bir oyuncu. Özellikle üçlü oynandığı zaman sol beşliğinin kenarında çok etkili bir oyuncu. Ortaları, asistleri. Bugün de sahanın Makedonya adına önemli oyuncularından bir tanesi olacak.
0: Montella'nın açıklamaları enteresandı. Maç bitmeden kadro verilmiş olacak. Son listeyi vermiş olacağız. Herkes gelmeyi hak ediyor açıkçası. O yüzden benim için zor bir gündü dedi. Bu arada kalecilerimiz ısınmaya çıktı. Büyük bir alkış geldi tribünlerden. Onu da paylaşalım. Tabii en büyük alkış da bu stadyuma en alışkın kaleci. Yani Altay Bayındır'a. O da duygusal anlar yaşıyor. Tribünleri selamlıyor şu anda Altay Bayındır. Gitti bütün tribünleri. O da alkışladı. Tribünlerde Altay Bayındır'ı ve diğer kalecilerimizi alkışlıyor. Burası milli takım. Hepsi ay yıldızlı oyuncularımız. Hepsini bağrına basıyor tribünler. Onu da söyleyelim. Bizim de sorumluluklarımız olduğu bir görevdi. O yüzden üzücü ve yorucu bir gündü. Benim de başıma gelmişti. Zor bir karar olacak diyor. Montella resmi olarak açıklanmadı tabii henüz. Ayrılacak futbolcular ama kadroyu düşürmek gerekiyor.
5: Futbolcuların özellikle de Türkiye'deki futbolcularımızın bizim jenerasyon görmedi ama Abdullah Hocam nasip oldu. Bize nasip olmadı. Şu anda futbolcularımızın en büyük hayallerinden bir tanesi Dünya Kupası'nda o turnuvada olmak, o atmosferi yaşamak. Bir de milli takımımız öyle bir süreçti ki milli takım iyi olduğu için futbolcularımızı maçlarda sergileceği performans, coşku başarı tarihe geçecektir muhakkak. Bunlar da o başarının içinde olmak istiyorlar. Onun için de yani katılanlar tabii ki mutlu ama giremeyenler çok üzülecektir. Hani hem hoca için hem de futbolcular için zor bir süreç.
0: Tabii Umut'un da dediği gibi Abdullah Hocam o duyguyu kimse yaşamak istemez. Evet. Yani Dünya Kupası'na gitme şansınız var. Evet. Geniş kadrodasınız ama gitmeden bir gece önce kadrodan çıkarılmak zorunda kalıyorsunuz. Üzücü. Ama genç oyuncular, çoğu genç oyuncu bir sonraki turnuvada olacaklardır.
4: Ama tabii böyle bir şans futbolculuk hayatında kaç kere gelebilir? Bir de o açıdan
0: siz,
4: da.
0: Siz şanslısınız hocam. Ya, İlk Avrupa Şampiyonası'nda İden 11'desiniz.
4: 2000'de
0: hiç
4: varım,
0: 2002'de varım. Dünya Kupası'nda varsınız.
4: O konuda ben şanslı oyuncuyum diyorum. Ben ayrı tutuyorum
5: bir kendimi. Bir de Abdullah hocamın şöyle güzel bir dönemine geldi. Türk futbolunun gerçekten de en iyi jenerasyonlar. Evet. Belki en iyisi de diyebiliriz. Yani o dönem müthiş bir jenerasyon vardı. O jenerasyonun içinde şu anki benim demek istediğim de o şu anki futbolcular müthiş bir jenerasyon yakaladı. Muhakkak ki bizim futbolcularımız Dünya Kupası'nda derece elde edeceğimizi hepimiz ümit ediyoruz. Onlar da bunu farkındalar kaliteleriyle. Herkes o kadronun içinde bulunmak istiyor. O atmosferi, o ambiyansı yaşamak istiyor.
0: Bakalım hoca o zor kararda kimlere bizimle değilsin dedi.
4: Ya hoca muhtemelen açıklamış ama tabii biz de o bilgiye ulaşamadık.
0: Ama ya var gibi. Biz yayıncı kuruluşuz, resmi açıklama olmadan tabii, vermemek tabii, de tabii, lazım.
4: Doğru. Ama şu var, futbolun içinde doğasında olacak şeyler. Ama genel hocanın bence bu kadro planlamasını yaparken düşündüğü konu beraber turnuva boyunca yor aldığı insanları onlara biraz daha öncelik tanıdı diye düşünüyorum.
0: Bu arada takımımız böyle gelmişti, o görüntüleri de paylaşalım.
4: Yani hoca başarılı mı? Başarılı. Hep Türk hocalar başarılı olmuş Cüneyt. Ama Montella 2023 Eylül'ünden beri çok önemli işler yapıyor milli takımda. Şampiyonaya gittik. Şimdi Dünya Kupası'na gidiyoruz. Umut'un dediğine %100 katılıyorum. Çok
0: üst üste iki şampiyonaya katılmış oluyor.
4: Ve muhtemelen biz bundan sonra Avrupa şampiyonalarında gediklisi olacağız. Hep olacağız.
5: İnşallah.
4: Olmamız da lazım. Ama bir şey daha var. Devam edecek oyuncu grubunun yaş ortalaması bence çok iyi. Performans yaşını daha yaşayacak oyuncular var. O yönden de şansımız var. Ve gelenler de var. Bence burası da kıymetli. Yani bugün belki dışarıda kalanlar yarın veya 2032'de ülkemizde olacak şampiyonada ilk 11 oyuncusu olacağız. Böyle de bakmak lazım ki Montella'nın bu konuda çok hakkaniyetli bir insan olduğunu, kararını net bir şekilde oyuncularla çağırıp paylaştığını da duyuyoruz. Bu da güzel bir şey. İletişim yönünden özellikle. Dediğim gibi yani sonuç itibariyle bir 26 gidecek. Kesinlikle gidecek 26. Hak etmiştir. Kalanlar içinde de hak edenler olmuştur ama saygı duymak lazım. Eğer karar Montella'nınsa, ki Montella başarılıysa, saygı duymak

0: bak lazım. Ben öyle değerlendiriyorum.
1: Şimdi Kuzey Makedonya'nın 11'ini de paylaşayım. Dimitreski, Alioski, Zaykov, Bekovski, Musliu, Yankulov, Elif Elmas, Atasanov, Nikolov ve Miloški 11 ile ve Rosader tabii ki 11 ile sahada olacak Kuzey Makedonya takımı. İyi bir takıma karşı oynayacağız aslında Umut Hocam. Ne dersiniz? Yani iyi bir test maçı, sınav maçı olacak milli takımımız için.
2: Zaten kesinlikle Montella hocamızın da söylediği gibi bu maç Avusturya'ya karşı alınacak bir önemli bir prova. Çünkü baktığımız zaman 5-3-2 ya da 5-4-1 gibi kompak oynayan bir Makedonya'ya karşı oynayacağız. Ortayı kapatıp kompak oynayıp kanatları yönlendiren bir takım Makedonya. Ondan dolayı da ve geçiş oyunlarında da öyle, özellikle de Elif Elmas'ın bu anlamda çok tehlikeli olduğunu söyleyebilirim Makedonya adına. Bir de bu arada Pandev de zaten kendisi açıklama yaptı. Avrupa Şampiyonası'na gittikten sonra yeni bir jenerasyon da eklendi genç futbolculara. Onlara da zaman tanıyacaklardır. Bu arada Makedonya takımı için de milli takıma karşı oynamak onlar için de ayrıyetten bir mutluluk verici bir olay. Çünkü herkes kendisinden daha büyük, daha üstün bir takım oynamak, kendini gösterme açısından daha iyi olacağını düşünüyorum. Bizim milli takım için de bu açıdan çok iyi. Bir de bu arada şöyle bir anekdot vermek istiyorum. Milli takımımızın grup maçlarında özellikle duran toplarda çok zaafı olmuştu biliyorsunuz. Makedonya maçında da bu anlamda Makedonya maçı da bizim için iyi bir prova olacağını düşünüyorum. Avusturya'ya karşı, Amerika'ya karşı oynayacağımız maçlarda duran toplar bizim için çok önemli. Bu maçta baktığımız zaman, analiz ettiğimiz zaman o açıdan da çok önemli olacağını düşünüyorum.
1: Tabii iyi bir kadromuz var. Gençlerle tecrübeli oyuncuları iyi harmanladık. Avrupa'da forma giyen yıldızlarımız var. Yani biz bu turnuvaya, Dünya Kupası'na sadece katılmak için gitmiyoruz. Altını çizmemiz lazım. Başarılı olmak için gidiyoruz. Son Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da zaten gücümüzü göstermiştik. Bugün bir hazırlık maçı, ardından Venezuela ile son bir hazırlık maçı daha oynayıp Dünya Kupası'nda grubumuzdaki yerimizi alacağız. Ama bu kadro umut vaat ediyor hocam. Bir kez daha altını çizmek lazım.
0: Yani şeyi de o, insanlara umut veren konu da o. Yalnız Cüneyt, bir de şöyle bakıyoruz. Bugün çok değişik bir 11 çıkıyor değil mi hocam?
1: Evet.
0: Ama oyun pratiği açısından çok fazla değişiklik görmeyeceğiz. Neyi anlatıyorum? Kadroya çağrılan her oyuncunun hoca özellikle şunu tercih ediyor. Ya bizle daha önce çalışmış, bizim ne oynayacağımızı bilen, bizle daha önce bu havayı teneffüs etmiş oyuncuları tercih ediyoruz. Bu çok büyük bir avantaj. Neden avantaj? İşte Umut da oynadı milli takımda, ben de oynadım. Milli takımda özellikle kulüp takımı havasına getirebilirsen milli takımı, beraber hareket eden, beraber uzun süre oynayan oyuncu grubu oluşturabilirsen başarılı oluyorsun. Bakalım öbür başarılarda. Hep bu konu çok önemli. Bugün de çok karşımıza çıkan bu konu bu. Beraber uzun süre beraber oynayan, gerçi yurt dışında da olsalar, yani burada bugün kadro açıklanan en az 20-25 tanesi beraber oynayan oyuncular. O yüzden başarı da böyle geliyor. Ha şu da olabilir. Bir iki tane performans ekleyen oyuncular bu kadroya da girebilir. Belki onlar da dahil olabilir. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Kıymetli olan bu kulüp takımı havasını burada oluşturabilmek. Biz ne zaman bunu oluşturduğumuz zaman hep başarılı olduk. Onun için bu önemli.
1: Müthiş bir müzik de evet. Hepimizi duygulandıran şanı büyük Osman Paşa. Millilerimiz ısınmak için sahaya çıkıyor. Heyecanlanmamak, o coşkuya katılmamak mümkün değil. Burada olmak lazımdı. Tribünlerin çok daha fazla dolması gerekirdi bence. Bu atmosfere yaşamak gerçekten çok güzel. Bunlar bizim çocuklarımız. Bunlar bizim bayrağımızı taşıyan çocuklar. Bunlar Dünya Kupası'nda bizi temsil edecek bizim çocuklarımız. Yolunuz açık olsun. Bu yolun sonu inşallah kupa olsun, ama olmasa bile orada olmak da güzel. O coşkuyu, o heyecanı bize yaşattığınız için, yaşatacağınız için şimdiden teşekkürler bizim çocuklar. Dualarımız hep sizinle olacak. Bundan asla şüphemiz yok. Bütün Türkiye'nin dua.

0: sporculara milli takımımızla birlikte olacak. Ay yıldızlarımızla birlikte olacak. Bugün de Kuzey Makedonya karşısında iyi bir mücadele ve bol gollü bir galibiyet bekliyoruz açıkçası milli takımımızdan. Moralli gitmek, galibiyette gitmek güzel olacaktır ama netice itibariyle bugün oynayacağımız bir hazırlık maçı. Onun da altını çizmek lazım. Müthiş bir jenerasyon değil mi hocam? Avrupa'nın yıldızları var artık bizim milli takımımızda. Bir Kenan, bir Arda, bir Hakan Çalhanoğlu. Bütün dünyanın tanıdığı, bildiği isimler. Tabii diğer oyuncularımız da çok değerli ama ön plana çıkan bu üç isim gerçekten milli takımımızı dünya çapında da dikkat çeker bir hale getiriyor.
1: Özellikle de Arda ile Kenan'a ben değinmek istiyorum. Neden? Genç yaşta dünyanın en iyi kulüplerinde oynamaları Türkiye'miz için, yani bizi, hani büyüklerimiz için, Türkler için gurur verici. Özellikle de Arda'nın bu sene yaptıkları, her geçen gün üzerine koyarak gitmesi ve takımda sorumluluk alması müthiş bir, onun için, geleceği için, kariyer için çok iyi. Biz de ondan gurur duyuyoruz. Kenan'ın her geçen gün gelişimi aynı şekilde öyle. Yani bundan sonraki rakiplerimiz, bundan önceki dönemlerde biz nasıl dünyada ünlü futbolculara karşı oynarken biraz daha konsantre oluyorduk. Şimdi rakiplerimiz aynı şekilde oluyor. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Tabii ki Dünya Kupası'na gittiğimiz için muhakkak çok mutluyuz. Artık bundan sonra sınav takımı olacağız. Ama şurada bir gerçek, ben artık bundan sonraki her turnuvalarda gruptan çıkacağımıza %100 inanıyorum. Artık çeyrek final, yarı final, artık onları da her geçen turnuvalarda göreceğiz.
0: Bunu yapabilecek kalitede bir milli takımımız,
1: kupayı alacağımız gün de gelecektir. Avrupa şampiyonu da dünya şampiyonu alacağımız gün de gelecektir.
0: İnşallah, neden olmasın. İşte Abdullah Hocam'ın jenerasyonu bize dünya üçüncülüğü sevincini yaşatmıştı. Şimdi en az bir final bekliyoruz. Milli takımımızdan, ay yıldızlarımızdan, milli futbolcularımızda maç öncesi son hazırlıklarını yapıyorlar. Sadece sahadaki oyuncularımız değil, Montella da çok ilerlemiş değil mi hocam? Evet. Röportajda bunu hissettik. Bugün de açıklamasında ne dedi? Bizde hazırlık başı diye bir kavram yok. Milli takımda oynuyorsanız ülkenizi temsil ediyorsunuz.
2: Evet.
0: Bu çok ama çok anlamlı bir açıklama ve bunu hissettiğinde biz gözlerin içine bakarak birebir yan yana gördük. Hani bunu iş olsun diye söylemiyor, evet, hocam. Buna inanıyor. Yani bir İtalyan ama bir Türk gibi düşünüyor çünkü o sorumluluğun farkında. Ben Türk milli takımının başındayım, bir İtalyanım ama bu takımı ben Türkiye'yi temsil ediyoruz diyor ve bunu hepimize de hissettiriyor. O da büyük bir başarı.
2: Ya o gün gittiğimizdeki röportajda da bu çok net belli oldu Cüneyt. Hocanın belli ki hedefleri büyük ama çok temkinli davranıyor. Oyuncular üzerinde bir baskı oluşturmamaya çalışıyor ki bu çok önemli. Neden? Bu nesil ilk kez Dünya Kupası oynayacak. Yani şampiyona 48 takımlı nasıl oluşacak bilemeyiz. Yani onun için biraz önce şöyle bir şey söyledim. Biz 4 takımlı bir grupta mücadele ederken, ilk maçı oynarken şunu düşünürüz hep. Mümkün olduğu kadar kaybetmeyelim. Neden kaybetmeyelim? Şu önemli. Turnuvaya galibiyet veya kaybetmeden başlamak turnuvanın gidişatı için çok önemli. Yani kaybetmediğin her süre turnuvayı iyi dereceyle bitirmen çok önemli veya grubu diyelim. Ama kaybettiğin zaman sıfırla başlıyorsun.
1: Evet.
2: O bence çok tehlikeli olur. Biz de şimdi 3 tane takımı analiz ettiğimiz zaman kazanmamız olasılık olarak Avustralya. Yani çok bizden teknik olarak, oyun planı olarak aşağıda bir takım ama belli adamlarında parametreleri var. Yüksek topları var, mücadeleleri var. En önemlisi sevgili Cüneyt, son 6 Dünya Kupası'nda bu adamlar.
1: Evet.
2: Ha, diyeceksin ki o kıtadan gelmek biraz daha kolay ama sonuçta oradalar. O havayı teneffüs etmişler. Son 16'ları var. Yani bugün de oynayacağımız, şuraya bağlayacağım. Bugün de oynayacağımız Kuzey Makedonya takımı benzer oyun stiliyle oynadığı için tercih edilen bir takım. Bunlar da yüksek top organizasyonları olan, geçişi deneyen bir takım. Aynı zamanda çok sıkı savunma yapabilen bir takım. Yani bir de oyun dizilişleri, oyun formasyonları da çok uyuyor. 3-4-2-1 veya 3-4-3 zaman zaman kuvvetsiz takımlara karşı biraz daha dörtlüyü tercih ediyorlar ama bizim gibi şampiyonada oynayacak takımlara

0: karşı genelde üçlü bir savunma oynuyorlar. O mesela son oynadıkları Bosna maçında da böyle bir oyun oynadılar. Yani onun için bizim için çok iyi bir test maçı oynayacak. Şunu kabul ediyorum, bizim ilk 11'imiz yok ama oyun pratiğimiz aynı şekilde sahada olacak.
1: Peki, şimdi saha içinde de bir hazırlık var. Ben yönetmenime sorayım, hazır mı? Pas atalım mı? Evet, son hazırlıklar yapılıyor. Peki, birazdan saha içine, sahanın tam ortasına da döneceğiz. Arkadaşlarımız orada son hazırlıkları yapıyorlar. Bir yandan da oyuncularımız saha içerisinde ısınmalarını sürdürüyorlar. Tabii bugün bütün oyunculara belki de şans verecek Montella. Sadece sahaya çıkacak 11'i değil, yedeklerle birlikte tüm takımı da son kez bak gözle izleme şansı bulacağız. Ardından da ana kadrosunu herhalde hoca kafasında oluşturacaktır, değil mi?
2: Ben hocamız için de bir şey söyleyeceğim. Yabancı hocalarımız geldi. Herkes tabii ki Lucheski olsun, Hiddink hocayı olsun sevdiler. Ama Montella hocanın sempatik tavrı, samimi tavrı Türkiye'de herkes kabullendi. Bu açıdan da herkes artık Montella hocaya bu Türk hoca gözüyle de bakıyorlar. Bu anlamda da o duyguyu bize iyi yansıttı. Her zaman milli takımımızı için her takımları ziyaret etti. Milli takımlarımızı, futbolcularımızla ilgilendi. Bu açıdan da futbolcularımızın onu hissetmesi çok önemliydi.
1: Milli takımımız ısınıyor. 5'e 2 değil mi hocam bu? Çok'a 2 hocam, 10'a 2.
0: Yok hocam, bunlar oynamayacak oyuncular. Ya işte biraz adaptasyon gibi. Bu çok klasik yani.
1: Dediğimiz gibi ama oynamayacak, başlamayacak oyuncular. Yani
0: 11 için oynamayacaklar.
1: Evet. İlerleyen dakikalarda.
0: Sonra süre alacaklar.
1: Tabii tabii.
0: Mesela Makedonya takımı.
1: Hoca hepsini görmek ister çünkü.
0: Tabii tabii. Makedonya takımı hocası son maçta mesela onlar bir yeni bir grup deniyorlar. Mesela 46'da 59-60'da değişiklikleri yapıp aslında bu maçı da onlar biraz vitrin maçı olarak görüyorlar. Sonuçta biliyorsun Türkiye çok önemli bir vitrin onlar için. Burada kendilerini göstermeye çalışacaklardır diye tahmin ediyorum. Bakalım ama ben açıklanan kadronun bu oyun için çok yeterli ve çok da iyi bir oyun olacağını düşünüyorum.
1: Tabii Montella için de çok kolay bir karar olmayacak. Dışarıda kalacak oyuncuların seçimi, bir yandan her maç için seçeceği 11'ler, bir Dünya Kupası'nda mücadele etmenin zorluğunu hoca da yaşayacak. Son karar çünkü hoca verecek ve nihayetinde bu takım kazandığında alkışlanacak ama kaybettiğinde eğer kişisel bir hata yoksa faturayı da hoca ödeyecek. Teknik direktörlerin işi de çok kolay değil Umut Hocam. Ne dersiniz? Siz de yolun başındasınız. Gelecekte siz de kenarda bol bol göreceğiz.
2: Aslında ben bu maçta Makedonya maçında skordan bağımsız takımımızın Abdullah Hocam'ın da dediği gibi sisteme bağlı bir şekilde ne vereceğini göreceğimiz bir maç. Çünkü tabii ki kazanmak isteriz muhakkak ama şimdi rakip takım beşli savunma yaptığı için blokları nasıl açacağız? Blokları açamazsak kaptırdığımız toplarda nasıl reaksiyon vereceğiz? Bunlar bizim için daha çok ön plana çıkıyor. O açıdan skordan bağımsız daha çok oyunumuzu biraz daha pas kalitemizi daha çok üretkenliğe çözmemiz lazım. Üretkenlik yapmamız lazım. Ondan dolayı bu maçta en önemli olan şey bu.
1: Kadıköy'de tribünlerin büyük bir bölümü doldu. Maç için geri sayım sürüyor. Yaklaşık 29 dakika sonrasında ATV ekranlarında bu heyecana şahitlik edeceksiniz. Montella'nın öğrencileri, Ay Yıldızlarımız Kuzey Makedonya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecekler ve ardından milli takımımızın yolculuğu başlayacak. Tabii kadroya alınmayacak oyuncuların da maçtan sonra açıklanmasını bekliyoruz ki onu da sıcağı sıcağına sizlerle paylaşacağız. Gidecek oyuncular da sürpriz bir kliple açıklanacak. Onun da altını çizmek lazım. Birçok ülke de bu şekilde açıkladı. Dünya Kupası'na gidecek oyuncuları biz de

0: bizim çocuklarımızı, ay yıldızlarımızı böyle açıklayacağız. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konuyla ilgili bir çalışması olduğunu, bir sürprizi olduğunu da altını çizelim. Güzel bir hava var. Gündüz hava sıcaktı ama güneş yavaş yavaş kaybolurken hafif bir esinti de başladı. Nem de yok. Tam futbol oynamaya müsait bir hava. Futbol oynamaya çok müsait bir zemin var. Abdullah Hocam'a sormuştum. Umut Hocam, nasıl buldunuz zemini Kadıköy'de?
1: Fenerbahçe stadı ben hiçbir zaman kötü görmedim. Hiçbir zaman. Yıllardır 2000 yılından bu yana, yani bildim bileli, bu stad yeni yapıldığından bu yana hiçbir zaman zemin hiçbir zaman kötü olmadı. Bugün de müthiş bir zemin var. Hem milli takımımıza uygun hem de futbol seyir zevki verecek güzel bir zemin var.
2: Zemin bizim için önemli Cüneyt. Biz oynayabilen bir takımız. Evet. Çok yetenekli oyuncularımız var. Onun için zemin hem buradan bence Amerika'da da önemli olacak. Ama dünkü maçı seyrettikten sonra Amerika'daki zeminler için inşallah başımıza iş almayız. Yani.
0: Hem zeminler hem çekimler.
2: Yani hayır, o çimden kaynaklanıyor muhtemelen. Topu attığın zaman sıçramıyor. Dünkü maç 4-2 idi, bir ara 3-2 olduğunu kim yaptı, nasıl
0: çekim
2: yaptı?
0: Çekim de sorun.
2: Yani sizin için de sorun.
0: Kesinlikle.
2: Yani onun için yani iyi oynayan, ayağı oynayan, yetenekli oyuncuları olan bizim gibi ülkeler için zemin çok önemli. İstediğin kadar sulu ama dediğim gibi o zeminin takılma durumları oluşursa bizim, Allah korusun, bir sakatlık da oluşabilir. Onun için inşallah o konuda bir aşama kaydederler yani. Amerika 48 takımlı ilk kez oynanacak Dünya Kupası. Mesafeler çok uzun. Sıcaklık ayrı bir sorun. Bunlar olgu olarak küçük görünse de aslında büyük konular. Onun için dediğim gibi bugün zemin şahane. Bizim gibi beraber oynayan, pas yapabilen takımlar için zeminin her zaman iyi olması lazım.
0: Çalan müzikler de tribünleri coşturuyor. Çok güzel görüntüler var. Şu anda Kadıköy'de Çoban Stadı'nda bayraklar, ay yıldızlı şanlı bayrağımız tribünlerde, taraftarlarımızın ellerinde dalgalanıyor. Bizim çocuklar sahada son hazırlıklarını yapıyorlar. Kuzey Makedonyalı oyuncuların da sahada olduğunu belirtelim. Tabii onları izleme şansı da bulacağız. Onlar Dünya Kupası bileti alamadı ama bize çok yakın bir ülke. Tanıdık isimler var. Mesela ben Elif Elmas'ın performansını merak ediyorum hocam.
1: Elif Elmas her zaman istikrarlı oynayan bir oyuncuydu. Ya bugün hazırlık maçı olmasına rağmen yine istikrarını, saha içi karakterini koyan bir futbolcu. Yine ben bizi zorlayacak futbolculardan başında geldiğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi kontratakalarda geçiş oyununu oynayan, dribling yapan en iyi futbolculardan bir tanesi Makedonya adına. Bizi de bu açıdan çok zorlayacaktır.
0: Ne dersiniz hocam? Genç oyuncular da olacak Kuzey Makedonya'da. Özellikle Elif Elmas tabii hepimizin dikkatli isim.
2: Ya Ömer, özür dilerim Cüneyt. Makedonya takımı...
0: Estağfurullah. Zaten birbirimizi zor duyuyoruz hocam. Müzik var. Kulaklıklarda yani birbirimizin sesleri gitti. Duyamıyoruz o yüzden birbirimizi. Şimdi düzeltecektir teknik ekibimiz.
2: Yani bir şey... Şöyle... Makedonya mı...
0: Devam edebilirsiniz hocam. Gerçekten birbirimizi duymakta zorladığımız yüksek müzik yayını olunca şimdi kontrol ediyor arkadaşlarımız. Birbirimizi duyabileceğiz. Tabii biz de hem ATV'de hem A-Spor'da yayın yapıyoruz. Bu güzel görüntüleri sizlere ulaştırmak için ekibimiz de büyük çaba sarf ediyor. Elif Elmas'ı sormuştum hocam. Elif Elmas'ı sormuştum.
2: Evet. Elif Makedonya'nın en önemli silahı. Özellikle geçişte ilk kullanılan oyuncu, oyunu yönlendiren bir oyuncu. Hocanın da yeni oyuncu, hocanın da oyun planında bir numaralı oyuncusu. Dediğim gibi yani Makedonya milli takımının şöyle bir sıkıntısı var. Oyuncuların geldiği kulüpler Avrupa'nın kalbur üstü kulüpleri değil. Ama Elif'in geldiği takım İtalya'da çok önemli bir konumda, çok fark yaratıyor. Bugün de Makedonya'nın, tabii onlar da bir hazırlık geçiriyor.

0: kupasında yoklar. Galler'e çok kötü bir şekilde yenildiler. Şeyde İsveç maçında 4-0 kaybettiler. Aslında burada olmayı, Dünya Kupası'nda olmayı çok istiyorlardı ama gelinen noktada ama sonuç itibariyle belli bir oyunu oynayabilen bir takım. Çok yetenekli olmasa da çok disiplinli bir takımdan bahsediyoruz.
1: İşte Kadıköy'de tribünler, Kadıköy'de milli maç başlamak üzere Türkiye Kuzey Makedonya karşılaşması saat 20.30'da start alacak. Bir kez daha altını çizelim. Millilerimizi son kez, Türkiye'de son kez izleme şansı bulacağız. Yıldızlarımızı yakından takip etme şansı. Bulacağız. Bir yandan da birbirimizi duyacağız. Umut Hocam, tabii bu atmosfer bir futbolcu için paha biçilemez. Sizler de bunu milli takımda, kulüp takımlarında yaşadınız. En kritik dakikalar şu anda.
2: Yani milli takım için o formayı, o duyguyu hissetmek, her 100 defa da milli olsanız 101. maça çıkarken bile o heyecanı, o mutluluğu hissediyorsunuz. Hani o yüzden o duyguyu yaşamak her futbolcu her zaman ister. Bizim o zaman ben ilk milli olduğumda Tugay Hoca jübile yapmıştı. Jübile maçını hatırlıyorum Tugay Hoca'nın. O bile yani daha ilk maçıymış gibi o mutluluğuyla son maç oynamıştı. Brezilya maçıydı o maç. Hatırlıyorum. Biz de son maçlarımızı oynadığımızda o duyguyu hissediyoruz. Milli duygu, milli maçlar farklı oluyor her zaman.
1: Şimdi son taktikler veriliyor içeride. Birazdan Montella öğrencileriyle buluşacak. Bir yandan da ısınan futbolcularımız var. Kalabalık bir oyuncu grubu hazırlık başı olduğu için herkesin de oynama şansı olacak.
3: Tabi yani son rütuşlar oluyor artık. Hoca zaten 26'yı belirlemiş. Biz de herhalde resmi olarak açıklandığı zaman bunu öğreneceğiz.
1: Anında öğreneceğiz biz de.
3: Şu var sevgili Cüneyt. Rakibin adı ne olursa olsun biz aynı oyunu oynayacağız. Oyuncuların yerleri, profilleri değişse de biz artık ne oynadığını bilen, belli bir oyun formasyonu olan, belli prensipleri olan bir milli takımız. Bence bu çok kıymetli. Bunu da Montella'ya borçluyuz. İşte eleştirdik, santraforsuz oyun mu? Ama günümüzde santrafor artık sadece bir gol atan oyuncu değil. Daha farklı özellikleri var. Avrupa artık santrafor profiline başka bakıyor. İşte nasıl bakıyor? Stoperleri etkisi altına alan, bağlantıya gelen, artık gollerin çoğu zaten santrafor üzerinden değil, half space dediğimiz yarım aylardan atılıyor. Orta saha koşularıyla, bek bindirmeleriyle atılıyor. Onun için biz bu oyunu, Montella'nın bu takıma öğrettiği bu oyunu iyi oynuyoruz. Bakmayın siz eleştirilere, santraforsuz oyuna. Biz normalde 3 tane hücumcuyla oynuyoruz. Hatta buna zaman zaman Arda Güler'i koyduğu zaman 4 hücumcu oluyor. Yani işte bir şey tutturmuşuz santraforsuz oyun diye eleştiriye devam ediyoruz. Bugün santraforla oynayacağız. Bugün Deniz'le oynayacağız. Göreceğiz. Biz şunu istemiyor muyuz? Bir Umut gibi, bir Burak gibi santraforumuz olsun. Set hücumunda kapanan rakiplere karşı pas bağlantısına gelsin, dengeyi bozsun. Biz de istiyoruz ama mevcut kadrodaki profiller bu oyunu gerektiriyor. Ve biz bu oyunla gittik şampiyonaya. 2024'te biz bu oyunla başarılı olduk. Onun için lütfen bu oyunculara, hocaya sahip çıkalım. Hakikaten bunlar çok kıymetli, çok iyi işler yapıyorlar. Çok genç bu insanlar. Bu insanları eleştirmekten çok destek olalım. Ya bu işte kadroda şu var, bu var, onlara takılmayalım. Onları bizim ülke futbolunun geçmesi lazım. Sonuçta nedir? Hedef bir, birliğimiz bir. Ve bununla bu çocuklar da bu işi çok iyi götürüyor. Ben destek verilmesi tarafındayım.
1: Tabii hoca deyim yerindeyse çok inatçı değil zaten. Yani belki santraforla oynadığı maçlar da olacak. Bazen üçlü oynuyor savunmayı, bazen dörtlü

0: Aslında maçına göre kadro tercihi yapan, formasyon tercihi yapan bir hoca değil mi Montella?
1: Kesinlikle. Zaten bizim ilk 11'imiz aşağı yukarı artık belli. 2 senedir, 4 senedir de aynı kadro oynadığı için son 2 senedir aşağı yukarı ilk 11'imizi artık sayabiliyoruz istikrarlı bir şekilde. Sadece bazı maçlarda santraforlu oynamadığımız zamanlarda eleştiriler oluyor Abdullah Hocam dediği gibi, ama Deniz olsun, arkadan gelen forvetlerimiz olsun bu açığı da kapatacaktır. Özellikle Deniz'den benim beklentim var. Bu arada kadroya alınmayan mesela Bertu da bu açıdan geniş kadroda olunabilirdi ama grup maçlarında oynamadığı için hocanın demek ki tercihi olmadı. Ama Deniz olsun, Bertu olsun forvet anlamında bize ilerleyen yıllarda katkı verecektir.
0: Bu arada Mehter marşı çalıyor. Futbolcularımız da soyunma odasına gidiyor. Allahu Ekber sesleri yükseliyor. Kadıköy'de maç öncesinde Sarıcıoğlu stadyumunda yine futbolcularımız da soyunma odasına doğru gidiyorlar. Güneş batmak üzere Kadıköy'de nefis bir manzara ve milli takımımızla özdeşleşen Tarkan'ın o şarkısı başladı şimdi.
2: Hava da çok güzel oldu. Biraz ısı düştü, güneş gitti.
0: Müthiş bir ortam var. Evet. Coşkuda.
2: Tribünler de fena olmadı sevgili Güneş.
0: Çok güzel. Çok
2: değil
0: güzel.
2: Mi? Bayraklar da çok güzel oluyor.
0: Hocam bu şarkıyla karşılaştık size. Sizin şarkınızda.
2: Evet. Çok keyifli.
0: Siz oynarken biz bu şarkıyla coşuyorduk. Sonrasında milli takımımız döndüğünde hep birlikte bu şarkıyla coşuyorduk.
2: Yine öyle olacak inşallah.
0: İnşallah.
2: Yine peki öyle olacak. Daha büyük başarılara inşallah bu çocuklar imza atacak.
0: Ki çok da sürpriz olmaz herhalde Umut Hocam. Bir final görsek. Yani diğer takımlardan hani şöyle bir gözümüzün önüne getirelim. Ne eksiği var milli takımımızın? Biz de artık dünya futbolunda söz sahibi ülkeler arasındayız.
1: Biraz önce ben onu söyledim. Bizim için önemli olan bundan sonra turnuva takımı mı olmamız. Biz gruptan da çıkacağız. Çeyrek final, yarı final de oynarız. Bu, belki bu dönem olur mu olmaz mı onu bilmiyorum ama bundan sonraki süreçte Avrupa ve Dünya şampiyonalarında ben kupayı alacağımızı eminim. Muhakkak yani ümit ediyoruz ama alacağımıza %100 eminim bundan sonraki dönemlerde. Sadece bu turnuvalar bu futbolcular için iyi bir tecrübe oluyor. Avrupa şampiyonası geçirdik. Şimdi bir dünya şampiyonası daha geçireceğiz. Ama dediğiniz gibi alırsak da kesinlikle sürpriz olmaz.
0: İnşallah dualarımız o yönde, bu ülkeye gerçekten kupada yakışır. Tabii önce finale çıkıp adımızı yazdıralım. Adım adım gitmek lazım.
1: Kesinlikle evet.
2: Hoca da onu söylüyor.
0: Gruptan çıkalım önce. İlk hedef gruptan çıkmak ama kolay çıkarız herhalde.
2: Bence ilk hedef ilk maç var.
0: Doğru.
2: Ya daha mantıklı ilk maç. Yani dediğim gibi turnuvaya iyi başlamak, iyi netice alıp başlamak çok önemli ve o üç takım içerisinde en çok kazanmaya yakın olduğumuz maçla başlıyoruz bence. Yani bir kere biz oyun anlamında Avustralya'nın falan çok önünde bir takımız. Daha iyi oyuncularımız var. Ama dikkat etmemiz gereken de konular var. Onlara dikkat ettiğimiz zaman ben Avustralya maçıyla galibiyetle başlayacağımız bir turnuva görüyorum.
0: Tabii bu turnuva iyi başlamak, iyi bitirmek anlamına gelir. İnşallah Avustralya maçıyla iyi başlangıç yaparız hocam.
1: Yani genelde de iyi başlayanlar, iyi başlamayanlar kupayı alıyor. Yani bir takımımız öyle olmuştu. Brezilya'ya karşı ilk maçta Brezilya 2-1 yenilmişti.
0: Ama iyi futbol oynayıp o sinyali almıştık orada.
1: Bir de grupta herhalde o bundan sonra olmayacaktır. Aynı gruptaki takımlar yarı finalde karşılaşmıyor. Evet. Orada bir sıkıntı. Yani çünkü Brezilya milli takımı belki de dünya futbolunun en iyi jenerasyonuna denk geldi milli takımımız. Orada bizim için dezavantajlı.
0: Evet. Ama onları da korner direğinde topu ezerken, öldürürken aman bir kazaya uğramayalım diye top saklarken izleten de bizim çocuklardı. Abdullah Hocam da o zaman o çocuklardan biriydi işte. Ya neden olmasın? Elimize inandıktan sonra Brezilya, İspanya, Fransa, Almanya, İtalya, diyeceğim İtalya yok bile düşünün işte fark etmez.
2: İtalya evet yok bu sefer.
0: Ya onlar yok.
2: Hoca var.
0: Gök maviller yok biz varız. Evet. Neden olmasın? Biz de futbol ülkesiyiz.
1: Milli takım olarak bunları konuşuyor olmamız bile bizim için
0: tabii
1: müthiş.
0: Ki.
1: Müthiş çünkü önceden hayal kuruyorduk, şimdi hayal değil de gerçekleri konuşuyoruz. Bu bizim için müthiş.
0: Hepimiz çocukluğumuzda kabul edelim. Evet. Dünya Kupası başladığında bir Müslüman ülke varsa önce ona gönlümüz kayardı. Bir tane de büyük takım seçerdik kendimize. İşte ben Arjantin tutuyorum, ben Brezilya'yı tutuyorum, İtalya'yı, Almanya'yı tutuyorum diye. Şimdi ne mutlu ki kendi takımımızı tutuyoruz. Yani bu bile büyük bir gurur.
2: Gerçekten. Her turnuvada olmamız lazım.
0: Kesinlikle.
2: İstikrarı sağlamamız lazım. Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası, her yerde olmamız lazım. Yani bizim eğer bu istikrarı sağlarsak hem oyunumuz hem ülke futbolumuz çok ileriye gider.
0: Milli takımımızın 11'i açıklanıyor. Stadyumda alkışlarla biraz kulak verelim.
2: Evet.
0: Müthiş. Duygulanmamak mümkün değil. Gerçekten teşekkürler Türkiye. Evet. Stat anonsuna katılmamak mümkün değil. Tüm Türkiye alkışladı. Bizim çocuklar alkışlamaya da devam edeceğiz. Maç için son dakikaların içindeyiz artık. Montella'nın 11'ini hep birlikte kulak verdik. Hep birlikte dinledik tribünlerden de. Gerçekten büyük bir destek geldi ki maç saati yaklaştıkça tribünlerin çok ama çok büyük bir bölümünün dolduğunun da altını çizelim sevgili seyirciler ki hadi ekran başında da milyonlarca taraftar şu anda milli takımımızla birlikte, şu anda bizimle birlikte bu heyecanı onlara da yaşatmaya çalışıyoruz. Kadıköy'de Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Şobani Stadı'nda büyük bir heyecan var ve aynı coşkuyla yarın da Dünya Kupası'na Birleşik Devletler'e uğurlayacağız. Ay yıldızlarımızı, milli takımımızı Türkiye'nin gururu olarak da Temmuz'da karşılarız inşallah. Hep o dileği.
2: Son hazırlık maçında biz yayınlıyoruz.
0: Evet, Venezuela maçında son kez göreceğiz. Sanki Venezuela maçında daha farklı.
2: Tabii.
0: Daha taktik bir 11 bekliyorum.
2: Ya o zaman daha net bir 11 çıkarabilir. Yani ilk resmi maç olan Avustralya maçına çıkacak 11'e yakın bir 11 o zaman hoca netleştirir ve çıkarır diye düşünüyoruz. Artık çünkü ondan sonra bir hazırlık maçı yok. Onun için son Venezuela maçı bizim için son test maçı olacak.
1: İklim de bu arada Venezuela ile oynamamız o açıdan da iyi oldu. İklimi de
0: hem zemine hem iklimi hocam.
1: Evet.
0: Sahalar da çok iyi.
1: Ona göre de kadro planı. Aynı hocamın dediği gibi kadro planlaması da o şekilde olacaktır. Maç maç gidileceği için hoca onları muhakkak düşünüyordur.
0: Kesinlikle artık takımların sahaya gelmesini bekliyoruz. Sahada tabii sıcak bir hava vardı şu anda.
2: Şimdi güzel hava.
0: Güneş zemin de ıslatılıyor ama hocam. Biraz daha yumuşamasını herhalde. Genelde ev sahibi takım karar verir. Montella böyle istedi.
2: Topun kayması açısından. Daha teknik takımların lehine bu zemin ıslatılması.
0: Ki biz de teknik bir takımımız.
2: Evet.
0: Artık bir futbolumuz... oyun şeklimiz de var, bunu söyleyebiliriz. Biraz %100. Kaos futbolu oynuyorduk bugüne kadar.
2: Ama ondan
0: Montella sadece turnuvalara sokmadı bizi. Bir futbol
2: kimliğimiz oturuyor.
0: Kimliğimizi oluşturdu.
2: Bazılarının hoşuna gitmese de öyle tabii yani hala şampiyonaya gittik. 24'te Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası'na gidiyoruz. Muhtemelen 28-30'da da olacağız. Yani hala biz destek vermek yerine oyunumuzu eleştiriyoruz. Bu kadro demek ki hoca bunu en iyi bu oyunu oynuyor ve başarılı da oluyor. Onun için biz destek verelim, bırakalım eleştiriyi. Eleştiriyi turnuvadan sonra yaparız.
0: Kesinlikle bu konuda en şanssız Şenol Hoca ve sizler her yönüyle eleştirilmişti o takım. Bu takıma yapmamak lazım.
1: Ve bütün maçlarda İspanya ikinci maçta dahil topa daha çok sahip olan, topa hakim olan bir milli takım var. Rakipler mecbur geri kaçıyorlar. ve o şekilde oynamayı zorluyoruz. O açıdan da teknik açıdan da müthiş bir takımımız var. Sadece bu maç dediğim gibi Avusturya ve Paraguay da aynı şekilde bize karşı oynayacaktır. Beşli savunma olarak topu bize bırakıp geçiş oynayacaklardır. Bu maç da o aynı şekilde blokları açacağımız gerçi kadro diğer maçlara göre farklı olacaktır ama bu maç için söylemiyorum. Genel olarak bloklar arası iyi oynamamız lazım. Geçiş oyununu yapmamız lazım. Yoksa kaptırdığımız toplarda çok ciddi sıkıntılar yaşarız.
0: Şunu anlat be çocuğum. Belki kadro farklı, belki diziliş farklı ama oyun kimliği olarak biz yine panikleyen, hızlı davranan bir milli takım izlemeyeceğiz. Oturmuş yok. Bir oyunumuz var. Bir şablonumuz farklı olsa da oyunu o şablona uyarlayabiliyoruz hemen.
2: Hoca geldikten sonra çok bu değişti artık. Ya, tabii tabii. Biz yani artık ne oynadığını bilen, yaptığı futbol oyun prensiplerinde zaman zaman eksikliği olan ama bunu da geliştirebilecek bir milli takımız. Artık biz hani derler ya, bir kör düşünden ne oynadığını bilen bir takım haline geldik. Bence bu kıymetli. Bir de sevgili Cüneyt, şu da kıymetli. Ne oynadığını bilen bir takımın içinde yetenekli oyuncular var. Bence bu çok önemli bir konu. Herkesin de arayıp bulamadığı bir konu. Bu bizim ne oynadığını bilen bir takımda yetenekli oyuncuların disiplinli oynadığı bir oyun oynuyoruz. Bence günümüz futboluna da çok uygun bir oyun oynuyoruz. Özellikle ön alan baskısı ve geçişler dünya futbolunda çok önemli, olmazsa olmaz. Ve biz bunları milli takım bazında çok iyi yapan bir ekibe sahibiz. Zaten gollerimizin çoğu incelendiğinde de bundan çok nemalanan bir milli takımız. Buna öncelik vereceğiz. Eksiklerimizi daha iyi şekilde gidereceğiz. Ve bu yetenekli takım Türk halkına istediği o başarıyı getirecek diye düşünüyorum.
0: İnşallah son bir yorum sizden alalım. Yavaş yavaş yayınımızda noktalayacağız.
1: Şunu söyleyeyim ben. Bizim milli takımımızın ne oynadığını, aynı Abdullah hocamın dediği gibi, ne oynadığını bilen bir takımız. Topa sahip olan, ama bizim eksik yönlerimiz şu olacağını düşünüyorum. Topu kaptırdığımızda ne yapacağız? Bizim için en önemli dezavantaj bu. Bir de duran toplara çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü grup maçlarında biz bunları çok sıkıntısını yaşadık. Ve özellikle Avustralya ve Amerika bu anlamda bize sıkıntı yaşatacaktır. Bunları da tabii ki hocamız analizini yapıyordur. Topa sahip olan bir takımız. Onları biliyoruz. Sadece kaptırdığımız toplarda dikkat etmemiz lazım.
0: Peki Abdullah Ercan, Umut Bulut, çok teşekkür ediyoruz. Keyifli bir yayın oldu. Gün boyu atmosferi sizlerle paylaştık. Maç heyecanı ATV ekranlarında olacak ama devre arasında ve maç sonunda Çoban Stadı'ndan gelişmeleri paylaşmaya sürdüreceğiz. Bizim için hazırlık maçı Dünya Kupası fark etmez. O formada Ay Yıldız var. Başarılar çocuklar. Kalbimiz, gönlümüz, dualarımız milli takımımızla birlikte. Haydi çocuklar, size güveniyoruz, size inanıyoruz. Hoşçakalın.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
4: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
5: Yoksa sorun değil.
4: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
1: Bir reklam. Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

sigortanızdan faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında. Bir reklam. Aspor Radyo. Aspor Radyo. Aspor Radyo.

0: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
1: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Binstar

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. Reklam.
1: Aspor Radyo. Aspor Radyo. Bir reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. Bir reklam. Aspor Radyo. Reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor. Finansal

faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.

0: A-Spor Radyo.
1: Yine kalabalık orada. Oyuncularımız oyun alandaki etkili baskı devam ediyor. Çıkmakta güçlük çekiyor Kuzey Makedonya. Kendi ceza sahasından. Mert de katıldı hücuma. Şimdi son çizgi. Gol pozisyonu ve gol! Orkun Çöpçü! Henüz ilk dakikayı geride bırakmışken 1-0 öndeyiz. Orkun Çöpçü'nün golü. Baskıyla başladık. Nefes aldırmadık Makedonya'ya. İşte böyle savunma arkasına koşu. Orkun Çöpçü'nün bitirici vuruşu. Milli takım 1-0 önde bu golle. Vincenzo Montella'nın gol sevinci. Baskılı başladık. Can'la direğe takıldık. Orkun'la golü bulduk. İkinci dakika geride kaldı. Şimdi sağ taraftan geliyor Kuzey Makedonya. Dikkatli olmak lazım. Hata destek Ajovski'den. Geriye dönmek zorunda kaldı Makedonlar. Petay daha geriye. Verkovski. Solda Ezgihan Aliovski. Bir kez daha Petay. Atanasov yanında. Sağ tarafa doğru Despotovski vardı. O baskıdan sonra biraz sersemledi Makedonya takımı. O iki pozisyon ve golle birlikte düzenleri de bozuldu açıkçası. Şimdi kaleci Dimitrevski, çok da tecrübeli bir kaleci, arkadaşlarından doğru pozisyonu almalarını istedi ve bekledi. Elezi sağ tarafa bıraktı. Tekrar kendisinde Elif Elmas yanına doğru sokulmuştu. O Atanasov'u tercih etti. Bir kez daha sağ kanat. Orada bir anlaşmazlık. Bojan Moyski ile Orkun görüntüye geliyor. Henüz birinci dakika dolarken 1-0'lık üstünlüğe taşıyan golün altında imzası olan isim. Çağlar. Altay bugün kalemizi koruyor. Ozan yanına sokulmuştu, ona göndermedi. Öneragi baskı yaptı. Altay'dan bir hatalı pas. Şimdi kalemize doğru bir uzun top. Elezi eğer çerçeveyi tutturursa evet, sıkıntılı bir durumdu.
2: Yalnız milli takım golün sinyalini verdi zaten. Hepimiz de gördük. Canım vuruştu, renkten döndü. Yüksek şiddetli pres böyle takımlar için, özellikle Kuzey Makedonya, yani bizden daha düşük kalibre takımlar için ideal gol bulmak için, gol bulmak için yapılan pres anlayışı çok önemli. Nitekim de Oğuz'un yaptığı topsuz koşu mükemmel. Attığı pas. Orkun zaten sezonun en iyi yıldızlarından biri. Beşiktaş'ta mükemmel bir sezon geçirdi. Yaptığı savunma arasında dip koşu ve hak ettiğimiz golü bularak çok erken dakikada 1-0 öne geçtik.
1: Altay bıraktı Salih'e doğru.

0: sağ iten Çağlar'a. Sol çizgide Eren var ama baskı gelmişti ona. Çağlar 6'ya döndü yeniden. 5. dakikayı geride bıraktık Kadıköy'de. 1. dakikada Orkun Köpçü'nün golü var. Deniz'den önce kafa vuruşu Verkovski'den gelmişti. Bireyle temas belirledi İspanya Bakı. Eren görev bölgesine dönüyor Elezi görüntüde. Fetay geriye döndü. Atanasov. Sağ tarafa doğru Despotovski vardı. Kaptık topu. Sağ taraftan Oğuz ile savunma arkasına sarttı. Dimitrevski. Kaleci Dimitrevski. Valencia'da oynuyor 2024 yılından beri. Alyoski. Ömer Agi. Bir anlaşmazlık. Yunus girdi araya. Şimdi Orkun sıyrılabilecek mi? Yatarak müdahale Fetay'dan. Oyun devam ediyor. Atanasov sağ kanada doğru. Elezi orada top istemişti. Verkovski. Atanasov. Elezi. Pasını da verdi. Kalabalık geldi Kuzey Makedonya. Sol tarafta Ezgian Alyoski. Alyoski'nin ortası. Dikkat etmek lazım. Oğuz indirdi. Bu arada yerde bir oyuncumuz var. Eren Elmalı yerde kaldı. Bir kafaya temas. O kafa kafaya çarpışmadan sonra da İspanyol hakem hemen durdurdu oyunu. İşte Alyoski böyle göndermişti. Eren başına darbe aldı. Farklı açılardan Eren'le Elezi'nin pozisyonu geldi ekrana. Sağlık ekipleri de hemen oyun alanına dahil oldu. Maçın hemen başında baskıyla başladık. İşte böyle direğe takıldık. Canım vuruşunda direği salladık. Oğuz'un pasında Orkun'la fileleri havalandırdık.
1: Oyun başlangıçtaki oyun hızımız mükemmeldi. Yani onu da zaten net bir şekilde golle de taşlandırdı.
0: Orkun sezonun özellikle ikinci yarısında Beşiktaş'ta çok iyi iş çıkardı. 8 gol, tabii. 10 asist Süper Lig'de hocam.
1: Mükemmel oynuyor. Bir de her opsiyonu tarayan, yani orta sahada her yere bakanı neredeyse 360 derece. Yani Orkun ne zaman iyi oynamaya başladı? Derinde oynamadı. Daha rakip yarı alanda üst bölgede oynadı. Rakip yarı alana daha fazla giren, daha rakip ceza sahasında topla buluşan bir Orkun seyrettik. Sezon başı öyle değildi. O özgürlüğü verince Beşiktaş takımı sağ için o konfor alanı yaratınca Orkun farkı ortaya çıktı. Bugün de zaten mükemmel bir o iç koridorda orta sahada topsu koşu yaparak çok temiz ayak içiyle kapatarak golü bulduk.
0: Öyle zannediyorum ki küçük bir açılma da var Orkun'un kafasında. Önce buz yaptılar, sonra bir pansuman. Eren'in düzeltiyorum. Bakalım devam edecek gibi gözüküyor. Kenara oyuncu yolladı hoca ama Eren Elmalı. Sağlık ekipleriyle konuşuyor. Tabii kafaya alınan darbeler çok kritik.
1: Kesinlikle.
0: Yeniden hareketlenecek oyun. Altay. Deniz'e doğru gönderdi. Oğuz'a gelmeden bir müdahale var. Alyoski o bölgedeydi. Verkovski tekrar. Topa yükseklik kazandırdı. Yunus o bölgede. Orkun girdi araya. Tek top Oğuz'dan. Yunus. Yunus sakladı topu. Salih de o bölgede alkış aldı. Yunus Akgül'ün performansı tribünlerden. Ozan. Ozan Kabak da Hoffenheim'da iyi bir sezon geçirdi. Bu sezon 26-27 maçı var. Çağlar. Orkun geldi top almaya. 10. dakikayı geride bırakıyoruz. Kadıköy'de. Altay. Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay ve Avustralya ile D grubunda Dünya Kupası'nda mücadele edecek. A milli futbol takımımız 7 Haziran'da Venezuela ile bir hazırlık maçımız daha var. Ardından 13'ünde hatta 14'üne bağlayan gece diyelim biz buna Avustralya-Türkiye maçıyla Dünya Kupası serüvenimiz başlayacak. Mert girdi araya. Orkun. Tekrar Mert. Yunus'la oynadı. Can top istedi. Can uzun geriye. Ozan. Çizgide Yunus. Yunus Akgün. Orkun Kökçü ile oynadı. Yeniden Yunus. Sağda Mert Müldür. Bir kez daha Yunus Akgün. Fetay. Topu dışarı gönderdi. Hemen başlattık oyunu. Bu arada Eren yeniden oyuna dahil oldu. Bir süre denedi kendisini de. Yeniden oyuna dahil oldu. Eren Elmalı, Orkun. Can. Eren. Eren Elmalı kale sahasına doğru bir elle temas bekledi. İspanyol hakem hayır diyor. Gördüm dedi. Eren'den yeniden Can'a doğru. Orkun boşa çıkmıştı. Şimdi ona. Orkun Kökçü. Can uzun. Açtı ayağından. Eren koşuyor. Esmatovski'nin kontrolü. Son temas. Makedonlardan dedi İspanyol hakem. Eren hala yalnız o sıkıntıyı atamadı üzerinden. Orkun topu çeyrek daireye koydu milli takımda. 13. dakika. Köşe vuruşu kullanıldı. Arka direğe doğru kaleci Dimitrevski. Tecrübeli bir oyuncu. 32 yaşında Dimitrevski. Uzun süredir İspanya'da, son bölümde Valencia'da. Alyoski. Savunma arkasına göndermek istedi. Altay'a bir geri pas gibi oldu. Alyoski 2022-23 sezonunda hatırlayacaksınız. Fenerbahçe formasını giymişti. Yine sahada Elif Elmas var. Elif bu sezonu Napoli'de kiralık geçirdi. Leipzig'in oyuncusu. Oğuz bıraktı. Mert'le bir anlaşmazlık taç. Kuzey Makedonya kullanacak. Alyoski geriye doğru Fetay. Berkowski bıraktı. Atanasov. Zaykov. Zaykov. Dimitrevski'ye döndü. Deniz'in baskısı var. Eren yanındaki Çağlar'la oynadı. Yeniden Eren. Salih. Ondan Orkun'a doğru. Orkun Kökçü. Ortada Yunus var. Ona gelmeden müdahale Verkovski'den. Elif Elmas bıraktı şimdi. Atanasov. Sağda Despotovski. Zaykov geride top istedi. 15. dakikaya girdik. Hazırlık pasları Kuzey Makedonya'da. Elif Elmas. Geriye döndü Verkovski. Sol çizgide Alyoski ileri çıktı. Atanasov. Yerden bir vuruş dışarı gidiyor. Atanasov görüntüde. Adeta ip gibi vurdu. Savunmada Ozan'a da çarptı top. Direğin dibinden dışarı gitti kalemiz için. Tehlikeli bir pozisyondu Elif Elmas. Pas açarak kullandılar. Yeniden Elif. Mert karşısında.

0: Elif Elmas'ın ortası. Karşıladı Can. Bütün atlarıyla yarı sahamızda Kuzey Makedonya. Atanasov yeniden. Elif Elmas. Elif Elmas bıraktı. Savunmamız karşıladı. Yunus indirdi. Orkun'dan Salih'e. Onun pası iyi değil. Yine Kuzey Makedonya'da. Elif aldı. Atanasov bıraktı. Verkovski ayağından açtı. Şimdi Salih Özcan. Bıraktı Can'a doğru. Eren sol kanattan ileri çıktı. Şimdi Eren Elmalı'ya. Eren ceza sahasına girecek. Can uzun. Can uzun. Şut ve gol. Can Uzun'un golü, farkı ikiye çıkarttık. 16. dakika. Kontratakta çok etkili geldik. Can Uzun'la farkı ikiye çıkarttık Kadıköy'de. İşte bu top kaybı. Ya ardından Eren Elmalı'nın bindirmesi. Eren'den Can Uzun'a, Can Uzun'dan bitirici vuruş. Adeta iğne deliğinden geçirmiş topu Can Uzun. İlk dakikada direğe takılmıştı. Şimdi golü bulmayı başardı.
1: Çok yetenekli oyuncu tabii. Bir de biz çok doğru bir hücum geçişi yaptık. Bulduğumuzda çok doğru bir tek paslarla sonra Can'la buluşturduk. Eren'in sezon içinde de Galatasaray'la zaman zaman çok iyi performansları var. Mükemmel sol kanattan bindirdi. O yarım alanları çok doğru kullandık. Sağ içinde 9 tane yarım alan var. Ve de aynı şekilde Eren çok doğru tekrar bir pas vererek Can'la ikinci golü bulduk.
0: İlk çeyrek saatlik dilime iki gol sığdırdı milli takımımız. Elif bıraktı şimdi Elezi. Kuzey Makedonya'nın 2022 ve 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkını playofflarda kıl payı kaybettiğini hatırlatmakta fayda var. Burada playoff'ta Danimarka'ya yenildiler ve Dünya Kupası'na gitme şansını kaybetti Kuzey Makedonya. Milli takımı Elif Elmas bıraktı. Ceza sahasına doğru sağ tarafta şimdi ileri çıkmıştı. O bölgede Despotovski taç atışını kullanacak. Kuzey Makedonya. Yovski kaptırdı. Orkun. Orkun Kökçü geliyor. Orkun pasını gönderebilecek mi? Biraz hızlı. Kuzey Makedonya'nın.
1: Biz iki tane gol bulduk Ender. Oyun felsefesi oyuncu profilleriyle uyumlu olmalı. İlk gol set hücumuna çok doğru bir organizasyonla bulduk. İkincisi de aynı şekilde hücum geçişini ikili oyunla özellikle mükemmel oynadı. Hem Eren hem de Can Uzun. İkinci golü bulduk. Yani oyuncu profilleri dediğim gibi yani sağ içindeki planla adaptasyonu birbirine aynı olmalı. Bunun örneği sağ içinde net bir şekilde biz zaten 2-0 öne geçirdik.
0: Kendi kimliklerine uygun goller değil.
1: Tabii ki.
0: Kuzey Makedonya yine kalabalık geldi yarı sahamıza. Elif Elmas. Kuzey Makedonya'nın top kayıplarını yalnız ki bunu çok yapıyorlar. İyi değerlendiriyor milli takımımız.
1: En büyük özelliği.
0: Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin de dün dikkatini çekti. Onlar da çıkışta top kaybediyor. O da bizim milli takımımızın faydalanabileceği hem ön alan baskısı hem de o çıkıştan yakalanan toplarla yapılabilecek geçişler bize uygun.
1: Tabii.
0: Amerika Birleşik Devletleri maçında da bu aklımıza gelecek.
1: Kullanacağımız net planlardan biri. Evet. Tabii.
0: Alioski orada, Elif orada. İki kişilik bir baraj yaptık. Savunmadan Velkovski ve Zaykov da geldiler. Elif Elmas şöyle arka direğe doğru kullandı. Kale sahasında top dışarıya çıkıyor. Out. Görüntüdeki Elezi köşe vuruşu beklemişti. Altay. Orkun tek top. Eren. Can

0: Tosun, Eren Elmalı, Orkun Kökçü. Kadıköy'de futbol severler çok güzel bir maç atmosferi oluşturdu. Tek renk, tek ses olması gerektiği gibi kırmızı beyaz. Mert için hızlı bir top. Biraz da içimin yumuşaması için yoğun şekilde sulandı değerli futbol severler. Karşılaşmadan önce zemin. Tabi top da sektiği zaman hız kazanıyor. Yumuşayan zeminde. Dimitrevski bıraktı, Fetay. Kale vuruşunu kullanacak. 21. dakikanın içindeyiz. Bu arada yardımcısının uyarısını işaret etti. İlginç bir durum. Yani herhalde saniyeyi geçirdiğini mi hiç ifade ediyor. Bunu biraz zor anlattı. Ama o kuraldan dolayı şimdi köşe vuruşunu kullanacak milli takımımız. Orkun şimdi kullandı köşe vuruşunu arka direğe doğru. Herkesi geçti top. Çok fazla kullanılmayan bir kural bu. Bu sezon ligde yaşadık mı bilmiyorum. Bir ya da iki kere belki. Eren bıraktı Salih. Çağlar. Savunmanın derinliğinde Ozan var. Savunma arkasına Yunus Akgül'e doğru. Yunus yükseldi ama topu kontrol edemedi. Dimitrevski, Yunus Akgün görüntüde. Alyoski müdahale. Oğuz'dan geldi. Bir su molası. Bu Dünya Kupası'nda uygulanan bir sistem. Bu da bir Dünya Kupası provası olduğu için 22. dakikada değerli futbol severler bir su molası verilecek Dünya Kupası'nda. Hatta bir televizyon reklamı da olacak o bölümde Dünya Kupası için yine. Şimdi hakem işte işaret ediyor. Bak diyor, süreyi geçirdin, ne yaptın? Pek bizim ligimizde bu sezon, yani ben belki bir ya da iki maçta yanılmıyorsam hatırlıyorum. Ama hakem onu işaret etti ve köşe vuruşuyla oyun başladı az önce. Bu su molasından hareketle bu dilimde ilk 22 dakikada neleri vurgulayabiliriz hocam?
1: Evet, bir kere sistem üzeri presi çok doğru uyguladık. Zaten bununla ilgili hem önünde Deniz var, ortada da zaten böyle bir alışkanlığı var. Yunus gibi Galatasaray'da böyle bir hafıza oluşmuş. Ligde, Şampiyonlar Ligi'nde Bodomaç'a olmak üzere çok iyi presleri, yüksek şiddetli o koşulları yapan, rakibi ciddi anlamda hataya zorlatan bir Yunus seyrettik. Aynı şekilde keza Oğuz öyle, genç, dinamik. Yani bu oyuncu topluluğundan yani Can Uzun öyle, bu öndeki özellikle bu genç dinamik kadro, zaten bunun yaklaşık diğer oyuncularla tabii beraber ilk 25 dakikalık neredeyse ki bölümde toplu ve topsuz oyunu kontrol eden bir milli takımımız var. Bu tabii ki çok önemli.
0: Evet, yeniden oyuna dönüyoruz. Alyoski taç atışını kullanıyor. Dünya Kupası ile birlikte dediğim gibi yeni kurallar var. Bunlardan biri de su molası. Az önce İspanyol hakem o 5 saniye kuralını uyguladı. Hatta şimdi 10 saniyede mesela oyuncu kenara gelmezse 1 dakika dışarıda kalacak. Bu uygulama dün Japonya maçında gol getirdi mesela Japonya'ya. Yeni uygulamalar, bizler de tabii bu kuralları içselleştirdikçe daha net bir şekilde algılayabileceğiz. Mert yerde kalmıştı. Serbest vuruşla başlatacak oyunu milli takımımız. 25. dakikanın içindeyiz. Az önce Mert böyle çekildi formasından. 2 gol var millilerimizden. İlk dakikada Orkun, 16'da Can Uzun. Kuzey Makedonya filelerini havalandırdı. 2-0 önde bizim çocuklar Kadıköy'de. Deniz'e doğru. Şimdi Orkun o bölgeye hareketlendi. Pasını da verdi Can'a. Can Uzun. Orkun Kökçü. Soldan destek var. Orkun vuracak. Vurdu üstten dışarıya. İşte Orkun Kökçü böyle denedi şansını. Zeki Çelik oyuna dahil olacak. Bir hazırlık var kenarda. Acaba Eren'de bir problem oldu da bu arada etkili geldik yine. Bir topuk pası Deniz'den ama Oğuz'la
1: tekte bıraksaydı Oğuz da onu söylüyor.
0: İlk hamlede evet. Bırakması lazımdı. Çağla karşıladı. Sonrasında pasını da verdi. Oynayın diyor İspanyol hakem. Devam edin, avantaja bıraktım. Mert Müldür'le geliyoruz şimdi. Oğuz yine savunma arkasına sarktı. Oğuz son çizgi. Ortasını yaptı. Kafa vurucu savunmadan geldi. Can Uzun takip ediyor. Orkun. Yeniden Can. Can Uzun. Bekledi Orkun Kökçü şimdi. Yeniden Can. Son çizgi. Eren Elmalı. Ortasını yaptı. Deniz'i geçti top. Petay sektirdi. Kaleci Dimitrievski. Zeki Çelik kenarda. Bu arada Çağlar ileri çıktı, topu karşıladı. Ardından yatarak müdahale Salih'ten. Faul. Orkun'un yaptığı hareket için İspanyol hakem düdüğünü çaldı. Ve oyuncu değişikliğinin yapılmasını istedi.
2: Türkiye'de oyuncu değişikliği çıkan çok 13 numara
0: Eren Elmalı kenara geliyor. Zeki oyuna dahil olacak. Mert sola geçecek. Şu evet. Anda görüyorum.
1: Eren de Zeki tebrik etmek gerekir. Çok geliyor. İyi oynadı. Can'ın attığı ikinci golde mükemmel bir topsuz koşu yaparak tekrar ona asisti yaptırdı.
0: O herhalde sıkıntısına rağmen bir şey yoktur.
1: Efendim?
0: İnşallah bir sıkıntısı
1: tabii,
0: yoktur.
1: Tabii inşallah.
0: Elif Elmas. Taç Kuzey Makedonya'nın. ...28. dakika Kadıköy'de değerli futbol severler. Fetay Alioski kendisini göstermişti. Yunus'tan sıyrıldı şimdi Alioski, yeniden Fetay. En geride Dimitrievski. Hareketlerin Ömer Agi var, Alioski var. Alioski'nin kontrolü iyi. Oğuz o bölgede. Topu kazandı Alioski, faul bekliyor. Oyun devam ediyor. Oğuz Aydın önündeki boş alanı değerlendirdi. Şimdi Yunus Akgün. Salih Özcan, bir kez daha Yunus. Ozan Kabak. 3-3 diye tempo tutuyor Kadıköy'de taraftarlar. Can Uzun bıraktı, Orkun, Salih. Tekrar Can. Çağlar aldı şimdi. Bir kez daha Salih'le oynadı. Ozan Kabak. Oğuz. Taç milli takımın. Son temas Fetay'dan. Hemen kullandı Oğuz. Can. Soldan Mert geliyor şimdi. Mert Müldür. Orkun Kökçü top istedi, aldı. Orkun'dan Can'a. Can'dan şimdi Mert'e doğru. Temas var, korner. Köşe vuruşunu kullanacak milli takım.
1: Can ucunda sol çizgide başladı. Yunus Deniz'in arkasında ama çok doğru yaran alanları kullandığından oyun bilgisi, tekniği mükemmel Can'ın. Çok doğru pozisyon oluyor. Rakip baskı da yapamıyor.
0: 30. dakikaya girdik. 2-0 öndeyiz. Kadıköy'de köşe vuruşu kullanıldı kale sahasına doğru. Dimitrievski tek yumruk. Salih. Güzel bir pas orada Oğuz'a doğru. Oğuz yerden bıraktı. Boşta kalan top. Gol pozisyonu dışarıya. Yunus Akgün. Biraz fazla girdi topun altına. Can bıraktı. O uzun pası Yunus Akgün. Çok sert vurmuş, yine ön alanda baskı var. Orkun, Yunus. Şimdi Oğuz da geldi baskıya. Çıkamıyor Kuzey Makedonya. Yardımcının uyarısı var, faul. Bekletmeden kullandılar serbest vuruşu. Elif Elmas, Çağlar'la mücadelesi. Elif Elmas, faul.
1: Rakip tabii 5-2-3 gibi oynadı. 5-2-3 gibi oynadığından yeri geldiğinde Oğuz içeriye girerek beşliyor savunmayı. Onu da söylemek gerekir. Daha önce tabii Mert Eren vardı. Mert giriyordu. Şimdi Zeki giriyor içeri. Yani beşli bir savunma alıyoruz orada. Simetrisi olan şu pozisyon gibi.
0: Alyoski. Petay. Atanasov. Despotovski. Verkovski. Atanasov. Fetay. Atanasov tekrar sağ kanadı doğru. İyi bir pas yaptı. Mert ayak koydu. Bu hamlesi alkış aldı tribünlerden. 32. dakika. Despotovski taç atışını kullandı. Verkovski. Spotovski kaptık topu. Can aldı. Faulle durduruldu. Serbest vuruş bizim.
1: Can genç yaşına rağmen çok oyun bilgisi mükemmel bir oyuncu. Yani oyunu nerede, nereye gidiyor, nereye saha içindeki bir durum gerektiriyor, nerede top alması gerekir. Yani bu yaştaki bir oyuncu için yani çok önemli
0: çok
1: bir özellik.
0: Işler,
1: çok önemli bir özellik.
0: Eintracht
1: oyun bilgisi, yorumu, pozisyonel oyunu çok iyi biliyor.
0: Sakatlık geçirdi ama evet. 10 gol 6 asist. Buna rağmen iyi bir sezon.
1: Oyuncu kumaşı mükemmel.
0: Altay Mert'e doğru göndermişti. Orkun formasından çekildi. Faul. İspanyol hakem çok yakın. Jose Luis Manuero.
1: Nürnberg'de mükemmel işler yaptı Can Uzun. Orada 20 yakın fazla gol attı. O zaten o yani oradaki performansı Frankfurt'a getirdi.
0: Tabii.
1: Bu ara Oğuz da mükemmel oynuyor. Yani bütün sene niye oynamadığını herhalde herkes soruyordur Fenerbahçeliler. Yani şu dakikaya kadar hem geliyor yeri geldiğinde savunmayı beşli ucum asist yaptı.
0: Son çizgiye inişleri çok evet, etkili savunma evet. Arkasına sarkışları. Oğuz Aydın da...
1: Bütün sezon Fenerbahçe'de neredeyse kullanılmadı hele ikinci yarı hiç.
0: Hiç. Yunus Akgün hareketlendi şimdi seken top. Fetay uzaklaştırdı. Mert Müldür hata destek veriyor. Can Uzun o bölgede. Can Uzun bir ters çalım. Şimdi Oğuz. Orkun düzeltiyorum. Bu arada Elif Elmas çok güzel çırıldı. Kritik müdahale Ozan'dan. Sonrasında da faul geldi. Salih yerde kaldı. Salih Özcan. Elif ondan özür diliyor. Faul pozisyonu buydu. Hemen başladı oyun. Yunus Akgün. Orkun yanında Salih. Oğuz Aydın yeniden Salih. Orkun. Can. Yunus içeri doğru kat etmişti. Şimdi Oğuz. Çizgide Zeki var. Zeki Çelik bıraktı. Tekrar Can'a doğru Yunus. Çizgide Mert Müldür. Orkun yanına sokuldu. Mert'in ortası denize gelmeden bir müdahale. Zaykov'tan boşta kalan top Yunus Akgün. Yunus gidiyor. Kale sahasında son anda bir hamle var. Faul Can'ın hareketi için. Düdüğünü çaldı. İspanyol hakem Despotovski yerde kalmıştı.
1: Oyun hareketliliğimiz de çok iyi Ender. Yani burada amaç topu yönlendirmek değildir. Rakibi yönlendirmek ilk golde olduğu gibi az önceki set ucumunda da bunu da saha içinde çok doğru organize olan, senkronize olan bir ucum attı ve orta saha ve kenar bekleri var. Milli takımımız yani bu anlamda da hem sette hem de geçiş ucumlarında şu dakikaya kadar çok doğru işler yaptı. Yani Montella'nın planı şu ana kadar hem ucunda hem savunmada hem saha içindeki oyunun durumları rakibin aldığı pozisyona göre eksiksiz gidiyor.
0: İyi bir prova oluyor.
1: Tabii.
0: 35. dakika futbol değerli futbol severler Kadıköy'de Zeki Ozan'a doğru geriye bıraktı. O da Altay'a. Altay Bayındır. İlk yarıda son 10 dakikanın içindeyiz. Orkun Çağlar. Orkun gidecek. Yine formasından çekildi. Serbest vuruş milli takımın. Çağlar gitti serbest vuruşu kullanmaya. Orkun Kökçü yeniden. Ozan. Zeki kendisini göstermişti. Ozan Kabak. Yerden Deniz'e doğru. Deniz iyi sakladı topu. Salih aldı. Sağdan Zeki Çelik ileri çıktı. Zeki şimdi ondan Oğuz'a doğru. Oğuz çıkardı. Bu kez Atanasov kademeye girdi. Alyoski. Bir çalım, ikinci çalım. Ezgen Alyoski. Zeki'nin müdahalesi topa. Orkun. Biraz gerisine düştü Oğuz'un. Oğuz Aydın ileri çıkmıştı. Orkun bir hamle gecikti. Biraz gerisine düştü pası.
1: Karşı presi de mükemmel yapıyoruz bu dakikalarda. Oyunun başından beri. O 5 saniye kuralı çok çabuk topu alıp tekrar atak sürekli. O da eksiksiz uyguladığımız sağ içi uygulamalarından biri.
0: Omeragi kaybetti topu. Zeki Çelik aldı. Bir müdahale. Oradan Yoski çıkartmaya çalışmıştı. Atanasov. Geride Velkovski. Zaykov. Topla birlikte hareketlendi. Zaykov. Smotovski. Elezi. Atanasov. Fetay. Yanında Alyoski var. Bir kez daha Atanasov. Sağ kanada ileri çıktı Despotovski. Bıraktı Zaykov'a. Zaykov'dan Elezi. Şimdi Atanasov bir kez daha. Top yapıyor Kuzey Makedonya. Pas hatası, işte bunları iyi değerlendiriyor milli takımımız. Şimdi sağ kanattan Oğuz Aydın sarkıyor. Oğuz üzerine gidiyor rakibinin. Top hala kendisinde. Deniz aldı. Göğsüyle yumuşattı. Deniz vurdu. Savunmadan sekti top. Kaleci Dimitrevski. Can Uzun da geliyordu. Belki ona bıraksa daha etkili bir pozisyon olabilirdi. Ama tabii pozisyonun içindeyken onu fark etmek kolay değil.
1: Oğuz da sanki Can Uzun'a attı değil mi?
0: Sanki hocam. Hı. Sanki. Mert Müldür bıraktı. Orkun. Can. Can yerden. Deniz. Bayrak havada. Offside. Endirek vuruşla başlayacak oyun. Deniz Gül Porto'da 44 maçta şans buldu bu sezon. 7 gol 2 asistle oynadı Deniz. Az önceki pozisyon bir kez daha görüntüde. Deniz'in kontrolü iyiydi ama dönüp vurma şansını yakalayamadı. 39. dakika. Alyoski kullandı serbest vuruşu. Fetay bir kez daha. Velkovski ile oynadı. Zaykov. Elezi. Sıyrıldı Orkun'dan. Alyoski'ye doğru. Oğuz takip ediyor topu. Döndü kaleci
1: burada işte Ender
0: Altay'a. Evet.
1: Zeki içeri giriyor. O beşliyor. Beşli bir savunma. Çok doğru kademe.
0: 39. dakika. Bayrak kalkmıştı Alyoski için. En direkt vuruşla hareketlenecek oyun. Çağlar. Can. Can Uzun. Orkun aldı. Salih. Çizgide Zeki vardı. Pası iyi yere gitmedi. Atanasov. Elezi bıraktı. Despotovski. Zaykov. 40. dakikanın içindeyiz. Kadıköy'de 2-0'lık üstünlüğümüz var. Orkun ve Can Uzun'dan geldi gollerimiz. Alyoski. Fetay. Velkovski. Ozan karşıladı. Kaleci Dimitrevski. Tekrar Velkovski ile oynadı. Deniz rahatsız ediyor Velkovski'yi. Yerden Elezi yine alan bırakmadı Kuzey Makedonya'ya millilerimiz. Sık sık bu durumlarda geriye dönüyor Kuzey Makedonya. Şimdi sağ taraftan Despotovski ileri çıktı. Bayrak havada. Savunmamız ileri hareketlenmişti. Despotovski offside'de yakalandı. Pozisyon bu. Çağlar. Offside'den Doğan endirek vuruşu. Şimdi kullandı. Altay ile oynadı. Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında 8 maç vardı bugüne kadar. 5 maçı biz kazanmıştık. 2 karşılaşma berabere bitmişti. 1 maç Kuzey Makedonya'nın olmuştu. 2-0'lık üstünlüğümüz 9. milli maçta. Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki. Spatovski hala kullanmadı. Taç atışını Zaykov geriye döndü. Dimitrevski. Fetay. Alyovski. Baskı var Yunus'tan. Yunus kaptı topu, yerde kaldı. Sarı kart gelecek, evet. İspanyol hakem elinde sarı kartıyla geliyor. Görüntüdeki Fetay sarı kartı gördü. Serbest vuruşu kullanacak millilerimiz. Orkun Kökçü topun gerisinde. Pozisyonu farklı açılardan tekrar tekrar izlerken tek kişilik bir baraj istedi Dimitrevski. Orkun topun gerisinde. Ozan ileri geldi. Mert ileri geldi. Çağlar yine savunmamızdan ileri çıktı. Orkun kullandı. Kafa vuruşu savunmadan. Şimdi Oğuz düzeltti, vurdu. Bir kez daha Kuzey Makedonya savunması adeta etten duvar ördü oraya. Şimdi dikkatli olmak lazım. Geçişe karşı. Top kaybı yine Kuzey Makedonya'dan. Oğuz bıraktı Orkun'a. Zeki'den Ozan'a doğru. Ozan Kabak bir kez daha Orkun Kökçü ile oynadı. 44. dakikanın içindeyiz. Yunus Akgün. Yunus'tan Zeki'ye doğru. Zeki son çizgiye hareketlendi. Zeki Çelik bir kez daha Yunus Akgün. Oğuz araya hareketlendi. Son çizgi. Oğuz'un ortası, gol pozisyonu. Sekti top. Mert geliyor kale sahasına doğru. Savunma uzaklaştırıyor Kuzey Makedonya'da. Şimdi Elif Elmas. Elif Elmas'la geliyor Kuzey Makedonya. Alyovski bindirme yaptı. Sağ kanatta boşluk var. O bölgede Miyovski. Çağlar karşılıyor. Alyovski boş kaldı. Gol pozisyonu. Kalecimiz Altay ve top dışarı gidiyor. Bravo Altay. Bir de elle temas belirledi İspanyol hakem. Bravo Altay. Önemli pozisyondu gerçekten. Alyovski kendini unutturdu. Altay böyle çıkardı. Sonrasında burada bir elle temas belirledi İspanyol hakem. Beşinci dakika. Zeki'nin yerden pası. Oğuz Aydın. Orkun Kökçü. Salih yanında. Salih Özcan. Yerden Çağlar'a doğru. Çağlar Söğüncü, Mert yanında. Çağlar'dan Orkun'a. Yunus kendisini gösterdi. Çizgide Zeki var. Şimdi Yunus Akgün. Zeki Çelik sağ çizgide. Salih. Yunus Akgün yeniden. Yunus'tan Zeki'ye.

Zeki bir kez daha Salih'i gördü. Yeniden Yunus Akgün. 3 dakikalık uzatma işaret edildi. Yunus'un pası doğrudan Dimitrevski'ye gidiyor. Elif Elmas. Kuzey Makedonya'nın her şeyi demek mümkün değil mi?

0: Metal. Elezi yanında yine. Elif Elmas kendisini gösterdi, aldı topu. Velkovski. Şimdi ona doğru. Atanasov, Velkovski. Elif Elmas. 45 artı 1'in içindeyiz. Kadıköy'de faul, Zeki'nin hareketi. Elezi yerde kaldı. Pozisyon bu. Değerli izleyenler, hemen başlattı Kuzey Makedonya oyunu. Velkovski sağ tarafa doğru. Esmatovski. Yerden Çağlar girdi araya. Salih aldı. İyi çıkarsak yine şans bulabiliriz. Can uzun gidiyor. Can pasını da verdi. Deniz'e doğru biraz erken davrandı. Kaleci Dimitrevski. 45 artı 2. dakika. Yarı sahamızda Spatowski yerde kalmıştı. Görev bölgesine dönüyor. Spatowski faul yaptı Mert'e. O bir sakatlık geçirmişti. Dönerken topu önünde buldu. Mert'e bir küçük faul yaptı. Çağlar'la başlatacağız oyunu. Orkun. İlk yarıda artık son anlar. Orkun'un pası Oğuz'a doğru. Oğuz Aydın girdi ceza sahasına. Oğuz üzerine gidiyor. Oğuz vurdu Dimitrevski. Oğuz Aydın. Şu ana kadar maçın iyi isimlerinden biri Oğuz.
1: İlk 45 dakika kötü oynayan da yok. Takım yok, çok istekli, hocam. Bir kere coşkulu, hareketli.
0: Elif Elmas boşta kaldı. Elif Elmas, Çağlar çok çabuk geldi. Alkış oluyor. Çağlar Söyüncü de hani sezonu sıkıntılı geçirenler bile bugün gerçekten çok iyi durumda. Onu görüyoruz. Mutluluk verici bu.
1: Burada Montella'nın da emeğini hakkını da vermek
0: hakkını
1: gerekir yani.
0: Hakkını teslim etmek lazım, evet.
1: Çağlar'dan da çok doğru hamle.
0: Can uzun. Can sol çizgiye. Mert Müldür. Mert Müldür. Mert'in pası Yunus Akgün. Yunus sağ tarafa bıraktı. Orada Zeki var. Zeki pasını verdi. Oğuz çevirdi. Son anda bir müdahale. Fetay son düdük geliyor. İspanyol hakem José Luis Manuela'dan. İlk yarıyı 2-0 önde tamamladık Kadıköy'de. 1. dakikada Orkun Kökçü. 16. dakikada Can Uzun'un golleri var değerli futbol severler. 2. yarıda yeniden birlikte olacağız.

0: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi dış ses.
1: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Beanstar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Bean Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor.

0: Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım. Reklam.
2: A-Spor Radyo. Bir reklam.
3: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. Reklam.
1: A Spor Radyo. Bir reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
2: Medyanın spor gündemi Aspor ekranında masaya yatırılıyor.
3: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
2: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
3: İlk kez Süper Kupa'na sahip olduk. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
2: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de Aspor'da.

0: Aspor Radyo.
1: Kaan Ayhan oyuna dahil olacak. Bu arada Makedonya, Kuzey Makedonya'da da şöyle bir bakıyorum, bir hali değişiklik var. Beş oyuncu şu anda görebildim. Bir altıncısı daha, Emini de o bölgeye hareketlendi. Hazırlık maçı olduğu için tabii bol oyuncu değişikliği. Herkes birbirine girdi şu anda kenarda hocam. Evet, ilk yarıda iki golümüz, iyi futbolumuz, Amerika öncesi bizi çok umutlandıran bir görüntü var. Bu arada şöyle bir bakıyorum. Emini, Musiyu, Manev, Serafimov, Churlinov, Ristovski oyuna girecek isimler.

0: Biz kalanlara bakalım bence Makedonya milli takımında. Elif Elmas Alyoski oyunda, Ömer Agi oyunda. Bayağı bir değişti ortalık.
1: Yunus'un yanında İrfan'ı göreceğiz. Kaan'la Orkun'un pozisyonunda. Samet'te Ozan'ın yerine sağ stoper.
0: Samet Çağlar. Kaan bölgede. Şimdi İrfan Can'ı görüyoruz. Makedonya milli maçı takımı bayağı bir değiştirdi 11'ini.
2: Substitution for Turkey. Number 15 Ozan Kabak is out. Number 14.
0: İkinci yarıya milli futbol takımımız başladı. Kaan Ayhan bıraktı. Bu arada Eren Elmalı'nın da tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldüğü bilgisini paylaşalım. Dileyelim hiçbir sıkıntısı olmasın. Çağlar ve Samet ikilisi savunmada. Kaan Ayhan Orkun'un yerinde. Salih hemen yanında. Kaan

Altay şöyle bir baktı arkadaşlarına. İrfan Can bıraktı. Kaan, Oğuz, Taç milli takımımızın. Çağlar. İlk kez daha Samet'le oynadı. 47. dakika değerli futbolseverler. Samet'e kaydın. Oğuz'un bulunduğu bölgeye. Deniz. Bıraktı sağ tarafa doğru, Oğuz'a gelmeden bir müdahale. Utluyor o bölgede. Topu uzaklaştırıyor. Taç bizim. Faul bekledik. Oynayın dedi İspanyol hakem. Ardından yine ön alanda baskı. Girdi. Kaan Çağlar. Bütün hatlarımızda rakip yarı sahadayız. Salih bıraktı İrfan'dan sağ tarafa doğru. Zeki oradaydı. Samet'ten Çağlar'a. Çağlar Söyüncü Can Uzun'la oynadı. Mert'e gelmeden bir müdahale. Can yine girdi araya. Can Uzun. Can gidiyor. Pasını da verdi. Şimdi Kaan. Yanında Oğuz var. Sağdan bildirme, Oğuz vurdu dışarıya. Son anda bir temas var.

Köşe vuruşunu kullanıyor milli takım. 48. dakika. Kale sahasına doğru gelen top. Uzaklaştırdı Kuzey Makedonya savunması. Elif Elmas Zeki ile mücadelesi. Faul. Serbest vuruş milli takımın. Elif görüntüde. Çağlar. Samet. Samet'e kaydım. Bir kez daha Çağlar'la oynadı. Mert Müldür. Mert'ten Çağlar'a. İrfan Can kendisini göstermişti. Bir kez daha Mert. İrfan'ın hareketlendiği bölgeye doğru göndermek istedi. Bir oynama bekledi tribünler ama zeminden geliyor diye işaret ediyor İspanyol hakem. Alioski. Oğuz'un baskısı vardı geriye. Kalecisine döndü.

0: Çurlinov. Malev. Dimitrevski ileri doğru gönderdi. Karşılayan Zeki. Musliu. Musliu görüntüde. O da oyuna ikinci yarıda dahil olan isimlerden biri. Dimitrievski. 50. dakika Kadıköy'de. Milli takımımızın 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Samet dokundu. Çağlar uzaklaştırdı. Topa bir hayli yükseklik kazandırdı Çağlar Soyuncu. Tekrar hatırlatıyorum. 7 Haziran'da Miami'de Venezuela ile bir hazırlık maçımız daha var ki o karşılaşmada ATV ekranlarından nakliyen yayınlanacak. Grubumuzda 13 Haziran'da Birleşik Amerika Paraguay ile oynayacak. 14 Haziran'da biz Avustralya ile oynayacağız. Vancouver'da, Kanada'da. 6 ay bıraktı şimdi Zeki'ye doğru. Bir kez daha 6 ay bayındır. Deniz indirdi kafayla. Malev karşılamıştı. Yine bizde. Soldan Mert Müldür'le geliyor. Amili futbol takımımız. Can yanında. Mert. Şimdi Can uzun. Tekrar Mert Müldür. Yaptı ortasını. Savunma kafayla karşılıyor o bölgede. Musliu. Serafimov da ikinci yarıda oyuna dahil olan isimlerden biri. Kuzey Makedonya'da Verkovski'nin yerine Can ve İrfan Can kullandılar. Can uzun. Salih. Bir kez daha kendisinde. Can uzun. Müdahalesi var Alioski'nin, korner. Ezgian Alioski benden çıkmadı diyor ama İspanyol hakem oralı bile değil. İşte pozisyon buydu. 52. dakika değerli futbol severler. İrfan Can da geldi topun gerisine. Can uzun bıraktı. Dakika 52 Kadıköy'de. 2-0 öndeyiz. Kale sahasına doğru. Şimdi Kaan Ayhan. Bir ortada sağ taraftan. Salih aldı. Bütün atlarımıza rakip yarı alandayız. Can uzun. Ceza sahası. Deniz vurdu ve gol. Deniz Gül'ün golü, milli takımımız farkı 3'e yükseltiyor Kadıköy'de. Vincenzo Montella 32. sınavında Makedonya karşısında Vincenzo Montella ve 19. galibiyetine imza atmak üzere İtalyan teknik adam. İşte Can Uzun'un asisti, Deniz Gül'ün golü. Farklı açılardan tekrar tekrar izliyoruz Portolu Deniz Gül'ün golünü.
1: Can Uzun'dan da aldı at pası ama kolay da gol değil. Bunu da söylemek gerekiyor.
0: Biraz da bombe vererek topa.
1: Mükemmel sahanın içinde arkaya doğru görerek kafasına doğru attı. Deniz de tabii kolay gibi görünüyor ama zor pozisyondur. Uzak direğe çok temiz bıraktı kafayla.
0: Orkun, Can Uzun ve Deniz Gül. 3-0 öndeyiz. Kuzey Makedonya karşısında Kadıköy'de.

Altay. Samet'le oynadı. Bu kez ön alanda baskı yapan Kuzey Makedonya. Elezi bu baskının sonucunu aldı. Taç atışıyla oyunu hareketlendirecek. Kuzey Makedonya. Şimdi onlar bütün atlarıyla bizim yarı sahamızda manev bıraktı. Wisowski. Sağ kanada doğru bir pas. Şurlinov. Mert karşısında. Bir kez daha Şurlinov. Şurlinov topu kaybetti. Can Uzun girdi araya. Can'ın pası. Bir kez daha geliyor milli takım. Şimdi İrfan Can. İrfan kaldırdı kafasını. Sağ tarafa doğru gönderdi. Kaleci Dimitrievski, tecrübeli bir oyuncu, çok da sakin karşıladı. Emini. Stolski. Manev'e bıraktı. Şurlinov sağ çizgideydi. Serafimov sol tarafa doğru bırakıyor. Musliu daha sola. Tekrar Musliu. Elif Elmas arkadaşlarına şöyle bir baktıktan sonra Serafimov. Manev. Şurlinov. Manev. Bütün savunma hattını değiştirdi Kuzey Makedonya. Musliu. Serafimov. Savunma arkasına doğru. Wisowski o bölgede. Wisowski vuracak. Çok kötü vuruyor. Out. Wisowski ile şansını denedi Kuzey Makedonya. Euro 2020'ye 2021 yılında düzenlenen Euro 2020'ye katılmıştı Kuzey Makedonya, hatırlayacaksınız değerli futbol severler. C grubunda puan alamadan tamamlamıştı Kuzey Makedonya. İlk turnuvasıydı Makedon ekibinin. Can bıraktı şimdi. Biraz hızlı bir top Deniz için bu kez. Kademede Serafimov vardı. Mitevski. Yine ön alanda baskımız var. Serafimov yerden. Bir kez iyi tek top oynadılar. Manev. Baskı geldi iki oyuncumuzdan. Taç Kuzey Makedonya'nın can görüntüde. Çurlinov taç atışını kullandı. Samet karşıladı. Çağlar, Mert, Salih. Araya girdi Çurlinov. Musliu birazdan Arda oyuna dahil olacak. Kenarda hazırlığı var.

Musil. Emini sağ ayağının dışıyla göndermek istedi. Hızlı bir top. Out'a kadar gidiyor. Alyoski orada bindirme yapmıştı. Arda az sonra oyuna dahil olacak. Arda Güler. Real Madrid'de bu sezon La Liga'da 4 gol 9 asistle oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde en iyi çıkış yapan oyuncu oldu. Göğsümüzü kabarttı İspanya'da Arda Güler. Alyoski Oğuz'un yanından pasını bıraktı. Musliu top istiyor Elif Elmas. Serafimov. Onun pası isabetli değil. Mert girdi araya. Salih. Zeki. Samet Akaydın. Kaan mı oynadı? Kaan Ayhan. Kaan'dan Çağlar'a doğru. Çağlar'ın pası şimdi Can Uzun'a. Can önündeki boş alanı kullandı. Can Uzun. Çizgide Mert var. Can'dan Çağlar'a doğru. Samet. 4 oyuncu değiştireceğiz az sonra. Hatta bir beşincisi de geldi. Can Uzun. Can baktı arkadaşlarına, bıraktı. İrfan Can şimdi Kaan Ayhan, Can Uzun. Kaan. Salih. Can Uzun. Çağlar. Çağlar'dan bir kez daha Salih'e. Kaan Ayhan. İrfan Can Kahveci. Mert. Pası iyi değil. Tekrar Salih. Kaan Ayhan. Salih'ten İrfan Can Kahveci'ye bir kez daha. Solda Mert Müldür. Yine bütün atlarımızla rakip yarı sahadayız. Can Uzun bıraktı. Kaan Ayhan. Çağlar Söyüncü top istiyor. Samet Akaydın. Çağlar. Altay Bayındır. 61. dakikaya giriyoruz.

İrfan Can Kahveci sektirdi. Musio karşılamıştı. Yine kazandık topu ön alanda. Elif Elmas topu tutamadı. Zeki aldı. Zeki gidiyor şimdi. Zeki Çelik pasını da verdi sağ kanada doğru. Deniz ceza sahasında hızlı top. Biraz önüne geldi Deniz, arkada kaldı Dimitrievski. 61. dakika. Oğuz özür diliyor Deniz'den. Dimitrievski. Çurlinov top istedi. Manev. Şimdi Çurlinov. Tekrar Çurlinov'a doğru. Mert'in hareketi faul. Serbest vuruş Kuzey Makedonya'nın ve oyuncu değişiklikleri.

0: canınızın çıkıyor. Salih çıkacak. Deniz çıkacak. Orası biraz karıştı. Meriç, Barış, Demir Ece, Arda, Aral ve Muammer Şengezer Altay'da çıkıyor. Oyuna dahil olan isimler milli takımımızda.
1: Tabii Can Uzun çıktı. Sahanın yıldızıydı. Kenan olmadığı zaman bir opsiyonumuz daha var. Yani genel problemi çözecek. Rakip yarı alanda dripling yapacak. Bir vücut da oyun hattı da net bu akşam görüldü. Can Uzun zaten onun kalitesi vardı. Az önce de söyledik, ikinci ligde, Nürnberg'de, Bundesliga'de, aynı şekilde Frankfurt'ta zaten bunu gösterdi. Milli takım için de sıkıştığımız zaman saha içindeki o kalitesini bugün de ve inşallah Dünya Kupası'nda da gösterecek. Zaten o konfor alanı arasındaydı. Az önce söyledim, 5-2-3 gibi hücum ettik. Mesela ikinci yarı İrfan, önde Deniz, hep içeri doğru kat eden, hep o yarım koridorlarda topu alan bir Can Uzun seyrettik. Şu dakikaya kadar, hani ilk yarı hem ikinci yarı çıkıncaya kadar oyundan. Bunu da çok doğru uyguladı.
0: Alioski paslaşarak kullandılar. Alioski yaptı ortayı. Kafayı savunmamız durdu. Dikkatli olalım. Muhammed ayağının tozuyla girdi. Topu kontrol etmeyi başardı Muhammed Şengezer. Merih Demiral bıraktı. Demir Ege Arda'ya, topu ayağına aldığı anda tribünlerden büyük bir alkış koptu. Mert. Demir Ege tekrar. Şimdi Kaan. Yerden Arda'ya doğru. Arda sol tarafa bıraktı. Aral. Aral'ın pası. Arda çekti, çok güzel bir hareket. Arda yine. Arda Güler bir hareket daha. Köşe vuruşu, büyük alkış alıyor. Elezi'yi sıkıntılı duruma düşürdü açıkçası. Arda Güler işte bu şık çalımlarla. Köşe vuruşunu kullanıyor milli takımımız. Arda topun gerisinde. 65. dakika Kadıköy'de. Arda kafa vuruşu. Savunmadan geldi yine Arda. Bir sert orta daha yerden kesti. Bir kez de Arda Güler. Aral Çimşir. Aral pasını da verdi. Mert ortasını yaptı, savunmadan döndü. Arda'nın ortası şimdi gol pozisyonu, dışarıya. Montella nasıl kaçtı diyor. Merih Demiral. Çok fazla opsiyonumuz var hocam.
1: Evet.
0: Yani çok önemli yıldızlarımız var.
1: Bu da oyuncu havuzunun bu kadar opsiyonun fazla olması tabii Montella açısından çok iyi. Yani bu oyuncuları da mutlaka Dünya Kupası'nda, yani zaten bu kadroya indirdiğinde yani birçok oyuncu belki, yani bütün Türk halkı olarak da hepimiz üzüleceğiz. Ama eldeki kadro, yani Dünya Kupası'nda potansiyel olarak ona enerjiye sahip bir şekilde yansıttığımızda çok ciddi işler yapacaktır.
0: Kaleci Dimitrevski çıktı. Taleski dahil oldu. Nikolov, Abramovic ve Dodev'de oyunda. Bir aile karıştı işler. Yani şöyle bir bakıyorum, bizde 8 oyuncu değişti. Onlar da 6-10 oyuncu değişti. Bütün takım değişti aşağı yukarı hocam.
1: Tabii Zeki'ye de bakıyorum. Mesela Gasperini'yle Roma'da çok iyi oyunlar oynadı. Şampiyonlar Ligi'ne kaldı hepimizin bildiği gibi. Hem ucum hem savunmada, hem rakibin koşu yollarını kapatarak hem de ucuma çıkarak daha da kendini geliştirmiş

Pau Kuzey Makedonya'nın. ...67. dakika değerli futbolseverler Kadıköy'de. Savunmadan Serafimov, Manev ve Musiyude ileri doğru hareketlendiler. Ceza sahası dışında bir hat oluşturdu milli takımımız. Serbest vuruş kullanıldı. Kafayı Serafimov'dan önce vurdu. Şimdi Barış Alper geliyor. Barış Alper topu önüne aldı. Barış Alper ceza sahasına yöneldi. Barış Alper pasını verdi İrfan Can Kahveci. İrfan vuruyor savunma. Barış Alper eğer vurabilse çok güzel olacaktı ama hatamız devam ediyor Arda'yla. Arda bıraktı Mert'e doğru. Mert Müldür. Demir Ege. Şimdi Kaan. Kaan bekledi. Sağ kanada doğru. Orada Zeki var. Zeki yanına İrfan Can geldi. Zeki'den şimdi İrfan Can Kahveci'ye. İrfan Can Kahveci ortasını yaptı. Savunma karşıladı. Bir kez daha atak tazeleyeceğiz. Arda bıraktı. Şimdi Aral Çimşir. Ondan Mert Müldür'e. Demir Ege aldı. Yerde kaldı Arda. Faul. 68. dakika. Arda Güler topun gerisinde. Kaan Ayhan da o bölgede. Maleski kaleci Dimitrievski'nin yerine oyuna girmişti. İki kişilik bir baraj istedi arkadaşlarından. 69. dakika. Kaan Ayhan orada, Arda ortaladı kaleye. Tareski uzaklaştırdı. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper ortaladı. Savunma karşılıyor. Alomerovic. İrfan Can kazandı. Arda aldı. Arda vuracak. Arda vuruyor. Savunmadan seken top dışarı gitti. Korner. 69. dakika. Pozisyon yeniden görüntüde. Arda topu köşe göndere koydu. 69. dakikayı da geride bıraktık. 70. dakika. Köşe vuruşu kullanıldı. Seken top. İkinci bir şans. İrfan Can oraya gitti. Uzaklaştırdı. Elezi. Arda bir kez daha. Arda sol çizgiye inmek istiyor. Karşılayan Alomerovic. Yine rakip yarı sahadayız bütün atlarımızla. İrfan Can Kahveci. İrfan Can çok güzel bir pas Arda'dan. Barış Alper! Dalga dalga geliyor milli takım. Barış Alper Yılmaz'la 4-0 yakaladık 70. dakikada.

0: güzel bir hücum organizasyonu da, çok güzel bir gol da. Bu kez gol Barış Alper Yılmaz'dan. İrfan Can Kahveci aldı atledi. Barış da bu ikramı affetmedi. Dakikada bir su molası gecikmeli verilebildi çünkü oyun durmadı. Milli takımımızın baskısı durmadı. Veya hocam mükemmel bir milli takım var şu ana kadar.
1: Evet.
0: Kuzey Makedonya karşısında.
1: Yine yerleşik bir set hücumu savunmaya karşı, derin savunmaya. Burada amaç üçüncü oyuncuyu bulmak. Barış Alper'i buldular. İkili oyun İrfan'la Arda'nın mükemmel. Zaten oyun bilgisi, teknikleri, zekaları birinci sınıf. Arkasından Barış Alper de çok temiz bir vuruşla golü attı. Az önce de Barış Alper, zaten sezonu Barış Alper mükemmel Galatasaray'da geçirdi. Hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyilerinden. Az önce de kendi götürdüğü topu vurabilirdi. İrfan Can'a ikram etmişti. İrfan vuramadı. Şimdi İrfan Can'ın ikramını Barış Alper golle sonuçlandırdı. Tabi bu maç, yani özellikle genel bir şey söyleyeceğim. Biz hepimiz işte 3-4 gün önce bir Şampiyonlar Ligi finali seyrettik. Oradaki en önemli şey işte bu kompakt savunmalardaki en önemli stoperlerin özellikleri bireysel. Ben genel tabi Kuzey Makedonya'ya çok belki referans almayız ama stoper performanslarını şu ana kadar beğendim. Bir de orada en önemli özellik neye çıktı? Hatta Arsenal oyuncu değişikleri bunun üzerine yapmıştı Unai Emery. Yani önündeki kanat oyuncularını savunmaya yardım edişi. Ters kademeler yeri geldiğinde o pas açılarını kapatma, iç koridorlara girme. Bu anlamda özellikle Amerika'da bunun da önemli olacağını düşünüyorum. Yani bunu Montella'da mutlaka takımına bir şekilde bu planı dahilinde enjekte edecektir doğru bir şekilde.
0: Musiu bıraktı. Sol taraftan top kaybı yine Kuzey Makedonya'nın. Onlar biraz oyun disiplininden de koptular. O oyuncu değişiklikleri de onların dengesini bozdu açıkçası. Onlarda da 10 oyuncu değişikliği oldu. Onlar yeniden yapılanma uğraşında açıkçası hocam. Kuzey Makedonya bizim amilli takımımızın daha önce 2 turnuvada 2002 Dünya Kupası ve 2004 Avrupa Şampiyonası elemelerinde de aynı grupta olduğumuz bir milli takım. Elif Elmas çıkacak. Az sonra bütün takımı değiştirmiş olacak böylece Kuzey Makedonya. Arda formasından çekildi, faul. 73. dakika değerli futbol severler. Elif Elmas kenara geliyor. 15 numaralı formasıyla Rastoder oyunda. Kadıköy'de alkışlarla kenara geliyor Elif Elmas. 2019'da Fenerbahçe'den Napoli'ye gitmişti hatırlayacaksınız. 2024'te Leipzig'e 24 milyon euroya gitti. Orada pek tutunduğunu söyleyemem. Önce Torino'ya, sonra da Napoli'ye kiralandı. Bu sene fena bir sezon geçirmedi yalnız Napoli'de yine Elif Elmas. Yine savunma arkasında bir top, İrfan Can Kahveci. İrfan Can eliyle bir teması vardı, hakem yakalayamadı. Samet Akaydın. Biliyorsunuz bu tip pozisyonlarda
1: düdüğü ağzına götürdü esasen bir ara.
0: Sonra vazgeçti. Bak, vazgeçti. Top bu tarafa, evet, geçti.
1: Penaltı ama sanki. Tabii biz tekrarını görmedik ama elle müdahalesi var rakip oyuncunun.
0: 75. dakika. Samet bıraktı Demir Ege'ye doğru. Arda. İrfan Can Kahveci. Nerede kalan bir oyuncu var. Hemen sağlık ekiplerini istedi İspanyol hakem. Nikolo en son oyuna girenlerden biri, bir sakatlık yaşıyor. Tam olarak da ısınmadan girdiler hocam. Adalesini tutuyor. Zaten sezon sonu. Bütün bir sezonun üzerine. A az önceki pozisyona bakalım. Burada hocam önce İrfan Can'ın eline çarpmış top. Dolayısıyla mesela İrfan Can golü atsa geçerli de olmayacak. Yalnız burada VAR sistemi yok elbette. Ama hakem sanıyorum ya İrfan Can'ın topa dokunduğunu, Kuzey Makedonya'nın topu kazandığını gördü. O yüzden çalma ihtiyacı hissetmedi. Arda ile bir küçük diyaloğu var İspanyol hakemin. Tabi La Liga'dan da aşina olduğu sima Arda'nın.
1: Montella ile değişen birçok şey varsa başarısızlığı içeri almayan bir takım yarattı. En önemlisi bu. Enerjisi yüksek, istekli, hedeflerine varan bir milli takım var.
0: Evet. Yeniden döndük oyuna. 76. dakikada geride kaldı değerli futbol severler. Sol taraftan Aral Şimşir ile geliyoruz. Yine Aral üzerine gidiyor rakibinin. Bir de çalım. Aral Şimşir bıraktı Mert Müldür'e doğru. Yeniden Aral aldı. Aral Şimşir vuracak. Aral vurdu. Son anda kalecinin müdahalesi var. Kaleski. Nikolov döndü oyuna. Ama ayağı sıkıntılı yani. Kale sahasına doğru sekti Aral'dan. Arda vurdu. Top dışarıya süzülüyor. Korner. Baskımız çok arttı son bölümde. Oyuncu değişikliği imkanı da kalmadı. Nikolov sekerek oynuyor. Kafa vuruşu kaleci Tareski. Zeki iki hamlede topu kurtardı. Samet. Samet Akaydın. Baskı var şimdi ön alanda. Muhammed. Gayet soğukkanlı Samet Akaydın bıraktı. Demir Ege. Demir Ege'den Mert'e doğru çok iyi çıktık. Barış Alper top istiyor. Sevdiği toplar bunlar. Barış Alper Yılmaz geliyor. Barış Alper pasını verdi. Biraz hızlı o bölgede Arda var. Yani gerçekten çok farklı oyun ortaya.
1: Bir de milli takım açısından en önemli şey parametre. Bana göre şu dakikaya kadar 80. dakikaya yaklaştık. Yani oyunun bir bölümünü değil, bütününü oynadık. Hem toplu hem topsuz bütün oyunun kontrolü bizdeydi şu dakikaya kadar. Bu çok önemli.
0: Arda'nın topu rakibinden döndü. Arda Güler bıraktı. Aral Şimşir. Aral. Aral gidiyor. Bir çalım, ikinci çalım. Aral faul yaptığını işaret etti İspanyol hakem. Aral da bu sezon iyi bir dönem geçirdi. Çift hanelerde gol, asist.
1: Dar alanda birebir oynama, dripling becerisi çok yüksek. En büyük özelliği de bu.
0: Sedlowski, Kuzey Makedonya'nın teknik direktörü. O farklı Galler yenilgisinden sonra başa geçmişti ama Danimarka maçı 4-0 oldu. Onun da başlangıcı playoff'ta pek iyi olmadı. Yeniden yapılanma Kuzey Makedonya için. Şimdi millilerimiz Barış Alper'le geliyor. 4-0 öndeyiz Kadıköy'de ve baskıyı sürdürüyoruz. Dünya Kupası hazırlık mücadelesi. İki maçımız var. İki hazırlık maçımız var. Arizona'da kamp yapacağız Amerika Birleşik Devletleri'nde. Miami'de de Venezuela'yla ikinci hazırlık maçını oynayacağız. Vancouver'daki Avustralya karşılaşması öncesinde omzuyla geriye döndü. Orada Mane, bu arada bir top kaybı olacak mı? Ortada Şulinov'a doğru bir pas. Makedonya milli takımı da burada mesela hücumu düşünmek yerine geri döndü. Onlar bütünüyle disiplinden koptular hocam.
1: Kolay değil, bir de 4-0 gerideler. O da var. Bizim çok güçlü bir oyunumuz var. Her dakika onu hissediyoruz. Her dakika baskı yapıyoruz.
0: Emini. Emini gidiyor. Kaan Ayhan ayak koydu. Alemarovic. Hemen kullandılar. Rastoder. İki kişinin arasında Risovski kaybetti. Milli takımımızda

0: Melih Demiral topu aldı. Muhammed Çengezer her türlü oynadı. Aral saklıyor topu. Faul yapılıyor kendisine. İspanyol hakem bekledi bekledi. Yardımcısı artık düdüğünü bayrağını çekince İspanyol hakem de düdüğünü çaldı. Aslında oyunu akıtmak istedi. Pas verirse diye. İyi maç yönetti ama.
1: Evet. Kolay kolay yani düdük çalmadı, oyun hızını kesmedi.
0: Kaan bıraktı Aral. Kaan Ayhan, Mert Müldür, Melih Demiral, tandemdeki arkadaşı Samet Akaydın'a, Listowski onu rahatsız etti. Zeki, yeniden Samet. 82. dakika değerli futbolseverler, Kadıköy'de bizim çocukların 4 gollü üstünlüğü var Kuzey Makedonya karşısında. Mert Müldür Arda yanına sokuldu. Aral, Arda Güler, Aral Şimşir, yeniden Arda, Kaan Ayhan, bir küçük üçgen. Kaan tekrar Demir Ege, Arda, Kaan Ayhan aldı. Orta yuvarlakta Samet var. Melih Demiral şimdi Samet Akaydın'la oynadı. Listowski üzerine gelmişti. İrfan Can Kahveci. Sağ taraftan Zeki Atağa katıldı. Zeki ceza sahasına girdi. Son anda bir geri pasla tehlikeyi engelledi. Orada Serafimov da var. Musio ters tarafa geldi. Çurlinov bıraktı topu. Taleski yeni hareketleniyor oyun. 83. dakika. İrfan Can araya girdi. Listowski'nin pası kademede çok hızlı. Melih bir kez daha Kuzey Makedonya gelecek. Listowski bıraktı. Kaan Ayhan Melih'in bıraktığı noktada. Sol tarafta Aral Şimşir. Aral, Mert Müldür'ü bekledi. Mert soldan bindirme yaptı. Savunma arkasında Barış Alper'in koçuklu var. Kaleci Taleski. 84. dakika. 4-0 öndeyiz Kuzey Makedonya karşısında. Dünya Kupası'nda D grubunda Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay ve Avustralya ile mücadele edeceğiz. Listowski İspanyol hakem eliyle kontrol ettiğini belirliyor. Serbest vuruşla başlatacağız oyunu. 7 Haziran'da Venezuela ile hazırlık maçımız var. Bu arada hemen hatırlatalım, 6 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri Almanya hazırlık maçı da A Spor ekranlarında 21.30'da naklen yayınlanacak. Arda Güler aldı. Arda'nın pası İrfan Can Kahveci'ye. İrfan Can'dan yeniden Arda'ya. Arda'dan bir kez daha İrfan Can'a. Şimdi Demir Ege. Demir Ege bekledi. Demir Ege'nin top kaybı. Hakan oyuna dahil olacak. Az sonra Hakan Çalhanoğlu. Kaan Ayhan biraz kızdı yardımcı hakeme. 85. dakika Kadıköy'de, son 5 dakika normal süre olarak. Bakın o 5 saniye kuralını yine işletti İspanyol hakem. Topu oyuna sokmak için bir 5 saniye kuralı var. Dünya Kupası'nda bunu sık sık göreceğiz. Çurlinov geriye doğru döndü. Serafimov, ondan Manev karşıladı. Zeki, Zeki gidiyor. Nikolov'dan geriye doğru kalecisi Taleski'ye bir pas, savunmasını rahatlattı. Demir Ege girdi araya. Mert Müldür geriye doğru oynadı. Kalecimiz Muhammed Çengezer. Demiral bıraktı. Kaan. Pancan geriye döndü. Muhammed. Demir Ege. Son bölümde topu ayağında tutuyor milli takımımız.
1: Aktif dinlenme yapıyorlar. Az oksijenli oyun. Pas pas. Gayet doğal. İstedikleri zaman hızlandırıyorlar. Zaten maç bitiyor.
0: Arda savunma arkasına sarktı. Aral da var o bölgede. Arda. Aral Çimşir. Giremedi araya. Manev'in müdahalesi yerindeydi. Jolinov'la geliyor Kuzey Makedonya. Emini. Jolinov. Tekrar Emini. Döndü kalecisi Taleski'ye. Dodev. Ondan Manev. Serafimov. Jolinov. Hakan 3-4 dakikadır kenarda bekliyor. Durmadı oyun. 87. dakika Demir Ege. Barış Alper. Barış Alper sıyrılamadı. Çulinov'dan. Taç. Ve nihayet değişiklik zamanı. Hakan Çalhanoğlu oyuna dahil oluyor. Mert Müldür'ün yerine. 88. dakikaya girdik. Kaptanlık Pazuvandı'da, Hakan'ın kolunda. 4-0 öndeyiz Kadıköy'de. Orkun Can Uzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz'ın golleri var. Melih Demiral kullandı taç atışını. Samet Ekaydın. Hakan Çalhanoğlu. Meri. Zeki sol tarafa geldi. Samet'ten Hakan'a. Hakan Çalhanoğlu. İrfan Can. Yeniden Hakan. Samet. Kaan Ayhan. Hakan mı oynadı? Bir kez daha Kaan. ...89. dakikaya girdik. Samet'e kaydın. Yerden Arda'ya gelmedi. Hakan Çalhanoğlu'nda kaldı top. Zeki aldı. Aral Çimşir sol çizgide. Aral gidiyor. Aral'ın pası. Zeki şimdi. Zeki yaptı ortasını. Bir vuruş Hakan'dan. Umadan geri geldi top. Aral Çimşir'le atak tazeleyeceğiz. Aral üzerine gidiyor rakibinin. Çulinov'dan seken top korner. 5. golü arıyor milli takımımız. Kadıköy'de Aral görüntüdeydi. Barış Alper bıraktı. Arda kullanacak köşe vuruşunu. 89. dakikada geride kalıyor artık. Arda topu köşe göndere koydu. Savunmadan uzun boylu oyuncularımız da ileri geldi. ...90. dakika... ...Arda kullandı... ...yakın direğe doğru... ...şimdi Aral Şimşir... ...bir kez daha Arda Güler... ...Arda... ...Arda... ...sol ayağını aldı... ...Arda... ...yapmadı ortasını Aral Şimşir... ...Aral'dan geriye doğru Zeki... ...o Hakan Çalhanoğlu'na... ...Hakan sağ tarafa bıraktı... ...İrfan Can Kahveci... Barış Alper'e, Barış Alper'in ortası. Polonyalı oyuncular var. Bütün atlarımızla rakip yarı sahada, rakip ceza sahasının çevresindeyiz. Aral Şimşir sol taraf pasını verdi. Merit de ileride. Merit Demiral bir korner daha. Arda Güler gidiyor. Köşe göndere bir kez daha. 90+1'in içindeyiz artık. Uzatma işaret etmedi 4. hakem. Arda kullandı. Kafa vuruşu kale sahasına doğru. Kaleci Taleski uzaklaştırdı. Ve son düdük geldi. İspanyol José Luis Maniera'dan. Milli takımımız Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ediyor. Goller Orkun Canuzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz'dan. Çok güzel bir hazırlık oldu. Dileyelim ki bu güzel başlangıç Amerika Birleşik Devletleri'nde de aynı şekilde devam etsin. Kısa bir aradan sonra birlikte olacağız.
2: A Spor Radyo.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Bir reklam.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
4: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Bir reklam. Yaşasın spor.
5: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Reklam. A-Spor Radyo.
6: Değerli izleyenler, Amili futbol takımımız Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçında Kadıköy'de Kuzey Makedonya'yı 4-0'la geçti ve hazırlık dönemine iyi bir giriş yaptı. Tabii ki maçı konuşacağız. Bu güzel akşamı konuşacağız. Amerika hazırlıkları çok keyifli başladı. Hemen Tüzemen, Şenol Uslu Ömer, Zeki Uzundurukan ve Burçin Keskin bizlerle birlikte hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
8: Ömerciğim, hoş bulduk.
6: Çok güzel bir akşam. Artık milli mesai başladı diyebiliriz. Yani yaz resmi olarak 1 Haziran'da başlıyor diyorlar. Dünya Kupası hazırlıklarına biz de resmi olarak bugün başladık ve Makedonya ile hazırlık maçına karşı karşıya geldik. 4-0 mağlup ettik. Özellikle ilk yarıda Can'ın yıldızlaştığı bir maç. İkinci yarıda tabii başka yıldızlarımız oyuna dahil oldu derken çok keyifli bir sonuç aldık. Hemen sıcağı sıcağına başlayalım stüdyoda konuşmaya ki değerli izleyenler, röportajlar oldukça tabii ki biz Kadıköy'e bağlanacağız ve sizleri açıklamalara götüreceğiz. Şenol Hocam, sizinle başlayalım. Şöyle bir baktım, kim hazırlığını yapmıyor, kim hazır diye sizinle başlayabiliriz.
9: Beni hazır mı gördün?
6: Seni hazır gördüm hocam.
9: Ben çıkarım oynarım şimdi o zaman hazırlıyorum.
6: Herkes çok hazır.
9: Öyle değil mi? Evet.
6: Ayrıca sen kulübeden resmen oynat. Ayrıca
7: milli takım teknik direktörü hocası olarak onun başlaması
6: tabii
7: lazım.
6: Tabii ki.
9: Teşekkür ederim arkadaşlarım, kibar davranışlar için.
6: Nasıl buldunuz
9: için
6: hocam
9: seni
6: hazırlıklar?
9: Ya şimdi şöyle.
6: Kapsamında bugün ilk maçımızda.
9: Ömer, burada hem bizim takımımız hem de Makan'ın ön ya takımına baktığımız zaman tam oynattıkları 11'lerle sahaya çıkmadılar. Yaz tatiline zaten Makedonya çıkmış, çoktan belli oldu. Ama dediğin gibi bizim açımızdan Montella oyuncuları galiba maçtan önce vermek zorundaydı FIFA'ya, 26 kişilik kadroyu. Zaten o getirmeyeceği oyunculardan kuşku duyduğu oyuncuları bugün görmek istedi. Kolay bir maçtı. Senin dediğin gibi sahada Can yıldızlaştı ama evet, başka bir yıldız daha vardı. Onu da unutma. İçeride söyledim sana. Fenerbahçe'nin iki sezondur oynatmayıp kulübeye hapsettiği Oğuz Aydın. Bugün sahanın en ilerinden bir tanesiydi. Attırdığı gollere falan, sağ kanattan getirip çıkardığı gollere baktığın zaman muhteşem bir oyuncu. Şimdi Oğuz Aydın hocanın ne kadar haklı olduğunu, yani Montella'nın ne kadar haklı olduğunu gördük. Ama maalesef işte Türkiye'de hep diyorlar hani yabancı hocalar, işte Oğuz Aydın'ı gördük, İrfan Can Kahveci iyi gördük, oyuna sonradan girdi, denge kurmaya çalıştı, işte bunları görüyoruz. Mesela Kaan Ayhan Galatasaray'da oynamıyor ama Okan Buruk'un onu ne kadar haklı tuttuğunu gördük. Mesela baktığın zaman Orkun Kökçü ilk yarının yıldızlarından bir tanesi, zaten o hep çizgisi yüksek bir oyuncuydu. Burada bir de Deniz Gül'e parmak basmak lazım. Yani oyunun ilk yarıdaki kora kora geçen mücadelede geriden gelen arkadaşların hem duvar olmaya çalıştı, yani onlara pas alanı açmaya çalıştı. Attığı gol de zaten öyle milletin gördüğü gibi kolay bir gol değil. O kafaya çıkış, havada kalışı ve kaleciye bakıp kalecinin tersine vurması, işte bu gol. Yani bana göre akıl dolu tam bir santrofor golüydü yani. Eskiden bizim baba santroforlar dediğimiz işte Gökmen abi olsun, ne bileyim Necmi abi olsun, ne bileyim. Yani bunun gibi santroforların attığı gollerde, böyle uzun boylu santroforların, çok güzel bir gol attı. Milli takımı ben iyi gördüm. Bu hazırlık dönemini iyi geçirecek gibi görünüyor. Tabii daha sonra oynayan oyuncuları hoca oyun alınca oyun daha bir zevkli hale geldi. Skorda açılınca bu sefer taraftar şov bekledi. Bu şovu yapmak için de sahaya kime girmesi lazımdı? Arda Güler'in girmesi lazımdı. Arda Güler resmen taraftarla birlikte maçı oynamaya başladı. Taraftar bağırıyor, Arda Güler şut atıyor. Taraftara bağırıyor, çalım atıyor. Ha, bu tür maçlarda bunu yapmak da doğru mu? Bence çok doğruydu. Yani seyirciyi de coşturmak lazım ya. Sıkıcı futboldan artık bir sene boyunca yorulduk burada biz, yorulduk. Yani Türkiye Ligi'nin burada sıkıcı futbolundan yorulduk. Böyle maçlar hem gollü hem zevkli hem de güzel bir hazırlık maçı oldu. Her ne kadar iki takım da eksik çıktıysa en azından 1 Haziran futbol sezonunun yeni açılı yaz dönemi için bence harika bir maç oldu. Tebrik ediyorum. Montella'yı ve ekibini tebrik ediyorum. Güzel bir maç oldu.
8: Levent abi, sen nasıl buldun ilk hazırlık maçımızı, milli takımımızı?
7: İşte ilk 11'de yer alan oyuncuların çoğu kadroda yer almıyorlar biliyorsun. Ben oyuncuların isteklerine, coşkularına hayran oldum. Yani biz bu milli takımın bir parçasıyız diyecek şekilde oynadılar. Herkes inanılmaz mücadele etti, koştu. Takım içerisinde görev yapan oyuncular onlara yardımcı oldular. Yani şimdi şöyle bir şey. İlk 11 oynama alışkanlığı olmayan oyuncu grubundan oluşuyor. Ama onlar sanki birbirleriyle yıllardır yan yana oynuyormuş gibi uyum içinde hareket ettiler. Bu da Montella'nın yarattığı aile ortamının bir göstergesi. Şenol Hoca burada çok güzel bir şeye değindi. Yabancı hocaların dokunmadığı Türk oyunculara bir başka yabancı oyuncu nasıl dokunacağını gösterdi Montella. İşte Oğuz'la ilgili verdiği olay bu. Fenerbahçe'de oynayamıyor diyorlar eleştirilen oyuncunun. Bugün milli takımda neler yaptığını gördük. Bu dokunuşları kim yapıyor? Montella. Bir Akdenizli İtalyan, belki kendi ülkesinin milli takımı 3 Dünya Kupası'na katılamıyor 3. kez. Yani 12 yıldır yoklar Dünya Kupası'nda. Ona rağmen Türk milli takımında çok önemli işleri imza attı. Elindeki inandığı kadroyu oynamaya devam ediyor. Onlardan asla vazgeçmedi. Tabii çıkartacağı oyuncular 9 kişi olacaktır ama bunlar içinde canı acıyarak da bir takım kararlar vermiştir. Ama onunla beraber o yolda yürüyen insanlarda, birlikte yol yürüyen insanlardan asla vazgeçmedi. Bunu net olarak söylüyorum. Ve en güzel tarafı da şu. Hatırlarsan Avrupa Şampiyonası sonraydı galiba. Yanılmıyorsam veya önce miydi? Hakan Çalhanoğlu onunla bir konuşma yaptı. Gidiyordu Roma'ya. Dedi gitme. Bizimle kal. Çok seni tam seviyoruz.
8: Efendim? Öncesindeydi.
7: Öncesindeydi. Yani. Gitme dedi. Kal. Seninle büyük başarılar imza atacağımızı inanıyoruz dedi. O bu sevginin, ilginin ve takım arkadaşlarıyla konuşan Hakan'ın bu söylemini öyle kabul etti ki ortada bir Avrupa Futbol Şampiyonası'na katıldığı gibi, değil mi? Çeyrek final oynadık. Nasıl kaybettiğimizi hocam hakem olarak gerekir. Dünyanın en önemli hakemlerinden bir tanesi Turpin'in verdiği kararlardaki yanlışlar. Penaltımızı vermedi, rakibe kırmızı kart göstermedi Hollanda takımına. Ama şunu net söyleyeceğim. Aynı inandığı grupla 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gidiyoruz. Bu da bizim bir avantaj. Bu sefer yabancı bir hocayla gidiyoruz. Anlatabildim mi?
9: Montella. Yarı yerli yabancı.
7: Öyle ama tabii yani Montella'nın
9: birçok
7: yabancı oyuncu, antrenöre ders verebilecek bir davranış biçimi var. Mazeretlere sığınmadan. Öyle değil mi?
9: 5 yıldır hiçbir Türkiye'de ama değil mi? Adana Demirspor'da 2 sene.

0: gibi en az yarı final olur.
1: Bizim çocuklar da kendi çocuklarıyla birlikte şu anda çimlerde yürüyorlar. Hakan'ın kucağında ve tabii ki yine İrfan Can'ın kendi çocuklarıyla birlikte çok güzel görüntüleri var. Şu anda A-Spor ekranında izliyorsunuz değerli izleyenler. Ben de tabii buna kayıtsız kalamadım, dediğim gibi. Bizim çocuklar kendi çocuklarıyla şu anda, belki de geleceğin starlarıyla şu anda aynı sahadalar. Zeki abi, sen nasıl değerlendiriyorsun bu akşamı? Yani Makedonya tabii yeni oluşum içerisinde ama bizim için önemli olan nokta milli takımımızın gösterdiği performans ve baştan sona, hatta evet, ilk saniyelerden son saniyelere kadar çok üstün bir performansımız vardı.
2: Bir defa Montella milli takıma teknik direktör olduğu günden beri yönetimler arkasında dağ gibi durdular. Müthiş bir konfor alanı yaratıldı. Spor kamuoyu, yani Türkiye'de taraflı tarafsız bütün herkes Montella'nın arkasında durdu, savundu, hocayı beğendi. Futbolcular hocayı sahiplendiler. Hatırlayın, Dünya Kupası'na giderken, 2002 Dünya Kupası'na giderken, Şenol Güneş'le gitmeyelim, hoca değişsin, işte ceket, giydiği ceket üzerine büyük geliyor, bol geliyor, hoca, bu hocayla gidilmez, şu bu diken üzerinde Şenol Güneş'le Dünya Kupası'na gittik o dönemde. Levent abi de hatırlar, biz oradaydık çünkü Dünya Kupası'nda. Hatta dönemin başkanı Haluk Ulusoy dış dünyayla tamamen bağlantısını kesmişti. O zamanlar böyle internet çağı değildi. Gazeteler Türkiye'den gösterilmiyordu hocaya.
1: Bir koyalım Zeki abi. Tam Kadıköy'e yabancı olan bir isim değil. Tabii röportajlarla bölünecek. Erdem Akbaş'ın yanında Kuzey Makedonya'dan Elif Elmas var.
3: Karşılaşmanın ardından Kuzey Makedonya'dan Elif Elmas'la beraberiz. Elif, öncelikle hoş geldin Türkiye'ye. Kadıköy'ü özlediğini düşünüyorum. Öncelikle neler hissettin? Uzun bir süre sonra Kadıköy'deydin. Onu sormak istiyorum ve Türkiye Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki şansını nasıl görüyorsun? Nerelere kadar gidebilir? Birçok arkadaşın da oynuyor Türkiye'de. Neler söylersin?
4: Ya vallahi 7 sene oldu buraya gelmeyeli. İyi bir atmosfer, güzel bir maçtı. Hazırlık maçı zaten. Bir de Türkiye Milli Takım, hepimiz bildiğimiz gibi bütün oyuncular high level'de oynuyorlar. Zaten görüyorsunuz bayağı bir nasıl söyleyeyim, onlara zaten nasıl söyleyeyim, onlar bittik bizden üstün. Maça göre izlediğiniz kadar zaten bayağı zor bir maçtı bizim için. Bir de Türkiye'yi çeyrek finale kadar yetişebilir düşünüyorum.
3: Üst düzey takımlarda oynuyorsun, üst düzey maçlar oynuyorsun ama Türkiye'de de her zaman adını biz haberlerde okuyoruz, duyuyoruz. Kariyerinle alakalı belki bir gün ileride tekrar Türkiye'ye gelirim diyor musun?
4: Ya normalde şimdilik hiçbir şey düşünmüyorum. Zaten bu maç son maçtı. İlk önce tatilimi yapmak istiyorum. Zaten sonradan bakacağız neler olacağını, bilmiyorum hala. Ama zaten bildiğiniz gibi ben Türkiye'yi çok seviyorum. Zaten ilerideki senelerde zaten İstanbul'da yaşamak istiyorum. İnşallah bir gün eğer nasipse gelmeyi düşünüyorum.
3: Çok teşekkür ederiz Elif. Sağ ol. İyi yolculuklar. Mücadelenin ardından Elif Elmas'la beraberlik röportajlarımız devam edecek.
1: Elif dedi ki Türkiye çeyrek finale kadar gidebilir. İnşallah en az çeyrek final olur diyelim biz de. Ve gelecekte tabii ki İstanbul'da yaşamayı düşünüyorum diyerekten de ilerleyen dönemde gelecek transfer teklifleri için açık kapı bıraktı diyelim. Zeki abi, devam edebiliriz.
2: Yani o döneme tabii gitmek gerekiyor. 2002 Dünya Kupası'nda bizim başarımız tesadüf değildi ki. İlk maçımız Brezilya maçıydı ve müthiş oynamıştık o maçta, kaybetsek de. Hatırlayın, Hasan Şaş'ın muhteşem bir golü vardı. Neredeyse sıfırdan attığı bu gol.
1: Koreli hakem biraz ya, canımızı yaktı.
2: Tabii orada hakem hataları da oldu. Tabii birçok şey oldu. Ama şunu söyleyeceğim. O dönemde Türkiye neredeyse ikiye bölünmüştü. İşte Şenol Güneş istemeyenler, İşte bu takımda başarılı olamaz diyenler. Ya birlik bütünlük içinde gitmedik. Şu Dünya Kupası'na neredeyse %100 bütünlük içinde gidiyor Türkiye. O şekilde uğurluyor milli takımı. Yarın gidecekler. Sokağa çıkıp 100 kişiye sorsanız Montella, evet Montella der. Başka hiç kimseyi demez. Hatta şunu söyleyeyim. 4 yıldır üst üste şampiyon olan Okan Hoca'ya bile bu sezon camiası bu kadar destek vermedi. Yani böyle bir milli takım var. Böyle konforlu, güçlü bir Montella var. O yüzden ben Amerika'da da milli

0: takımın başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten ona çok böyle değerli bir milli takım verdik. Oyuncular hocayı sevdi, hoca oyuncuları sevdi. Türk gibi düşünen, ki ilk goldeki sevincine bakın, ne kadar sevindi hoca. Yani bütün aslında emek, alın teri, takım bütünlüğü, işte federasyonun hocanın arkasında durma, yani bütün Amerika'ya biz başarılı olmak için gerekli olan artıları cebimize koyarak gidiyoruz. Elbette ki kolay değil. Yani bugünkü maç üzerinden, bir hazırlık maçı üzerinden milli takımı değerlendiremeyiz. Levent abinin söylediği gibi orada bugün 11'de oynayan oyuncuların, belki de ilk 11'de çıkan oyuncuların 7'si 8'i belki de Montella tarafından maçtan önce üzeri sizilen oyuncular. Üzülerek yaptı bunu, mecburen yapacak, 26 kişiye indirecek. Yani ama şunu gördük, yedek oyuncularda, omurgayı oluşturan oyuncularda, as oyuncularda hepsiyle milli takım Dünya Kupası'na hazır. Ama Dünya Kupası'nda öyle bir yer ki, öyle bir arena ki her takım hazır geliyor. Yani ummadığın takımların nasıl reaksiyon gösterip nasıl daha başarılı olacağını da göreceğiz orada.
1: Bir kez daha Erdem Akbaş'a dönelim, röportajlar devam ediyor.
2: Bekliyorum Seval. Mücadelenin ardından Kuzey Makedonya'dan Darko Çurlinoğlu'la beraberiz. Nasıl bir maçtı öncelikle? Tabii skor olarak istediklerini alamadı Kuzey Makedonya, ama oyun olarak nasıl değerlendiriyor mücadeleyi?
3: Pa dobro, prijateljski natpreval za nas, priprema na Turcija za svetsko prvenstvo. Probuvavme novi raboti, imame novi igrači, se slupuvame sa novi tim i пробувавме да го придонесеме тоа на теренот, тренерот што ни го кажуваше. Генерално беше треба да се подобрат некои работи, но работиме на тоа.
4: Bizim için kardeşlik maçıydı. Türkiye için ise Dünya Kupası'na hazırlık maçıydı. Biz, bizim antrenörümüzün bize öğrettiği her şeyi yapmaya çalıştık. Bizim için iyiydi. Yeni bir takımız. Yepyeni şeyleri denemeye başladık. Yepyeni şeyleri denedik. Bizim açımızdan iyiydi. Bazı şeyleri düzeltmemiz gerekecek. Bunu tabii ki ilerleyen dönemlerde gerçekleştireceğiz.
2: Teşekkür ediyoruz. İyi yolculuklar diliyoruz. Thank you. Söz tekrar sizde.
1: Evet, röportajlar oldukça biz Kadıköy'e bağlanmaya devam edeceğiz diyelim ve Burçin Hocam, sizden de bir maç yorumu rica edelim.
5: Tabii ki ben de. Öncelikle çok keyifli tabii sizlerle beraber burada olmak. Normalde özel maçların önemi özellikle bu işte kupalara katılmadan önceki kadro belirlenmesi için.
1: Yine bir virgül koyalım hocam, Orkun Kökçü ve Erdem Akbaş'ın yanında.
6: Çok virgül koyacağız.
5: Tabii ben. Kısa cümle kurayım.
2: Karşılaşmanın ardından deneyimli oyuncumuz Orkun Kökçü ile beraberiz. Orkun, iyi bir oyun, iyi bir skor. Dünya Kupası'na gidiyoruz. Bir tane de hazırlık maçımız var. Nasıl geçti mücadele?
7: Çok iyi başladık. Önde baskı, yani rakibimizi zorladığımızı düşünüyorum. Erken gol bulduk. O da bizi rahatlattı. İkinci yarıda devam ettik. Oyuncu değişikliklere rağmen çok üst seviyede oynadığımızı düşünüyorum. Sonunda rahat bir galibiyet oldu.
2: Son bir mesajı var mı Türk milletine? Yarın yolculuk var, Amerika'ya gidiyorsunuz. Bütün ülke, dünyanın her yerinde yaşayan vatandaşlarımız gönülden bu bayrağı destekliyor. Neler söyleriz?
7: Bizi en iyi şekilde destekleyeceklerini biliyorum. Biz de onları yani gururlandırmaya çalışacağız. Nereye gidebiliyorsak, nereye kadar gidebiliyorsak elimizin geleni yapacağız ve inşallah güzel bir turnuva bizi bekliyor.
2: İnşallah sonu kupa olur, iyi yolculuklar. Makedonya'dan bir oyuncu daha gelecek.
8: Merhabalar.
2: Merhaba. Skor olarak belki iyi bir skor alamadı Kuzey Makedonya, ama bugün oyunu nasıl değerlendirirsiniz? Ve ilave olarak Türkiye milli takımının Dünya Kupası'nda nereye kadar gideceğini öngörüyorsun.
4: Како може да коментарашете денешниот овој надпревар и што мислите за турската интерпретација? Што ќе ја направи во светското првенство?
8: Па да, денеска Турција заслужено победи 4-0. Да бидеме искрени, Турција е многу квалитетна репрезентација која ја ветува многу на светското првенство и се надеваме дека им посакуваме среќа и им посакуваме најголем пласман на

0: Svetko Topalans.
1: 4-0 mağlup olduk biz Türkiye karşısında. Fakat şunu itiraf etmek gerekiyor ki Türkiye çok güçlü bir milli takım ve Dünya Kupası'nda da çok şanslı olan bir milli takım. Biz de kendi milli takımımız olarak şans, kalpten şans diliyoruz ve başarılar diliyoruz.
0: Teşekkürler.
1: Bir blago darama.
0: Röportajlarımız devam edecek. Can Uzun geliyor, ayrılmayalım. Can Uzun'u bekliyorum. Bu gecenin yıldızlarından bir tanesiydi de Can. İyi de bir performans gösterdi. Hoş geldin Can, merhaba. Can Uzun'la beraberiz. Can, çok iyi bir oyun sergiledin. Gecenin yıldızlarından bir tanesiydin. Neler hissediyorsun? Amerika'ya gitmeden önce duyguların neler?
2: Öncelikle çok mutluyum. İlk golümü attım. İlk kez ilk 11'de oynadım ve ilk golümü attım. Çok mutluyum. İnşallah böyle devam edeceğiz.
0: Peki duyguların neler? Heyecan var mı? 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda Türkiye. Neler hissediyorsunuz? Takım arkadaşları neler hissediyor? Çok kısa da onu paylaşırsanız.
2: Tabii ki çok heyecanlıyız. Herkes için ilk defa olacak. Çok mutluyuz yani. Çok heyecanlıyız. İnşallah en iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğiz.
0: Sonu kupa olur inşallah. İyi yolculuklar diliyorum.
2: Sağ olun.
0: Biz şimdilik sözü tekrar size bırakalım. Röportajlarımız devam edecek.
3: Milli takımımızdan Orkun Kökçü ve Can Uzun'u dinledik ki Can da bugün gerçekten müthiş bir ilk yarı oynadı. Bir gol, bir asist ama sadece tabelası değil, yaptıklarıyla da maça damga vuran isimlerden bir tanesi. Orkun da zaten açılış golünü attı. Siz dedik hocam, devam edebiliriz.
4: Yani başlamıştım. Şimdi özel maçlar, özellikle bu büyük turnuvalar öncesinde normal, yani resmi maç kadar önemli bence. Neden? Çünkü bu son maçlarda görmek istiyor hoca son kararı vermeden önce. O yüzden ben çok önemli bir maç olduğunu düşünüyorum bu akşamki maçın. Zaten bir gün önce basın toplantısına döndüğümüzde Montella mesela Mustafa Eskiyeli'yle için sakatlığıyla ilgili birazcık daha fazla soru işaretlerinin olduğunu söyledi. Mesela ben maçtan sonra bunu pek bir kere daha sorardım. Ondan sonra Avustralya'ya benzettim Makedonya'yı. Umarım Avustralya hakikaten böyle oynar. Böyle bir ekiple.
3: Konuşmaya devam edeceğiz hocam stüdyoda. Ama bir anlatım noktasına gidelim. Kadıköy'e yeniden uzanalım. Maçı anlatan ikili Ender Bilgin'le Rea Kapsal bizleri bekliyor. Öncelikle ağzınıza sağlık diyelim ve sevgili Ender Bilgin, maç sonu sohbeti için sözü size bırakın.
5: Evet, teşekkür ediyoruz sevgili Rea Kapsal'la birlikte. Oradan kalktık, bu tarafa geldik. Şimdi güzel bir futbol akşamıydı. Evet. Milli takımımız açısından her şey çok keyifliydi. Açıkçası belki Kuzey Makedonya takımı bizim kalibremizde bir takım değil. Ama bazı şeyleri görebilmek, bazı sinyaller alabilmek, bazı şeyleri deneyebilmek adına güzel bir prova olduğunu düşünüyorum. Neler söyleyeceksiniz hocam? Bu arada İrfan Can arkadaşlarımızın yanında hemen bir röportajı alalım. Ondan sonra devam edelim hocam.
6: Evet, İrfan Can Kahveci ile beraberiz maçın ardından. İrfan Can, güzel bir skor, güzel bir oyunla İstanbul'a ve Türkiye'ye veda ediyoruz. Yarın da yolculuk var. Neler söylersin?
7: Ya bizim için ilk hazırlık maçımız güzel geçti. Zaten gruptaki rakiplerimize benzeyen takımlarla oynadık, oynuyoruz. Makedonya ile oynadık bugün. Bizim için güzel bir sınav oldu bugün.
6: Evet. Son olarak vatandaşlarımıza, tüm Türk halkına bir mesajınız var mı? Yarın yolculuk var. İnşallah sonu da güzel olacak. Amerika dönüşü de binlerce kişi sizi karşılayacağız. Güzel sonuçların ardından dualarımız, temennimiz o yönde. Siz neler söylemek istersiniz?
7: İnşallah. Biz zaten her zaman söylüyoruz. Bizim güzel bir ortamımız var. Takımımız çok kaliteli ve çok iyi oyunculara sahip. İnşallah bu birlik ve beraberliği sürdürüp halkımız da bize güvensin. Bu takım güzel işleri başarabileceğine inanıyoruz hepimiz.
6: İnşallah, İnşallah Allah yolunuzu açık etsin. Hayırlı yolculuk. Görüşmek üzere.
5: Evet, kaldığımız yerden devam edelim hocam.
8: Bu gece tabii ki hazırlık maçı, milli maçın hazırlık maçı olur mu? Yani göğsünüzde ay yıldızı formayla çıkıyorsunuz. Yani tartışılır bu ama genel yapı olarak özellikle bu maçlar ne için var? Teknik direktörü için, Montella için var. Ama bugün sahada çok enerjisi yüksek bir milli takım vardı, gireniyle çıkanıyla. Tabii ki bizim dengimiz bir milli takım değil ama sonuçta saha içindeki istek, oyuncuların performansı ve genel olarak baktığımızda hem tabii ilk 11 veya bugün oynayan kadroyu şöyle düşündüğünde 3 aşağı 5 yukarı genelde formda bir milli takımımız var. Yani hem yurt içinde hem de yurt dışındaki oyunculara şöyle sezonu iyi geçiren çok oyuncumuz var.
5: Evet.
8: Yani bu
5: evet.
8: Bir çok önemli bir artı. Bugün de oyunun, hatta oyunun içinde konuştuğumuzda da devre arası da konuştuk hatta. Yani en önemlisi buydu. İkimiz de bana göre ortak fikriydi. Ben de onu ikinci yarı söyledim Ender. Yani oyunun bir bölümü değil, genelini oynadık.
5: Doğru.
8: Doğru mu? Kontrol Doğru. ettik. Bunu seninle devre arası konuştuk. Bu çok önemli. Yani Kuzey Makedonya rakibine zayıf olması değil. İstediğimizde tempo arttırdık. Sen hatta son bölümde söyledin, aktif dinlenme yaptık. Tempoyu düşürdük. Tekrar sette gol attık. Yani hızlı geçişlerle gol attık. Yani bu çok önemli. Saha içinde bir rekabet var. Yani oynayanıyla oynamayanıyla herkes kadroya girmek istiyor. Amerika'da olmak istiyor. O kadronun içinde. Yani kadroya girdiği gibi ilk 11'de oynamak istiyor. Yani bu milli takımın en önemli artıları. Bunu da tabii sahada değişim başta Montella'ya teşekkür etmek gerekir.
5: Doğru. Montella da milli takımdaki 32. sınavını vermiş oldu Kuzey Makedonya karşısında. Şimdi biz maçın başında hatırlayacaksın hocam, işte Avustralya'ya yakın bir oyunu var. Üçlü oynuyor, beşliye dönüyor gibi konuşmuştuk. İşte Venezuela takımı biraz daha Paraguay için bize fikir verebilir. Amerika Birleşik Devletleri daha başka. Onlar da üçlü oynuyor zaman zaman. Tabii ev sahibi avantajı olacaktır Amerika Birleşik Devletleri'nin. Ama uzak mesafelere gidecek milli takımımız. Arizona'da kamp yapacak. Orada kamp yapıp maç oynanacak şehirlere gidecek. Tekrar kamp bölgesine dönecek. Yani bunlar biz bir de playoff'tan kaldığımız için biraz uzak oldu bölgelerimiz. Bunlar belki dezavantaj gibi görülebilir ama milli takımımızın hazırlıklarını da buna göre yaptığını biliyoruz. 26 kişilik bir kadro var. Montella dedi ki kadro belirlendi. Biz belirledik, açıklayacağız dedi. Yani kafalarındaki kadro belli. Bazı sakatlı olan ufak tefek oyuncularımız vardı. İşte Kenan gibi, Ferdi gibi. Arda sorunlarını atlattı. Hakan Çağlanoğlu atlattı. Öyle zannediyorum ki hazır gidiyoruz biz. Grup açısından, milli takımımızın Amerika serüveni açısından neler hayal edebiliriz?
8: Mesela Paraguay dediğiniz gibi, mesela Paraguay 8 defa Dünya Kupalarına katılmış Ender, 7 galibiyeti var. Yani grup aşamalarında çok katılıyor, böyle bir tecrübesi var. Bizim gibi evet, biz 24 yıl sonra katılıyoruz ama yani Paraguay grup aşamalarında çok iyiydi. Avustralya'nın market değeri 50 milyon euro civarında bir takım. Beşli oynayan, ama bunlara çözüm üretecek bir milli takımımız var. Keza Pochettino Amerika ile evet çok hazırlık maçları yaptı. Onlar
5: kalacak
8: da,
5: gibi de.
8: Evet.
5: Avrupa'da transfer piyasasında geçiyor adı
8: evet,
5: ama.
8: Evet. Yani yani bu 3 tane takım, evet 3 tane ayrı kıtada, 3'ünde genelde ben yani daha önceki zamanlarda hem grup elemeleri, mesela Paraguay diyorsunuz, Brezilya ile Arjantin'i yendi grup aşamasında.
5: Tabii kıl payı gelemedi şey onlar.
8: Tabii yani Paraguay şimdi böyle bir takım, yani bu milli takımları 3 tane kıta ayrı
5: pardon,
8: kültürü.
5: Pardon, Venezuela ile karıştırdım.
8: Venezuela hazırlık maçı.
5: Paraguay.
8: Ondan sonra. Her şey. Tabii ki normal yani birçok şeyle uğraşınca gayet doğal yani. Yani onun için böyle farklı kültür, farklı oyuncu profilleri, farklı oyuncu atletizmleri olan, hepsinin ayrı ayrı fiziksel Doğru. özelliği olan 3 tane kıtadan farklı ülkelerle oynayacağız. Ama biz takımımızın özellikle performansa yansıttığı zaman her takımla oynayabiliriz. Biz tabii ki önce grup aşaması, hatta yayın öncesinde de konuşmuştuk. Yani biz bizden daha böyle bugünkü gibi daha kalibresi düşük takımlara böyle presle mutlaka başlamamız gerekir. Böyle oynayacağız grupta, ama gruptan çıktıktan sonra bunu Almanya'da beraberdik, hatta maçta seyrettik Avrupa Şampiyonası'nda. O zaman ne yaptık? Çok doğru, bizden güçlü takımlara karşı daha kompakt durduk. Daha geçiş oyunuyla, duran toplarla gol aradık. Bu bizim en önemli silahımız. Hem geçiş ucumları, aynı şekilde duran toplar. Yani hem kompakt bir savunma. Bu grubu geçtikten sonra senin soruna, inşallah o gruptan çıkacağız. Ondan sonra da mutlaka Montella gibi usta, başarılı bir teknik adam, her maçı ayrı ayrı planlayarak bu planları da sahaya yansıtacak bir milli takım olduğunu düşünüyorum. Hakan Çağlanoğlu liderliğinde. Ve o farkı olumlu bir şekilde yaratıp milli takım yolu açık olduğunu düşünüyorum.
5: 48 takım mücadele edecek Dünya Kupası'nda. İlk kez bu kadar çok takım olacak. İşte forma numaraları 1'den 26'ya mesela sabit, eski sisteme dönülüyor yine. O değişmeyecek o numaralar, öyle 99, 50 falan öyle şeyler yok. 1, 26 ve herkesin numarası sabit olacak. Onun dışında yeni kurallar var. İşte o 5 saniye kuralı var. Oyuncu değişikliklerinde 10 saniye kuralı var. 1 dakika ceza alıyorsun. su molası var. Orada bir reklam basketbolda olduğu gibi televizyon reklamı da olacak.

0: Yani böyle bir takım yeni kuralları da, bir takım yeni organizasyonların içinde deniyor FIFA. Sonrasında bunların kalıcı olma ihtimali de var tabii. Bambaşka bir turnuva bekliyor bizi. Yani belki Meksika, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, uzak mesafeler, saatler biraz işte özellikle kıta Avrupası ile çok ciddi saat farkları var ama
1: 24 yılında açlığı var.
0: Enteresan yani. Değil evet. Mi? 24 yılında açlığı var. Doğru. Ya
1: bunları tolere edebiliriz. Benim gördüğüm en net teknik taktikten daha önemli bir şey, eskiden milli maçı Türk halkı böyle çok böyle takip etmiyordu. Ya milli maç falan denilen bir hale gelmişti milli takım maalesef.
0: Değil mi?
1: Şimdi
0: Montella ile onu yakaladık.
1: Bravo. Montella ile en temel yakaladığımız o. Yani daha baktığımızda bir milli takım taraftarı bir ara neredeyse ilgisiz hale gelmişti. Yani şimdi bakıyorsun bugün tribünleri dolduran müthiş bir atmosfer, ambiyans yarattı. Yani bizim seyircilerimiz, Türk halkının mükemmeldi. Aynı şekilde Montella ile beraber bunu da ben Hakan Çağlaoğlu'na da tebrik etmek lazım. Yani ona, yani burada bunun böyle sağ içi yalnız kaptanlığı, oyun liderliği değil. Aynı şekilde sağ ve sağ dışındaki abiliği, sıcak davranışı, çok doğru bir sosyal birliktelik yarattı. Yani küçüğüyle büyüğüyle, hangi takım hangi forma rengi hiçbiri düşünmeden birbirlerine mükemmelce hem sevgi hem de saygıda bulunan bir milli takım yaratıldı. Montella ve devamında dediğim gibi Hakan Çağlaoğlu da bu konuda büyük önderlik, büyük takıma liderlik yaptı. Ona da teşekkür etmek gerekir. En benim mesela milli takımla mesela teknik dedim ya, yani sağ içindeki planlar, organizasyondan daha farklı olumlu bulduğum bu. Bu başarıya götürecek budur. Milli takımımıza başarılı kılan zaten son yıllarda bu. Bunu yarattık biz. Olmayan bir şeyi Montella ve Hakan Çağlaoğlu kaptan olarak takıma onu serayet ettirdi. Bu çok önemli.
0: Peki biz buradan yavaş yavaş toparlayalım ama tabii röportajlar oldukça, basın toplantısından görüntüler geldikçe yine Kadıköy'den canlı görüntülerle merkezdeki yayını destekleyeceğiz. Hemen A-Spor stüdyosuna dönelim. Biz yavaş yavaş, uzun bir yayın günüydü, burayı toparlayalım ve sevgili Ömer'e pası atalım.
2: Sevgili Ender Bilgin'e, Rea Kapsal'a bir kez daha teşekkür edelim bu uzun yayın günü için. Onlara da geçmiş olsun, ağzınıza sağlık diyelim bir kez daha. Araya gideceğiz değerli izleyenler. Aranın hemen ardından da kaçıranlar ve yeniden hatırlamak isteyenler için milli takımımızın 4-0'lık Kuzey Makedonya maçı sizlerle birlikte olacak. Önce reklam, sonrasında özet, sonrasında yeniden karşınızda olacağız.

0: geldi yordum.
1: Aspor Radyo.
2: Baksı var, kazandık topu Deniz'e doğru. Deniz topla buluştu, pasını da verdi. Gol pozisyonu, direkten geri döndü top. Can Uzun'la gole çok yaklaştık. Henüz ilk saniyelerde. Orkun görüntüde.
3: Baskıyla başladık. İşte böyle direğe takıldık. Can'ın vuruşunda.
2: Mert de katıldı hücuma. Şimdi son çizgi. Gol pozisyonu ve gol! Henüz ilk dakikayı geride bırakmışken 1-0 öndeyiz. Baskıyla başladık. Nefes aldırmadık Makedonya'ya. İşte böyle savunma arkasına koşu. Orkun Çöpçü'nün bitirici vuruşu. Milli takım 1-0 önde bu golle.
3: Berkowski ayağından açtı. Şimdi Salih Özcan bıraktı Can'a doğru. Eren sol kanattan ileri çıktı. Şimdi Eren Elmalı'ya. Eren ceza sahasına girecek. Can Uzun. Can Uzun şut ve gol.
2: Can Uzun'un golü, farkı ikiye çıkarttık. 16. dakika. Kontratakta çok etkili geldik. Can Uzun'la farkı ikiye çıkarttık Kadıköy'de. Eren'den Can Uzun'a, Can Uzun'dan bitirici vuruş.
3: İkinci yarıya milli futbol takımımız başladı. Şimdi Kaan Ayhan bir ortada sağ taraftan. Salih aldı. Bütün atlarımıza rakip yarı alandayız. Can Uzun. Ceza sahası. Deniz vurdu ve gol!
2: Deniz Gül'ün golü, milli takımımız farkı 3'e yükseltiyor Kadıköy'de. İşte Can Uzun'un asisti. Deniz Gül'ün golü.
3: Şimdi Kaan yerden Arda'ya doğru. Arda sol tarafa bıraktı. Aral. Aral'ın pası. Arda çekti, çok güzel bir hareket. Arda yine. Arda Güler bir hareket daha. Köşe vuruşu, büyük alkış alıyor. Elezi'yi sıkıntılı duruma düşürdü açıkçası. Arda Güler işte bu şık çalımlarla. Yine rakip yarı sahadayız bütün atlarımızla. İrfan Can Kahveci. İrfan Can çok güzel bir pas Arda'dan. Barış Alper!
2: Dalga dalga geliyor milli takım. Barış Alper Yılmaz'la 4-0'ı yakaladık 70. dakikada. Çok güzel bir hücum organizasyonu da. Çok güzel bir gol daha. Bu kez gol Barış Alper Yılmaz'dan. Ve son düdük geldi. İspanyol José Luis Maniera'dan. Milli takımımız Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ediyor. Goller Orkun Can Uzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz'dan.
4: Evet, maçı bir kez daha hatırladık. 4-0'lık bir galibiyet ve moralli bir şekilde Dünya Kupası hazırlıklarına artık resmi bir şekilde startı verdi milli takım. Şimdi Burçin Hocam, bol bol bir virgül koymuştuk sizdeyken. Siz isterseniz bir tamamlayın, sonra maçla ilgili ve oyuncularla ilgili teknik detaylara geçelim.
5: Tamamlayayım. Ben maçtan önceki basın toplantısının aslında üzerinde birazcık durmak istemiştim. Yani bir Mustafa Eskeleli için sakatlığını birazcık daha sanki sıkıntılı olduğunu anlatmıştı. Maçtan sonra bence mesela bir sorulması lazım nedir durum diye. Sonra Avustralya'ya benzetti Makedonya'yı. İnşallah öyledir. Yani Avustralya'da bu Kuzey Makedonya gibi oynuyorsa.
0: Yok, hiç benzemiyorlar.
5: Yani ben merak
0: uzaktan
5: ediyorum.
0: Zaten yakından benzerlikleri evet.
4: Kuzey Makedonya tabii çok daha farklı bir kadroyla, yeni yapılanan kadrosuyla sahadaydı. Avustralya tabii ki Kuzey Makedonya'dan çok daha ciddi bir rakip olacak, onu söylemek
5: lazım. En önemli nokta, beni de çok zor bir karar bekliyor. Bu sonuçta bu kadronun indirilmesi gerekiyor.
4: Çok üzüldüm dedi evet. Montella. Zor bir gün geçirdim, üzüldüm dedi. Çünkü ben de oyuncuyken bunları

0: yaşadım, onları anlayabiliyorum dedi.
1: Aynen. Bu 6 tanesinin ismini verdi mi bendeki olan?
0: Montella isim vermedi, söylemedi. Henüz bir açıklama da yok ama sosyal medyada hani dolaşan isimler var ama hani bir isim netleşmeden de çok da dile getirmek doğru olmaz.
1: Ama bu verilen isimler benim aklıma göre doğru. Yani yakın bunlara. Öbür mantıklı. İki tanesi biliyorsun arada tartıştık olabileceğini. Onu söyledik burada. Üçüncüyü merak ediyorum ben.
0: Valla ilerleyen dakikalarda abi zaten Türkiye saatiyle yaklaşık bir gibi kadrolar artık nihai olarak ulaşmış olacak FIFA'ya ki Montella zaten ben kadroyu verdim dedi. Yani maçı oynayacağız ama kadroyu verdim dedi. Kadroya dair daha detaylı da konuşuruz.
2: Yani şimdi burada biraz önce sen de söyledin. Çok önemli bir ayrıntı var. Yani 35 kişilik kadro 26'ya düşüp biz Amerika'ya öyle gitmiyoruz. 29 kişiyle gidiyoruz. Yani hala orada da bazı son değiştirebileceği opsiyonları tutuyor bence Montella. O yüzden ben bugünkü maçın hakikaten normal bir özel maçtan çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bugün şöyle bir baktığımızda bu şansları kim çok iyi kullandı? Zaten Can Uzun yani maçın en fazla ratingini alan oyuncu olmuş. Deniz Gül çok iyi kullandı şansı. Oğuz Aydın zaten Şenol Hocam'la beraber seyrettik. Şenol Hocam bayağı bir andı bazılarını diyeyim. Ondan sonra yani dediğim gibi Can Uzun, Deniz Gül, Oğuz Aydın çok iyi kullandılar şanslarını. Orkun Kökçü zaten Beşiktaş'ta bence yavaş yavaş arttıraraktan çok farklı bir seviyeye geldi. Liderlik de göstermeye başladı. Yani Montella'yı hakikaten zor bir seçim bekliyor ama bugünkü performanslarıyla bu isimler de bence birazcık daha yerini sağlamlaştırdı diye düşünüyorum.
0: Şimdi Eren ilk yarıda sakatlanmıştı. Milli takımdan bir açıklama geldi Eren'le ilgili. Eren Elmalı'nın hastanedeki kontrolleri tamamlanmış olup sağlığında herhangi bir problem bulunmamaktadır şeklinde. Eren'e de geçmiş olsun.
2: Başına bir darbe aldı.
0: Bir kez daha. Evet.
3: Ama tedavisi uzun sürdü.
2: Uzun sürdü.
0: Biraz uzun sürdü Levent abi. Biraz korkuttu da ama çok şükür bir sıkıntı yok Eren'de. Şimdi Levent abi isimler dolaşıyor. Birçok kişi de görmüştür. Ama hani o isimlere de geliriz dediğimiz gibi. Önemli olan noktalardan bir tanesi de şu diye düşünüyorum. Artık bu tarz rakipleri aşmakta bir zorluk çekmiyoruz. Yani maçı da erken çözebiliyoruz. Gücümüzü çok net bir şekilde sahaya yansıtıyoruz. Üstünlüğümüzü kabul ettiriyoruz. Bugün de ilk andan itibaren böyle oldu.
1: Sana %100 katılıyorum ama burada öncelikle tedbir aklın yarısıdır. Ben şunu söyleyeceğim ekibe. Roma'ya maçı çıplak gözle izledim. Çok iyi oynamadık. Bak söylüyorum. Yani orada direkten dönen bir şutu var Kenan Yıldız'ın. Attığımız gol var. Arda'nın bireysel becerisi kalecinin kurtardığı bir pozisyon var. Rakibin offside'deyken yakaladığı direkten dönen kaçırdığı goller ve son dakikada Hacı'nın oğlunun yani Hacı'nın vurduğu direğe çarpıp içeri girmeyen offside'deki oyuncuya gelen gol var. Artı şunu da söylüyorum, Kosova deplasmanı da iyi geçmedi. Bunu net adamlar çok etkili.
2: Artı orada bir de toprağı bol olsun Lucescu vardı.
1: Tabii var yani doğru.
2: O bence çok fark ettirdi.
1: Doğrudur yani, kesin
2: daha iyi görüyorsundur. Yani tam doğru, böyle satranç hocası. Yani.
1: Hocam bir de tabii yani ama Kosova maçında da mesela o topun dönüşüne vuramadı mesela Vedat Muriç. Direk kaleci Uğurcan direkt ve onun önüne geldi. Yani şimdi biz de bunları doğru konuşalım.
3: Boş kalıyor yatamadı. Evet,
1: Makedonya bizim gözümüzü boyamasın. Biz oyuncuların iştahından memnunuz.
3: Bravo.
1: Ortaya koyduğu mücadeleden, istekten memnunuz. Tamam, rakibin gücünü tartmıyoruz bile. Yani
0: oynayacağımız 3 maçta önce, Dünya Kupası'na bu maçtan kat ve kat kesinlikle daha zor maçlar
1: olacak. Mesela Venezuela maçı bundan daha kolay olmayacak.
0: Doğru, daha,
1: daha sert,
0: zor, sert
1: bir rakip oynayacaksın. Ben şunu söylüyorum. Burada bu 11'i tercih ederek birazcık aklındaki oyuncuları da değiştirmiştir. Mesela neden ilk dönemde grup maçtan oynarken neden Can Uzun oynamıyor diye tartışıyordu Türkiye. Şimdi bugün hocam ne dedi? Maçın iyi oyuncusu.
2: En iyi rating
1: yapan oyuncusu olduğunu gördü. Ne oldu şimdi bu? Can Uzun bir dakika dedi. Bir dakika ben şu oyuncuyla şunu bakarken şimdi Can Uzun tercih edeceğim dedi. Çünkü Frankfurt'ta da oynuyor. Yüksek maliyetli bir 60 milyon istiyor. Galatasaray başvurmuştu. 60 milyon euro bonservis istiyorlar. Şimdi işin gerçeği...
0: Yani ben bugün Major League oyuncusuyum. Kart vizitini çıkardı. Masaya koydu.
1: Şimdi bu elini güçlendirdi. Çünkü o bölgede oynayan Kenan Yıldız vardı. Tekti o. Onu destekleyebilecek en büyük oyuncu Can Uzun. Kenan'da bir rahatsızlık olursa Can Uzun'u kullanabilir. Bu kanadı güçlendirdi örneğin. Ve milli takım gelen anlamda sağdan da çok fazla atak yapmadı. Ben diyorum ki bu kararları verirken
0: hemen
1: bazı oyuncuları...
0: Vincenzo Montella'yı görüyorum. Erdem Akbaş'a hemen sözü bırakalım.
4: Karşılaşmanın ardından teknik direktörümüz Vincenzo Montella ile beraberiz. Önemli bir skor, iyi bir oyun. Memnun mu?
5: No, sono molto contento perché abbiamo avuto affrontato la gara con intensità, con serietà, con organizzazione. Sono, abbiamo fatto tanti gol, abbiamo visto giocatori che avevano giocato meno e insomma è una giornata positiva. Non abbiamo subito gol, anche questo è importante per la terza volta consecutiva e sono molto contento della giornata, della partita.
6: Yani açıkçası çok memnunum çünkü çok baktığımızda ciddiyetle karşılaştığımız bir ciddi bir şekilde hani sahaya çıktık ve o duruşumuzu sergiledik ve çok da güzel bir organizasyonla hani oyundaydık. O yüzden çok memnunum hani sonuçtan. Tabii ki de daha az oynayan futbolcularımızı da görme fırsatımız oldu. Önemli bir not daha düşmek istiyorum. Yine hani gol yemeden hani bitirdiğimiz için de çok çok mutluyuz. O yüzden gerçekten genel olarak baktığımızda memnunum.
4: Yarın yolculuk var. Amerika'ya gidiyor takım hep birlikte. Türkiye'den ayrılıyor. Türk milletine, dünyanın dört bir yanında yaşayan Türk vatandaşlarımıza, Türkiye'ye gönül veren insanlara bir mesajı var mı? Onu duymak istiyoruz.
5: No, il messaggio che siamo pieni di energia, abbiamo voglia di rendere orgogliosi ancora una volta, insomma, il nostro popolo, faremo tutto il possibile per onorare la maglia fino alla fine, poi il calcio sappiamo com'è, ma l'importante è fare del nostro meglio e mettere il cuore in campo come abbiamo visto anche stasera sempre. Questa è una prerogativa che non può mai mancare.
6: Yani tabii ki de mesajım şu olacak. Enerjimiz tavan. O yüzden biz gururlandırmak istiyoruz herkesi. Tabii ki de milletimizi nerede olurlarsa olsunlar onları mutlu etmek istiyoruz. O yüzden yüreğimizle sahada olacağız. Ne olursa olsun elimizden gelen her şeyin en iyisini yapacağız. Umarım her şeyi istediğimiz gibi yaparız.
4: İnşallah sonu kupa olur. Teşekkürler. Söz tekrar size.
0: Teknik direktörümüz Vincenzo Montella'yı dinledik. Montella bir şeyden emin olsunlar, elimizden gelen her şeyi yapacağız dedi.
1: Ama Levent bir şey ona destek olalım.
0: Skordan bir şey memnun, bir de gol yemememizin altına çizdi.
1: Doğru. 9. golü de Deniz Gül atmış. Türk milli takımın 9. golü. Bir şey söyleyeceğim. Bugün bak. Şunu az evvel de
0: yine
1: söyledim.
0: Bir gol koyacağız Levent abi. Montella'nın bu kez de basın toplantısı başlıyor. Bir kez daha Montella'yı dinlemeye başlayalım.
7: Daha sonra İtalyanca Türkçe olarak devam edeceğiz.
8: Naši selektor Montella nas prvo che davamo šansa za makedonskite novinari ako imate prašanje da zemamo posle che prodlužujemo sa turskite novinari.
7: Yes please.
9: Pred mečot rekovte deka Makedonija treba da glumi na neki način Australija. Dali spored vas testot je uspešan?
8: Maçtan önce Kuzey Makedonya'nın Avustralya ile eşdeğer oynadığını söylemiştiniz. Benzer oynadığını söylemiştiniz. Hala aynı fikirde misiniz?
10: Nessuna squadra è uguale a un'altra, questa è la verità assoluta, quindi c'erano delle similitudini, una squadra che gioca a 5, come pensiamo possa giocare l'Australia, ma per il resto per noi era importante avere intensità in partita, ci sono stati tanti cambi, i ragazzi che hanno giocato questa sera hanno fatto un'ottima, hanno giocato con serietà, quindi sono particolarmente contento di questo.
6: Yani açıkçası hiçbir takım birebir olmaz. Bunu biliyoruz hani futbolda. Ama benzerliklerin olduğu, Avustralya'nın da beşli oynayabileceğini bildiğimiz için Makedonya'yı seçmiştik. Tempolu oynamak bizim için çok önemliydi bu maçta ve futbolcularımızın ciddiyetini sahada gördüğümde gerçekten ayrı bir memnun kaldım. Çünkü bizim için maç fark etmiyor ne olursa olsun. Burası milli takım olduğu için her maç bizim için çok ciddi.
8: da budeme realni, ni jedna reprezentacija ne može da bude, ni jedan klub ne može da igra da bude slični, tako da znamo da Australija igra neki slično sistem kako što igra Makedonija. Ама ja сакам да зборувам за моите играчи. Мене беше много и много сум задоволен дека видов своите играчи како озбено факјале ова утакмица и давале све од себе. Битно е дека ние направивме некој успех од нашата страна и задоволни сме.

0: soru var mı? Kuzey Makedonya.
1: Od Makedonska strana nešto.
0: Herangi bir soru?
1: Neko prašanje.
0: Buyurun.
2: Како ја оценувате играта на Македонија со оглед дека сепак Турција доминираше, меѓутоа дали може да издвои добри некои страни од нашиот национален тим?
1: Her ne kadar Türkiye maçı yönetmiş olsa dahi Makedon milli takımının oyunu hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu kaybetmeden de herhangi pozitif bir şey çıkartabilir miyiz?
3: Macedonia è una squadra organizzata che prima di questa sera ha sempre avuto partite in equilibrio, l'ultima con la Bosnia, ma ho visto anche quella del Galles, difficilmente prende è fuori dalla partita, no? Questa sera ci siamo riusciti e credo che l'allenatore stia lavorando bene, che la strada sia quella giusta, la compattezza di squadra si è vista. Questa sera siamo stati anche bravi a sbloccare subito la partita e quindi è stato un po' più facile di quello che pensavamo.
4: Açıkçası Makedonya çok organize bir takım. Bu akşamdan öncesindeki seyrettiğimiz bütün maçlarda, işte Galler'e karşı, Bosna'ya karşı olan maçları seyrettiğimizde kolay kolay maçtan kopan bir takım değil. Çok da böyle dengeli bir oyun koyan bir takım. O yüzden hani baktığınızda biz bu akşam erkenden gol bulduğumuz için hani tabii ki de çok mutluyuz. Çünkü sonrasında bu şekilde gelişti maç. Ama dediğim gibi yani çok dengeli bir takıma sahip ve normalde maçtan kolay колајда копам би таком ди.
1: Македонија е како една репрезентација, многу организирана репрезентација. Ние кога гледавме и другите утакмици со Босна, со Ирска, исто така добиевме истите печатоци дека играчите се многу константни и организирани. Вечерва ние успеевме да добиеме гол од првите минути и затоа имавме повеќе морал и така игравме. И тоа беше можда некој деконцентрација за македонската репрезентација, ама мораме да признаме дека организирана е, ние некоја репрезентација која може да одма изгуби себе.
0: Kuzey Makedonya basınından gelen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
1: Biblagodaram ensiten oyna.
0: Evet. Medya mensuplarımızla devam edebiliriz. Soruları alabiliriz. Ön tarafa verebilir miyiz lütfen hanımefendi?
5: İyi akşamlar, tebrikler hocam. Bugünkü galibiyet moral açısından çok kıymetliydi. Dünya Kupası'na 10 gün kala takımın hazır olma seviyesini yüzde kaç olarak görüyorsunuz ve bu maçtan sonra kadronuzda ve ilk 11 planlarınızda netleşen ya da değişen isimler oldu mu? Teşekkür ederim.
3: Ci saranno ancora due settimane quasi per preparare la partita, abbiamo un'altra amichevole, abbiamo dei giocatori che devono trovare la condizione, che sono fermi da un po', come Kenan, come Hakan, e sappiamo quanto è difficile recuperare i giocatori insomma in condizione. Arda, che sta rientrando adesso, oggi ha fatto un'ottima mezz'ora, bisogna portarlo poi all'intensità dei 90 minuti. Ferdi è venuto con un acciacco e ancora non si è allenato con la squadra. Quindi conto per il 13 di avere questi giocatori, se non al 100%, di avvicinarsi molto al 100%, insomma.
4: İki haftaya yakın zamanımız var aslında. Kondisyonunu bulması gereken bazı futbolcularımız var. Mesela Kenan, işte Hakan.
3: Dimenticato Kerem che sta riprendendo adesso.
4: Kerem'i de eklemek istiyor hoca. Sakatlıktan daha yeni çıktı. Arda mesela, o da onlardan bir tanesi ve bugün gerçekten çok önemli bir yarım saat gördük onun açısından. Ya tabii ki de ufak tefek problemleri olan futbolcularımız var. Mesela Ferdi de mesela ufak bir sakatlıkla geldi. Daha antrenman yaptıramadık ona. Ama tabii ki de ilk maçımıza kadar zamanımız var ve onları hani %100 olmasa da %100'e çok yakın bir şekilde kondisyonlarını getirmeye çalışacağız.
0: Buyurun.
6: Adana Çukuru Prisk, Adnan Ercan. Dünya Kupası ilk maçımıza eksiksiz, sakatlıksız, ideal kadromuzla çıkabilecek miyiz? Bir de Kaliforniya'da bizi rutubetli ve sıcak bir hava bekliyor. Adana'dan gerçi sizler alışkınsınız. Futbolcularımız alışkın mı bu sıcak havaya?
3: Sinceramente me lo auguro, anche se so che è difficile averli al 100%. Sicuramente alcuni di loro non sarà possibile, quindi poi vanno fatte delle valutazioni, delle scelte, delle strategie, eccetera. Rispetto a caldo, purtroppo io non gioco, devo solo guardare. E l'ambiente è quello che è.

0: Le condizioni climatiche sono quelle che sono e sicuramente dobbiamo abituarci già da domani, perché anche a Miami fa abbastanza caldo e sarà fondamentale riuscire a fare tutte la preparazione del caso, compreso anche le condizioni climatiche.
1: Umarım tabii ki de herkes %100 olur ama bazı futbolcularımız %100 olabilir mi olmaz mı? Biraz beklememiz de gerekebilir. Sıcak hava şartlarını konuşmak gerekirse de hani ben oynamıyorum, şanslıyım o konuda. Futbolcularımız oynayacak ama tabii ki de hiçbir şekilde bu bizi etkilemeyecek. Çünkü hemen alışmamız gereken bir konu. Ne olursa olsun oradaki hava şartları her zaman değişkenlik gösterebilir. O yüzden en kısa sürede en iyi şekilde hazırlanacağız.
2: Buyurun Ayşegül Hanım.
3: Ayşegül Bedira Kusman. Galibiyet için tebrikler hocam. Dünya Kupası'nda bol şanslar diliyorum. Bugün genç oyuncuları izleme şansımız oldu. Milli takımın bize farklı bir yönünü izlettiniz. Can Uzun, Aral Şimşir ve Deniz Gül'ün performanslarını nasıl buldunuz? Teşekkür ederim.
0: Sono molto contento, sinceramente molto contento, me l'aspettavo, sono giocatori che vanno inseriti piano piano, hanno fatto il loro percorso nelle squadre di club e adesso lo stanno facendo piano piano inserendosi anche con i grandi, diciamo, e sono molto contento, sono contento per la loro soddisfazione personale, ma perché si sono inseriti nella squadra e che siano bravi si vede e quindi stanno lavorando anche con la squadra, quindi questo mi rende felice.
1: Ya, tabii ki de çok memnunum. Beklentimizin dışında bir şey olmadı aslında. Çünkü böyle performans verebileceklerini biliyorduk. Kendi kulüplerinde de son zamanlarda zaman kazanmaya başlayan futbolcularımız ve yavaş yavaş da takımımıza da entegre olmaya da başladılar. O yüzden ayrı bir mutluluk yaşıyorum onlar için.
2: Buyurun.
4: Milliyet skorer Egemen Çıtar. Hocam galibiyetten ötürü tebrik ederim. Dünya Kupası'na başarılar diliyorum. Hocam elemeler boyunca Kerim'i en ileri uçta oynattınız. Bugün Deniz Gül'ü değerlendirdiniz. Kendisi golünü de attı. Acaba turnuvada kendisini ilk 11'e değerlendirmeyi düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim.
0: Ma io penso a tutti i giocatori che convoco, io non faccio regali a nessuno, faccio delle scelte, delle valutazioni e poi ci faccio delle scelte. Penso che sia un giocatore con caratteristiche che ci possono far comodo e credo che possa migliorare ancora. Se non l'avete capito, a me piace lavorare per il presente, ma molto anche per il futuro. Insomma, ho chiamato ragazzi che ancora non giocavano in prima squadra, ragazzi che giocavano in seconda divisione, come Ciano Zun, il Diz non giocava nella seconda squadra della Juve. Quindi il mio compito, è, e mi piace sottolinearlo, mi piace lavorare anche per il futuro.
1: Açıkçası ben bütün futbolcularımı düşünüyorum stratejileri geliştirirken. Hediye yapmıyorum hiç kimseye. Belki farkında değilsiniz ama bütün futbolcularımızın farklı farklı özellikleri var. O yüzden maçtan maça her seferinde değiştirebiliyorsunuz. Ve özellikle de belki fark etmişsinizdir. Ben sadece şimdiki zamanı değil geleceği de hani planlamaya çalışıyorum. O yüzden genç futbolcularımıza zaman zaman bu şekilde şansları vermenin önemli olduğunu biliyorum. Özellikle örnek vermek gerekirse Can Uzun ikinci ligdeyken oynamadığı dönemde de milli takıma çağırıyordum. Kenan Yıldız Juventus'un ikinci takımında oynarken çağırmıştım milli takıma. O yüzden hani geleceği de tabii ki de sağlamlaştırmamız lazım. Bizim futbolcularımızın hepsini yavaş yavaş entegre etmemiz lazım.
2: Son sorumuzu alalım. Buyurun.
5: Hocam öncelikle tebrikler. Dünya Kupası'nda başarılar diliyorum. Benzer paralel bir soru olacak ama Türk futbol kamuoyunda genel beklenti Can Uzun ve Deniz Gül'ün ileri uçta oynaması yönünde. İşte tabii ki çok yetenekli oyuncularımız var. Maçtan maça tercihleriniz de değişecektir ancak
0: se giochiamo io farei giocare tutto se potessimo giocare più di 11 calciatori.
1: Benim elimde olsa 11 kişiden fazla oynayabilsek.
0: Scusa se ti interrompo. Can Uzun e Deniz Gül hanno debuttato sotto la mia guida, quindi vuol dire che credo nei ragazzi, no?
1: Ve şöyle de bir not da düşmek istiyorum. Can Uzun ve Deniz Gül de benimle beraber hani oynamaya başladılar. O yüzden onlara inanıyorum. İnanmasam burada olmazlardı.
5: Bir de son soru olarak bazı gereksiz yorumlar var. Milli takımdan sonra Türkiye'de bir takım çalıştırmak istediğinize dair Dünya Kupası öncesi böyle spekülasyonlar çok fazla oluyor. Bunların önüne geçmek adına da bir şey söyler misiniz?
0: No, ma l'ha detto te. Non mi va nemmeno di commentare, adesso sono focalizzato esclusivamente.

0: Sulla nazionale, ma veramente sto dando tutte le mie energie, tutti i miei pensieri e tutto il mio amore. Ho detto tempo fa al mio agente: per favore, se qualcuno ti dovesse chiamare, non mi riferire nulla, perché non c'ho spazio per pensare a nient'altro.
1: Ya açıkçası kendim de söyledim ama ben yorum bile yapmak istemiyorum bu konuda. Çünkü tek düşüncem milli takım, bütün enerjilerim, bütün sevgim milli takım için. Hatta şunu da not olarak düşebilirim. Menajerime de söyledim. Hani birisi arar eder diye bana hiçbir şey getirme. Çünkü benim tek düşüncem tek bir şekilde milli takım, bütün enerjilerimi buraya fokusladım ben.
2: Teşekkürler, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
3: Montella'nın basın toplantısını izledik hep birlikte. Biraz bunaltıyoruz hocayı. Yani hocanın ayarlarıyla da bu kadar oynamaya gerek yok. Koç bence Montella çok soğukkanlı bir şekilde Hani cevaplarını veriyor ama yani şöyle bir maçtan sonra, şöyle performanslardan sonra bu kadar hani yıldızlarımız formdayken son dönemde özellikle yani başka sorular sorulabilir. Neyse ki biz bunları konuşmayacağız yayında. Biz daha çok performanslara ve Amerika'ya odaklı gideceğiz ama bu soruların sorulması da bana her zaman yani özellikle Montella bu kadar fazla şey yapmışken her zaman demeyeyim. Doğru. Hadi başta belki sorulabilir ama artık yani bu soruların cevapları belli. Aynı soruları sorup duruyoruz. Gereksiz geliyor açıkçası.
4: Ama,
3: ama Montella da çok güzel cevap verdi.
4: Güzel cevap verdi. Ne dedi? Menajerime söyledim. Birileri arasa bana getirme dedi. Bitti. Siz, bu mesaj nedir soru sorana biliyor musun? Kapatalım bu mevzuyu demek. Evet. Lütfen gündeme getirin. Doğru söylüyorsunuz abi. Milli takımın Dünya Kupası heyecanı başlamış buradan sonra. Artık bu türlere girme, bu tür davalara girmenin anlamı yok. Bir de futbolcu bazında bu soruları getirmek yanlış.
3: Ya Levent abi bakıyoruz şimdi bütün takımlar uğurluyor oyuncularını, takımlarını.
5: Olayı kapattık diyor.
3: Neler soru konuşuluyor. Bak,
5: olayı kapatmıştık diyor ama aynı soruyu soruyor. Kapattıksa niye soruyorsun güzel kardeşim? Evet. Adama de ki orada neler yapmayı düşünüyorsunuz? Nasıl bir skor bekliyorsunuz? Daha güzel soru. Bu akşam çünkü güzel bir akşam geçti. Güzel şeyler oldu. Gerçi bu maçı biz sakın
3: %100
5: Dünya Kupası'ndaki resmi maçlara baz almayalım yani. Bunu öyle düşünmüyorum. Sadece demin Levent Düzemen'in de söylediği gibi oyuncuların coşkusu bizi sevindirdi. Oyuncuların oynama iştahı bizi sevindirdi. Ve birçok oyuncu da bugün ilk 11'de çıkan oyuncuların birçoğu da kendi takımlarında süre almayan oyuncular. Montella'yı tekrar tebrik etmek lazım. Bu oyuncular o kadar güveniyor ki yani Fenerbahçe'nin bir sezon boyunca çok kötü oynayan Çağlar'ına bile şans verdi. Yani o kadar oyunculara inanıyor. Bravo. Ve devam ediyor ve iki senedir kulübeye mahkum olan bir Oğuz Aydın, Can, o hepsi çok iyi top oynadı.
6: İrfan Can Kahveci oynadığı, mesela değil mi? İrfan Can Kahveci.
5: İrfan Can Kahveci oyuna girdikten sonra top oynadı yani. Şu.
4: Ama gönderdiler adam biliyorsun.
5: İşte hocanın oyunculara dokunuşu milli takımda bu kadar olur. Yani onlara bak şimdi. Bir hoca bir oyuncuya inanıyorsa o oyuncu hocanın gözüne baktığında ona inandığın anlar. Evet bak oyuncular da çok uyanıktır. Hocalar da çok uyanıktır. İyi hoca olmak için zaten çevre kontrolün iyi olacak. Oyuncuların bakışlarına da bakacaksın. Sana karşı nasıl tavır aldığına bakacaksın. Büyük bir ihtimalle bu oyuncu grubunun yani hemen hemen hepsi diyorum. Hocanın gözüne olumlu gözle bakıyor. Bu sinerjiyi hoca alıyor. Oyuncular da onu aldığını bildiği için bak. Ya o kaç maçtır oynamıyor işte. Oğuz Aydın oynamıyor şimdi bak. İlk 11'de kim var? Salih. Doğru dürüst süre aldı mı Salih Hocam bu sene?
4: Dortmund'da hiç oynamadı ya.
5: Yok hiç oynamadı. Almadı bak evet. Şimdi oynamayan kim?
3: Ama Deniz son bir İspanya maçı vardı mesela milli
5: takımda. Ya bak şimdi sonunu diyorsun. Ben sana diyorum ki takımlarında süre almayan. Deniz Gül hep sonunda. Son 5 dakika 10 dakika oyuna giren oyuncu. Başka kim var oynamıyor?
3: Deniz Çağlar. Gül 44 oynadı. Çıktı.
5: He?
3: Deniz Gül çok 44 maça
5: vardı
3: çıktı.
5: Vardı ama şöyle İlk hep sonradan giriyor. Evet. Zeki yani.
3: Tabii.
5: Öyle 11 ama alım gideyim şey, diye ama hep kısa.
3: Kulübü sahip çıkıyor ama.
5: Ya iyi oyuncu
3: satmayı
5: şimdi.
3: Satmayı düşünmüyor Mustafa.
5: Ama hoca da onun için ne güzel tabii. Dedi. Ben tabii. Onu daha oynamazken alıyordum. Buraya hazırlıyorum diyor.
4: Ben oynattım onları evet. Dedi.
5: He onları da öyle. Şimdi bazı oyunculara bir şeyler verebiliyor şimdi. Kendi kulüplerinde oynamamış olsalar da dahil onlara bir değer katıyor. Ya siz değerlisiniz diyor ve bu oyunculardan da verim alıyor ya. Verim almak çok önemli bir şey. Yani Montella'nın yaptığı en güzel iş bu. Türk oyuncuların değerini ortaya çıkarıyor.

0: bize gelen de bazı antrenörler bizim Türk oyuncuları tak tak tak kesiyor gidiyor Ömer. Ha ben bugün en çok da Montella'nın en son soruya verdiği cevap gecenin en güzel cevabıydı. Ben dedi kapıları kapattım menajerime söyledim ben Dünya Kupası'na konsantre olacağım. Ya bunu bir Türk hoca da söylese eyvallah aslında zaten söyler de bunu bir İtalyan hocanın gibi yarı Türk olmuş bir hocanın hocam, söylemesi.
1: Biz Montella'dan bu cevabı bizim almaya uğraşıyoruz. Yani bence şunu söyleyeyim bütün milli takımlar şenlik havasında milli takımlarını Amerika'ya gönderiyor. Biz de takım Amerika'ya gitmeden bir önceki akşam 4-0 kazandığımız bir hazırlık maçının sonrasında adama diyoruz ki ayrılacak mısınız? Ya gerçekten kızıyorum ya.
2: Ya şimdi tabii ki burada eğer gerçekten Montella'ya böyle bir teklif gittiyse o teklifi yapan en büyük ayıbı yapmıştır. Yani şu anda Dünya Kupası varken ama burada herkes aynı gemide olduğumuz için öz eleştiri yapmalı. Medya olarak bizler de öz eleştiri yapmamız lazım. Çok fazla seçim sürecine odaklandık. Çok fazla transferlere odaklandık. Öyle bir döneme girdik ki bu akşam milli takımı tekrar kucakladık. Ya bence milli takımı Riva'da dahil ihmal etti. Yani Futbol Federasyonu mesela bir sayaç koyup özel reklamlar verip işte kamu spotları paylaşabilir televizyonlarda, internet sitelerinde, gazetelerde. Futbol Federasyonu'nun da bence burada çok fazla işin üzerine düşemedi. Yoğunluktan, sürekli ziyaretçi ağırlamaktan. Çünkü bir kere yani 2002'den sonra Dünya Kupası'na gidiyoruz. Hep böyle kamuoyunda tartışmalar var. Çıkıp da mesela İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan şunu beklerdim. Herkes sussun, kesin sesinizi. Bırakın bu dedikoduları, Dünya Kupası'na gidiyoruz, el ele verelim, gidelim Dünya Kupası'na başarılı olalım. Yani çok fazla şey dediğim gibi işte halkı Dünya Kupası coşkusunun içine sokamadık. Bu akşama kadar hep böyle işte Galatasaray'da, işte Fenerbahçe'de seçim süreçleri kim gelecek, kim gidecek, sokakta hiç kimse Dünya Kupası'nda milli takım ne yapar onu sormadı ama bize. Hiç konuşulmadı.
1: Oyuncular hazır. Ya yani oyuncular hazır. O mentalitede.
2: Allah
1: yani
2: razı olsun onlardan yani
0: belki
2: ama
0: belki de zeki iyi olmuştur.
2: Ama oyuncuların da motivasyonunu bozuyoruz. Oyunculara da teklifler, meklifler işte şuradan alacak, buradan alacağım. İşte bugün de var iki milli futbolcuyla anlaştım, şudur budur. Ya bunlar olmamalı. Evet anlaşabilirsin ama Dünya Kupası'ndan sonra ya da anlaştığını açıklama. Bilmiyorum yani şu anda da sosyal medyada bir sürü şeyler dönüyor. Milli futbolcularla yani anlaştığını
1: söyleyenler.
2: Sosyal medyaya
1: bakılırsa hep bir şeyler
2: hayır,
1: konuşuluyor zaten.
2: Hepimiz öz eleştiri yapalım. Bizim de ben öz eleştiri yapıyorum. Hatalı olduğumu düşünüyorum. Çünkü çok fazla İşin içinde seçime, transfere, tamam tirajlı, reytingli bunun kaygılarını yaşıyoruz ama bir tane milli takım var ve biz 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gidiyoruz. Daha çok ağırlık vermemiz lazım ama Futbol Federasyonu'nun da bu işin üzerine düşüp işte televizyonlarda bir dünya işler yapılabilirdi. Kamu spotları işte Dünya Kupası ile ilgili Arizona'dan tut da kamp tesisleri oralar buralar gidildi gelindi işte oralardaki filmler verilmeli. O coşkuyu hissederek Dünya Kupası'na 10 gün var şurada ya.
3: Hazırlık yapılmadı.
1: Yine
3: yani
1: de
2: tabii yapılmadı. Bence yapılmadı.
3: Doğru Zeki'nin söylediği.
2: Federasyon da hazırlık değerli yapmadı. Biz de hazırlık
3: mesela
2: yapacak.
3: Mesela türbün bazında da sevgili Ömer bak bugün X bir takım Almanya'da İngiltere falan böyle aynı Makedonya'ya oynasa full tribünler oynar. Evet. Mi takım taraftarlığı başka. Bugün olmadı mesela.
2: Evet, olmadı.
3: Başka stadı olsa olmaz. Ben stat olarak söylemiyorum bunu. Çünkü değer vermiyoruz işe.
2: Doğru.
3: Yarım iş yapıyor. Ama mesela Roma'yı maça verdik. Aslında mi takımı uğurluyoruz bugün. Son mu?
2: Köpürtemedik ya olayı ya.
3: Tabii yani biz
2: ama Riva'dan başlardı bu iş.
3: Oraya getiremedik yani.
2: Evet.
3: Onu söylemeye çalışıyorum.
2: Ama herkese mesela nasıl yapıldı son dönemde Trabzonspor Kulübü Ertuğrul'dan bütün herkese, maça gelen herkese forma verdi. Değil mi?
3: Türkiye Kupası finalinde.
2: Yani bugün de Futbol Federasyonu'ndan beklenebilirdi. Çünkü store yok. Yani alabileceği yer yok. Adam ne yapmış taraftarda? Kendi takımının formasıyla gitmiş. Kızamayız. Çünkü formayı alabilecek bir şey yok. İnternet üzerinden alabilirsin.
1: Yok ben kızarım abi. Normal kırmızını giy gel o zaman. Beyazını giy gel o zaman.
2: Ama yani şimdi dediğim gibi kendi takımın bugün ver mesela. Taraftar için bir forma üretip doğru verebilirdin. Olabilir. 50 bin kişiye versen ne olur?
1: Şöyle tabii ki aksaklıklar vardır katılıyorum hepinize ama ben yine de galibiyetim ve oyuncuların performansının konuşulması taraftarıyım çünkü çok önemli performanslar var, yıldızlaşan oyuncular var, bizi şimdiden Amerika'da heyecanlandıran
2: biz
1: oyuncular
2: mesela,
1: var onları
2: gazete
1: konuşmaya
2: olarak
1: başlayalım.
2: Levent abi de mutlaka yani artık Dünya Kupası sayfaları yapmaya başlıyoruz yarından itibaren hani bekledik ki hani Futbol Federasyonu bir yerler dev sponsorlar işin içine girsin. İşte reklamdı, işte özel sayfalar.

0: Avrupalılar varsa Türkler gidecekler. Onlar varsa evet. Onlar vizesi olan Avrupa'da olay gidemiyor değil. Direkt.
1: Doğru doğru.
0: Onların da vize alması lazım.
2: Bir de bilet fiyatlarının pahalılığı. Korkunç yani. Derecede pahalı bilet fiyatları. 3.500 dolar, 6.000, 8.000 dolar ne oluyor ya?
1: Infantino Bey'in kulaklarını yani, açınlatmak
0: evet abi.
2: Bu ne abi?
0: Amerika'da olimpiyat düzenle kabul ediyorum ama bu turnuva Amerika düzenlenecek bir yer değil yani.
1: Evet.
0: Hat olarak.
1: Ama böyle biraz kırılacak bilet fiyatları maç günlerinde. Yani tabii ki maç günleri oralarda olmayı düşünen taraftarlar ve bilet olmayan taraftarlar varsa çünkü ilk maç Belçika'nın ilk maçı için bir fiyat düzenlemesi olacak. Bunu başka maçlarda da yapacaklar. Bu yönde bir şey var. Açıklama var ya da
2: şu
1: gelişmeler
2: var.
1: Var.
2: Taraftar,
1: biraz bir o bilet fiyatları
2: bilet almaya çalıştığında alamıyor. Direkt error veriyor ve kara borsaya yönlendiriyor direkt.
1: Abi pahalı biletler sıkıntı
2: ya
1: var.
2: Sistem öyle bir kurulmuş garip bir şekilde alamıyor. Parası olan da alamıyor
1: Amerika'da
2: ki.
1: Yani bizde o bilet firmaları kara borsa olarak görünen bilet firmaları Amerika'da yasal firmalar.
2: İşte
1: o yüzden
2: diyorum.
1: De o firmaların eline geçiyor çoğu dünya kupası
2: çok pahalı
1: bileti,
2: onlarda da o biletler.
1: Neyse dediğim gibi bunları da çok konuşacak zamanımız olacak ama.
2: Ya bunlara da değinmek lazım. Yani ben dediğim gibi federasyonda şu maça kadar hiç kimse yani olayın farkına varıp da köpürtmedi işi. Ya bir dünya sponsor var mesela değil mi? Neredesiniz kardeşim? Ya medya ile el ele verin. Hep birlikte Dünya Kupası'na gidelim. O coşkuyu yaşayalım. Bir aylık bir süreç. Belki bir 20 yıl daha kaçıracağız bilemiyorum. Hiç istemeyiz ama şunun
1: ya. Bu jenerasyon inşallah
2: güzelliğini yaşayalım.
3: Gider yani. Zeki Uzundurukan bu akşam yapmış olduğum bu anonsla beraber hepsi uyanacak.
2: İnşallah
3: yarın,
2: ama
3: yarın bu yola devam edecek.
0: Ondan önündeki en büyük güzel bir anons ya.
2: Biz yarından itibaren köpürtüyoruz gazete olarak artık başlıyoruz. Ne yapalım
3: olsun,
2: yani?
3: Olsun birisi başlayacak.
2: Herkes sen başlayacak başla. Ama yani
3: sen başladın
2: medya aynadır. O yüzden diyorum medyaya destek vermek lazım. İşte Levent abi de en eski gazetecilerden abimiz yani bir aynadır. Sen işte o sponsorları alıyorsun ama medyada yer vermezsen sponsor diyecek ki sponsora sonra giderken gazete sayfalarıyla gidiyorsun. Bak işte böyle göğsünde sayfada yer almış. Yani elinde donelerle gidiyorsun. Ama medyaya sırtını dönersen yarın öbür gün sponsor sen de sponsor bulamazsın. Onu söylemeye çalışıyorum.
0: Coşku,
2: hepimiz aynı gemideyiz.
0: Billboardlarda yok yani.
2: Tabii onda da hiçbir yok söylüyorum. Yani.
0: Mesela biz şey başarısınız diye bir şey vardı. Konya'da Fransa'yı yendiğimiz maçta hatırlarsan İzlanda'yı falan yendiğimiz maçta. Onun bile hazırlıkları çok fazla.
2: Çok güzel ben, başlıklarla billboardlarda heyecan oluşturulabilirdi.
0: Dünya Kupası heyecanını Türkiye'de yaşatmıyoruz billboardlarla.
1: Ama milli takım ben inanıyorum ki oraya gittiği andan
2: i̇nşallah.
1: İtibaren o bizlere empoze
2: biz
1: edecek.
2: Biz üzerimize düşeni yapacağız. Televizyon, gazete mutlaka, her anlamda mutlaka. Yapacağız tabii ki.
1: Peki şimdi Burçin Hocam bugün önemli noktalardan bir tanesi de şuydu. Hakem konusuyla ilgili şunu söyleyeceğim. Tabii bugün hani hakemin konuşulacak bir noktası yok. İyi ki de yok. Hakem konuşmamak arada bizleri mutlu ediyor.
3: İlk defa Türkiye'de bir hakem konuşmuyoruz.
1: Yine konuşacağım hocam. Şöyle konuşacağım.
3: Yok herhalde konuşmayalım bugün. Tadını kaçırmıyor.
1: Şöyle konuşacağım. Hepimiz de enfikiriz. Çok güzel olmuş hakemin yeni formaları, hakemlerin. Ben
3: evet.
1: Böyle retro formalar falan. Evet. Nefis göz alıcıydı böyle. Çok güzeldi. Ona
0: Dünya
1: da değinmeden geçemeyeceğim yani.
0: Dünya Kupası
1: Dünya
0: modeli
1: da gelecek evet.
0: Muhtemelen öyle. Ben de daha detaylı bakacağım. Bilgilendiririm.
1: Ne varsa eskilerde var deyip yine bir retroya dönüş olmuş çünkü belli ki yani.
0: Adidas ve FIFA tabii birlikteliği çok uzun yıllardır beraberler ve hakikaten hakem formaları özellikle Dünya Kupası öncesi yeniden dizayn edilir. Ondan sonra da o formalar zaten ilgili federasyonlara da dağıtılır. Adidas'ın hakemleri giydirdiği federasyonlara ama hakikaten bence de son zamanlarda gördüğüm en güzel hakem forması.
1: Kesin. Kesin.
2: Mesela asıl Burçin Hoca'ya şey söyleyeyim. 5 saniye kuralında korner hükmedilmesi yani çok alışık olmadığımız bir şey. Bu fikir kimden çıktı mesela çok merak ediyorum. Gerçekten.
1: Şöyle bir hocam isterseniz yani ben de yapabilirim size de bırakabilirim. Bir toplayalım yeni kuralları
2: evet.
1: Dilerseniz.
0: Şimdi futbol
1: sonrasında konuşalım.
0: Şöyle başlayalım. 2014 yılında bu futbol oyun kurallarının hakimi olan IFAB diyeyim İsviçre'de ayrı bir merkezde bir firma olarak kuruldu. Ve dikkat ederseniz bu 2014 yılından sonra çok fazla kural değişikliği olmaya başladı. Evet. Neden? Çünkü genel sekreteri olan işte farklı birimleri olan bir merkez haline geldi. Şimdi iki tane komite var burada. Bir futbol eski ünlü futbolculardan oluşan işte futbol danışma paneli. Bir de eski ünlü hakemlerden oluşan hakem danışma paneli.
3: Aynı bizim Türkiye'deki takımlar gibi. Maşallah.
0: Aynen.
3: Aynı kopyası.

0: Şimdi hocam,
1: aynı mekanizma.
0: Eski iş adamları, yeni iş adamları. Şimdi bu iki tane panel, bu değişiklik önerileriyle ilgili
2: şahane.
0: He, futbolcular, hakemler devamlı fikir üretiyorlar. Ondan sonra bunlar harmanlanıyor. Kafalarına yatanlar deneniyor. Büyük turnuvalar öncesinde de denemelerden geçen ve başarılı bulunan uygulamalar oyun kurallarına girip uygulanıyor. Şimdi burada çok önemli bir nokta var.
1: Bunlar altyapı takımlarında, milli takım aynen. seviyesinde bir sene uygulanmadan aynen.
0: asla
1: şeye geçmiyorlar.
0: Önce deneme
1: öyle
0: yaparlar.
1: Denemeler bir sene boyunca
3: alt
1: sürüyor.
0: Milli takımlar.
1: Uluslararası alanda oynanan maçların hepsinde denenir. Bunları biz çok yaşadığımız için.
0: Şimdi burada oyun kuralları değişikliklerinden aslında bahsetmek de çok önemli değil.
4: Biraz kısaca rica edeyim hocam. Çünkü milli oyuncuları konuşmadığımız her dakika ben biraz üzülüyorum. Aynen. Çünkü yani bugün konuşmaya
0: o zaman şöyle yapalım.
4: Merak ediyorlar. İnsanlar kuralları konusu açıldı. Konuşalım.
0: Buradaki en önemli nokta şu. Pierluigi Collina Dünya Kupası başlamadan 1-2 gün önce bir basın toplantısı düzenleyecek. Asıl bu önemli. Çünkü orada bu yeni kuralların hangi sertlikte ve ne kadar taviz verilmeden uygulanacağını anlatacak. Bak en önemli o. Çünkü şimdi yazıyor bir sürü şeyler yazıyor. Yani mesela en önemli değişikliklerden birine ikinci sarı karta VAR müdahale edecek. Oyun kurallarını da değiştirdi. Yani sarı kartı olan bir oyuncuya hakem ikinci sarı kartı çıkarttığı durumda açık ve bariz hata varsa bu sefer VAR devreye girecek. Eskiden devreye girdi.
4: O uygulama biraz esneyecek. Açık ve barizden ziyade aşağı yukarı. Yani,
2: çok itiraz etmeye devreye girmedi diyorsunuz yani. Ya.
0: Şimdi evet, açıkçası yok. Şöyle de bir nokta var. Şimdi biz bakıyoruz Dünya Kupası'na diyoruz ki ya bu müthiş bir değişiklik oldu. Yani şimdi Dünya Kupası'ndaki hakemler dünyanın en iyi hakemleri. Oyuncular çok daha saygılı. Çok daha organizasyona saygılı. Kendi liglerimizde öyle değil tabii durum. Yani ondan sonra biz 2018'de ilk VAR sistemi tanıtıldığında ne dedik? Ya bu müthiş bir şeymiş. Hiçbir derdimiz olmayacak. Yani ondan sonra ligler bir başladı. Hiç öyle bizim Dünya Kupası'nda gördüğümüz gibi olmadı. O nedenle dediğim gibi birazcık sakin olalım. Hı? Bir Collina bir toplantısını yapsın, anlatsın. Sonra daha detaylı konuşalım. Senin dediğin gibi milli takımın önüne geçmeyelim.
4: Yok, biz zaten geleceğiz oraya hocam ilerleyen dakikalarda. Ama az sonra arkadaşlarımız ekrana getirecekler. Bugün hakem Muneira'nın kaleci zaman geçirdiği için kale vuruşunda böyle saydı. Hazırmış, verelim hemen ekranı arkadaşlar.
0: Kaleci de şaşırdı. Biz öyle herkes bir şaşırdı.
4: Sonrasında kornere hükmetti. İşte burada başlıyor. Bak, sayıyor. Tabii hani hızlı bir şekilde 1-2-3-4 gibi değil de daha çok hani 1001-1002-1003 gibi o ritimle hakem sayıyor ve işte 5 oldu. Ben ne yapayım diyor. O zaman korner diyor. Makedonyalılar kullanamayınca.
0: Anlayamıyorlar da. Evet.
4: Bunu da uygulama olarak bugün gördük. Taçlarda 5 saniye, out'ta 5 saniye, oyuncu değişikliği de 10 saniye içerisinde gerçekleşmek durumunda. Taç 5 saniyede kullanılmazsa el değiştiriyor, out 5 saniyede kullanılmazsa şimdi gördüğümüz görüntüdeki gibi kornere dönüşüyor. Onun dışında oyuncu değişikliği de 10 saniye içerisinde olmazsa, yani çıkacak oyuncu 10 saniyeden fazla saha alanında oyalanırsa, bu kez de girecek oyuncu 1 dakika sonra oyuna dahil oluyor. Bu kuralları da bu şekilde hatırlatmış olalım.
3: Bu çok kafa
4: olalım.
3: Karıştırıyor.
2: Evet, ben çok hata olur.
3: Bu kadar hele, çok futbol içine uğranma. 5 saniye nasıl 5 saniye?
1: Futbol
3: ya?
1: İçine bu kadar.
0: 4. girmez Allah aşkına. 2 tane 3 tane.
2: Taçlarda özellikle yani
3: sen,
2: ya.
3: Sen şimdi hakemi polislik yap diyorsun ya. 5 saniye attı atmadı. 1 metre önden atarsa ne olacak? 1 metre geriden aynen. atarsa. Hadi bunlar buyur. Bu kadar olur mu ya? Levent'in işi gücü yok. Futbolun güzel bana. Doğallığı da yapalım diye yapıyorlar. Bunun,
4: doğru doğru.
3: Bunun hiçbir hesabı yok ya. Böyle şey olur mu? Ya
4: ben bu kadar hani statik artık olmasına çok hani ya, gönlüm razı gelmiyor ama
3: 2 dakika 10 saniye reklam arası dedim.
4: Abi, başka bir şey söyleyeyim.
3: Bu ne abi, basketbol maçı mı bu
4: 10
3: ya?
4: 10 saniye reklam, 50 saniyede su molası olacak. Evet. Her maçın ortalama 22. dakikasında artık nerelere denk geliyorsa oyun durduğunda o civarlarda. İlk yarıda 3 dakika, ikinci yarıda 3 dakika mola olacak. Toplamda 6 dakika. Dün Aspor ekranında Birleşik Devletler Senegal maçını yayınladık. Orada Pochettino o 3 dakikalık bölümde tam 3 sürmedi de hani kupa olmadığı için 2-2.5'a yakındı süre. Hemen önünde tabletini, bilgisayarını açtı. Oyuncuları etrafında topladı. Bir futbol maçından çok basketbol maçı sanki koç hani ortada toplanıyor evet oyuncular etrafında oradan bilgisayardan bir şey gösteriyor. Bu tabii kupada böyle mi olacak olmayacak mı göreceğiz. Peki şey ne olacağım şunu sormak istiyorum size yeniden dönersek.
1: Hakemlerle ilgili bir şey soralım.
4: Sahaya Makedonya ile ilgili Makedonya'nın derdi çok onlar tabii o kendi dertlerine bakacaktır. Ama şunu sorayım bizim milli takımla ilgili.

0: Deniz'e soruldu basın toplantısında. Deniz Gül Porto'da 44 maç bu sezon oynadı. 18 ilk 11, 7 gol attı. Farioli muhtemelen önümüzdeki yıl ona daha fazla süre verecek. Çok iyi bir gelişim gösterdi. Bugün çok şık bir kafa golü attı. Zor bir gol aslında. Şu önemliydi sanki hocam. Evet, yani rakip Kuzey Makedonya ama biz gerek santroforsuz oynadığımızda, yani Kerem'i ön bölgede kullandığımızda, gerekse işte bugünkü gibi santroforlu oyunu da oynadığımızda, yani bu iki oyun anlayışına da milli takımımızın adapte olduğunu biz zaten biliyorduk ama bugün uygulamalı olarak maçta görmüş olduk.
1: Şimdi şöyle bakmak lazım olaya Ömer. Yani demek ki Montella bir santrofor bulduğu zaman kullanıyor. Yani uzun zamandır bu arayış içerisindeydi zaten. Yani bizim Türkiye'de de ürettiğimiz bir santrofor yoktu uzun yıllardan beri.
0: Demirspor'da Balotelli ile oynuyordu, yani varken elinde oynuyordu.
1: Ben Türk milli takımından bahsediyorum.
0: Hani var, elinde varsa hocam kadroda oynatıyor yani.
1: Balotelli değil, orada çift santrofor oynadığı maçları da ben çok iyi hatırlıyorum Adana Demirspor'da. Bir tane siyah bir oyuncu daha vardı santroforda. Çok santroforlu oynadığı da var. 4-6-0'ı da iki santroforu sakatlandı, orada oynamaya başlamıştı. Ha, burada da görüyoruz ki bir santrofor bulduğu zaman oynamak istiyor. Ya, kim istemez zaten, herkes ister. Mevcut ülkemizde bir santrofor üretimi çok zor olduğu için üretemiyoruz. Neden? Şimdi Galatasaray'a bakacaksın, hücum hattında yabancılar. Fenerbahçe'ye bak, yabancılar. Beşiktaş'a bak, yabancılar. Yani golcü santroforlardan bahsediyorum. Trabzonspor öyle. Ve diğer Anadolu kulüpleri de böyle. Ya ben zaten sıkıntının Anadolu kulüplerinden kaynaklandığını hep söylüyorum. Bak şimdi Galatasaray'da iki tane Türk oyuncu vardı 4 sene önce. Kimdi? Önde oynayan Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper. Nereden geldi? Anadolu kulüplerinden geldi. Ya hadi büyük takımlar oynatıyor be kardeşim. Ya siz neden bu kadar yabancıları oynatıyorsunuz? Bir netice alamıyorsunuz oynatmakla birlikte. Şu şeyi unutmayalım. Gençler Birliği'nin Trabzonspor'a karşı Zeki Uzundurukan kadroyu şu anda kafasında bir canlandırır. Çünkü o işleri iyi
0: kupa
1: biliyor. Kupa yarı finalinde oynattığı 11, ya inanılmaz genç oyuncular oynadı, evet, Gençler Birliği'nde ya.
2: Doğru.
1: Şimdi bu çocuklar oynasa olmaz mı? Oynadılar, oldu. Ne olacak şimdi? Bir sonra bakacaksın, gelecek mecburen yöneticilerin aldığı yabancıları oynatacaklar. Ya bir oyuncuyu oynatmazsanız olmaz. Ya bu Türkiye'den eskiden çıkan bu kadar futbolcular nereden çıktı ya? Bizim hepimizin anası babası Türk'tü yani. Biz buralardan çıktık geldik ya. Ve çıkar. Bak, çıkmama ihtimali yok. Ha, ben büyük takımları makul görüyorum. Çok büyük yerlerde yarışıyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, Fener bu sene Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş UEFA'da yarışıyor, Trabzon. Ya ben bunları anlayabiliyorum. Çünkü rakipleri eşit olması lazım.
0: Burada virgül koyalım hocam. Özete mi, araya mı gidiyoruz arkadaşlar? Önce özete gidiyoruz. Sonrasında karşınızda olacağız.
3: İki takım seremoni için oyun alanına geldi, yerlerini aldı. İşaret geldi, ilk düdük. Başarılar bizim çocuklar. Baskı var, kazandık topu, Deniz'e doğru. Deniz topla buluştu, pasını da verdi. Gol pozisyonu, direkten geri döndü top. Can Uzun'la gole çok yaklaştık. Henüz ilk saniyelerde. Orkun görüntüde. Baskıyla başladık. İşte böyle direğe takıldık. Can'ın vuruşunda. Mert de katıldı hücuma. Şimdi son çizgi. Gol pozisyonu ve gol! Orkun Kökçü! Henüz ilk dakikayı geride bırakmışken 1-0 öndeyiz. Baskıyla başladık. Nefes aldırmadık Makedonya'ya. İşte böyle savunma arkasına koşu. Orkun Kökçü'nün bitirici vuruşu, milli takım 1-0 önde bu golle. Berkowski ayağından açtı. Şimdi Salih Özcan bıraktı Can'a doğru. Eren sol kanattan ileri çıktı. Şimdi Eren Elmalı'ya. Eren ceza sahasına girecek. Can Uzun, Can Uzun şut ve gol!

Can Uzun'un golü farkı 2'ye çıkarttı. 16. dakika. Kontra atakta çok etkili geldik. Can Uzun'la farkı 2'ye çıkarttık Kadıköy'de. Eren'den Can Uzun'a, Can Uzun'dan bitirici vuruş. İkinci yarıya milli futbol takımımız başladı. Şimdi Kaan Ayhan bir ortada sağ taraftan. Salih aldı. Bütün atlarımıza rakip yarı alandayız. Can Uzun. Ceza sahası. Deniz vurdu ve gol. Deniz Gül'ün golü milli takımımız farkı 3'e yükseltiyor Kadıköy'de. İşte Can Uzun'un asisti, Deniz Gül'ün golü. Şimdi Kaan yerden Arda'ya doğru. Arda sol tarafa bıraktı. Aral, Aral'ın pası. Arda çekti, çok güzel bir hareket. Arda yine. Arda Güler bir hareket daha. Köşe vuruşu, büyük alkış alıyor. Elezi'yi sıkıntılı duruma düşürdü açıkçası. Arda Güler işte bu şık çalımlarla. Yine rakip yarı sahadayız bütün atlarımızla. İrfan Can Kahveci. İrfan Can çok güzel bir pas Arda'dan. Barış Alper! Dalga dalga geliyor milli takım. Barış Alper Yılmaz'la 4-0 yakaladık 70. dakikada. Çok güzel bir hücum organizasyonu da. Çok güzel bir gol daha. Bu kez gol Barış Alper Yılmaz'dan. Ve son düdük geldi. İspanyol José Luis Maniera'dan. Milli takımımız Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ediyor. Goller Orkun Can Uzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz'dan.

0: Gospel Radio.
1: Mini maç özel devam ediyor değerli izleyenler. Türkiye Makedonya maçının ardından biz de yayına devam ediyor. 4-0'lık bir galibiyet. Ayın 7'sinde Venezuela ile oynayacak.

0: Amerika Miami'de maç o güne döndüğümüzde 6'sında Türkiye'de 7'sinde ve sonrasında Dünya Kupası'na artık doğru tamamen yol almış olacağız ve ayın 11'indeki Avustralya maçını bekliyor olacağız diyelim. Şimdi Avustralya maçı 14'ünde tabii. Ben biraz direkt kupayı erken açtım milli takımımız adına.
1: Sen heyecan yaptın.
2: 14'ünde ne zaman? 14'ü gece yarısında mı?
0: Şundan 14'ün
2: sabaha karşı mı bizim?
0: Bizde sabah karşı.
2: 15'ine sarkmıyor değil mi?
0: Yok sarkmıyor.
3: 14'üne girmiş oluyoruz.
0: Şöyle oluyor.
3: Değil mi Ömer?
0: Tabii 14'üne girmiş oluyoruz. Orada 13 oluyor. Biraz karışıklık ondan. bizde 14'ü oluyor. İkinci maçımız Türkiye Paraguay. Orada 19'u oluyor. Bizde 20'si oluyor. Son maçımız Birleşik Devletler. Orada 25 oluyor. Bizde 26'sı oluyor. Ben kupayı özledim hocam. Ondan erken açtım.
2: Anlatamadım ama yani bir maçın bir tanesi gündüze mi geceye mi geliyor bizim?
0: Abi hepsi kahvaltı diyeceğim ama hani kahvaltıyı da o kadar erken
2: ya, 19
0: yapanlar
2: değil
0: var mıdır? 7-6-5 maç saatlerimiz.
2: Sabah
3: namazıyla.
0: Avustralya sabah 7'de Paraguay maçı 6'da Birleşik Devletler maçı da 5'te oynanacak. Böyle bir takvimimiz olacak. Sabah erken saatlerde milli maç heyecanını yaşayacağız.
4: 48 ülke arasında 3 ülke var. Sabaha karşı oynayan saat farkından. Türkiye, Cezayir, Ürdün deniyor. Ne diyorsun? Böyle bilgi çıkarmışlar.
2: Ya, yani şey de vardı, Avrupa'da vardır ya.
0: Vardır.
4: Yok genelde bu 7-6.
0: Yok şöyle abi, bazı Avrupa takımları yine akşama denk geliyor.
4: Tabii.
0: Yani bizim saatimize göre 10 Avrupa saat dilimine göre saat 9'a denk gelen maçlar var ama
4: sabah saatine denk gelemiyoruz. 3 ülke işte.
2: Niye? Bir saat var Avrupa ile aramızda.
0: Çünkü biz batı yakasında oynadığımız için maçlar sabaha doğru ama şöyle bir avantajımız olacak. Bizde sabaha doğru olan maçlar Birleşik Devletler'de akşam oynanacak. Yani biz 9-10 maçlarını izlerken çok güneşli havaları göreceğiz. Başka gruplarda çok sıcak havaları göreceğiz. En azından bizim milli takımımız yani görece daha iyi bir sıcaklıkta oynayacak maçlar.
4: Saatleri ayarlamak dünyanın en zor işi. Amerika ile saat farkından ülkelere göre, 48 ülkeye göre nasıl ayarlayacaksın ki, zaten çok zor olur. Bir yerlerde sabaha denk gelecek zaten. Günler şaşacak. Yani gerçekten çok zor ya. Ya Amerika'da işte ne bileyim Meksika, Kanada, yani Avrupa'da oynatılsaydı şu Dünya Kupası çok daha iyi olurdu. Türkiye'de mesela biz Dünya Kupası'nı bilmiyorum yani gayet iyi organizasyonunu yapabiliriz herhalde.
0: Çok isterim tabii ki yani burada bir Dünya Kupası olsun ama bakalım. Hayır,
2: bizde oynanan saatlerde Amerika gündüz izleyecek.
4: Tabii.
2: Herkes 8 saat tabii. Falan mesela New York'ta. Aynen. 7 saat falan oluyor.
4: Tabii. Yani bizde de olsa oralarda.
2: Biz mesela en rahat dönemini Kore ve Japonya'da yaşadık.
4: Evet, çok
2: 6
4: iyiydi.
2: Saat öndeydi.
4: Doğru.
2: Akşam 8'de oynadığın zaman burada 2'ydi. Gazete yapmak rahat, daha evet. Kolaydı.
4: Evet.
0: Doğru.
2: Ama bazen şaşırıp gece 2'de bizi uykudayken arıyorlardı. Saatine göre.
4: Evet.
0: Peki şimdi doğru. Tekrardan bugüne dönecek olursak, ben bu arada Venezuela maçında daha Avustralya maçına yakın bir 11 bekliyorum. Ya da Montella'nın daha ideal kafasındaki 11 çıkacağını düşünüyorum.
4: Artık orada görmesi lazım.
0: Ama bugün şu sorulabilir de Montella'ya, diyorum ya, bazen tek bir konuya böyle kanalize oluyoruz.
4: Evet.
0: Bazı soruları sormaktan da uzak kalıyoruz. Şimdi Makedonya maçının provasını hep Montella şöyle söyledi. Biz Makedonya'yı dedi hani Avustralya maçının provası gibi düşüneceğiz dedi. Ama bugünkü Makedonya'yı gördükten sonra acaba Avustralya maçının provasını yapabildik mi, bunu konuşmak lazım.
3: Bugün bir cümle söyleyeyim. Bugün Montella kendi provasını yaptı. Kafasında netleştireceği oyuncuları belirlemek için bu maçı oynadı.
2: Son şanslarını verdi.
3: Son şanslarını verdi hepsini.
4: İskelet kadrosu belli zaten.
3: Ya iskelet belli de işte hani kafasında
4: aynen. Yedekler,
3: almayacağı oyuncular da olduğu için onları bir görmek istedim.
2: Senin sorunu sordular ona.
0: Daha farklı.
2: Makedon basını sordu.
0: Yani nasıl buldunuz? Milli takım nasıl buldunuz?
2: Hayır, şeyi sordular. Avusturya gibi düşünüyordunuz, karşılığını buldunuz mu dediler.
0: Makedon masını ben orayı kaçırmışım abi. Teşekkür ediyorum.
2: Estağfurullah.
0: Biraz ses vardı çünkü Makedon masını bence doğru noktadan bakmış yani.
2: Bizim sormamızı, senin dediğine geliyor. Bizim sormamızı rakip
0: sordu.
2: Biz sormamız lazım. Çok doğru bir yerde vurgulama yaptın. Çünkü karşılığı oldu mu yani? Biz aldı, hiç öyle bir şey olmadı. Biz zorlayan bir takım görmedik.
0: Biraz Senol Hoca'ya katılıyorum. Şöyle ya, tabii ki mutlaka hoca denemiştir taktiksel şeyler ama hani böyle şimdi Arda sakatlıktan döndü, Hakan sakatlıktan döndü. Hoca da söyledi işte, Kerem dedi hala hani yeni yeni dönüyor. İşte Ferdi Kadıoğlu, o da sakatlıktan yeni döndü sayılır. Çok oyuncular hani yormak istemedi hoca. Biraz da Makedonya'nın ben tercih edilmesinin sebebini böyle görüyorum.
3: Çok açıkçası doğru bir prova yaptı Ömer. Yani burada riske de girmemek gerekiyor. Tabii, böyle tabii, dişe diş maçı tabii, oynadığın zaman sakatlık riskin artıyor. Böyle bir maçı tercih etmesi hocanın son derece doğruydu. Bir de dediğim gibi hem sakat oyuncularına bak, ilerleyen dakikalarda, son dakikalarda şans tanıdı. Ama bir sonraki senin de orada olacağın Venezuela maçında Azeki Uzun Durukan da söyledi. Bence artık orada prova falan resmi olarak başlıyor. Onu resmi maça nasıl çıkacaksan öyle çıkacaksın. Oyuncuların son durumunu orada netleştireceksin. Zaten hocanın kafasındaki 11 aşağı yukarı belli. Ya bir santrofor konusunda Kerem eğer sakat değilse onun da alternatifi belli oldu. Bugün o çocuk o şansını iyi kullandı, Deniz Gül. Ya onun dışında zaten kafasındaki 11 belli. Biz bundan önce milli takımı niye eleştiriyorduk? Bir iskeleti yok, bir 11'i yok. Ama şimdi ezbere sayabileceğimiz bir milli takım oluşmuşsa bunun da başarılı olması son derece güzel bir şey. Tıpkı Türkiye'de Galatasaray'ın 11'ini saydığın zaman Galatasaray Türkiye'de nasıl başarılı oluyorsa milli takımda da Montella aşağı yukarı yani 1-2 oyuncu dışında milli takımı herkes burada tahmin edebiliyor.
4: Burada tabii Dünya Kupası'nda Japonya'da da gördük. Her türlü oyunu oynayan takımlarla karşılaşacağız. İşte katı savunma yapan takım Paraguay gibi, Amerika gibi çok iyi hücum yapıp savunması iyi olmayan takım, işte Avustralya gibi çok böyle futbolu iyi olmayan takım ki en zayıf halka bence. Ama Montella sadece sabit bir 11 ile mi oynayacak bu maçları? O da önemli çünkü. Kapalı savunmayı nasıl açacaksın mesela? Bugün Can'la Deniz Gül arasındaki, Can Uzun'la Deniz Gül arasındaki uyum, özellikle ilk yarıdaki uyum, uyum mükemmeldi. Yani bu oyuncuları kullanabilecek mi? Yazdı
3: mı? O fırsatları
4: mı
3: diğer maçlarda işte, yakalayabilecek miyiz? Verecek işte, mi? Fırsat tanıyacak mı rakipler?
4: Acaba işte kadroyu kısaltırken üstünü çizdiği oyunculardan hani çok üzüldüm dedi ya, bu oyunculardan biri var mıydı? Neydi? Ne şekilde düşündü ya da bu oyunculara teşekkür etmek için birçoğunu bugün özellikle mi oynattı? Ya bunları bilmiyoruz tabii ki. Gece birden sonra işte o kadro şekillendiğinde belki biz de aa diyeceğiz. Yani bu çıkar mıydı ya da iyi bir seçim yapmış hoca diyeceğiz ama o en iyi seçimi yine Montella yapacak burada. Biz o bu oyuncularla bir arada değiliz.
2: Bir gerçek
4: değil
2: var ki Deniz Gül İspanya deplasmanında gol attı. O maçta santrı oynatmıştı onu. Evet. Zaman zaman.
3: Evet.
2: Yani şimdi doğruyu konuşalım. Adam gördü yani bugün bu santrforla başlaması da Türk medyasına bir mesaj. Diyor ki artık sormayın santrforum
4: evet
2: var.
4: Aynen oynatalım.
2: Gerekirse oynatırım. Gerekirse o zaman 4-6-0 da oynarım. Bu rakibe göre değişir oyun planı.
4: Paraguay yani maçında oynatabilir. Top indiriyor.
3: Yani 4-6-0'ı oynatacak. Elinde o kadar büyük imkanlar var ki.
2: Var tabii hocam.
3: 4-6-0'da oynattığı Barış Alper golcü. Efendim sana söyleyeyim, Kenan golcü. Baktığın zaman skoru yapan oyuncular. Evet, Kerem golcü. Evet. 4-6-0 orta geliyor sahadan gelen Orkun golcü. Arda golcü.
4: Bir de bu,
3: yani biz 4-6-0'ı hücum anlamında biz düşünürsek aynen çok başarılı bir takım.
4: Az önce hocamın söylediği kuralları da gerçekten oyuncularımızın iyi ezberlemesi lazım Dünya Kupası'nda. Şimdi ya maçlarda 5 saniye tacı 5 saniye atmak gerçekten zor ya. Elini aldıktan sonra mı kafanı kaldıracağım 5 saniye ya, kim atacağım diye düşünürken
3: orada şöyle bir şey,
4: ben oraya geliyorum ama hata yapabiliriz.
2: Olur mu? Sen atamadın hocam, rakibe ver o evet, atamadı tekrar geri ver.
4: Ne bu
2: böyle
4: abi?
2: Şey yok, ya
3: orada
2: bu
3: bence esneklik yapacak.
1: Şey, zaten dediğin ya açıklaması. Collina'nın
3: onlarda yani, bir değişiklik.
1: Nasıl toplantısı çok önemli. Şimdi aslında oyun kurallarının ruhunu şöyle
3: bozuyor,
1: değiştirmek istiyorlar. Ya hakem öncelikle bir bakacak oyuna diyor. Eğer diyor sen baktın ki bir takım yavaş yapmaya başladı he, bu işi. Yani hemen ilk taşla
4: zamandan evet, çalmaya
1: aynen
4: çalışacağım
1: başladı. Hani bu işte kaleciye sarı kart gösteriyorsun, ikinci sarı kartı göstermiyorsun gibi.
3: İnisiyatifi yine hakeme
1: tabii, bırakacak. Sadece öyle hemen tabii. Bakacak eğer bir takımın kale ya vuruşunda.
3: Mağlup takımda atabilir geç yani.
1: Aynen
3: bunu.
1: Kale vuruşunda, taşta. Baktın ki birazcık böyle fazla zaman kaybedilmeye başlıyor. Ondan sonra hakemin devreye girmesini istiyor zaten. Muhtemelen dediğim gibi Collina bunların altını çok daha
2: hocam
1: iyi
2: mesela çizecektir. Bu dediğinizi Şampiyonlar Ligi finalinde uygulamış olsalardı Arsenal'ın 1-0'dan sonraki attığı bütün taşları hep rakibe verirlerdi. Ha. Arsenal çıkartmadı topu hiç ya. Taşı alan.
1: Yalnız Levent abi ben sana bir şey söyleyeyim. Mesela ikinci yarı başladı. 46. dakikada daha ilk taçı yavaş kullanınca sarı kartı çıkarttı Daniel Seybert 46. dakikada. Ve bak o maçı kontrolü altına almasını sağladı. Bravo. O sarı kartla dedi ki ilk yarıdaki gibi olmayacak.
2: Arsenal'li oyuncu.
1: Evet.
2: İlk yarıdan itibaren sağ bek devamlı geç atıyor.
1: Penaltıyı da yaptı.
3: Ama yalnız bir şey unutmamak lazım. Bak gözden kaçırmamak lazım. Taç atışları öyle kolay bir şey değil.
4: Onu diyorum. Bunu unutmayın. 5 saniyede
3: bak
4: nasıl kullanacaksın?
3: Biz hocalık yaptık. Gördük. Bunları yaşadık. Ya rakip seni taç atarken eğer iyi bir takımsa öyle bir markajı alıyor ki sana attırmıyor taçı.
1: Doğru.
3: Geriye de oynattırmıyor. Şimdi bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Bu taç atışı konusunu oradan çıkarması lazım. Taç atışında böyle bir şey olmaz.
2: Ya taç, hocam uzun taç atan
3: şöyle,
2: ne yapacak?
3: Şöyle bir şey
2: uzun taç atan ne yapacak?
0: Oraya gelecektim. Bak, yani maçın son
3: şöyle bir şey yapabilir.
2: Adam gerilecek. Bekleyecek tam atacak. Vay 5 saniye geçti. Rakibim verdi.
3: Olmaz bak yani. Şimdi. Burada ne yapabilirler biliyor musun? Öyle bir saniye koymazsın. Senin biraz önce izah ettiğin gibi hakemin inisiyatifine bıraksın.
0: Oyunun ruhuna göre.
3: Vakit geçiriyor mu kardeşim? Tabii. Pat diye sarı kartı göstersin. İkincisi de bunu
2: verdiğiniz
3: yapmaz.
2: Verdiğiniz örnek güzel o ikinci yanın başındaki.
3: Böyle bir dakika. 5 saniye taş.
1: Orada maçı eline almaya başladı.
2: Tabii hocam doğru şimdi, bir tespitiniz.
0: Bizim rakiplerimiz hani biz Kuzey Makedonya ile oynadık ve Venezuela ile oynayacağız. Bizim rakiplerimiz kimlerle oynuyor bir de onlara bakalım isterseniz.
4: Tamam.
0: Avustralya Meksika ile oynadı. 1-0 kaybetti. Sonrasında İsviçre ile oynayacak. Evet. Avustralya iki tane ciddi maçla gelmeyi
2: Meksika
0: tercih ediyor.
2: Meksika hem ev sahibi hem de İsviçre de güçlü bir takım.
0: Kesin.
2: Bak biz burada Dünya Kupası'na gitmeyen rakiplerle oynuyoruz. Onlar Dünya Kupası'ndaki takımlarla oynuyor.
0: Paraguay Fas'la oynadı. 2-1 kaybetti. Paraguay Nikaragua ile oynayacak.
4: İki kopya gol yediler evet.
0: Yani Fas'la bakalım kupada neler yapacak. Onlar da geliyor kupaya. Enes'i seçilemedi.
4: Paraguay maçında orta saha çok önemli oldu. Enes'i
2: almadılar mı?
0: Almadılar. Orada da çok iyi performans gösteremedi. Paraguay dediğim gibi Fas ve Nikaragua ile oynayıp gelecek. Fas'la oynadılar. Nikaragua oynuyorlar. Birleşik Devletler bayağı bir hani gövdeli maçlar yapıp gelmeyi tercih etti Pochettino. Dün Senegal'le oynadılar. Zaten Aspor'dan yayınladık. 3-2 Birleşik Devletler kazandı.
2: Yalnız Senegal'e penaltısını vermedi hakem. Elle kaleci indirdi şeyi.
0: Abi Amerikan rejisinden dolayı
2: sonra verdim seyrettik
0: biraz zor
2: ama,
0: bir maç oldu konuşacağız.
2: Yani. Ama ya öyle şey olmaz ya o penaltı yani.
0: 10 dakika bütün dünya maçın skorunu yanlış
2: saygı
0: bildi.
2: Saygı bile şaşırdı.
4: Hakemler hadi bakalım Amerika maçlarında hata yapsınlar Amerika aleyhine. Mümkün Amerika, değil. Amerika'yı hep koruyacaklar.
0: Soracağım az sonra Senegal maçıyla ilgili nasıl buldunuz diye ama Amerika Senegal'le oynadıktan sonra Almanya'yla oynayıp geliyor.
4: Bizim hakemi de yenmemiz lazım Amerika maçında.
0: Almanya o, maçı da Aspor ekranında olacak. Amerika dediğim gibi Senegal Almanya iki tane iyi maçla geliyor. Biz de Kuzey Makedonya ve Venezuela ile oynayacağız ama ben bunu hani bu arada eleştiri olsun falan diye söylemiyorum. Çünkü her teknik adamın planı farklıdır tamam, ama biz... rakiplerimiz bayağı dişli maçlardan
3: buradan anladığımız şu Montella morali yüksek bir şekilde turnuvaya başlamak istiyor. Hazırlık maçları da olsa motivasyonu üst plana
0: tutuyor. Şu da olabilir
3: tutuyor.
0: Hocam elini de açmak istemiyor olabilir.
3: Tabii, yani. Tabii canım yani.
4: Sakatlık olmasın istiyor. Rakipleri... Takım yorulmasın, yıpranmasın. Bravo. Önemli tabii de tabii Senegal karşısında Amerika iyi oynadı. Senegal de iyi takım bu arada.
0: Senegal iyi takım, ya, iyi yani. Takım onlarsa Senegal, başka
4: dünya kupalarında renk katan takım. Beğenmediğimiz Avustralya 7. kez dünya kupasına katılıyor mesela. Hani oradan katılmak kolay belki
3: ya,
4: ama.
3: Beğenmediğimiz demeyin Avustralya takımı da iyi.
0: Avustralya'dan katıldığı için Avustralya tabii. Yani bir tek Yeni Zelanda'ya geçip hani
4: tabii tabii oradan kolay oluyor. Tabii.
0: Asya'dan katılıyorlar ama bu kez daha zorlu bir yoldan geldiler. Doğru.
4: Ya hiçbir maç kolay değil onu diyelim ya. Bugünkü Kuzey Makedonya maçı bu hazırlık maçları gözümüzü boyamasın. Rehavet olmasın yani.
3: Tabii. O hocalar bak Montella kesin bunu ölçü olarak anlatıyordur. Hele dün akşam maçı büyük bir ihtimalle izlemiştir Amerika maçını, Senegal maçını. Amerika'nın hücum attı. Seni eğer savunmadan çıkarmazsa işimiz zor. Yani bizim orada geçiş oyunlarını çok iyi. Aslında bizim lehimize olan bir şey.
0: Hocam çok
3: biz iyi savunma yaparsak bak Ömer.
2: Amerika.
3: Katılıyorum.
2: Bir de kaos futbolu şimdi, gibi oynuyor. Bir
3: hayır hayır. Ön baskıyı çok iyi yapıyor.
0: Hep sürekli yani, dolanıyor.
3: Bizim istediğimiz
0: işte,
3: bir oyuna dönüşebilir. Biliyor musun? Bizim çok şimdi kanatta Barış Alper, Kenan çok süratli oyuncular olduğu için eğer biz savunmada iyi kapanıp o topu kazanıp hücuma geçişleri çok süratli yapabilirsek onların savunması da çok zayıf. Ama eğer yapamazsak Onlar bizi önde baskıyı yapıp bizi hataya zorlarsa orada bizde sıkıntı yaşarız. Hocam
0: Amerika'da gördüğüm en büyük sıkıntıyı söyledim. Sonra ben
3: savunmanın göbeği çok sıkıntılı.
0: Amerikalıların da biraz böyle basını takip ediyorum. Onlar da aynı noktaya parmak basmışlar. Savunmadan top çıkarırken inanılmaz top kaybı yapıyorlar ve çok ciddi pozisyona dönüşüyor bu. Senegal'de defalarca yakaladı.
3: Evet,
0: biz orada hani tabiri caizse biraz ekmek yiyebiliriz gibi
2: görünüyor. Bunlar bize yani yapacak tabii baskıdan söz ediyoruz. Bizim yapacağımız baskıdan Amerika korksun ya.
4: Aynen.
2: Biz topu kazanıp gol yapabiliriz. Tabii.
4: Benim en çok çekindiğim takım Paraguay. Şey. Hem sert oynuyorlar hem de çok katı savunma Paraguay.
2: Evet. Ben çok onu söyleyeyim.
4: Sert oynayıp temaslı
2: İki takım
4: sert.
2: Temaslı oynuyor Amerika falan. De, sert oynuyorlar.
4: Bir de İlginç çok bir katı savunma yapıyorlar.
0: Paraguay ile ilgili attığından daha fazlasını yiyerek kupaya gelen tek takım. Gol ortalaması 0.5 attığı elemelerde, yediği gol ortalaması 0.6.
4: Çok iyi savunma yapıyorlar. O savunmayı
3: açmak için. Az gol atıp az gol yemişler.
4: Belki santrafora ihtiyacımız olacak. İşte bilmiyorum yani o hepsinin farklı farklı.
2: Avustralya bana göre kapalı olacak. Ben son dönemde Avustralya ile ilgili çok şey izleme şansım olmadı bu takımı.
4: Çok şey ama yakından takip edenlere göre onları izlemiştim. Türkiye çok rahat kazanır maçı diyorlar ama bilmiyorum.
2: Onlar da çok koşan bir takım.
0: Avustralya.
2: Evet, 2006'da yanılmıyorsam Atiba oynuyor.
3: Onları bir kenara koyacak.
0: Atiba yok, Kanada'daydı.
3: Şey, düşüncesi Kanada, olduğunu Avustralya, zannetmiyorum Montella'nın.
0: Tim Cahill vardı.
3: Avustralya her zaman iyi oyuncular çıkarmıştır. Bak birçok turnuvada, hatta İngiliz Premier Lig'de oynayan oyuncular olmuştur. Hatta Cavill vardı değil mi? Yanılmıyorsam. Evet,
2: Cavill tabii. Cavill var. Ben yanlış söyledim.
4: Yani sürpriz yapmak istiyor onlar da yani. Gruptan çıkalım. Ama bir sürpriz yapalım. Ama yani ben...
3: Biz iyi bir takım olduk. Tabii. Onlarla güreşecek gücümüz var. Kalitemiz
4: Amerika
3: de var.
4: Amerika maçını çok iyi oynarız. Çok onlar da uyumu seviyor.
0: Takım Avustralya. Önceki yılların oranına. Yani ya
3: Avustralya geçmek bize yetmez.
0: Bir savunma oyuncusu vardı abi. O'Neill mıydı? Avustralyalı. Unuttum adını. O'Neill değil mi? Stoper. Evet. İşte o vardı. Tim Cahill vardı. Hani önceki yıllarda. Harry Kewell vardı. Yani yine Avustralya'nın bir tecrübesi vardı ama şimdi hani şöyle bir baktım mı, kaleci Matt Ryan, Jackson Irvine, onun dışında Leckie, ki hani yani Ryan dışında o da kaleci zaten. Hani çok çok üst düzey bir oyuncu ben Avustralya kadrosuna görmüyorum ama bir fiziksel tabii çarpışma olacak orası kesin.
2: Bu şey yanlış bence... bir hata yapmayayım. Aziz Bey hiç onlarda oynamıyor muydu?
0: Oynuyor evet.
2: Evet. Oynuyordu. Oynuyor mu hala?
0: Kupa kadrosuna var zaten.
2: Ha tamam, var yine evet.
1: Ya ben şöyle söylemek istiyorum. Bence iki tane çok büyük avantajımız var. Birincisi Montella ile beraber artık çok önemli takımlarda oynayan yıldızlarımız var. Yani Juventus'un 10 numarası Arda Güler ve sorumluluk dağılımını Hakan Çalhanoğlu ile beraber çok iyi yapıyor.
2: İnden 10 numarası.
1: Yani sanki sahanın içinde de bir Montella, Hakan Çalhanoğlu gibi davranıyor. Doğru. Şimdi bu çok büyük fark yarattı. Bir de kulüp takımı gibi, kendi eskiden çok güvendiği Samet Akaydın gibi, işte Yusuf Sarı gibi. Ya, bir şekilde mümkün olduğunca onları da doğru bir şekilde harmanlıyor. Bu bence en büyük avantajımız. Çok değişik bir milli, kulüp takımı gibi bir milli takımımız gidiyor Amerika'ya. İkinci büyük avantajımız tabii ki de yani Avustralya, Amerika, Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynayacağız. Yani önemli takımlar ama ya bu üç takımın ikisinin ülkesinde futbol birinci spor değil ya. Amerika'da da birinci spor futbol değil, Avustralya'da da değil. Yani böyle bir grup, yani kendimiz çeksek kurayı, ya bu yine fazla yaptık ya filan deriz.
4: Evet.
1: Biri fazla abarttık canım deriz. Bir tane de şey alalım filan yani. Evet. Ya, hakikaten çok. Doğru. Şu anda doğru. İki tane büyük avantajımız var.
4: Doğru.
1: Birazcık bu işi böyle içselleştirip desteği arttırırsak milli takıma zaten ben çok ilginç bir Dünya Kupası getireceğimize inanıyorum.
2: Mesela Türk milli takımının bir 11 mesela aklında olan var mı? Mesela Zeki Çelik, Ferdi, Meri, Abdülkerim, Uğurcan. Şimdi sol açık Kenan Yıldız, ben sağ açık Barış,
0: çok pardon,
2: forvet arkası 10 numara Arda,
1: evet.
2: Göbek'te Hakan Çalhanoğlu, Orkun. İsmail mi, evet, Orkun mu? Ona Orkun bakmak lazım. Santrfor kim olacak mesela? Kerem mi olacak? Yoksa başkası mı olacak?
3: Deniz Gül mü olacak?
2: Deniz Gül mü olacak?
0: Uzan'ın da
2: yani bizim ezber 11'imiz bir
1: ama işte müthiş bir şey bu aslında.
4: Orkun'dan vazgeçmez. Son 4 maç, 12 asist.
2: Ben bakışım bu.
3: Evet evet.
2: Tabii ki değişebilir. Ya ille 8 tane omurgası olan bir takım ya Türkiye şu anda.
3: Kesinlikle.
2: Montella bunu kurmuştur.
3: Omurgası diye her taraf olan bir takım hemen.
2: Dolayısıyla buralarda bazen değişik yapabilir. Bak,
4: Orkun, Salih Özcan onlar da iyi ikili.
2: Orkun bile 11'de yoksa onu kullanabilir. Değil mi? Ferdi olmazsa Yani sol bekte Eren'i kullanabilir, sağda Mert Müldür'ü kullanabilir, defansta Ozan Kabak'ı kullanabilir şeyle. Samet Akaylı'nda.
1: İyi tamamlıyor yani birbirini
2: var
1: yani.
2: Evet. Ortada. Evet. Bizde
1: Lego gibi bir takımımız oldu.
4: Abdülkerim Bardakçı, Melih Demiral olur. İşte savunmanın.
1: Onlar öyle görmüyor.
3: Gözün kapalı evet. Onlar zaten.
4: Evet yani.
2: Mesela
4: ya
2: hep de başarılı
4: Can Uzun öyle başlar turnuvaya bence.
2: Can Uzun olabilir. Oyuna sonra atabileceği. Önemli bu işler. Yani bizde birbirinin bir de şöyle bir şey var. Sağdaki bu ezber 11'i değiştirmeye çalıştığı zaman parça parça onların yerine koyabileceğin aynı etkiyi verecek oyuncu yapısına sahip oldu şimdi.
3: Tabii yedeklerin.
2: Tabii ya bu güzel taraf. Yani ben arkaya düşündüğüm zaman eyvah bunun yerine bu kim girer diye düşünmeyecek.
4: Şimdi Kerem Aktürkoğlu olmasa mesela
2: Can Uzun onun elini güçlendirdi.
4: Öndeki
2: Kenan Yıldız'ı. Kenan Yıldız'ı belki santrafor kulüp Can Uzun'u kullanacak orada. Belli olmaz bu
0: zaten
2: işte.
0: Zaten ben Montella'nın 11 kişi olarak değil daha çok böyle 17-18 kişi olarak kafasında maç planları oluşturduğunu düşünüyorum. Çünkü
3: ama kadro öyle sana
0: herkese ihtiyacı
3: kadro
0: olacak.
3: Sana o şeyi veriyor. O ufku tanıyor
2: tabii
3: sana.
2: Ki, tabii. Bravo, baktığın zaman kadro görüyoruz yani.
3: De çok güzel.
2: Bunu görüyoruz.
3: Evet.
2: Ne şimdi sen yani?
3: Sağ stoperinde biri Meri Allah korusun. Kulağım ağzımızdan gel alsın. Ya bir şey olsa Ozan Kabak var.
2: İyi bir sezon geçirdi.
3: Bundesliga'da 10 numara bir sezon geçirdi.
4: Kerem Aktürkoğlu yetişmezse orada önde kim oynayacak? Hani Barış Alper olmuyor. Barış Alper'i yerinde oynatacaksın. Ki öyle yapması lazım.
3: Onu yapma ihtimali de var sevgili Uzun Durukan.
4: Deniz mi olacak?
3: Bak Deniz'i baştan ben hocanın Deniz'le başlayacağını düşünmüyorum.
4: Ben
3: hocanın böyle step step yani adım adım gitmesi gerektiğini biz hep gördük. Hep öyle yapıyor. Verdiği demeçlerde de onu anlıyoruz. Biz Deniz'i de yavaş yavaş Can Uzun'u da yavaş yavaş biz baştan beri ben diyor alıyorum yavaş yavaş kazandırıyoruz. Şimdi bak hocanın güvendiği o kadar iyi kanat oyuncuları var ki mesela. Bak İrfan Can Kahveci'den vazgeçmiyor.
4: Orada sıkıntı yok. Yani ilk 11'de oynatacağını
2: Yunus
4: düşünüyorum.
2: Yunus oynar sağda.
3: Yunus var. Galatasaray'ın son haftalardaki en formda oyuncusu
4: oynar
3: var.
4: Yani. İrfan iyi bir hamle oyuncusu olur.
3: Oğuz Aydın var. Ya İrfan oynadığı zaman hep onu bank oynatıyordu biliyorsun.
2: Doğru söylüyor.
4: Oğuz Aydın var. Oynayabilir.
3: Yani ucumda
2: Oğuz Aydın ne hücum edebilirsen savunma yapabilirsin.
3: Tabii ya.
2: Bence eli güçlendi.
4: Tabii.
3: Ya bugün Oğuz Aydın'ın güzel bir oyunu neydi biliyor musun? Sadece ofansif bakma. Ben şimdi hatta Burçin Hoca'yla söyledik. Ya 2-3 defa sağ bekin kademesine geldi. Sağ bekten rakibin geldi topu aldı çıkardı.
4: Evet.
2: Bir de ben mesela Can Uzun'un bu kadar çok geriye geldiği maçı gördüm.
3: Bravo.
2: Çok geldi geriye. Yani.
4: Çok zeki bir de ya.
2: Evet.
3: Ya vurdu attığı gol var ya.
4: Bak, oyun zekası
3: sevgili
4: iyi.
3: Uzun Durukan. Attığı gol var ya öyle herkesin her babanın bak.
4: Aynen.
3: Kapalı köşeye Burçin bana hatırlattı orada. Evet. Bak önündeki kısa köşeye vurdu. Herkes o tarafa vuracağını bekler. Aynen. Kaleci de oraya bekler. Direkt oraya vurdu kaleci kaldı. Bu çocuğun gol vuruşları da çok iyi. Kesinlikle. Enteresan goller atıyor.
4: Evet. 2 yıl önce Levent abi de bilir Galatasaray almaya çalıştı. Vermediler o zaman.
2: Canlısı hala da. Almaya çalışıyor.
4: Almaya çalışıyor da şu anda çok pahalı. O zaman zaten alabilirdi, vermediler. Yani. Son anda olmadı.
0: Liverpool konuşuluyordu, tabii. Premier Lig takımları tabii. Konuşuluyordu. Hani bir Frankfurt yaptı, bir seviye atladı, bir seviye
4: atlayacak. Hani Galatasaray'ı sevdiğini, hani Galatasaray'a gelmek isterim dedi ama vermediler. Yatırım yaptılar. Görünen şu anda da almak çok zor.
0: Önünde uzun yıllar var ve bu uzun yılları sanki Avrupa'da geçirecek gibi görünüyor. Tabii başarılı olsun da.
3: Bence oyuncu korkmuştur. Gelmek istememiştir, korkmuştur. Burada acımasız eleştiriler olduğu için ben bu Almanya'da biraz daha pişeyim, güçleneyim. Zamanın geldiği zaman gelirim düşüncesiyle. Ona da akıl verenlerin menajeri vardır, mutlaka babası acaba. Vardır.
4: Tabii.
3: Söylemiştir. Ya, bundan da emin olun.
0: Tabii şu da önemli.
3: Oralarda futbol oynamak o kadar rahat ki.
2: Ozan Kabak
3: orada maç
2: gelmiyor.
3: Bitiyor. İşte bravo. Evet. Ne diyor? Hayatımdan memnunum diyor.
4: Melih Demiral da.
3: Orada maç bitiyor ya.
2: Demiral gelmiyor.
3: Maç bitti mi başka bir hayat. Normal hayatları başlıyor. Orada
2: yani hayatları zindan olmuyor sonra.
3: Bravo. Hiç olmuyor.
0: Kadroda yok ama Enes de öyle. Mesela gelmeyi tercih etmiyor. Yani
2: çok
0: bir şekilde
2: ağır sakatlıklar yaşıyor.
4: Yıllardır kaldı yani. O kadar sakatlıklara rağmen kulüp buluyor. Piyasası var.
0: Ve oyuna bakışına, hayata da bakışına hayran.
1: Kendini çok geliştirdi.
0: Kesinlikle öyle.
3: Babası da eski futbolcuydu biliyorsun.
0: Enes Ünal'ın. Doğru. Evet. Şimdi Avustralya, Paraguay, Birleşik Devletler dedik. Rakiplerimiz artık ezberleyeceğiz tabii maç takvimini ama merkez üçlü oynar mıyız onu sorayım. Çünkü hani bu takımlara baktığımız zaman.
2: Merkez üçlü isim çok... söyle.
0: Orkun Hakan mesela İsmail gibi bir merkez üçlüyle Montella maçları oynar mı?
2: O zaman
0: mı? Çünkü...
2: kim dışarıda kalacak?
4: Salih.
3: O zaman Arda yatacaksın sağ açığa. Arda'yı yani, dışarıda evet. Bırakma
0: yani,
3: şansın yok
0: gibi yani. Düşünüyorum yani sağ bazı maçları. Çünkü çok
4: Arda'yı
0: fiziksel hani maçlar olacak.
3: Arda'dan
4: oyun zekası.
3: Arda'dan vazgeçtin biz ondan vazgeçeriz.
4: Orada
3: Yani öyle de bir durum var.
2: Hocam Arda oyun Kenan, çok mu
0: Arda Kenan olur? Arda hem, Kenan sakat değilse Kerem ya da Deniz gibi mesela evet. olabilir diye düşünüyorum eğer. Kerem
3: yani onu ne zaman olmasa... yapabilir sana söyleyeyim. Yani bu grup aşamasında yapacağını düşünmüyorum. Ama daha sonra evet. seviye yükselirse, rakiplerin zorluk derecesi seviyesi yükselirse...
1: Olası bir İspanya maçından bahsediyor.
3: Bravo. Herkes. Yani ola İspanya, evet. Fransa efendim sana söyleyeyim yani daha bir, şimdi aklıma gelmiyor bakınca.
4: Seçenekler var.
3: Seçenekler var. Da. Evet, bu maçlarda bunu yapabilir.
0: Olası bir olalım da bunu yapabilir. Bosna'da İran olacak muhtemelen bir olursak rakibimiz. Kolay değil tabii Dünya Kupası'nın eşim maç ama en azından evet. İspanya, Fransa bunlarla ne kadar yolumuz
3: ya geç biz oraları düşünmeyelim. İnşallah bu grubu rahatlıkla geçeceğimizi zannetmiyorum ama zorla olsa bu grubu geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü moral motivasyonumuz için
2: olmak... Bir aksilik olmazsa hocam bana ya böyle lider çıkar değil mi? Buradan ya.
3: Yok. Lider çıkar mıyız?
2: Çıkar.
4: Olabilir.
3: İnşallah çıkar. Çıkarız yani.
2: Çıkar hocam ya.
3: Çıkalım da ikinci çıkalım.
2: Çıkması gerekiyor ya. Benim ölçüme göre. Ya bu takımlar iyi takım mı Türk mü takımı?
3: Tabii. Temkinli olmak
4: hakemlerle
3: lazım.
4: Hakemlerle ilgili de tabii burada çok güçlü olmamız evet. lazım. Hocam daha iyi bilir. Yani dünya kupalarında da
2: bütün
4: hakem
2: Beyaz Saray'dan çıkmadı Infantino ya.
4: Ev sahipleri
2: Allah aşkına yani. Hep Trump'ın yanındaydı.
4: İşte onu diyorum.
2: Amerika hep kollanacak diye bir şey olmasın ya. Çıksın i̇şte herkes adam.
4: En büyük problemimiz o bizim.
3: Bravo. Allah Allah. Bravo Tizara.
4: Ama doğru söylüyor ama ya. Doğru. Ben de korkuyorum Amerika
3: maçına. Demin aklıma geldi. Bunu söylemedim. Söyleyecektim biliyor musun?
2: Hocam
3: demin aklıma geldi.
2: Böyle bir şey olur mu adam? Şimdi her bu kadar tabii VAR sistemiyle ya. Beraber çok böyle skandal hatalar bayağı bir oyunu dışına hocam atıldı ya, yani.
4: Biliyorsun. VAR sistemi VAR odasındakiler. Bizdeki yani, gibi olursa ne olacak hocam?
3: Biz Amerika maçında hakemden bir darbe görmesek diğer maçlarda bir sıkıntı yaşamayız. Amerika maçına dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Evet, Şenol Hoca bak ben hiç unutmuyorum. 94
3: ülkeden hakem verir Amerika maçına senin tahminin.
1: Şimdi UEFA ve CONCACAF yani Güney Amerika'dan verir. Yani Güney Amerika'dan tecrübeli Meksika.
3: Hocam Güney Amerika'dan verir mi? O da Amerikan kıtası.
1: Ama onlar yok, verir, yukarıda, yukarıda ya onlar.
4: He? Gene de vermez.
1: Yani Brezilya olduğunu biliyorum. Yani. Hayır hayır. Yani şimdi, aynen. O CONMEBOL aşağısı ha. Yukarısı CONCACAF ya.
4: Brezilya
1: evet.
4: olabilir.
1: Evet. Yani UEFA ile CONCACAF maçına şeyden verebilir CONMEBOL'dan. Yani
3: İran hakemi yok mu?
4: Keşke Arjantin'den verse.
3: İran hakemi bizim maça verse kesin biz onu açık ara götürürüz. Aynen
1: Brezilyalı ve Meksikalı.
3: Yalan mı hocam?
0: Galiba benim hakem var.
3: İran hakemi bizim var. İran hakem de iyi hakem.
0: Çok iyi hakem. Açılış maçlarının unutulmaz hakemi.
3: Bizim maça İran hakemi verseler.
1: Aslında finali yönetirler. Finali hak ediyor.
3: Trump'ı Infantino'yu uçurur o zaman ya.
0: Afrika'dan da hakem olabilir yani. Afrika kıtasında. Bu arada tabii sonraki turda hani ne olacak ne bitecek ya birçok bir şeye göre değişebilir.
1: Yo, biraz önce şeyi söyledim. Mesela 94'te Amerika'daki Dünya Kupası'nda Brezilya ile Amerika gruptan çıktıktan sonra eşleşmişlerdi hatırlarsınız. Ve Brezilya 10 kişi kalmıştı. Yani çok zor eledi Brezilya Amerika'yı. Yani bir kere çok sert bir maç bekliyor bizi fiziksel olarak.
2: Biz Amerika'ya
3: kesinlikle katılıyorum.
2: Yani.
1: Çok sert bir maç bekliyor.
3: Amerika'nın fizik gücü evet, çok üstü.
4: Bizim
3: çok
4: sıkıntımız üstü. Da o zaman ilk sert futbol o milli takım sert futbol oynayamıyor bizim milli takım. Daha çok teknik.
3: İşte o zaman Ömer'in dediği denklem işin içine girebilir. Bak sert futbolda üçlü orta saha
0: ihtiyacımız var.
3: İhtiyacımız olabilir. Evet. Çünkü Amerika
4: İsmail oynatması lazım.
3: Amerika sert böyle bir oyunu oynuyor. Ben dün akşam izledim maçı. Tabii, Ömer'in anlattığı maçı. Toparlarda
4: sıkıntımız olmaz.
3: Ömer'in dediği denklem burada devreye girebilir. Yani işte İsmail, Hakan, Orkun.
2: Hocam düdük, değdin, kart.
4: Evet. Şuna bakma. Sıkıntı o.
2: Perma. İkinci tayyomluğu yapamaz. Yaptırma atılabilirsin hocam. Bunlar kim? Sıkıntı. Değdin adam da ayağa değdi.
4: Şu kurallar uygulanırsa zaten yandı takımlar ya, çok.
1: Bunlar... Şimdi Dünya Kupalarında genelde çok daha az sarı kart çıkar.
4: Evet.
1: Daha sert oyuna birazcık daha izin verir hakemler.
4: Bence
1: İkinci
4: de öyle.
1: Sarı kartlarında
0: ama tabii şöyle ilk birkaç güne bakmak lazım. Çünkü turnuvanın tonunu anlayabiliriz.
4: Aynen.
0: Genelde
4: başka
0: çünkü her Dünya Kupası'nın doğru. kendine göre bir tonu oluyor.
1: Ama işte şu Collina'nın dediğim gibi 2-3 gün önce yapacağı basın toplantısı çok önemli. Oradan
3: orada kuralları mı açıklayacak?
2: Amerika'yı gruptan çıkartırlar hocam.
4: Çıkartırlar tabii. Ev sahibi. Sana.
2: Bir mi çıkar, iki mi çıkar onu bilmem.
3: Çıkarsınlar hocam.
2: Çıkartırlar. Tamam sorun biz yok. Bir biz çıkalım iki çıksın.
3: Biz de çıkalım
2: çünkü
3: da.
2: Bana bize ya. Onlar da bir çıkarsa İran veya Bosna olacak galiba değil mi?
0: Öyle görür.
2: Öyle görür. Onu çıkartmazlar o yüzden. Ona bakacaksın hocam ya. Tabii. Allah aşkına. Bilmiyor musun burada? Trump demiyor mu? Oraya... Gece alırım seni diyor orada. Yani o hakemi devinden almasın.
4: Önünü açarlar. Önünü açarlar.
2: Ben söyleyeyim sana, açarlar.
3: Ben şunu merak ediyorum.
2: Ev sahibinin önünü açarlar.
3: Uzun Durukan, ben şunu merak ediyorum.
4: Amerika yani ev sahibi. Trump, hani Güney Kore, Trump, Japonya 2002 iyi top oynadılar o zaman. Güney Kore, Japonya biliyorsun.
3: Ya, Trump zaten... Dünya Kupası'ndan önce, bak şu lafı bitirip, Dünya Kupası'ndan önce gelip bir açıklama yapar mı? Amerika'nın oyun

0: Rica ilk maçı gidip seyreder mi?
1: Seyreder tabii.
2: Tabii seyreder.
0: Hocam şu anda dünyayla uğraşıyor ya.
1: Ya açılışta zaten bir konuşma belki de yapacak, bilmiyoruz. Dünya Kupası'nın açılışı.
0: Başlama vuruşunu bile yapabilir var.
3: Yok öyle oluyor mu? Yapan var mı? Ülkelerde öyle yapıyor mu ülkenin başbakanları veya ya başkanı? Var,
1: belki 2000, yapmak ister 2000, bilmiyoruz.
2: 2010'da
1: tabii.
2: Ben Nelson Mandela'yı hatırlıyorum eğer yanlışım yoksa Afrika'da. 2014'te Brezilya'da o dönemin başkanını unuttum.
0: Yani Nelson yani Mandela bir fenomen olduğu için insanlık tarihi için onun yapılması son derece doğaldır.
2: 2006'da da Almanya'nın yine önde gelen devlet erkanlarından bir tanesi.
0: Yok yani 2006 olduğunu zannetmiyorum ama
4: ben maçta, hatırlamıyorum. Ben
2: devlet 2006'da, başkanları bulunur ama.
0: Maçlara gidiyorlar.
4: Gidiyorlar.
0: Maçlara gidiyorlar ama açıklama yaptıklarını ben de duymadım.
2: Bakalım. He, şunu söyleyeceğim Amerika ile ilgili zaten yani 48 takımın 32'si üst tura çıkacak.
1: Bir de öyle bir
2: yani,
1: şey.
2: Yani 12 grup var. İlk 2 direkt çıkıyor. 24 takım. En iyi 8 tane 3. de onlara eklenecek. 32 takım. Zaten hani birçok takım bir üst seviyeye kalifiye olacak. O yüzden
4: çok farklı bir turnuva bekliyor bizde.
2: Evet yani grup aşamasından sonra başlayacak biraz turnuva. Evet. Öyle söyleyelim yani.
1: Çok maç olacak ya.
4: Çok maç
1: yani 109, 110 kaç maç olacak? Bir dünya maç olacak. Ya say say bilmez. Hemen. 100'den fazla maç oynanacak.
0: Şimdi galiba 48 takım değil mi?
2: 48 takım.
0: Yarısı 24. 24 maç olacak ilk turda. Yani 24, 48, bir 24 daha koy. Yani
1: 109 mu?
0: 72. 72 maç. Bak, 72 maç sadece gruplardan çıkışta oynanacak.
1: 104 maç ne demek ya?
0: 104 maç sadece gruplardan çıkış.
4: Çok anormal. 64 değil mi eskiden? 64
2: tabii. 64'te finaldi.
1: Bu böyle nasıl bir dünya kupası ya olacak?
0: Fazla oldu değil mi?
1: Bu kadar. Bence, işte. Her takım dünya kupasında
4: bu kadar herkese karşılaşacak. O zaman Oppo oynasın. Amerika
0: hocam,
4: oynasın.
0: Infantino para kazanıyor. 850 milyon dolar para kazanıyor.
1: Bütçesini düzeltecek.
0: Bütçesini düzeltecek.
4: Böyle yapsınlar bunu. Abi, yani.
1: Ekonomik şey tarafı korkunç.
2: Şöyle olacak. 2030'da daha var tabii de. Şimdi 3 tane ev sahibi var. Fas, İspanya, bir de Portekiz. Bu 3 ev sahibine bir de 3 ev sahibi daha eklenecek. 100. yıl olma sebebiyle turnuvanın, FIFA'nın daha doğrusu 100. yıl olma sebebiyle 6 ev sahibi olacak. Tabii ki diğer ev sahipleri Güney Amerika'dan Arjantin var, Paraguay var. Diğeri de Uruguay olması lazım. Bunlar FIFA'nın kuruluşunda rol alan dönemin konfederasyonları. Evet,
0: ülkeleri olduğu için.
2: Aynen öyle. O yüzden de bu 6 takım ev sahibi olacak ama az önce saydığım o 3 takım kendi evinde birer maç oynayacak. Yani ben şöyle bir şey olacak bazı takımlar için. Bilmiyorum tabii fikstürü nasıl yapacaklar ama şimdi takım Portekiz'de oynayacak örneğin, böyle bir şey olabilir. Ya da ne bileyim Arjantin'de oynayıp dönüp Avrupa'ya Portekiz'de Dünya Kupası maçı
4: çıkabilir. Ağaç belli değil mi şey daha olacak ya?
2: Yok o zaman fikstür belli
1: ya
2: değil.
1: Ya bu kadar abi seyahat mi olur ya? Nasıl olacak
4: hayır
1: ya?
4: Hayır şimdiki bu turnuvaçı ağaç belli değil mi?
2: Ha, bu turnuva belli, belli. 2030'dan bahsediyorum.
4: 2030'dan bahsediyorum.
1: Hayır, hayır.
4: Burada mesela onu
1: niye 3 ülke mesela? Ya bu kadar seyahat bu takımlar finale giden takım kaç bin kilometre yol yapmış olacak için mesela final oynayan takım. Hayır, birinci, kaç bin kilometre yol yapacak? Evet, artık niye bu kadar uzun şey bir de yakın ülkelerde de değil. Yani bu mantığı yok ya. Hani çok takım olduğu için 2 ülke olsun.
4: Portekiz, Fas ya.
2: 3 tane daha ev sahibi var abi. O da şöyle dediğim gibi Arjantin, Uruguay, Paraguay işte Dünya tamam, Kupası'nın ilk şey düzenlendiği ülkeler. Tamam, onlar birer maç oynayacaklar.
1: Güney Amerika. Orası tamam da yani.
2: Neyse onu da 4 sene sonra düşünüyoruz. Futbol bizi öyle bir noktaya getirdi yani.
1: O kadar çok stada ihtiyaç var ki. Anlıyorum da şimdi çok stada ihtiyaç var.
4: Tabii bu kadar çok stada
1: o kadar var. İspanya'da da var.
2: Fas'la bitirdi statlarını.
1: Hayır iki ülke tamam. Hani, üç ülkeyi belki o yüzden mi seçiyorlar? Çok stada ihtiyaç var diye.
2: Yok stratejik olarak.
1: Ama bu sefer de çok seyahat.
4: Yani, işte birbirine deniz aşırı öbür taraf ya.
1: Uçak seyahatleri.
4: Oradan Akdeniz'i geçip Fas'a geçeceksin yani.
2: Bu turnuvayla birlikte artık o seyahaten taraftar yönü çok düşünülmüyor.
1: Taraftar yönü ne olarak
2: çünkü
1: diyorum
2: bu ben seyahate gidecekler yani. Şimdi milli takımımız için bakalım. Kanada vizesi de ayrı. Birleşik tabii Devletler vizesi ayrı. Bir de hani Amerika vizesini alıp da Kanada'ya gidemiyorsun mesela.
4: Tabii
2: yani
4: tabii.
2: Vize de ayrı yani.
1: Seyahat giderleri, konaklama giderleri.
4: Ama Kanada kapıda veriyorlarmış galiba.
2: Tabii yani öyle bir kolaylık var ama sonuçta hani şöyle bir durum var.
4: Vermeyebilir belki. Sana vermiyorum abi, derler
2: mesela. O kadar
4: mesela
2: bir coğrafya ki yani şimdi baktığımızda artık bu Dünya Kupası ile birlikte bence bazı şeyler daha farklı bir pencerede açılmaya
4: bu başlandı. Bu iş normal şeyinden çok fazla çıktı rayından yani. Evet. Bu kadar heyecanlı çok takımlı iş olur. Heyecanı yitiriyor. Maç.
0: Çok oynamaya başladı.
1: İzlenirliği düşer ben söyleyeyim.
4: Bu ne yani? Afrika Kupası'nda Afrika oynuyor mesela. O turnuva var. 2 yıl sonra Avrupa Futbol Şampiyonası var. O da artıyor.
1: Bu arada tribünlerde de az seyirci olur. Hem ekran başında da izlenir.

0: aldım ya. Kupayı alma o zaman. Geç kaldın diye bir şey var mı? Sonuçta yetiştin.
1: Playoff'a kalanlara en kötü yerlere gidin siz.
0: Bu çok adaletsiz bir davranış.
1: Adaletsizlik tabii. Olur, ben de onu diyorum. Böyle olmamalı.
0: Allah aşkına birine ya. 7 yıldızlı otel ver sen 5'te kal de. Olur mu böyle bir şey?
2: Yok,
0: ya?
2: Mini takım
0: bir de
2: uzaksın. 5'te kalmazdı da
0: biraz uzakta kalır. Anlatamadım hocam zihniyet olarak. Evet. De bize sen ayarlayacaksın orada bu oteli. Bu gruptan kim geliyorsa burada kalacak diyeceksin. Çünkü gruba gireceği belli.
3: Şöyle oluyor abi. Şimdi FIFA diyor ki 42 tane takıma yeri verdi. 6 tamam. takım playoff'tan geldi. Bu 6 takıma bize dahil zaten.
1: İyi yerler paylaşıldı diyor. Sana şuralar şimdi var hani, seç diyor herhalde.
3: İyi kötü demeyeyim de 42 takıma İyiyim. Verdi. Ay. Geri kalan 6 takıma da playoff'tan geldiği için sonrasında başka yerleri verdi. Ha, FIFA şunu söylüyor. Sen burada konaklamak zorunda değilsin ama başka yerde konaklarsan ben senin masraflarını ödemem tabii. diyor. Dünya ama şöyle sana bir avantaj sağlayabilirim diyor bu 6 takım için. Maç gününden önce takımlar seyahat ediyor ya maçlarını Hı. oynayacakları yere kamp tesislerinden. Bu 6 takım daha erken seyahat gerçekleştirip daha erken orada konaklamaya girebilir. Bu ücretleri FIFA ödüyor. FIFA diyor ki senin teknik adamın bunu tercih ederse böyle bir şansın var diyor. Benim sana bu konuda yapabileceğim yardım da bu diyor.
2: Bu arada bayağı dersine çalışmışsın ya, tebrik ediyorum. Evet. Bütün konularda bilgi sahibi olmuşsun.
3: Sağ ol hocam, elimden geldiğince.
2: Vallahi bravo, kardeşim. Tebrik ediyorum vallahi.
4: Ben de Ahmet Güvenel'le konuştum. Biliyorsun eski Futbol Federasyonu Genel Sekreterimiz ve şu anda Austin'de yaşıyor. Texas'ta çok yakın, Arizona'ya da hakim. Diyor ki Türkiye milli takımının kalacağı tesis diyor. Aslında diyor o kadar dezavantajlı bir tesis değil. Hava da öyle değil diyor. Çünkü kuru diyor oranın havası. Akşam antrenman yaptığında diyor birçok bölgeden çok daha avantajlı aslında Futbol Federasyonu'nun kaldığı şehir dedi.
1: İklim de çok farklı Amerika'da.
3: Montella'nın da memnun olduğunu duydum. Evet. Öyle söyleyeyim. Yani şey.
4: Ya yani bu bir de biraz da bu taraftan da bakabiliriz yani.
0: Bir şey ama bu olmaz. Bu Dünya Kupası'na totalde kaç takım katılacak?
3: 48.
0: O zaman 48 tane yer ayarlayacaksın.
3: Doğru abi. Sen hani gazeteci gözüyle doğru bakıyorsun.
0: Tabii 6 tanesi ayarlayacaksın. Çünkü çıkacak takımlar gruplara düşeceğini biliyorsun. Ne olacağını değil mi? Bu gruba geleceğini biliyorsun. O zaman ona göre yerleştirmeyi yaparsın. Sen 6 sonra geç kaldın diyemezsin. Bu senin turnuvan ya. Belli 6 takıma sen geç de gelebilirsin. Şansını vermişsin imtiyazını.
1: Aynen.
0: Şimdi ben sana bu yeri verdim demenin anlamı yok.
1: Tabii tabii.
0: Ben onu söylemeye çalışıyorum.
1: İyi yerleri baba takımlar başta hak kazananlar.
0: Garanti sen milli bir hoca veriyorsun. Bunların ise kale arkası birisi. Olur mu öyle
1: bir
0: şey
1: de
0: ya?
1: Amerika'da farklı farklı her eyalette her bölgede farklı iklimler var.
0: Bir evet.
1: O işin
0: saat farkı var.
1: Tabii saat farkı
0: şeyler arasında değil mi? Tabii. Eyaletler arasında
1: saat farkı var. Amerika'da en çok kasırga oluyor
0: saat,
1: mesela.
0: 6 saat olan yerler var. Geçenlerde Ömer söylemişti.
1: Doğru.
0: 6 saatlik yer var. Kolay mı bunlar yani ya?
3: Aynı yakada olup birbirine 7-8 saatlik uçak yolculuğuyla gidilebilen yani
0: buyurun,
3: çok aşırı
0: buyurun.
3: Büyük bir coğrafyadan bahsediyor.
0: Bu bile adamı yorar ya, yani.
2: Ülke değil, kıta yani.
1: Ben öyle, bunlar hep zaten
2: öyle bir seyahat yaptım.
1: Bunlar hep konuşulacak zaten. Dünya Kupası başlayınca gittik, çok yorulduk. Saatlerce seyahat yaptık. Bittik, tükendik. Bunlar çok olacak göreceksin. Yani bunu hep haberle.
0: Mesela Kore'ye veya Japonya'ya 12 saatte gidiyorsun. Hı. Uçuyorsun, gidiyorsun direkt olarak.
3: Tabii tabii.
0: Ama burada öyle değil ki, eyaletler arasında fark var ya. Şimdi ben bir maça gideceğim başka biri 7 saat, 6 saat sürüyorsa bu seyahat falan değil ya.
1: Otobüs yolculukları. Şey, Allah aşkına ya. Yolculukları
2: düşünsene bir de Rusya'da olmuş olsa Dünya Kupası 10 saat falan gittik.
0: Sibirya'daki maçlarda ne olacak?
3: Oldu hocam 2018 oldu.
2: Ha doğru değil mi?
0: Oldu, tabii, tabii.
2: 10 saat oldu. Falan yolculuklar.
0: Tabii, vardı. Hatta bir takım vardı biliyorsun değil mi? Avrupa kupalarını anlatıyorlardı. Oraya gidiyor ligde Rusya liginde. Adam o Sibirya tarafındaki uzayda o buraya geliyor.
3: NSA Krasnoyarsk.
0: Ha doğru, o geliyor Moskova'ya. Moskova oraya gidiyor takımla. İlginç bir şey, böyle bir şey olabilir
3: bu
0: mi ya?
3: Bu sene de şey oldu hocam. Levent abi. Kayrat vardı Şampiyonlar Ligi'nde Almaty, evet. Kazakistan'da. Avrupa Real Madrid mi galiba yanlış mı? 36 saat yolculuk yaptı.
0: Evet.
3: Ha, tabii yani takımlar hani daha iyi şartlarda uçuyorlar.
0: Almaty Kazakistan'da hani Türk milli takım maç oynadı Ersun Yanal döneminde. Ben oradaydım.
3: Hamit'in golü seçilmedi mi Puşkaş'a? Değil mi?
0: Evet.
3: O maç.
0: Evet. Şeyde Ermenistan'da o.
3: Kazakistan mı Ermenistan'da?
0: Ermenistan'da attı golü. Ama ondan sonra mesela ben Galatasaray'a giderken Kazakistan'a gittik şeye, Astana'ya. Uçağın kalkışı bir gece ya. Sabaha karşı iniyorsun oraya. Mesela o bile adamı şaşırtıyor yani. Çok uzak yerler ya buraları. Başlar bunları yani bu arada, hocam bunları Avrupa'nın Şampiyonlar Ligi kupalarına, elemelerine falan alıyorsun ya.
1: Taraftar
0: olur mu hocam ya?
3: Kazakistan atmış abi.
0: Kazakistan'a atmış.
2: Ben de Kazakistan'a
3: atmış. Gelişine çok iyi gol diyoruz.
0: Öyle Kazakistan'da evet, mı o? Evet, ben Ermenistan'da.

0: diye hatırlıyordum.
1: Yakın abi, İsmen yakın birbirine. Kazakistan,
2: taraftar gücümüzü ben çok merak ediyorum. Çünkü gerçekten zor. Diğer takımlar için de belki zor. Hani Güney Amerika takımları için bu kadar olmaz ama Türkiye için ilk defa bir turnuvada yeteri kadar taraftar olmazsa o sıkıntı.
0: Biliyorsun Galatasaray bir dönem Reykart dönem Tobol falan çıktı ya.
3: Tobol da vardı, doğru. Evet.
0: Allah seversen doğru. Yani.
3: Doğru. Yani zor coğrafya. Bence kupa için taraftar çok tartışma olacak.
4: Taraftar
3: yani.
4: Konusunda bir şey söyleyeyim. Biletlerin tamamı tükenmiş bizim maçlarımızın.
0: Ya, tamam da Türk seyirciler mi almışlar?
4: Evet yani bizim Türkiye Futbol Federasyonu aracıyla alınıyor. Çünkü ben de almıştım.
0: Tamam da bu sayı ne kadardır?
4: Abi stadın yarısı işte. Yarı yarıya oluyor ya maçlarda genel. Yani bizim federasyon aracıyla almak zorundaymışım biletleri. Öyle bir şey veriyor, şifre veriyorlar. Ben çünkü bir iki arkadaşımı aldım, bizim Ami takımının menajeri şu arkadaşımız var orada. Ondan aldım. Hocam dedi hemen al dedi. Birkaç gün çıktı gibi kapanıyor dedi. Bitti dedi. Yani biletler satıldı bizim Türk takımının. Bizim milli takımımızın oynayacağı maçların biletleri Türkler tamamlandı.
0: Vallahi bizim oynadığımız, oynayacağımız stadın şeyi belli mi, seyirci kapasitesi? İlki.
3: Vancouver abi 55.000 olması lazım.
0: 55.000. Bunu 15.000'e verelim. 20.000 Türk olacak mı orada yani?
4: Olacak, biletler alınma göre olacak. Ya Almanya'dan bir sürü arkadaşım var. Oradan direkt uçuyorlar gibi.
5: Hocam Kanada'da çok Türk var. Kanada'da da çok Türk var.
4: Kanada'da da, Amerika'da da
0: var. Hocam demedim, söylediğim şu. Hocam vize almak kolay değil mi işler?
4: Şimdi Avrupa'da olanların çoğu belki de Avrupa vatandaşı, çifte vatandaş oluyorlar. Onların gitmesi çok kolay.
2: Kanada'dan onlar dediğin sormuyor. Gibi çoktur.
0: Çoktur.
3: Vancouver,
2: Kanada, Avustralya.
4: Almanya'da yaşayanlar var benim çok tanıdığım gidenler. Hocam, onlar aynı zamanda Alman vatandaşı
0: Alman
4: da olduğu için.
0: Alman vatandaşı direkt gidemiyor Amerika'ya.
4: Yok yok, gidiyor direkt şey.
0: Gidiyor mu?
4: Vizesiz gidiyorlar.
0: Ben vizeli gidiyor biliyorum.
4: Yok yok. Alman vatandaşıysan vizesiz gidiyorsun.
0: Bir tek Schengen hikayesi varsa onlardan dolayı. Onlar bir tek İngiltere'ye girebiliyor çünkü onlarda sorun yok.
4: Yok, bana ama öyle bir arkadaşım gidecek
0: Almanya'da. Alıyorlar diye biliyorum Avrupa ülkeleri.
4: Bir tane benim Türk arkadaşım var, ha. Hem de şey olduğu için hatta orada bir televizyonda
0: bir
4: da çıkıyor.
0: Tamam hocam, öyle diyor.
4: O bana ben dedi ki vizesiz gidiyorum dedi. Ben bilmiyorum, ben onun şeysiyim.
0: Tamam hocam, yani
2: 48 farklı millet düşünsenize Dünya Kupası'nda 48 farklı. Tabii. Yani tabii renklerin kaynaşması, ülkelerin kaynaşması çok keyifli oluyor ama dediğimiz gibi yani yolculuklar çok yorucu olacaktır.
4: Bu
2: orada.
4: Infantino finansçı falan mıdır iş hayatında?
3: Şu an her şey.
4: Yok, şu andakini demiyorum.
5: Ya şimdi genel sekreterlikten gelme. Genel
4: biliyorum, biliyorum da iş hayatı neydi? Yani finansçı da üzülüyor. Çünkü bu
0: biliyordum. Ya bu genel sekreter
4: beri tabii genel sekreter sürekli artıyor.
0: Sepp Blatter'i ayağını kaydırdı, geçti oraya.
4: Tabii tabii. Ya,
5: platini nasıl? Platini.
0: Tabii canım ya, beraber ama bir
4: yani,
0: gerçek var.
4: Yani bu geldiğinden beri sürekli masayları artıyor. Kurallarda bir oynamalar oluyor.
2: Daha çok para. Daha çok tabii.
4: Para, para daha para. Çok çoğalıyor. Para da
0: 2006 Dünya Kupası'nı almaya tek başına yaptı ya.
2: Aynen, yapılabilir abi.
0: 2010 Dünya Kupası'nı şey Güney Afrika tek başına yaptı.
4: Eskiden hep böyle.
2: Niye takım öyleydi sayılarını abi, artırıyorlar turnuva?
4: Eskiden 24 takımla yapıyordu
2: oynansın.
4: Şimdi
0: olur mu ya? Ya bunu da yapabilirler. Statlar var. Şu bile, kullanılmayan statlar vardı.
2: Şu bile acayip bir şey ya.
4: Almanya'daki arkadaşım gidiyordu sana yazdı bana seyrediyorum. Bakacağım ne yazdı.
2: Sumolasına reklam vermek
4: Avrupa
2: maçlarda
4: bölgesi
2: mesela.
4: Avrupa bölgesi vatandaşları ESTA çıkarıyorlar. ESTA ne? Bu gene Almanca yazmış. İnternetten başvuruyorsun. Online 1,5 saatte çıkıyor. Ben 5 senelik basın vizesi aldım Alman vatandaşı olarak.
0: Bak başvuruyor diyorum.
4: İşte şey alıyor da o tamam, bir şey diyor. ESTA çıkarıyorlar.
0: O da spor gazetecisi olarak başvurmuş.
4: O
0: tamam doğrudur. Yani ama bir şey başvurmadan alamıyorsun.
4: Var.
0: Ben de sana söylüyorum. Her Türk vatandaşı Almanya'dan başvursa da alamaz yani.
4: Sen biliyor musun bu
0: basın mensubu diye?
4: ESTA'ya başvuruyoruz diye. ESTA ne? ESTA internetten başvuruyorsun. Benim online.
1: Benim de aldığım
4: bir buçuk
1: basın vizesi.
4: 1,5 saatte çıkıyor.
0: Tamam, basın vizesi tamam aldı.
4: Ama Alman vatandaşı olarak başvuruyor.
0: Sen ne zaman aldın vizeyi?
1: 2-3 hafta oluyor herhalde. Yeni sayılır yani.
0: Bravo Allah, almış.
2: Maçlarda bak. Görevliyim diye aldın tabii.
1: Yok zaten şeye hani kolaylık sağlıyorlar. Evet. Basın mensuplarına onu söylemek lazım ama yeniden hani turnuvaya dönecek olursak 48 takım 48 hikaye. Onlardan bir tanesi de bizim hikayemiz olacak. Evet. Çok fazla şey göreceğiz ama en azından kendi fikrimi şöyle söyleyeyim. Evet, çok zor. Maç saatleri zor. Turnuvanın düzenlendiği yer zor. Ama Avrupa dışında bir yerde düzenlenince Dünya Kupası da bana Dünya Kupası gibi geliyor. Benim çocukluğumdan itibaren böyle, bilmiyorum. Belki ilk izledim Dünya Kupası 94 Dünya Kupası.
2: Ya ilk defa Arjantin, Brezilya gibi takımları tutmayacağız. Kendi takımımızı tutacağız yıllardır. Hani 2002'den sonra biliyorsun. Genelde Arjantin'i tutanlar, Brezilya'yı tutanlar. Hep öyledir Türkiye'de.
5: Ben de ilk 86'da başlamıştım böyle.
2: Ben Arjantin'i çok severdim. Ben, mesela benim Almanya'dan da bir arkadaşım var. Dünya şampiyon oldu.
0: O da ama öyle diyor ki, Alman çifte vatandaşları Almanya'dan vizesi gidiyorlar. Almanya'da yaşayan Türklere çok çabuk vize veriliyor diyor.
4: Evet, gene yazmış ya, bana.
0: Bak aynı.
4: Burada. Este başka diyor, vize başka
1: şimdi
4: diyor.
1: Tam işte, sayıya tamam ulaşamadım ama şöyle yani. Şimdi bizim Vancouver'daki maçı oynayacağımız stat, benim dediğim gibi yaklaşık 55 bin, yani 54.500 kişilik bir stadyum. Burada tabii yarı yarıya olmayacaktır. Çünkü sponsor biletleriyle birlikte aşağı yukarı 15 bin. İşte ben de geri kalanı da işte FIFA ve sponsorluk biletleri gibi dağıtılacaktır. 55 bin
0: 20 yapsa 40-15 gün FIFA'ya kalır.
1: Gibi.
0: Yani öyle düşün.
1: Öyle olacaktır ama ben dolacağını düşünüyorum tribünlerin. Yani zaten dolacağını derken bütün maçlar dolacak aşağı yukarı.
4: Bütün biletler bitmiş işte.
1: Ha, eyaletlere göre şöyle, Belçika maçını söylemiştim. Bak,
0: çifte vatandaşlar Türkler Alman pasaportuyla gidiyorlar diyor.
4: Evet, onu diyorum ben de.
0: Mesela Almanya tam bir çifte pasaportu varsa gitmiş ama ben Türkiye'den söz açıyorum.
4: Hayır, ben Almanya'daki de şimdi dedim.
0: Ben demiyorum ki yani.
4: Türkiye
0: konusunda. Biz Kore'de şeyde diyorum ya sana, Kore'de, Japonya'da Türkiye'den insanlar oluk oluk geldiler maçlara.
1: Tabii.
0: Burada öyle bir şansın yok. O Alman ya da ne abi, Almanya'dan gidebilir adam, ben tamam kabul ediyorum.
1: Ama burada da şöyle bir durum olacak bence, en azından Birleşik Devletler maçında. Ya Amerika'nın spor iklimi böyle rakip takımları çok boğabilen bir spor iklimi değil. O yüzden hani çok da deplasman takımı gibi olmayacağız Birleşik Devletler maçında.
4: Orada tribünler sahaya biraz daha uzak değil mi? Çoğu
5: defans çünkü defans diye bağıracaklar işte.
1: Hocam yani şeyden dolayı hani bir Avrupa şimdi bir Avrupa bir Güney Amerika yani taraftarları gibi değil açıkçası yani. O yüzden
0: tabii,
1: hani
0: tabii,
1: daha çok eğlence anlayışına tabii. Üzerine bir spor
0: kültürleri var. Onların sahadaki seyirci oranı daha fazla olur
2: tabii
0: bence.
2: Ama tabii, orası Amerika'da yani birinci spor dalı çok yatırım yaptı Amerika, biliyorsun, futbola.
1: Evet.
2: Her şeyi yaptılar. Messi'ne varana kadar hepsini aldılar. MLS için. Ama yine de Amerikan futbolu her zaman çok abi, daha
0: üç cihaz. Ayrı yer çok sıkıntılı.
2: Tabii. Yani ben şunu anlamadım. Bu çok tartışılacak. Ya su molası verip de sen bunu ticarete döndürüyorsun. 3 dakika ara verip 3 dakika reklam alıyorsun
0: var
2: oraya.
0: Ya basketbolda
2: abi, böyle bir şey olur mu ya?
1: Böyle aynen bir şey vardı abi 90'lı yılların sonunda. Hatırlarsın o, özellikle Süper Lig'de.
2: Tutarsa yani o zaman şimdinin Süper Lig'inde. İkinci yarının 22. dakikasında da mı su molası verilecek?
1: Evet, 22.
4: Orada, hocam, orada su reklamları devreye girecek.
0: Hocam sana bir şey, arada baskıyı kurdum. Rakip baskın aldım. Dakikayı bir düdük su molası. Yok
1: aynen öyle.
0: Şey.
1: Aynen öyle. Böyle bence şey tartışılacak nokta bu.
0: Ne olacak? Tartışacak nokta. Baskıyı kurmuşum. Tam böyle yani golü atacağım. Rakibi
4: ya da
0: bunaltıyorum
4: bir
0: düdük su molası.
4: Rakibi de rahatlatıyorsun.
1: Ya da başka bir şey söyleyeyim abi. Şöyle bir şey de olabilir yani. Şimdi korner kullanılacak.
0: Evet.
1: Hani sadece baskı kuran takım için de değil yani, evet, savunan takım için. Gittin su molasına, orada çünkü denk gelirse su molası olacak. Su molasının dönüşündeki korner ya olabilir adam, yani yerleşemeyebilirsin verecek. Tam hani konsantre olmayabilirsin. Gol yiyebilirsin.
2: Bravo. Yorulan takım dinlenecek 3 dakika. Hoca taktik verecek.
0: Oynanır mı Allah aşkına?
2: Ya, gerçekten şey olmuyor yani, avantajlarını yitiriyor.
0: Futboldaki
2: iyi
0: en büyük devrim hocam,
4: mektup yazalım,
0: kaleciye geri pasın kalkmasın.
4: Kuralları yerine koymasın. Sadece bir şey istiyorum. Yere düşen futbolcu eğer kalıyorsun dışarı çıkarıyor, bir dakika dedin ya sen, 12 dakika yapsın. Onun dışında bir şeye karışmasın.
2: Gün gelecek tacı da ayakla kullanmaya başlayacaklar futbolda.
4: O düşünüldü.
0: O, evet, o denendi.
4: O denendi, düşünüldü.
2: Yapılabilir.
4: Yapıldı.
2: O da. Ya bu şey yapılıyorsa 5 saniyede taç atılacaksa.
0: Elektronik seyahat izin sistemi.
4: Evet. Bu arada senin de var ya, bayağı iyi çalışıyor adam. Bana da yazıyor devamında.
0: Bak Vancouver'da da yaklaşık olarak 4 ile 5 bin Türk arası evet, yaşayan evet, bir Türk nüfusu var.
1: O Kanada'da bu arada Vancouver'da değil ama genel olarak bayağı yoğun bir Türk nüfusu var.
2: Var, evet.
1: Var. Yani ya maçlarımız dolar, bizim yani taraftarlarımız ya, dolar mutlaka da gider.
4: Ya bizim Türkiye'den öyle bir sorunumuz
1: Türkiye'den az olur abi.
0: Türkiye'den az gider, olur. Avrupa'dan daha çok gider.
2: Tabii.
1: Türkiye'den artık bu daha oluyor. Çok hepimiz ekran başında.
4: Tamam. Avrupa'dan, Amerika'dan, Kanada'dan, evet, İngiltere'de doğru. Bir sürü var. Her yerde varız biz ya.
5: Çağın bu arada biraz önce sormuştun. Biliyordum ama bir kontrol ettim, onaylattım. Gianni Infantino avukat. Ama avukatlık mesleğini

0: ne başladıktan hemen sonra Nöşetel'deki spor çalışmaları merkezine geçiyor. Oradaki legal bölümün başına geçiyor. Sonra genel sekreter oluyor.
1: Yani para kazanmasını iyi biliyor yani.
2: Fakat iyi yere gelmiş yani, zeki adam.
1: Evet, tabii, evet, devamlı bir şey zeki çıkarıyor. Anlam. Para her sene arttırıyor, sayılar arttırıyor.
3: Tabii. İlk ismini 2010-2011 sezonda duymuştu. Çok sert arttırıyor. Konuşuyordu biliyorsun o dönemde.
2: Abi. Trump'ın da iyi adamı.
3: Yakacağım yıkacağım ortalığı diyen bir adam. Ama biliyorsun
4: arada,
3: o dönemden.
4: Biliyorsun Levent abi, yani FIFA demek yani hep tartışma demek. Bu arada belgeseli de var. Hepimizin evet, çok evet. bildiği o platformda. Evet. Ben herkese tavsiye ediyorum yani Dünya evet. Kupası'nı önce bir izlensin. Çünkü
2: hani herkes kitabını da okudum.
4: Ya daha önceki organizasyonların ya. Nasıl verildiği.
1: Kim çıktı?
4: Tabii
2: canım yani, tartışılmaz. Abi paranın bu Sepp kadar böyle bir şey olabilir mi?
4: Tartışılan bir isimdi öyle söyleyelim.
2: %100 yani. Bir ara Dünya Kupası bir tanesi galiba şeye gidiyor. Suudi Arabistan'da olacak herhalde.
4: 2034.
2: Tamam ben söylüyorum sana.
1: Para neredeyse oraya gidiyor Infantino ya. Dedim sana ya parayla bir alakası
0: ama
1: var.
0: Ama Şener Başkan'ı bir kere daha analım yani. Bu bir sürü şeyler çıktı. Kendi ismi çok temiz kaldı. Şener Zerzi'yi.
1: Ben onu eşini demiyorum yani. Para kazanmayı seviyor adam. Yani geçen sene Dünya Kulüpler Kupası'nı yaptın Amerika'da. Şimdi Dünya Kupası'nı yapıyorsun. Orada da çok büyük para kazandı. Evet, şimdi canım. Bu turnuvada çok büyük para kazanacaklar.
4: Para kazanmayı hocam hep
2: bak hocamın
4: seviyorsun.
2: Dediği doğru bir bilgi daha geldi. Kanada'da yaşayan Türklerin sayısı 100 bin.
1: Tabii ya çok. Oraya çok var giden var bizden. Tabii.
2: Yani ciddi söylüyorum. Enteresan. Giderler. Ben de ama dediğim gibi sevgili Ömer'cim bir gerçek var. Avrupa'da bu şansı elde edenler, imkanları bulanlar daha kolay gidecekler.
3: Tabii. Türkiye'den çok zor. Yani.
4: Onlar için bir şans olacak. Ama hani şimdi tabii böyle lokasyon olarak, ulaşımı olarak ya da başka sorunlar olarak konuşuyoruz ama bence keyifli yanlarından bir tanesi. Her ne kadar tartışılsa da yani 86'dan sonra ben tabii ki canlı olarak izleyemedim. 87 doğumluyum ama en azından o görüntülerden gördüğüm kadarıyla bir Dünya Kupası maçı Azteca'da televizyon başından da olsa izlemek benim için keyifli olacak. Hani kendi adıma söyleyeyim. Biraz özel bir stadyum, inşallah ilerleyen yıllarda görmeyi planlıyorum. Meksika'daki stadyum, 86 Dünya
2: ben
4: Kupası.
2: Ben mesela Meksiko 70'i sinemada seyrettim. Film olarak vermişlerdi. Ama 86 Dünya Kupası'nı televizyonda izledik. Arjantin'in şampiyonu.
0: Evet. Benim de ilk kendimi
4: çok tartışılan,
0: seyrettiğim
4: tartışılan
0: maçtı.
4: Kupa.
2: Ama ne gol attı İngiltere. Herkesi geçti.
4: Tabii zaten o 50 olan gol yüzünden o gol güme gitti. Tabii. Esas. Evet.
2: Esas oldu.
4: Esas sıkıntı orada. Tabii.
2: Değil mi? 90'da onun intikamını aldılar. Biliyorsun Caniggia'ya yapılan hareket net penaltıyı vermedi hakem. Bremer penaltıyı attı. 1-0 Almanlar, finalde yendiler. O zaman da iki dönemde de teknik direktör Franz Beckenbauer'dı.
1: Bremer sağ ayaklı mıdır, sol ayaklı mı?
2: Sağ ayaklı.
1: Sol ayaklıdır.
2: Sağ ayaklı attı penaltıyı.
1: Bravo, onun için sordum o soruyu sana. Kendisi sol ayaklıdır, sol bek oynarsa penaltılar hep sağ ayaklı attı.
2: Sağ ayaklı attı.
1: Bravo. Onu da yeni. Onu hatırladın ama sol ayaklı hep sol bek oynar.
4: Onu da galiba yeni kaybettik hocam. Bir evet, yıl falan evet. oldu galiba değil mi?
0: Yalnız Levent abi.
1: Çok güzel sağ ayakla penaltı atar. Evet.
0: Franz Beckenbauer o 90 Dünya Kupası finalinden önce hiç unutmuyorum şöyle demişti. Bak arkadaş demişti. 82'de İtalya çok iyiydi. 86'da Arjantin çok iyiydi. Bu sene biz çok iyiyiz demişti.
2: Hocam 86'da onlar 2-0'dan 2-2'ye geldiler. Rummenigge oyunu aldılar. O zaman Klaus Allas, Schumacher'ler falan takım daha kimdi? Rummenigge'yi oynatmıyorlardı. Ben okudum tarihi. Maç 2-0'dan 2-2'ye geldi. Rummenigge girdikten sonra Maradona Burşaga aldı. Burşaga'ya bir gol attı biliyorsun. 3 evet. gibi bitti. Ben maçı iyi hatırlıyorum 86'da.
0: 2-0'dan 2-2'ye evet, gelmişti.
2: 90'da Schicklacci'nin gol kralı oldu. O da rahmetli oldu biliyorsun. İtalyan golcünün. Hatta Maradona İtalya'ya eridi diye hayatı kaydı ondan sonra biliyorsun. Doğru. Dünyayı zindan ettiler. Almanya şampiyon yaptılar.
0: Ama İtalya'nın yarı final maçını da Napoli'ye koymuşlar.
4: Büyük tartı yani o Napoli'li taraftarlar İtalya'yı mı tutacağız? Arjantin'i mi tutacağız Maradona yüzünden yani?
0: Ya, Arjantin'i de tutuyorlar bu arada.
4: Tabii çoğu Arjantin'i
2: hocam,
4: tutuyor.
2: Hocam bak ben 82 Dünya Kupası'na gittim genç gazeteci olarak. O kupanın finali kimdi hak eden biliyor musun? Fransa ile sana söyleyeyim Brezilya'ydı. Eder, Sokrates, Falcao. Evet bir kişi daha vardı.
0: İtalya nasıl yenildi?
2: Ya ben bir şey sana söyleyeyim mi?
0: İnanılmaz bir şey.
2: 3-2 mağlup oldular biz. 3 tane attı Paolo Rossi. Gol kralı evet. olduğu sene. Orada seyretti.
1: Brezilya'da Zico da oynuyordu yanılmıyorsam orada.
2: Eder. Zico. Sokrates. Öbürü şey bir tane daha vardı.
4: Tardelli geldi içeriden.
2: Zico. Efendim?
4: Tardelli geldi yönetmenimiz Ali'den. Tardelli mi?
1: Tardelli hangisi? İtalya'da oynuyordu. İtalya'da. O bir gol attı.
2: O finalde attı onu Tardelli. 3-1 Almanya'yı yendikleri finalde
4: attı. Tardelli gol attı.
2: En kötüydü. En kötü nedir onun adı? İtalya ve Almanya'ydı. 3-1 öndeydi. 1-1 uzatmaya gitti. 3-1'e geçti Fransa. Platini kazandı. 3-3 penaltılarla Almanlar
4: evet. Tabii yalnız senin.
2: Hatta Schumacher Batistone'un çenesini kırdı.
1: Evet o maçtı.
4: Tabii. Senin de gittin hatta Zeki abinin de bu 2002 Dünya Kupası'nda İtalyanların bir fiyaskosu daha var. Gerçi fiyasko çok diyemeyeceğim. Güney Kore eliyor İtalya'yı. Orada Perugia'da oynayan oyuncu var. Adını unuttum şimdi. İtalya'yı eleyen golü attı diye oyuncuyu hemen kadro dışı bıraktılar. Kulüpten gönderdiler. Yani böyle bir hikaye var ama o Dünya Kupası evet Güney Kore yani biz tabii yani kardeş ülkeye mutlu evet, olduk. Üçüncü maçı da oynadık bizi. Ama bir İspanya maçı var. Hiç unutmuyorum İspanya yani İspanya marka attı galiba başta bir gün sonra gün ışığında soygun hocam, diye.
2: İspanya'yı badem başlardı. Ettiler o gün.
3: Müthiş oynuyorlardı ama.
2: Ben oradaydım hocam.
4: İnanılmaz bir hakem desteği.
2: Ben sana söyleyeyim inanılmaz ya bırakalım şimdi bunu. Bak,
3: ama iyi şey oynuyorlardı. Japonya'da ülkede, Güney Kore çok iyi futbol oynuyordu.
2: Asla Şener Zerzi'yi unutmaması lazım. Evet. Şener Zerzi o zaman hem FIFA'da görevli hem UEFA'da hakemlerden sorulu as başkandı. Bu ülkede sen 2002 Dünya Kupası'nda ev sahibi Japonya eledin ya.
4: Tabii.
1: Kimdi hakem?
2: Maçın hakemi Collina.
1: Tabii.
2: Allah'ını seversen. 1-0'lık maçta.
1: Seni tebrik ediyorum ya müthişsin.
2: Vallahi.
1: Ya,
2: evet. Tamam mı? Sonra kimi eledi bu ülke? Dünya üçüsü olan ev sahibi Kore'yi eledi.
3: Evet.
2: Kolay mı? Bu herkes eleştiriyor o zaman. Bu turnuva boyunca aynı takımla oynayan tek ülke Türkiye ya.
3: Evet.
2: Brezilya. Brezilya. Hem biri o grup hem birinci çıkardı hem üçüncü çıkardı
3: doğru.
2: Ya. Biraz vicdanlı olun Allah'ını evet. Severseniz ya bırakın. Avrupa ile oynamamışsınız.
1: Şimdikilerden
2: ne istiyorsunuz ya siz?
1: Bahsetme. Eski vicdanlı olanlardan bahset. O
2: evet.
1: Zaman eskiden.
2: Ya, tabii hocam ya. Ya o zamanları söylüyorum zaten. Ya. Hala daha bunu savunanlar.
3: Dediğin gibi iki kere kupayı alan hocam. İki kere Brezilya ile oynamışsınız
2: evet.
3: Ya.
2: Orada en rezil olan takım Fransa ya. Yani, sıfır puan oynadım. Çekti abi, grupta.
4: Fransa demişken 2002'den 2026'ya bu yaza bağlayayım. Yine Fransa'nın açılış maçı Senegal-Fransa. Orada da
2: orada Senegal eledi onları biliyorsun.
4: Büyük sürprizi Senegal'in açılış maçını kazanması.
2: Biz de Senegal eledik altın golle.
3: Ya,
2: İlhan Mansız attı golü biliyorsun.
3: Güzel golü ya.
2: İlhan Mansız golü attı. Hatta ben
1: İtalya 90'da da Kamerun yenmişti ya ilk maçta Arjantin'i. İtalya 90'da.
4: Roger Milla.
1: Evet.
4: Ve o korner bayrağındaki dansı.
2: O biliyorsun yani. 1970'de
1: oynuyordu.
2: 1974'te.
1: 40 yaşında oynuyordu o zaman.
2: 74'te. İtalya'yı yenmişti Kamerun. O değil mi?
1: Yok ben 90'da yenmişti Arjantin'i.
2: Gol orucunu zofun bozan takım yine Kamerun. 74 Dünya Kupası'nda. Orada. O takım ne takımdı ya?
1: İtalya 90'da Kamerun evet. Çok acayipti.
2: İtalya'da mesela o Brezilya takımı 70'ten sonra çok oyuncusunu kaybetti. Tostão'nun bir gözü kör oldu. Gelemedi. Orada Jairzinho'ya Rivaldinho vardı. Tamam mı? İnanılmaz. Rivellino pardon o vardı.
4: 70 zaten Pele ile birlikte üçleme yapıyorlar.
2: 74'teki Rivellino'nun attığı frikiyi gördüm ya. Barajın arasından herif eğildi oradan golü attı. Olacak şey değil. O takımın en iyi takım onlardan biri Polonya'ydı. Deyna, Şarmak, Lato, Gado o takım yani.
4: Peki tamamlıyoruz
3: abi,
4: yavaş yavaş.
3: Ya. Hafıza var Levent abi de gördün mü?
1: Valla bu sohbete doyum olmaz.
3: Tarihiyle ilgili bir kitap yazabiliriz.
4: Nostaljiyle birlikte tamamlayalım. Peki Burçin Keskin, Zeki Uzundurukan, Levent Tüzemen ve Şenol Usta. Çok teşekkür ediyorum bu keyifli akşam için. Yayının sonuna geldik. Mutlu geceler. Hoşçakalın.

0: İyi finans sundu.
1: Genel izleyici için uygundur.
2: İki takım seremoni için oyun alanına geldi, yerlerini aldı. İşaret geldi, ilk düdük. Başarılar bizim çocuklar. Baskı var, kazandık topu. Deniz'e doğru. Deniz topla buluştu, pasını da verdi. Gol pozisyonu, direkten geri döndü top. Can Uzun'la gole çok yaklaştık. Henüz ilk saniyelerde. Orkun görüntüde.

0: αυτή η επιρροής. Κετάει. Η Σίριλ Σαβουμά Μακεδόνια ήταν. Salih Kirdara'ya Deniz'e doğru son anda bir müdahale. Verkovski'den. Yine kalabalık orada. Oyuncularımız ön alandaki etkili baskı devam ediyor. Çıkmakta güçlük çekiyor Kuzey Makedonya. Kendi ceza sahasından. Mert de katıldı hücuma. Şimdi son çizgi. Gol pozisyonu ve gol! Orkun Kökçü! Henüz ilk dakikayı geride bırakmışken 1-0 öndeyiz. Orkun Kökçü'nün golü. Baskıyla başladık. Nefes aldırmadık Makedonya'ya. İşte böyle savunma arkasına koşu. Orkun Kökçü'nün bitirici vuruşu. Milli takım 1-0 önde bu golle. Vincenzo Montella'nın gol sevinci. Baskılı başladık. Canla direğe takıldık. Orkun da golü bulduk. İkinci dakika geride kaldı. Şimdi sağ taraftan geliyor Kuzey Makedonya. Dikkatli olmak lazım. Hata destek Aljovski'den. Geriye dönmek zorunda kaldı Makedonlar. Petay daha geriye. Verkovski. Solda Ezgihan Aljovski. Bir kez daha Petay. Atanasov yanında. Sağ tarafa doğru Despotovski vardı. O baskıdan sonra biraz sersemledi Makedonya takımı. O iki pozisyon ve golle birlikte düzenleri de bozuldu açıkçası. Şimdi kaleci Dimitrevski çok da tecrübeli bir kaleci. Arkadaşlarından doğru pozisyonu almalarını istedi ve bekledi. Elezi sağ tarafa bıraktı. Tekrar kendisinde Elif Elmas yanına doğru sokulmuştu. O Atanasov'u tercih etti. Bir kez daha sağ kanat. Orada bir anlaşmazlık. Bojan Moevski ile Orkun görüntüye geliyor. Henüz birinci dakika dolarken 1-0'lık üstünlüğe taşıyan golün altında imzası olan isim. Çağlar. Altay bugün kalemizi koruyor. Ozan yanına sokulmuştu, ona göndermedi. Öneregi baskı yaptı. Altay'dan bir hatalı pas. Şimdi kalemize doğru bir uzun top. Elezi eğer çerçeveyi tuttursa evet, sıkıntılı bir durumdu.
1: Yalnız milli takım golün sinyalini verdi zaten, hepimiz de gördük. Canım vuruştu, reklam döndü. Yüksek şiddetli pres böyle takımlar için, özellikle Kuzey Makedonya, yani bizden daha düşük kalibre takımlar için ideal gol bulmak için, gol bulmak için yapılan pres anlayışı çok önemli. Nitekim de Oğuz'un yaptığı topsuz koşu mükemmel, attığı pas. Orkun zaten sezonun en iyi yıldızlarından biri. Beşiktaş'ta mükemmel bir sezon geçirdi. Yaptığı savunma arasında dip koşu ve hak ettiğimiz golü bularak çok erken dakikada 1-0 öne geçtik.
0: Altay bıraktı Salih'e doğru. Salih'ten Çağlar'a. Sol çizgide Eren var ama baskı gelmişti ona. Çağlar Altay'a döndü yeniden. Beşinci dakikayı geride bıraktık Kadıköy'de. Birinci dakikada Orkun Kökçü'nün golü var. Deniz'den önce kafa vuruşu Verkovski'den gelmişti. Bireyle temas belirledi İspanyol hakem.

0: görev bölgesine dönüyor Elezi görüntüde. Fetai geriye döndü. Atanasov. Sağ tarafa doğru Despotovski vardı. Kaptık topu. Sağ taraftan Oğuz yine savunma arkasına sarttı. Dimitrevski. Kaleci Dimitrevski. Valencia'da oynuyor. 2024 yılından beri. Alioski. Ömer Agi. Bir anlaşmazlık. Yunus girdi araya. Şimdi Orkun sıyrılabilecek mi? Yatarak müdahale Fetay'dan. Oyun devam ediyor. Atanasov sağ kanada doğru. Elezi orada top istemişti. Yakovski. Atanasov. Elezi. Pasını da verdi. Kalabalık geldi Kuzey Makedonya. Sol tarafta Ezgian Alioski. Alioski'nin ortası, dikkat etmek lazım. Oğuz indirdi. Bu arada yerde bir oyuncumuz var. Eren Elmalı yerde kaldı, bir kafaya temas. O kafa kafaya çarpışmadan sonra da İspanyol hakem hemen durdurdu oyunu. İşte Alioski böyle göndermişti. Eren başına darbe aldı. Farklı açılardan Eren'le Elezi'nin pozisyonu geldi ekrana. Sağlık ekipleri de hemen oyun alanına dahil oldu. Maçın hemen başında baskıyla başladık. İşte böyle direğe takıldık. Canım vuruşunda direği salladık. Oğuz'un pasında Orkun'la fileleri havalandırdık.
1: Oyun başlangıçtaki oyun hızımız mükemmeldi. Yani onu da zaten net bir şekilde golle de taşlandırdık.
0: Orkun sezonun özellikle ikinci yarısında Beşiktaş'ta çok iyi iş çıkardı. 8 gol, tabii, 10 asist Süper Lig'de hocam.
1: Mükemmel oynadı. Bir de her opsiyonu tarayan, yani orta sahada her yere bakanı neredeyse 360 derece. Yani Orkun ne zaman iyi oynamaya başladı? Derinde oynamadı. Daha rakip yarı alanı üst bölgede oynadı. Rakip yarı alana daha fazla giren, daha rakip ceza sahasında topla buluşan bir Orkun seyrettik. Sezon başı öyle değildi. O özgürlüğü verince Beşiktaş takımı sağ içinde o konfor alanı yaratınca Orkun farkı ortaya çıktı. Bugün de zaten mükemmel bir o iç koridorda orta sahada topsuz koşu yaparak çok temiz ayak içiyle kapatarak golü bulduk.
0: Öyle zannediyorum ki küçük bir açılma da var Orkun'un kafasında. Önce buz yaptılar, sonra bir pansuman. Eren'in düzeltiyorum. Bakalım devam edecek gibi gözüküyor. Kenara oyuncu yolladı hocam ama Eren Elmalı. Sağlık ekipleriyle konuşuyor. Tabii kafaya alınan darbeler çok kritik.
1: Kesinlikle.
0: Yeniden hareketlenecek oyun. Altay. Denize doğru gönderdi. Oğuz'a gelmeden bir müdahale var. Alioski o bölgedeydi. Velkovski tekrar. Topa yükseklik kazandırdı. Yunus o bölgede. Orkun girdi araya. Tek top Oğuz'dan. Yunus. Yunus sakladı topu. Salih de o bölgede alkış aldı. Yunus Akgül'ün performansı tribünlerden. Ozan. Ozan Kabak da Hoffenheim'da iyi bir sezon geçirdi. Bu sezon 26-27 maçı var. Çağlar. Orkun geldi top almaya. 10. dakikayı geride bırakıyoruz. Kadıköy'de. Altay. Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay ve Avustralya ile D grubunda Dünya Kupası'nda mücadele edecek. A milli futbol takımımız. 7 Haziran'da Venezuela ile bir hazırlık maçımız daha.

var. Ardından 13'ünde hatta 14'üne bağlayan gece diyelim biz buna Avustralya Türkiye maçıyla Dünya Kupası serüvenimiz başlayacak. Mert girdi araya. Orkun tekrar Mert. Yunus'la oynadı. Can top istedi. Can uzun geriye. Ozan çizgide Yunus. Yunus Akgün. Orkun Kökçü ile oynadı. Yeniden Yunus. Sağda Mert Müldür. Bir kez daha Yunus Akgün. Fetay. Topu dışarı gönderdi. Hemen başlattık oyunu. Bu arada Eren yeniden oyuna dahil oldu. Bir süre denedi kendisini de. Yeniden oyuna dahil oldu. Eren Elmalı, Orkun. Can. Eren. Eren Elmalı'sı kale sahasına doğru bir elle temas bekledi. İspanyol hakem hayır diyor. Gördüm dedi. Eren'den yeniden Can'a doğru. Orkun boşa çıkmıştı. Şimdi ona. Orkun Kökçü. Can uzun. Açtı ayağından. Eren koşuyor. Potovski'nin kontrolü, son temas Makedonlardan dedi İspanyol hakem. Eren hala yalnız o sıkıntıyı atamadı üzerinden. Orkun topu çeyrek daireye koydu milli takımda. 13. dakika. Köşe vuruşu kullanıldı. Arka direğe doğru kaleci Dimitrevski. Tecrübeli bir oyuncu. 32 yaşında Dimitrevski. Uzun süredir İspanya'da, son bölümde Valencia'da. Alyoski. Savunma arkasına göndermek istedi. Altay'a bir geri pas gibi oldu. Alyoski 2022-23 sezonunda hatırlayacaksınız. Fenerbahçe formasını giymişti. Yine sahada Elif Elmas var. Elif bu sezonu Napoli'de kiralık geçirdi. Leipzig'in oyuncusu. Oğuz bıraktı. Mert'le bir anlaşmazlık taç. Kuzey Makedonya kullanacak. Geriye doğru Fetay. Berkowski bıraktı. Atanasov. Zaykov. Zaykov. Dimitrevski'ye döndü. Deniz'in baskısı var. Eren yanındaki Çağlar'la oynadı. Yeniden Eren. Salih. Ondan Orkun'a doğru. Orkun Kökçü. Ortada Yunus var. Ona gelmeden müdahale Verkovski'den. Elif Elmas bıraktı şimdi. Atanasov. Sağda Despotovski. Zaykov geride top istedi. 15. dakikaya girdik. Hazırlık pasları Kuzey Makedonya'da. Elif Elmas. Geriye döndü Verkovski. Sol çizgide Alyoski ileri çıktı. Atanasov. Yerden bir vuruş dışarı gidiyor. Atanasov görüntüde. Adeta ip gibi vurdu. Savunmada Ozan'a da çarptı top. Direğin dibinden dışarı gitti kalemiz için. Tehlikeli bir pozisyondu. Elif Elmas. Pas açarak kullandılar. Yeniden Elif. Mert karşısında. Elif Elmas'ın ortası. Karşıladı Can. Bütün hatlarıyla yarı sahamızda Kuzey Makedonya. Atanasov yeniden. Elif Elmas. Elif Elmas bıraktı. Savunmamız karşıladı. Yunus indirdi. Orkun'dan Salih'e. Onun pası iyi değil. Yine Kuzey Makedonya'da. Elif aldı. Atanasov bıraktı. Verkovski. Ayağından açtı. Şimdi Salih Özcan. Bıraktı.

0: Bana doğru. Eren sol kanattan ileri çıktı. Şimdi Eren Elmalı'ya. Eren ceza sahasına girecek. Can Uzun. Can Uzun şut ve gol. Can Uzun'un golü farkı ikiye çıkarttı. 16. dakika. Kontratakta çok etkili geldik. Can Uzun'la farkı ikiye çıkarttık Kadıköy'de. İşte bu top kaybı. Ya ardından Eren Elmalı'nın bindirmesi. Eren'den Can Uzun'a, Can Uzun'dan bitirici vuruş. Adeta iğne deliğinden geçirmiş topu Can Uzun. İlk dakikada direğe takılmıştı. Şimdi golü bulmayı başardı.
1: Çok yetenekli oyuncu tabii. Bir de biz çok doğru bir hücum geçişi yaptık. Bulduğumuzda çok doğru bir tek paslarla sonra Can'la buluşturduk bir kez. Eren'in sezon içinde de Galatasaray'da zaman zaman çok iyi performansları var. Mükemmel sol kanattan bindirdi. O yarım alanları çok doğru kullandık. Sağ içine 9 tane yarım alan var. Ve de aynı şekilde Eren çok doğru tekrar bir pas vererek Can'la ikinci golü bulduk.
0: İlk çeyrek saati kilime 2 gol sığdırdı milli takımımız. Elif bıraktı şimdi Erezi. Kuzey Makedonya'nın 2022 ve 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkını playofflarda kıl payı kaybettiğini hatırlatmakta fayda var. Burada playoff'ta Danimarka'ya yenildiler ve Dünya Kupası'na gitme şansını kaybetti Kuzey Makedonya. Milli takımı Elif Elmas bıraktı. Ceza sahasına doğru sağ tarafta şimdi ileri çıkmıştı. O bölgede Despotovski taç atışını kullanacak. Kuzey Makedonya Lyovski kaptırdı. Orkun Kökçü geliyor. Orkun pasını gönderebilecek mi? Biraz hızlı. Taç Kuzey Makedonya'nın.
1: Biz iki tane gol bulduk Ender. Oyun felsefesi oyuncu profilleriyle uyumlu olmalı. İlk gol set hücumuna çok doğru bir organizasyonla bulduk. İkincisi de aynı şekilde hücum geçişini ikili oyunla özellikle mükemmel oynadı. Hem Eren hem de Can Uzun. İkinci golü bulduk. Yani oyuncu profilleri dediğim gibi yani sağ içindeki planla adaptasyonu birbirine aynı olmadı. Bunun örneği sağ içinde net bir şekilde biz zaten 2-0 öne geçirdik.
0: Kendi kimliklerine uygun goller değil mi?
1: Tabii.
0: Kuzey Makedonya yine kalabalık geldi yarı sahamıza. Elif Elmas. Kuzey Makedonya'nın top kayıplarını yalnız ki bunu çok yapıyorlar. İyi değerlendiriyor milli takımımız.
1: En büyük özelliği.
0: Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin de dün dikkatimi çekti. Onlar da çıkışta top kaybediyor. O da bizim milli takımımızın faydalanabileceği hem ön alan baskısı hem de o çıkıştan yakalanan toplarla yapılabilecek geçişler bize uygun.
1: Tabii.
0: Amerika Birleşik Devletleri maçında da bu aklımıza gelecek.
1: Kullanacağımız net planlardan biri. Evet. Tabii.
0: Alioski orada, Elif orada. İki kişilik bir baraj yaptık. Savunmadan Velkovski ve Zaykov da geldiler. Elif Elmas şöyle arka direğe doğru kullandı. Kale sahasında top dışarıya çıkıyor. Out. Görüntüdeki Elezi köşe vuruşu beklemişti. Altay. Orkun tek top. Eren. Can Uzun, Eren Elmalı, Orkun Kökçü. Kadıköy'de futbol severler çok güzel bir maç atmosferi oluşturdu. Tek renk, tek ses olması gerektiği gibi kırmızı beyaz. Mert için hızlı bir top. Biraz da içimin yumuşaması için yoğun şekilde sulandı değerli futbol severler. karşılaşmadan önce.

0: zemin. Tabii top da sektiği zaman hız kazanıyor. Yumuşayan zeminde. Dimitrevski bıraktı, Fetay. Kale vuruşunu kullanacak. 21. dakikanın içindeyiz. Bu arada yardımcısının uyarısını işaret etti. İlginç bir durum. Yani herhalde saniyeyi geçirdiğini ifade ediyor. Bunu biraz zor anlattı. Ama o kuraldan dolayı şimdi köşe vuruşunu kullanacak milli takımımız. Orkun şimdi kullandı köşe vuruşunu arka direğe doğru. Herkesi geçti top. Çok fazla kullanılmayan bir kural bu. Bu sezon ligde yaşadık mı bilmiyorum. Bir ya da iki kere belki. Eren bıraktı Salih. Çağlar. Savunmanın derinliğinde Ozan var. Savunma arkasına Yunus Akgül'e doğru. Yunus yükseldi ama topu kontrol edemedi. Dimitrevski, Yunus Akgün görüntüde. Alyoski müdahale. Oğuz'dan geldi. Bir su molası. Bu Dünya Kupası'nda uygulanan bir sistem. Bu da bir Dünya Kupası provası olduğu için 22. dakikada değerli futbol severler bir su molası verilecek Dünya Kupası'nda. Hatta bir televizyon reklamı da olacak o bölümde Dünya Kupası için yine. Şimdi hakem işte işaret ediyor. Bak diyor, süreyi geçirdin, ne yaptın? Pek bizim ligimizde bu sezon, yani ben belki bir ya da iki maçta yanılmıyorsam hatırlıyorum. Ama hakem onu işaret etti ve köşe vuruşuyla oyun başladı az önce. Bu su molasından hareketle bu dilimde ilk 22 dakikada neleri vurgulayabiliriz hocam?
1: Evet, bir kere sistem üzeri presi çok doğru uyguladık. Zaten bununla ilgili hem önümde Deniz var, ortada da zaten böyle bir alışkanlığı var. Yunus gibi Galatasaray'da böyle bir hafıza oluşmuş ligde, Şampiyonlar Ligi'nde Bodo maçı olmak üzere çok iyi presleri, yüksek şiddetli o koşulları yapan, rakibi ciddi anlamda hataya zorlatan bir Yunus seyrettik. Aynı şekilde keza Oğuz öyle, genç, dinamik. Yani bu oyuncu topluluğundan yani Can Uzun öyle, bu öndeki özellikle bu genç dinamik kadro, zaten bunun yaklaşık diğer oyuncularla tabii beraber ilk 25 dakikalık neredeyse ki bölümde toplu ve topsuz oyunu kontrol eden bir milli takımımız var. Bu tabii ki çok önemli.
0: Evet, yeniden oyuna dönüyoruz. Alyoski taç atışını kullanıyor. Dünya Kupası ile birlikte dediğim gibi yeni kurallar var. Bunlardan biri de su molası. Az önce İspanyol hakem o 5 saniye kuralını da uyguladı. Hatta şimdi 10 saniyede mesela oyuncu kenara gelmezse 1 dakika dışarıda kalacak. Bu uygulama dün Japonya maçında gol getirdi mesela Japonya'ya. Yeni uygulamalar, bizler de tabii bu kuralları içselleştirdikçe daha net bir şekilde algılayabileceğiz. Mert yerde kalmıştı. Serbest vuruşla başlatacak oyunu milli takımımız. 25. dakikanın içindeyiz. Az önce Mert böyle çekildi formasından. 2 gol var millilerimizden. İlk dakikada Orkun, 16'da Can Uzun. Kuzey Makedonya filelerini havalandırdı. 2-0 önde bizim çocuklar Kadıköy'de. Deniz'e doğru. Şimdi Orkun o bölgeye hareketlendi. Pasını da verdi Can'a. Can Uzun. Orkun Kökçü. Soldan destek var. Orkun vuracak. Vurdu üstten dışarıya. İşte Orkun Kökçü böyle denedi şansını. Zeki Çelik oyuna dahil olacak. Bir hazırlık var kenarda. Acaba Eren'de bir problem oldu da

0: Bu arada etkili geldik yine. Bir topuk pası Deniz'den ama Oğuz'la
1: tekte bıraksaydı Oğuz da onu söylüyor.
0: İlk hamlede evet. Bırakması lazımdı. Çağlar karşıladı. Sonrasında pasını da verdi. Oynayın diyor İspanyol hakem. Devam edin, avantaja bıraktım. Mert Müldür'le geliyoruz şimdi. Oğuz yine savunma arkasına sarktı. Oğuz son çizgi. Ortasını yaptı. Kafa vuruşu savunmadan geldi. Can Uzun takip ediyor. Orkun. Yeniden Can. Can Uzun. Bekledi Orkun Kökçü şimdi. Yeniden Can. Son çizgi. Eren Elmalı. Ortasını yaptı. Deniz'i geçti top. Petay sektirdi. Kaleci Dimitrievski. Zeki Çelik kenarda. Bu arada Çağlar ileri çıktı, topu karşıladı. Ardından yatarak müdahale Salih'ten. Faul. Orkun'un yaptığı hareket için İspanyol hakem düdüğünü çaldı. Ve oyuncu değişikliğinin yapılmasını istedi.
2: Türkiye'de oyuncu değişikliği çıkan oyuncu 13 numara
0: Eren Elmalı kenara geliyor. Zeki oyuna dahil olacak. Mert sola geçecek. Şu evet. Anda görüyorum.
1: Zeki tebrik etmek gerekiyor. Çok iyi oynadı. Can'ın attığı ikinci golde mükemmel bir topsuz koşu yaparak tekrar ona asisti yaptırdı.
0: O herhalde sıkıntısına rağmen bir şey yoktur.
1: Efendim?
0: İnşallah bir sıkıntısı
1: tabii,
0: yoktur.
1: Tabii inşallah.
0: Elif Elmas. Taç Kuzey Makedonya'nın. ...28. dakika Kadıköy'de değerli futbol severler. Fetay Alioski kendisini göstermişti. Yunus'tan sıyrıldı şimdi Alioski, yeniden Fetay. En geride Dimitrievski. Hareketlerin Ömer Agi var, Alioski var. Alioski'nin kontrolü iyi. Oğuz o bölgede. Topu kazandı Alioski, faul bekliyor. Oyun devam ediyor. Oğuz Aydın önündeki boş alanı değerlendirdi. Şimdi Yunus Akgün. Salih Özcan, bir kez daha Yunus. Ozan Kabak. 3-3 diye tempo tutuyor Kadıköy'de taraftarlar. Can Uzun bıraktı, Orkun, Salih. Tekrar Can. Çağlar aldı şimdi. Bir kez daha Salih'le oynadı. Ozan Kabak. Oğuz. Taç milli takımın. Son temas Fetay'dan. Hemen kullandı Oğuz. Can. Soldan Mert geliyor şimdi. Mert Müldür. Orkun Kökçü top istedi, aldı. Orkun'dan Can'a. Can'dan şimdi Mert'e doğru. Temas var, korner. Köşe vuruşunu kullanacak milli takım.
1: Can ucunda sol çizgide başladı. Yunus Deniz'in arkasına ama çok doğru yaran alanları kullandığından ve oyun bilgisi, tekniği mükemmel Can'ın. Çok doğru pozisyon oluyor. Rakip baskı da yapamıyor.
0: 30. dakikaya girdik. 2-0 öndeyiz. Kadıköy'de köşe vuruşu kullanıldı. Kale sahasına doğru. Dimitrievski tek yumruk. Salih. Güzel bir pas orada Oğuz'a doğru. Oğuz yerden bıraktı. Boşta kalan top. Gol pozisyonu dışarıya. Yunus Akgün. Biraz fazla girdi topun altına. Can bıraktı. O uzun pası Yunus Akgün. Çok sert vurmuş, yine ön alanda baskı var. Orkun, Yunus. Şimdi Oğuz da geldi baskıya. Çıkamıyor Kuzey Makedonya. Yardımcının uyarısı var, faul. Bekletmeden kullandılar serbest vuruşu. Elif Elmas, Çağlar'la mücadelesi. Elif Elmas, faul.
1: Rakip tabii 5-2-3 gibi oynadı. 5-2-3 gibi oynadığından yeri geldiğinde Oğuz içeriye girerek beşliyor savunmayı, onu da söylemek gerekir. Daha önce tabii Mert, Eren vardı. Mert giriyordu. Şimdi Zeki giriyor içeri.

0: Yani beşli bir savunma alıyoruz orada. Simetrisi olan şu pozisyon gibi.
1: Alyoski. Petay. Atanasov. Despotovski. Verkovski. Atanasov. Petay. Atanasov tekrar sağ kanada doğru iyi bir pas yaptı. Mert ayak koydu. Bu hamlesi alkış aldı tribünlerden. 32. dakika. Despotovski taç atışını kullandı. Verkovski. Despotovski kaptık topu. Can aldı. Faulle durduruldu. Serbest vuruş bizim.
0: Can genç yaşına rağmen çok oyun bilgisi mükemmel bir oyuncu. Yani oyunu nerede, nereye gidiyor, nereye saha içindeki bir durum gerektiriyor, nerede top alması gerekir. Yani bu yaştaki bir oyuncu için yani çok önemli
1: çok
0: bir özellik.
1: Işler,
0: çok önemli bir özellik.
1: Eintracht
0: Frankfurt'ta yorumu,
1: da bir
0: pozisyonel oyunu çok iyi biliyor.
1: Sakatlık geçirdi ama evet. 10 gol 6 asist. Buna rağmen iyi bir sezon.
0: Oyuncu kumaşı mükemmel.
1: Altay Mert'e doğru göndermişti. Orkun formasından çekildi. Faul. İspanyol hakem çok yakın. Jose Luis Manuero.
0: Nürnberg'de mükemmel işler yaptı Can Uzun. Orada 20'ye yakın fazla gol attı. O zaten o yani oradaki performansı Frankfurt'a getirdi.
1: Tabii.
0: Bu ara Oğuz da mükemmel oynuyor. Yani bütün sene niye oynamadığını herhalde herkes soruyordur Fenerbahçeliler. Yani şu dakikaya kadar hem geliyor yeri geldiğinde savunmayı beşli ucum, asist yaptı.
1: O son çizgiye inişleri çok
0: evet,
1: etkili savunma
0: evet.
1: Arkasına sarkışları. Oğuz Aydın da...
0: Bütün sezon Fenerbahçe'de neredeyse kullanamadı hele ikinci yarı
1: hiç. Hiç. Yunus Akgün hareketlendi şimdi seken top. Fetay uzaklaştırdı. Mert Müldür hata destek veriyor. Can Uzun o bölgede. Can Uzun bir ters çalım. Şimdi Oğuz. Orkun düzeltiyorum. Bu arada Elif Elmas çok güzel sürüldü. Kritik müdahale Ozan'dan. Sonrasında da faul geldi. Salih yerde kaldı. Salih Özcan. Elif ondan özür diliyor. Faul pozisyonu buydu. Hemen başladı oyun. Yunus Akgün. Orkun yanında Salih. Oğuz Aydın yeniden Salih. Orkun. Can. Yunus içeri doğru kat etmişti. Şimdi Oğuz. Çizgide Zeki var. Zeki. Zeki Çelik bıraktı. Tekrar Can'a doğru Yunus. Çizgide Mert Müldür. Orkun yanına sokuldu. Mert'in ortası denize gelmeden bir müdahale. Zaykov'tan boşta kalan top Yunus Akgün. Yunus gidiyor. Kale sahasında son anda bir hamle var. Faul Can'ın hareketi için. Düdüğünü çaldı. İspanyol hakem Despotovski yerde kalmıştı.
0: Oyun hareketliliğimiz de çok iyi Ender. Yani burada amaç topu yönlendirmek değildir. Rakibi yönlendirmek ilk golde olduğu gibi az önceki set hücumunda da bunu da saha içinde çok doğru organize olan, senkronize olan bir hücum attı ve orta saha ve kenar bekleri var. Milli takımımız yani bu anlamda da hem sette hem de geçiş hücumlarında şu dakikaya kadar çok doğru işler yaptı. Yani Montella'nın planı şu ana kadar hem hücumda hem savunmada hem saha içindeki oyunun durumları rakibin aldığı pozisyona göre eksiksiz gidiyor.
1: İyi bir prova oluyor.
0: Tabii.
1: 35. dakika futbol değerli futbol severler Kadıköy'de Zeki Ozan'a doğru geriye bıraktı. O da Altay'a. Altay Bayındır. İlk yarıda son 10 dakikanın içindeyiz. Orkun Çağlar. Orkun gidecek. Yine formasından çekildi. Serbest vuruş milli takımın. Çağlar gitti. Serbest vuruş.

0: karşı presi de mükemmel yapıyoruz bu dakikalarda. Oyunun başından beri o 5 saniye kuralı, çok çabuk topu alıp tekrar atak sürekli, o da eksiksiz uyguladığımız sağ içi uygulamalarından biri.
1: Omeragi kaybetti topu, Zeki Çelik aldı, bir müdahale oradan, Yoskiç katmaya çalışmıştı, Atanasov geride, Velkovski, Zaykov topla birlikte hareketlendi. Zaykov, Smotovski, Elezi, Atanasov, Fetay, yanında Alyoski var. Bir kez daha Atanasov. Sağ kanada ileri çıktı Despotovski. Bıraktı Zaykov'a. Zaykov'tan Elezi. Şimdi Atanasov bir kez daha. Top yapıyor Kuzey Makedonya. Pas hatası, işte bunları iyi değerlendiriyor milli takımımız. Şimdi sağ kanattan Oğuz Aydın sarkıyor. Oğuz üzerine gidiyor rakibinin. Top hala kendisinde. Deniz aldı, göğsüyle yumuşattı. Deniz vurdu, savunmadan sekti top. Kaleci Dimitrevski. Can Uzun da geliyordu. Belki ona bıraksa daha etkili bir pozisyon olabilirdi. Ama tabii pozisyonun içindeyken onu fark etmek kolay değil.
0: Oğuz da sanki Can Uzun'a attı değil mi?
1: Sanki hocam, evet. Sanki. Mert Müldür bıraktı. Orkun. Can. Can yerden. Deniz. Bayrak havada. Offside. Endirek vuruşla başlayacak oyun. Deniz Gül Porto'da 44 maçta şans buldu bu sezon. 7 gol 2 asistle oynadı Deniz. Az önceki pozisyon bir kez daha görüntüde. Deniz'in kontrolü iyiydi ama dönüp vurma şansını yakalayamadı. 39. dakika. Alyoski kullandı serbest vuruşu. Fetay bir kez daha. Velkovski ile oynadı. Zaykov. Elezi. Sıyrıldı Orkun'dan. Alyoski'ye doğru. Oğuz takip ediyor topu. Döndü kaleci.
0: Beşliyor burada işte.
1: Altaya. Evet.
0: Zeki içeri giriyor. O beşliyor. Beşli bir savunma. Çok doğru kademe.
1: 39. dakika. Bayrak kalkmıştı Alyoski için. En direkt vuruşla hareketlenecek oyun. Çağlar. Can. Can Uzun. Orkun aldı. Salih. Çizgide. Zeki vardı. Pası iyi yere gitmedi. Atanasov. Elezi bıraktı. Despotovski. Zaykov. 40. dakikanın içindeyiz. Kadıköy'de 2-0'lık üstünlüğümüz var. Orkun ve Can Uzun'dan geldi gollerimiz. Alyoski. Fetay. Velkovski. Ozan karşıladı. Kaleci Dimitrevski. Tekrar Velkovski ile oynadı. Deniz rahatsız ediyor Velkovski'yi. Yerden Elezi yine alan bırakmadı Kuzey Makedonya'ya millilerimiz. Sık sık bu durumlarda geriye dönüyor Kuzey Makedonya. Şimdi sağ taraftan Despotovski ileri çıktı. Bayrak havada. Savunmamız ileri hareketlenmişti. Despotovski offside'de yakalandı. Pozisyon bu. Çağlar. Offside'den Doğan endirek vuruşu. Şimdi kullandı. Altay ile oynadı. Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında 8 maç vardı bugüne kadar. 5 maçı biz kazanmıştık. 2 karşılaşma berabere bitmişti. 1 maç Kuzey Makedonya'nın olmuştu. 2-0'lık üstünlüğümüz 9. milli maçta. Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki

Kuzmatovski hala kullanmadı. Taç atışını Zaykov geriye döndü. Dimitrevski. Fetay. Alyovski. Baskı var Yunus'tan. Yunus kaptı topu, yerde kaldı. Sarı kart gelecek, evet. İspanyol hakem elinde sarı kartıyla geliyor. Görüntüdeki Fetay sarı kartı gördü. Serbest vuruşu kullanacak millilerimiz. Orkun Kökçü topun gerisinde. Siz pozisyonu farklı açılardan tekrar tekrar izlerken, tek kişilik bir baraj istedi Dimitrevski. Orkun topun gerisinde. Ozan ileri geldi. Mert ileri geldi. Çağlar yine savunmamızdan ileri çıktı. Orkun kullandı. Kafa vuruşu savunmadan. Şimdi Oğuz düzeltti, vurdu. Bir kez daha Kuzey Makedonya savunması adeta etten duvar ördü oraya. Şimdi dikkatli olmak lazım geçişe karşı. Top kaybı yine Kuzey Makedonya'dan. Oğuz bıraktı Orkun'a. Zeki'den Ozan'a doğru. Ozan Kabak bir kez daha Orkun Kökçü ile oynadı. 44. dakikanın içindeyiz. Yunus Akgün. Yunus'tan Zeki'ye doğru. Zeki son çizgiye hareketlendi. Zeki Çelik, bir kez daha Yunus Akgün. Oğuz araya hareketlendi. Son çizgi. Oğuz'un ortası, gol pozisyonu. Sekti top. Mert geliyor kale sahasına doğru. Savunma uzaklaştırıyor Kuzey Makedonya'da. Şimdi Elif Elmas. Elif Elmas da geliyor Kuzey Makedonya. Alyovski bindirme yaptı. Sağ kanatta boşluk var. O bölgede Miyovski. Çağlar karşılıyor. Alyovski boş kaldı. Gol pozisyonu. Kalecimiz Altay. Ve top dışarı gidiyor. Bravo Altay. Bir de elle temas belirledi İspanyol hakem. Bravo Altay. Önemli pozisyondu gerçekten. Alyovski kendini unutturdu. Altay böyle çıkardı. Sonrasında burada bir elle temas belirledi İspanyol hakem. ...45. dakika... Zeki'nin yerden pası. Oğuz Aydın. Orkun Kökçü. Salih yanında. Salih Özcan. Yerden Çağlar'a doğru. Çağlar Söğüncü. Mert yanında. Çağlar'dan Orkun'a. Yunus kendisini gösterdi. Çizgide Zeki var. Şimdi Yunus Akgün. Zeki Çelik sağ çizgide. Salih. Yunus Akgün yeniden. Yunus'tan Zeki'ye. Zeki bir kez daha Salih'i gördü. Yeniden Yunus Akgün. 3 dakikalık uzatma işaret edildi. Yunus'un pası doğrudan Dimitrevski'ye gidiyor. Elif Elmas. Kuzey Makedonya'nın her şeyi demek mümkün değil mi?

Fetal. Elezi yanında yine. Elif Elmas kendisini gösterdi. Aldı topu. Velkovski. Şimdi ona doğru. Atanasov, Velkovski. Elif Elmas. 45 artı 1'in içindeyiz. Kadıköy'de faul, Zeki'nin hareketi. Elezi yerde kaldı. Pozisyon bu. Değerli izleyenler, hemen başlattı Kuzey Makedonya oyunu. Velkovski sağ tarafa doğru. Esmatovski.

0: Yerden Çağlar girdi araya. Salih aldı. İyi çıkarsak yine şans bulabiliriz. Can uzun gidiyor. Can pasını da verdi. Deniz'e doğru biraz erken davrandı. Kaleci Dimitrevski. 45 artı 2. dakika. Yarı sahamızda Spatoski yerde kalmıştı. Görev bölgesine dönüyor. Spatoski faul yaptı Mert'e. O bir sakatlık geçirmişti. Dönerken topu önünde buldu. Mert'e bir küçük faul yaptı. Çağlar'la başlatacağız oyunu Orkun. İlk yarıda artık son anlar. Orkun'un pası Oğuz'a doğru. Oğuz Aydın girdi ceza sahasına. Oğuz üzerine gidiyor. Oğuz vurdu Dimitrevski. Oğuz Aydın şu ana kadar maçın iyi isimlerinden biri Oğuz.
1: İlk 45 dakika kötü oynayan da yok. Takım çok istekli, hocam. Bir kere coşkulu, hareketli.
0: Elif Elmas boşta kaldı. Elif Elmas, Çağlar çok çabuk geldi. Alkış oluyor. Çağlar Söyüncü de hani sezonu sıkıntılı geçirenler bile bugün gerçekten çok iyi durumda. Onu görüyoruz. Mutluluk verici bu.
1: Burada Montella'nın da emeğini hakkını da vermek
0: hakkını
1: gerekir yani.
0: Hakkını teslim etmek lazım, evet.
1: Çağlar'dan da çok doğru hamle.
0: Can uzun. Can sol çizgiye Mert Müldür. Mert Müldür. Mert'in pası Yunus Akgün. Yunus sağ tarafa bıraktı. Orada Zeki var. Zeki pasını verdi. Oğuz çevirdi. Son anda bir müdahale. Fetay son düdük geliyor. İspanyol hakem José Luis Maniera'dan. İlk yarıyı 2-0 önde tamamladık Kadıköy'de. Birinci dakikada Orkun Köpçü. 16. dakikada Can Uzun'un golleri var değerli futbol severler. İkinci yarıda yeniden birlikte olacağız.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle. Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle. Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle. Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle.
4: Wired şimdi Türkiye'de. Hemen abone ol.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

İkinci yarıya milli futbol takımımız başladı. Kaan Ayhan bıraktı. Bu arada Eren Elmalı'nın da tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldüğü bilgisini paylaşalım. Dileyelim hiçbir sıkıntısı olmasın. Çağlar ve Samet ikilisi savunmada. Kaan Ayhan Orkun'un yerinde. Salih hemen yanında. Kaan

Altay şöyle bir baktı arkadaşlarına. İrfan Can bıraktı. Kaan, Oğuz. Taç milli takımımızın. Çağlar. İlk kez daha Samet'le oynadı. 47. dakika değerli futbol severler. Samet'e kaydın. Oğuz'un bulunduğu bölgeye. Deniz. Bıraktı sağ tarafa doğru, Oğuz'a gelmeden bir müdahale. Utluyor o bölgede. Topu uzaklaştırıyor. Taç bizim.

bekledik. Oynayın dedi İspanyol hakem. Ardından yine ön alanda baskı. Ecevi, Kaan, Çağlar. Bütün hatlarımızda rakip yarı sahadayız. Salih bıraktı İrfan'dan sağ tarafa doğru. Zeki oradaydı. Samet'ten Çağlar'a. Çağlar Söyüncü Can Uzun'la oynadı. Mert'e gelmeden bir müdahale. Can yine girdi araya. Can Uzun. Can gidiyor. Pasını da verdi. Şimdi Kaan. Yanında Oğuz var. Sağdan bildirme. Oğuz vurdu dışarıya. Son anda bir temas var.

Taşa vuruşunu kullanıyor milli takım. 48. dakika. Kale sahasına doğru gelen top. Uzaklaştırdı Kuzey Makedonya savunması. Elif Elmas Zeki ile mücadelesi. Faul. Serbest vuruş milli takımın. Elif görüntüde. Çağlar. Samet. Samet'e kaydım. Bir kez daha Çağlar'la oynadı. Mert Müldür. Mert'ten Çağlar'a. İrfan Can kendisini göstermişti. Bir kez daha Mert. İrfan'ın hareketlendiği bölgeye doğru göndermek istedi. Bir oynama bekledi tribünler ama zeminden geliyor diye işaret ediyor İspanyol hakem. Alioski. Oğuz'un baskısı vardı geriye. Kalecisine döndü.

Çurlinov. Malev. Dimitrevski ileri doğru gönderdi. Karşılayan Zeki. Musliyo. Musliyo görüntüde. O da oyuna ikinci yarıda dahil olan isimlerden biri. Dimitrievski. 50. dakika Kadıköy'de. Milli takımımızın 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Samet dokundu. Çağlar uzaklaştırdı. Topa bir hayli yükseklik kazandırdı Çağlar Soyuncu. Tekrar hatırlatıyorum. 7 Haziran'da Miami'de Venezuela ile bir hazırlık maçımız daha var ki o karşılaşmada ATV ekranlarından nakliyen yayınlanacak. Grubumuzda 13 Haziran'da Birleşik Amerika Paraguay ile oynayacak. 14 Haziran'da biz Avustralya ile oynayacağız. Vancouver'da, Kanada'da. 6 ay bıraktı şimdi Zeki'ye doğru. Bir kez daha 6 ay bayındır. Deniz indirdi kafayla. Malev karşılamıştı. Yine bizde. Soldan Mert Müldür'le geliyor. Amili futbol takımımız. Can yanında. Mert. Şimdi Can uzun. Tekrar Mert Müldür. Yaptı ortasını. Savunma kafayla karşılıyor o bölgede. Musliyo. Serafimov da ikinci yarıda oyuna dahil olan isimlerden biri. Kuzey Makedonya'da Verkovski'nin yerine Can ve İrfan Can kullandılar. Can uzun. Salih. Bir kez daha kendisinde. Can uzun. Müdahalesi var Alyoski'nin, korner. Ezgian Alyoski benden çıkmadı diyor ama İspanyol hakem oralı bile değil. İşte pozisyon buydu.

0: İkinci dakika değerli futbol severler. İrfan Can da geldi topun gerisine. Can uzun bıraktı. Dakika 52, Kadıköy'de 2-0 öndeyiz. Kale sahasına doğru. Şimdi Kaan Ayhan bir ortada sağ taraftan. Salih aldı. Bütün atlarımıza rakip yarı alandayız. Can uzun. Ceza sahası. Deniz vurdu ve gol. Deniz Gül'ün golü, milli takımımız farkı 3'e yükseltiyor Kadıköy'de. Vincenzo Montella 32. sınavında Makedonya karşısında Vincenzo Montella ve 19. galibiyetine imza atmak üzere İtalyan teknik adam. İşte Can Uzun'un asisti, Deniz Gül'ün golü. Farklı açılardan tekrar izliyoruz Portolu Deniz Gül'ün golünü.
1: Can Uzun'dan da aldı at pası ama kolay da gol değil. Bunu da söylemek gerekiyor.
0: Biraz da bomba vererek topa.
1: Mükemmel sahanın içinde Deniz. Arkaya doğru görerek kafasına doğru attı. Deniz de tabii kolay gibi görünüyor ama zor pozisyondur. Uzak direğe çok temiz bıraktı kafayla.
0: Orkun, Can Uzun ve Deniz Gül. 3-0 öndeyiz. Kuzey Makedonya karşısında Kadıköy'de.

Altay. Samet'le oynadı. Bu kez ön alanda baskı yapan Kuzey Makedonya. Elezi bu baskının sonucunu aldı. Taç atışıyla oyunu hareketlendirecek. Kuzey Makedonya. Şimdi onlar bütün hatlarıyla bizim yarı sahamızda manev bıraktı. Rizovski. Sağ kanada doğru bir pas. Şurlinov. Mert karşısında. Bir kez daha Şurlinov. Şurlinov topu kaybetti. Can Uzun girdi araya. Can'ın pası. Bir kez daha geliyor milli takım. Şimdi İrfan Can. İrfan kaldırdı kafasını. Sağ tarafa doğru gönderdi. Kaleci Dimitrievski, tecrübeli bir oyuncu, çok da sakin karşıladı. Emini. Stolski. Manev'e bıraktı. Şurlinov sağ çizgideydi. Serafimov sol tarafa doğru bırakıyor. Musliu daha sola. Tekrar Musliu. Elif Elmas arkadaşlarına şöyle bir baktıktan sonra Serafimov. Manev. Şurlinov. Manev. Bütün savunma hattını değiştirdi Kuzey Makedonya. Musliu. Serafimov. Savunma arkasına doğru Ristovski o bölgede. Ristovski vuracak. Çok kötü vuruyor. Out. Ristovski ile şansını denedi Kuzey Makedonya. Euro 2020'ye 2021 yılında düzenlenen Euro 2020'ye katılmıştı Kuzey Makedonya, hatırlayacaksınız değerli futbol severler. C grubunda puan alamadan tamamlamıştı Kuzey Makedonya. İlk turnuvasıydı. Makedon ekibinin can bıraktı şimdi. Biraz hızlı bir top Deniz için bu kez. Kademede Serafimov vardı. Mitevski. Yine ön alanda baskımız var. Serafimov yerden. Bir kez iyi tek top oynadılar. Manev. Baskı geldi ilk oyuncumuzdan. Taç. Kuzey Makedonya.

cam görüntüde. Çulinov taç atışını kullandı. Samet karşıladı. Çağlar, Mert, Salih. Araya girdi Çulinov. Mesut birazdan Arda oyunu.

Musil. Emini sağ ayağının dışıyla göndermek istedi. Hızlı bir top. Out'a kadar gidiyor. Alyoski orada bindirme yapmıştı. Arda az sonra oyuna dahil olacak. Arda Güler. Real Madrid'de bu sezon La Liga'da 4 gol 9 asistle oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde en iyi çıkış yapan oyuncu oldu. Göğsümüzü kabarttı İspanya'da Arda Güler. Alyoski Oğuz'un yanından pasını bıraktı. Musliu top istiyor Elif Elmas. Serafimov. Onun pası isabetli değil. Mert girdi araya. Salih. Zeki. Samet Akaydın. Kaan mı oynadı? Kaan Ayhan. Kaan'dan Çağlar'a doğru. Çağlar'ın pası şimdi Can Uzun'a. Can önündeki boş alanı kullandı. Can Uzun. Çizgide Mert var. Can'dan Çağlar'a doğru. Samet. 4 oyuncu değiştireceğiz az sonra. Hatta bir beşincisi de geldi. Can Uzun. Can baktı arkadaşlarına, bıraktı. İrfan Can şimdi Kaan Ayhan, Can Uzun. Kaan. Salih. Can Uzun. Çağlar. Çağlar'dan bir kez daha Salih'e. Kaan Ayhan. İrfan Can Kahveci. Mert. Pası iyi değil. Tekrar Salih. Kaan Ayhan. Salih'ten İrfan Can Kahveci'ye bir kez daha. Solda Mert Müldür. Yine bütün atlarımızla rakip yarı sahadayız. Can Uzun bıraktı. Kaan Ayhan. Çağlar Söyüncü top istiyor. Samet Akaydın. Çağlar. Altay Bayındır. 61. dakikaya giriyoruz.

İrfan Can Kahveci sektirdi. Musio karşılamıştı. Yine kazandık topu ön alanda. Elif Elmas topu tutamadı. Zeki aldı. Zeki gidiyor şimdi. Zeki Çelik pasını da verdi sağ kanada doğru. Deniz ceza sahasında hızlı top. Biraz önüne geldi Deniz, arkada kaldı Dimitrievski. 61. dakika. Oğuz özür diliyor Deniz'den. Dimitrievski. Çurlinov top istedi. Manev. Şimdi Çurlinov. Tekrar Çurlinov'a doğru. Mert'in hareketi faul. Serbest vuruş Kuzey Makedonya'nın ve oyuncu değişiklikleri.

0: Ali çıkacak. Deniz çıkacak. Orası biraz karıştı. Meriç, Barış, Demir Ece, Arda, Aral ve Muhammed Şengezer Altay da çıkıyor. Oyuna dahil olan isimler milli takımımızda.
1: Tabii Can Uzun çıktı. Sahanın yıldızıydı. Kenan olmadığı zaman bir opsiyonumuz daha var. Yani genel problemi çözecek, rakip yarı alanda dribling yapacak. Bir vücut da oyun hattı da net bu akşam görüldü. Can Uzun zaten onun kalitesi vardı. Az önce de söyledik, ikinci ligde, Nürnberg'de, Bundesliga'da, aynı şekilde Frankfurt'ta zaten bunu gösterdi. Milli takım için de sıkıştığınız zaman saha içindeki o kalitesini bugün de ve inşallah Dünya Kupası'nda da gösterecek. Zaten o konfor alanı arasındaydı. Az önce söyledim, 5-2-3 gibi hücum ettik. Mesela ikinci yarı İrfan, önde Deniz, hep içeri doğru kat eden, hep o yarım koridorlarda topu alan bir Can Uzun seyrettik. Şu dakikaya kadar, hani ilk yarı hem ikinci yarı çıkıncaya kadar oyundan. Bunu da çok doğru uyguladı.
0: Alioski paslaşarak kullandılar. Alioski yaptı ortayı. Kafayı savunmamız durdu. Dikkatli olalım. Muhammed ayağının tozuyla girdi. Topu kontrol etmeyi başardı Muhammed Şengezer. Merih Demiral bıraktı. Demir Ege Arda'ya. Topu ayağına aldığı anda tribünlerden büyük bir alkış koptu. Mert. Demir Ege tekrar. Şimdi Kaan. Yerden Arda'ya doğru. Arda sol tarafa bıraktı. Aral. Aral'ın pası. Arda çekti, çok güzel bir hareket. Arda yine. Arda Güler bir hareket daha. Köşe vuruşu, büyük alkış alıyor. Elezi'yi sıkıntılı duruma düşürdü açıkçası. Arda Güler işte bu şık çalımlarla. Köşe vuruşunu kullanıyor milli takımımız. Arda topun gerisinde. 65. dakika Kadıköy'de. Arda kafa vuruşu. Savunmadan geldi yine Arda. Bir sert orta daha yerden kesti. Bir kez daha Arda Güler. Aral Şimşir. Aral pasını da verdi. Mert ortasını yaptı, savunmadan döndü. Arda'nın ortası şimdi gol pozisyonu, dışarıya. Montella nasıl kaçtı diyor. Meri Demiral. Çok fazla opsiyonumuz var hocam.
1: Evet.
0: Yani çok önemli yıldızlarımız var.
1: Bu da oyuncu havuzunun bu kadar opsiyonun fazla olması tabii Montella açısından çok iyi. Yani bu oyuncuları da mutlaka Dünya Kupası'nda, yani zaten bu kadroya indirdiğinde yani birçok oyuncu belki, yani bütün Türk halkı olarak da hepimiz üzüleceğiz. Ama eldeki kadro, yani Dünya Kupası'nda potansiyel olarak onu enerjiye sahip bir şekilde yansıttığımızda çok ciddi işler yapacaktır.
0: Kaleci Dimitrevski çıktı. Taleski dahil oldu. Nikolov, Abramovic ve Dodev'de oyunda. Bir aylık karıştı işler. Yani şöyle bir bakıyorum, bizde 8 oyuncu değişti. Onlar da 6-10 oyuncu değişti. Bütün takım değişti aşağı yukarı hocam.
1: Tabii Zeki'ye de bakıyorum. Mesela Gasperini'yle Roma'da çok iyi oyunlar oynadı. Şampiyonlar Ligi'ne kaldı hepimizin bildiği gibi. Hem ucum hem savunmada, hem rakibin koşu yollarını kapatarak hem de ucuma çıkarak daha da kendini geliştirmiş

faul Kuzey Makedonya'nın. ...67. dakika değerli futbolseverler Kadıköy'de. Savunmadan Serafimov, Manev ve Musiu da ileri doğru hareketlendiler. Ceza sahası dışında bir hat oluşturdu milli takımımız.

Turç kullanıldı. Kafayı Serafimov'dan önce vurdu. Şimdi Barış Alper geliyor. Barış Alper topu önüne aldı. Barış Alper ceza sahasına yöneldi. Barış Alper pasını verdi. İrfan Can Kahveci. İrfan vuruyor savunma. Barış Alper eğer vurabilse çok güzel olacaktı ama hatamız devam ediyor Arda'yla. Arda bıraktı. Mert'e doğru. Mert Müldür. Demir Ege. Şimdi Kaan. Kaan bekledi. Sağ kanada doğru. Orada Zeki var. Zeki yanına İrfan Can geldi. Zeki'den şimdi İrfan Can Kahveci'ye. İrfan Can Kahveci ortasını yaptı. Savunma karşıladı. Bir kez daha atak tazeleyeceğiz. Arda bıraktı. Şimdi Aral Çimşir. Ondan Mert Müldür'e. Demir Ege aldı. Yerde kaldı Arda. Faul. 68. dakika. Arda Güler topun gerisinde. Kaan Ayhan da o bölgede. Maleski kaleci Dimitrievski'nin yerine oyuna girmişti. İki kişilik bir baraj istedi arkadaşlarından. 69. dakika.

Kaan Ayhan orada Arda ortaladı kaleye. Tareski uzaklaştırdı. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper ortaladı. Savunma karşılıyor. Alomerovic. İrfan Can kazandı. Arda aldı. Arda vuracak. Arda vuruyor. Savunmadan seken top dışarı gitti. Korner. 69. dakika. Pozisyon yeniden görüntüde. Arda topu köşe göndere koydu. 69. dakikayı da geride bıraktık. 70. dakika. Köşe vuruşu kullanıldı. Seken top. İkinci bir şans. İrfan Can oraya gitti. Uzaklaştırdı. Elezi. Arda bir kez daha. Arda sol çizgiye inmek istiyor. Karşılayan Alomerovic. Yine rakip yarı sahadayız bütün atlarımızla. İrfan Can Kahveci. İrfan Can çok güzel bir pas Arda'dan. Barış Alper! Dalga dalga geliyor milli takım. Barış Alper Yılmaz'la 4-0 yakaladık 70. dakikada.

0: Çok güzel bir hücum organizasyonu da, çok güzel bir gol da. Bu kez gol Barış Alper Yılmaz'dan. İrfan Can Kahveci aldı atledi. Barış da bu ikramı affetmedi. Dakikada bir su molası gecikmeli verilebildi çünkü oyun durmadı. Milli takımımızın baskısı durmadı. Veya hocam mükemmel bir milli takım var şu ana kadar.
1: Evet.
0: Kuzey Makedonya karşısında.
1: Yine yerleşik bir set hücumu savunmaya karşı, derin savunmaya. Burada amaç üçüncü oyuncuyu bulmak. Barış Alper'i buldular. İkili oyun İrfan'la Arda'nın mükemmel. Zaten oyun bilgisi, teknikleri, zekaları birinci sınıf. Arkasından Barış Alper de çok temiz bir vuruşla golü attı. Az önce de Barış Alper, zaten sezon Barış Alper mükemmel Galatasaray'da geçirdi. Hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyilerinden. Az önce de kendi götürdüğü topu vurabilirdi. İrfan Can'a ikram etmişti. İrfan vuramadı. Şimdi İrfan Can'ın ikramını Barış Alper golle sonuçlandırdı. Tabi bu maç, yani üzerinde genel bir şey söyleyeceğim. Biz hepimiz işte 3-4 gün önce bir Şampiyonlar Ligi finali seyrettik. Oradaki en önemli şey işte bu kompakt savunmalardaki en önemli stoperlerin özellikleri bireysel. Ben genel tabi Kuzey Makedonya çok belki referans almayız ama stoper performanslarını

0: şu ana kadar beğendim. Bir de orada en önemli özellik neye çıktı? Hatta Arsenal oyuncu değişikleri bunun üzerine yapmıştı Unai Emery. Yani öndeki kanat oyuncularını savunmaya yardım edişi. Ters kademeler yeri geldiğinde o pas açılarını kapatma, iç koridorlara girme. Bu anlamda özellikle Amerika'da bunun da önemli olacağını düşünüyorum. Yani bunu Montella'da mutlaka takımına bir şekilde bu planı dahilinde enjekte edecektir doğru bir şekilde.
1: Musiu bıraktı. Sol taraftan top kaybı yine Kuzey Makedonya'dan. Onlar biraz oyun disiplininden de koptular. O oyuncu değişiklikleri de onların dengesini bozdu açıkçası. Onlarda da 10 oyuncu değişikliği oldu. Onlar yeniden yapılanma uğraşında açıkçası hocam. Kuzey Makedonya bizim amilli takımımızın daha önce 2 turnuvada 2002 Dünya Kupası ve 2004 Avrupa Şampiyonası elemelerinde de aynı grupta olduğumuz bir milli takım. Elif Elmas çıkacak. Az sonra bütün takımı değiştirmiş olacak böylece Kuzey Makedonya. Arda formasından çekildi faul. 73. dakika değerli futbol severler. Elif Elmas kenara geliyor. 15 numaralı formasıyla Rastoder oyunda. Kadıköy'de alkışlarla kenara geliyor Elif Elmas. 2019'da Fenerbahçe'den Napoli'ye gitmişti hatırlayacaksınız. 2024'te Leipzig'e 24 milyon euroya gitti. Orada pek tutunduğunu söyleyemem. Önce Torino'ya sonra da Napoli'ye kiralandı. Bu sene fena bir sezon geçirmedi yalnız Napoli'de yine. Elif Elmas. Yine savunma arkasında bir top. İrfan Can Kahveci. İrfan Can eliyle bir teması vardı. Hakem yakalayamadı. Samet Akaydın. Biliyorsunuz bu tip pozisyonlarda.
0: Düdüğü ağzına götürdü esasen bir ara.
1: Sonra vazgeçti. Bak vazgeçti. Bir top bu tarafa evet. Geçti.
0: Penaltı ama sanki tabii biz tekrarını görmedik ama elle müdahalesi var rakip oyuncunun.
1: 75. dakika Samet bıraktı Demir Ege'ye doğru. Arda, İrfan Can Kahveci. Yerde kalan bir oyuncu var. Sağlık ekiplerini istedi İspanyol hakem. Nikolov en son oyuna girenlerden biri, bir sakatlık yaşıyor. Tam olarak da ısınmadan girdiler hocam. Adalesini tutuyor. Zaten sezon sonu. Bütün bir sezonun üzerine. Az önceki pozisyona bakalım. Burada hocam önce İrfan Can'ın eline çarpmış top. Dolayısıyla mesela İrfan Can golü atsa geçerli de olmayacak. Yalnız burada VAR sistemi yok elbette. Ama hakem sanıyorum ya İrfan Can'ın topa dokunduğunu, Kuzey Makedonya'nın topu kazandığını gördü. O yüzden çalma ihtiyacı hissetmedi. Arda ile bir küçük diyaloğu var İspanyol hakemin. Tabii La Liga'dan da aşina olduğu sima Arda'nın.
0: Montella ile değişen birçok şey varsa başarısızlığı içeri almayan bir takım yarattı. En önemlisi bu. Enerjisi yüksek, istekli, hedeflerine varan bir milli takım var.
1: Evet. Yeniden döndük oyuna. 76. dakikada geride kaldı değerli futbol severler. Sol taraftan Aral Şimşir ile geliyoruz. Yine Aral üzerine gidiyor rakibinin. Bir de çalım. Aral Şimşir bıraktı Mert Müldür'e doğru. Yeniden Aral aldı. Aral Şimşir vuracak. Aral vurdu. Son anda kalecinin müdahalesi var. Kaleski. Nikolov döndü oyuna. Ama ayağı

0: Cantuliani. Kale sahasına doğru. Sekti Aral'dan. Arda vurdu. Top dışarıya süzülüyor. Korner. Baskımız çok arttı son bölümde. Oyuncu değişikliği imkanı da kalmadı. Nikolov sekerek oynuyor. Kafa vuruşu kaleci Tareski. Zeki iki hamlede topu kurtardı. Samet. Samet Akaydın. Baskı var şimdi ön alanda. Muhammed. Gayet soğuk kaldı. Samet Akaydın bıraktı. Demir Ege. Demir Ege'den Mert'e doğru çok iyi çıktık. Barış Alper top istiyor. Sevdiği toplar bunlar. Barış Alper Yılmaz geliyor. Barış Alper pasını verdi. Biraz hızlı o bölgede Arda var. Yani gerçekten çok farklı oyun ortaya.
1: Bir de milli takım açısından en önemli şey parametre bana göre şu dakikaya kadar 80. dakikaya yaklaştık. Yani oyunun bir bölümünün değil bütününü oynadık. Hem toplu hem topsuz bütün oyunun kontrolü bizdeydi şu dakikaya kadar. Bu çok önemli.
0: Arda'nın topu rakibinden döndü. Arda Güler bıraktı. Aral Şimşir. Aral. Aral gidiyor. Bir çalım, ikinci çalım. Aral faul yaptığını işaret etti İspanyol hakem. Aral da bu sezon iyi bir dönem geçirdi. Çift tanelerde gol, asist.
1: Dar alanda birebir oynama dribling becerisi çok yüksek. En büyük özelliği de bu.
0: Sedlowski, Kuzey Makedonya'nın teknik direktörü. O farklı Galler yenilgisinden sonra başa geçmişti ama Danimarka maçı 4-0 oldu. Onun da başlangıcı playoff'ta pek iyi olmadı. Yeniden yapılanma Kuzey Makedonya için. Şimdi millilerimiz Barış Alper'le geliyor. 4-0 öndeyiz Kadıköy'de ve baskıyı sürdürüyoruz. Dünya Kupası hazırlık mücadelesi. İki maçımız var. İki hazırlık maçımız var. Arizona'da kamp yapacağız Amerika Birleşik Devletleri'nde. Miami'de de Venezuela'yla ikinci hazırlık maçını oynayacağız. Vancouver'daki Avustralya karşılaşması öncesinde omzuyla geriye döndü. Orada Mane, bu arada bir top kaybı olacak mı? Ortada Şulinova doğru bir pas. Makedonya milli takımı da burada mesela hücumu düşünmek yerine geri döndü. Onlar bütünüyle disiplinden koptular hocam.
1: Kolay değil, bir de 4-0 gerideler. O da var. Bizim çok güçlü bir oyunumuz var. Her dakika onu hissediyoruz. Her dakika baskı yapıyoruz.
0: Emini. Emini gidiyor. Kaan Ayhan ayak koydu. Alemarovic. Hemen kullandılar. Rastoder. İki kişinin arasında Risovski kaybetti. Milli takımımızda Melih Demiral topu aldı. Muhammed Çengezer Mert Müldürlü oynadı. Aral saklıyor topu. Faul yapılıyor kendisine. İspanyol hakem bekledi bekledi. Yardımcısı artık düdüğünü bayrağını çekince İspanyol hakem de düdüğünü çaldı. Aslında oyunu akıtmak istedi. Pas verirse diye. İyi maç yönetti ama.
1: Evet. Kolay kolay yani düdük çalmadı, oyun hızını kesmedi.
0: Kaan bıraktı, Aral, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Merit Demiral, tandemdeki arkadaşı Samet Akaydın'a. Listowski onu rahatsız etti. Zeki, yeniden Samet. 82. dakika değerli futbol severler Kadıköy'de. Bizim çocukların 4 gollü üstünlüğü var Kuzey Makedonya karşısında. Mert Müldür, Arda yanına soktu.

0: Okuldu. Aral, Arda Güler, Aral Şimşir. Yeniden Arda. Kaan Ayhan. Bir küçük üçgen. Kaan tekrar. Demir Ege. Arda. Kaan Ayhan aldı. Orta yuvarlakta Samet var. Merih Demiral şimdi Samet Akaydın'la oynadı. Ristovski üzerine gelmişti. İrfan Can Kahveci. Sağ taraftan Zeki Atağa katıldı. Zeki ceza sahasına girdi. Son anda bir geri pasla tehlikeyi engelledi. Orada Serafimov da var. Musio ters tarafa geldi. Çurlinov bıraktı topu. Taleski yeniden hareketleniyor oyun. 83. dakika. İrfan Can araya girdi. Ristovski'nin pası kademede çok hızlı. Merih bir kez daha Kuzey Makedonya gelecek. Ristovski bıraktı. Kaan Ayhan Merih'in bıraktığı noktada. Sol tarafta Aral Şimşir. Aral. Mert Müldür'ü bekledi. Mert soldan bindirme yaptı. Savunma arkasında Barış Alper'in koçuklu var. Kaleci Taleski. 84. dakika. 4-0 öndeyiz. Kuzey Makedonya karşısında. Dünya Kupası'nda D grubunda Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay ve Avustralya ile mücadele edeceğiz. Ristovski İspanyol hakem eliyle kontrol ettiğini belirliyor. Serbest vuruşla başlatacağız oyunu. 7 Haziran'da Venezuela ile hazırlık maçımız var. Bu arada hemen hatırlatalım. 6 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri Almanya hazırlık maçı da A-Spor ekranlarında 21.30'da naklen yayınlanacak. Arda Güler aldı. Arda'nın pası İrfan Can Kahveci'ye. İrfan Can'dan yeniden Arda'ya. Arda'dan bir kez daha İrfan Can'a. Şimdi Demir Ege. Demir Ege bekledi. Demir Ege'nin top kaybı. Hakan oyuna dahil olacak. Az sonra Hakan Çalhanoğlu. Kaan Ayhan biraz kızdı yardımcı hakeme. 85. dakika Kadıköy'de. Son 5 dakika normal süre olarak. Bakın o 5 saniye kuralını yine işletti İspanyol hakem. Topu oyuna sokmak için bir 5 saniye kuralı var. Dünya Kupası'nda bunu sık sık göreceğiz. Çurlinov geriye doğru döndü. Serafimov, ondan Manev karşıladı. Zeki, Zeki gidiyor. Nikolov'dan geriye doğru kalecisi Taleski'ye bir pas, savunmasını rahatlattı. Demir Ege girdi araya. Mert Müldür geriye doğru oynadı. Kalecimiz Muhammed Şengezer. Demiral bıraktı. Kaan. Pancan geriye döndü. Muhammed. Demir Ege. Son bölümde topu ayağında tutuyor milli takımımız.
1: Aktif dinlenme yapıyorlar. Az oksijenli oyun. Pas pas. Gayet doğal. İstedikleri zaman hızlandırıyorlar. Zaten maç bitiyor.
0: Arda savunma arkasına sarktı. Aral da var o bölgede. Arda, Aral Şimşir giremedi araya. Manev'in müdahalesi yerindeydi. Şorlinov'la geliyor Kuzey Makedonya. Emini, Şorlinov. Tekrar Emini. Döndü kalecisi Taleski'ye. Dolev.

0: Ondan Manev. Serafimov. Çurlinov. Hakan 3-4 dakikadır kenarda bekliyor. Durmadı oyun. 87. dakika Demir Ege. Barış Alper. Barış Alper sıyrılamadı. Çurlinov'dan. Taç. Ve nihayet değişiklik zamanı. Hakan Çalhanoğlu oyuna dahil oluyor. Mert Müldür'ün yerine. 88. dakikaya girdik. Kaptanlık Pazuvandı'da, Hakan'ın kolunda. 4-0 öndeyiz Kadıköy'de. Orkun Can Uzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz'ın golleri var. Merih Demiral kullandı taç atışını. Samet Ekaydın. Hakan Çalhanoğlu. Merih. Zeki sol tarafa geldi. Samet'ten Hakan'a. Hakan Çalhanoğlu. İrfan Can. Yeniden Hakan. Samet. Kaan Ayhan. Hakan mı oynadı? Bir kez daha Kaan. ...89. dakikaya girdik. Samet'e kaydın. Yerden Arda'ya gelmedi. Hakan Çalhanoğlu'nda kaldı top. Zeki aldı. Aral Şimşir sol çizgide. Aral gidiyor. Aral'ın pası. Zeki şimdi. Zeki yaptı ortasını. Bir vuruş Hakan'dan. Umadan geri geldi top. Aral Şimşir'le atak tazeleyeceğiz. Aral üzerine gidiyor rakibinin. Çurlinov'dan seken top korner. Beşinci golü arıyor milli takımımız. Kadıköy'de Aral görüntüdeydi. Barış Alper bıraktı. Arda kullanacak köşe vuruşunu. 89. dakikada geride kalıyor artık. Arda topu köşe göndere koydu. Savunmadan uzun boylu oyuncularımız da ileri geldi. ...90. dakika... ...Arda kullandı... ...yakın direğe doğru... ...şimdi Aral Şimşir... ...bir kez daha Arda Güler... ...Arda... ...Arda... ...sol ayağını aldı... ...Arda... ...yapmadı ortasını Aral Şimşir... ...Aral'dan geriye doğru Zeki... ...o Hakan Çalhanoğlu'na... ...Hakan sağ tarafa bıraktı... ...İrfan Can Kahveci... Barış Alper'e, Barış Alper'in ortası. Polonyalı oyuncular var. Bütün atlarımızla rakip yarı sahada, rakip ceza sahasının çevresindeyiz. Aral Şimşir sol taraf pasını verdi. Merit de ileride. Merit Demiral bir korner daha. Arda Güler gidiyor. Köşe göndere bir kez daha. 90+1'in içindeyiz artık. Uzatma işaret etmedi dördüncü hakem. Arda kullandı. Kafa vuruşu kale sahasına doğru. Kaleci Taleski uzaklaştırdı. Ve son düdük geldi. İspanyol José Luis Maniera'dan. Milli takımımız Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ediyor. Goller Orkun Can Uzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz'dan.
1: Kulüplerinin üzeri tamamen çizildi.
2: Her hafta bekliyorum. Bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
3: İğneyi kendine batıracaksın. Sen ne yap?
4: Yok oyuncuları eksik. Yok şu oynamadı. 30 kere yener.
1: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
5: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
1: O beklediğiniz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
6: Öyleyse kritik anda kaybetmemeniz gerek.
1: Bir senede Avrupa olmasa mı?
5: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
7: Detaylı olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
8: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildir.
1: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeliyiz?
5: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
1: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
5: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
6: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha

0: tüm gelişmeler spor ajansında.
1: İlk kez Süper Kupa'na sahip ol. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
0: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de A-Spor'da.
2: Genel izleyici için uygundur.
3: Milli Maç Özel'e hoş geldiniz. Mutlu akşamlar değerli izleyenler. A Milli Futbol takımımız Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçında Kadıköy'de Kuzey Makedonya'yı 4-0'la geçti ve hazırlık dönemine iyi bir giriş yaptı. Tabii ki maçı konuşacağız. Bu güzel akşamı konuşacağız. Amerika hazırlıkları çok keyifli başladı. Levent Düzemen, Şenol Uslu Ömer, Zeki Uzundur Ukan ve Burçin Keskin bizlerle birlikte hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ömerciğim, hoş
3: bulduk. Çok güzel bir akşam, artık milli mesai başladı diyebiliriz. Yani yaz resmi olarak 1 Haziran'da başlıyor diyorlar. Dünya Kupası hazırlıklarına biz de resmi olarak bugün başladık ve Makedonya ile hazırlık maçına karşı karşıya geldik. 4-0 mağlup ettik. Özellikle ilk yarıda Can'ın yıldızlaştığı bir maç. İkinci yarıda tabii başka yıldızlarımız da oyuna dahil oldu derken çok keyifli bir sonuç aldık. Hemen sıcağı sıcağına başlayalım stüdyoda konuşmaya ki değerli izleyenler, röportajlar oldukça tabii ki biz Kadıköy'e bağlanacağız ve sizleri açıklamalara götüreceğiz. Şenol Hocam, sizinle başlayalım. Şöyle bir baktım, kim hazırlığını yapmıyor, kim hazır diye sizinle başlayabiliriz.
5: Beni hazır mı gördün?
3: Seni hazır gördüm hocam.
5: Ben çıkarım oynarım şimdi o zaman hazırlıyorum.
3: Herkes çok hazır.
5: Öyle değil mi?
3: Evet. Sen böyle kulübeden resmen oynat. Ayrıca
4: milli takım teknik direktörü ve hocası olarak onun başlaması lazım.
3: Tabii ki.
5: Teşekkür ederim arkadaşların kibar davranışları için.
3: Nasıl buldunuz hocam hazırlıklar?
5: Ya şimdi şöyle.
3: Kapsamında bugün ilk maçımızda.
5: Ömer, burada hem bizim takımımız hem de Makan'ın ön ya takımına baktığımız zaman tam oynattıkları 11'lerle sahaya çıkmadılar. Yaz tatiline zaten Makedonya çıkmış, çoktan belli oldu. Ama dediğin gibi bizim açımızdan Montella oyuncuları galiba maçtan önce vermek zorundaydı FIFA'ya, 26 kişilik kadroyu. Zaten o getirmeyeceği oyunculardan kuşku duyduğu oyuncuları bugün görmek istedi. Kolay bir maçtı. Senin dediğin gibi sahada Can yıldızlaştı ama başka bir yıldız daha vardı. Onu da unutma. İçeride söyledim sana. Fenerbahçe'nin iki sezondur oynatmayıp kulübeye hapsettiği Oğuz Aydın. Bugün sahanın en ilerinden bir tanesiydi. Attırdığı gollere falan, sağ kanattan getirip çıkardığı gollere baktığın zaman muhteşem bir oyuncu. Şimdi Oğuz Aydın hocanın ne kadar haklı olduğunu, yani Montella'nın ne kadar haklı olduğunu gördük. Ama maalesef işte Türkiye'de hep diyorlar hani yabancı hocalar, işte Oğuz Aydın'ı gördük, İrfan Can Kahveci iyi gördük, oyuna sonradan girdi, denge kurmaya çalıştı, işte bunları görüyoruz. Mesela Kaan Ayhan Galatasaray'da oynamıyor ama Okan Buruk'un onu ne kadar haklı tuttuğunu gördük. Mesela baktığın zaman Orkun Kökçü ilk yarının yıldızlarından bir tanesi, zaten o hep çizgisi yüksek bir oyuncuydu. Burada bir de Deniz Gül'e parmak basmak lazım. Yani oyunun ilk yarıdaki kora kora geçen mücadelede geriden gelen arkadaşların hem duvar olmaya çalıştı, yani onlara pas alanı açmaya çalıştı. Attığı gol de zaten öyle milletin gördüğü gibi kolay bir gol değil. O kafaya çıkış, havada kalışı ve kaleciye bakıp kalecinin tersine vurması, işte bu gol. Yani bana göre akıl dolu, tam bir santrofor golüydü yani. Eskiden bizim baba santroforlar dediğimiz işte Gökmen abi olsun, ne bileyim Necmi abi olsun, ne bileyim. Yani bunun gibi santroforların attığı gollerde, böyle uzun boylu santroforların, çok güzel bir gol attı. Milli takımı ben iyi gördüm. Bu hazırlık dönemini iyi geçirecek gibi görünüyor. Tabii daha sonra oynayan oyuncuları hoca oyun alınca oyun daha bir zevkli hale geldi. Skorda açılınca bu sefer taraftar şov bekledi. Bu şovu yapmak için de sahaya kimin girmesi lazımdı? Arda Güler'in girmesi lazımdı. Arda Güler resmen taraftarla birlikte maç oynamaya başladı. Taraftar bağırıyor, Arda Güler şut atıyor. Taraftara bağırıyor, çalım atıyor. Ha, bu tür maçlarda bunu yapmak da doğru mu? Bence çok doğruydu. Yani seyirciyi de coşturmak lazım ya. Sıkıcı futboldan artık bir sene boyunca yorulduk burada biz, yorulduk. Yani Türkiye Ligi'nin burada sıkıcı futbolundan yorulduk. Böyle maçlar hem gollü hem zevkli hem de güzel bir...

0: hazırlık maçı oldu. Her ne kadar iki takım da eksik çıktıysa en azından 1 Haziran futbol sezonunun yeni açılı yaz dönemi için bence harika bir maç oldu. Tebrik ediyorum. Montella'yı ve ekibini tebrik ediyorum. Güzel bir maç oldu.
1: Event abi sen nasıl buldun ilk hazırlık maçımızı, milli takımımızı?
2: İşte ilk 11'de yer alan oyuncuların çoğu kadroda yer almıyorlar biliyorsun. Ben oyuncuların isteklerine, coşkularına hayran oldum. Yani biz bu milli takımın bir parçasıyız diyecek şekilde oynadılar. Herkes inanılmaz mücadele etti, koştu. Takım içerisinde görev yapan oyuncular onlara yardımcı oldular. Yani şimdi şöyle bir şey. İlk 11 oynama alışkanlığı olmayan oyuncu grubundan oluşuyor. Ama onlar sanki birbirleriyle yıllardır yan yana oynuyormuş gibi uyum içinde hareket ettiler. Bu da Montella'nın yarattığı aile ortamının bir göstergesi. Şenol Hoca burada çok güzel bir şeye değindi. Yabancı hocaların dokunmadığı Türk oyunculara bir başka yabancı oyuncu nasıl dokunacağını gösterdi Montella. İşte Oğuz'la ilgili verdiği olay bu. Fenerbahçe'de oynayamıyor diyorlar eleştirilen oyuncunun. Bugün milli takımda neler yaptığını gördük. Bu dokunuşları kim yapıyor? Montella. Bir Akdenizli İtalyan belki kendi ülkesinin milli takımı 3 Dünya Kupası'na katılamıyor 3. kez. Yani 12 yıldır yoklar Dünya Kupası'nda. Ona rağmen Türk milli takımında çok önemli işleri imza attı. Elindeki inandığı kadroyu oynamaya devam ediyor. Onlardan asla vazgeçmedi. Tabii çıkartacağı oyuncular 9 kişi olacaktır ama bunlar içinde canı acıyarak da bir takım kararlar vermiştir. Ama onunla beraber o yolda yürüyen insanlarda, birlikte yol yürüyen insanlardan asla vazgeçmedi. Bunu net olarak söylüyorum. Ve en güzel tarafı da şu, hatırlarsan Avrupa Şampiyonası sonraydı galiba. Yanılmıyorsam veya önce miydi? Hakan Çalhanoğlu onunla bir konuşma yaptı. Gidiyordu Roma'ya. Dedi gitme, bizimle kal. Çok seni tam seviyoruz.
1: Efendim? Öncesindeydi.
2: Öncesindeydi. Yani. Gitme dedi. Kal. Seninle büyük başarılar imza atacağımızı inanıyoruz dedi. O bu sevginin, ilginin ve takım arkadaşlarıyla konuşan Hakan'ın bu söylemini öyle kabul etti ki ortada bir Avrupa Futbol Şampiyonası'na katıldığı gibi. Değil mi? Çeyrek final oynadık. Nasıl kaybettiğimizi hocam hakem olarak gerekir. Dünyanın en önemli hakemlerinden bir tanesi Turpin'in verdiği kararlardaki yanlışlar. Penaltımızı vermedi, rakibe kırmızı kart göstermedi Hollanda takımına. Ama şunu net söyleyeceğim. Aynı inandığı grupla 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gidiyoruz. Bu da bizim bir avantaj. Bu sefer yabancı bir hocayla gidiyoruz. Anlatabildim mi?
0: Montella. Yarı yerli yabancı.
2: Öyle ama tabii yani Montella'nın
0: birçok
2: yabancı oyuncu, antrenöre ders verebilecek bir davranış biçimi var. Mazeretlere sığınmadan. Öyle değil mi?
0: 5 yıldır hiçbir... Türkiye'de ama değil mi? Daha fazla Demir galiba. Spor'da 2 sene falan. Milli takımda da 3 sene ama... falan tahmin ediyorum.
2: Ve şu bir gerçek.
0: Çok iyi tanıyor bizi.
2: Şenol Hocam. Evet tanıyor. Bizi tanıdığı gibi öğreniyor.
0: Evet.
2: Kendi İtalyan gibi davranmıyor.
0: Yo, İtalyanlarla benziyoruz zaten.
2: Yabancı anlayışını harmanlamış bir teknik direktörden söz ediyoruz. O bizim hani özlediğimiz Türk takımlarında Türk teknik direktörünün yerli yabancı uyumunu yakalamalarının bir benzerini Montella bize milli takımda gösterdi. Senin dediğin gibi biraz da start aldık. Şunu net söylüyorum. Bu gruptan lider çıkabilecek güce sahibiz.
1: Kesinlikle.
2: Dilerim yolumuz bu inançlı çocukların, bizim çocukların yolu 2002'de gibi en az yarı final olur.
1: Bizim çocuklar da kendi çocuklarıyla birlikte şu anda çimlerde yürüyorlar. Hakan'ın kucağında ve tabii ki yine İrfan Can'ın kendi çocuklarıyla birlikte çok güzel görüntüleri var. Şu anda Aspor ekranında izliyorsunuz değerli izleyenler. Ben de tabii buna kayıtsız kalamadım dediğim gibi. Bizim çocuklar kendi çocuklarıyla şu anda. Belki de geleceğin starlarıyla şu anda aynı sahadalar. Zeki abi sen nasıl değerlendiriyorsun bu akşamı? Yani Makedonya tabii yeni oluşum içerisinde ama bizim için önemli olan nokta milli takımımızın gösterdiği performans ve baştan sona. Hatta evet. İlk saniyelerden son saniyelere kadar çok üstün bir performansımız vardı.
3: Bir defa Montella milli takıma teknik direktör olduğu günden beri yönetimler arkasında dağ gibi durdular. Müthiş bir konfor alanı yaratıldı. Spor kamuoyu yani Türkiye'de taraflı tarafsız bütün herkes Montella'nın arkasında durdu, savundu, hocayı beğendi. Futbolcular hocayı sahiplendiler. Hatırlayın Dünya Kupası'na giderken 2002 Dünya Kupası'na giderken Şenol Güneş'le gitmeyelim, hoca değişsin,

0: İşte ceket, giydiği ceket üzerine büyük geliyor, bol geliyor. Bu hocayla gidilmez, şu bu. Diken üzerinde Şenol Güneş'le Dünya Kupası'na gittik o dönemde. Levent abi de hatırlar. Biz oradaydık çünkü Dünya Kupası'nda. Hatta dönemin başkanı Haluk Ulusoy dış dünya ile tamamen bağlantısını kesmişti. O zamanlar böyle internet çağı değildi. Gazeteler Türkiye'den gösterilmiyordu hocaya.
1: Bir virgül koyalım Zeki abi.
0: Tam
1: Kadıköy'e
0: giriş.
1: yabancı olan bir isim değil. Tabii röportajlarla
0: tabii, tabii, şaka.
1: Erdem Akbaş'ın yanında Kuzey Makedonya'dan Elif Elmas var.
2: Karşılaşmanın ardından Kuzey Makedonya'dan Elif Elmas'la beraberiz. Elif, öncelikle hoş geldin Türkiye'ye. Kadıköy'ü özlediğini düşünüyorum. Öncelikle neler hissettin? Uzun bir süre sonra Kadıköy'deydin. Onu sormak istiyorum ve Türkiye milli takımın Dünya Kupası'ndaki şansını nasıl görüyorsun? Nerelere kadar gidebilir? Birçok arkadaşın da oynuyor Türkiye'de. Neler söylersin?
3: Ya vallahi 7 sene oldu buraya gelmeyeli. İyi bir atmosfer, güzel bir maçtı. Hazırlık maçı zaten. Bir de Türkiye milli takımı hepimiz bildiğimiz gibi bütün oyuncular high level'de oynuyorlar. Zaten görüyorsunuz bayağı bir nasıl söyleyeyim, onlara zaten nasıl söyleyeyim, onlar bittik bizden üstün. Maça göre izlediğiniz kadar zaten bayağı zor bir maçtı bizim için. Bir de Türkiye'yi çeyrek finale kadar yetişebilir düşünüyorum.
2: Üst düzey takımlarda oynuyorsun, üst düzey maçlar oynuyorsun ama Türkiye'de de her zaman adını biz haberlerde okuyoruz, duyuyoruz. Kariyerinle alakalı belki bir gün ileride tekrar Türkiye'ye gelirim diyor musun?
3: Ya normalde şimdilik hiçbir şey düşünmüyorum. Zaten bu maç son maçtı. İlk önce tatilimi yapmak istiyorum. Zaten sonra da bakacağız neler olacağını bilmiyorum hala. Ama zaten bildiğiniz gibi ben Türkiye'yi çok seviyorum. Zaten ilerideki senelerde zaten İstanbul'da yaşamak istiyorum. İnşallah bir gün eğer nasipse gelmeyi düşünüyorum.
2: Çok teşekkür ederiz Elif. İyi yolculuklar. Mücadelenin ardından Elif Elmas'la beraberlik röportajlarımız devam edecek.
1: Elif dedi ki Türkiye çeyrek finale kadar gidebilir. İnşallah en az çeyrek final olur diyelim biz de. Ve gelecekte tabii ki İstanbul'da yaşamayı düşünüyorum diyerekten de ilerleyen dönemde gelecek transfer teklifleri için açık kapı bıraktı diyelim. Zeki abi devam edebiliriz.
0: Yani o döneme tabii gitmek gerekiyor. 2002 Dünya Kupası'nda bizim başarımız tesadüf değildi ki, ilk maçımız Brezilya maçıydı ve müthiş oynamıştık o maçta, kaybetsek de. Hatırlayın, Hasan Şaş'ın muhteşem bir golü vardı. Neredeyse sıfırdan attı bu
1: gol. Koreli hakem biraz ya, canımızı yakmıştı.
0: Tabii orada hakem hataları da oldu. Tabii birçok şey oldu. Ama şunu söyleyeceğim. O dönemde Türkiye neredeyse ikiye bölünmüştü. İşte Şenol Güneş'i istemeyenler, İşte bu takımda başarılı olamaz diyenler. Ya birlik bütünlük içinde gitmedik. Şu Dünya Kupası'na neredeyse %100 bütünlük içinde gidiyor Türkiye. O şekilde uğurluyor milli takımı. Yarın gidecekler. Sokağa çıkıp 100 kişiye sorsanız Montella, evet Montella der. Başka hiç kimseyi demez. Hatta şunu söyleyeyim. 4 yıldır üst üste şampiyon olan Okan Hoca'ya bile bu sezon camiası bu kadar destek vermedi. Yani böyle bir milli takım var, böyle konforlu, güçlü bir Montella var. O yüzden ben Amerika'da da milli takımın başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten ona çok böyle değerli bir milli takım verdik. Oyuncular hocayı sevdi, hoca oyuncuları sevdi. Türk gibi düşünen, ki ilk goldeki sevincine bakın, ne kadar sevindi hoca. Yani bütün aslında emek, alın teri, takım bütünlüğü, işte federasyonun hocanın arkasında durma, yani bütün Amerika'ya biz başarılı olmak için gerekli olan artıları cebimize koyarak gidiyoruz. Elbette ki kolay değil. Yani bugünkü maç üzerinden, bir hazırlık maçı üzerinden milli takımı değerlendiremeyiz. Levent abinin söylediği gibi orada bugün 11'de oynayan oyuncuların, belki de ilk 11'de çıkan oyuncuların 7'si 8'i belki de Montella tarafından maçtan önce üzeri sizilen oyuncular. Üzülerek yaptı bunu, mecburen yapacak, 26 kişiye indirecek. Yani ama şunu gördük, yedek oyuncularda, omurgayı oluşturan oyuncularda, as oyuncularda hepsiyle milli takım Dünya Kupası'na hazır. Ama Dünya Kupası'nda öyle bir yer ki, öyle bir arena ki her takım hazır geliyor. Yani ummadığın takımların nasıl reaksiyon gösterip nasıl daha başarılı olacağını da göreceğiz orada.
1: Bir kez daha Erdem Akbaş'a dönelim. Röportajlar devam ediyor.
2: Bekliyorum Seval.

0: Mücadelenin ardından Kuzey Makedonya'dan Darko Çurlinoğlu'la beraberiz. Nasıl bir maçtı öncelikle? Tabii skor olarak istediklerini alamadı Kuzey Makedonya ama oyun olarak nasıl değerlendiriyor mücadeleyi?
1: Pa dobro, prijateljski natprevar za nas, pripremna na Turcija za svetsko prvenstvo. Probuvavme novi raboti, imame novi igrači, se slupuvame sa novi tim i probuvavme da go pridonesame to na teren trenera, što ne go kaži. Uvaše, generalno beše treba da se podobrat nekoj raboti, no rabotime na to.
2: Bizim için kardeşlik maçıydı. Türkiye için ise Dünya Kupası'na hazırlık maçıydı. Biz bizim antrenörümüzümüze öğrettiği her şeyi yapmaya çalıştık. Bizim için iyiydi. Yeni bir takımız. Yepyeni şeyleri denemeye başladık. Yepyeni şeyleri denedik. Bizim açımızdan iyiydi. Bazı şeyleri düzeltmemiz gerekecek. Bunu tabii ki ilerleyen dönemlerde gerçekleştireceğiz.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi yolculuklar diliyoruz.
2: Thank you.
0: Söz tekrar sizde.
3: Evet, röportajlar oldukça biz Kadıköy'e bağlanmaya devam edeceğiz diyelim ve Burçin Hocam sizden de bir maç yorumu rica edelim.
4: Tabii ki ben de. Öncelikle çok keyifli tabii sizlerle beraber burada olmak. Normalde özel maçların önemi özellikle bu işte kupalara katılmadan önceki kadro belirlenmesi için.
3: Yine bir virgül koyalım hocam, Orkun Kökçü ve Erdem Akkaş'ın yanında.
5: Çok virgül koyacağız.
4: Tabii ben. Kısa cümle kurayım.
0: Karşılaşmanın ardından deneyimli oyuncumuz Orkun Kökçü ile beraberiz. Orkun, iyi bir oyun, iyi bir skor. Dünya Kupası'na gidiyoruz. Bir tane de hazırlık maçımız var. Nasıl geçti mücadele?
6: Çok iyi başladık. Önde baskı, yani rakibimizi zorladığımızı düşünüyorum. Erken gol bulduk. O da bizi rahatlattı. İkinci yarıda devam ettik. Oyuncu değişikliklere rağmen çok üst seviyede oynadığımızı düşünüyorum. Sonunda rahat bir galibiyet oldu.
0: Son bir mesajın var mı Türk milletine? Yarın yolculuk var, Amerika'ya gidiyorsunuz. Bütün ülke, dünyanın her yerinde yaşayan vatandaşlarımız gönülden bu bayrağı destekliyor. Neler söylersiniz?
6: Bizi en iyi şekilde destekleyeceklerini biliyorum. Biz de onları yani gururlandırmaya çalışacağız. Nereye gidebiliyorsak, nereye kadar gidebiliyorsak elimizin geleni yapacağız ve inşallah güzel bir turnuva bizi bekliyor.
0: İnşallah sonu kupa olur, iyi yolculuklar.
7: Makedonya'dan
0: bir oyuncu daha gelecek.
8: Merhabalar.
0: Merhaba. Skor olarak belki iyi bir skor alamadı Kuzey Makedonya ama bugün oyunu nasıl değerlendirirsiniz? Ve ilave olarak Türkiye milli takımının Dünya Kupası'nda nereye kadar gideceğini öngörüyorsun.
2: Како може да коментарите денешниот овој надпревар и што мислите за турската интерпретација? Што ќе направи во светското првенство?
8: Па да, денеска Турција заслужено победи 4-0. Да бидеме искрени, Турција е многу квалитетна репрезентација која ветува многу на светското првенство и се надеваме дека им посакуваме среќа и им посакуваме најголем пласман на светското првенство.
2: 4-0 mağlup olduk biz Türkiye karşısında, fakat şunu itiraf etmek gerekiyor ki Türkiye çok güçlü bir milli takım ve Dünya Kupası'nda da çok şansı olan bir milli takım. Biz de kendi milli takımımız olarak şans, kalpten şans diliyoruz ve başarılar diliyoruz.
0: Teşekkürler.
2: Bir blagodar ama.
0: Röportajlarımız devam edecek. Can Uzun geliyor, ayrılmayalım. Can Uzun'u bekliyorum. Bu gecenin yıldızlarından bir tanesiydi de Can. İyi de bir performans gösterdi. Hoş geldin Can, merhaba. Can Uzun'la beraberiz. Can, çok iyi bir oyun sergiledin. Gecenin yıldızlarından bir tanesiydin. Neler hissediyorsun? Amerika'ya gitmeden önce duyguların neler?
8: Öncelikle çok mutluyum. İlk golümü attım. İlk kez ilk 11'de oynadım ve ilk golümü attım. Çok mutluyum. İnşallah böyle devam edeceğiz.
0: Peki duyguların neler? Heyecan var mı? 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda Türkiye. Neler hissediyorsunuz? Takım arkadaşları neler hissediyor? Çok kısa da onu paylaşırsanız.
8: Tabii ki çok heyecanlıyız. Herkes için ilk defa olacak. Çok mutluyuz yani, çok heyecanlıyız. İnşallah en iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğiz.
0: Sonu kupa olur inşallah. İyi yolculuklar diliyorum.
8: Sağ olun.
0: Biz şimdilik sözü tekrar size bırakalım. Röportajlarımız devam edecek.
3: Milli takımımız

0: Zan Orkun Kökçü ve Can Uzun'u dinledik ki Can da bugün gerçekten müthiş bir ilk yarı oynadı. Bir gol, bir asist ama sadece tabelası değil, yaptıklarıyla da maça damga vuran isimlerden bir tanesi. Orkun da zaten açılış golünü attı. Siz dedik hocam, devam edebiliriz.
1: Yani başlamıştım. Özel maçlar, özellikle bu büyük turnuvalar öncesinde normal, yani resmi maç kadar önemli bence. Neden? Çünkü bu son maçlarda görmek istiyor hoca son kararı vermeden önce. O yüzden ben çok önemli bir maç olduğunu düşünüyorum bu akşamki maçın. Zaten bir gün önce basın toplantısına döndüğümüzde Montella mesela Mustafa Eskeli'yle sakatlığıyla ilgili birazcık daha fazla soru işaretlerinin olduğunu söyledi. Mesela ben mesela maçtan sonra bunu pek bir kere daha sorardım. Ondan sonra Avustralya'ya benzetti Makedonya'yı. Umarım Avustralya hakikaten böyle oynar. Böyle bir ekiple
0: konuşmaya devam edeceğiz hocam stüdyoda. Ama bir anlatım noktasına gidelim. Kadıköy'e yeniden uzanalım. Maçı anlatan ikili Ender Bilgin'le Rea Kapsal bizleri bekliyor. Öncelikle ağzınıza sağlık diyelim ve sevgili Ender Bilgin, maç sonu sohbeti için sözü size bırakın.
2: Evet, teşekkür ediyoruz sevgili Rea Kapsal'la birlikte. Oradan kalktık, bu tarafa geldik. Şimdi güzel bir futbol akşamıydı. Evet. Milli takımımız açısından her şey çok keyifliydi. Açıkçası belki Kuzey Makedonya takımı bizim kalibremizde bir takım değil. Ama bazı şeyleri görebilmek, bazı sinyaller alabilmek, bazı şeyleri deneyebilmek adına güzel bir prova olduğunu düşünüyorum. Neler söyleyeceksiniz hocam? Bu arada İrfan Can arkadaşlarımızın yanında hemen bir röportajı alalım. Ondan sonra devam edelim hocam.
3: Evet, İrfan Can Kahveci ile beraberiz maçın ardından. İrfan Can, güzel bir skor, güzel bir oyunla İstanbul'a ve Türkiye'ye veda ediyoruz. Yarın da yolculuk var. Neler söylersin?
4: Ya bizim için ilk hazırlık maçımız güzel geçti. Zaten gruptaki rakiplerimize benzeyen takımlarla oynadık, oynuyoruz. Makedonya ile oynadık bugün. Bizim için güzel bir sınav oldu bugün.
3: Evet. Son olarak vatandaşlarımıza, tüm Türk halkına bir mesajınız var mı? Yarın yolculuk var. İnşallah sonu da güzel olacak. Amerika dönüşü de binlerce kişi sizi karşılayacağız. Güzel sonuçların ardından dualarımız, temennimiz o yönde. Siz neler söylemek istersiniz?
4: İnşallah. Biz zaten her zaman söylüyoruz. Bizim güzel bir ortamımız var. Takımımız çok kaliteli ve çok iyi oyunculara sahip. İnşallah bu birlik ve beraberliği sürdürüp halkımız da bize güvensin. Bu takım güzel işleri başarabileceğine inanıyoruz hepimiz.
3: İnşallah, İnşallah Allah yolunuzu açık etsin. Hayırlı yolculuk. Görüşmek üzere.
2: Evet, kaldığımız yerden devam edelim hocam.
5: Bu gece tabii ki hazırlık maçı, milli maçın hazırlık maçı olur mu? Yani göğsünüzde ay yıldızı formayla çıkıyorsunuz. Yani tartışılır bu ama genel yapı olarak özellikle bu maçlar ne için var? Teknik direktörü için, Montella için var. Ama bugün sahada çok enerjisi yüksek bir milli takım vardı, gireniyle çıkanıyla. Tabii ki bizim dengimiz bir milli takım değil ama sonuçta saha içindeki istek, oyuncuların performansı ve genel olarak baktığımızda hem tabii ilk 11 veya bugün oynayan kadroyu şöyle düşündüğünde 3 aşağı 5 yukarı genelde formda bir milli takımımız var. Yani hem yurt içinde hem de yurt dışındaki oyunculara şöyle sezonu iyi geçiren çok oyuncumuz var.
2: Evet.
5: Yani bu
2: evet.
5: Çok önemli bir artı. Bugün de oyunun, hatta oyunun içinde konuştuğumuzda da devre arası da konuştuk hatta. Yani en önemlisi buydu. İkimiz de bana göre ortak fikriydi. Ben de onu ikinci yarı söyledim Ender. Yani oyunun bir bölümü değil, genelini oynadık.
2: Doğru.
5: Doğru mu? Kontrol Doğru. ettik. Bunu seninle devre arası konuştuk. Bu çok önemli. Yani Kuzey Makedonya rakibine zayıf olması değil. İstediğimizde tempo arttırdık. Sen hatta son bölümde söyledin, aktif dinlenme yaptık. Tempoyu düşürdük. Tekrar sette gol attık. Yani hızlı geçişlerle gol attık. Yani bu çok önemli. Saha içinde bir rekabet var. Yani oynayanıyla oynamayanıyla herkes kadroya girmek istiyor. Amerika'da olmak istiyor. O kadronun içinde. Yani kadroya girdiği gibi ilk 11'de oynamak istiyor. Yani bu milli takımın en önemli artıları. Bunu da tabii sahada değişim başta Montella'ya teşekkür etmek gerekir.
2: Doğru. Montella da milli takımdaki 32. sınavını vermiş oldu Kuzey Makedonya karşısında. Şimdi biz maçın başında hatırlayacaksın hocam, işte Avustralya'ya yakın bir oyunu var. Üçlü oynuyor, beşliye dönüyor gibi konuşmuştuk. İşte Venezuela takımı biraz daha Paraguay için bize fikir verebilir. Amerika Birleşik Devletleri daha başka. Onlar da üçlü oynuyor zaman zaman. Tabii ev sahibi avantajı olacaktır Amerika Birleşik Devletleri'nin. Ama uzak mesafelere gidecek milli takımımız. Arizona'da